0: Tabii bunlar olasılık olarak söylüyoruz. Hı hı. Çünkü ispatlanmış değil yani tamiri nasıl yapıldığı falan, ama bir tamir gördüğü.
1: Uzman gözüyle bir
0: kesin. Bunların hepsi faktör olarak ortaya çıkıyor. Bunlar bir araya gelince bu kazayı oluşturdu. Daha ayrıntılarına gireriz.
1: Sizi böyle alabilir miyim hocam? Hemen hatta konuşmaya başlayalım. Evet. Bir yandan da görüntüler var. Öncelikle şu söyleniyor. Şimdi ben de konuştum denizcilerle. Bu bir katamaran tipi tekne değil mi? Katamaran.
0: Çift tekneli. Evet. Üst, iki, adet tek, iki tane daha dar nitelikteki tekne var. Onların üzeri birleştirilerek bir geniş bir alan geniş oluşturuluyor. Alan ve o geniş alan üzerine de yolcu mahalli yerleştiriliyor. Ve kaptan köşkü daha ilerisinde ve en üstte de cansalların olduğu bir
1: peki,
0: bölüm
1: bu katamaranlar
0: var.
1: İşte bu katamaran bu arada. Biraz sonra görüntülerini vereceğiz. Evet. Birkaç ay önceki görüntülerinde de katamaran su alıyor. Bu da çok ilginç. Bu katamaranların daha böyle göl tipi ya da sakin denizlerde kullanıldığı söyleniyor. Doğru mudur bu bilgi?
0: Evet.
1: Buraya uygun değil o zaman.
0: Cercihan, bu Akdeniz'in sularına her havasına uygun değil diyelim. Yani sakin havalarda gider. Ama böyle havalarda yine gider. Fakat hızını ayarlaması lazım.
1: Biraz yani, da süratli bunlar değil mi?
0: Süratli 35-36 knot bu geminin inşa hızı var ama 28-30 yapıyordu, ben inceledim geçmiş Kıbrıs seferlerini. 28 knot hız gördüm en fazla. Bu sefer esnasında hızı 23'e kadar çıkmış.
1: 23 knot.
0: Yine o havaya göre yüksek bir hız sayılabilir. Yani bunların avantajı yüksek süratleri, ama bu yüksek sürati de ancak iyi hava koşullarında yapabilirler.
1: Deniz de sakin olacak.
0: Sakin olacak ki dalgaya çarparak, o slamming dediğimiz dalga çarpmasıyla yumruk atar gibi geminin alt kısmına, o etkiyi yaratırsa ona sağlam bir gemi bile onarım görmüş bir gemiyi, sağlam bir gemi bile dayanamayabilir.
1: Ki kazazedelerin de açıklamaları var hocam. Çocuklar da diyorlarmış yani gemi adeta suyun üzerinde gibi gidiyordu ve çarparak
0: sekerek gidiyordu, ifadeler var.
1: Evet. Şu konuşuluyor. Şimdi kaptanın bir inisiyatif alması söz konusu muydu? Birkaç gün önce Uğur hocam değil mi? Galiba hava çok kötüydü Kıbrıs'ta.
2: Çok kötüydü fırtına. Güneyde ölümler oldu, kuzeyde çatılar uçtu. Yani bir gün önce,
1: bir gün önce
2: bile çok kötüydü.
3: Güney Rum kesiminde de bir yat batmıştı mesela, orada da bir iş adamı.
2: Ha, Rum tarafında battı, çok zengin bir iş adamı.
1: Aynı günler değil mi?
3: Bundan bir gün önce hemen.
4: Şu anda kazanın olduğu anın mesela görüntüsü var.
1: Evet.
4: O orada baktığınızda o deniz gerçekten bu gemi için çok zor koşullar anlamına mı geliyor?
0: Burada şöyle ölü dalgaları görüyoruz. Hocamın bahsettiği önceki günkü fırtına denizi çalkantılı hale getiriyor. Taze rüzgar, ama rüzgar dindikten sonra denizin çalkantısı devam ediyor. Biz ona ölü dalgalar diyoruz. Swell diyoruz ya da soluğan dalgalar diyoruz. O dalgaları görüyoruz aslında burada. Bu dalgalar da normal taze dalgalar gibi gemiler için risk teşkil ederler. Bu geminin çarpması, yani bir dalganın tepesine atlayıp öbür dalganın tepesine geçtiği esnada hızla, sürat de varsa üzerinde hızla çarpıyor suya. Suya hızla çarptığınızda işte bazen denize atlamada işte göbeği üstünde atlayanlar bunu hisseder. Bir sert bir cisim etkisi yapar.
1: Beton derler atlamak.
0: Evet, öyle
1: beton
0: derler. Ben tabii değişik örnekler vermek istemedim ama
1: evet.
0: Öyle derler. Burada da benzer şekilde o etkiyi yapar.
1: Etkisi.
0: Dolayısıyla hızın çift diplerde özellikle ortadaki kesime de çarpıyor bu dalga. Kesilmesi lazım. Hatta bırakın katamaran gemileri, denizcilikte bilinir. Normal bir gemide dahi eğer deniz koşulları ağırlaşmışsa kaptanın ilk yapacağı şey nedir? Yolu azaltmaktır ki geminin dövünmesi dediğimiz dalgalara çarpma hadisesi daha az olsun.
1: Daha az olsun.
0: Gemi rahat etsin, içindekiler de rahat etsin diye yol kesilir. Bu denizcilikte bilinen temel kurallardan bir tanesi.
1: Peki Cahit Hocam, şimdi burada dalgaları Murat sordu, doğru söylüyor. Yani o kadar büyük dalgalar mı diye. Küçük tekneler yardıma gittiler. Demek ki çok da büyük dalga.
0: Gidilebilir ama dediğim gibi. O şu küçük tekneler kaç mil hızla gittiler?
1: Doğru,
0: en fazla 10 mil. Hmm. Bu 23-24 mil.
1: Etki artacak.
0: Tabii, tabii.
1: Evet. Peki şöyle bir inisiyatif alabilir miydi kaptan? Bu konuşuluyor. Kaptan çıkarken yola, ya işte bir gün önce fırtına olmuş, denizde de dalgalar bu da hızlı gidiyor. Ben gitmeyeyim dese liman ona bir şey diyebilir mi, ya da liman inisiyatif almalı, ya deniz kötü, bu kaptan bu gemi çıkmasın demeli. Prosedür
0: bazı çok kötü havalarda liman inisiyatif alır, kapatır, liman çıkış belgesi kimseye vermez. Zaten liman çıkış belgesini verirken kaptanından taahhüt alır, der ki sen hava koşullarını gözetleyerek çıkacaksın der. Yani her hava koşulunda çıkmama sorumluluğunu da kaptana verir zaten. Ama bazı özel fırtınalı günlerde liman da kapatabilir. Hmm. Bu öyle bir gün değil. Liman kapatmamış. Zaten o kadar fırtına yok. Ama kaptan kendisi inisiyatif alıp sefere çıkmayı istemeyebilir. Kabul etmeyebilirdi. Öyle kaptanın öyle bir yetkisi var. Evet. Ama bu inisiyatifi almak da çok kolay değil. Çünkü yolcu bir yandan ister. Ya hadi kaptan gitmiyor muyuz? Bak limanın içi genelde dalga olmaz limanın içinde. Sakin olur. Bakar ya dışarıyı da öyle zanneder. Hadi kaptan gitmiyor muyuz der. Çok başıma geldi. Ben Yeşilada feribotunda da görev yaptım.
1: Siz bu gemilerin bu tekneleri...
0: Bu katamaranları da yapmadım. Ama benim zamanımda bunlar yoktu. Yeşilada feribotu vardı mesela.
2: Hocam asıl sorun o. Yani bu denize katamaran olur mu? Olmaması lazım. Ben de sizin dediğiniz Yeşilada ile defalarca, Truva ile defalarca gittim.
0: Onlar denizci
2: gemi. Onlar gemi yani tabii, içinde. Tabii. Bu katamaran içi boş sizin dediğiniz gibi iki şeyle. Akdeniz gibi, Karadeniz gibi dalgalı şey. Olsa olsa hiç kara yani kapalı sularda Marmara içinde belki adalar arasında Kınalı dahi bile orada olur. Yani Akdeniz'de bu olur mu? Teknik olarak soruyorum.
3: Olur be. Ona yani... olarak bir şey diyeyim ben de hocam. Hatta bu aynı bu katamaranı Yunan adaları için de şirket kullanmak istemiş. Yunan yetkililer izin vermemişler. Bu o seferleri yapamaz demiş. Yani Ege Denizi.
2: Kaldı ki Ege Akdeniz'e göre nispeten daha dingin bir denizdir.
0: Baktığınızda Yunanistan'da mesela Yunan adaları arasında sefer yapan gemilere bakın. Katamaranlar ben hiç görmedim. Genelde feribot tipi araç ve yolcu taşıyan bizim Truva eski Yeşilada tipi gemiler sefer yapar. Katamaranları
2: peki,
0: çok fazla.
2: Peki yani nasıl buna izin bu seyir sefere yani bu sisteme nasıl izin verildi? Ben onu anlayamadım şimdi. Katamaranı nasıl Akdeniz'de seyir sefer yaptırıyorlar?
0: Bunların efendim talimatlarında yüksek hızlı teknelerin talimatlarında hava koşulları ağırlaştığında yüksek hızla seyretmemeleri gerektiği zaten yazar. Talimatı.
1: Uygun koşullarda kullanabilirsiniz.
0: Uygun koşullarda hava sakinken Akdeniz neresi olur? Deniz,
2: bakın
0: deniz.
2: Görüyoruz şimdi bakın evet. Nasıl devrildi.
1: Normalde şimdi katamaranlarla pek çok yani seyircimiz de kullanıyordur. Onlar bu arada animasyonu gösteriyoruz. Yani katamaranla yolculuk eden pek çok insan var. Tabii ki onlar yüksek hıza ulaşan toplu taşıma yapanlar
4: İdo
1: değil ama.
4: İdo seferlerinin İdo'da da katamaran kullanılmıyor.
2: Tamam Marmara'da olur. Ama açık denizde olmaz katamaran yani.
0: İdo katamaranları alüminyum yalnız.
1: Ha, bu önemli değil mi?
0: Sandviç sistem bir fiber ve arasında köpük. İki tarafta fiber. Arada köpüğü sandviç yapmışlar. Özel uçaklarda hocam bilir uçaklarda kullanılan sistemin aynısı. Havada çok iyi ama denizde kullandığınız zaman o aradaki yani kısma
1: kompozitlere göre çok hafif. Değil. Bunlar kompozit. Çok hafif evet. Yani. Bu büyük tehlike.
0: Cam elyafını polyester reçineyle birleştirip bu şekilde bir katman elde ediliyor. O katman iki tarafa konuyor. Arasına da köpük konuyor. Bu şekilde bir hafif ama rigid bir içinde honeycomb dediğimiz bal peteği gibi bir evet. Sistemle de birbirine yapıştırılıyor bunlar. Bu şekilde çok sağlam, esnemesi az bir dış kaplama levhası elde ediliyor. Bu o sistemle yapılmış ki uçaklarda da benzer nasıl? Sistem kullanılıyor. Tamam. Havada çok iyi, evet çünkü havada aynı koşullar yok. Ama denizde o araya bir su, dış taraf bir hasar görür de o araya bir su girerse, o köpük olan kısma bir su girmeye başlarsa balon gibi şişiyor. Ondan sonra işte malzeme patlamaya
1: kendini... Süratle patlıyor bir de değil mi hocam?
0: Evet,
1: yani?
0: Atmaya başlıyor.
1: Zaten kazazedelerin çektiği videolarda da suların girdiği hissediliyor. Şimdi tartışma konusu şu, fark ediyorlar su girdiğini tekneye. Yolcular diyorlar ki geri dönelim. Kaptan da muhtemelen geriye doğru hamle yapıyor ama bir süre daha gidiyor çünkü... 20 kaç knotla gidiyordu?
0: 22.8 yanlış söylemeyelim.
1: Yani bir süre daha gidiyor. Benim kararı verse de.
0: İnternet üzerindeki AIS track'ten bulduğum gerçek değerdir bu. Çıkıştan itibaren 22.8 knot hızla ilerliyor.
1: Hocam dolayısıyla dönmeye karar verse bile bir süre gitti yani bu neticede. Ama o da dönmeye karar veriyor. Doğru bir hamle mi peki bu?
0: Doğru hamle tabii ama dönüşü doğru yapmak lazım. Hmm. Yani çok hızlı bir dönüş yaparsanız geminin alabora olmasına yardımcı olabilirsiniz.
1: Biraz burada öyle bir durum var gibi mi görünüyor?
0: Onu bilemiyoruz şu anda. Bakın burada mesela açılmamış cansalları görüyoruz. Cansallarını da açamamışlar. Oysa bu cansallarının painter line'ları vardır. Denize atıldıktan sonra o bir el incesi dediğimiz bir halat vardır. Onu çekersiniz bu açılır. Karbondioksit tüpü içindeki patlar ve ondan sonra cansalı şişer veya bir çadır haline gelir. burada çoğunun açılmadığını görüyoruz ki hava soğuk olsaydı kazazedeler içerisine giremeyeceklerdi. Havanın da iyi olması tabii ki can kaybını önledi.
1: Uğur Hocam söyledim sözü.
2: Şey, kilometre yani şey diyorsunuz ya, mil ya da nat diyorsunuz.
0: 40 kilometre yapar.
2: 1.6 ile mi çarpmamız lazım?
0: 1.6 yok, o Amerikan kara milidir. 1.6. Deniz mili 1 dakikalık boylam yayının ekvatordaki uzunluğuna tekabül eder. O da 1852 metredir. Dolayısıyla bu dediğim 22.8 yaklaşık 40 kilometreye.
2: 40
0: kilometre saat hızla denk gelir.
1: Tamam. Peki üstad, şu önemli bir soru değil mi? Şimdi hava güzel dışarıda. Böyle bir tehlike baş gösteriyorsa, kaptan da fark ettiyse su alıyor, geri dönmeye de karar vermiş. Herkese şu, siz de getirdiniz.
0: Evet, bu can yeleği, evet, bunu ben kendi teknemden getirdim, Defne Sultan'dan. Bu ön yüzü böyle.
1: Defne çok Sultan basit. Geminizin
0: benim teknem, Boğaz'da bir teknem var, adı Defne Sultan. Ondan aldım geldim göstermek için. Evet, bu şöyle, bu şekilde gözlüğümü çıkartayım. Gözlükte giyemiyorum. Evet, şöyle giyiyorsunuz.
1: Mesela panik oluştuğunda
0: sarıyorsunuz.
1: Herkese buradan, bunu verselerdi.
0: Çok basit. Şurada bu kadar. Burada bunun ışıldağı vardır. Bu ışıldak tuzlu suyla beraber aktive olur. Yanmaya başlar. İsterseniz bunu kendiniz de aktive edebilirsiniz.
1: Tuzlu su, tatlı su dökülse yanmıyor. Tuzlu
0: evet,
1: suyla temas
0: tuzlu
1: edecek.
0: Suyla ayarlanmış. Kendiniz de aktive edebilirsiniz. Ama bundan da daha iyi, şurada reflektörler var, evet, görüyorsunuz. Evet. Bu ışığı helikopter veya dışarıdan gelen yardım, buna ışık tuttuğunda parlar bu. Bundan daha iyi görünür. Ama ışık olmayan bir ortamda bunu görürsünüz. Burada bunun bir düdüğü vardır. Düdüğü var. Bunu düdükle çevreye haber verebilirsiniz. Bu şekilde. Zaten çok basittir ama bazıları ulaşamadığını söylüyor.
1: Onu diyorum Cahit Hocam. Evet. O eğer panik hali yaşandığında su alıyorsa, siz de geri dönmeye karar verdiniz. Herkes can yeleklerini taksın, suya evet, atlasın deseydi kaptan. Yani bu şeyleri indirmek için, o kurtarma işte filikamı nedir o aletler, onları suya indirmek
0: can
1: için
0: salları,
1: can sallarını, bir vakit kaybedilmiş. Bazı içeride insanlar kapalı kalmışlar. Yani hava da güzel, suya atlayın
3: benzin
1: kararı verirse.
3: Benzin akıntısı olmuş, insanlar kaymış, yürümekte
1: yani
3: zorlananlar.
1: Bu karar olsa evet, daha güvenlikli olmayacak.
0: Hava firarlardan yağ, içeriden evet. Evet,
1: şu iddialar var çünkü birilerinin üzerine kapı kilitli kaldı. Bunların hepsi iddia ama tartışılacak şeyler. Yani bu kararın verildiğine dair bir beyan da yok.
0: Bir anons yapılmamış, çok enteresan.
1: Evet.
0: Yani en azından kaptan hiçbir şey yapamıyorsa, kendisi inemiyorsa, ki bilmiyorum doğru olup olmadı, mürettebatın da birçoğunun yabancı uyruklu olduğu.
1: Evet, yabancılar da
0: söyleniyor. Varmış. Yani Afganistan veya o çevreden olan mürettebat olduğu, dil probleminin de hani olduğu da. Mürettebatların hepsi şey tabii.
4: Yani batma başladığı an evet, çok hızlı mı hareket batmış? Buradan gördüğünüz
0: ama
4: kadarıyla.
0: Ama görüyoruz ki can, insanlar bir tehlikenin farkında ve bunları giyiyorlar. Can yeleklerini giyiyorlar. Yine her ne kadar çok ani olduysa da yine bir vakit olmuş. Yani en azından bunları giyecek kadar bir vakit olmuş. Ve o sırada bir anons yapılabilir. Yani herkes can yeleklerini giysin. Yani panik yapmamak için de yani merak etmeyin ama
1: giyin,
0: yine de giyin.
1: Olur.
0: Her ihtimale karşı giymenizi, çocuk can yelekleri şuradadır. Mesela çocuklar bunu giyemez. Çocuklar için özel can yelekleri vardır. Onlar daha küçüktür. Evet. Çocuk bunu giyerse bununla hareket edemez. Yani bu çocuğu boğar. Daha küçük can yeleği giymesi lazım.
4: Bir de güverteye çıkmaları gerekir.
0: Zorunludur. Yani. Güverteye çıkmaları lazım.
1: İşte güverteye çıkılmamış. Evet. Bazı yerlerde kapalı kalındı. Kapılardan evet, çıkamadık deniliyor. Kerem, bir görüntü vardı. Orada bir annenin iddiası var. Çocuklarıma can yeleği bulamadık diyor.
3: Evet.
1: Var mı sesi? Onu bir dinleyelim. Çok da hiç korkucu bir video ama.
0: Evet, o çok üzücü.
5: Yağ gibi kaydı. Mazot vardı. Ayaklarımız kayıyordu. Her taraf kayıyordu. Yağ gibiydi. Elimden kaydı. Mehmet Asaf burasını tutmuştu. Babasından çekiyordu. Baba bırakma diyordu. Ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı. Ayağını gördüm. Çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı. Yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti. İki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kimse yani kimseyi de kurtarma derdinde ben değildi. Denizin içine kadar gittim. Yer beni çekti.
6: Biri bana
5: elini uzattı ama kim bilmiyorum. Çıktım, gözümü açtım, orada hiç kimse yoktu. Biri bana elini uzattı, beni çekti. Güçlü biriydi. Can yelek de yoktu. Benim çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yelekleri olsa belki de havada dururdu. Can yeleği vermediler.
1: Evet hanımefendi, olayın şokunda çok korkunç bir şey. Tabii. Allah sabır versin. Çok.
6: Ya şimdi burada 8 adet mürettebat var.
1: Evet.
6: Normalde bir uçak kazasında falan olsa o mürettebat zaten yolcuyu yönlendirir. Böyle bir şey olduğunda kaptan anons eder. Hepsinin bir prosedürü var. Bir emergency'nin olduğu zaman işte kabin tazyik arızasından tutun, bir yerde bir patlama olmuştur, uçak işte terk edilecektir. Yani inen uçaktan bahsediyoruz. Havada yapacak bir şey yok ama. Yani burada bir kontrolsüz durum var. Sanki böyle

0: Olay kendi üstüne akışına bırakılmış. Hiçbir yetkili kimse yok. Anons olmaması acayip bir durum. Yani burada çocuklara, mesela ilk etapta çocuklara can yeleğinin giydirilmesi konusunda annelere, babalara daha
1: önce... Yaşlılara, çocuklara öncelik verilmesi lazım.
0: Daha önce de bir şeyler verilmiş olması lazım ki anne baba o sorumluluğu alıp böyle bir olaya karşı zihnen hazır olması lazım.
2: Ha, uçaklarda yapılır değil mi hocam? Tabii böyle yapacağız yapılır. Gemide yok ama böyle.
0: Yani tabii ki şimdi her uçağa bindiğimizde orada hostlar veya hostesler durmadan bu hareketleri yapıyor. Belki çoğumuz ya her uçağa bindiğimde bu hareketleri görmek zorunda mıyım diyor olsa da bakın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Tabii. Çünkü bunları her bu tür toplu yolculuklarda hatırlamamızda fayda var. Ama burada sanki öyle bir prosedür ya yok ya da hiç uygulanmamış. Yabancı mürettebat da olsa sonuçta uluslararası bir düzen var. Bu tür şeylerin kuralları belli. Hatta bunlar hepsi hani havacılıkta da öyledir, denizcilikte de öyledir. Kanla yazılmıştır bu kurallar.
3: Hep yani kazalardan
0: basit,
3: sonra.
0: Basit atlanacak evet. Şeyler değil ki. Ama burada olay kendi akışına bırakılmış. Ya şimdi annecağız yani olayı anlatıyor işin şokunda ama iki tane çocuğunun can yeleğinin olmaması affedilir bir şey değil.
2: Değil.
0: Yani sistemsel de bir hata var.
3: Evet, biliyorsunuz siz daha iyi bilirsiniz. Tenerife Havalimanı'nda iki jumbo jetin evet. Çarpışması vardı 1970'li yıllarda.
0: Doğru.
3: Ondan sonra havacılık sektörü yeni bir döneme geçmiştir.
0: Evet.
3: Emniyet kültüründe, suçlama kültüründen, adil kültür dediğimiz daha olayların kökenine insanları suçlamayan bir kültüre geçilmiştir. Denizcilik sektöründe de yavaş yavaş buna geçiliyor.
0: Evet.
3: Ama tabii burada emniyet kültürünün de zayıf olduğunu hocam görüyoruz.
0: Evet.
3: Yani zayıf. Hatta evet. Hiç yok. Bizim işte misyon olarak Deniz Emniyet Derneği olarak da biz bu emniyet kültürünü geliştirmeye çalışıyoruz ki kazaları böyle
2: bunları
3: bir
2: konuşmayalım
3: durum,
2: değil mi? Çayt hocam konuşma. Sizi biraz alayım. Konuşmaya tamam. Devam edeceğiz.
4: Bir şey sorabilir miyim?
2: Uğur hocam bir müsaade ederseniz. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Profesör Erhan Arıklı hattımızda. Erhan Bey iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Çok geçmiş olsun öncelikle.
5: Dinlemize. Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten feci bir kaza. Herkesi en derinden etkileyen ve Kıbrıs Türk denizcilik tarihinin en büyük kaybı. Daha doğrusu 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra en çok sivil kaybı verdiğimiz bir olay bu. Onun için hepimiz çok derinden üzüntülüyüz.
2: Evet, Allah sabır versin. Yakınlarını kaybedenleri, arama çalışmalarını da son bilgileri bir öncelikle alabilir miyiz Sayın Bakan? Ne durumdadır? Bu gemi mürettebatı da tutuklandılar galiba. Dediler, ifadelerini veriyorlar. Evet. Son durumu bir alabilir miyiz sizden?
5: Bugün mahkemeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı. 5 kişi hakkında soruşturma devam ediyor. Belki ilerleyen saatlerde 3 gün sonra belki yeni tutuklamalar da olabilecek, bekliyoruz. Hı hı. Polis titizlikle soruşturmasını sürdürüyor ve uzmanlardan da bilgiler alıyor. Çünkü çok teknik bir konu olduğu için ve polisin de çok yabancı olduğu bir konu olduğu için ister istemez uzmanların bilgisine başvuruyor. Bizde soruşturmaları polis yapar. Türkiye'de savcılık evet. Yapar. Bizde polis yapar. Bunun için polisten bahsediyorum.
2: Hı hı. Peki Sayın Bakan.
5: Şu anda soruşturma bütün yönleriyle devam ediyor. Polisin yaptığı kazada ihmal var mı yok mu, sebebi nedir bunlar araştırıyor. Biz de bugün bakanlıkta yeni bir soruşturma ekibi oluşturduk. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sayın Bakan'dan bugün özel olarak teknik ekip rica ettim. Oradan da bir heyet gelecek ve olay bütün yönleriyle teknik açıdan incelenecek.
2: Evet, tabii ki şimdi soruşturma devam ediyor. Ayrıntılar ortaya çıkacak ama ilk izleniminiz soruşturmanın, siz de ayrı bir şekilde polisin dışında bir soruşturma yürütüyorsunuz. Geminin limandan ayrılma noktasında inisiyatif kimde Sayın Bakan? Yani kaptan mı karar vermeliydi yoksa liman görevlileri mi? Olağanüstü bir durum olduğu ve geminin yeterliliğine dair de sıkıntılar olduğu ortada. Biraz sonra videolar izleyeceğiz. Birkaç ay önce de geminin su aldığına dair iddialar, görüntüler var. Bu konuda ne söylersiniz?
5: Şimdi gemi 2026 Haziran, 2 Haziran tarihinde Akdeniz tersanesinden çıktı. ve Türk Lloyd, ki Türk Lloyd'u hepimiz

0: biliyoruz.
1: Hı hı.
0: Oradaki değerli akademisyen de üstadlar da bu Türk Lloyd'un önemli bir dedir. Türk Lloyd'un sertifikasını alarak bize geldi. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk Lloyd'la yaptığımız anlaşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bancalı bütün gemilerin Türk Lloyd'dan sertifika ve klas alması şartını koyarız. Bunu aldıktan sonra bizim o gemiyi yeniden inceleme ya da sefere çıkıp çıkmama gibi herhangi bir inisiyatif kullanmamız söz konusu değil. Dolayısıyla daha yeni Türk Lloyd'un sertifikasıyla bize müracaat eden bir gemi bu.
2: Dolayısıyla yeterliliğine dair bir sorun yok diyorsunuz. Türk Lloyd'dan onayı alıyorsa çıkabilir diyorsunuz.
0: Doğrudur. Diğer yandan hava, az önce değerli arkadaşlarımızdan da dinledim, hava son derece mutedildi. Bakın işte birazdan hemen o günkü hava durumunu sizlere aktarmak istiyorum. 11.31'de hafif rüzgar vardı. 11.46'da yine hafif rüzgar vardı. 12.01'de hafif rüzgar vardı. Geminin batma anında esinti vardı. Gemi iyice batarken tatlı rüzgar dediğimiz rüzgar tipi vardı. Bunların hepsi meteorolojinin raporları.
2: Sayın Bakan, ön dalga geldi diyorlar. Yani
1: ölü dalga hocam.
2: Ölü dalga. Şeyden
0: ona geleceğim. Ona geleceğim. Burada tabii dikkat edilmesi gereken konu oydu. Cumartesi günü çok sert bir fırtınaya yakalandı adamız. Pazar günü az önce söylediğim gibi hava ılıman hale geldi ama sert fırtınadan sonra yine orada üstadların açıklayacağı gibi ölü dalga dediğimiz iki dalganın üst üste gelip de yüksek enerji vermesi neticesinde gemilere, özellikle katamaran tipi gemilere zarar verebilecek olay. Tabii burada çeşitli ihtimalleri düşünüyoruz. Bunların hepsi ihtimal. Yani ölü deniz dalgası da olabilir veya gemi hızla giderken bir gün önce denize düşmüş, herhangi bir sert parçaya da çarpmış olabilir. Aniden su almasını açıklamaya çalışıyorum. Her çeşitli alternatifler önümüzde ama en doğrusunu yarın adamıza gelecek olan PCG Işık gemisi, ki bu gemi son derece teknik donanıma sahip, yaklaşık 1400 metreye kadar denizde araştırma yapabiliyor, operasyon yapabiliyor. Bizim gemimizde 451 metre 514 metre derinlikte. Dolayısıyla bu gemi hem kayıp yolcularımızın gemide olup olmadığını bize belirleyecek, hem de gemide olan VDR cihazını çıkarmamıza yardımcı olacak.
2: Bu kara kutu VDR gibi değil mi VDR?
0: Evet, kara kutu gibi. Orada bütün teknik bilgiler var. Orada birçok soruya cevap bulabileceğiz. Onun için yarın ki geminin araştırmasını hepimiz büyük bir merakla bekliyoruz. Ondan sonra çok daha sağlıklı yorumlar yapabileceğiz.
2: Evet, şu an işletmeyi de nasıl bir diyalog sürüyor? İşletme ne gibi açıklamalarda bulundu size? Siz onlarla konuştunuz
0: filo mu? Geminin şu anda filo gemiciliğin bütün faaliyetleri şu anda askıya alındı. İkinci bir emre kadar. Dediğim gibi hem teknik hem idari soruşturmalar devam ediyor. Bu soruşturmalar belli bir noktaya gelinceye kadar işletmenin izinleri iptal edildi.
2: Yakın zamanda böyle
0: Türkiye'den gelecek olan ekiple birlikte hem Türk Lloyd hem Akdeniz Tersanesi nezdinde de hem taşıcı limanı nezdinde gerekli araştırmaları hep birlikte yapacağız.
2: Peki Sayın Bakan, kaptanın ehliyetine dair bir takım tartışmalar var.
3: Honduras'tan
2: aldığı söyleniliyor, yeterliliği olmadığı söyleniyor. Bununla ilgili firma ile iletişime geçip herhangi bir soru yönelttiniz mi? Bununla ilgili bir bilginiz var mı?
0: Yani biz firmaya falan bunu sormayız. Bize bu tip sertifikalar, ehliyetler ibraz edildiğinde biz hem o ilgili ülkenin denizcilik şirketinin sitesine gireriz. Bunun doğru olup olmadığını limanlar dairesi kontrol eder. Hem de yine Birleşmiş Milletler'in denizcilikle ilgili birimi olan IMO kayıtlarına bakarız. Oradan inceleriz bunları ve ondan sonra limanlar dairesi ilgili ehliyete gerekli oluru verir. Dolayısıyla orada herhangi bir sıkıntı yok. Elimizdeki belgelerde de bu ehliyetin 2029 10. ayına kadar geçerli süresi var. Geçerli.
2: O zaman bu yönde.
0: Ama gerçekten üzülüyorum. Türkiye'de birçok kanal yani olayı tam araştırmadan, sağlıklı bilgiler elde edilmeden o kadar kirli yayınlar yapılıyor ki, aynı kirli yayınlar oradan alıp burada da yapılıyor. Halbuki birazcık sabretseler, elimize veriler gelse ve o verilerden sonra, yani bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi olsak çok daha sağlıklı bir netice elde edebileceğiz. Ama işte habercilik diyorlar bunun adına, sürekli insanları yanlış yönlendiriyorlar, yanlış bilgilendiriyorlar. Özellikle de acılı ailelerin infiallerin artmasına neden oluyor. Bu gerçekten çok üzüntü verici bir durum.
2: Çok haklısınız. Biz de bu yüzden direkt konunun birinci muhatabı Ulaştırma Bakanı, size ulaştık.
0: Teşekkür ederim.
2: Biz diğer, teşekkür ederiz.
0: Diğer kanallarından çok hassasiyeti göstermiyor.
2: Evet, birinci ağızdan bu cevapları alalım. Gün içerisinde çünkü bunu çok fazla, değil mi Uğur Hocam? Bunlar çok konuşuldu. Herkes de bize bunu yöneltiyor bu soruları ama Sayın Bakan bunların tespitlerini...
3: Tabii birinci kaynaktan doğru bilgileri alıyoruz işte.
2: Yapıldığını da söylüyor.
3: Sayın Bakan'a bir soru...
0: Tabii hassasiyetinize gerçekten teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Uğur Özgöker'in bir sorusu var Sayın Bakan size.
3: Sayın Bakanım, başımız sağ olsun, geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz.
0: Sağ olun.
3: Evet, söylediğiniz gibi ben de mouse alayım. Biz 1970'li yıllardan itibaren Mersin'den Mausa'ya, Yeşilada, Truva gibi gemilerle gidiyorduk. Kaptanımızla da yayından önce konuştuk. Hepsinde çalışmış zaten orada kaptanımızla. Şimdi size göre bu Akdeniz gibi açık denizlerde, Karadeniz gibi dalgalı denizlerde katamaran gibi şeyler, teknelerle seyri sefer yapmak sıhhatli mi, normal mi? Yani biz tamam Truvalar falan çok rahat gidiyorduk Yeşiladalarla da, bu katamaran gibi şey bakın devrildi. Yani size göre teknik olaraktan normal mi bu? Yani Marmara içinde olabilir belki ama Akdeniz gibi bir dalgalı yerde bir sakıncalı değil mi?
0: Cahit İstikbal Bey az önce buna bir nebze cevap verdi. Şimdi bakın, bu katamaran tipi yolcu gemilerinin 30 mil ön, 30 milde arkaya kadar seyir hakkı var. Yani toplam 60 kilometrelik, 60 millik bir alanda seyredebiliyorlar, seyir sefer yapabiliyorlar. Artı az önce de söyledim, biz Türk Lloyd'un uygulanabilir raporuna göre, sertifikasına göre, klasına göre hareket ediyoruz. Türk Lloyd şayet deseydi ki bu gemi açık denizde seyir sefer yapması uygun değildir deseydi, biz ona göre hareket ederdik. Dolayısıyla şu anda da elimizde başka gemiler de var. O sebepten dolayı bu gemiye Türk Lloyd'un izni doğrultusunda biz gerekli izni verdik. Ve şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı olmamıştı.
2: Belli bir hızda burada kullanılabilir denildiği için. Cahit Bey'in de bir sorusu var Sayın Bakanım.
0: Onu Cahit Bey az önce açıklamıştı. Ben de açıklayabilirim ama vaktiniz almak istemiyorum.
1: Belli hocam, kısa bir hızla, soru sor.
0: Dalga boyuna göre bu gemi kullanılabiliyor.
2: Cahit Bey,
1: hocam iki konuyu ben sizden duymak isterim eğer uygun görürseniz. Birincisi, evet, Honduras devleti eğer oradan alınmışsa bu yeterlik belgesi, egemen bir devlettir. Yeterlik belgesi verebilir ve bu yeterlik belgesinin de Uluslararası Denizcilik Örgütü üyesidir Honduras. Oradan tanınması doğaldır ama hepimiz biliyoruz ki bir insan neden gidip Honduras'tan yeterlik belgesi alır? Bunu hepimiz tahmin edebiliriz.

0: Yani bu yeterlik belgelerinin kolay verildiği, kolayca elde edilebildiği de denizcilik sektöründe bilinen gerçekler bunlar. Hal böyleyken şunu sormak isterim. Honduras yeterliği belki geçerli olabilir ancak bunca yolcuyu taşıyan bir gemi için muteber olabilir mi? Bunu sormak isterim. Birincisi bu. İkincisi de hocam Türk Lloyd'u der ki biz o gemiye evet klasladık ama hangi deniz koşullarında kullanılacağı ve hangi hava şartlarında hangi süratle gideceği konusunda da sınırlamalar getirdik der. Bu konuda acaba araştırmanız var mı?
1: Doğru, işte bunları araştıracağız. Yani bu gelecek olan ya da oluşturulan teknik ekip, Türkiye ile birlikte oluşturacağım bu teknik ekip bunlara, bu sorulara cevap verecek. Diğer birinci sorumuza gelince, biz Honduras'a ya da herhangi bir ülkeye bakmayız. Dediğim gibi IMO'ya bakarız. IMO'da bu geçerli mi değil mi, ona bakarak geçerlik belgesi veririz. Cahit Beyciğim, bu ilgili kaptanı aklama gibi bir derdim yok benim. Onun da ihmallerin olduğunu tahmin ediyoruz veya görebiliyoruz. Ama 25 yıldır bu işi yapan ve bu bölgede taşucu Girne arasında sefer yapan en tecrübeli kaptanlardan bir tanesiydi. Yıllardır da bu işi yapıyor. Ama iddialar gerçekten çok vahimdir. Bu iddiaların araştırılması gerekiyor. Yani orada kaptan mesela çok daha erken Mayday alarmını verebilirdi. Ama görüyoruz ki gemi su almaya başladıktan epey sonra sahil güvenlikten yardım istedi ve o yardım da çok da kurallara uygun bir yardım değildi. Bunların hepsi dediğim gibi o araştırmalar neticesinde ortaya konulacak şeyler.
2: Sayın Bakan, Murat Özer'in de bir sorusu var size.
3: Evet Sayın Bakan, sizin tespitlerinize göre ölüm vakaları hangi sebeple gerçekleşti? Yani geminin alabora olmasından hemen sonra yeleksiz olarak suya düşmekten mi kaynaklandı, yoksa geminin alt katlarında sıkışan yolcuların mı hayatlarını kaybettiğine dair ilk tespitleriniz nelerdir?
1: Yani şu anda kayıp 20 yolcumuz var. Bunların akıbetini bilmiyoruz ama yeterli sayıda can yeleği olduğunu biliyoruz. 460 tane can yemeği var, can yeleği vardı. Artı 400 tane de 400 yolcuyu da üzerine alabilecek balon tipi sallar vardı. Yolcular o kısa süre içerisinde can yeleklerine mi ulaşamadılar veya ulaştılar da takamadılar mı? O konularda gerçekten şu anda bir fikir yürütme mümkün değil. Polis soruşturmasında veya bizim teknik araştırmalarımızda bu soruların cevabını çok daha net alabileceğiz.
2: Ercan Tutar soruyor.
4: Ben de Sayın Bakan, farklı bir şeyi sormak istiyorum. Bu Rum kesiminden veya sosyal medyasından çok rezalet paylaşımlar yapıldı böyle acılı zamanlarda. Yani onlardan haberiniz var mı veya bir tepki gösteriliyor mu Kıbrıs halkından da? Bu Elam Fios, Kipriyan'ın milletvekili, onun da çok böyle ağza alınmayacak şeyleri vardı paylaşımda. Yani böyle acılı bir günde bu paylaşımları yapmak nasıl bir dürtüdür?
2: Bir de bir açıklama, yani Rumlar ne dediler? Sadece hani bu Bercan'ın dediği önemli. Bir de yardım için, destek için bir şeyler sundular mı Sayın Bakan?
1: Yani biz Telios Vakfı'nın şimdi bir miktar para bağışladığını duyduk. Ama ondan önce özellikle Rum sosyal medyasında çok aşağılık paylaşımların yapıldığını gördük. Ama Rumlara da bu yakışıyor. Çünkü Rumların zihniyetine göre en iyi Türk ölü Türk'tür. Bu kilisenin de yıllardan beri Rumlara aşıladığı, Rum gençlerine aşıladığı bir mottodur. En iyi Türk ölü Türk'tür. Dolayısıyla bu olaydan büyük zevk aldıklarını, büyük bir kısmının büyük zevk aldığını düşünebiliyoruz. Ama içlerinde insancıl olan, olabilecek olanların da olduğunu biliyoruz. İşte Stelio Vakfı denilen bir vakıf mağdurlara belli miktarda para yardımında bulunmuş. Bunu da sosyal medyadan gördük. Ne kadar gerçek onu da bilemiyoruz ama

0: Yani o aşağılık paylaşımlar yapanlara yine Rumların içinden de tepkiler geldiğini, hatta bazı gazetecilerin insanlığımdan utanıyorum diye paylaşımlar yaptığını da gördük. Dolayısıyla bu bütün Rumlara mal edilecek bir olay olarak değerlendirilmemeli. Bu insanlıktan nasibini almamış Elam tipi alada Eokaz zihniyetine sahip, en iyi Türk, ölü Türktür zihniyetine sahip kişilerin paylaşımları. Onları da Allah'a havale ediyoruz. Böyle bir faciaya zevkle yaklaşan ve bundan büyük sevinç duyan, bununla ilgili de paylaşımlar yapan Rumları Allah'a havale ediyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok.
1: Erhan Bey, şu saat itibariyle nasıl bir mesainiz var? Bir kriz masası oluşturuldu. Ne yapıyorsunuz şu an? Onu bir sormak isterim.
0: Biz az önce bizim bakanlıkta oluşturduğumuz kriz toplantısını bitirdik. Polise gerekli belgeleri, bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda da bu Türkiye'den buraya, buradan Türkiye'ye birçok yolcu bekliyor. Onlar da ciddi sıkıntılar içerisinde. Onları düzenlemeye çalışıyoruz. Artı bu gidemeyecek olanlarla ilgili yine gerek Pegasus, gerek Ajet ve Türk Hava Yolları, onlarla da konuşarak indirimli bilet alma başardık.
1: Öyle mi? Çok önemli bir konu bu Ercan Bey. Çünkü herkes bunu konuşuyor. Fiyatlar birden artmış, yükselmiş. Yani bu konu müdahale bekliyordu.
0: Ciddi yani bir krizdi. Onların bunu bilinçli olarak yaptıklarını zannetmiyorum. Biliyorsunuz bu biletler satılırken
1: otomatik belirleniyor değil mi?
0: Uçak şirketleri otomatik olarak o sayı azaldıkça, doluluk arttıkça fiyatları artırıyorlar. Biz de herhalde devreye girdik. Ajet, Türk Hava Yolları ve Pegasus'la konuştuk. Hem ek seferler koydurduk önümüzdeki 4 gün içinde, hem de bilet fiyatlarını bayağı makul düzeyde tuttuk.
1: Evet, bir müdahale
0: Ve bu yolcularımızın buradan çok rahat bir şekilde Anadolu'ya geçmelerini sağladık şu anda. Sağlıyoruz. Çalışmalarımız bu
1: yönde. Teşekkür ederim. Hüseyin Fazlı'nın bir sorusu vardı size.
2: Sayın Bakanım, şimdi bu geminin daha önce de bir kaza geçirdiğine dair bir takım şeyler var, bilgiler var.
1: 2024 yılında.
2: Bu doğru mudur? Bir de şimdi tabii Türk Lloyd falan var ama kaza geçiren gemilere müdahale süreçleri acaba doğru yetkilendirilmiş bakım kuruluşları tarafından gemiye gerekli müdahalenin doğru bir şekilde yapıldığı, ondan sonra tescillenerek tekrar bu platformun hizmete sunulduğuna dair bu akışla ilgili denetleme, tabii şu anda kaza olduktan sonra muhtemelen geriye doğru onlara yönelik kaza kırım inceleme heyeti sanıyorum çalışacak, bir takım sonuçlara ulaşacak ama ilk belirlemelere göre böyle bir kafanızda soru işareti oluştu mu? Yani bu normal bir katamaran olsaydı, daha önce kaza geçirmemiş bir katamaran olsaydı bu mevcut kısmen hafif diyebileceğimiz dalgalı ortama dayanma olasılığı daha yüksek olmaz mıydı? Veya bakım çok düzgün yapılmış olsaydı, öyle bir soru işaretinin varlığının farzı kabul ederek soruyorum. Tabii ki spekülasyondan uzak olarak soruyorum. Size gelen ilk etapta böyle bir bilgi var mı?
1: Yani Türk Lloyd'un verdiği o yeterlilik de sorgulanmalı değil mi?
2: Evet,
1: Türk Lloyd
2: yani
1: de sorgulanmalı.
2: Bu gemi eğer bu dalgalara dayanabilecek mi, etmeyecek? Yani şimdi bakın, bu havacılıkla ilgili şey vardır. Maintenance, repair, overhaul dediğimiz böyle geniş büyük bakımları yapabilecek kuruluşların uluslararası yetkilere sahip olması gerekir. O yetkiler yoksa orada sertifiyeli personelin çalışıyor olması lazım. Kullanılacak malzemelere, süreçlere kadar her şey kayıt altında, kalite sistemine kadar. Burada böyle bir sistem, anladığım kadarıyla gemicilik dünyasına birazcık uzağım ama en azından bir benzeşim yaparsak bazı eksiklikler var. Sonuçta Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olarak, siz Türk Cumhuriyeti olarak bu konulara yönelik belki yeni bir düzenlemeye gitme ihtiyacınız olur mu diye de bir değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Az önce sondan başlayayım. Az önce yine konuşmalarınızdan aldığım intiba ya da bilgi söyleyeyim. Evet, Hiçbir şey eskiden olduğu gibi olmayacak. Yeni düzenlemeler elbette yapacağız. Şimdi Türk Lloyd'a güvenmek zorundayız. Türk Lloyd sıradan bir sertifika klas kuruluşu değil. Türk Lloyd dünyanın saygı duyduğu en önde gelen klas şirketlerinden, kuruluşlarından bir tanesi. Türk Lloyd rastgele kimseye belge vermez. Hatır içinde, gönül içinde belge vermez. Mutlaka bunları incelemiştir. Evet, bu gemi geçmişte kaza yapmış ama birçok gemi kaza yapar. Önemli olan o kazanın hasarlarının tamir edilip edilmediğidir ki bunu da Türk Lloyd mutlaka incelemiştir diye düşünüyoruz. Ama her şey ihtimal dahilindedir. Tekrar söylüyorum. Bu heyet mutlaka bunları inceleyecek paşam. Bunun için biz Türkiye'den uzmanları istiyoruz. Uzmanlar gelecek. Bizim uzmanlarımızla birlikte tarafsız ve objektif bir şekilde bütün ihtimalleri değerlendirecek. Bu arada da işte yarın Allah fırsat verir de gemiye ulaşabilirsek, gemideki vedere cihazına ulaşabilirsek çok daha sağlıklı yorumlar yapabileceğiz. Şu anda dediğim gibi bütün yaptığımız yorumlar tahmin ve spekülasyonlardan ibaret kalıyor. Onun için yarını beklemekte büyük fayda var. Biraz daha soğukkanlı olmamız gerekiyor. Biraz daha sağduyulu meseleye yaklaşmamız gerekiyor. Evet. Ve şu anda kayıplarından haber bekleyen ailelerin hassasiyetlerine mümkün olduğunca dikkat göstermemiz lazım.
1: Tabii ki.
3: Sayın Arıklı, şunu merak ediyorum. Şeyde de sabah gazetedeki toplantıda da konuşuldu. Yani o gün başka sefer yapıldı mı? Bu katamaran dışında Türkiye ile Kıbrıs arasında sefer yapan başka gemiler var mı? Yani başka türde, çeşitte. Onunla ilgili bir bilginiz var mı acaba?
0: Biz başka gemiye taş ucundan başka Girne'den taş ucuna başka gemiye izin vermedik. Ama taş ucundan Girne'ye gelen gemiler oldu.
3: Hepsi katamaran mıydı yoksa başka gemi miydi? Hepsi katamaran mıydı?
0: Katamaran gibi değildi. Yok, normal Roro gemisiydi. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan gelmişlerdi.
1: Evet. Sayın Bakan, çok teşekkür ederiz. Bütün soruları sorduk kafamızdaki.
4: Tekrar geçmiş olsun, başınız sağ olun.
0: Devam edin. Çok teşekkür ederim.
1: Çok geçmiş olsun, sağ olun.
5: Çok geçmiş olsun.
1: Evet Hüseyin Hocam, yarın gemi gidiyor bizim robotik dalış gemimiz, evet. Ulaşacaklar. Bu peki 500 metreden bir şeyi çıkarmak bir gemiyi, teknoloji...
2: Gemi değil de şimdi böyle, ben onunla ilgili şunu hatırlıyorum. 2012 yılında bir RF-4 uçağı düşmüştü hatırlarsanız Suriye'nin açıklarında.
1: Evet.
2: O zaman da bölgede görev yapan bir Amerikan gemisinden destek alındı. O zaman bizim yetenekler bu kadar iyi değildi. Bakın şu anda bakan nedir? 1300 metreye kadardır sanırım.
5: 1400.
2: Yani oldukça derine inebilen bir araştırma kapsamında kullanabileceğimiz sistem var. O zamanki sistemde öyle bir kuvvetli kamera sistemleri var ki kamera sistemleri kullanılmak suretiyle bütün bölge geniş bir alanda taranabiliyor. Yani
1: hatta
2: sadece
1: hocam sözünüzü unutmayın, evet. Lütfen. Versenize grafiği. Grafik üstünde konuşalım Samet. Sana zahmet. Sen hocam siz de alayım, evet. Lütfen hocam.
5: Evet. Şimdi
1: bu sistem, evet, değil mi?
5: Bu
1: hazır
5: bağlısın
1: hocam,
2: siz anlatın, siz anlatın, ben şey yapayım.
1: Buyurun. Beraberce konuşalım.
5: Beraber
2: ben şöyle. O bölümünden şimdi, destek vereyim
5: size. Şimdi şöyle, deniz kuvvetlerimizin 3 gemisinde bu kabiliyet var. 2 tanesinde TCG Işın bir tanesidir bunların. 1000 metre derinliğe kadar bu ROV cihazını daldırıp denizin dibinde işlem yapma kabiliyeti var.
1: Yani bir cihaz gönderiyor öyle mi? Küçük,
5: evet,
1: denizaltı
5: robot
1: gibi.
5: Robot. Uzaktan kumanda kabloyla yapılıyor. Evet. Robot. Denizin dibinde kolları var. Bu kollara çeşitli iş aletleri de takılabiliyor. Yani kesme işlemleri de yapılabiliyor bu kollarla. Evet. Bir gemimizde de onu söyleyecektim. 3000 metreye kadar işlem yapabilen ROV cihazı var.
1: Bu kablo ROV'de var değil mi hocam bunda?
5: Remotely Operated Vehicle dediğimiz, uzaktan kumandalı araç dediğimiz, o şekilde kısaltması gelmiş. 514 metrede bunu yapacak. Şimdi diyeceksiniz ki geminin içine nasıl girecek? Geminin içine girmeyecek. Bu gibi operasyonlarda bu cihazlar kara kutuyu gemiden alabilsinler diye kara kutu geminin dış kısmına monte edilir.
1: İçeriye konmaz. Şu kırmızı yerdeki midir mesela?
5: Evet. Evet.
1: Ön kısmında.
5: Ön kısmı değil. Köprü üstünün yan taraflarına monte
1: yan
5: edilir.
1: Yan tarafı şöyle.
5: Ve şeye konmaz. böyle iç kısımlara bu ROV cihazının giremeyeceği yerlere konmaz. Bu gider koluyla hemen onu alsın diye dış kısmına konur. Dolayısıyla bu gemiden de bu cihazı kolayca alacaktır. Yalnız ben bu kara kutuyu inceleyerek kazanın anlaşılabileceği kanaatinde değilim.
1: Öyle mi? Efendim, yani niye orada konuşmalar kaydedilmiyor mu?
5: Konuşmalarda hepsi mi? Hayatta. Yani neden olduğunu bilseler zaten söylerler.
1: Uçaktaki kara kutu mantığı gibi değil.
2: Yani oradaki kadar derin şimdi çok fazla bilginin içinde olacağını sanmıyorum.
1: Bir de uçakta pek uçak kazasında sağ kurtulan olmuyor hocamın dediği gibi. Evet. Şimdi hepsi hayatta zaten yani ne oldukları. Doğru.
5: Evet, o konuşmaları zaten ifade ediyorlar. İkincisi bu geminin rotasını kaydeder. Konuşmaları dediğiniz gibi kaydeder.
2: Zaten suratı siz söylediniz.
5: Suratı zaten biz görüyoruz. İnternet üzerindeki siteden suratını şu anda siz de girip görebilirsiniz. Dolayısıyla burada bu kırılma, çatlama, alt kısımdaki çatlamayı kara kutu kaydetmez ki. Onu nasıl göreceksiniz orada? Yani o mümkün.
1: Kazanın aydınlatılmasında çok büyük bir rolü olmayacak bu anlamda.
5: Kara kutunda olmayacak ama bu ROV cihazında olacak. Çünkü o çatlayan bölgeye gidecek. Oranın hep fotoğraflarını çekecek.
1: Fotoğraflar.
5: Hem de oradan belki numuneler alacak. O çatlamanın, o tamiratın neden olduğunu söyleyecek.
1: Bu boyutuyla bir kart.
6: Şu anda bu enkazın içerisinde ceset olma ihtimali var mı?
2: Kesin vardır.
5: Var, evet.
3: Yani bu operasyonun amacı o zaman kara kutuyu kurtarma.
1: Ve kazanın nedenini anlamaya çalışma.
5: İç kısımdaki ceset, yani ben bunu şimdi buradan söylemek istemem belki ama iç kısımda ulaşması mümkün değil. Bu
6: yani şöyle, boyunda, şu anda kayıp olarak bildiğiniz kişilerin denizin ortasında değil de geminin içinde olma ihtimali de yüksek. Var. Öyle mi?
5: Öyle bir ihtimal var ama eğer öyle bir ihtimal varsa ve bu gerçekse bu cihazı onlar alamayız.
6: Cihaz
5: nasıl alabiliriz?
6: Mi?
5: Gemiyi keseriz. Bu cihaz gider tespit gemiyi parçalar, mi? Keser. O iç kısımlara öyle ulaşabiliriz.
6: Kamerayla tespit edebilir mi? Yani o kamera geminin içerisinde dolaşabilir mi?
5: Hayır.
1: Kamera. Bu ne kadarlık ROV cihazı?
5: 2,5 metre uzunluğunda. 2,5 metre. 1,5 metre genişliğinde, 1 metre 60 santim de eninde.
1: Şöyle sizden bana kadar.
5: Öyle bir cihaz şey. Yani
1: onun geminin içine girip dolaşması giremez, falan zaten giremez, mümkün hayır, değil. Giremez. Ama Murat'ın sorduğu tabii ki ihtimal dahilinde, inşallah öyle değildir hani hep diyoruz ama çünkü şöyle iddialar da vardı hani pek çok insanın çıkmakta zorlandığı falan gibisinden. Tabii ki bunların hepsi spekülasyon.
6: Yan yattığında içindeki kişilerin artık çıkamadığı, yani oradan pencerelerden bakanların aşağıda insanlar var. Çünkü görüntülerden görüyoruz. Belli ki o esnada hala kurtarılmayı bekleyen, aşağıda merdivene ulaşamadığı için yukarı çıkamayan insanlar var.
2: Tabii.
6: O alabora olduğu esnada muhtemelen geminin diğer tarafında kalan, yani alt tarafına düşmüş olanlar,
2: tabii,
6: hiç yelek üzerinde yelek bile olsa bile muhtemelen boğularak hayatını kaybetmiş.
4: Murat Bey, galiba burada merdiven yok galiba. Tek kattır değil mi bu katamaran?
6: Yan tarafa yatıyor ya, alabora oluyor ya. Evet. Bu defa onlar aşağıya düşmüş oluyorlar.
5: Hocam çok doğru bir konuya temas etti. Eğer denizde boğulanlar varsa Allah korusun, öyle bir şey ümit etmeyiz. Bunlar denizin üstünde hemen çıkmazlar. Ve hava kuvvetlerimizde bulunan infrared vücut ısısından yer tespiti yapan cihazlar da denizin altındaki, siz daha iyi bilirsiniz hocam. Evet. Denizin üzerindeki insanları tespit edebilir. Suyun altındakileri infraredle tespit edemezsiniz. Dolayısıyla böyle bir Allah korusun boğulma olayı varsa bu ancak birkaç gün sonra bulunabilir.
2: Evet.
5: Yüzeye çıktıktan sonra bulunabilir. Artık o da hangi çevrede bulunur? Daha uzak bölümlerde bulunabilir. İnşallah öyle bir durum olmaz. İnşallah sağ bulunur ama maalesef.
1: İnşallah. Evet. Gemi yan yatmış şu halde. Geminin üstündeler değil mi bu vatandaşlar mesela şimdi?
5: Evet, şu anda görünenler geminin üzerine tutulmaya çalışan.
1: Bayağı şöyle yan dönmüş gibi yani.
5: Gemi, yani tam alabora olmamış, yan dönmüş.
6: Kamerayla baktık. Kamera geziyor mesela. O pencerelerin içerisinden bakılınca aşağıda insanlar buraya, onların yukarı çıkma ihtimalleri yok. Çünkü tutunabilecekleri bir şey yok.
5: Bunlar buraya nasıl çıkmış? O da büyük bir enteresan bir konu. Yani gemi yan yatıyor, herkes bir tarafa yığılıyor. Bu sırada geminin bu bordasına çıkmayı başarabiliyorlar.
1: Yan camlardan falan işte demek çok büyük, çok zor. Bakın camlar
5: can şimdi havliyle diyelim artık. Yani çok büyük bir zorlukla yapılabilecek bir şey bu.
1: Ana baba günü yani orada da insanlar.
4: Hocam bir şey daha soracağım. Bu tüple kaç metreye kadar dalabilir bir dalgıç? En tekemmüllü.
5: Yani 50-60 metreye kadar.
4: Yani 514 metreye dalınmaz.
5: Yok,
3: dünya rekoru zaten.
5: O ya dalan bakın burada deminki şey gelirse insanlı deniz aracı da var. Bu uzaktan kumandalının yerine insan o da 300 metreye kadar dalabiliyor.
4: O da yetişmiyor.
5: O da yetişmiyor.
1: Yani. Çok derine dalanlar da hatta belli yerlerde çan oluşturuluyor. Evet. Bekleyerek falan dalıyor. Bak, o kaynak yapanlar bu, ama 500 metre çok yüksek.
5: ADS sistem dediğimiz bu insanlı bu içinde insan bulunan deniz aracı. Yani
4: küçük
5: bunlar
4: bir denizaltı gibi,
5: 65 metreye kadar.
4: Evet, evet. Yani küçük bir denizaltı gibi düşünelim.
5: Evet, küçük
4: onu,
5: cep denizaltısı cep gibi. Denizaltısı. İçinde insan var. Bu da 365 metre. Bu gemide bulunandan bahsediyorum. Ha. Dünyada bunun çok üstleri, yani birkaç tane var belki onlardan. Hatta bir tanesi de bir adada, hatta bir denizin dibine Titania dalarken hatırlarsanız.
4: Evet.
5: Benzer bir araç. Hatta çıkamadılar. Çıkamadılar.
2: Ha. Ha, öyle bir
5: kaza var, kaza evet. Oldu. Hatta evet. bir
7: Ocean Gate.
5: Evet, yani orada kaldılar. Bir İngiliz firmasıydı bu yolculukları düzenleyen. Kaza geçirdiler, çıkamadılar yüzeye.
6: Enkaz çıkartılacak mıdır peki? Bu her durumda bu
5: çok
6: enkaz.
5: Zor.
2: Yok yok.
6: Çıkartılmama ihtimali
2: var. 2 yaş kadar. Bu kaza kırım inceleme heyeti oluşturuluyor. O kazanın aydınlığa çıkarılabilmesi için gerekli bilgiler oradan, diyelim ki bir parça kesilecek. Malzeme diyelim, bu tamirattan konuştuk ya. O tamirat düzgün yapıldı mı yapılmadı mı mesela, geriye dönük olarak oradan bir parça kesilmesi olur ama bütün gemiyi çıkarmak çok zor oradan, mevcut ekipmanla.
4: Peki parçayı nasıl kesecekler? 500 metreye dalan bir cihaz yok.
7: İşte ya. Var hocam, dedi ya,
5: kollara işaretleri takılıyor.
7: Kesiyor, biçiyor, şey yapıyor.
5: İşaretleri takılıyor ve bu işaretleri de kesiyor. Evet, kesiyorsunuz.
2: Ha, iyi. Ya şimdi robotik sistemler her şeyi yapıyor. Evet. Yani uzaktan ameliyat yapan sistemlere konuşuyor.
7: Bir ara Rusların bir denizaltısı battı, çıkaramadılar Kursk, değil mi?
2: Evet.
7: Kursk'ta doğru söylüyorsun. Evet. Yani ne büyük teknoloji, ne büyük şey, korkunçtu.
5: Evet, yani bunun mümkün hava balonlarıyla, hava torbalarıyla şişirilip, ama bu çok özel bir operasyon. Bu hava torbaları patlar o derinlikte. Bunları hafif şişirerek, yavaş yavaş çıkartarak, çıktıkça şişirerek bir sistem kurulması lazım. O çok büyük bir
4: maliyetli.
5: Hem maliyetli hem de zaman isteyen özel bir çözüm.
7: Kerem, bir görüntü vardı. Geminin Mayıs ayında çekilmiş bu katamaranın su aldığı bir görüntü. Onu bir versene, bir insanlar bunu konuşuyor. Şimdi Sayın Bakan'a da sorduk. Bakan da diyor ki Türk Lloyd'a tabii ki güveneceğiz. Yani onlar bir sertifika veriyor. Bu gemi işler diyor. Birine soracaksınız. Bir kurulu var bunun. Ama Türk Lloyd'un da ne bileyim şimdi böyle bir gemiye mesela bakın. 16 Mayıs 2026 Girne Mersin arası faciaya sebep olan feribotta çekmişler. Su giriyor. Var mı sesli arkadaşlar biraz?
8: Bu sular da geldi. Sular da geldi. Aşağıdan mı çıkıyor? Yukarıdan mı aşağıya geldi? Hayır, hayır, aşağıdan geldi. Sıkıntı yok ya. Bir şey olmaz. Daha çok uzak değiliz kıyıda. Yazarız abi.
9: Bu bizim kamikaze.
10: Çok feci bir aletti ya.
9: İçimizi dışımızda çıkar kaptan.
7: Evet, bir süre önce çekilmiş görüntüler böyle bir hızla yapıyor. İnsanlar bunu da söylüyorlar demek ki, ama yani bir bunun da bir kriteri olacak.
6: Bizim insanımızın da içerideki görüntülerde de muhtemelen battığı ana kadar öyle bir şey ihtimal vermedi. Biz biliyorsunuz bu konularda hani
7: rahatızdır.
6: Çok rahatız yani, patlamak yani tüpün gaz kaçırıp kaçırmadığını çakmakla kontrol eden bir milletiz. O açıdan muhtemelen batacağına da ihtimal vermediler. Battığı ana kadar da bir tedbir alma ihtiyacı. Çünkü evet, görüntülerde görüyoruz. Herkes bir taraflarda ama kimse mesela çoluğuna, çocuğuna ya da kendisine yelek giydirmek için gayret etmiyor. Şimdi Sayın Bakan dedi ki yeteri kadar yelek vardı. Ama görüntülerde görüyoruz. Problem başladığı esnada insanların çoğunda yelek yok. Giymiyorlar yani. O esnada yani insanımız da, kendi insanımız
2: böyle olaylarda ama şeye ihtiyaç var. Birilerinin
7: yönlendirecek. Ama dediğin doğru, yediremez millet. Evet. Ben der ki karizmayı çizdiririm der.
6: Orada biraz önce de Mayıs ayındaki arkadaş da diyor ki su geliyor ya altta. Dalga geçiyorlar. Kamikaze, bizim kamikaze de kaptan ne? Şimdi bizim insanımızın böyle bir şeyi var. Bu pek çok zaman iyi bir şeydir bu psikolojide olmak, ama çoğunlukla da tedbirsiz davranmaya gerekiyor.
7: Ne yazık ki. Şu görüntülerde Murat bak öyle biraz. Şimdi Hüseyin Hocam çok doğru söylüyor. Burada ahalide pek çok kişi de yok. Birilerinin gelip önce demesi gerekiyor ki herkes can yeleklerini taksın.
6: Kaptan da nasıl ciddiye alınıyorsa. Öncelikle kaptanın sorumluluğu.
5: Can, emniyet kemerlerinizi bağlayın diye kaptan anons yapıyor. Türbülanstan geçiyoruz, tabii, geçeceğiz.
7: Orada öyle bir inisiyatifiniz olmuyor. Takmam diyemiyorsunuz, yok, takıyorsunuz.
5: Hostes gelip kontrol
7: ediyor. Takın,
4: takın. Sayın kaptanım, uçak bu denizcilikte var. Bakın demin komutanımız dedi ki.
7: Çözemiyoruz.
4: Hava yollarına uçağa biner binmez işte şeyler, kartlar ceptedir. Hostes gösterir, şöyle bağlanır, şöyle yapılır. Gemilerde böyle bir uygulama
6: İDO'da böyle. Ha? İDO'da böyle. İDO'da biniyorsunuz. Önce ekrandan tanıtım yapıyor.
4: Tamam işte.
6: Herkes altında, koltuğun altında.
7: Öyle mi? Kontrol ediliyor
6: evet, mu? İDO'da başlarken, sefer başlarken aynı uçaklarda olduğu gibi yayın yapılarak başlıyor. Her tarafta ekranlar var.
4: Anladığımız kadar bunda böyle bir şey yok.
5: Şimdi modern denizcilikte artık bunun böyle anlatılarak uçaklarda olduğu gibi, uçaktaki de tam doğru değil. Çünkü oradan böyle şişireceksiniz, böyle yapacaksınız diye hostes söylüyor. Kimi gazetesine bakıyor, kimi dinlemiyor. Peki bir panik anında onları kim hatırlayacak? İnsan yapmadığı bir şeyi panik anında yapamaz.

0: Yavaş, onu evet. görür. Ve çünkü panik anında görmediğiniz, yapmadığınız bir şey yapamazsınız. Evet. Dolayısıyla hep biz, komutanım da söyledi, havacılığı takip eder denizcilik aslında. Ama bu kez belki de havacılığın denizciliği takip etmesi lazım. Çünkü o can yeleğini gösteriyor. Şöyle şişireceksiniz tabii. Evet. Gibi denize iner de bir denize atlama durumu söz konusu olursa gibi. Denizcilikte bunun artık modern denizcilikte tatbikatı yapılıyor. Kuru vaziyer yolcu gemilerinde. Dilerim ki bu bütün zorunlu hale getirilsin. Ve bütün yolcu gemilerinde zorunlu olsun bu uygulama, ki can her şeyden değerli efendim.
1: Evet, bir sorun olduğu da ortada ama yani bu ifade, bunların işte sorunsuz olduğuna dair rapor, verilen raporlar sorunlu demek.
0: Türk Lloyd'un efendim haksızlık etmeyelim. Bunu bir şey olarak söylemiyorum. Şöyle, çünkü Türk Lloyd'u bakar der ki evet bunu klaslarım ama şu şu şu şu koşullarla klaslarım. Bu gemi şu kadar şu bölgede seyir yapacak, şu hava koşullarında seyir yapacak, buna dayanıklıdırı verir.
1: O zaman yani elimizde hiç kontrol mekanizması kalmıyor üstad.
0: Yani, Türk Lloyd'u sertifikayı verdi, sür gemiyi dalganın üstüne diye bir şey.
1: O zaman tamam, dediğiniz şu çok doğru. Tamam, Türk Lloyd diyor ki bu koşullarda, bu hızda, evet, bu hava şeyinde bu gider veririz. Diyor. Evet. Bu gemide sorun çıkmaz diyor. O zaman bizim elimizde bir kontrol mekanizması kalmıyor. Kaptanın inisiyatifi mi sadece? Kaptan deli bir kaptan. Giderim baba ben buraya diyor. Kendi canını hani önemsemiyor milleti. Ben tehlikeye atarım diyor. O zaman elimizde bir şey kalmıyor mu i̇şte bir kontrol
0: Honduras'tan
1: mekanizması?
0: Honduras'tan olmayacak o yeterlik belgesi. Yani yolcu gemisi kaptanının bir şeysi olacak. Niye Kadıköy'deki bir denizcilik eğitim kursundan gidip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolü altındaki ve sınavını yaptığı bir kurstan gidip ehliyet alınmaz da gidip efendim böyle.
1: Ama kabul görüyormuş demek ki, yasalar sorumlu.
0: Efendim
1: yani,
0: egemen bir devlet. Kağıt üzerinde her şey doğru olabilir ama kağıt üzerinde olan bu doğruluk gerçek hayatta karşılığı var mı diye bakılmaz mı?
1: O zaman yasalar bu sorumlu bu noktada. Yani yasaları yapanlar.
2: Üniversite işte diyelim ki Honduras Üniversitesi'nden lisans eğitimi aldın, Türkiye'ye geldin, denklik var mı yok mu?
1: Diyorsun. Yani orada o zaman yasalarımız şey de sorunlu değil mi? Yasalarımız yani, diyecek ki ben bunu kabul etmiyorum diyecek.
3: Yani tabii. Siyasi mercilerin kararla yanlış bir karar verdiği de sanki görülüyor. Yani Türk Lloyd'u mesela izin vermiş, evet gemi yani klas olarak uygun. Bu gidebilir yani gemi için ama geminin nerede yolculuk yapacağına, kullanılacağına o karar vermiyor.
0: O söylüyor. Şu hava koşullarında kullanabilirsiniz.
3: Şu sularda kullanabilir ama diyelim bu evet. Açık denizde, Akdeniz'de, Kıbrıs'a, Türkiye arasında gidip gelmesine kim izin veriyor? Onaylıyor. Orada mesela Ulaştırma Bakanlığı'nı işaret edenler var.
0: Egemen Devleti'nin evet. sorumluluğu yetkisinde.
3: Ha, orada işte orada yani diyelim Ulaştırma Bakanlığı buna nasıl izin vermiş? Yani Yunanistan izin vermemiş. Yunanistan merciler, resmi makamları ama Türkiye'nin Ulaştırma Bakanlığı mı izin verdi? Şimdi Kıbrıs'taki işte Ulaştırma Çift Bakanlığı diyor ki biz
1: ama o da söylüyor işte Sayın Bakan az önce bu soruyu sorduk.
3: Evet,
1: diyor
3: Türkiye'ye
1: ki
3: bağlıyız
1: Türk Lloyd diyor ki diyor bu hızlarda, bu koşullarda bu gemi gidip gelebilir diyor. Yani bu noktada
3: bu şeye benziyor mesela araç aracı muayene ediyorsunuz. Diyelim Mazda veya işte Hyundai. Araç tamam.
0: 10 ton yük yükleyebilir
3: diyor. Kullanılabilir diyor. O yani Türk'ün yaptığını Türk Lloyd yapıyor.
0: 10 ton yük yükleyebilir tamam, diyor.
3: Ama sen o aracı 15 ton yani arazide kullanırsan mümkün çamura saplanırsın.
1: O yüzden bu soruyu
3: yani.
1: Soruyorum. Yani liman yetkilileri o gemiye şimdi kaptanın inisiyatifinde sadece kaptana kalıyoruz evet, o zaman. Kaptan tabii. fazla basarsa ya bu kadar basit.
3: Ya
1: daha hızlı giderse.
3: Ya girerse,
4: bu gördüklerimizden anladığımız şey şu kaptan hatası yani var gibi.
5: Ama
4: eğer gemide açık
5: lazım.
4: Ve net bir hasar durumu söz konusu değil, hasarlı yola çıkmadıysa kaptan bu şartlarda daha yavaş gitseydi bu kaza olmayacaktı.
1: Demek ki onu anlıyoruz ve kaptanı dengeleyecek ne var?
5: Ama şimdi yani Melih Bey, uçaklarda çok tehlikeli bir şey verdik.
6: Atmaz uçak.
2: Kaza kırım inceleme heyeti şimdi şey yapacak ya. Yani bir olasılık gibi konuşalım.
1: Tabii olasılık bunların hepsi.
2: Yani kaptanı tas dediğim zaman olayı kapatırız.
5: Hayır hayır, olay evet. sistemini soruyoruz.
2: Evet.
5: Şimdi uçakta siz pilotsunuz.
3: Olay sistemsel görünüyor.
5: Kule izin vermeden göre. Kalkabilir misiniz? Kalkamazsınız.
2: Kalkamaz. Motor bile çalışmaz.
5: Bu gemide kıyıdan liman müdürü izin vermeden çıkamaması lazım.
3: Yani almış işte. Buzlu yolda zincirsiz gidebilir misiniz? Trafik polisi ceza keser yani. Önden bu yolda zincirsiz gidemezsiniz.
2: Hareket etmesine engel değil ki. Neye göre liman amiri veya işte oradaki izini verenler vermemezlik edemez ki. O zaman da ticareti sabote etmiş olursun.
4: Hayır zaten şartlar uygun görüyoruz yani.
5: Muazzam bir fırtına olmuş. Güney Kıbrıs'ta yat battı. Kıbrıs'ın en zengini öldü. Hala şeyde çatılar uçtu. İnsanlar
1: ama
5: kaydı.
1: Bir yıl sonra bir şey ama yok. Sayın Bakan verdi ya. 11'de
4: oraya
1: 12'de saat dedi ki hava durumu şu. Yani dolayısıyla sadece Sayın Kaptan da dedi ki dalgalar, ölü dalgalar evet. söz konusu olabilir ama.
4: Özür dilerim ama yanında küçücük tekneler var kurtarmaya giden. Onların hiçbirisi batmıyor.
1: Ama yavaş gidiyorlar onlar işte.
4: Ay demek ki burada apaçık hızlı gitmiş yani.

0: Gökçe kaptan da ifadesinde
1: tedbirsiz davranmış, bu kadar açık.
0: Evet, yani Hüseyin Fazla'nın dediği doğru tabii ki, biz burada mahkeme değiliz ama biz aklımıza gelenleri şunu anlamak istiyorum. Yani kaptanın inisiyatifi dışında can güvenliğini sağlayacak bir mekanizma yok. Anladığımız
2: yani
0: bu
2: değil mi hocam? Ama evet, açık denizlerde önemli. Seyahat etmeye de uygun değil. Yani uluslararası standartlar da bunu söylüyor.
0: Ama uygunmuş abi.
2: Gemi üretenler de bu gemi sadece, sen de söyledin mesela, göllerde, durgun sularda, sakin sularda seyahat ediyor.
0: Bercan ama tamam işte uygun diyor. Yani burada
3: bir
0: 40 knotla gitmese, pardon 20 knotla mı gidiyor? 20 knotla
4: 23 knot.
0: 23 knotla gitmese.
3: Evet.
0: Toplam gerçi kaç? Gerçi o da hız da
2: kaç? O zaman dediğiniz gibi kaptan
1: 60 şey mil mesafeye kadar mı dediler? Bir bakan
4: müsaadesi var.
1: Değil mi? 60. Yani Türkiye Kıbrıs arası kaç?
4: 72 mil.
1: O zaman ona da uymuyor.
0: Taşucu ve Girne 72 mil mi?
4: En kısa yer 72 mil.
1: O zaman ona da uymuyor. 60 mil dedi Sayın Bakan. Yanlış mı duyduk ben?
4: 60 mil dedi. Evet.
1: Evet.
4: Doğrudur. Şimdi ben de tam şimdi hatırlayamadım bir anda. Bakmam
2: evet,
4: lazım.
2: Evet, ben de dedi. Yani mesafe.
0: Yani bir baksanıza Taşucu Girne arası evet. Ne kadar? Kaptan da ifadesinde diyor ki dalgalar sonucunda geminin ön tarafı koptu ve alabora oldu. Yani işte gemide sorun var diyor kaptan.
1: Öyle diyecek tabii. Bende sorun var diyecek hali yok. Gemisini bırakmış gitmiş. Şimdi, açık söyleyeyim. Kimse
2: gemi sorun mu? Yamalı gemi. Yamalı olduğu yerden su almış.
1: İnsanımız hayatını kaybetmiş. Bir kere şu gerçek. Bütün içeriden herkes videolar çekiyorlar. Ne anons var, ne yeleklerinizi giyen diyen biri var. Ne de görevliler çıkıp kardeşim şey yapmayın, panik yapmayın, herkes yerine dursun, sırayla güverteye doğru çıkalım. Çünkü o anda batmıyor.
4: Adamlar Türkçe bile bilmiyor ya.
1: Ya bunların hiçbirisi yapılmamış. Kaptan şu anda yani kaptan ve mürettebatı burada temize çıkartacak hiçbir şey yok.
0: Zaten nereye temize çıkartacağız, ne mahkum edeceğiz? Bizim tamam, işimiz değil de.
2: Ama ilk görünürde mesela kaptanın yetersizliği ortaya çıkıyor.
0: Doğru.
2: Şimdi biraz araştırınca geminin yetersizliği ortaya çıkıyor.
1: O da var.
2: Biraz da araştırınca başka şeyler de çıkacak.
4: Diplomanın da
0: bu arada çok özür dilerim. Sorduk ya az önce bakan 60 mil demişti. 65 milmiş hocam mesafe.
3: He.
0: Yani yasal sınırlar içerisinde. Onda bir sıkıntı olmadığı anlaşılıyor Bercan. Şey diyorsun ya izin 60 mil 65 mil arasında. Kaptan da ifadesinde kaza bu şekilde başladı. Meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun yoktu. Gemi sertifikasyonunda hem seyir hem idari açıdan izinler bulunuyordu. Bununla ilgili bir sıkıntımız da yoktu ama Sayın Hocam bu dalgalar sonucunda geminin ön tarafı koptu ve alabora oldu ifadesi.
4: Dalgalar yani, sonucunda mı yoksa o dalgalara geminin sert çarpması sonucunda mı? Neden sert çarptı? Bunun da hızın bir
0: hız ayarlanmalıydı.
4: Etkisi var mıdır acaba diye bakmak lazım.
0: İlk cümle çok üstünde durumda.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları, onların biliyorsunuz trafiği de soldandır. Hukuk sistemi de demin Sayın Bakan da biraz bahsetti. Evet. İngilizsiz bilirsiniz.
3: İngiliz, Anglo-Sakson, Roma hukuku geçmez orada.
4: Evet, yani şeye bakar. Daha önceki mahkeme kararları, aynen, bizim hukukta stare decisis dediğimiz eski kararlara bak sistemi, içtihatlara bakan bir sistem. Ya her durumda değil ama mesela önce anayasaya bakıyor. Öyle bir İngiliz sistemi de orada var. Bizim hukuk sistemi de benzemiyor.
3: Kıta hukuku, Roma hukukudur. Evet. Onlar Anglo-Sakson hukuku. Ayrı.
4: Ama taksirle öldürme suçu bakımından aynı madde Kıbrıs mevzuatında da
1: vallahi
4: var.
1: Valla gemi açık denizde tankere falan çarpmamış. Öyle kusursuz fırtına filmindeki gibi bir fırtına da yok. Görüyoruz yani.
0: Küçük dediğin gibi.
1: Burada ya gemi hasarlıysa da kaptanın suçu.
4: Evet, çıkartmamış.
1: Yani hızlı gittiyse de kaptanın suçu. Bu kadar açık yani.
0: Ve sizin dediğiniz gibi kazazedelerin videolarından, görgü tanıklarından anladığımız kadarıyla da korkunç bir organizasyonsuzluk var. Mürettebat kendini kurtarma peşine düşmüş. Çoluğa çocuğa bile yardım edilmemiş. İzlediğimiz görüntüler bunlar. Mahkemede bunları soracak. Var mı seste bir? Bir dinleyelim bir ne diyor bir kazazede.
5: Zarar hemen hemen.
0: Gemini
5: sürdü. İnadına hızlı hızlı sürdü. Aklınızı helal edin. Allah'a emanetiniz.
1: İnadına hızlı diyor, daha ne desin yani.
0: Küfürler vardı, onları kestik tabii ki çünkü.
1: Az
0: kahretsin diye çevirebiliriz.
3: Ya bazen bu görgü tanıklarının ifadeleri incelemeye yetersen çok anlamlı olmayacak şeyler de olabiliyor. Yani yanlış yönlendirmeler de olabiliyor. Çünkü insanlar o panik halinde veya o ortamın etkisiyle farklı değerlendirmeler içerisinde
4: olabilir. Neyin ne olduğunu bilmediği için. Evet.
0: Ama bir veri olarak da
3: veri
0: tabii
3: olarak
0: ki
3: bakıyorlar,
4: hızlı olduğunu fark ediyor.
3: Evet,
4: sayın
3: kaptanım, biz duyduğumuz kadarıyla gemiyi en son kaptan terk eder değil mi? Hmm. Burada şimdi ilk mürettebat terk etti diyorlar.
4: İtalyanlar başlattı bunu.
3: Evet.
4: O Costa Concordia kazasında gemi kaptanı çıktı biliyorsunuz. Hatta çok eleştirildi Schettino, ondan sonra ilk kaptan kaçtı diye.
0: Gemiyi önce fareler terk ederler yani.
3: En son kaptan.
0: Hocam böyle alayım size, oturalım biraz.

0: Bir hemen bölgeye bir gidelim. Kübra Tepeci Girne'de bizi bekliyor. Son durumu aktaracak. Gözaltılar, gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları ne alemde, dinliyoruz Kübra'yı.
1: Evet, bizler kameraman arkadaşı Furkan Ali Özer'le birlikte olayın aslında ilk başladığı noktadayız diyebiliriz. İsterseniz bugün neler yaşandı, dün neler oldu ve yarın neler olacak kısaca bir özetleyelim. Gemi dün saat 12 civarında hemen arkamda görmüş olduğunuz limandan yola çıkmıştı. Tabii şöyle bir etrafı da gösterelim. 20 kişi kayıp, biliyorsunuz, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve bu 20 kişinin yakınları, aileler de burada. Onlardan gelecek haberi bekliyorlar. Onlardan gelecek bir güzel haberi bekliyorlar. Bir umutla bekliyorlar aslında. Dünden beri bekleyişleri hala ailelerin devam ediyor. Dün gemi buradan çıktıktan çok kısa bir süre sonra aslında hemen yardım çağrısında bulunuyor. Bizler şimdi burada vatandaşlarla konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde Furkan'dan rica edin. Tabii şu an karanlık olduğu için denizi görmeniz çok mümkün olmayacak ama normalde gündüz böyle çıplak gözle baktığımızda denizi görebiliyoruz. Bu limandan yola çıkıyor deniz ve çıktıktan, ilerledikten kısa bir süre sonra vatandaşlar diyor ki orada bir terslik olduğunu fark ettik. Bir şeyler atılmaya başladı. Sonrasında buradan zaten, hatta sahil güvenliği, bir tane video da var. Aslında çok fazla video var vatandaşların cep telefonu kamerasıyla o anları kaydettiğine dair, ki zaten üzerine yorumlar da yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz da. Gemide bir sorun olduğunu, hatta biz gemi yola çıktığında şunu konuştuk. Bu kötü havada bu gemi gidecek mi diye konuştuk ki konuşmamızdan çok kısa bir süre sonra bir baktık ki diyor gemiden aşağıya bir şeyler atılmaya başladı. Bir çıktı, iki çıktı derken biz bu kez gemide bir sorun olduğunu fark ettik. Teknemizle o bölgeye gittik. Hatta gitmeden önce sahil güvenliğe bir ihbar var mı diye sorduk. Çünkü gözle görünce çok ayırt edilemeyecek bir sorun var mı yok mu diye kuşkuyla ilk önce sahil güvenliğe soruyorlar. Sahil güvenliğe sorduktan sonra bir ihbar gelmedi demelerinin ardından çok kısa bir süre sonra ihbar geliyor. Hem sahil güvenlik hem de burada tekneleriyle oradaki olayı gören vatandaşlar aslında geminin battığı noktaya doğru yola çıkıyorlar. Ki o beyefendi de kendi teknesiyle giden kişi de yaklaşık bir 35 kişiye yakın teknesine almış. Özellikle 15 kişiye yakın, özür dilerim, çocuk yine tekneye alınmış. Teknenin yan yatmasıyla birlikte tabii herkes can pazarı yaşandı. Ne yapacağını şaşırdı. Can yeleklerini giyenler, tekne yan yatınca içeride kalanlar, camı kırıp aşağıya inip içeridekileri kurtarmaya çalışanlar, büyük bir can pazarıydı aslında. Yine dediğimiz gibi vatandaşlarla konuştuğumuzda buradan da kıyıdan da o olanları uzaktan görüp aslında hemen yola çıktıklarını söylediler müdahale etmek için. Hem sahil güvenlik ekipleri hem oraya giden ekiplerle birlikte buradaki olayı görüp tekneleriyle yine geminin yanına giden vatandaşlar gemideki herkese yardım etmeye çalıştılar. Ben bir aileyle tanıştım bugün. Onlar balayı için buraya gelmişler ve tam dönüş yoluna geçmişler. Giderken onlar şunu söyledi. Çok hızlı gidiyordu. Yani biz suyun üzerinde adeta suya vurarak gidiyorduk. Suya değmiyordu. Zaten bindikten sonra ıslak olduğu için yerler bir kuşku varmış vatandaşlarda ve geri dönmek isteyenler olmuş. Bunu söylediklerinde ise çok rahat tavırlarla onlara karşılık verildiğini söylediler bize. Ardından çok kısa bir süre sonra zaten biz bu uyarı yaptıktan sonra bu olay yaşandı ve geminin yan yatmasıyla birlikte bir can pazarı yaşadık dedi. Mesela o aileyle konuştuğumda taş ucunda arabamızın anahtarı, denizin altında taş ucunda arabamız var dedi. Evlenmiştik, balayı için gelmiştik dedi. İşte altınlarımız yine, eşyalarımız dedi, bütün her şeyimiz dedi. Şu anda denizin altında. Çok şükür dedi, tabii canımızı kurtardık. Şu anda 20 kişi var, henüz ulaşılamayan ve burada acılı aileleri de bekliyor tabii. Onlardan gelecek güzel bir haberi bekliyorlar. Dün saat 12 gibi bu olay yaşanmıştı ve çok kısa bir sürede hemen aslında yaklaşık bir 20 dakika gibi kısa bir sürede gemi çok hızlı bir şekilde batıyor. Tabii gemi batarken de orada bir can pazarı yaşanıyor ki görüntüleri de görüyoruz. Camı kırıp içeriden insanları çıkarmaya çalışıyorlar. Yan yattıktan sonra yakıt deposu da dökülünce, bu kez şunu söyleyenler de var. İster istemez yakıt deposu dökülünce tutamayıp elinden kayanlar var çocuklarını. Bir aile Hatay'dan gelmiş. 5 kişilik bir aileden bahsediyoruz. Burada o kadar çok acı var ki aslında şu anda. 5 kişilik aile, çocuklar Kıbrıs'a gelmek istiyor. Yola çıkıyorlar. Kıbrıs'a geliyorlar ve Kıbrıs'a geldiklerinde dönüş yolunda 5 kişilik aileden anne baba ve büyük çocukları kurtuluyor ama iki çocukları ellerinden kayarak ne yazık ki denizde kayboluyorlar. Yine onları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman tabii şu an karanlık olduğu için göremiyoruz, sesi de duyamıyoruz. Helikopterden de yine arama çalışmalarının yapıldığını, sesini bizler duyuyoruz.
0: Kübra, hemen deniz kenarındasın değil mi?
1: Havadan, karadan aslında.

0: her yer.
1: Arkan
0: evet,
1: deniz.
0: Evet, tam limandayız. Yani dün
1: ailelerde.
0: Arkan deniz. Dün vatandaşlar buraya geldi.
1: Biraz daha.
0: Evet, aileler burada. Heh. Bu limandan içeriye girdi ve o gemiye bindiler. Aslında tam olayın başlamadan önceki son durağı, ilk ve son durağı. Buradan kalkan, bu limandan kalkan gemideki vatandaşlardan 20 kişi kayıp. Dün dediğimiz gibi o 20 kişi de en son buradan gemiye binmişti. Aileler burada. Bekleyişlerini tabii ki sürdürüyorlar. O 20 kişiden gelecek güzel haberi bekliyorlar. Ailelerin dünden beri bu noktada tabii bekleyişi devam ediyor. Aynı zamanda yarın önemli. Yarın neden önemli? Ondan da bahsetmiş olalım. Çünkü Türkiye'den gelen gemi vardı ki siz de aslında yayında bahsetmiştiniz. Şimdi gemi 514 metre derinlikte şu an batan bir gemi. Ve batan gemiyle ilgili müdahaleler çok önemli. Yarın nasıl bir müdahale olacak? Robotik bir sistem kullanılacak ve o gemiye aslında ulaşılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel kurtarma gemisi olan TCG Işın gemisi yarın burada olacak. Ve arama çalışmalarına katılacak. Özellikleri TCG Işın'ın uzaktan kumandalı sualtı aracı ve özel dalış sistemleriyle 3000 metreye kadar derinlikte operasyon yapabiliyor. Yani bu nedenle yaklaşık 514 metre derinlikteki geminin enkazını incelemekte de oldukça kritik bir rol oynuyor olacak. Yarın bu noktada aslında gözler şu anda o gelecek olan gemiye çevrildi. Çünkü 514 metre derinlikte bir gemi var şu anda. 20 vatandaş kayıp ki bugün denize açıldığında da etrafta birçok kişinin de aslında ekranları da getirildi, gördünüz. Valizler, yine gemiden parçalar vardı. Biz burada kimle konuşsak? Tabii şundan da bahsedeyim. Yaralılar vardı. Kurtarılanlar, yaralılar vardı. Hastanelere kaldırılmıştı. Tedavisi bitenler hastanelerden ayrılmaya başladı. Büyük bir çoğunluğunda tedavisi bittikten sonra hastaneden ayrıldığını belirtelim. Ama hepsinin söylediği bir şey vardı. Gemi çok hızlı gidiyordu. Biz adeta suyun üzerine çarpa çarpa ilerliyorduk. Ve ikinci olarak biz bunu söyledik. Bu olay olmadan önce bindikten sonra bir terslik, bir sorun olduğunu fark ettik. Biz bu uyarıyı yaptık ama bize çok rahat tavırlarla cevap verdiler. Çok fazla bunu önemsemediler açıkçası dediler mürettebatla ilgili. Daha sonra çok kısa bir süre sonra ise ne yazık ki biz bu olayla karşılaştık. Adeta can pazarıydı ve herkes ne yapacağını şaşırmıştı. Çok kötü görüntülerdi gerçekten. Büyük bir can pazarı yaşanmıştı. Ve şu anda o 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları tabii devam ediyor. Ekiplerin hem denizden hem helikopterlerle yukarılardan yani havadan çalışmaları, arama çalışmaları devam ediyor. Yarın da bununla ilgili geminin 514 metre derinlikte olan gemiyle ilgili robotik bir inceleme çalışmayla birlikte en azından önemli bir aslında rol oynayacak bir gemiden bahsediyoruz. O da yolda tabii ki geliyor. Ailelerin buradaki bekleyişi devam ediyor dediğimiz gibi. Peki bugün başka neler oldu? Onlardan da bahsedelim. Bugün tabii soruşturma giderek derinleşiyor. 9 kişi tutuklanmıştı. Toplamda 16 şüpheli yer alıyordu. Tabii soruşturma genişledikçe bu sayılar da artacak. Kaptanın ifadesi vardı. Sizler de yayında aslında konuştunuz ki yeni Ulaştırma Bakanı da bağlanmıştı yayına. O da önemli açıklamalar yaptı. Kaptanın ifadesine baktığımızda da gemi kaptanı ve mürettebatın mahkemeye verdiği ifadede dalgaların sonucunda geminin ön tarafında kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ediyor. Ama vatandaşlarla konuştuğumuzda da dediğimiz gibi çok sert ve çok hızlı ilerlediğini, denize vura vura ilerlediğini, aslında bu kazanın göz göre göre geldiğini ifade ettiler ki korktuklarını, geminin içinde su olduğundan dolayı bunu söylemelerine rağmen çok da bir mürettebatın ve kaptanın atağa geçmediğini söylediler. Tabii konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. 20 kişinin de yine arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte Kıbrıs Girne'deyiz. Haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Yeni gelişme detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Girne'den size bırakalım.
1: Evet, teşekkür ederiz. Bu arada ne kadar zor aileler oturuyorlar orada.
2: Evet. Hemen deniz şeyi kenarında. Soracaktım Kübra Arma, işte o aileler oturuyor. Acaba şimdi o 20 kişilik liste vardır ellerinde. Onlar Türkiye'den Kıbrıs'a giden, tatilden geri dönenler mi, yoksa Kıbrıslılar Türkiye'ye mi geliyor? Mesela bir tane balayıyla giden bir aileyi söyledi. Kurtulmuşlar çok şükür de. Bu kadar kişi beklediğine göre onlar galiba Kıbrıslılar ailesi. Yani Türkiye'den bu kadar çabuk intikal etmiş olamazlar diye düşünüyorum.
1: Duydun değil mi Kübra? Soruyu.
0: Şimdi Kıbrıs'a tatile gelip dönenler de vardı Mersin'e. Aslında o liste de elimde. Yolcuların kayıp yolcuların olduğu liste de elimdeydi. Çok özür dileyerek hemen o listeyi de açacağım ve listeyi

0: de bakalım. O bahsettiğim aile tatil için gelmişti.
1: Evet,
0: beş kişilik aile Hatay'dan gelmişti ve tatilden dönüyordu. Bir çift vardı balayı için gelmişti.
1: Evet,
0: onlar da yine
1: gelmiş.
0: Balayından dönüş yapıyorlardı. Onlar da Türkiye'den gelmişti.
1: İsimlere
0: baktığımda yine evet, evet. Yine aslında hem buradan hem de Kıbrıs'tan tatil için gelip dönen vatandaşları olduğunu görüyoruz. Tabii kayıp 20 kişinin kimliği tam olarak net olarak da açıklanmadığı için şu anda isimleri vermek çok doğru
2: olmayacak. Tabii tabii canım, bizim isimlerle ne işimiz var? Ne yapacağız biz şimdi?
0: 8 vatandaşımız, evet.
1: Zaten isimleri anlamayız da yani.
0: Hayatını kaybetmişti.
3: İçleri de yabancı turistler, yani Alman bir vatandaşı olduğu falan ifade ediliyordu. O, öyle bir şey doğru mu? Yoksa hepsi Türkiye'de Kıbrıs vatandaşı mı?
2: Yabancılar da olabilir, bilmiyorum ama şu an...
0: Onu şu anda
2: kayıp
0: yabancılar da olabilir.
2: Tabii ki ona...
0: Çok fazla aslında... Evet.
2: Evet. Teşekkür ederiz.
0: Teyit etmeden bilgi vermek doğru olmaz.
1: Teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Bir de hemen Marmaris'e gidelim. Vural Efecik bizi bekliyor. Bir teknede olacak değil mi Vural'da? Bu... Evet, bir kaptanımız var yanında. Can yelekleriyle ilgili bilgileri verecek. Vural, seni dinliyoruz.
4: Evet, bulunduğumuz tekne 40 metre uzunluğunda ve 24 yolcu kapasiteli. İşte Girne açıklarında yaşanan feribot faciası sonrası yolcu gemilerinde güvenlik tedbirleri bir kez daha gündeme geldi. Peki bir yolcu gemisinde ilk yardım malzemesi olarak neler bulunması gerekiyor? Uzman kaptan Ercan Güneş Tutar'la birlikte değerlendireceğiz. Evet, Ercan Bey, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Maalesef Girne açıklarında yaşanan feribot faciası sonrası gemilerde, yolcu gemilerinde güvenlik tedbirleri, ilk yardım malzemeleri neler olması gerekiyor? Bunlar gündeme geldi. Neler olması gerekiyor efendim? Bize anlatır mısınız?
5: Şimdi önce konuklarımıza, stüdyodaki hepsine iyi akşamlar diyorum. Bilhassa Cahit Kaptan'a ayrı, çünkü meslekten abim kendisi. Ben de 79 güverte Cahit abi. İyi akşam. Onun olduğu yerde tabii bu konularda fikir beyan etmek ne derece uygun olur bilmiyorum. Dilimiz döndüğünce anlatacağız.
4: Evet.
5: Şimdi efendim, bu kuralları biz koymuyoruz. Bu kurallar İMO tarafından, yani Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından konulmuş kurallar.
4: Evet.
5: 1914'te Titanic battığı zaman denizde can güvenliğini sözleşmeler yapıldı. Can güvenliğiyle ilgili, önlemeyle ilgili. Ondan sonra da 1900 akışına bırakıldı. 1974'te tekrar bir araya gelindi ve bütün kurallar yazıldı. 1980'de yürürlüğe girdi, hatta SOLAS 74.
4: Evet, uygulamalı geçen. Gösterelim.
5: Şimdi bunlar için yolcu gemilerinde her yolcu için bir adet veya daha fazlası böyle bir can yeleği olacak. Bu can yeleğini takabilmek için bunun nerede olduğu mutlaka gösterilmiştir. Bir de nasıl takılacağıyla ilgili böyle bir şeyler vardır.
4: Evet.
5: Broşürler vardır. Bunu alırlar. Yani bunu zaten geniş gösterirler. Bunu takar bu şekilde.
4: Geniş, geniş yok.
5: Şu şekilde boynundan geçilir. Ondan sonra buradan boşunu alır. Boşunu aldıktan sonra buradan şeyleri takar bunun. Klipslerini takar. Ondan sonra bunu taktıktan sonra burada bütün amaç yukarıya takmak lazım. Kafayı yukarı tutmak. Boğulmamak için. Bu ışık ise suyla temas ettiği zaman yanar. Ve bir de düdüğümüz var tabii. Eğer şey olursa denizde bir ses duyduk bizi bulmaları için, bu düdüğü çalmak suretiyle haberdar etmiş oluyoruz. Bu lalet dahil şeyler değil.
4: Can yelekleri.
5: Can yelekleri. Bunlar uluslararası sözleşmeli sertifika kuruluş tarafından onaylanmış ve satışına izin verilmiş ve bunlarla ilgili de gemi sahipleri alırken mutlaka belgesiyle alınır.
4: Evet. Peki bu can yelekleri, evet, teknenin neresinde bulunması gerekir?
5: Bu can yelekleri yolcu gemilerinde feribot tipi ise eğer mutlak surette ya koltuğun altında ya tavandaki raflarda olur. Kruvaziyer gemilerde kameralar.
1: Markalanmış olması
5: ayrıca
1: gerekiyor. Markalanmış olması işareten yerlerin üzerine işaret konmuş olması.
5: 24 kişilik.
1: Çok önemli.
5: Bunlar kameralar.
1: Gece kendiliğinden ışık veren bir işaretle yapılır.
5: Broşürler her yerde asılır.
4: Evet.
5: Ve nerede şimdi oluyor? Ayrıca can salındığımız life raft, bunların da belgeleri vardır. Her yıl bunlar kontrol edilir ve şey yapılır. Kontrol ettikten sonra sertifika verilir. Bu sertifikanın geçerliliği yoksa gemi adamı, yani kaptan suçludur. Artı yine denize elverişli belgesi vardır. Yani tekne mutlaka denize elverişli olup olmadığı kontrol edilmek zorunda.
4: Evet.
5: Ve bunu da liman idaresi mutlaka kontrol ediyor ve bu belgeyi veriyor. Evet.
4: Evet. Geçelim şimdi.
5: Geçelim.
4: Böyle gelelim.
5: böyle giderken

0: Evet.
1: Ancak tarafta, sağ tarafta can simitleri görüyoruz. Can simitleri normalde 6 tane olur. Ama tabii yolcu sayısına bağlı olarak bunlar çok rahat çıkarılabilmeli ve denize atılabilmeli. Ve bunların ucunda ışıklı şamandıra, epirp dediğimiz şamandıra ve uyduya sinyal verenler de var. Bunlar burada bu tekrarda geçerli değil, gerekli evet. değil. Şimdi evet. devam edelim.
0: Buyurun, buyurun.
1: Evet.
0: Şunun elini olsun.
1: Görüyorsunuz burada da, burada da aynı şekilde var. Evet.
0: Gidiyoruz.
1: Gidiyoruz.
0: 40 metrelik bir teknenin içerisindeyiz. Şu anda görüyorsunuz işte can simitleri nasıl olması gerekiyor.
2: Evet. Vural o da bir
1: var. Evet yine burada da var.
2: Yolcu yani teknesi mi? Yolcu mu taşıyor?
1: Konur ki bu denize adam düştüğü zaman hemen müdahale edilebilsin.
3: Evet, 40 kişilik
0: bir şey. Mavi tur yapan bir ahşap gulet 40 evet. metre uzunluğunda ve 36 kişiye kadar yolcu kapasitesi var. Evet Ercan abi.
2: Yani kaptan evet, yolcu taşıyor. Onu anlatıyor bu.
1: Can simitlerin uçlarında mutlaka halat olur. Attıktan sonra evet. güverteye bağlarsınız evet, ki kazadedeyi çekebilirsiniz.
0: Evet. Şimdi en önemli noktaya geldik.
1: Evet. Şimdi geldik buraya.
0: Ercan Bey.
1: Şimdi life raft dediğimiz can salı bu. Bu yolcu kapasitesinin %10 fazlasıyla teknelerde, gemilerde olması gerektiği olan can simidi bu. Evet. Bunun içerisinde şişme bir bot var. İçinde bir şey var, tüp var. O patladığı zaman denize temas ettiği anda şu gördüğünüz suyla temas ettiği anda bu patlatıyor. Patladıktan sonra içinde bunu yiyecek, içecek her türlü şey var. En az 10 gün idare edebilecek kadar kazadeleri. Veyahut da tekne batmadı ama tahliye etmek istiyoruz yolcuyu. Bunu alıp şuradan kilidi söküp denize atmak suretiyle bakın burada bir halatı var bunun. Bu halat gemiye bağlı. Bunu attığınız anda bu çeker içindeki mekanizmayı devreye alır ve denizde bu hemen 2 dakika içinde şişer evet. ve yolcular kazazedeler atlayıp orada canlarını kurtarırlar ve bu şekilde de sağlık şey yapabilirler yani sağ kalma imkanları evet. olabilir.
0: Yaşam maddesi de var içinde.
1: Var var var. Bunlar için çok yoğun mesela püsküvit vardır. Çok şekerlidir. Şey olsun diye, kokusun diye. Su vardır. Efendim, uçak geçerse ona ışıldak haber vermek için bir şey vardır. Yansıtmak için bir ayna vardır. Yani her türlü haberleşmekle ilgili şey vardır bunda, cihaz vardır. Ve bunlar her yıl, her iki yılda bir kontrol edilir ve bakın burada tarihleri yazar. Mesela bu 2028'e kadar geçerli.
0: Evet, şöyle göstereyim.
1: Bunu gene uluslararası bir kuruluş, sertifikalı bir kuruluş bunu denetlemiş, kontrollerini yapmış ve kapatmıştır. Eğer herhangi bir şekilde bu tehlike anda açılmazsa o firma zorlanır bayağı. Ama burada benim gördüğüm kadarıyla sonradan açılmış. Ama lazım olduğu zaman açılmamış. Ben yine hep söylüyorum, tabii Cahit abimiz orada daha iyi anlatır bunu. Burada çok ağır bir personel ihmali var. Yani insan faktörü burada görülüyor. Çünkü bu tekneler Solas'a göre su geçirmez perdeler olması lazım. Mesela şu teknede bile su geçmez perde var ahşap olmasına rağmen. O teknenin iskele tüpünde gördüğüm kadarıyla yok böyle bir şey. Yani baş tarafı parçalandıysa onun belirli bir yerde suyun durması lazım. Bütün tüp su dolmuş ve kopmuş da tekne tumba olmuş.
0: Peki.
1: O nedenle çok ciddi şeyler vardı, ihmaller diye tahmin ediyorum. Ama yine konuklarımız tabii bu konuyu tartışırlar.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, 40 metrelik ahşap guletten 36 kişiye kadar yolcu kapasitesi olan bir gulette ne gibi tedbirler alınması gerekiyor? Özellikle arama, kurtarma ve ilk yardım konusunda uzman kaptan Ercan Güneş Tutar'la birlikte değerlendirdik. Biz sözü yeniden Marmaris'ten merkeze bırakalım.
2: Bravo, teşekkür ederiz. Kaptana da teşekkürlerimizi iletiriz. Cahit Hocam, şimdi 200 kişi farklı tabii. 287 kişi, 300 kişiye yakın. Hissedildiğinde, şimdi orada Vural da gösterdi, kaptan da gösterdi. 30-40 kişilik bir teknede böyle bir panik hali oluşsa, birkaç dakikada belki insanları örgütlemek, işte can yeleklerini giydirmek falan söz konusu olabilir ama 300 kişinin olduğu bir yerde sorun fark edildikten sonra ne kadar süreye ihtiyaç duyulur ki hani asgari insanlara işte can yelekleri giydirilsin, şey yapılsın. Ne kadarlık bir sürede olup bitiyor bu işler?
4: Anında hemen tehlikenin başlangıç anında hemen anonsla yolculara bunu anons etmek lazım.
2: Kaptan yani, fark etti, önü fark kırıldı etti. Teknenin.
4: Şöyle bir şey ben görmedim. Siz gördünüz mü? Bu gemide demin söyledim ya can yeleklerinin bulunduğu bölgenin özel işaretlerle markalanması lazım. Burada yeşil illüminatif markalar vardır. Bunlar ışıklar sönse dahi karanlıkta kendiliğinden ışıldar bunlar. Görürsünüz can yeleği burada diye. Bu gemide ben onu belki dikkatimden kaçtı. Can yeleği işaretlerini göremedim. Yani can yeleğinin nerede olduğunu gösteren işaretlerin markalamanın mutlaka yapılmış olması lazım.
5: Botlar

0: Nerede o?
1: Biraz can salları var. Bunda filika yok bu gemide.
0: Can salları nerede? Etrafta göremiyoruz onları.
1: Şu anda göremiyoruz ama demin bir görüntüde denize atılmış olup.
0: Kaç adet olması gerekirdi? 300 kişi.
1: %10 fazlası.
2: %330.
0: Yani o bir tanesi kaç kişi alabilir?
1: 25 kişi alabilir.
2: Maksimum.
3: Evet, maksimum 25. Belki sayı da fazla değil mi? Tekmede bilemiyoruz.
1: Gerçi can sayı açısından bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yalnız buradaki sorun neden patlamadı? Bunları da orada gösterdi Erkan Güneş Tutar. Bir painter line dediğimiz parima halatı var. Onu çekersiniz, karbondioksit tüpünü onunla patlatırsınız. Orada gemiye bağlamışlar ki atıldığında otomatik olarak patlasın diye. Ama burada bağlamı değil miydi?
4: Gemi battığında, suyla temas ettiğinde patlar mı dedi? Yani
1: hidrostatik release de var, gösterdi o ayrı. Gemi battığında belli bir derinliğe girince su basıncıyla beraber kendiliğinden su üstüne çıkar.
0: Bu teknede, bu gemide en az 12 adet olması gerekiyor.
3: Evet. Ama benim merak ettiğim şu Murat, kaptan fark etti diyor ya ifadesinde de, teknenin önü kırıldı dalgadan diyor. Ne kadar süre ihtiyacı var? Onu fark etti, kırıldığını fark etti. Anons yaptı, herkes yeleklerini giysin.
2: Evet.
3: İşte bir şey olacak, çarpma olacak, bir şey olacak. Ne kadarlık bir süreye ihtiyaç vardır? Burada o belli ki ihlal edilmiş. Ya kaptan geminin önünün kırıldığını fark ettiğinde o uyarı yapmamış, bir karambol olmuş. 5 dakikada herkes hazırlanabilir mi mesela?
1: 5 dakika çok iddialı olur ama.
3: Öyle mi?
1: Bir 10 dakika içerisinde.
3: Yeterli midir 10 dakikada kurtarmaya?
1: Evet, can yedeceğiz. Çok kolay giyilmesi görüyoruz. Hemen takın. Yani saniyelik iş. Ama burada şeyi duymadık. Yani can yedeklerini giyin anonsu yok.
3: Anonsu yok.
1: Sayın yolcularımız, endişe etmeyin, can yedeklerini giyin, güverteye çıkın veya olduğunuz yerde bekleyin şeklinde yönlendirici bir şey yok. Yani kaptan, anlıyorum, o anda çok şey meşgul ama bu gemide ikinci kaptan da yok. Yani ikinci kaptanın en azından bu anonsları yolcuyu düşünerek yönlendirici anonsların yapılıyor olması lazım. Biz duyamadık. Belki
3: duyamadı. Söyleyen de yok.
1: Görüntülerde yok.
5: Mürettebat sayısı kural olarak nasıldır? Mesela havacılıkta her 50 yolcuya bir host veya hostes düşer. İşte diyelim ki normal dar gövdeli uçaklar 189 kişidir. Uçak doluysa 4 host veya hostes olur. Bir de kaptanla efe olur. Yani 6 kişi olur. Buradaki 9 kişi veya 8 kişilik mürettebat
2: normal mi?
5: Neye göre belirlenmiş?
1: Gemilere devlet, bayrak devleti minimum safe manning dediğimiz gemi adamı asgari donatım belgesi verir. O geminin kaç tane seyrine izin verildiği bölgede kaç gemi adamına ihtiyacı olduğunu gösterir o.
2: Minimum
5: yolcudan
2: mı?
1: Minimum. Evet. Yani onun üzerine çıkabilir. Çıkabilirsiniz.
3: Evet. Dolayısıyla burada engellenebilir değil mi hocam? Yani 10 dakikalık süre var, onu anlamaya çalışıyoruz. 10 dakika süre içerisinde gerekli müdahale yapılsaydı, can yelekleri alınsaydı, can yeleksiz kimse kalmayacaktı. Herkes geminin üstüne çıkacaktı. Feribotun üstüne çıkacaktı.
2: O 20 kayıp da olmayacaktı.
3: Yani bu süre yani 10 dakikalık bir sürede bunu çözebilirler.
0: Güverteye olsalardı en kötü ihtimalle denize atarlardı. Evet,
3: onu diyorlar zaten. Kaptan arkadaşım yazmış ya, hava da güzel diyor. Can yelekleri giyip niye suya kıyıya atlamaları söylenmedi ama orada inisiyatif alamamışlar sizin dediğiniz yani
0: bu,
3: gibi.
0: Bu kaza demek ki Aralık ayında, Ocak ayında falan burada olmuş olsaydı insanlar donarak ölecekti yani.
5: Gece olduğunu düşünün, çok daha zor.
3: Evet. Karambol olacak.
5: Tabii.
3: Burada kaptan erken terk ediyor değil mi? Yani bir de böyle bir
1: öyle diyorlar bilmiyorum. Şu konuya dikkat,
3: spekülasyon bunlar.
1: Bir konuya izninizle dikkat çekmek isterim. Mesela Sayın Bakan da söyledi. Dedi ki hava şartları iyiydi. Demek ki burada rüzgar durumuna bakılıyor ama dalga durumuna bakılmıyor. Ölü dalga var mesela. Halbuki denizciliğe yönelik hava raporlarında rüzgarın yanında dalga boyu yüksekliği de verilir. Ona da bakmak lazım. Demek ki bu atlanıyor. Rüzgara bakıyor, aa rüzgar yok, o ne güzel, deniz güzeldir şeyi doğuyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Ölü dalga var mı? Bir gün öncesinde o bölgede fırtına esmiş mi? Kuvvetli rüzgar esmiş mi? Onun kalıntısı dalgalar olabilir. O anda belki rüzgar yoktur ama önceden kalan dalgalar olabilir. Onlar da tehlikeli olabilir. Dolayısıyla denizcilerimizin ve liman başkanlıklarımızın buradan bir hatırlatma yapmış olalım. Sadece o andaki rüzgar durumuna değil, ölü dalga olabileceğini sabah katarak, önceki günün rüzgar durumuna da bakarak,
3: bir gün önceye de bakacaklar.
1: Bir gün önceye de bakarak bu liman çıkış izinleri
4: bir
1: konusunda
4: bir de şöyle bir şey söylüyorlar. Yani aslında biz hep kaptanı suçluyoruz ama aslında kaptan elinden geleni yapmış gibi bir şey var.
1: Suçlamıyoruz biz.
4: Yani dönüş yapmak istiyor aslında. Dediğiniz gibi dalgalar çok etkili olduğu için, eve hesaplayamadığı için, yani hızla dönüş yaptığı için ters döndüğünü iddia edenler
3: var. Ama Bercan hızla dönüş yapsa da demeli ki ya burnu kırıldı diyor ifadesinde. Geminin önü kırıldı diyor. Yani tedbiren insanlara demelisiniz ki anons yani yok ya, işte. Can yeleklerinizi giyin. Olağanüstü bir durum var. Bunu söylemelisiniz.
0: Ayrıca bakın, o şeyleri

0: Bot muydu? Ne diyorsun?
1: Can sallarını
0: mesela ben mi atacağım onu yolcu olarak? Ben onun ne olduğunu bile ilk defa hayatımda şimdi gördüm.
2: Otomatik mi düşer onlar?
0: Yani onu alıp
3: battıktan sonra otomatik çıkar.
2: Otomatik çıkar yani, değil
0: ama onlar sonra da açılmamış.
3: Açılmamış evet.
0: Orada nasıl oluyor bu?
1: Bir de konu şu. Yani
4: ihmaller zinciri var zaten.
1: İhmaller zinciri ama sayın kaptanla
0: en temel şey bu.
1: Sayın kaptanla da konuşuyoruz. Şöyle bir durum da var. Şimdi gemi bir problem oluştuğunu düşünseler bile ya hep diyorlar ya hocam örneği öyle veriyorum. Hastaneye gidiyor adam kanser işte şeyi için tetkik yaptıracak. Boş boşuna para verdik bir şey çıkmadı diyor. Şimdi yani bu öyle bir durum olabiliyor. Adam dese ki orada ben biraz sıkıntılı bugün bir deniz var görüyorum falan. Hocamın da dediği gibi belki yolcular diretecek. Ya işimiz var, gücümüz var, Türkiye'ye gideceğiz. Bir de hani ticari bir faaliyet ama sizin dediğiniz gibi uçaklarda nasıl buna çok dikkat ediliyorsa ufakta en ufak bir aksilik olsa uçakta kaldırmıyorlar uçağı. Adamı tuvaletin, teki bağırsa uçağın, kaldırmıyorlar.
2: Tuvaletin, suyu uçakta aksın, sorunlu bir kaldırmıyor.
1: Yolcu olsa kaldırmıyorlar. Gemicilikte de bununla ilgili artık kuralların çok sıkı. Siz ne dediniz? Kanla yazılıyor dediniz evet, değil mi bunlar? Yani çok sıkı uygulanması
4: gerekiyor. Zaten ona yönelik eleştiriler var o anlamda. Yani özellikle mesela işte sivil havacılığın desteklendiği ama sivil denizciliğin ihmal edildiği yönünde iddialara ne diyorsunuz hocam?
3: Denizcilik aslında havacılığı takip eder. Emniyet kültürü bakımında da demin bahsettiğim o Tenerife Havalimanı kazasından sonra. Şimdi mesela biz belki kaptanı çok suçlar gibi görünüyoruz ama suçlama kültüründen de uzak durmak lazım. Tabii, kök tabii. Nedenlerin üzerinde evet, durmak lazım. Yani. Nedenlerden kişileri hedef almak yerine kazanın tabii gerçek nedenleri üzerine odaklanmak lazım. Kişileri hedef almamak lazım. O zaman suçlama kültürüne giriyoruz.
4: Tabii, tabii.
3: Daha sonraki yani kazaları önleme konusunda bu sistem başarısız yani, oluyor.
4: Şimdi burada kimi suçlayacağız yani?
0: Dalga mı suçlayalım, deniz mi suçlayalım? Adam gemisinin yanındaki o şeylerin hiçbirisi çalışmamış. Gemi hareket kaza geçirdiği an gemisini terk edip gitmiş bir anons bile yapmamış. Bu apaçık bir insanın ihmalinden yani kaynaklanan bir şey.
4: Böyle bir gemiye, böyle bir kaptana izin veren yapıyı suçlamak ya lazım, bulmak lazım.
0: Kazanın olduğu yer, bakın biraz önce yani ne
4: verilmese
0: dediler?
4: Verilmese bu adam çalışamayacak.
0: Kazanın olduğu
4: izin verilmese bu yolcu gemisi burada seyahat
0: olur mu
4: edemeyecek.
0: Mümkün mü Bercan? Allah aşkına insanlar diyor ki biz kıyıdan gördük. Dört deniz mili zaten yani. Karşıdan biz gözlerimizle geminin batmaya başladığını, gemiden bir şeyler atıldığını gözlerimizle gördük. İnsanın gözüyle, kıyıdan gözüyle görebileceği kadar yakın bir mesafede sen nasıl o süratle gittin yani? Hiç mi hesap sorulmayacak? Elbette ki bu en az 8
4: ölü,
0: kişinin
4: ölü
0: katili yani.
4: Diyor mesela, ölü kusura
0: bakmasınlar
4: diyor,
0: yani.
4: Gözle
0: mürettebat da eğer mürettebat da yani şimdi pilot olabilmek için eğitimden geçiyorsun. Kaptan olmak için Honduras'tan alıyorsun. Yeterli oluyormuş. Onu anladık. Peki hostes olmak için çok ciddi bir eğitimden geçmiyor musun? Bu mürettebat kim acaba? Ne eğitimden geçti? Bir can yeleği bile insanlara verebilecek kadar bilgi sahibi değilmiş. Sokaktan geçenin böyle bir uluslararası taşımacılık yapıyor ya. Bir devletten başka bir devlete gidiyor.
1: Doğru.
0: Yani canımız yanmış, insanlarımız ölmüş. Muhtemelen 20 insanımız da şu anda suyun altında ve bir daha da çıkartılamayacak. O sebeple sordum yani. Bu gemi çıkacak mı? Eğer orada bu şekilde hayat kaybetti, bu şekilde can verdilerse biz o naaşlarına bile ulaşamayacağız.
5: Yok,
0: ve hiç kimse suçlu değil.
5: Yok,
0: kaptan suçlu değil, gemi suçlu değil. Su mu suçlu yani? Kim suçlu burada?
5: Şimdi naaşlarına ulaşılır. Yani o sistem o naaşları teker teker sabırla kese kese alıp çıkarıyor. Onda sıkıntı olmaz. Burada ince nokta şu. Bu tür olaylarda İsviçre peyniri dediğimiz şey vardır. Yani ya bu normal şartlarda işte hafif rüzgar varsa bir gün önce fırtına çıkmış katamaran tipi bir diyelim ki yolcu gemisi sefere çıkmaması lazım. İşte orada birisi atlamış. Yani liman mı durduracaktı, kaptan mı durduracaktı? Yani olaylar zaten arka arkaya o yapılması gerekenler yapılmadığı için kazalar oluyor. Ve buradaki kök neden dedikleri de o kaza kırım inceleme heyeti bakacak. Mesela belki şöyle bir kural gelecek daha sonra. İşte şu şiddetteki rüzgarın olduğu günlerden 24 saat sonra katamaran tipi diyelim ki işte gemiler sefere çıkarılabilir. Yani böyle kurallar konulduğu zaman ancak bazı şeyleri kontrol altına alabilirsiniz. Kaptan böyle bir şeyle belki ilk defa karşılaşıyor. Ne kadar tecrübeli bilmiyoruz. Mürettebat niye devreye giremedi? Yani belki de o sırada öyle bir panik havası esti ki içeride.
0: Ama komutanım Allah aşkına biz denizciliği, denizciliği hayatında ilk defa olan bir millet miyiz? Dört tarafımız denizlerle çevrili, bir Çaka Bey'den beri evet, denizcilik evet, yapan bir millet.
1: Ama denizci değiliz.
5: Bir şeyler olmuş.

0: Ama Deniz Bakanlığımız yok. Şimdi yani külahı önümüze koymamız lazım.
1: Haklısınız. Yani şey için söylemiyorum. Tabii ki bize ne tek, yani. Tek yapacak nedenle, o adam o işi taşıyorsa yolcu sorumluluğu taşıyacak o.
0: Yani tek nedenle tek sonuçla işin içinden çıkamıyoruz. Yani burada bir hatalar zinciri var. Yani evet, var. Siyasi kararlar var. Diyelim Ulaştırma Bakanlığı izin verse bile böyle bir şirketin sahibinin ya bu gemiyle burada ben yolculuk yapmamalıyım. İnsanların hayatını tehlikeye atmamalıyım. Olası binde bir risk için bile mesela o riski almaması lazım. Yani o kültür de yok. Kaptan sorumlu diyoruz. Honduras'tan belge almış. Buna kim kaptanlık izni vermiyor? Yani suçluysa bu suça onay verenler var demek. Yani liman var, bakanlık var. Şey var, Ulaştırma Bakanı, her şey sorgulanıyor.
1: Hakikaten
0: şimdi.
1: Hakikaten ya Honduras'tan ehliyet nedir, doğru
0: söylemiyoruz ama. Nedir?
2: Gitti mi Honduras'a, gitmedi. Baklar yok, gönderdi, postayla gönderdi yani.
0: Mürettebat yetersiz, kaptan yetersiz, bak, gemi
2: Honduras'a
0: yetersiz.
2: Honduras'a gidecek, işte hocam, İstanbul'dan almıyordu Honduras'tan.
3: Hocamın yani, söylediği İsviçre peyniri de o. Bir olayın gerçekleşmesi için pek çok delikten geçebiliyor olması evet. lazım. Hepsinden geçebilmiş çok nadirdir. Hocam tabii havacılıktan geldiği için onun yaklaşımı çok doğru. Yani kurallarla uğraşmamız lazım. Evet,
2: yalnız neden bir burada? Şey dedi, demin o dedi ki şeyi alırız yani o naaşlar varsa evet. alırız dedi ama Melih Bey demin kaptanımıza sordu. Hayır dedi, dışarıyı keser, içeriye giremez dedi, değil mi? O alet 514.
3: İçeriye giremez, dışarıdan.
2: Tamam, içerideyse naaşlar alamayacaklar.
4: Dışarıdan yavaş yavaş
3: kese gidip
4: salona alırlar. Yani benim daha önce gördüğüm olayda 1300 metredeki naaşlar alındıysa bu da alınır. Yani çünkü bir de şu var, yani Allah kimseye böyle acı vermesin.
3: Çok
4: yani zor. Aileler için orada sizin bir naaşınız var. O naaşın bulunması bile bir nimet.
3: Çok
4: yani,
3: büyük bir nimet.
4: Bir cenaze töreni evet, olacak. De. Nereye gömdüğünü bilecek. Değilse denizde, Akdeniz'de nerede olduğu belli olmayan insanı manen şey yapar. Biraz tabii rahatsız ki. Eden bir durum ki. Ben hemen şeye gideyim. 1996 yılında 8 Ekim'de bir F-16 düşmüştü. Pilotun birisi paraşüt atladı, diğeri atlayamadı çeşitli nedenlerle. O şimdi deniz orada duruyor. Mesela bu aileye her zaman rahatsız etmiştir ve her zaman ara ara gündeme gelir. 30 yıl üzerinden geçmiş bakın. Benim de çok sevdiğim bir abimdi. Yani bu tür kazalarda bu tür teknolojinin olması da ayrı bir nimet. İnşallah naaşlara da ulaşılır. Belki de birkaç kişi de kurtulmuştur. Yani sahillere gitmiştir de haberimiz yok.
1: İnşallah oğlum. Yani İnşallah. Öyle bir haber de gelir tabii ki. Evet. Kazalardan sonra tabii ki bu tedbirler konuşuluyor ama yapacak bir şey yok. Bunu konuşacağız yani. Tedbirleri işlep bir şekilde. İstanbul'da evet. da Murat bir sürü tekne gidiyor geliyor sağa sola. Mesela yarın bir şey olmalı bununla ilgili, anlatabiliyor muyum?
5: Çok tedbirsiziz yani. Çok. Ben yani biraz öfkelendim ama. Yok, mesele evet. yani bizim toplum olarak çok tedbirsiz olmamız eminim gerçekten. Hani kaptan çok ihmalkar, o çok belli. Ama kaptan orada bunu çok dikkatli bir şekilde daha yani sıkıntıyı gördüğü an yolcuları uyarmaya kalksa yolcuların buna bu tedbirli davranacaklarına da şüpheliyim yani. Yani kendi milletimizi tanıdığım için söylüyorum. Ben kaptan yüzden, merak etme sen işte, yola devam et falan diyecek insanlar.
0: Ben de o yüzden olur. diyorum ki yani kaptan suçlu olabilir, şey olabilir. Yani milletimiz en iyi tanıyan kim? Bizim kendi devlet yapımız tabii, olması lazım. Yani devletin bütün bunları öngörüp
1: inisiyatife yer
0: temelden tedbir alması lazım. Yani bu
3: yaklaşımı buna, olmalı.
0: Evet yani temelden tedbir
3: alacağız. Kişilerin inisiyatifine yani.
0: Kişilere, şirketlere lazım. Ona buna falan bir şey bırakmayacak.
2: Bakın Berkcan yani. Bey, Avrupa Birliği ortak ulaştırma politikasında şeyler var. 5 seneden eski yaşlı tırlar seyri sefer yapamaz Avrupa
0: yapamaz,
2: Birliği
0: bitti.
2: Içinde. Bu katamaran daha önceden vurmuş, tamir görmüş, bilmem ne etmiş falan.
0: Tamir
2: bu,
0: edildiği yerin su aldığını
2: denizde
0: söylüyor.
2: Denizde seyri sefere çıkmaması lazımdı.
5: Mayıs'ta işte adam içeri daha giriyor, altta su var diyor yani.
2: İşte yani olmuyor yani. Avrupa Birliği, Türkiye'den tır çıksa Avrupa Birliği sokmuyor. Bu diyor ki 6 yaşında giremez diyor. 5 yaşından yaşlı
1: evet, olamaz. İnşallah güzel haberler gelir. Yani umudu yine i̇nşallah. De kaybetmemek
5: Allah'ta
1: gerekiyor.
5: Umut kesilmez.
1: Evet, diyeceğimiz son bu. Bu akşam bize Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Doktor Cahit İstikbal de katkı verdi. Çok sağ olun hocam.
5: Sağ olun.
1: Teşekkür
5: efendim.
1: Ederiz.
5: Çok güzel
1: bir bilgilerden ötürü. Son bir söyleyeceğiniz varsa hocam meslektaşlarınıza bu ya da bu noktada.
0: Bu şeye kaptana şeyi sorun bitmeden önce. O diğer kaptan Marmaris'te dedi ki ön tarafından darbe almıştı. Olmaması lazım diyor. Yani
5: darbe aldığında suyun diğer tarafa silah
3: geçmemesi perdelerden suyun geçmemesi gerekirdi. O iskele tüpteki hadi bir yerinden darbe aldı. O giren suyun diğer bölümlere
0: yani
3: geçmemesi
0: uygunsuz olduğuna mı
3: gerekir
0: diyor.
3: Şimdi su geçmez perdelerin su kapıları vardır. O kapılar kapalı mıydı? Bu kapılar otomatik kapanır. Bu otomatik kapanma mekanizması çalışır.

0: durumda mıydı? Ve acaba bu dipte oluşan çatlak Titanic olayında olduğu gibi yandan yağdı ya, hep derler baş taraftan çarpsaydı buzdağına Titanic batmayacak derler. İskele alabandayla dönmüş ve bütün bordayı yarmış buzdağı. Burada da acaba dipte oluşan o patlak pek çok su geçmez bölgeyi etkileyecek şekilde geniş bir çatlağa yol açtı da bir anda bütün bölmelere mi doldu? O işte yarın dalacak olan,
1: yarın belli olacak,
0: ROV cihazı bununla ilgili görüntüleri mutlaka gönderecektir.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te biliyorsunuz Kırgızistan'a gitti bugün. Önemli görüşmeleri olacak. En çok konuşulan konu da Murat, Putin'le kuvvetle muhtemel görüşecekler.
2: Görüşecekler elbette.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün indi Bişkek'e, Kırgızistan'a.
2: Dombra'yla karşılandı.
1: Dombra'yla değil mi? Evet. Var mı biraz ses Samet aslında? Kırgızistan tabii. Menbaana gidildi bu işin.
2: Menbaana gidildi, evet.
3: Bizim NATO'da yaptığımız hazırlığın bir benzerini Kırgızistan'da bu zirve için yapmış. Aylardır hazırlanıyorlar.
1: Güzel hazırlandılar mı?
3: Düzenleniyor, evet.
1: Ne yiyorlar o tatlılar be? Bunların peksimetleri falan böyle. Bamur işleri çok şey değil mi meşhur Kırgızların? De. Öyle görkemli anlardan var mıydı? Bizimki kadar değil canım Bercan, sen de şimdi bizimki başka bir şey.
3: Güzel, onların da güzel.
1: Güzel, kendince güzel.
3: Gerçi sen pek sevmiyorsun. Türkmenistan şeyin var senin. Yazıların vardı, hatırlıyorum ben. Çok sessiz kent.
2: Otelin demiştim. İçine kapısından girerken o dombra çalıyorlar, uçaktan değil de.
1: Evet.
2: Karşılama sırası.
1: Karşılama var. Putin'le ne konuşacaklar Bercan?
3: Yani Türkiye'nin arabulucu olması gündemde Ukrayna Rusya arasındaki barışta, ateşkeste.
1: Bunlar nedir bu arada?
4: Ne güzel şeyler
1: bunlar. Pokemon'lar bunlar nelerdir? Evet. Putin'le görüşemediler. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gelecekti buraya. Araya savaş girdi, başka şeyler girdi.
3: Biraz bir şu sıralar böyle Ukrayna'ya karşı da biraz böyle daha bir sert bir politika izliyoruz. Karadeniz'de gemilerimize yönelik saldırılar, evet, yoğunlaştı, artmaya başladı. Yani Şangay tabii önemli, şey anlamda önemli. Yani Türkiye'nin ağırlığı...
1: Hocam seni böyle alayım, şu görüntülerle biraz konuşalım. Görüntüler de kaçmasın bu arada. Şangay toplantısı tabii ki.
3: Bu ilk gün tabii, bugünkü şeyde zirve başlamadı tam resmi olarak. Göçebe oyunları vardı Bişkek'te. Hı hı. O yoğun böyle renkli görüntülere sahne oldu. Çok iyi karşılandı. Yani zirveye gene tabii Türkiye'nin ağırlığı, Erdoğan ağırlığı vuracak yani. Ağırlığı hissedilecek. Çünkü işte Ukrayna-Rusya savaşı gündemde. Şangay'ın tabii şöyle bir özelliği var. Yani sorunları çözmekten ziyade sorunları yönetme amaçlı kurulmuş bir örgüt. Yani 96'da kurulmuş. Yani ilişki mesela en sorunlu ülkeler bu Şangay'ın üyesi, işte Pakistan, Hindistan veya Çin, Hindistan kendi aralarında sınır şey sorunları var. Pakistan, Hindistan veya Kırgızistan, Tacikistan sorunlu ülkeler birbirleriyle, mesela çok büyük sorunları var ama bu örgütün üyeleri yani böyle sorunları çözelim mantığıyla hareket eden bir örgüt değil.
1: Yönetelim.
3: Yani, yönetelim. Sorunları, işbirliklerini daha da derinleşmeden yönetelim kaygısı. Ama Türkiye'nin tabii Türk Devletler Teşkilatı'nı kurması, Orta Asya'daki artan etkinliği, Kafkasya'daki etkinliği, küresel arenadaki etkinliği, bu zirvede de Türkiye'nin gözde ülke veya işte sorun çözücü, oyun kurucu rolünü daha da artırıyor.
1: Batı'ya en entegre içlerinde Türkiye.
3: Türkiye.
1: NATO'yla, işte AB kurumlarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'yle.
3: Yani bütün zirvelerde katıldı Türkiye. Bir Hindistan'daki zirveye katılmamıştı. Onun dışındaki bütün zirvelerde Türkiye var. 2012'den beri sanırım gözlemci, diyalog, evet, üyesi.
2: Tabii Kırgızistan'ın itibarı açısından da son derece önemli. Orta Asya'nın en küçük devletlerinden, evet, bir tanesi. Böyle uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapıyor olması önemli.
3: Hem o anlamda hem de tam da böyle şeyin.
1: Güzel görüntüler var burada da.
3: Çin'in Orta Asya'ya yani batıya yönelik açılımındaki mesele anahtar ülke. Kırgızistan'la mesela Doğu Türkistan üzerinden Kırgızistan, oradan Orta Asya, ondan sonra dünyaya açıyor. Yani İpek yolu, yol kuşak projesi anlamında da Çin için çok önemli. Çok
4: Ercan
3: kritik.
4: Bey şeyi de hatırlatalım. 2 sene önce bizim bir tam üyeliğimiz mevzu bahis olmuştu hatırlarsanız.
3: Evet.
4: Hindistan veto koymuştu.
3: Hindistan veto koydu.
4: Hindistan, evet. Pakistan. Yani
3: bir özelliği de zaten sorunlar çetrefilleşmesin diye Şangay İşbirliği Örgütü'nün oy birliği esası var. Evet. Yani bütün üyeler karar verdiğinde ancak bir karar alabiliyorsun.
4: NATO'da da öyle.
3: Öyle olduğu için de, evet, öyle olduğu için de mesela çok fazla şey çıkmıyor.
2: İlham Aliyev.

0: Paşinyan görüştü bu arada. O açıdan Azerbaycan Ermenistan görüşmesine de
1: bir bu oldu. Hakikaten bu gösteri ama güzelmiş. Ben bunu bilmiyorum.
2: Evet, bu doğru. Göçebe çok... oyunları ülkeler öyle kendi şeylerle bayraklarla yürüyorlar. Yani bizim evet. O etnik etnospor şeyimize benziyor biraz. Festivalimize benziyor.
0: Tabii bir ticari işbirliği örgütü aslında. Askeri bir işbirliği örgütü değil. Onu evet. Da söyleyeyim.
3: Murat Bey, ilk başlangıçta Şangay Beşlisi'ydi. Hı-hı. Aslında askeri bir teşkilat gibiydi. Biz NATO'yayken giremezdik diyorduk. Sonradan işbirliği gitti. Suudi Arabistan girdi falan, büyüdü. Şimdi ekonomiye evet. Döndü. Evet. Asıl kuruluşu askeriydi yani ilk başta.
0: Ama
3: yani
0: şu anda Şangay... askeri niteliği yok. Askeri ittifak yani
3: gizli.
0: Değil.
2: Evet, Özbekistan'ın katılımıyla 2001'de şeye dönüşüyor, Şangay İşbirliği Örgütü'ne, yani şeye Şangay Beşlisi, Şangay İşbirliği Örgütü'ne.
3: Altılı oldu.
2: 2017'de İran,
3: Suudi Arabistan. Yok,
2: 2021'de İran, 17'de Pakistan, Hindistan katılıyor. En son Belarus katıldı mesela. Evet. İlginç bir şey 2024'te. Yani ona rağmen ama şey değil. Yani Rusya mesela işte askeri güvenlik performansıyla etkili. Çin işte ekonomik projeleriyle, yol yatırım ve ticaretiyle mesela ön planda. Hindistan Orta Asya'ya bize katkı sunma mantığıyla devrede. Türkiye daha başka, yani o Orta Asya'daki etkinliğiyle, siyasi ve stratejik etkinliği. Ama ben son dönemlerde diplomasideki mesela ağırlığı çok arttı Türkiye'nin. Bütün gözler tabii Türkiye'de. Yani Türkiye'siz Orta Asya'da Şangay İşbirliği Örgütü'yle oyun kurmak, denge kurma artık zor. Türkiye olmadan.
1: Ama bir türlü de bu hocam istendiği o etki işbirliği de sağlanmıyor bu Türkiye Cumhuriyetlerle. Hiçbir zaman olmuyor. Niye olmuyor?
3: Hayır, zaten sadece Türkiye Cumhuriyetler yok. Dediğim gibi işte Hindistan.
1: Yok, Şangay açısından demiyorum. Türkiye Cumhuriyetler niye olmuyor tam böyle bir şey?
3: Daha vakit ister. Yani onlar bu 70 sene 80 sene komünist idaresinde.
4: Ortadoğu neyse Türkistan'da evet, öyle.
1: Öyle değil mi hocam? Öyle, yani öyle. Bunu söyleyelim biraz.
2: Şey. Yani Mekke Paktı'ndaki gibi Türkiye güçlendikçe, yükseldikçe etrafındaki o tarihsel veya işte diyelim gönül coğrafyası Türkiye'ye doğru kaymaya başlıyor.
3: Yani 800 sene Avrupa'da yapamadı bunu. Ne iki dünya savaşında kendi kendini perişan olduktan sonra yaptılar. Aynen. Allah'a şükür Orta Asya'da böyle bir şey olmadı. Yani büyük savaşlar falan. Onun için de aşama aşama yavaş yavaş gidiyor yani.
0: Yani Arap Birliği diye bir şey var. Arapların arasındaki birlik sağlanabilmiş değil. Evet. Türk dünyasındaki bir işbirliği çok daha yakın bir dönemde daha başlamış iyi. Durumda ve arada husumet yok. Çok az yani Özbekistan'da işte Kırgızistan arasındaki Oş, Fergana Vadisi, Andijan olayları gibi bir takım şeyler oldu. Ama genel olarak Türk dünyası arasında problemli bir şey çok fazla olmadı şimdiye
3: ama
0: kadar.
3: Ama devlet yapıları
1: problem geç de yok, işbirliği de
0: işbirliği
1: yok.
0: Yani. De yok.
3: Hayır, şöyle eski değil, yani eskiden gelen bir devlet geleneği olmadıkları için Hanlıklar ve Rus idaresi daha yeni bağımsızlık kazandılar. Daha yeni iktisadi entegrasyon olacak.
1: Bir de geçmiş dönemde olumsuz hafızalarda şeyler de var yani.
3: Tabii.
1: Burada bir takım macera perestler gidip oralarda...
3: Özellikle Özbekistan bize 30 sene küstü. Bir takım da olaylar.
1: Yani, onu da kabul etmek gerekiyor.
0: Bir. Çünkü Özbekistan korkunç bir diktatörlükle yönetiliyordu yani İslam Kerimoğlu döneminde. Müthiş bir diktatörlük vardı. Bütün muhalifler yurt dışında yaşıyordu zaten. Demokratik Erk Partisi'nin lideri ki Muhammed Salih, o da yıllarca Türkiye'de yaşamak zorunda kaldı.
1: Öyle deme, çok
0: muhtemelen
1: kızıyorum.
0: Hala Türkiye'de yani. Ama Şevket Mirziyoyev sonrasında Özbekistan'daki durum değişti. Iyi. Yani o diktatör öldükten sonra değişti. Gerçekte bu Türkiye'nin Özbekistan'a karşı tavır koymasının haklı gerekçeleri vardı yani.
3: Vallahi biz Türkiye'de TİKA'yla toplantılar yapıyorduk. Rekabet kurulu burada olarak. Gürcistan bile katılıyordu, kendiliğinden gelmek istiyordu. Sırbistan bile gelmek istiyordu. Özbekistan'ı davet ediyordu, gelmiyordu. Bütün Türk devletleri geliyor. Moğolistan bile geliyordu. Kendi yani şey olarak da. Gürcistan geliyor. Biz Türk'üz diye geliyor. Özbekler geliyor. 30 sene bayağı küstüler bize yani.
1: Ama gittiler, o bizimkiler de orada darbe marbe işlerine kalkıştı.
3: Biraz öyle karıştı.
1: Bizimkiler derken yani Türk olan Süleyman bazı isimler.
2: Ya, tabii şunu unutmayalım. Yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ni Demirel dönemindeki evet. O 90'lardaki mesela politika tamamen Amerika endeksi bir politikaydı. Ama şimdi Türkiye'nin izlediği politika daha özerk, daha özgün, daha...
1: Avrupa Birliği de el atıyor otonom. Buralara. Von der Leyen evet. Buralarda geziyordu. Burasını biraz Rusya'nın arka bahçesi olarak görüp
2: evet.
1: takım faaliyetler yürüttüklerini de biliyoruz. Bu arada
2: yani Orta Asya'nın şey anlamda hoşuna gidiyor. Yani, Pezeşkiyan da zirvede. Evet. Ama İran konusu pek gündeme gelmeyecek. Yani bir önceki mesela bir ay önce Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya gelmişlerdi. Gene Kırgızistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri. Hiç İran konusu gündeme gelmedi. Gündeme gelmemesinin bir nedeni de yani İran'ın Körfez ülkeleri

0: Ne saldırması? Çünkü Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri de mesela gözlemci ve diyalog üyesi ülkeler. O yüzden Çin biraz daha böyle şey duruyor orada. Bu sorunu pek gündeme getirmeme yanlısı bir politika izliyor. Diğer ülkeler de öyle.
1: Ama yani, Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapacağı konuşmada öncelikle yine Gazze meselesini öncelikli bir gündem olarak açacak. İran ve ABD arasındaki savaşın bitirilmesi konusundaki tavrını yeniden ortaya koyacak. Bunu da şu anda ifade edilmiş durumda. Ve Rusya, Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü tekrar üstlenmek istediğine dair irade beyanı ifade etmiş olacak. Yani şunu söyleyelim, her uluslararası platformda Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci gündem maddesi Gazze. Bu çok kıymetli bir şey.
2: Yani bir de kriz çözücü pozisyonda Rusya ile sen Ukrayna arasında. Bu önemli yani Türkiye'nin.
3: Bir de Türkiye'nin aslında durumundan bahsetmek lazım. Şimdi Türkiye Batı dünyasındaki her türlü yapılanmanın içerisinde yer alabiliyor. Doğu dünyasında da her türlü yapılanmanın içinde yer alıyor. Şimdi Orta Doğu'da bir pakt kuruldu, onun içinde de yer alıyoruz. Evet. Herhalde böyle bir devlet yok.
2: Değil mi? Olmadığımız pakt yok.
3: Yani evet. Fransa'nın şimdi bu toplantıya katıldığını düşün. Öyle bir şey yok. Yani mekanizma ona izin vermiyor. Ama yani Türkiye'nin katılması şu veya bu şekilde garipsenmiyor.
0: Doğru. Yani Çin'in umudu bile Türkiye. Yani Çin öyle bir mesela Türkiye biçtiği rol hem orta koridor anlamında hem Orta Asya'nın mesela işte güvenliği anlamında Türkiye'nin oradaki etkin rolü.
4: O yeni İpek yolu. Bir
0: hem
4: kuşak
0: de mesela
4: bir yol
0: işte
4: projesinin ucu.
0: Çin'in mesela iki önemli işte petrol ithal ettiği ülke var. Suudi Arabistan diyelim, İran. Körfez'deki o savaştan dolayı. İkisiyle de ilişkilerini mesela sürdürüyor. O anlamda gene Türkiye'nin ağırlığını kurtarıcı, can simidi olarak görüyor.
2: Evet, bu Dombralı kısım Murat'ın söylediği. Evet. Ha böyle Dombra'yı bu Erdoğan'ın sözleri. Çok hoşlarına gitmiştir tabii canım. Ulusal şarkıları neredeyse bir güçlü bir devletin lideri bunu artık kullanıyor.
0: Yani bizim bize bizim anladığımızdan daha fazla değer biçiyorlar, veriyorlar Orta Asya devletleri.
2: Tabii canım, Türk devleti diyor. Yani
0: Türkiye'nin böyle öne çıkmasına inanılmaz bir gurur duyuyorlar.
2: Ama bence Kırgızlar da unuttular. Dombra'nın orijinali bu diye düşünüyorlardır bence. Değil mi? Çok meşhur etti. Çok güzel bir şarkıydı bu arada. Evet. Putin'le Erdoğan'ın görüşmesi şimdi asıl, ama mevzu bu olacak herhalde. Dünyanın gözünü çevirdiği nokta bu. Yakın zamanda da Trump Putin'le bu bağlamda görüştü. Yani evet, zaten telefonu yürütüyorlar. İstihbarat servisleri gidiyor geliyor. Hocam, Ukrayna Savaşı'nı bitirecekler herhalde artık, değil mi? Nedir? Sürdürülemiyor mu artık?
5: Evet. Çok sertleşti. İki taraf içinde yani artık hani rölantide gitmiyor. İki tarafta bayağı zarar verdirtiyorlar birbirlerine. 4,5 senedir olmayan şey yeni oldu. Bakın, Rusya dünyanın en büyük petrol ihracatlarından biri, geçen hafta benzin ithal etmeye başladı.
2: Sıkıntı çektiler benzin.
5: Çünkü rafinerileri vurdu o şeyler. SİHA'lar, İHA'lar, rafinerler imha oldu. Benzin ithal ediyor. Rusya da çok zora girdi. Rusya artık savaşacak da asker bulamıyor. Ukrayna zaten perişan oldu. Onu İngiltere, Almanya, aman Rusya zayıflasın diye silah veriyorlar, para verip gazı veriyorlar. Zaten Ukrayna'yı mahvettiler. Ama Rusya'da artık dayanacak gücü yok yani. Trump öyle ortada deyip de Ukrayna'dan lehine koysa ağırlığını, Rusya daha da kötü durumda olacak. Savaşı sürdüremeyecek yani.
0: Uğur Hocam, bir de şey var. Petrol rafinerilerini vurması şeyin de Amerika'nın da işlerini bozuyor. Yani Kazakistan petrolü mesela işte Rusya'dan Novorossiysk limanı üzerinden mesela Karadeniz'de. Evet. Oradan mesela ihraç ediliyor. İşte ExxonMobil, Chevron'un falan mesela büyük Amerikan şirketlerinin anlaşmalı olduğu mesela şey, Orta Asya petrolü de gene oradan gönderiliyor. Ukrayna demiş ki mesela bu limanları vurmayacaksın. Yani Karadeniz kıyısındaki rafinerileri vurma ama iç kesimlerdekileri vurabilirsin şekilde öyle bir anlaşmaya vardıkları da söyleniyor Ukrayna Amerika'nın.
2: Böyle çizince Bercan, kırmızı taraf Şangay İşbirliği üyesi. Evet. NATO'ya sanki şey gibi, hani askeri olarak karşılaştırılıyor gibi ama tabii ki o bağlamda bir...
5: Yani Varşova Paktı'nın yerini almadı bu.
2: Almadı.
5: Almadı.
0: Biraz zor tabii yani şurada. Kırgızistan'ın önemi mesela şuradan, yani Çin'in batıya açılan kapısı Doğu Türkistan var. Ondan sonra Kırgızistan, yani şuradan önlemi aldığı zaman mesela diyelim, önlemi aldı. Çin'in bir işte bu Çin denizinden, Malakka boğazından dünya açılması var. Bir de Kuzey Buz Denizi'nden, bir de Orta Asya'dan. Yani bu yolları kapattığınızda işte Pakistan var, işte Myanmar falan üzerinden açılabiliyordu ama en önemli bu şey bu kozu bu Çin'in. Çünkü

0: şeylere mesela yönlendirmede eli güçlü olur.
1: Bence Rusya üzerinden Trump çok sıkıştırıyor Çin'i. Yani bayağı Putin'e destek atıyor. Hocanın dediği gibi ağırlığını Ukrayna'da koymuş olsa bütün dengeleri değiştirecek. Tabii. İçeride kavga etmek pahasına. Ama
2: Ukrayna savaşı bakın çok biteceğe benzemiyor.
1: Öyle mi hocam?
2: Tabii, birincisi orada Birinci Dünya Savaşı'nda gördüğümüze benzer bir cepheleşme var. Yani doğru. Resmen cephede savaş devam ediyor. 4,5-5 yıldan bahsediyor. Yani 5 yıl sürmez. Birinci Dünya Savaşı bile 4 yıl sürdü. Şimdi orada tabii ki Rusya'nın hala cephedeki üstünlüğü devam ediyor. Rusya'nın konvansiyonel silah üretme kapasitesi biraz böyle modernize de edildi. Ona göre ekonominin çarkları ayarlandı ve şu anda Ukrayna'nın Rusya'yı tam manasıyla durdurması mümkün değil. O cephede Ukrayna'nın askeri yetmez ama Rusya'nın da askeri yetmiyor. Fakat cephede normalde diyelim ki günlük ilerleme hızı Rusların 2 kilometre olacaksa şu anda 300 metre 400 metre ancak ilerliyorlar. O hız yavaş olduğu için
1: Batı cephesinde değişen bir şey yok, yok yani.
2: Şimdi burada şeyi görmemiz lazım. Dronların etkisini bakın.
3: İşte
2: drone savaşı. Yani dronlarla ilgili savaş belki de yani gelecekte Ukrayna savaşı bu açıdan kilit bir savaş olarak gösterilecek. Veya İran'ın da kamikaze dronları kullanması çok önemli. Dronlar böyle kaplumbağa gibi yavaş yavaş gidiyor ve vuramadığı yer yok. Yani rafinerileri vuruyor, lojistik merkezleri vuruyor. Koskoca Rusya'nın bu devasa coğrafyasında bile Ukrayna nispeten çok küçük bir ülke, etkisi çok büyük saldırılar yapıyor. Şimdi bu saldırıların arkasında mutlaka Avrupa ülkelerinin desteği var.
1: Çok teşekkür ederiz. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Günaydın. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikteyiz. Hemen başlayalım dilerseniz. Efendim, facia demek bazen durumu anlatmaya yetmiyor. KKTC'den Türkiye'ye hareket edenlerin yaşadıkları pazar gününden bu yana tüm dünyanın gündeminde. Empatisi çok zor görüntüler derledik. 20 kayıp için arama çalışmaları tam zamanlı olarak devam ediyor. Umarız iyi haberler duyabiliriz. Kazaya dair soruşturma da hızlı başladı. 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Enkaza ulaşabilmek için robotik dalışsa yapılacak. Akıllarda ise pek çok soru var. 4 ayda 2 denetimden geçen gemi o havada nasıl denize açıldı? Tek sebep kötü hava koşulları mıydı ve yakınlarını kaybedenlerin yüreğine kor düşürebilecek o ihtimal, kaza önlenebilir miydi? Yetkililer şimdi hepsine yanıt arıyor.
1: Dövsün geri abi, boş ver.
2: Gemi yan yatıyor.
3: Batıyoruz.
4: Ne uyarılar fayda etti ne de yakarışlar. Sekiz kişi göz göre göre ölüme gitti. 20 kişi hala aranıyor.
5: Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu komple. Uçuyordu. İçeriden sular fışkırdı. Deliklerin hepsinden. Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın diye bağırdık. Daha çok açılmamıştı.
4: ...241 kişinin yaşama tutunabilmesini yardıma giden sivil tekneler sağladı.
5: Bir tane adam çıktı, dedi ki sorun yok, normal. İnsanlar panik yaptı. Üzerimize kapıyı kapattılar, bekleyin dedi, çıkartacağız. Çıkamadık, kapıyı sonradan açtılar ve tüm botlar denizdeydi. Hiçbirine erişim yoktu.

0: insanlar atlayamadı. Suya atladık biz. Korkumuzda gemi batarsa insanları suyun altına çekip vakumlamasın diye. Camı kırıp insanları kurtardık. Suda açıkta çocuklar vardı, bir aile vardı. Onları kurtardık. Can kurtaran botuna yükledik hep beraber.
1: Çocukları siz kurtardınız.
0: Ben hani olabildiğince sahil güvenliği o tarafa yönlendirmek istedim. Yaşı küçüktü çünkü, çok küçük bir bebek vardı.
2: Kalkıştan kısa bir süre sonra gemi alabora oldu ve su alması sonucunda önce camlar basınçtan patladı ve gemi yan yatmak suretiyle battı.
3: Kurtulmayı başaranlar yaşadıkları kabusu anlattı.
4: Gemiye bindiğimizde sıkıntı yoktu zaten. Biz farkında değildik yani denizin kötü olduğunu. Mersin'e doğru döndüğünde zaten başladı sallanmaya. Geminin altından yüksek bir ses duyduk biz. İkinci sarsıntıda su çıkmaya başladı yerin altından. Bir ablanın biri bağırdı, ben geri dönmek istiyorum diye. Durdurun gemi diye.
3: Alabora olan gemi 4 ayda 2 denetimden geçti. Sabıkalıydı. 23 yıl önce de kaza yapmıştı. Ancak bunlar denize açılmasının önüne geçmedi.
5: Birinci ve ikinci kaptan ikisi de kendi teknemdeydi. Yan dönen teknenin üzerindeydiler.
3: Dümen'deki kaptan da yolcularla aynı kaderi paylaştı gemi alabora olunca.
6: Yaklaşık bir 15 dakika sonra içeride turuncu cansallarının şiştiğini gördüm. Turizm limanında olan bütün ticari tekneleri de çağrı yaparak herkesi yardıma çağırdık. En büyük şansımız da gözümüzün önünde olduğu için ve gördüğümüz için, erken müdahale ettiğimiz için daha büyük bir felaketi önledik. Yani bu tekne bir 10 dakika daha gidip ileride batsaydı kimse bunu görmeyecekti.
7: Hani nefesi bitmiş insanlar vardı bizim tekneye aldıklarımız aslında ve çocuk çok vardı. Hani suyun içinde, yani firkanın içinde değil, suyun içinde.
3: 514 metre derinlikteki batığa robotik dalış yapılacak. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sorumluların hesap vereceğini duyurdu. 14 şüpheliden 9'u tutuklu.
8: Dalgalar sonucu geminin ön tarafı koptu ve alabora oldu. Kaza böyle başladı. Meteorolojik verilerde sorun yoktu.
3: Şirketin bilet satışı ise sürüyor. Akıllardaki soru, kazanın önlenmesi mümkün müydü?
5: Dünkü havalardan çok çok daha kötü havalarda da çıkıldı. Ekspresler, feribotlar. Yani çok şükür şimdiye kadar hiç böyle bir problem yaşanmadı. Dünkü olayın havayla bir alakası olduğunu ben şahsen düşünmüyorum.
1: Son dönemin en büyük gemi felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçecek Flojet kazası. Güzel bir tatil için çıktıkları yolda hayatlarının felaketini yaşayan Flojet yolcuları da kendi kendilerinin kahramanlarıydı adeta. Çünkü iddia o ki ne yaptıkları uyarılar dikkate alınmış ne de tahliye sırasında doğru bir operasyon izlenmişti. En çok merak edilen ise bu kaza neden oldu ve önlenebilir miydi sorusu.
9: İnat etti, gitmeye inat etti.
3: Şiddetli fırtına uyarısı, bakımsızlık, yanlış tahliye ve ne yazık ki 267 kişilik o deniz faciası.
10: Birçok hatalar zinciri var kesinlikle.
6: Biz havanın çok kötü olduğunu ve bu havada yani nasıl bir seyir yapacaklarını düşünürken 15 dakika sonra içeride turuncu cansallarının şiştiğini gördüm ve arka arkaya patladığını gördüm.
3: İddialar korkunç. Baş şüpheli kaptan ve mürettebat.
6: Hava çok kötüydü.
3: Herkesin sorduğu soru aynı. Flojet katamaranını ihmal mi batırdı? Tatil için Kıbrıs'ı seçen 259 yolcu dönüş yolunda o facia gemisine bindikleri anda işlerin yolunda gitmediğini anlamış, mürettebatı uyarmışlardı.
11: Abi bir söyleyin, geri dönsün.
12: Dönsün geri abi, boş ver.
3: Ancak kaptan ve ekibi durumun ciddiyetini anladıklarında artık çok geçti.
13: Su iyice artık insanların ayaklarının hani dizlerine kadar gelecek bir noktaya geldi. Geri dönüşte zaten dalga yiyince yan yatmış.
3: İddia o ki 26 yaşındaki Flojet katamaranı yakın zamanda bir kaza geçirmiş ve 36 aydır da bakımı yapılmamıştı.
5: Orada bir parça vardı, o parça attı. O parça atınca tekne battı. Tabii o parça atmadan önce kaptan biliyor muydu? Zannetmiyorum. Orayı bir dakika içerisinde batırabilecek bir parçaydı.
3: Çok değil, sadece bir gün önce aynı katamaranda yolculuk yapan bir kadın korku dolu benzer bir yolculuğu işte böyle kaydetmişti. İhmaller zincirinin en önemli halkalarından biri de tahliye anlarıydı.
11: acil buraya gelsin.
3: O can pazarında herkes kendi derdine düştü.
12: Batıyoruz.
9: Kaçlar çıktılar, insanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Camlar patladı.
6: Kimse can yeleğinin nerede olduğu bilmiyor mesela. Çoğu rastgele koltuklarının altından buldu.
13: Bu konuda deneyimli ve tecrübeli ve güvenilir olmadığını gösteriyor o gemideki çalışan personelin.
3: Merak edilen tüm soruların cevabı 514 metre derinliğe batan ölüm gemisi Filojet'in kara kutusuna ulaşılmasıyla belli olacak.
13: Denizaltı robotlar var. O robotlarla ulaşılabilir.
1: Girne açıklarındaki gemi faciasında kayıpları arama çalışmaları sürerken ailelerin endişeli bekleyişi de bir yandan devam ediyor. Kimi çocuğundan, kimi kardeşinden gelecek iyi bir haberi bekliyor umutla. Kazadan kurtulanların anlattıkları ise kan donduran cinsten. İşte son anda hayatta kalanların ağzından denizdeki can pazarı.

0: Gözler denize çevrildi, kulaklar gelecek habere kilitlendi. Umut tükenmedi ama bekleyenlerin yüreğindeki endişe bir an olsun dinmedi.
1: Birisi gelsin, benim çocuğum sağ ya da ölü çıkarsın.
0: Girne'den Mersin'e doğru yola çıkmışlardı ama o yolculuk limandan ayrıldıktan kısa süre sonra faciaya dönüştü.
2: Hepimiz toplanmışız, iyi haber bekliyoruz, aileler perişan.
0: Limandaki en ağır bekleyiş gemide yakını olanlarındı.
3: Oğlumun yanına ben gideceğim. Oğlum gelmezse ben onun yanına gideceğim.
0: Facianın yaşandığı Girne'de de gece boyunca aynı endişe vardı.
4: Yüzebilen arkadaş yüzdü geldi. Yüzemeyen arkadaşlar orada mahsur kaldı.
0: Kimi memleketine dönüyordu, kimi tatilden evine. Biçer ailesi de 5 kişi bindi o gemiye. Anne, baba ve çocuklardan biri kurtuldu. 6 yaşındaki Mehmet Asaf'la 12 yaşındaki Saliha Miray'dansa haber alınamadı.
1: Ayaklarını tuttum, elimden kayıp gitti. Ben onu bırakmazdım. Ölüsü ölüm bile olsa bırakmazdım. Bulamadım sonra.

0: Allah'ım, Allah'ım bize haber versinler. Çok çok acı çekiyor Allah'ım.
1: Çalışmak için Kıbrıs'a giden Mustafa ve Mahmut Demir kardeşler de memleketlerine dönmek için binmişlerdi gemiye.
2: Birisi bulundu diyorlar, anası bulunmadı diyorlar. Sabahtan beri altta tükendik.
1: İki kardeşin akıbetine dair beklenen haber türlü gelmedi.
2: Dayanacak gücümüz kalmadı bizim. Hayır, öldüyse öldüyse, yaralıysa yaralı, kayıpsa kayıp.
1: Özdemir ailesi ise akrabalarının düğünü için Kıbrıs'a gitmişti. Ancak dönüş yolunda kara haber duyuldu. Hüseyin Özdemir hayatını kaybederken eşi Şerife Özdemir hala bulunamadı.
3: Hanım gitti. Hanımın ardından abim gitti. Benim de eşi de yok. Eşinden de haber yok.
4: Haber de yok.
3: Bizler ne yapacağız abi?
1: Ailelerin haber beklediği o facianın boyutunuysa gemiden sağ çıkanların anlattıkları gözler önüne serdi.
5: Yanındaki çocuk vardı, yardım istedi. Yardım edin diye bağırıyordu. Annesi vardı. Çünkü çok güç gerekiyor çünkü yani. Ben bile gücüm yetmedi benim.
1: Denizin iki yakasında da şimdi tek bir dilek var. Kayıplar bulunsun, ailelerin bu acı bekleyişi son bulsun. Gemide hayatını kaybedenlerden biri de uzman çavuş Fahri Ateş'ti. Eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla tatilden dönüyordu. Alabora olan gemide eşi ve çocuğunu kurtaran uzman çavuş faciada yaşamını yitirdi.
6: Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği o ferobot faciasının ardından Rum kesiminden gelen bazı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ise tepki çekti. Ölenler üzerinden yapılan söylemler tartışmayı daha da büyüttü.
7: Rumlar Türklere olan kin ve nefretini gemi faciası üzerinden çıkarmaya çalıştılar. Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından Türkiye ve KKTC yasa boğuldu. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye ve KKTC ekipleri denizde

0: İki kayıplara ulaşmak için seferber olurken facianın ardından Rum kesiminden nefret ve hakaret paylaşımları yapıldı. Skandal söylemlere Elam üyesi Fivos Kiprianu da eklendi. Kiprianu'nun ölenleri umursamayalım, aklınızı başınıza alın ifadeleri büyük tepki çekti. Kiprianu'nun Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in ortaklarından biri olarak anılması da tartışmayı daha da büyüttü. Ancak Rum kesiminde herkes aynı düşüncede değildi. Bazı Rumlar kendilerine ait sosyal medya hesaplarında bu nefret diline sert tepki gösterdi. Rumların içinden gelen en dikkat çekici tepkilerden birini yazar Marinos Nomikos verdi. Nomikos nefret dolu yorumlara lağım düşünceliler utanç duyum sözleriyle tepki gösterdi. Hiç tanımadıkları insanların ölümleri için sevinç naraları atıyorlar, sadece başka bir dinleri başka bir dinleri olduğu, öteki tarafta doğdukları için diyerek isyan etti. İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamerası üyesi Meral Hüseyin Ece, Rum kesimindeki insanlık dışı tutuma sert tepki gösterdi. Rum gazeteci Harry Theoharus'un facia üzerinden Türkiye'yi hedef alan provokatif paylaşımını alıntıladı. 8 kişi hayatını kaybetti. Bu bir insanlık trajedisidir. Siyaset yapmak veya puan toplamak için uygun bir zaman değildir ifadeleri kullanıldı.
1: Tuğyan Ülkem Gülter, merhum sanatçı Güllü'yü öldürmekle suçlanıyor biliyorsunuz. Tutuklu Gülter bir ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya günler kala Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli açıklamalar yaptı. Eminoğlu arkadaşlarımıza bakın neler anlattı.
2: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi. Yeter artık, bıktım. Hayatım mahvoldu falan filan. Ne oldu dedi. Annem kartı bana vermiyor. Beni eve gelmeyi istemiyor.
3: Kervan Eminoğlu şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili ATV Haber'e konuştu. Eski nişanlısı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle ilişkisini anlattı.
2: Babası konusunda nefret ediyor. Tuğyan da diyor ki anneannem beni büyüttü. Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü.
3: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya bir ay kala Güllü'nün ölümünden önce olanlara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya çıktı.
2: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi.
3: Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu olaydan önce Güllü ve ailesinin neler yaşadığını ATV Haber'e anlattı.
4: Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun bir iddiası daha var. O iddiasıysa Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi şarkıcı Güllü'den para çaldığına dair.
2: 19 Eylül'de Tuğyan benim İstanbul'a geldi. Dedi bana bir şans daha verdin. Çiğdem'le beraber yetimce 4000 TL rahmetinden çaldılar.
4: Şarkıcı Güllü ölümünden sadece birkaç gün önce dairesinin dış kapısını değiştirmişti. İddiaya göre o dış kapısının şifresinin kartını kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e hem vermedi hem de eve almadı.
2: 22 Eylül geldi falan. Ben aradı, dedi ben sokaktayım. Ne oldu dedim, neden hiç eve gitmedin? Dedi annem kapıyı da açtırmış, şifreyi de bana vermiyor. Ben de dedi eve gelme.
3: İddiaya göre o sırada Güllü ve kızı tartıştı ve o tartışma sonrası Tuğyan 1,5 saatlik video çekti. Annesi Güllü'yü abine ve kardeşine şikayet etti.
2: Şimdi dedim ne oldu? Dedi annemin çocukluktan bugüne kadar her şeyi bahsetmişsin. Yeter artık, bıktım. Hayatım mahvoldu falan.
3: İşte bu mesajında Güllü'nün ölümünden 3 gün önce atıldığı öne sürüldü. Mesajda Tuğyan psikolojik sorunlarından ve tedavi görmek istediğinden bahsediyor.
5: Bak doktora gideceğim. Belki doğru çocukluktan gelen bir şeyim var. İlaç alırım. Ne bileyim, doktor konuşur benimle, iyi olurum.
3: Şimdi gözler 1 Ekim'deki davada. Bekliyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Erdoğan, zirve kapsamında ise Rus lider Putin ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ile görüşecek.

0: Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bişkek Arena'da al bayrağı dalgalandıran Türk ekibi selamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Manas Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan'ı Kırgızistan Başbakanı Kasım Aliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi karşıladı. Eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle otele geçen Başkan Erdoğan, burada da Dombra şarkısıyla karşılandı. Başkan Erdoğan resmi programı kapsamında ilk olarak Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılanan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de bir araya geldi. Üç liderin yan yana olduğu anlar objektife yansıdı. Ardından da göçebe oyunları açılış törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, Türk bayrağı taşıyan ekibi işte böyle selamladı. Erdoğan'ın zirve marjındaki diplomasi trafiği de yoğun. Programın ikinci gününde Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak olan Erdoğan, burada önemli temaslara imza atacak. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov'la ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
1: Efendim, İstanbul kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bölgesel güvenlik için Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan aynı masaya oturdu ve Mekke Savunma İttifakı resmen devreye sokuldu. Kritik zirvenin perde arkasıyla ilgili ayrıntıları ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan verdi.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür.
3: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan aynı masaya oturdu. Bölgesel güvenliği yakından ilgilendiren kritik hamlenin adı kondu. Mekke Savunma İttifakı resmen devrede.
2: Bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar. Aktörlerin tavırları daha belirgin hale gelecek. Daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz. Barışın, istikrarın ve refahın anahtarı olarak görüyoruz.
3: İlk adım Mekke İşbirliği Antlaşması kapsamında atılmış. O antlaşmaya göre Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi tesis edilmişti. Komite ilk üçlü toplantısını İstanbul'da yaptı. Atılacak somut adımların yanı sıra yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameraların karşısındaydı.
2: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ağustos'ta Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı. O anlaşma gereği taraflardan herhangi birine yapılacak bir saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki büyük bölünme sonrası ilk kez karşı karşıya geldi. Deniz Baykal döneminde Genel Başkan Vekilliği yapan Cevdet Selvi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti diyebiliriz. İkili arasındaki gerilim kameraya da yansıdı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki soğuk rüzgarlar cenaze töreninde bile dinmedi. Hayatını kaybeden CHP'nin eski isimlerinden Cevdet Selvi için mecliste tören düzenlendi. İki isim yeni partinin kuruluşu sonrası ilk kez karşılaştı. Özel Kılıçdaroğlu'ndan önce gelmişti. Kılıçdaroğlu protokolle

0: tek tek tokalaştı. Özel'le soğuk tokalaşma da kameralara böyle yansıdı. İkili tören boyunca bir daha göz göze gelmediği gibi Özel tören sonunda da Kılıçdaroğlu'na veda etmedi. Aileye taziyede bulunurken Kılıçdaroğlu da hemen arkasındaydı ama Özel arkasına bile bakmadan tören alanından ayrıldı. İki parti arasındaki soğuk savaş ete kemiğe bürünürken bir açıklamada Memleket Partisi kapanınca CHP'ye dönen Muharrem İnce'den geldi. İnce yeni partiye geçecek iddialarına bu sözlerle nokta koydu. Satır aralarındaysa sert sözlerle yeni partiye hedef aldı.
1: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım. Sonra geri geldim. Bak ben de başka yere gitmem ben bu kadar. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez yani. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti.
0: Muharrem İnce'nin zehir zemberek açıklamalarından kendisini eleştiren yeni partili Cemal Enginyurt da nasibini aldı.
1: Bana laf çarpmış. Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, yeni partili oldun. Her kalıba girmişsin sen.
0: Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ise yeni detaylar var. İddianamede alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitlerin Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık haraca bağlandığı yer aldı. Aynı iddianamede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere halk çarşısına bağışlanan 9000 çift sıfır ayakkabıdan 2772 çiftin ortadan kaybolduğuna yer verildi. Aylardır personelin maaşlarını alamadığı İzmir Çiğli Belediyesi'nde ise bir danışmanın öz kardeşini işe alarak kendisine özel şoför yaptığı, baldızını da Elazığ'dan getirtip kütüphane birimine yerleştirdiği ortaya çıktı. CHP'li ve yeni partili meclis üyelerinin de kendi yakınlarını Haziran ayında toplu şekilde belediyede işe aldıkları öğrenildi. Yeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş ise yaptığı gafla gündeme oturdu.
2: İstanbul iktidarı hazır, Türkiye iktidarı hazır. İyi Parti iktidara hazır ve bu hazır kadrolarla iktidara giriyoruz. Yeni parti. Bu dil sürpriz çok fazla oluyor.
0: Sarıtaş partisinin ismini karıştırmakta kalmadı, bir de itirafta bulundu. Bu ne peki?
3: Efendim 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ceyda Yakova günler önce Şile Avlak virajında hayatını kaybetmişti, hatırlayacaksınız. O yol ne acı ki 30 yaşındaki Yıldırım Ersan'ın da yine sonu oldu.
4: Her yıl bir iki kişi burada ne yazık ki motosiklet kazasında vefat ediyor.
0: Aynı yol, aynı viraj ve yine can kaybı. 21 yaşındaki Ceyda Yakova'nın kısa süre önce hayatını kaybettiği Şile yolunda bu kez 30 yaşındaki Yıldırım Ersan motosikletiyle kaza yaptı. Genç adam kurtarılamadı. Burası Şile Avlak virajı. Yıldırım Ersan arkadaşlarıyla geldiği bu yolda iddia o ki hızla girdiği virajda motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana savrulan 30 yaşındaki genç o ölüm yolunda hayatını kaybetti. 2 hafta önce de bu yol üzerinde 21 yaşındaki motosiklet kullanıcısı Ceyda Yakova dengesini kaybedip yol tabelasına çarpıp feci şekilde hayatını yitirmişti. İddia o ki motosiklet kullanıcıları bu yolu keskin ve uzun olması sebebiyle pist olarak kullanıyordu.
4: Bazı arkadaşlarımız burayı pist olarak kullandıkları için... Bu bir mizansen değil yani şu an, ancak pistlerde uygulanabilecek teknik ve viraj çizgisidir.
0: Hayatını kaybeden Yıldırım Ersan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
3: İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde gizli kamera skandalı patlak vermiş. Cihazların içine yerleştirilip kayda alınan o görüntüler para karşılığı Telegram hesaplarına servis edilmişti. Gizli kamera tartışmaları yeniden alevlendi. Çünkü tüketici ya da müşteriyi tedirgin eden bir durum bu. Biri bizi gözetliyor mu? İnsan ister istemez düşünüyor bu soruları tabii. İşin bir de şu boyutu var. Önüne gelen herkes bu kameralara kolayca ulaşabiliyor mu? Arkadaşlarımız araştırdı.
5: Bu burada görmüş olduğunuz gibi bir krizin içerisinde olabilir.
6: Müşterilere ait

0: görüntüleri gizlice kaydeden güzellik merkezinin gizli kamerayla 14 bin gizli video çektiği ve müstehcen görüntüleri Telegram üzerinden sattığı ortaya çıkmıştı. Skandalla ilgili soruşturma devam ederken gizli kamera tartışmaları yeniden başladı. Bu kameralara ulaşmak ve yerleştirmek bu kadar kolay mı?
1: Gizli kamera dediğiniz mekanizma herhangi bir objenin içerisinde yer alabiliyor. Yani burada görmüş olduğunuz prizin içerisinde hem görüntü hem ses niteliğinde var olan bir cihaz.
2: Şu an bir televizyon ve üçlü prize baktığımı düşünüyorum. Etrafta gözle görülür herhangi bir kamera yok. Ancak hem görüntüm hem de sesim aslında şu anda kayıt altında. Beni kaydeden şey ise üçlü priz olduğunu düşündüğüm cihazın hemen içerisine yerleştirilmiş.
1: Bakın kamerayı kapatıyorum. Kapalı mı şu an kamera? Açtım. Burası da mikrofon yeri. Mikrofonu kapattım. Şu an sesi engelledim. Yani mekanizmanın olduğu yer burası.
0: Tüketici ya da bir müşteri gözetlenip gözetlenmediğini anlayabilir mi? Bu sorunun yanıtı hayır. Çünkü gizli kameraların tespiti yalnızca uzmanlar ve profesyonel ekipmanlarla yapılabiliyor.
1: Termal kamera mantığıyla görmüş olduğumuz ısı değerlerini okuyarak çözebiliyoruz. Bazen üzerinde bir lens varsa lens bulucu kullanarak.
2: Şu an ne yapıyoruz mesela?
1: Şu anda arkadaşımız sinyalini buldu. Listeledikten sonra alan daraltıp cihazın nerede olduğunu tespitini yaptı. Mini bir kamera, mini gizli bir kamera lensi ve bu da hassas filtreli mikrofon.
2: Tuvaletlere veya soyunma kabinleri gibi alanlara gizli kameralara yerleştirerek kişilerin izni olmadan çekim yapılması veya kayıt alınması aslında yasal değil. Ancak tüm bunlara rağmen bu minik gizli kameraların internet üzerindeki satışları tüm hızıyla devam ediyor.
3: Bu cihazların kullanılması meşru bir amaca hizmet etmesi gerekmektedir. Yani güvenlik, bakın, koruma gibi söz konusu gizli kameraların kullanılması mümkün olabilir. Mağazaların giyinme ve soyunma kabinlerinde, otel odalarında yahut kiralanmış olan evlerinde bilgisi olmadan herhangi bir surette görüntüsünün alınması kanuna aykırıdır.
4: Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı. Sürücüye 200 bin lira idari para cezası kesildi.
5: Trafik polislerini gördü, yakalanacağını anlayınca ara sokağa kaçtı. Ancak gökyüzündeki gizli gözü hesaba katmadı. Kırıkkale'de drone destekli denetim yapan ekipler şüpheli bir aracı takibe aldı. Uygulama noktasından kaçan sürücü ara sokağa girdi. Bir süre ilerledikten sonra direksiyondan inen sürücü yan koltuktaki yolcuyla yer değiştirdi. Polisi kandırdığını sanarken yaptığı kurnazlık drone kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Denetimden kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirmeyle çok geçmeden yakalandı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
4: Efendim, İstanbul polisi yaptığı denetimler ve uyarılarda drone'ları da kullanıyor artık. Yapılan uyarılardan biri de Fatih'teki tarihi sularda alkol alanlara yönelikti. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı, izleyelim.
6: Gökyüzünden gelen anons şaşkına çevirdi. Polisin dronlu denetimi görenleri şaşırttı.
7: Bir polis drone'u. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bölgeden ayrılın.
6: İstanbul Emniyeti 39 ilçede denetimdeydi. Polis dronlarını uçurdu. Onlardan biri de Fatih'te sur diplerinde açık alanda alkol alanlara yönelikti.
7: Bir polis drone'u. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bölgeden ayrılın.
6: Uyarının ardından bölgedekiler neye uğradıklarını şaşırdılar ve bölgeden ayrıldılar.
8: Siz hava araçları olaylara müdahale süremizi kısaltarak kamu düzenine önemli katkı sağlıyor.
4: Tüm kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılması zorunlu hale geliyor. Uygulamayla kira işlemlerinde olası mağduriyetler önlenecek. Şeffaflık artarken bürokrasi de azalacak.
1: kira için iyi olmuş. Geç kalmış aslında bu uygulama ama tebrik ederim, yani iyi olmuş.
9: Hem ev sahipleri için hem de kiracılar için gayet uygun bir ve güzel bir şey, çözüm. Her ikinci de güvenlik için güzel olur.
10: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. E-Devlet zorunlu hale geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Devlet uygulamasını tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Böylece hem vatandaşlar hem de emlak işletmelerine yönelik olası mağduriyetlerin de önüne geçilecek.
11: Şu an gelen düzenlemeyle artık insanlar karşılıklı yapacakları kira sözleşmelerini E-Devlet üzerinden onaylamak suretiyle yapacaklar. Ve her iki tarafın da resmi kayıtlarına bu geçmiş olacak. Bunun hem devletimiz açısından hem de vatandaşlar açısından çok büyük bir kolaylık ve fayda sağladığını düşünüyoruz.
1: İnsanlar arasındaki anlaşmanın hem devlet tarafından tasdik olması hem de devlet tarafından da vergi kayıplarının önüne geçmesi. Yani bence doğru bir uygulama olmuş.
12: Devlet kapısından yani kaçamak yapamaz.
10: Bakanlık kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına yönelik hizmetin birinci fazını 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşın hizmetine açtı. Uygulamanın ikinci fazına ise 9 Mayıs 2025'te geçildi. Emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişilere de sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma imkanı tanındı.
13: Yasal olarak zaten bir kira kontratı yapıldığına göre ve imza atıldığına göre herhalde kiracı da oradan yaparsa devletin ona ulaşması daha kolay olabilir.
10: Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamada ise bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından 15 gün içinde yazım, rakam ya da bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebiliyor.
12: E-Devlet'ten olması daha güvenli.
14: Bence hem vergi açısından hem de vatandaş açısından daha kolay olur diye düşünüyorum ben.
10: Güncelli fonksiyonuyla da sözleşmenin taraflarının iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabiliyor. Uygulamayla kira sözleşmeleri için zaman damgalı, barkodlu belge oluşturulabiliyor ve E-Devlet kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor.
4: E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna kira sözleşmesi işlemleri yazılması gerekiyor. Ardından sözleşme oluşturmak için sahibi, hissedarı olduğum taşınmaz için işlem yapmak istiyorum seçeneği seçilmesi gerekiyor. Yeni kira sözleşmesi oluşturmak içinse sağ üstteki butona tıklanması gerekiyor.
15: Çok iyi olur. Yani devletin gözetimi altında olması yani çok mükemmel bir şey olur.
4: Gazeteci Abdi İpekçi suikasti ve Papa II. Can Paolo'ya yönelik suikast girişimiyle adı anılan Oral Çelik hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde istirahat ettiği sırada rahatsızlanan Oral Çelik hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Çelik, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çelik 67 yaşında hayatını kaybetti. Oral Çelik'in adı 1979 yılında gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ve Mehmet Ali Ağaca ile birlikte anıldı. 12 Eylül darbesinin ardından Mehmet Ali Ağaca ve Abdullah Çatlı ile Bulgaristan ve İsviçre'de bir araya geldiği belirtilen Çelik'in adı 30 Mart 1981'de Papa II. Jean Paul'a yönelik suikast girişiminde de gündeme geldi. İran Savaşı Amerikan ordusu üzerindeki yükü giderek arttırıyor. Pentagon'dan gelen son bilgiler Washington'ın artık kısa süreli bir operasyon değil uzun soluklu bir çatışmaya göre hazırlık yaptığını gösteriyor. Ayrıntıları ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
16: ABD-İran Savaşı'nın Amerikan ordusu üzerindeki yükü giderek büyüyor. Washington'dan gelen son bilgiler Pentagon'un artık İran krizi kısa süreli bir askeri operasyon olarak değil, uzun süreli kuvvet planlaması gerektiren bir çatışma olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. Washington Post'un haberine göre ABD Kara Kuvvetleri'nin en önemli hızlı müdahale birliklerinden 82. Hava İndirme Tümeni unsurlarının Orta Doğu'daki görev süresi bir yıla kadar uzatılıyor. Yaklaşık 2000 asker İran krizi kapsamında Mart ayında

0: de bölgeye gönderilmişti. Ancak bu askerlerin görevi yalnızca Amerikan üslerini korumak değil. Bölgede topçu, istihkam ve hava savunma unsurları da bulunuyor. Washington Post'a göre bu kuvvetler Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik daha geniş bir operasyon emri vermesi durumunda kullanılabilecek askeri kapasitenin bir bölümünü oluşturuyor. Gelişmenin bir başka önemli boyutuysa Pentagon içerisindeki tartışma. Habere göre bazı üst düzey Amerikan komutanları İran operasyonlarının mevcut temposunun uzun vadede sürdürülebilir olmadığı konusunda Pentagon yönetimini uyardı. Çünkü İran savaşı nedeniyle yalnızca Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin görev süreleri uzamıyor. Avrupa ve Hint Pasifik gibi bölgelerden Orta Doğu'ya savaş gemileri, uçaklar ve hava savunma sistemleri kaydırılırken Amerikan ordusunun diğer cephelerdeki hazırlık kapasitesi üzerinde de baskı oluşturuyor. Aynı sorun mühimmat stoklarında da görülüyor. ABD Patriot hava ve füze savunma sistemiyle yüksek irtifa bölge hava savunma sistemi taht önleyicilerinin üretimini hızlandırmak amacıyla savunma şirketleriyle uzun vadeli anlaşmalara yönelmiş durumda. Şimdi 82. Hava İndirme Tümeni'nin görev süresinin uzatılması bu askeri hazırlığın personel boyutunu da ortaya koyuyor. Özellikle Trump'ın İran'a yeniden sert karşılık verileceğini açıkladığı bir dönemde bu karar dikkat çekici. Washington bir taraftan İran'a karşı yeni askeri seçeneklerini hazır tutarken diğer taraftan uzayan savaşın Amerikan ordusunun personel, mühimmat ve küresel kuvvet kapasitesi üzerinde yarattığı giderek büyüyen baskıyı yönetmeye çalışıyor.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
2: Sınır kapısının yok olduğu anların canlı yayınlandığı görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 1000 kişinin öldüğü, 3000 kişinin de kaybolduğu sel felaketinde arama çalışmaları da güçlükle ilerliyor. 11 hidroelektrik santralinde 933 işçi mahsur. Hindistan'da taşmanın eşiğine gelen baraj yeni felaketlerin habercisi gibi. Nepal'in yanına yaklaşamasa da ani yağış Büyük Kanyon'da da sele yol açtı. Evler sürüklendi, bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kayıp. Motosiklet kapısı açık minibüse çarpıverdi, şaşkın bakışlar arasında kendini içeride buldu. Yaşananlar tek bir yolcu ve sürücünün olduğu minibüsün içinden böyle görüntülendi. Motosikletli şans eseri hayatta kaldı. Camı kırmasıyla telefonu kapması bir oldu. Direksiyondaki talihsiz kadın şokun etkisiyle saniyeler sonra ağlamaya başladı. İşin kötüsü hırsızlar şifresini bilmedikleri telefonla bile kadının hesaplarını boşaltmayı başardı. Uçak çaldı, tüm ülke paniğe kapıldı. Nükleer santral yakınında olunca ordunun jetleri havalandı. Halbuki zanlı, Cessna tipi tek motorlu uçakla yakın bir araziye zorunlu iniş yapmıştı. Hızlı tren yaklaştıkça endişe arttı. Aile rayları geçmeye çalışırken biri düştü. Diğeri onu kaldırmaya çalıştı. Köpekleri de onlarla istasyona çıktığında ölümün kendilerini teğet geçtiği daha iyi anlaşıldı.
1: Efendim, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara dikkat çeken bir ziyarete imza attı. Ülkede 2011'de patlak veren ve kanlı bir iç savaşa dönüşen gösterilerin çıkış noktası olan Dera'yı ziyaret etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara 2011 yılında Esad rejiminin katliamlarına karşı başlayan gösterilerin merkezi olan Dera'ya gitti. Kritik ziyarette Şara söz konusu protestoların sıfır noktası kabul edilen Dera Belat bölgesini de gezdi. Şara'nın ziyaret ettiği Dera ili Suriye'de İsrail İşgali altında bulunan bölgeye de sadece 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dera'da 2011'de başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin farklı bölgelerine yayılarak uzun yıllar süren iç savaşa dönüşmüştü.
3: Ankara

0: Vincent, on va nous toucher.
1: Türkiye ile Suriye arasında da dikkat çeken bir işbirliği gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye ordusu Fırat'ın iki yakasını yüzer köprüyle birleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlanan köprü Deyrezor'da ulaşımı rahatlatacak.

0: silahlı kuvvetleriyle Suriye ordusu Fırat Nehri'nin iki yakasını güzel köprüyle birbirine bağladı. Köprünün inşası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandı. Sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine inşa edilen güzel köprü, Deirizor'daki ulaşım yükünü hafifletecek.
1: Deirizor vilayetindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve bölge halkının çağrılarına yanıt verilmesi amacıyla ilgili makamlarla koordinasyon kurulup gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra Türk tarafının işbirliği ve uzman ekiplerin gözetiminde Deirizor'da bir yüzer köprü kurulması kararlaştırıldı.
0: Projede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu birlikte çalıştı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, bunun iki ordunun ikinci ortak köprü projesi olduğunu açıkladı. Türk ve Suriye Silahlı Kuvvetleri barışta da geleceği birlikte inşa ediyor dedi. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kassa da Türkiye'ye teşekkür etti. Ebu Kassa, Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'e özel teşekkür mesajı gönderdi. Ülkelerimiz arasındaki güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bu köprü sadece Fırat'ın iki yakasını değil, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini de güçlendiren dikkat çekici bir proje oldu.
2: Almanya Başbakanı Merz katıldığı bir televizyon programında İsrail'le ilişkileri değerlendirdi. Merz, İsrail'le uzmanlaşmanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana başardıkları en önemli iş olduğunu söyledi. İsrail'in var olma hakkı tartışılabilir ama bir konu değil, tartışılabilir bir konu değildir diye de sözlerini ekledi.
3: Almanya ile İsrail arasındaki uzlaşma 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başardığımız en büyük şeylerden biri.
4: Almanya Başbakanı Merz, İsrail ile ilişkilerini değerlendirirken tartışılacak açıklamalara imza attı. Alman şansölyesi İsrail'e tam destek verdiklerinin altını çizdi.
3: İsrail'in var olma hakkı tartışılabilir bir konu değildi. Bu konuda bir milimetre bile geri adım atmayacağım.
4: Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail'in saldırganlığını da göz ardı eden Almanya Başbakanı askeri desteği sürdüreceklerini vurguladı.
3: Siyasi sorumluluğum devam ettiği sürece biz bunu her zaman askeri olarak da destekleyeceğiz. Çünkü aksi takdirde bu devlet bugün artık var olmayacaktı.
4: Merz ayrıca 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan süreci de hatırlattı.
3: İsrail'in yaşanan korkunç olaylardan sonra Almanya'ya el uzatması son derece doğal bir şey değildi.
4: Almanya Başbakanı Merz geçtiğimiz yıllarda da İsrail'in saldırganlığı için kirli işlerimizi yapıyor yorumunda bulunmuştu.
3: Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş. İsrail ordusunun ve devlet yönetiminin bunu yapma cesaretini göstermesini sadece büyük bir saygıyla karşılıyorum.
2: Milli antrenör Funda Bakış İstanbul'da elin bir cinayete kurban gitti. Eski çalışana iddialara göre borç yüzünden başlayan tartışmada Bakış'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili katil zanlısının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltında.
5: Funda Hanım yakalıyor, bir arbede yaşanıyor. Herhalde kız kalkarken 2-3 defa bir bıçak darbesi vuruyor.
6: Yıl önce de zaten bıçaklandığı anlaşılıyor şuradan. Göğsüne gelmiş.
7: Önce tartıştılar, sonra bıçakladı. Milli antrenörün canına kıydı. Alacak verecek meselesi dedi.
5: Şu karşı kaldırımda tartışıyorlar. Tartıştığı genç kız işte bu tarafa doğru kaçmaya başlayınca şu ağacın orada yakalıyorlar.
8: İşte cinayetle biten kavga tam da burada yaşandı. Peki o kavganın sebebi ne? İddiaya göre Funda Bakış'ın yanında çalışan o kişi daha önceden kredi çekti ve çektiği parayı antrenör Funda Bakış'a verdi. Yani alacak verecek meselesi olduğu iddia ediliyor. Ancak Funda Bakış'ın ailesi bu

0: iddiayı kabul etmiyor.
1: Ne oldu bilmiyorum. İşten çıktı kız. Ablam para ihtiyacı olan biri değil. Borç alacak biri değil. Yardımcı antrenörden borç almaz, maaş veren biri bu.
0: Olay sonrası Asal Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hem funda bakışı bıçaklayan kadını hem de yanında bulunan iki arkadaşını gözaltına aldı. Ardından emniyetteki işlemlerinden sonra ise adliyeye sevk edildiler. Peki bu cinayet neden işlendi? Polis şimdi bunu araştırıyor.
2: Katil zanlısı funda bakışa belli aralıklarla toplam 120 bin lira ve 2 adet çeyrek altın verdiğini ancak bunları geri alamadığını iddia etti. Borç nedeniyle zaman zaman tartıştıklarını söyledi.
3: Dışarıda görüştük. Görüşme esnasında tartıştık. Tartışma kavgaya dönüştü. Çantamda bulunan çakıyı çıkardım. Arbed esnasında funda bakışa sapladım. Daha sonrasında olay yerinden kaçtım. Bıçağı yol kenarında bulunan rögara attım.
2: Katil zanlısının yanında bulunan bir diğer kişi de alacak verecek meselesini konuşmaya gideceğiz diyerek beni götürdüler. Daha sonra olay gerçekleşti dedi.
4: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turu var.
5: Allah'ım yardım et Allah'ım.
6: Caminin yolu kapanmıştı şu anda.
2: Dereler taştı, Karadeniz sahil yolu suya gömüldü. Karadeniz'in doğusunda şiddetli yağış hakimdi. Giresun'da sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlar bazı köy yollarını ulaşıma kapadı. Sadece Giresun değil, Ordu ve Artvin'de de sağanak sele sebep oldu.
7: Babalar gitti, babalar.
2: Batman'ın Gültepe mahallesinde özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangında 3 kadın hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Faciada hayatını kaybedenlerden 5 çocuk annesi Emine Yani'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.
8: Ya daha dün kaza yaptım, şimdi çıkardım ya.
2: Daha bir gün önce kaza yapmış, motosikletini otoparktan alıp yola çıkmıştı. 22 yaşındaki genç bu kez de Eskişehir'de sinyal vermeden sağa dönüş yapan araca çarptı.
8: Şimdi otoparktan çıkarttım ya, şimdi ya.
9: Ya ben günde 3 kere kaza yapmadan kendime gelemiyorum.
10: Getir.
11: Abi sen de.
2: Geçsin. Bursa'da Gölbaşı göletinde turnavına çıkan iki arkadaşın oltasına 127 cm uzunluğunda yayın balığı takıldı. İkili 13 kilogramlık balığı sudan uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.
11: Abi sen de
12: Of!
2: Onlarca gözlük, çanta, saat ve telefonlar hepsini denizin altından çıkarıyor.
13: Şöyle bakıyoruz. Aman tanrım, parasıyla geliyor arkadaşlar.
2: Antalyalı dalgıç Ali Kılıç, Konya Altı Falezder bölgesinde hem deniz temizliği yapıyor hem de bulduğu eşyaları sahiplerine teslim ediyor.
14: Subboard etkinliği yapan arkadaşlardan düşen eşyalar bunlar. Şu ana kadar toplam 3 kişinin telefonunu iade ettik. Şu an elimde bir 55-60 bin liralık gözlük tutuyorum.
4: Efem Amirli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Milliler Avrupa elemeleri 2. tur C grubunda İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti.
15: Tarafta Adem Bona, diğer tarafta Tryggvi Hilinason.
4: Amirliler İzlanda karşısında maça fırtına gibi başladı. İlk çeyreği 33-14 önde tamamlayan Ay Yıldızlı ekip ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü.
15: Tarafta Adem Bona, diğer tarafta
4: Türkiye ilk yarıyı 60-37 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler 3. çeyreği 80-56 önde geçti. Son periyotta da farkı daha açan A milli takım mücadeleden 110-73 galip ayrıldı. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.
15: Tarafta Adem Bona, diğer tarafta Tryggvi Hilinason Reykjavik'te.

0: Efendim, Avrupa Ligi'nden maç özetleri gelecek şimdi ekrana, ardından da Ajans Yeni Günü noktalıyor olacağız.
1: İlk düdük maça Malaga başlıyor. Mbappe güzel müdahale, şimdi Bellingham açtı önünü, Bellingham hala onda, Bellingham tek başına Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye, aldı topu solda, sağa kadar gitti, herkesi şaşırttı ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan. İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu, Herrero. Seke top, Bellingham. Jude Bellingham sezonu olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu bile şimdiden. Kamavinga iyi yere, Mbappe, Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi, Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden, yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham direkten döndü, soluyla vurdu Bellingham. Kamavinga orada şimdi, savunma uzaklaştırdı. Orta geldi Trent'ten, Bellingham bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz. Arda Güler oyunda. Şimdi Vinicius geçiş şansı, Arda 4'e 3 oluşacak. Arda bekledi, kaleye de baktı, Arda verdi pasını, Vinicius çaprazda, Vinicius Arda boş, Arda Güler!
2: 3 dakika yeter onu be. Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir ya moruyor ya. 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama o da 3 dakika yeter. Mbappe'ye vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçenek, asisti de aldı, golünü de attı.
1: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda ve ceza alanına koşuyu yaptı. Tabii çok taze, 87'de girdi Arda ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü 4 oluyor. Bu sezon ilk golü Arda'nın. Arda çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Diomande verdi pasını. Mbappe ayak içi, Herrero. Şimdi korner kullanıldı. Arda da top. Arda çekti, çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4, Malaga 0. Maçın sonucu. Rahat bir maç Real Madrid için.
3: Cagliari hem kupada hem ligde kazandı. Inter de aynı şekilde ligde galibiyetle yeni sezona merhaba dedi. Inter'li oyuncuların dokunuşuyla maça başlıyoruz. Christian Kibu ekranda. Barella yapmadı ortayı. Barella'dan Hakan'a, Hakan bekletmeden şut! Hakan gollere devam ediyor! Yeni sezona kusursuz başlangıç Hakan Çalhanoğlu'ndan. İlk şutunda golü buluyor Hakan Çalhanoğlu. Cagliari deplasmanında. Yavaş yavaş gitti, topu ağlarla buluşuyor. Hakan Çalhanoğlu yeni sezonda

0: Neden Barella'yı gördü. Nicolò Barella ortası. Di Marco kafe ile kurtarıyor yine. Çok etkili geldi Inter. Çok akıcı geldi yine. Di Marco'nun vuruşunda kafe ile kornere çeliyor. Di Marco'nun pası Esposito'ya. Ondan Lautaro. Lautaro'nun pası geçmedi. Esposito kaleci Capri ile. Duraklama anlarında ilk yarıda yine yaklaşıyor gole Inter. Maldini. Maldini açtı ayağından yatarak müdahale. Pavar. Hakan'dan Barella. Barella kurtardı topu. Yeniden Hakan'a. İki oyuncu Hakan ve Barella müthiş çıkıyorlar yine. Inter'i bir kez daha atağa taşıyor bu ikili. Esposito kontrol vuruş Capri ile. Kalesinde devleşmeye devam ediyor Elia Capri ile. Padera. Padera bakabilir kaleye. Padera'nın plase denemesi. Martinez uzanıyor. Kevin Carlos da dönen top için karıştırmıştı orayı. Ortasını da yapıyor. Arka direkte Padera yükseldi. Ardından Stones vuruyor. Şimdi Adopo. Bisek'ten çok kritik müdahale. Gol atmış gibi seviniyor Yan Bisek. Lautaro'ya aradan pas. Lautaro Martinez çaprazdan vuracak Elia Capri ile. Korner kullanacak Inter. Padera'da kaldı. Kaleci Capri ile hala ileride ve son düdük. Maç bitiyor. Cagliari 0, Inter 1.
1: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
2: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarındayız. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca Sabah Ajansı'na karşınız olacağız. Gündemimizin ilk sırasında ise Girne açıklarında yaşanan o facia, 8 canımızı yitirdiğimiz o faciada kayıpların sayısı 20'ye yükseldi. Bir yandan da bu facia neden yaşandı? Bu soruya yanıt aranırken gözaltına alınan 14 isim var. 14 isimden 9 kişi ise tutuklandı. Diğer yandan tabii ki gözler artık bugüne çevrilmiş durumda. Arama çalışmalarında Türkiye'den gelecek ekipler de dahil olacak. Gemi ise yaklaşık denizin 500 metre altına oturmuş durumda. Çalışmalarsa bugün daha da hızlanacak. Peki son durum ne? Geliyorum diyen bu faciada neler yaşandı? Ekranlara getirelim.
3: 9 kişi tutuklandı. Geminin kaptanının ifadesi ortaya çıktı. Girne'de batan gemide kayıpları bulmak için çalışmalar devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın iki ayrı koldan devam ettiğini duyurdu.
4: Bütün araştırmalar şu anda iki ayrı koldan yapıyoruz. Bir polisin yürüttüğü mahkeme süreç, bir de onun dışında bu gemiyle ilgili teknik araştırma içinde ayrı bir çalışma başladı.
3: Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi Erhürman. Dibe dalgıçlarla inmenin mümkün olmadığını anlattı.
5: Buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyor.
3: Geminin kaptanının kaptanlık belgesi ortaya çıkmış, kaptanlık belgesinin Honduras'tan alındığı görülmüştü. Erhürman'a bu da soruldu. Soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. KKTC Başbakanı Üstelse kayıp sayısını güncelledi. Devam eden soruşturmalar hakkında kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız ifadesini kullandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.
6: Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Ve bu doğrultuda bu izinleri kim verdiyse ve kim bu geminin kalkmasına müsaade ettiyse hepsi açığa alındı. Soruşturmaları devam eder.
3: Öte yandan facianın ardından soruşturma genişletildi. 14 kişi gözaltına alındı. Aralarında geminin kaptanı, mürettebatı, şirket yetkilileri ve liman görevlileri bulunuyor. 9 şüpheli mahkemeye getirildi ve ifadelerinin ardından tutuklandı. Öte yandan gemi kaptanı da mahkemede ifade verdi. Kaptan o ifadede şunları söyledi.
7: Dalgalar sonucunda geminin ön tarafı koptu. Ardından alabora olduk. Kaza bu şekilde başladı. Meteoroloji verilerine göre geminin çıkışında herhangi bir sorun yoktu. Geminin sertifikasyonunda hem seyir hem de idare açıdan gerekli izinlerimiz vardı.

0: soruşturma dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma kapsamında yürütülüyor. Yetkililer kazanın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini belirtiyor. Adli ve teknik incelemeler devam ediyor. Yüzün üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu. Feribottaki ve limandaki kamera görüntüleri soruşturma dosyasına alındı.
1: Şimdi birçok sorumuz var. O sorulara yanıt aramaya devam ediyoruz ama diğer yandan geminin kaptanının ifadeleri de ortaya çıktı. O anlarda neler yaşandığına ilişkin dikkat çekici detaylar var. Geminin kaptanının ifadesinde geminin ön tarafı koptu diyor. Ön tarafının kopması sonucunda zaten gemi su almaya başladı ifadesini kullanıyor. Ve ardından da gemi alabora oldu. Meteorolojik veriler uygundu. Bu çok önemli bir tartışma. Çünkü özellikle bir gün önce bölgede çok şiddetli bir fırtına vardı. Liman başkanlığı neden bu çıkışa izin verdi ve aynı zamanda kaptan neden çıkmak istedi? Bu sorulara yanıt aranırken meteorolojik veriler uygundu. Bizim için çıkmamızı engelleyen bir durum yoktu. Geminin gerekli izinleri de vardı. Herhangi bir izin konusunda problem yaşamıyorduk ifadesini kullandı. Şimdi ekranlara o görüntüleri getiriyoruz. O facianın yaşandığı anda tabii ki yaklaşık 5000 ile 4,5-5000 uzak kıyıya gerçekleşti. Tüm herkes seferber oldu. Hem kurtarma ekipleri bölgeye ulaştırıldı hem de insanlar kendi özel tekneleriyle vatandaşları, insanları kurtarabilmek için zamana karşı bir yarış verdi. Şimdi o isimlerden birini ekranlara getireceğiz. Mustafa Koç şu arama kurtarma çalışmalarına katılan ilk isimlerden biriydi. Peki o anlarda neler yaşandı? İşte Mustafa Koç o ilk dakikalarda yaşananları anlattı.
0: ...167 kişiyi taşıyan feribot Girne açıklarında battı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kazada aynelerin ocağına ateş düştü. A Haber ekibi olayın yaşandığı yere gitti. Dalgalı denizde canını hiçe sayıp kazazedeleri denizden çıkaran kaptan Mustafa Koç'a mikrofon uzattı.
2: Girne limanından çıkan gemi Türkiye'ye taş uçuğu istikametine doğru giderken... Bulunduğumuz bu noktada önce alabora oldu, sonra geminin su alması sonucunda gemi battı. Evet, gemi kaptanı şu anda yanımızda. Neler oldu, neler, nasıl haber aldınız, nasıl bir kurtarma çalışmasına girdiniz?
3: Dün hava şartlarından dolayı biz turlarımızı iptal ettik. Haliyle limandaydık. Başkanımız Faik Gencer mesaj yoluyla iletti. Açıklarda bir ekspresin battığını bildirdi bize. Ve ben kendi ticari şahsi teknemle direkt, tabii düşünmedik havanın ne kadar kötü olduğunu, direkt insanların canları aklımıza geldi. Çıktık, enkazın olduğu yerde çok şükür ki tam enkaz aşağıya batmamıştı. Üzerinde ortalama 80 ile 90 yolcumuz vardı. O esnada 60 küsür 65 civarı yolcuyu ben şu andaki bulunduğumuz tekneye aldım. Daha sonrasında sahil güvenliğin haberiyle beraber onlarla irtibatlaşarak turizm limanı dediğimiz bizim yeni liman, orada ambulanslar bekliyordu. Oraya hızlı bir şekilde ulaştırdım. Daha sonrasında ambulanslar gelip kazazedelerimizin hepsini alıp teker teker hastaneye sağ olsunlar yardımcı olarak götürdüler.
0: Acı olaya kaptanlar ve mürettebatın ihmalkarlığının sebep olduğu ifade edildi. Koç, kaptanları kıyıya kendisinin götürdüğünü açıkladı. Teknenin batma sebebine ilişkin de konuştu.
3: Şimdi birinci kaptan ve ikinci kaptan zaten benim kendi teknemdeydi dün. Teknenin neden battığına gelecek olursak bunları biz bilemeyiz. Yani benim bilebileceğim bir durum değil. Acaba ne oldu? Parça mı koptu? Çünkü tekneler kolay kolay batmaz. Batması için parçanın atması lazım. O tarz gemilerde, ekspres gemilerinde de aynı şekilde. Eğer saç ise saçın patlaması lazım. Fiber ise fiberin patlaması lazım. Yoksa daha farklı bir ihmal mi hiç? Yani bizim bilebileceğimiz bir durum yok. Kara kutu dedikleri bir şey var. Eğer kara kutuyu araştıracak olurlarsa zaten kara kutuda eğer bir parça patladıysa ya da attıysa onu kara kutu belirlemez. Kara kutunun amacı oradaki haberleşmeler, ne zaman yardım istedi ya da elektronik bir hasar, motorda bir arıza var mı? Bunları bilir yani.
0: Mustafa Koç sorumluların hesap vermesi gerektiğini de söyledi. Geminin daha önceden hasarlı olduğunu, yalnızca bölgesel tamirle seferlere devam ettiğini kaydetti.
3: Bizde de böyle bir şey çok şükür şimdiye kadar Girneyat Limanı'nda böyle bir şey yaşanmadı. Yaşanmaz da inşallah, hiçbir yerde inşallah yaşanmaz. Ama örneğin mesela böyle bir şey yaşanacak olsa ki dünkü durumda, tabii ki bunların sorumluları kimse, hepsi bir sorulacak. Neden oldu bu teknenin batmasının, geminin batmasının sebebi nedir diye mutlaka sorulacak. Bu doğru bir karar yani. Daha öncesinden bir yara almış, ön sol tarafından bir yara almış ve haliyle 4-5 sene Türkiye'de karada kalmış. Yani seyir falan yapmamış. Daha sonrasında o parçalanın bir kısmını tamir edip tekrar denize atmışlar. Sonrasında yolculuğa devam etmiş. Yani bu gemi 3-5 ay ya da bir senedir bu yolculuğu yapmıyor. Uzun zamandan beri bildiğim kadarıyla bu seyri yapıyor.
0: Koç, kurtarma harekatına katılmanın insanlık borcu olduğunu belirtti.
3: Yani keşke böyle bir şey yaşanmasaydı, biz de gitmeseydik. Yani kimsenin bize teşekkür etmesine gerek yok. Biz bunu herkese söylüyoruz. Kimse bize teşekkür etmesin. Çünkü bu bizim yapmamız gereken bir şeydi. Canımızı, malımızı ortaya koyup gitmek zorundaydık. Bu yani kimsenin bize ne olur git demesine gerek yok. Bu bizim kendi yapmamız gereken insanlık açısından zorunlu bir şey.
1: Bir de acılı bekleyişler var. Yitip giden canlar var. 8 canımızı kaybettik ama 20 kişi hala kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Bir de onlardan kalan hikayeler var. Şimdi Biçer ailesine bakacağız. Miray ve Mehmet Asaf'ın annesi Ayten Biçer, çocuklarının can yeleksiz bir şekilde gemide kaldığını söyledi. Onlara bir an önce kavuşmak istediğini gözyaşları eşliğinde anlattı. Peki o anlarda neler oldu? İşte acılı bir annenin feryatları.
4: Ben de kızımı bırakmadım, vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden.
5: Böyle anlattı acılı anne. O dehşet anlarını adeta yeniden yaşadı.
4: Ayağını gördüm, çizgili pantolon giymişti.
6: Evladım gitti.
5: Hataylı Biçer ailesi tatil için Girne'ye gitti. Facia onları dönüş yolunda buldu. Filojet isimli gemiye bindiler. Gemi Girne'den Taşucu'na giderken alabora oldu.
4: Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kimse kimseyi kurtarma derdinde değildi. Denizin içine kadar gittim, yer beni çekti. Biri bana elini uzattı ama kim bilmiyorum, çıktım gözümü açtım, orada hiç kimse yoktu. Benim çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yelekleri olsa belki de havada dururdu.
5: O sırada 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer yanlarındaydı. Gemideki kaos anne babayla yavrularını ayırdı. Biçer kardeşler kayboldu.
4: Tatile geldik, eve dönüyorduk biz. Çoluğumu çocuğumu alıp eve gidiyordum ben. 12 yaşında benim kızım. 12 yaşında.
5: Anne Ayten Biçer kızının elini tuttuğunu, ancak bir valizin çarpmasıyla elinden kaydığını anlattı. Can yelekleri olmadığını söyledi. Gözyaşları yürekleri dağladı.
4: Bırakma diyordu. Ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı. Ayağını gördüm, çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı. Kaydı ayakkabısı da elimden kaydı gitti. İki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala.
5: Acılı anne çocuklarının canlı çıkarılması umuduyla yaşıyor.
4: Yaşıyorsa bile gittiler, artık kurtulma şansları yok. Ben canlı getirdim, ölü mü götüreceğim? Canlı getirdim onları, ölü mü götüreceğim?
1: Şimdi gazete manşetlerimize baktığımızda hemen hemen tüm gazetelerin ortak manşeti var. Girne açıklarında yaşadığımız o facia ve o faciada yaşanan ihmaller, faciaya ilişkin soru işaretleri. Tüm gazeteler işte o fotoğraf kareleriyle bugün yaşananları okuyucularıyla buluşturuyor. Şimdi Milliyet gazetesini açalım. Milliyet gazetesini detaylandıracağız. Bütün bu yaşananları, ardından da diğer gazeteleri tek tek konuşmaya, okumaya devam edeceğiz. Milliyet'in manşetinde gemisini batıran kaptan deniliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiyle ilgili ilk tespitlere göre olumsuz hava şartlarına rağmen sefere çıkan kaptanın geminin su alması sonrası durmaması ve yolcuların tahliyesindeki ihmaller faciayı kaçınılmaz hale getirdi. Girne'deki faciada kayıpların sayısı 20'ye yükseldi. Soruşturmada 100'ün üzerinde kişi ifade verdi. Mürettebatın can yelekleri konusunda bilgisiz oldu.

0: Yolculara yardım etmediği de öne sürüldü. Tutuklanan kaptan Mustafa Öz'ün gemi hasar almasına rağmen durmayarak faciaya davetiye çıkardığı belirtildi. Kaptanlık belgesini aracı kurumlar aracılığıyla online çıkardığı belirtildi. Kaptanlık belgesini yine aynı şekilde Mozambik'ten, süresi dolunca da 2 yıl önce Honduras'tan alan kaptan, mürettebatın gemiyi ilk terk edenler arasında olduğu öğrenildi. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Türkiye Honduras'tan gelen bu belgeyi kabul etmiyor, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Honduras'tan alınan bu belgeyi tanıyor. Kaptan Öz ve mürettebat ise mahkemede suçu dalgalara attı. Hava durumunun seferler için uygun olduğunu, ancak dalgaların kazaya yol açtığı şekilde çelişkili ifadeler verdi kaptan ve mürettebat. Geminin ön tarafında bir kopma olduğunu, ardından da bu yüzden geminin alabora olduğu da yine ifadesinde yer aldı. Can yeleksiz sıkışmışlar. Az önce ekranlara getirdik. Mehmet Asaf Biçer ve Saliha Miray Biçer, o kayıplardan, kayıp canlarımızdan ikisi can yeleksiz bir şey. Birçoğunun can yeleğini bile giyemeden bu facianın yaşandığı belirtiliyor. Bunlar ne yazık ki en acı detaylar olarak karşımıza. Güne ilişkin söyleyeceğimiz bir başka haber. Birazdan zaten bize detaylandıracağız. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Bişkek'te Başkan Erdoğan'ın bugün çok yoğun bir programı var. Başkan Erdoğan bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Birazdan bakacağız onlara. Mekke İttifakı ilk kez buluştu. Dün İstanbul'da gerçekleştirilen o tarihi zirve öne çıkan başlıklarımızdan biriydi. Ve bugün 1 Eylül özellikle balık severlerin merakla beklediği bir tarih. Yaklaşık 3 aydır devam eden balık avlanma yasağı bugün itibariyle sona erdi. Gece yarısı balıkçılarımız vira bismillah dediler ve denize açıldılar. Peki yeni günün ilk sonucu ne? Bereketli bir sezon mu başlıyor? Onu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız, ekranlara getireceğiz. Dedik ya, bugün gazetelerin ortak manşetleri Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşanan o facia. Ama gelelim gündemin başka başlıklarına. O da gözler Kırgızistan başkenti Bişkek'e çevrilmiş durumda. Başkan Erdoğan bugün Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine katılmak için Bişkek'teydi. Dün önemli etkinliklere katıldı. Bugünse önemli iki kritik toplantıya katılacak. İlki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ki yaklaşık 1,5 saat sonra o toplantının gerçekleşmesi bekleniyor. Hemen ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Özellikle tahıl koridoru konusunun yeniden canlandırılması, Rusya ile Ukrayna arasında 5 yıla yakın süredir devam eden savaş, Karadeniz'deki seyri sefer gerilimi gibi başlıklar var. Bu başlıklara ilişkin iki lider arasında da önemli bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Peki dünden itibaren neler yaşandı? Başkan Erdoğan Bişkek çıkartmasında hangi noktalar, hangi görüntüler öne çıkmış durumda? Ekranlara getirelim.
1: Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bişkek Arena'da al bayrağı dalgalandıran Türk ekibi selamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Manas Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan'ı Kırgızistan Başbakanı Kasım Aliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi karşıladı. Eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle otele geçen Başkan Erdoğan, burada da Dombra şarkısıyla karşılandı. Başkan Erdoğan, resmi programı kapsamında ilk olarak Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılanan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de bir araya geldi. Üç liderin yan yana olduğu anlar objektife yansıdı. Ardından da Göçebe Oyunları açılış törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, Türk bayrağı taşıyan ekibi işte böyle selamladı. Erdoğan'ın zirve marjındaki diplomasi trafiği de yoğun. Programın ikinci gününde Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak olan Erdoğan, burada önemli temaslara imza atacak. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov'la ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
0: Evet. Şangay İşbirliği Teşkilatı örgüt toplantısı, zirve toplantısı bugün itibariyle resmen başlayacak. Ancak bugün tabii ki önemli görüşmeler de gerçekleşecek dedik ama dünse

0: Dünyanın gözü Rusya ile Çin'e çevrilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Xi Jinping ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Masada ise devam eden Ukrayna Savaşı, iki ülke arasındaki ilişkiler, ABD ile Çin arasındaki dengeler ve tabii ki Batı ile Asya arasındaki stratejik ilişkiler gündemin önemli başlıkları arasında. Ekranlara getirelim.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı seyahat imkanları ele alındı.
2: İnanıyorum ki stratejik yönlendirmemiz ve ortak çabalarımız sayesinde Çin-Rusya ilişkilerinin temeli daha sağlamlaşacak. Hızımız senkronize olacak ve gelecek daha parlak olacaktır.
1: Xi Jinping'in mesajı iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine odaklandı. Putin ise görüşmede doğrudan vizesiz seyahat uygulamasını gündeme getirdi.
2: Çin tarafı bunu mümkün ve faydalı görüyorsa vizesiz rejimi kalıcı hale getirmek için birlikte çalışmaya hazırız.
1: Rusya ve Çin vatandaşları turistik, ticari ve özel amaçlı seyahatlerde karşılıklı olarak 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. İki ülke vizesiz seyahat uygulamasını 2027 sonuna kadar uzatma kararı almıştı. Putin'in açıklamasıyla Moskova geçici uygulamanın kalıcı hale getirilmesi için Pekin'le çalışmaya hazır olduğunu ilk kez bu düzeyde açıkça ortaya koydu. Görüşmede ikili ilişkilerin gelişimi de masadaydı. Putin, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini söyledi.
2: Bugün karmaşık bir jeopolitik ortamda Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği iki ülke arasındaki ilişki için örnek teşkil etmektedir.
0: İstanbul dün tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı kapsamında ilk toplantı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantının en önemli adımlarından biri artık kurulan bu ittifakın ismiydi. Kurulan bu ittifakın adı Mekke Savunma İttifakı olarak dünyaya duyuruldu. Ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameraların karşısına geçti. Kurumsallaşma yolunda atılan ve atılacak adımlardan bahsetti. İttifakın genişleme temelleri üzerinde inşa edildiğini de söyledi. Özellikle önümüzdeki dönemde yeni ülkelerin katılımlarının da olacağına dair de işaretler vardı. Peki dünyanın gözünün çevrildiği İstanbul'da dün neler yaşandı? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı'nın detaylarında neler var? Bakalım.
3: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Mekke Savunma İttifakı resmen devreye girdi.
3: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. İttifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz.
1: Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameralar karşısına geçti.
3: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
1: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve yönetimini de sert sözlerle hedef aldı. Küresel güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduklarını vurguladı.
3: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır.
1: Dışişleri Bakanı ise İstanbul'daki tarihi zirvenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri yaptığı yazılı açıklamada 3 ülke bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen bölgesel sahiplenme anlayışıyla Mekke Anlaşması'nın

0: sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etmektedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında üç ülkenin bölgedeki krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretleri de desteklemeyi sürdürecekleri belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
1: İstanbul'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması yönündeki ilk toplantısını gerçekleştirdiği sırada işte bu fotoğraf kareleri dünyaya servis edildi. İsrail ve Yunanistan, İsrail'in Aşil Kalkanı olarak adlandırdığı hava savunma sistemlerinin satın alınması konusunda anlaşmaya imzaladı. Yaklaşık 3 milyar euroluk bir anlaşma İsrail'in en büyük savunma ihracatlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne değişiyor dediğimizde işte bu harita gündeme geliyor. İsrail tarafından kurulacak hava savunma sistemiyle Yunanistan'ın tamamı ama Ege adalarını da kapsayacak bir şekilde bir hava savunma, İsrail üretim bir hava savunma sisteminin etkisi altına girecek. Kısa, orta ve uzun menzilli çok katmanlı bir hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Kısa menzilli sistem Spider füzeleriyle yaklaşık 15-40 kilometrelik menzile ilişkin özellikle insan hava araçlarına karşı koruma sağlıyor. Orta menzilli füzeler Barak MX füzeleri 150 kilometre menzilli, uzun menzilli Davut'un sapanı olarak adlandırılıyor bu da. 300 kilometrelik menzile sahip. Ama tabii ki Yunanistan'da imzalanan bu anlaşma Yunanistan muhalefetinde de özellikle sol kanadı da rahatsız etmiş durumda. Neden biz güvenliğimizi İsrail'e veriyoruz? Neden güvenliğimizi İsrail sağlayacak eleştirileri de başlamış durumda. İşte Yunanistan'ın artık güvenliğini tamamen İsrail'e teslim ettiği o anlaşma ve detaylar.
2: Yunanistan ve İsrail 3 milyar euro değerindeki Aşil Kalkanı hava savunma sistemi için anlaşma imzaladı.
3: Ülke yeni bir döneme, yeni bir gerçekliğe adım attı.
2: Atina yönetimi Tel Aviv ile tehlikeli bir yakınlaşma içerisinde. Güney Kıbrıs'ta İsrail varlığı artarken Atina silah anlaşmasıyla birlikte Tel Aviv ile daha da yakınlaştı. Daha önce duyurulan Aşil Kalkanı sistemi için imzalar da Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında atıldı.
3: Hava savunma silah sisteminin toplam bedeli en az 3 milyar euro. Yaklaşık 35 ay içerisinde operasyonel hale gelecek.
2: Anlaşmayla birlikte İsrailli savunma şirketleri Yunanistan'a Davut Sapanı sistemini kuracak. Buna ek olarak uçak ve füzelere karşı kullanılan Barak MX de konuşlandırılacak. Katmanlı sistem çok görevli radarları da içerecek.
3: Bu bütüncül bir komuta kontrol sistemiyle Yunanistan topraklarının tamamı üzerinde örtüşen koruma kalkanları içeren bir dizi silah sistemini kapsıyor.
2: İsrail ve Yunanistan Aşil Kalkanı Anlaşması'na ek olarak Drone Dome yani drone kubbesi sistemi içinde 26 milyar euro değerinde bir anlaşma yaptı.
1: Takvimlerimiz 1 Eylül'ü gösteriyor. Evet gündemde çok sıcak başlıklar var ama bir yandan da bugün balıkçılar için artık vira bismillah deme zamanı. Gece yarısından itibaren balıkçılar denize açıldı. Peki sezon nasıl? Sezonun ilk günü nasıl geçiyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Selman Kutlu bizi bekliyor olacak. Konuşacağız. Selman günaydın. Kolaylıklar dilerim. Sen geceden itibaren zaten denizdeydin balıkçılarımızla birlikte. Nasıl bir gün başlıyor? Deniz bereketli yüzünü gösterecek mi bu sene?
4: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, gece yarısıyla birlikte av yasağı kalktı. Biz Trabzon Çaykara ilçesinden Adem Baba teknesine binerek Yakup Bey'le birlikte yaklaşık 6 saatlik taramanın sonucunda şu anda gördüğünüz gibi ilk ağlar atıldı ve ilk ağlar da gelmek üzere. Şunu da belirtelim. Palamut bolluğu yaşanacak ama bize rastlayan ilk ağlarsa istavrit olacak. Şu anda Sürmeni Arak'la arasında 1 mil açık ve gördüğünüz gibi 6 saat sonunda denizi, Karadeniz'i karış karış gezdik ve en sonunda o sezonun ilk avını o gözlem sonucunda gerçekleştiriyor balıkçılar. Tabii tam 6 ay beklediler. Kolay değil gerçekten. Onların özlemi bitti. Hemen hemen bir 6 ayda denizde duracaklar ama onların mesaisi gerçekten hiç kolay değil. Büyük bir özlem, büyük bir hasretleri vardı ama bugün tezgahlarda özellikle istavrikle palamut bolluğu yaşadılar.

0: Ancak Palamut her ne kadar o seviyeye gelmese de şu anda ilk ağlar istavrit olarak göze çarpıyor. Şöyle bir yandan da ben o ilk ağlara doğru gitmeye çalışıyorum ama Karadeniz bugün oldukça hırçın, bunu belirteyim. Dalgalı deniz, yani sabaha kadar sallandı. Görüyorsunuz o mesai, o deniz suyu ağlarla birlikte üstlerine akıyor ama onlar için bu oldukça keyifli. Çünkü uzun zamandır bu anı bekliyordular. Şu anda ağ çekme işlemi yapılıyor. Kolay değil. Tam bir saat önce aslında bu bölgede ağ serildi. Tam bir saattir o ağ yavaş yavaş toplanıyor. Yani balığı bulduğunuzda kolay bir mesai değil gerçekten. Daha yaklaşık bir saatlik bir işlemi var. O denizde ağ toplandıktan sonra tekneye alınması için. Biz şu anda istavrit çekiyoruz. Gerçekten oldukça bereketli gözüküyor. Şimdi zaten ilk verilerde aslında bu yıl, geçtiğimiz yıl hamsi vardı. Bu yılsa palamut bekleniyor ve gördüğünüz gibi onlar da ayakta durmakta zorlanıyor. Gerçekten o ağlarla birlikte deniz suyuyla üstlerine akmasına rağmen günün ilk ışıklarıyla birlikte Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla birlikte zor şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. Evet, balık severlere müjdeyi verelim. Bugün tezgahlarda sezonun ilk palamutları, ilk istavritleri taze şekilde yerlerini alacak diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Notları için teşekkür ederim. Biz de bir kez daha balıkçılarımıza hayırlı olsun dileyelim. Bire bismillah dediler ve denize açıldılar. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Tabii ki pek çok süreci ilerleyen dakikalarda bunun tezgahlardaki etkisini de görmeye başlayacağız, bakacağız. Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. Özellikle bir dönem sosyal medyadan yayınlamış olduğu sokak röportajlarıyla, o provokatif sokak röportajlarıyla tanınmıştı. YouTuber'dan bahsedeceğiz. Kimden bahsediyoruz? Arif Kocabıyık. Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçundan yurt dışına hakkında çıkış yasağı bulunuyordu. Yurt dışına kaçmaya çalışırken, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken bir tırın door sesinde yakalandı. O anlara bakalım.

0: dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Tırdor Sesen'in altında yakalandı.
1: Delikanlıyım.
2: Sen sığınmacısın. Sen savaştan kaçtın. Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
0: Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde olduğu istihbaratına ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler Kapıkule sınır kapısında durdurdukları tırda detaylı arama yaptı. Ve incelemelerde Kocabıyık'ın İran uyruklu bir kişiyle birlikte tır dorsesinin altında gizlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan Kocabıyık emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Sayın seyirciler, FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında 15 Temmuz hain darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz da bulunuyor. Esma Batmaz'ın FETÖ soruşturmasındaki ifadesi de ortaya çıktı.
0: FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe indirildi. Kemal Batmaz'ın kızı dahil iki kişi tutuklandı. FETÖ'yle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la Hilal Köseoğlu gözaltına alınmıştı. İkini adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından Batmaz ve Köseoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esma Batmaz'ın soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Batmaz, örgüt içerisinde yer almadım, herhangi bir kod adım yok diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Almanya'ya dil eğitimi için gittiğini belirten Batmaz, soruşturma dosyasında adı geçen Yakup Aykın ve Sami Yılmaz'ı tanımadığını söyledi. Ayrıca Baylok, KK

0: Autolk ve Signal kullanmadığını da öne süren Batmaz, Aydın Familien Bildungsbratung isimli eğitim danışmanlığı firmasıyla da herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.
1: Şimdi bir yandan da Gülistan dokusu soruşturmasındaki son duruma bakalım. Geçtiğimiz günlerde 5. dalga operasyon gerçekleşmişti. Bu operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdağ ise tutuklandı.

0: Yunanistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Erzurum'da 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.
1: Erzurum Adliyesi'nde savcılıktaki ifadelerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç Gürkan Gürdal tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İki dalgıç polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken başsavcılıktan karara itiraz geldi.
1: Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay ortaya çıkmış. Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabına girilerek yaklaşık 9 saat boyunca hesapta kalındığı ve bu süre zarfında 2 kişinin engellendiği tespit edilmişti.
0: PTS kayıtlarına göre Gülistan Doku'nun saat 12.25'te son kez görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden 2 dakika sonra bir aracın geçmesi ve o esnada dönemin eski valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in aranması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer almıştı. Tunceli'de 30 kişilik özel ekip yaklaşık 100 kilometrelik alanda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla genç kızın cenazesini arıyor. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmiş, aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
2: Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntünün adresi İstanbul Başakşehir. Sayın seyirciler, Başakşehir'de bir facianın eşiğinden dönüldü. Bir kamyon hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. 4 araca çarparak durabildi. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı.
0: Yokuştan hızla inen kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Öğle saatleriydi. Yokuş aşağı seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Çevredeki sürücüleri uyarmak için sürekli korna çalan sürücü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı. 4 araç birbirine girdi. Kamyonette tır arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada tırla kamyonet arasına sıkışan bir kişiyi itfaiye kurtardı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: İstanbul trafiğindeki o tehlikeli görüntülerle devam edeceğiz. Bu kez iki motosikletli işte ekranlara getiriyoruz. İstanbul trafiğinde tehlikeli hareketler yaptılar. Sadece kendi canlarını değil, başka sürücülerin de canlarını hiçe saydılar. Üstelik o anları da sosyal medya hesaplarından da paylaştılar. Ama kısa süre içerisinde de tabii ki o görüntüler sosyal medyada yayılınca harekete geçildi. Peki ne yapmayı amaçladılar? Neden böyle bu şekilde trafiğe çıkıyorlar? Bakalım.
3: Biri slalom yaptı, diğeri tek teker üzerinde gitti. Beykoz-Riva yolunda seyreden iki motosikletli trafiği böyle tehlikeye attı. Önce içinde iki çocuk olan bir aracın önüne geçtiler. Olası bir kazada hem kendi canlarını hem de araçtaki sürücü ve çocukların canını tehlikeye attılar. Motosikletli magandaların dehşeti bununla da sınırlı kalmadı.

0: Biri virajlı yolda slalom yaparak dakikalarca ilerledi, diğeri ise zaman zaman ters şeride geçti, tek teker üzerinde ilerledi. Motosikletliler bir süre sonra gözden kayboldu.
1: Bir de gün başlarken tabi bugün nasıl bir havayla güne başlıyoruz, bu sorunun yanıtını da arama zamanı. Hemen hava durumu haritamızı ekranlara getirelim. Doğu Karadeniz dışında genel olarak bugün güneşli, parçalı bulutlu bir havayla yeni güne başlıyoruz. Hemen Marmara bölgesine başlayalım. Marmara bölgesinde sıcaklıklar yeniden 30 dereceler sınırına gelmiş durumda. İstanbul bugün 30 derece, Edirne 34 dereceyi göreceğiz. Bursa 33 derece. Hemen bakalım, İstanbul'da gece sıcaklıkları artık 20 derecelere doğru gerilemiş durumda. İstanbul önümüzdeki 5 gün boyunca çok kayda değer bir değişim olmayacak. 30 ile 26 derece arasında dalgalanacak ama Cuma'ya dikkat etmek gerekiyor. Cuma günü bir yağış geçişi var. 26 dereceyi göreceğiz. Bugüne göre bir 3-4 derecelik bir düşüş olacak İstanbul'da ama bugün güneşli bir gün olacağını söyleyelim. Hemen Ege'ye bakalım. Tatil bölgeleri tabii yaz hava, yaz sıcaklıkları hala devam ediyor. İzmir bugün 35, Aydın 39, Muğla 35 derece. Yani tatil planını Eylül ayına bırakanlar için o uygun zaman devam ediyor. Bir bakalım İzmir'e 5 günlük tatil. İzmir bugün 35 derece. Çok kayda değer bir değişim İzmir'de de yaşanmıyor. Yarın 1 derecelik yükseliş var. Bol güneşli 36 dereceyi göreceğiz. Perşembe günü 34 derece, bir 2 derecelik düşüş olmakla birlikte çok önemli bir değişim yok. Ama gece sıcaklıkları artık İzmir'de de yavaş yavaş 20 derece ve 20 derecenin altına doğru gelmeye başlamış durumda. Ege bölgesine tablo bu. Hemen Akdeniz bölgesine bakalım. Akdeniz bölgesine baktığımızda tablo genel olarak evet güneşli, bol güneşli bir hava var. Antalya 36 derece, Adana 35, Kahramanmaraş 36 dereceyi görüyoruz. Hemen Antalya'ya bir bakalım. Antalya'nın 5 günlük tahminine baktığımızda Antalya'da bugün 36 ama yarın bugüne göre daha sıcak olacak. Yarın 38 dereceyi gösterecek termometreler. Cumartesi günü Antalya'da bir yağış geçişi var. En azından bugüne göre bir 3-4 derecelik bir düşüş göreceğiz Antalya'da ama bugün Antalyalılar bol güneşli, yazın devam ettiği, sıcaklıkların devam ettiği bir güne uyanıyor. Eylül ayının birine. Takvimsel olarak artık yazı tamamladı. Sonbahar başladı. Ancak sıcaklık anlamında baktığımızda yaz en güzel dönemine girmiş gibi duruyor. İç Anadolu bölgesine baktığımızda genel olarak güneşli. Artık İç Anadolu bölgesinin yavaş yavaş 30 derecelerin altını görmeye başladık. Başkent Ankara bugün 30 derece olacak. Kırşehir 29 derece. Yozgat 25. Sivas yine 28 derece olacak. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da gece sıcaklıklarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 16 dereceye kadar geriliyor. Bugün 30 derece. Yarın 31 derece olacak. Cumartesi günü Ankara'da bir 6 derecelik bir sıcaklık düşüşü var. Tüm yurtta yağışlar etkili olacak cumartesi günü. Ankara'da cumartesi günü 24 dereceye doğru ineceğiz. İlerleyen günlerde zaten bunu da konuşacağız, detaylandıracağız gibi duruyor. Karadeniz bakalım. Karadeniz'deki tablo nedir dediğimizde özellikle dün Giresun ve çevresi için yağış uyarısını ekranlara getirmiştik. Bugün de o yağışlar devam ediyor. Adeta Karadeniz ikiye bölünmüş durumda. Batısında güneşli bir hava var ama doğusunda yağış etkili. Samsun'dan Artvin'e kadar ulaşan geniş bir hat boyunca yağışların devam ettiği bir tablo olacak. Hemen Trabzon'a bakalım. Trabzon bugün 27 dereceyi gösteriyor. Ancak önümüzdeki 5 günde de aralıklarla yağış devam edecek. Bugün 27, yarın 26 derece. Sıcaklıklarda çok önemli bir değişim yok ama baktığımızda yağışın devam edeceği bir tablo var ve en sıcak bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi diyelim. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda sıcaklıklar 40 derecenin altında ama 35-36'larda dalgalanmaya devam ediyoruz. Adıyaman 35 dereceyi göreceğiz bugün. Şanlıurfa 36, Diyarbakır 36. Hemen Gaziantep'e bakalım. Gaziantep bugün 34 derece. Önümüzdeki 2 günde bir sıcaklık artışı var Gaziantep'te. 36 dereceye çıkacak. Ancak sonraki günlerde bir hafif bir sıcaklık gerilemesi olacak. Ancak bu bölgelerde de yine yaz sıcaklığı tüm etkisine devam ediyor. Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda ise evet karışık bir tablo var. Daha çok Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda yağışlar var. Yani Ardahan'dan Hakkari'ye kadar ulaşan hat boyunca yağışların olduğunu söyleyeyim. Batısına geldiğimizde ise güneşli hava var. Malatya bugün 32 derece, Erzincan 28 dereceyi görüyor. Hemen bir bakalım Malatya'ya. Malatya bugün 32 derece dedik ama sıcaklıklarda çok önemli bir değişim olmamakla birlikte gece sıcaklıkları 17 dereceye kadar düşmüş durumda. Artık 20 derecenin altına indi bir tablo var. Yurt geneline bir kez daha baktığımızda Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında hemen hemen tüm bölgelerimizde güneşli bir havanın da olduğunu söyleyeyim. Havanın durumunu ekranlara getirdik. Şimdi diğer yandan baktığımızda özellikle İstanbul'da tabii ki sıcak bir yaz mevsiminin artık yavaş yavaş sonuna gelirken barajlardaki duruma da bakmak gerekiyor. Geçtiğimiz kış bol yağış aldığımız ilkbaharda

0: da bol yağış aldığımız bir dönemde kışın ilk günlerinde barajlar alarm verirken özellikle Aralık ayından itibaren barajlardaki su doluluk seviyesine çok hızlı bir yükseliş görmüştük. Ancak yazın etkisiyle birlikte buharlaşmanın da artmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı %44'e kadar gerilemiş durumda.
1: Barajlarda su seviyesi son bir ayda %10 geriledi. İstanbul'daki barajların doluluk oranı 1 Ağustos'ta %54,34 seviyesindeyken %44'e kadar düştü. En yüksek doluluk oranı %72,29'da Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Son sırada %8,81 ile Pabuçdere Barajı var. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı %72,29, Darlık %63,21, Ömerli %62,03, Ali Bey %42,87, Terkos %38,56, Büyükçekmece %31,52, Israncalar %29,12, Sazlıdere %24,19, Kazandere %18,56, Pabuçdere %8,81 olarak ölçüldü. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi ulaşım alanındaki projelerle devam edeceğiz. İç Anadolu bölgesini Akdeniz bölgesine bağlayacak, ulaşımı kolaylaştıracak bir projeden bahsedeceğiz. Konya ile Antalya arasındaki o zorlu geçit, Alacabel geçidi, yerini yaklaşık 7360 metrelik dev bir tünele bırakıyor. Bu tünel sayesinde hem ulaşım kolaylaşacak hem de süre kısalacak.
3: İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak dev projede sona gelindi. Konya-Antalya karayolu üzerindeki Alacabel tüneli 2027 başlarında hizmete girecek.
4: Konya-Antalya arasındaki çile artık tarih oluyor. Alacabel tüneli kış aylarında açılacak ve burası rahat bir nefes alacak.
5: Kışın sıkıntılar çekiyoruz virajlarda falan, yollarda. Onun için yani çok mutluyuz, çok sevinçliyiz.
6: Şükürler olsun, bu sene tünelimiz açılacak ve insanlarımıza ve yolda giden sürücülerimize faydası çok yüksek olacak.
3: 1825 rakımlı Alacabel geçidi zorlu viraj ve rampalarıyla özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyasıydı. İnşa edilen tünelle yolculuk çile olmaktan çıkıyor. Çift tüp olarak inşa edilen ve toplam uzunluğu 14.720 metreyi bulan tünel sayesinde güzergahta seyahat daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hayata geçirilen yatırım Ankara ve Antalya hattındaki trafik yükünü hafifletirken bölge ticareti ve turizmine de büyük hareketlilik kazandıracak. Projenin 2027 başlarında tamamlanıp hizmete alınması bekleniyor.
0: Bir başka ulaşım projesi aslında Trabzon için uzun yıllardır konuşulan, Trabzonluların, Trabzon'da yaşayanların hep istediği bir projeydi. Raylı sistem. Bugün Trabzon'daki raylı sistemin temelleri atılıyor. Hemen bakalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaştığı 1 Eylül yani bugün itibariyle Trabzon'da ulaşımda yeni bir dönem başlatacak projenin temelleri atılıyor. Uzun zamandır Trabzon için bir raylı sistem konusunda çalışmalar da vardı. Trabzon'da yaşayanların bu yönde bir beklentisi de vardı ve o proje artık hayata geçiyor. Çalışmalarda bugün itibariyle temeli başlayacak. Akçaabat'tan Trabzon Havalimanı'na uzanacak. İşte ekranlara getiriyoruz. Karayollarından Şehir Hastanesi'ne, Trabzonspor Stadyumu'ndan Bayındırlığa kadar devam edecek ve oradan da yine aynı şekilde Akçaabat'a kadar gidecek bir proje, raylı sistem projesi bugün itibariyle artık hayata geçecek. İlk adımı atılıyor. Temel atma töreni bugün. Trabzonlulara da hayırlı olsun dileyelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi Türkiye'nin gündemindeki başlıkları konuştuk. Aynı zamanda o sıcak gelişmeleri ekranlara getirdik. Bir de tabii ki dünyaya bir kez daha bakmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon dün gece, daha doğrusu önceki gece Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: Lar Kadası'nı yeniden hedef almasıyla birlikte yükseldi. İlerleyen dakikalarda zaten Pakistan'a gideceğiz ve konuşacağız. Ama Amerika Birleşik Devletleri İran'da nükleer silah mı kullanacak sorusu Amerikan medyasına sıklıkla sorulmaya başlamıştı. Trump dün Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Bu seçeneğe tamamen kapıları kapattı. Hayır, nükleer silah kullanmaya gerek yok dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik mesajlarını sürdürdü. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a karşı yeni bir operasyonun oldukça sınırlı olacağını söyledi. En dikkat çekici mesajı nükleer silah konusunda oldu.
2: İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok.
1: Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. İran'ın hava ve deniz kuvvetlerinin ağır darbe aldığını savundu.
2: Onları yendikten sonra bir de nükleer silah mı kullanalım?
1: Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin sürdüğünü ve petrol akışının devam ettiğini söyledi.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri İran'da nükleer silah kullanmayacağız diyor ama Asya Pasifik'ten nükleer silahla ilgili Trump'ı kızdıracak bir açıklama var. Malum Trump Güney Kore'yi karşısına almış ve Kuzey Kore ile biz iyi ilişkilere sahibiz demişti ama Kuzey Kore çok da Trump'la iyi geçinmek gibi bir derdi yok gibi bir mesaj veriyor. Hemen Çin'e gidelim. Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor olacak. Kuzey Kore'den gelen mesajlara bakacağız. Mehmet, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Kuzey Kore'den gelecek açıklamalar sanki Trump'ı biraz öfkelendirecek türden. Ne diyor Kuzey Kore?
3: Gökhan Kurt Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi açıklama. Kuzey Kore Amerika'yı insan hakları ve nükleer silahsızlanma bahanesiyle düşmanca bir politika yürütmekle suçlayarak kınadı ve Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın düşmanca politikasının tehlikeli boyutlara ulaştığı mevcut durumda bölgede bir gevşeme beklemenin anlamsız olduğunu açıkladı ve yapılan bu resmi açıklamada Amerika'nın bu politika karşı Kuzey Kore'nin en sert şekilde karşı önlemler almaya devam edeceği belirtildi. Zaten haftalar öncesinde Trump'ın bu ilk açıklamasında Kim Jong-un'un kız kardeşinden ilk tepki gelmişti ve Amerika adeta aşağılanmıştı ve olası bir görüşme durumunda Trump'ın Kuzey Kore'den beklentisi aslında nükleer silahlarını zımni olarak kabul etmesi yönündeydi. Ve en azından Güney Kore ile bir barış anlaşması, iyileştirilmiş siyasi ve ekonomik ilişkiler ile Ukrayna'dan elinin çekmesi gibi bazı teklifler sunacaktı. Ancak Kim Jong-un ve Kuzey Kore yönetimi kesinlikle Amerika ile herhangi bir pazarlık, müzakere kereye söz konusu bile olmayacağı yönünde birçok kez mesaj verdi ki Trump'ın bu ilk teklifine Kim Jong-un balistik füzelerle yanıt vermişti. Diğer taraftan ülkenin savunma kadrosunda da önemli değişiklikler yapıldı ve Kim Jong-un savunma araştırma kurumlarındaki bilim insanları ve yetkililerle bir araya gelerek yeni silah sistemlerinin geliştirilmesine ve katkılarından dolayı onları tebrik ederek onurlandırdı. Kendilerine en büyük vatanseverler ve kahramanlar ünvanıyla hitap etti. Anlaşılan o ki Kuzey Kore nükleer silah yarışında daha da ileriye bu işi taşımakta kararlı. Gökhan Kurt.
0: Bugün İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 87. yıl dönümü. İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilen savaş yaklaşık 80 milyon kişinin ölümüyle sonuçlandı. Peki o savaş nasıl başladı, nasıl bitti? Ekranlara getirelim.

0: Tarihin gördüğü en kanlı savaş 2. Dünya Savaşı. İlk günlerde Avrupa ülkeleri Nazi Almanyası'nın bitmek tükenmek bilmeyen toprak isteklerine karşı büyük tavizler vermiş olsa da taleplerin sonunun gelmeyişi tüm Avrupa'yı bir savaşa sürükledi. Peki o dönemde savaşın ayak sesleri nasıl duyulmuştu?
1: Aslında dünyanın kaderi Adolf Hitler'in 1933'te Almanya'da iktidara gelmesiyle birlikte değişti. Ülkesinin içerisinde bulunduğu derin krizi kendisi için fırsata çeviren Hitler, her defasında 1. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan Versay Barış Anlaşması'nı hatırlatıyordu. Anlaşmanın Alman halkının üzerindeki ezici etkisini savunuyordu. Aslında tüm politikalarının temelini de bu oluşturuyordu. Çok geçmeden Hitler, komşu devletlerde yaşayan soydaşlarının yeniden Almanya'ya bağlanması gerektiği fikrini dile getirmeye başladı. Yayılmacı bir politika izleyeceğinin ilk işaretlerinden biriydi bu. Avusturya'nın ilhakının ardından Çekoslovakya'nın Alman topraklarına katılması hedefi de bir tesadüf değildi.
0: En basit haliyle Sudet krizi, Nazi Almanya'sının Çekoslovakya'nın Sudet bölgesinin kendisine verilmesini diretmesiyle ortaya çıktı. Öyle ki bu kriz 1938'de belli başlı Avrupa ülkelerini savaşın eşiğine kadar getirdi. Hitler'in planı şuydu. Almanya, Çekoslovakya hükümetinden kabul etmeyeceği taleplerde bulunacak, reddedilmesinin ardından Sudet bölgesi üzerinde savaş nedeni elde edecekti.
1: Almanya'nın bu tavrına karşı Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Çekoslovakya'nın toprak bütünlüğünü garanti ediyordu. 13 Eylül 1938 gecesi dönemin İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain, Hitler'e Sudet krizini görüşmek için bir mesaj gönderdi.
2: I'm going to meet the German Chancellor because the situation seems to me to be one in which discussions between him and me may have useful consequences. My policy has always been try to ensure peace and the Führer's ready acceptance. My suggestion encourages me to hope that my visit to him will not be without result.
1: Bunun üzerine 15 Eylül 1938'de Almanya'da kritik görüşme gerçekleşti. Chamberlain kendi hükümetine ve Fransa'ya danışmak üzere ülkesine dönerken Hitler'den askeri bir girişimde bulunmamak üzere garanti istedi. Talebi olumlu karşılık buldu. İngiliz Başbakan hemen ardından Fransa Başbakanı Edouard Daladier ve Dışişleri Bakanı George Bonnet ile 18 Eylül günü görüştü. Taraflar savaştan kaçınmak için taviz vermeye hazırdı. İngiliz ve Fransız hükümetleri yalnızca bir gün sonra Çek hükümetine Sudet bölgesinin Almanya'ya verilmesi konusunda kararlarını bildirdi. 20 Eylül'de Çek hükümeti bu teklifi reddetti.
0: İngiliz ve Fransız hükümetleri ise Almanya'nın Çekoslovakya'ya saldırması durumunda müdahale etmeyeceklerini bildirerek ülkeyi bu tavize zorladı. Sonunda da Çek hükümeti önergeyi kabul edip istifa etti. Tüm bu gelişmelerin ardından 29 Eylül 1938 günü Münih'te tarihi bir görüşme yapıldı.
1: Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier ve Benito Mussolini. Liderlerin imza attığı Münih Antlaşması'yla Sudetlerin kontrolü Almanya'ya verildi.
2: This morning I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler. And here is a paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains. But I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement

0: Siyasi analistler Batı'nın Nazi Almanya'sına verdiği bu tavizi en büyük hatalardan biri olarak değerlendiriyor. Zira bu adım yeni bir dünya savaşını önlemek için atılmış olsa da Hitler'in yayılmacı politikasının önüne geçemedi. Aradan yalnızca bir yıl geçtikten sonra Batı'nın bu tavrından güç alan Hitler Polonya'yı işgal etti. O işgal 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı oldu.
1: Polonya işgali, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilan etmesiyle sonuçlanırken, Sovyetler savaşa girmeyerek Polonya'yı Almanya ile paylaştı. Doğu kanadını güvene alan Nazi Almanya'sı Fransa'ya karşı taarruza geçti. Hitler'in tek seçeneği Fransa'nın kalesi Maginot hattının üzerinden dolaşmaktı. Kuzeyden ilerleyen Naziler Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'u işgal ederek kısa süre içerisinde Paris'e yürüdü.

0: Fransa düşmüştü. Faşist İtalya da Almanya'nın yanında savaşa girdi. Hitler'in bir sonraki hedefi Britanya oldu. Hava harekatı başlatan Almanya, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni mağlup edemedi. Olası bir İngiltere işgali süresiz olarak askıya alındı. Savaşın ortasında sıkışan Almanya, yönünü savaşın başında saldırmazlık paktı imzaladığı Sovyetlere çevirdi. Tarihin gördüğü en büyük ordulardan biriyle başlatılan Barbarossa harekatıyla Almanya Sovyetleri işgal etmiş olsa da Moskova iki kilit şehrini korumayı başararak Almanya'ya karşı direndi. Toparlanan Kızıl Ordu 5 Aralık 1941'de karşı saldırıya geçerek Nazileri batıya itmeyi başardı.
1: Bir yanda Sovyetlerin taarruzu, bir yanda savaşa giren ABD'nin Normandiya çıkartmasıyla köşeye sıkışan Almanya savaştan yeni kaybetti. Pasifik'te devam eden ABD-Japonya Savaşı'na Washington'ın atom bombasıyla nokta koyması üzerine 2. Dünya Savaşı 2 Eylül 1945'te sona erdi. Tarihin en kanlı savaşını yaşayan dünyada o günden sonra hiçbir şey tekrar aynı olmadı.

0: saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sıcak başlıkları sabah ajansına aktarmaya devam ediyoruz. Dünyanın gözü şu dakikalarda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e çevrilmiş durumda. Şangay İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi gerçekleşiyor. Liderler gelmeye başladı. Bugün Başkan Erdoğan çok önemli görüşmeleri olacak. Özellikle de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek. Peki şu dakikalarda neler oluyor? Hemen Bişkek'e gidelim. A Haber ekibinden Mert Acalioğlu bizi bekliyor. Mert, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Zirve başlıyor. Neler söyleyeceğiz bugüne dair?
1: Teşekkürler Gökhan Furt. Bişkek'teyiz. Hemen arkamızda Devlet Sarayı yer almakta ve Çaparovan itibariyle aslında konsey üyesi olan ülkelerin liderlerini karşılamaya başladı. İlerleyen saatlerde ise ifade ettiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aliyev görüşmesinden sonra Aliyev'le birlikte ayrı araçlarla bulunmuş olduğumuz noktaya gelmesini beklemekteyiz. İfade ettiğimiz gibi şu an itibariyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov üye ülkelerin liderlerini kabul ediyor. Kısa bir aslında konsey toplantısı olacak biliyorsunuz. Daha sonra ise aslında yapılacak açıklamalar ve verilecek mesajları da yakinen takip edeceğiz. Başkan Erdoğan da Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ilk görüşme onunla gerçekleşecek. Başkan Erdoğan'ın şu an itibariyle Kırgızistan Bişkek'te konaklamış olduğu otelde gerçekleşecek bu görüşme. Bunu belirtelim. İlerleyen saatlerde ona ilişkin Cumhurbaşkanlığından, İletişim Başkanlığından görüntüler gelecek. Basına kapalı olduğunu belirtelim. Tabii ki önemli, bilindiği üzere özellikle Karabağ zaferinin ardından o bölgenin yeniden kalkındırılması noktasında önemli çalışmalar var. Türkiye ile Azerbaycan arasında çeşitli alanlarda, enerji alanında, ticaret alanında ve tabii ki orta koridor noktasında önemli anlaşmalar gerçekleştirilmişti. Dost kardeş ülke bu görüşmede önemli ve dikkat çekici bu nedenden dolayı. Öte yandan bu görüşmenin ardından ikisi o otelden ifade ettiğimiz gibi ayrı araçlarla birlikte bulunmuş olduğumuz noktaya girecekler ve buradaki liderlerle de buluşacaklar. Türkiye bilindiği üzere Şanghay İşbirliği Örgütü'nün aslında diyalog ortağı konumunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dış politikada izlemiş olduğu dengeli politikası aslında tüm dünyanın takdirini topluyor ve özellikle krizlerin çözümü bir savaş ortağı.

0: Birliği'nde bile tüm taraflarla görüşebilen nadir isimlerden bir tanesi. O nedenden dolayı Türkiye'nin burada olması oldukça önemli ve dikkat çekici. Daha sonra Çaparov'la görüşme gerçekleştirecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Son olarak ise Putin görünüyor. Ancak tabii ki bu üç görüşme şu an itibariyle resmi olarak elimize ulaşan bilgiler arasında yer alan, saatleri belli olan görüşmeler. Bunun dışında Başkan Erdoğan'ın diğer liderlerle de bir araya gelmesi bekleniyor. Çünkü oldukça önemli isimler var. İran'dan gelen isimler var. Yine Şahbaz Şerif var. Bilindiği üzere yeni anlaşma imzalandı. Mekke anlaşması yapıldı. Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan arasında Türkiye için oldukça stratejik. Bir yandan tabii ki Pakistan halkı da, ülkesi de, devleti de bilindiği üzere dost kardeş ülkemiz. Yine Türk Devletleri Teşkilatı'nda bulunan ülkeler ortak şema içerisinde, onlar da burada bilindiği üzere. Onlarla da yoğun bir görüşme olacak. Ancak gözler bir yandan da tabii ki Başkan Erdoğan'ın Putin'le yapacağı görüşmede olacak. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı bir yandan devam ediyor. Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği ve tabii ki bu savaşın sonlandırılması yönelik çabalar gibi birçok konu başlığının değerlendirilmesi bekleniyor. Yine Suriye başlıyor. Akkuyu nükleer santralindeki ilk reaktörün bu yıl devreye girmesi gibi konular. Türkiye biliyorsunuz doğalgaz depolama merkezi noktasında bir hub olma yönünde ilerliyor. Bu hususta yapılan görüşmeler vardı. Bu konuda masada olması bekleniyor. Şunu da belirtelim. Dün sizler de belirtmiştiniz aslında. Hakan Fidan ve Yaşar Güler İstanbul'daydı biliyorsunuz. Önemli görüşmeleri vardı iki ismin. Mekke anlaşması özelinde ve yapmış olduğu açıklamalarda değerliydi. Onlar da dün akşam saatlerinde geldiler. O iki isim de aslında bilindiği üzere kabinenin önemli isimleri ve önemli alanları aslında ve bu konuları da yakinen takip eden isimler. Dün akşam saatlerinde gelmişlerdi. Bugünkü temaslarda onların da yer almasını bekliyoruz. Bizler de takip ediyoruz. Geniş bir basın ordusu da burada. Bunu da belirtelim. Dünyanın aslında dört bir yanından gelen birçok medya kuruluşu da şu anda bulunmuş olduğumuz Devlet Sarayı'nın önündeki medya merkezine yerleşmiş durumda diyelim. Gökhan Kurt ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert Acaleoğlu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten bize detayları aktardı. İlerleyen dakikalarda görüşmeler gerçekleştikçe de Mert'ten detayları almaya devam edeceğiz. Ama bir yandan da Girne açıklarında gerçekleşen o facia. 8 canımızı yitirdik. 20 canımız kayıp. Çalışmalar devam ediyor ama sorular var. Yanıt bekleyen sorulardan bahsediyoruz. Nedir o yanıt bekleyen sorular? Öncelikle ona bir bakalım. Bu olay önlenebilir miydi? 8 canımızı kurtarabilir miydik? Ya da çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miydik? Öncelikli olarak hava koşullarına bakmak gerekiyor. Bir gün önce yaşanan o fırtınanın ardından liman başkanlığı neden geminin çıkmasına izin verdi? Ya da kaptan neden çıkmak istedi sorusu hala tam olarak yanıt bulmuş değil. Yolcuların uyarıları. Şimdi bu en önemli başlığımız tabii ki. Çünkü yolcular geminin su aldığını söylüyordu. Görüntüler var. Koltuklar yerinden çıkıyor. Kaptan uyarılıyor. Geminin personeli uyarılıyor. Ancak kaptanın bunu dikkate almadığı iddiası var. Üçüncü sırada yolcuların üzerine kapıların kilitlendiği iddiası da yine çok konuşulan iddialar arasında. Görüntülere baktığımızda özellikle acılı ailelerin sözlerinden de belirtiyoruz. Herkes de can yeleği yok. Normalde böyle bir durumda denizcilik kurallarına göre gemide çalışanlar herhangi bir tehlikeye karşı yolcularına can yelekleri verirler, vermeleri gerekir ya da nasıl giyilmesi gerektiğini gösterirler. Ancak gemi içerisinde görüntüler burada da bir eksiklik olduğunu gösteriyor. Yolcuların tahliyesi neden düzgün yapılamadı sorusu var. Çünkü birçok yolcu aşağı kattaydı. Onlar yukarı çıkamadı. Çıksalardı tablo farklı olur muydu? Bu soruyu konuşmamız gerekiyor. Gemi açık deniz için teknik olarak yeterli miydi? Çünkü geminin daha önce yaşamış olduğu kazalar, bir bakım süreci olduğuna ilişkinde iddialar var. Özellikle aşırı hızlı gittiği iddiası ve bu dev dalgalarla birlikte aşırı hız zaten geminin yapısı gereği çok da uygun olmadığına yönelik iddialar birleşince karşımıza yanıt bekleyen sorular çıkıyor. Yani göz göre göre gelen bir ihmalle, göz göre göre gelen bir facia ile mi karşı karşıya sorusan bakalım. İşte ihmaller ve iddialar. Ekranlara getirme zamanı.
2: İnat etti, gitmeye inat etti.
3: Şiddetli fırtına uyarısı, bakımsızlık, yanlış tahliye ve ne yazık ki 267 kişilik o deniz faciası.
4: Birçok hatalar zinciri var kesinlikle.
5: Biz havanın çok kötü olduğunu ve bu havada yani nasıl bir seyir yapacaklarını düşünürken 15 dakika sonra içeride turuncu cansallarının şiştiğini gördüm ve arka arkaya patladığını gördüm.
3: İddialar korkunç. Baş şüpheli kaptan ve mürettebat.
5: Hava çok kötüydü.
3: Herkesin sorduğu soru aynı. Filojet katamaranını ihmal mi batırdı? Tatil için Kıbrıs'ı seçen 259 yolcu dönüş

0: Yolunda o facia gemisine bindikleri anda işlerin yolunda gitmediğini anlamış, mürettebatı uyarmışlardı.
1: Abi biz de geri
0: dönsün. Ancak kaptan ve ekibi durumun ciddiyetini anladıklarında artık çok geçti.
2: Su iyice artık insanların ayaklarının hani dizlerine kadar gelecek bir noktaya geldi. Geri dönüşte zaten dalga yiyince yan yapmış.
0: İddia o ki 26 yaşındaki Filojet katamaranı yakın zamanda bir kaza geçirmiş ve 36 aydır da bakımı yapılmamıştı.
3: Orada bir parça vardı, o parça attı. O parça atınca tekne battı. Tabii o parça atmadan önce kaptan biliyor muydu? Zannetmiyorum. Orayı bir dakika içerisinde batırabilecek bir parçaydı.
0: Çok değil, sadece bir gün önce aynı katamaranda yolculuk yapan bir kadın korku dolu benzer bir yolculuğu işte böyle kaydetmişti. İhmaller zincirinin en önemli halkalarından biri de tahliye anlarıydı. O can pazarında herkes kendi derdine düştü.
4: Batıyoruz.
5: Kaçlar çıktılar, insanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu, kimseye bilgi verilmedi, camlar patladı.
6: Kimse can yeleğinin nerede olduğu bilmiyorum mesela. Çoğu rastgele koltukların altında buldu.
2: Bu konuda deneyimli ve tecrübeli ve güvenilir olmadığını gösteriyor o gemideki çalışan personel.
0: Merak edilen tüm soruların cevabı 514 metre derinliğe batan ölüm gemisi Filojet'in kara kutusuna ulaşılmasıyla belli olacak.
2: Denizaltı robotlar var. O robotlarla ulaşılabilir.
7: Sekiz canımızı kaybettik. 20 canımız kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Bugün Türkiye'den gelecek gemilerle birlikte özellikle 500 metre derine inen geminin içerisinde bu kez arama çalışmaları yoğunlaştırılacak. Ama diğer yandan tabii ki kayıplara ilişkin ailelerin acılı bekleyişleri devam ediyor. Sevdiklerinden gelecek bir umutlu haberi bekliyorlar. Limanlara şimdi kameralarımızı çevireceğiz. Bu kez Türkiye tarafına, Mersin'e gideceğiz. Mersin'de neler oluyor sorusuna bakacağız. O acılı bekleyişi ekranlara getireceğiz.
8: Sekiz kişinin yaşamını yitirdiği gemi faciası sonrası kayıp 20 kişiyi bulabilmek için ekipler seferber oldu. Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi. Kıbrıs'a gidecekler durdurulan seferlerin yeniden başlatılmasını istiyor.
9: İki gündür buradayız. Vallahi mağdur olmuşuz.
10: Gidemiyorum, bekliyorum bakalım ne olacak. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ben sıkıntı görmedim bir gemisinde.
11: Hava güzel olursa çok şey değil, yani korkulu bir şey değil. Ama bazen hava kötü olduğunda sarsıcı bir şey oluyor, sallanıyor falan ama.
12: Onlar Mersin'den Kıbrıs'a gideceklerdi ancak yaşanan gemi faciası sonrasında görmüş olduğunuz gibi seferler iptal edildi ve vatandaşlar, özellikle de Kıbrıs'a gitmek isteyen insanlar şu anda büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade ettiler.
13: Herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum ama olduğu esnada tabii yardımlaşma çok önemli.
8: Öte yandan yaşanan acı olay sonrası gemilerde alınması gereken güvenlik önlemleri sorgulanır hale geldi.
13: Görüntülerden yola çıkarak söylüyorum. Çok da dayanışmanın olmadığını görüyorum. Bir panik olduğunu görüyorum. Herkese ya can yeleğinin dağıtılamadığını görüyorum. Şimdi benim iki tane çocuğum var. Kayınvalidem de yanımda. Kayınvalidemin ayağı protezli.
7: Bugün hemen hemen tüm gazetelerimizde ortak manşet var. O da Kıbrıs'ta yaşanan o facia. Geliyorum diyen o facia. Sabah gazetesine bakacağız. Yamalı gemi battı, önce kaptan kaçtı. Girne açıklarındaki yolcu gemisi faciasına ihmaller zincirinin neden olduğu ortaya çıktı. Yetersiz can yelekleri, kaptanı yönetemediği tahliye, mazot sızıntısı nedeniyle kurtarmanın zorlaşması ve yamalı gemiye dolan su 8 kişinin ölümüne neden oldu. Kazadan kurtulanların ifadeleri ve uzman görüşleri ihmaller zincirini faciaya davetiye çıkardığını da ortaya koyuyor. 26 yıl önce Fransa'da üretilen gemi 2003'te borç nedeniyle Türkiye'de haczedilerek uzun yıllar limanda bağlı kaldı. Daha önce de karaya oturan gemi hasar aldı ve yama yapılmıştı. Dalgaların yamayı kopararak geminin batmasına neden olduğu iddiası var. Faciadan kurtulanlar ifadelerinde geminin su almaya başladığını, kaptanınsa ısrarla tahliyeyi geciktirdiğini söylüyor. Zaten işte tüm faciada tam da bu noktada yaşanıyor.

0: Gemi kaptanı ve mürettebat kaza hallerinde paniği önleme ve yolcuları yol gösterme protokollerini uygulamadı. Geminin içine dökülen mazot nedeniyle zemin ve yolcuların vücutlarında oluşan kaygan tabaka kurtarma çalışmalarına engel oldu. Kurtarma botlarının koordinasyonu konusunda büyük ihmal var. Kazazedeler botlara ilk gemi mürettebatı bindi dedi. En son binmesi gereken gemi mürettebatı iken gemiyi ilk terk edenler o geminin mürettebatı oldu. Çocuklarıma can yeleği vermediler. Çalışmak için gittiler. Akdeniz'de kayboldular. Enkaz yaklaşık 514 metre derinlikte. Bunlar ne yazık ki o göz göre göre geliyorum diyen facianın en önemli başlıkları. Son bir haber aktaralım Sabah gazetesinden. Netanyahu canisi artık durdurulmalı. Mekke Savunma İttifakı Anlaşması kapsamında dün İstanbul'da gerçekleşen toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelen açıklamalarda yer alıyor. Şimdi 8 canımızı yitirdik dedik. 20 canımız kayboldu. Bu Türk denizcilik tarihinde son yıllarda gördüğümüz en büyük facialardan biri. Çok büyük bir acı var. Nereden bakarsak bakalım çok büyük bir olaydan bahsediyoruz. Ancak yitip giden canlar, kayıplar daha devam ederken insanlığın nasıl yitirilebilmiş olduğunu gösteren haberler de geliyor. Rum kesimine bakacağız. Adanın güney tarafına. Rum kesimindense skandal açıklamalar var. İnsanlığın nasıl bittiğini gösteren, aslında Rum kesimi içinden de tepkileri beraberinde getiren mesajlara bakacağız. Ekranlara getirelim.
1: Rumlar Türklere olan kin ve nefretini gemi faciası üzerinden çıkarmaya çalıştılar. Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından Türkiye ve KKTC yasa boğuldu. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye ve KKTC ekipleri denizdeki kayıplara ulaşmak için seferber olurken facianın ardından Rum kesiminden nefret ve hakaret paylaşımları yapıldı. Skandal söylemlere ELAM üyesi Fivos Kiprianu da eklendi. Kiprianu'nun ölenleri umursamayalım, aklınızı başınıza alın ifadeleri büyük tepki çekti. Kiprianu'nun Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in ortaklarından biri olarak anılması da tartışmayı daha da büyüttü. Ancak Rum kesiminde herkes aynı düşüncede değildi. Bazı Rumlar kendilerine ait sosyal medya hesaplarında bu nefret diline sert tepki gösterdi. Rumların içinden gelen en dikkat çekici tepkilerden birini yazar Marinos Nomikos verdi. Nomikos nefret dolu yorumlara lağım düşünceliler utanç duyum sözleriyle tepki gösterdi. Hiç tanımadıkları insanların ölümleri için sevinç naraları atıyorlar. Sadece başka bir dinleri, başka bir dinleri olduğu, öteki tarafta doğdukları için diyerek isyan etti. İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamerası üyesi Meral Hüseyin Ece, Rum kesimindeki insanlık dışı tutuma sert tepki gösterdi. Rum gazeteci Harry Theoharus'un facia üzerinden Türkiye'yi hedef alan provokatif paylaşımını alıntıladı. 8 kişi hayatını kaybetti. Bu bir insanlık trajedisidir. Siyaset yapmak veya puan toplamak için uygun bir zaman değildir ifadeleri kullanıldı.
0: Şunu da söyleyelim, Kıbrıslı Rumlardan gelen o skandal mesajı konuştuk ama bir de sessiz kalanlar var. Kim onlar? Rum kesimde en ufak bir olay olduğunda açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği'nden bu yaşanan facia karşısında tek bir mesajın bile gelmemesi, tek bir taziye mesajının bile gelmemiş olması da ayrı bir nokta düşünülmesi gereken. Söz konusu olan Rumlar olduğunda verilen tepki ortadayken Türkler olduğunda ise tek bir açıklama bile yok. Bunu da not etmek gerekiyor. Diğer yandan savunma sanayindeki gelişmelere bakacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bir kez daha Türk savunma sanayinin geldiği nokta ve bundan sonraki hedefleri gündeme getirdi. Peki yıllar içerisinde %80'in üzerinde kendine yeter bir yapıya ulaşan Türk savunma sanayinde gelinen son nokta ne? Hangi projeler sona doğru yaklaştı? Hangi projeler envantere girmek için artık geri sayımda? Ekranlara getirelim.

0: savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
1: Kaan, Hürjet, Gökbey, Kızıl Elma, Tayfun Füzesi, Çelik Kubbe ve daha niceleri. Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çeyrek asırda savunma sanayinde çağ atladı.
2: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan, en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
3: Hürjet, Kaan önümüzdeki yıllarda işte 1-2 yıl içerisinde uçmaya başlayacak, envanterimize girecek, buna ihracat başarısı kazanmış platformlar. Artık işte Aselsan bir dünya devine dönüşüyor. Elektro-optikler, Çelik Kubbe, denizaltı ve sualtı harbi için yapılan insansız sistemler, torpidolar, roket sanayi, artık çok geniş bir mühimmat ailesi var.
0: Savunma Sanayi Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor.
3: Hatırlarsanız Deniz Kuvvetleri Komutanımız Sayın Ercüment Tatlıoğlu PKK'sı Mavi Vatan'da aynı anda 51 tane muharip gemi inşa ettiğimizden bahsetmişti ki bu gerçekten çok büyük ve güçlü bir kapasite. İşte biliyorsunuz Amerika yurt dışında Amerikan donanması için savaş gemisi yaptıracak tersane arayışındalar. Böyle bir aynı anda 51 tane inşa gücü işte sadece malumunuz Çin'de var. Bu bile başlı başına bir şey.
1: Son dönemin en görünür dönüşüm alanlarından birini de insansız hava araçları oluşturdu.
3: Baykar'ın insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın da envantere girmesini ve muharip bir hava motoru olarak hava kuvvetlerimize hizmet vermesini umuyoruz. Karada, havada, denizde insansız hava araçlarında, insansız denizaltı araçlarında, insansız kara araçlarında Türk savunma sanayi gerçekten ciddi bir performans gösteriyor.
1: Öte yandan bugün Türk savunma ürünleri 185 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor.
0: Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz.

0: Bir de sınırlarımızın dışında neler oluyor dediğimizde işte bu açıklama dün ABD Başkanı Donald Trump kısa bir cümle olarak sosyal medya hesabından paylaştı. İran resmen bitmiş bir unsur. İran öldü nokta. Buna aynı bu şekilde paylaştı ABD Başkanı Donald Trump. Aynı zamanda İran'dan gelen saldırılara misliyle yanıt vereceğiz dedi. Peki ne oldu? Biz geçtiğimiz hafta İran'la Umman arasında bir Hürmüz Anlaşması'ndan, ABD'nin buna uyabileceğinden, hatta ihtimallerden, yeniden bir barış seçeneğinden bahsediyorduk ama ne oldu da biz yine başa döndük? Zaten hiç ilerleyemiyoruz bir türlü. Hemen İslamabad'a gidelim. A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi her sabah olduğu gibi bekliyor. Süreci konuşacağız. Hep başa dönmemizi değerlendireceğiz Fakur'la birlikte. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi biliyoruz ki Pakistan'ın da gözü Kırgızistan'da. Şahbaz Şerif Bişkek'e gitmiş durumda ama bir yandan da bu İran konusu var. Bir türlü ilerleyemiyoruz. Üstelik tam ilerledik derken hep geri dönüyoruz. Nedir şu an itibariyle son durum?
1: Günaydın Gökhan. Şimdi Hürmüz'deki durum dün İstanbul'da yer alan zirvede de gündeme gelmiş. Tabii ki Körfez bölgesindeki güvenlik durumu bütün güvenlikle ilgili kurumlardan ele alınıyor. Dolayısıyla bu Mekke anlaşması kapsamında dün ilk komite toplantısı yer almıştı. Bu toplantıdan sonra tabii Pakistan Dışişleri Bakanı tarafından açıklamada şimdi gerilimi azaltmak ve tarafların tepkinli davranması ve barışçı çözüme yönelik çabalara destek verilmesi bu komite toplantısı sonrası açıklama yapıldı. Aynı zamanda Pakistan Başbakanı ile İran Cumhurbaşkanı dün Bişkek'te bir araya geldiler ve Pakistan Başbakanı şu sözleri dile getirdi. Gelişen bölge durumu görüştük. Pakistan Başbakanı ayrıca temkin, diyalog ve yoğun diplomasi yoluyla huzura yönelik azmini yeniledi. Böyle de kalıcı huzur istirak için İslamabad mütabakat zaptının en sağlam yoludur. Pakistan Başbakanı yine İslamabad mütabakat zaptının önemini vurguladı. Ancak şimdi bizim aldığımız

0: bilgilere göre en son İran ve Umman arasında Hürmüz'ü yönetme konusunda yapılan anlaşma üzerinde Washington çok rahatsız ve dolayısıyla bunun yürürlüğe konulması yolunda ABD saldırılara başlatmış ve ABD bundan memnun değil. Dolayısıyla Pakistan'daki güvenlik uzmanlar önümüzdeki günlerde Körfez bölgesinde tekrar büyük bir gerilim başlayabilir, büyük bir savaş başlayabilir niteliğinde bir yorumlar yapıyorlar. Dolayısıyla şu anda diplomasi için çok az imkanlar gösteriliyor. Artık Pakistan Genelkurmay Başkanı İran'a 4 defa ziyarette bulundu. En son ziyaretinde Pakistanlı makamlar ziyaretin çok olumlu ve verimli olarak nitelendirmişlerdi. Ancak bu yeni saldırılardan sonra her şey bir kez daha sabote olmuş gibi görünüyor.
1: Fakır, şunu sormak istiyorum. Seninle bugüne kadar bu sürecin başına itibaren yapmış olduğumuz yayınlarda aslında hep umutlu tarafta yer aldığını hep ekranlara getirdik. Çünkü hep pozitif bir şekilde sürecin ilerlediğini söyledin. Ama ilk kez bugün artık sen de çok pozitif bir havanın olmadığını vurguluyorsun. Bu geldiğimiz noktanın ne kadar olumsuz olduğunu göstermesi açısından da çok kritik gibi duruyor. Peki hiç ümit yok mu bugünden sonrasında, bugünden sonrasına dair?
0: Çok az ümit gösteriliyor çünkü İsrail'de seçimler var. Önümüzdeki Kasım ayında ABD'de ara seçimler var. Dolayısıyla bu süreç içerisinde ABD özellikle Donald Trump tarafından İran'a yönelik yumuşak bir tavır onu kesinlikle siyasal bir hasar gösterecektir. Bunu ben değil, buradaki Pakistan makamları ve gözlemciler bu şekilde yorumluyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde bu Körfez bölgesinde Hürmüz konusunda gerilim bayağı bu şekilde devam etmesi endişesi ifade ediliyor. Bu yüzden barış görüşmeler konusunda veya barışın istikrarın sağlanması yolunda yine ABD'nin tavrına bağlı. Çünkü ABD ne zaman barış ve huzurlu bir sonuca doğru diplomatik çabalar başarıya doğru gittiyse her zaman yeni saldırılar o çabaları sabote etmiştir.
1: İslamabad'dan bildirdi Fakur Rahman. Hürmüz masası, ABD İran masası tamamen dağıldı mı sorusuna artık ne yazık ki evet yanıtını veriyor gibi duruyoruz. Çünkü gelişmeler yaklaşan her iki ülkedeki hem İsrail hem de Amerika'daki seçimler süreci tıkıyor gibi durum göstermekte. Diğer yandan İsrail malum Ekim ayında seçimlere gidiyor. Neredeyse 1,5 aylık bir süreç kalmış durumda. Bu 1,5 aylık süreç içerisinde İsrail seçimlere doğru yaklaştıkça bütün coğrafyalardaki katliamlarına devam ediyor. Lübnan'da, İran'a saldırı tehditleri var. Türkiye'de falan açıklamalar var. Gazze'de de soykırım tüm hızıyla devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının insani yardımları hedef alındı bu kez İsrail tarafından.
2: Açlıkla mücadele eden ve yetersiz beslenen çocuklar gelişim sorunları yaşıyor. Bebekli anneler gıda eksikliğinin neden olduğu sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşirken savaşın ağır yükünü kadınlar ve çocuklar taşıyor.
3: Bombardıman nedeniyle oluşan hasar depolarımızdaki malzeme miktarını %35 oranında azalttı. Bu durum özellikle son 3 yıldır yaşadığımız kıtlıklar göz önüne alındığında Gazze şeridindeki en savunmasız gruplar arasında yer alan anne ve çocukların sağlığını olumsuz etkileyecektir.
2: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi bombalar ve dozerlerle yerle bir etti. İşgalci ordu dünyanın gözü önünde yaptığı soykırımda şimdiye kadar 73 binden fazla Filistinliyi katletti. Gazze şeridine nefes olmaya çalışan yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları da İsrail bombalarının hedefinde. Filistinlilerin Deir el-Belah'ta kurduğu İnsani Yardım Derneği'ne ait gıda ve temel ihtiyaç depoları saldırılarda yerle bir oldu. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle temin edilen malzemelerin kullanılamaz hale gelmesiyle birden fazla beslenme noktası da işlevsiz kaldı. Üstelik vurulan depolarda özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve emziren anneler için özel gıda ve besin takviyeleri bulunuyordu.
3: Kızım 6 aylıkken tedavi görmeye başladı. Beslenme yetersizliğinden kaynaklanan birçok sağlık sorunu yaşadığı için bize besin takviyeleri sağlıyorlar. Kızımı buraya kontrole getirmeye başladığımdan beri durumu önemli ölçüde iyileşti ve şimdi bu

0: besin takviyelerinin depolandığı depolara bir saldırı gerçekleşti.
1: Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Bir yandan da tabii ki Güllü'nün ölümüyle suçlamasıyla annesini öldürme suçlaması kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinde bir ay sonra 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. İddianame kabul edildi. Bu süreç içerisinde özellikle ilk günlerde çokça konuştuğumuz bir isim vardı. O da Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan. Kervan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Hemen ekranlara getirelim.
2: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi. Yeter artık, bıktım. Hayatım mahvoldu falan filan. E ne oldu dedi. Annem kartı bana vermiyor. Beni eve gelmeyi istemiyor.
3: Kervan Eminoğlu şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili ATV Haber'e konuştu. Eski nişanlısı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle ilişkisini anlattı.
2: Babası konusunda nefret ediyor. Tuğyan da diyor ki anneannem beni büyüttü. Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü.
3: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya bir ay kala Güllü'nün ölümünden önce olanlara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya çıktı.
2: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi.
3: Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu olaydan önce Güllü ve ailesinin neler yaşadığını ATV Haber'e anlattı.
4: Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun bir iddiası daha var. O iddiasıysa Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi şarkıcı Güllü'den para çaldığına dair.
2: 19 Eylül'de Tuğyan benim İstanbul'a geldi, dedi bana bir şans daha verdin. Çiğdem'le beraber yetimler 4000 TL rahmetinden çaldılar.
4: Şarkıcı Güllü ölümünden sadece birkaç gün önce dairesinin dış kapısını değiştirmişti. İddiaya göre o dış kapısının şifresinin kartını kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e hem vermedi hem de eve almadı.
2: 22 Eylül geldi falan. Ben aradı, dedi ben sokaktayım. Ne oldu dedim, neden hiç eve gitmedin? Dedi annem kapıyı da açtın, şifreyi de bana vermiyor. Ben de dedi eve gelme.
3: İddiaya göre o sırada Güllü ve kızı tartıştı ve o tartışma sonrası Tuğyan 1,5 saatlik video çekti. Annesi Güllü'yü abine ve kardeşine şikayet etti.
2: Şimdi dedim ne oldu? Dedi annemin çocukluktan bugüne kadar her şeyi bahsetmişsin. Yeter artık, bıktım, hayatım mahvoldu falan.
3: İşte bu mesajında Güllü'nün ölümünden 3 gün önce atıldığı öne sürüldü. Mesajda Tuğyan psikolojik sorunlarından ve tedavi görmek istediğinden bahsediyor.
5: Bak doktora gideceğim. Belki doğru çocukluktan gelen bir şeyim var. İlaç alırım. Ne bileyim, doktor konuşur benimle, iyi olurum.
3: Şimdi gözler 1 Ekim'deki davada.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz cumartesi akşamı ağır bir kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi. Ancak Cem Yılmaz'ın daha önceki fotoğraf kareleri yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kulak memesindeki bir çizgi. Bilim dünyası Frank çizgisi olarak adlandırıyor bu çizgiyi. Kimi uzmanlar bu çizginin kalpte yaşanan bir problemin işareti, ilk sinyali olduğu görüşünde. Ancak bazı uzmanlarsa bu çizgiyle kalp problemi arasında bir ilişki olmadığını belirtiyor. Yani o Frank çizgisi bilim dünyası içerisinde de yeni bir tartışmayı başlattı. Peki kim ne söylüyor? Gerçekten bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi o Frank çizgisi kalp hastalıklarının işareti olabilir mi? Bakma zamanı.
6: Evde otur.
7: Kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu.
5: Kulaktaki çizgi kalp krizinin habercisi mi? İşte bu soru ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası gündeme geldi. Peki küçük gibi görünen bu ayrıntı hayat kurtarabilir mi?
8: Aslında bu uzun yıllardır tartışılan bir konu. 53 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği sağlık sorununun ardından sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Öyle ki kulak memesindeki Frank çizgisinin kalp kriziyle bir ilişkisi olup olmadığı tartışma konusu oldu.
4: renk çizgisi özellikle tabii 45'li yaşlardan itibaren daha çok belli oluyor. Kulak memesinde, kulak memesinin dışına doğru 45 derece açıyla bir çizgi olması aslında. Bu çizgi ne kadar derinse, üstelik iki kulakta da varsa ve daha genç yaşlardan itibaren görülüyorsa kalp krizi geçirme olasılığının daha fazla olduğuna dair bir ilişki şüphesi var.
9: Herhalde vardır böyle bir şey.
10: Şimdi kulaktan dolmayla yapacak hiçbir şey değil bunlar.
5: Ancak uzmanlar tek başına kulak memesindeki çizginin kalp krizi tehlikesi anlamına gelmediğinin altını çiziyor.
11: Saçma geliyor bence. Öyle bir şey olmaz.
4: Ama kanıtlanmış bir bilgi değil. Yani Frank çizgisinden daha çok aslında hastaların bizim klasik risk faktörlerimize dikkat etmesi gerekir. Yani bu hastaların tansiyonu var mı? Şekeri var mı? Kolesterolü kaç? Obezitesi var mı? Bel çevresi yağlanması var mı? Asıl bunlar varsa biz ileri adımlar atıyoruz. Yani Frank çizginiz var diye kesin kalp krizi adayı değilsiniz.
12: Kulak memesinde çizgi o sebepten dolayı oluşabilir. Basit uyurken bile bu çizgi oluşabilir. Egzamanız varsa, oynama alışkanlığınız varsa bu çizgiler oluşabilir.
10: Bence sağlık kontrolüne geçilmesi şart.
4: Frank çizgisi olsa da olmasa da biz her sağlıklı insanın hiçbir şikayeti olmasa da 40 yaşından itibaren bir kez kardiyoloji polikliniğine kontrole gelmesini kesinlikle öneriyoruz.
1: Sabah Ajansı etiketimizi hemen hatırlatalım. Bu etikete görüşlerinizi, önerilerinizi, haberlere yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Her sabah onları okumaya da devam edeceğimizi hatırlatalım. Ama siyaset diyelim şimdi. Siyaset dediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında bitmeyen bir tartışma var. Bu kez tartışma merkezinde İzmir ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay var. Malum Cemil Tugay bağımsız bir şekilde siyasi hayatına devam ediyor. CHP'den istifa etti ama Yeni Parti'ye de katılmıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun bir İzmir programı geliyor. Öncesinde acaba Cemil Tugay CHP'ye geri mi dönecek tartışmaları var. Ama Yeni Parti'de Cemil Tugay'a baskı düzenliyor CHP'ye dönme diye. Tugay'a sakın CHP'ye geçme baskısı arttı. Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı Yeni Parti'de paniğe neden oldu. Bağımsız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a sakın CHP'ye geçme uyarıları yapıldığı iddia ediliyor. Hemen bakalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın İzmir'e giderek bir dizi ziyarette bulunacak. Ardından saat 17'de yine bu ilde MYK toplantısına başkanlık edecek. Kılıçdaroğlu'nun ses getiren İzmir atağı Yeni Parti'de büyük panik yarattı. Hala bağımsız hareket eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu program kapsamında Kılıçdaroğlu ile görüşeceği ve CHP'ye geri dönebileceğine ilişkin söylentiler Yeni Parti'yi adeta alarma geçirdi. Tugay'a son günlerde Yeni Parti'nin yerel siyasetçileri aracılığıyla peş peşe mesajlar gelirken sakın CHP'ye geçme uyarısı var. Buna karşın bir başka iddia var. Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bir an önce kararını ver artık. Senin için iyi olmaz, ayağını denk al şeklinde sözler sarf ettiği iddia ediliyor. Ki bu noktada Tuncay Özkan'ın da buna bu iddialara bir yanıtı var. Bu iddialar zırva tevil götürmez diyerek reddetti. Ancak Cemil Tugay'ın CHP'ye geri dönüp dönmeyeceği hala tartışılacak başlıklardan biri gibi duruyor. Şimdi muhalefetteki o tartışmalara bakalım. Şimdi ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'yla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, malum aralarında bir diyalog yok, cenazelerde bir araya geliyorlar. CHP eski Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tören düzenlendi. O tören sırasında iki isim bir araya geldi ama iki isim arasındaki özellikle Özgür Özel tarafındaki o soğuk rüzgar bakın nasıl kameralara yansıdı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki soğuk rüzgarlar cenaze töreninde bile dinmedi. Hayatını kaybeden CHP'nin eski isimlerinden Cevdet Selvi için mecliste tören düzenlendi. İki isim yeni partinin kuruluşu sonrası ilk kez karşılaştı. Özel Kılıçdaroğlu'ndan önce gelmişti. Kılıçdaroğlu protokolle tek tek tokalaştı. Özel'le soğuk tokalaşmada kameralara böyle yansıdı. İkili tören boyunca bir daha göz göze gelmediği gibi Özel tören sonunda da Kılıçdaroğlu'na veda etmedi. Aileye taziyede bulunurken Kılıçdaroğlu da hemen arkasındaydı ama Özel arkasına bile bakmadan tören alanından ayrıldı. İki parti arasındaki soğuk savaş ete kemiğe bürünürken bir açıklamada Memleket Partisi kapanınca CHP'ye dönen Muharrem İnce'den geldi. İnce yeni partiye geçecek iddialarına bu sözlerle nokta koydu. Satır aralarında ise sert sözlerle yeni partiye hedef aldı.
13: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım. Sonra geri geldim. Bak başka yere gitmem ben bu kadar. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez.

0: Zor işti. Helal parayla duracaksan zor işti.
1: Muharrem İnce'nin zehir zemberek açıklamalarından kendisini eleştiren yeni partili Cemal Enginyurt'ta nasibini aldı.
0: Bana ne yapacaksın? Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, yeni partili oldun. Her kalıba girmişsin sen.
1: Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ise yeni detaylar var. İddianamede alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitlerin Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık haraca bağlandığı yer aldı. Aynı iddianamede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere halk çarşısına bağışlanan 9000 çift sıfır ayakkabıdan 2772 çiftin ortadan kaybolduğuna yer verildi. Aylardır personelin maaşlarını alamadığı İzmir Çiğli Belediyesi'nde ise bir danışmanın öz kardeşini işe alarak kendisine özel şoför yaptığı, baldızını da Elazığ'dan getirtip kütüphane birimine yerleştirdiği ortaya çıktı. CHP'li ve yeni partili meclis üyelerinin de kendi yakınlarını Haziran ayında toplu şekilde belediyede işe aldıkları öğrenildi. Yeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş ise yaptığı gafla gündeme oturdu.
2: İstanbul iktidarı hazır, Türkiye iktidarı hazır. İyi Parti iktidara hazır ve bu hazır kadrolarla iktidara giriyoruz. Yeni parti. Bu dil şifresi çok fazla oluyor.
1: Sarıtaş partisinin ismini karıştırmakta kalmadı, bir de itirafta bulundu. Bu ne peki?
3: Ceyda Yakova. Bu ismi çok yakından biliyoruz. Birkaç gün öncesinde haberlerini ekranlara getirmişti. 21 yaşındaydı. Motosiklet tutkunuydu ama Şile'de Avlak virajında yaşanan kazada hayatını kaybetmişti. Aradan daha birkaç gün geçti. Haberler çok taze. Ancak birkaç gün sonra yine aynı noktada Avlak virajında bir başka ölümlü kaza daha yaşandı.
4: Her yıl bir iki kişi burada ne yazık ki motosiklet kazasında vefat ediyor.
1: Aynı yol, aynı viraj ve yine can kaybı. 21 yaşındaki Ceyda Yakova'nın kısa süre önce hayatını kaybettiği Şile yolunda bu kez 30 yaşındaki Yıldırım Ersan motosikletiyle kaza yaptı. Genç adam kurtarılamadı. Burası Şile Avlak virajı. Yıldırım Ersan arkadaşlarıyla geldiği bu yolda iddia o ki hızla girdiği virajda motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana savrulan 30 yaşındaki genç o ölüm yolunda hayatını kaybetti. 2 hafta önce de bu yol üzerinde 21 yaşındaki motosiklet kullanıcısı Ceyda Yakova dengesini kaybedip yol tabelasına çarpıp feci şekilde hayatını yitirmişti. İddia o ki motosiklet kullanıcıları bu yolu keskin ve uzun olması sebebiyle pist olarak kullanıyordu.
4: Bazı arkadaşlarımız burayı pist olarak kullandıkları için bu bir mizansen değil yani şu an ancak pistlerde uygulanabilecek teknik ve viraj çizgisidir.
1: Hayatını kaybeden Yıldırım Ersan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
3: Şimdi takvimlerimiz 1 Eylül'ü gösteriyor. Artık yazı takvimsel olarak tamamladık. Sonbaharın ilk günündeyiz. Salı günündeyiz. Peki bugün İstanbul trafiğinde son durum ne? Saatlerimiz 7.40'ı gösterirken. Hemen bakalım. A Haber ekibine Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Ahmet günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Şimdi yazı bitirdik. Artık bundan pek çok kişi hoşlanmasa da yaz takvimsel olarak bitti. Peki trafik eskiye dönmeye başladı mı? Ne söyleyeceğiz İstanbul'a dair?
5: Yeni mevsim, yeni bir ay ve artık yazın bitmesiyle beraber iş hayatının başlamış olduğu, bize iş hayatını hatırlatan Eylül ayına girmiş bulunmaktayız. Ve Eylül ayına girmemizle birlikte İstanbul'da da o iş hayatının hareketliliği kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı. An itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu %47 civarlarında ölçülüyor. Bir yandan Haliç'teki o yoğunluğu da sizlere aktaralım. Evet, şundan bahsetmemiz gerekiyor. Artık Eylül ayının başlangıcı ile birlikte Eylül ayının ortasına doğru yaklaştığımızda bu trafik yoğunluğunun normal bildiğimiz İstanbul trafik yoğunluğuna daha da yaklaşacağını, hatta belki ilk safhalarda daha da artacağını tahmin edebiliyoruz okulların açılmasıyla birlikte. Şu an bulunmuş olduğumuz noktada Haliç Köprüsü üzerinde Ankara istikametinde yoğun bir trafik var. Bu trafiğin nereden başladığını

0: belirtecek olursak Zeytinburnu Cevizli Bağ bölgesinden başlayan trafik yoğunluğu Ok Meydanı sapağına kadar çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Ok Meydanı Tem sapağında bu trafiğin bir tık rahatladığını ancak devam eden noktada da Çağlayan Şişli'ye kadar da devam ettiğini söylemek mümkün. Tem'e dönüp baktığımızda Tem'de şu an için Gazi Osman Paşa'dan başlayarak Kağıthane Maslak'a kadar devam eden çok yoğun bir trafik var. Ankara istikametinde bu rotayı kullanacaklar için öncesinde uyarısını yapmış olalım. Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu %42 iken Anadolu yakasındaki yoğunluk %54 civarlarında ve bu yoğunluğun genel en çok olduğu noktalardan birisi Maltepe, Kadıköy, Ataşehir bölgesi ve bu bölgelerdeki trafik yoğunluğu an itibariyle köprülerdeki yoğunluğa da sebep oluyor diyebiliriz. Eylül ayının ilk gününde şu an İstanbul'daki trafik yoğunluğu bu şekilde diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Kural'a notları için teşekkür ederim. %47'ye ulaşmış bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıyayız İstanbul'da şu dakikalar itibariyle. Biz bir kez daha Şile'ye döneceğiz. Az önce Şile'de o virajda yaşanan kazaları konuşmuştuk. Şimdi Şile'de bir yola bakacağız. Ancak bu yolun bir özelliği var. Çünkü yolun geçtiği noktanın altında evler var ve bu evler içinde aynı zamanda ölüm tehlikesi var. O fotoğraf karesinde ekranlara getireyim. Çatı katı yol manşetini attık bu haber için.
2: Görenler şaşırıyor. Aa, yolun altında da ev varmış diyorlar.
3: Nasıl oturuyorlar orada anlamıyorum. İlginç yani.
4: Araçların vızır vızır geçtiği bir yol. Altındaysa iki oda bir salon evlerde insanlar oturuyor. Gören gözlerine inanamıyor.
5: İlk bakışta sıradan bir yol gibi görünüyor. Arabalar geçiyor, yayalar yürüyor. Ancak kameramızı şöyle aşağı doğru çevirdiğimizde çok ilginç bir manzarayla karşılaşıyoruz. Aşağıda koca bir apartman var. Yani bu yol o apartmanın çatısı. Kaç daire var burada?
6: 8 tane.
5: Kaç aile yaşıyor?
6: 7 aile var.
5: Yıl 1974. O yıllarda limana inen bir yola ihtiyaç duyuluyor. Çözüm olarak da işte bu apartmanın üstü gösteriliyor. O yıllarda apartmanın üstüne yol yapılıyor. İşte o zamandan beri yukarıda trafik, aşağıdaysa yaşam devam ediyor.
7: Benim bir arkadaşım oturuyor burada. Diyor ki her seferinde diyor arabalar geçiyor diyor. Deprem mi oluyor zannediyoruz diyor.
4: Mesele sadece sıra dışı görüntü değil. Geçen her araba binada yaşayanlar için yeni bir sarsıntı, yeni bir tehlike demek.
8: Binanın üzerinden geçen, yoldan geçen araçların oluşturduğu dinamik yükler, yani titreşim yükleridir. Yani burada deprem gibi benzer dinamik yükler binaya etki etmektedir. Can güvenliği riski bulunmaktadır.
6: Hep duvarlar çatlamış. Düşecek bu durumda. Yıkılacak bina.
9: Evimizin genişliği 4 metre. Kaldırımın altındayız. Yol altında değiliz.
4: Binada yaşayanların bir kısmı tehlikenin farkında ancak bazıları evlerinden çıkarılma endişesiyle aksini savunuyor. Yani durumu göz göre göre kabulleniyorlar.
9: Evlere hiçbir zarar yok. Benim evim sallanmıyor. Yani o derecenin yağmur alıyor ne su alıyor.
4: Riskli binanın bu yükü daha ne kadar taşıyabileceği ise meçhul.
9: Biz buraya bir emek verdik. Bir çabuk bizim de bir yani birikmişimizin hem buraya almışız. Lütfen kimse burayı incitmesin. Bizi de incitmesin.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ve uzun zamandır merak edilen, uzun zamandır konuşulan TOGG'un yeni modeli T6X ilk görüntüsü verildi. Ama bu T6X'in en önemli özelliği örneklerine göre diğer elektrikli otomobillere göre daha uygun bir bütçeyle karşımıza çıkacak olması. Haziran 2027'de piyasaya sürülecek. Biraz daha beklemek gerekiyor. Açıklanan fiyatı ise 1 milyon 300 bin olacağı. Diğer örneklerine kıyasla daha düşük bir rakam. Peki yeni TOGG'un özelliklerine neden bu fiyatla piyasaya sürülüyor? Hangi özellikleri bulunuyor? Ekranlara getirme zamanı.
4: T10X ile yollara çıktı, T10F ile model ailesini büyüttü. TOGG bu kez daha geniş kitlelerin ulaşabileceği T6X ile fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.
11: Önümüzdeki Haziran ayında inşallah yine bu aracımızı, markamızı sevenleriyle, tüketicileriyle buluşturacağız.
4: Amaç yerli otomobilin daha fazla haneye ulaşmasını sağlamak. Zira yeni TOGG'un mevcut fiyatların neredeyse yarısına yakın bir seviyede olması planlanıyor. Talepler Haziran 2027'de toplanacak.

0: olacak. Ay sonunda ise ilk T6X'ler yollarla buluşacak.
1: Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak. Yani ben artık normal gelirli bir vatandaşımızın bu aracı alma ile ilgili bir sorun yaşayabileceğini düşünmüyorum.
0: Yeni TOGG'un 1 milyon 300 bin lira bandında olabileceği konuşuluyor. Ancak uygun fiyatına rağmen donanımdan ödün verilmeyecek.
2: Bir de ekonomi diyelim. Ekonomiye ilişkin söyleyeceğimiz bir başka başlık. Dün büyüme rakamları da açıklandı. 24 çeyrek kesintisiz büyüme. Türkiye'nin ikinci çeyreğinde, Türkiye yılın ikinci çeyreğinde %2.3 büyüdü. Kesintisiz büyüme süreci 6 yıla ulaştı. Gayri safi yurt dışı hasıla 1.7 trilyon doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıkardı. Tarım sektöründeki hızlı toparlanma dikkat çekerken sanayi de pozitife döndü. Büyümeyi vatandaşın tüketimi sırtladı diyor Sabah gazetesinden ekonomi sayfalarını ekranlara getireceğimiz haberler.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Şimdi sınırlarımızın dışında neler yaşanıyor dediğimizde Suriye'ye bakacağız. Suriye'de toparlanma süreci tüm hızıyla devam ederken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara dikkat çeken bir ziyarete imza attı. 15 Mart 2011 tarihinde Esad rejimine karşı ayaklanmaların başladığı ilk nokta olan Dara'ya gitti ve burada Suriyelilerle bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara 2011 yılında Esad rejiminin katliamlarına karşı başlayan gösterilerin merkezi olan Dere'ye gitti. Kritik ziyarette Şara söz konusu protestoların sıfır noktası kabul edilen Dera Belat bölgesini gezdi. Şara'nın ziyaret ettiği Dera ile Suriye'de İsrail işgali altında bulunan bölgeye sadece 35 kilometre uzaklıkta. Suriye'de SDG geçtiğimiz hafta kendisini feshetti ve tam olarak Suriye devletine, Şam yönetimine entegrasyon sağlandı. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü de sağlanmış oldu. Peki bu adımla birlikte Suriye'nin kuzeyinde uzun yıllar terör örgütünün işgali altında bulunan birçok bölgede hayat nasıl değişiyor? Haber ekibinden Mehmet Geçgel Haseke'ye gitti. Mehmet Ali Bağ ile birlikte çarpıcı görüntüler kaydetti. İşte Suriye'de yaşanan değişim ve dönüşümün kameralara yansıması.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi. Rodriguez, bir enerji gücü olmak istiyoruz. Somut ifadelerle bu durum, üretilen ve satılan her varil için yaklaşık 19 doların doğrudan ülkemize girmesi anlamına geliyor, ifadelerini kullandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planını Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. Trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
2: Mümkün olmadığını anlattı.
3: Buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyor.
2: Geminin kaptanının kaptanlık belgesi ortaya çıkmış, kaptanlık belgesinin Honduras'tan alındığı görülmüştü. Er Hürman'a bu da soruldu. Soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. KKTC Başbakanı Üstel ise kayıp sayısını güncelledi. Devam eden soruşturmalar hakkında kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız ifadesini kullandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.
4: Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Ve bu doğrultuda bu izinleri kim verdiyse ve kim bu geminin kalkmasına müsaade ettiyse hepsi açığa alındı. Soruşturmaları devam eder.
2: Öte yandan facianın ardından soruşturma genişletildi. 14 kişi gözaltına alındı. Aralarında geminin kaptanı, mürettebatı, şirket yetkilileri ve liman görevlileri bulunuyor. 9 şüpheli mahkemeye getirildi ve ifadelerinin ardından tutuklandı. Öte yandan gemi kaptanı da mahkemede ifade verdi. Kaptan o ifadede şunları söyledi.
5: Dalgalar sonucunda geminin ön tarafı koptu. Ardından alabora olduk. Kaza bu şekilde başladı. Meteoroloji verilerine göre geminin çıkışında herhangi bir sorun yoktu. Geminin sertifikasyonunda hem seyir hem de idare açıdan gerekli izinlerimiz vardı.
2: Soruşturma dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma kapsamında yürütülüyor. Yetkililer kazanın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini belirtiyor. Adli ve teknik incelemeler devam ediyor. Yüzün üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu. Feribottaki ve limandaki kamera görüntüleri soruşturma dosyasına alındı.
6: Kimi anne, kimi evlat, kimi kardeş. 8 canımız yitip gitti. 20 canımızı arama çalışmaları devam ediyor. Artık her geçen saat onlardan gelecek iyi bir haber için umutlar azalıyor. Onlardan geriye ise yaşanmamış acı dolu hikayeler kaldı. İşte kayıplarımızın hikayeleri.
7: Gözler denize çevrildi, kulaklar gelecek habere kilitlendi. Umut tükenmedi ama bekleyenlerin yüreğindeki endişe bir an olsun dinmedi.
8: Birisi gelsin, benim çocuğum sağ ya da ölü çıkarsın.
7: Girne'den Mersin'e doğru yola çıkmışlardı ama o yolculuk limandan ayrıldıktan kısa süre sonra faciaya dönüştü.
9: Hepimiz toplanmışız, iyi haber bekliyoruz, aileler perişan.
7: Limandaki en ağır bekleyiş gemide yakını olanlarındı.
10: Oğlumun yanına ben giderim. Oğlum gelmezse ben onun yanına gideceğim.
7: Facianın yaşandığı Girne'de de gece boyunca aynı endişe vardı.
11: Yüzebilen arkadaş yüzdü geldi. Yüzemeyen arkadaşlar orada mahsur kaldı.
7: Kimi memleketine dönüyordu, kimi tatilden evine. Biçere ailesi de 5 kişi bindi o gemiye. Anne, baba ve çocuklardan biri kurtuldu. 6 yaşındaki Mehmet Asaf'la 12 yaşındaki Saliha Miray'dansa haber alınamadı.
8: Ayaklarını tuttum, elimden kayıp gitti. Ben onu bırakmazdım. Ölüsü ölüm bile olsa bırakmazdım. Bulamadım sonra.

0: Allah bize haber versinler. Çok çok acı çekiyor Allah'ım.
1: Çalışmak için Kıbrıs'a giden Mustafa ve Mahmut Demir kardeşler de memleketlerine dönmek için binmişlerdi gemiye.
2: Birisi bulundu diyorlar. Anası bulunmadı diyorlar. Sabahtan beri altta tükendik.
1: İki kardeşin akıbetine dair beklenen haber türlü gelmedi.
2: Dayanacak gücümüz kalmadı bizim. Hayır, öldüyse öldüysünler. Yaralı ise yaralı. Kayıpsa kayıp.
1: Özdemir ailesi ise akrabalarının düğünü için Kıbrıs'a gitmişti. Ancak dönüş yolunda kara haber duyuldu. Hüseyin Özdemir hayatını kaybederken eşi Şerife Özdemir hala bulunamadı.
3: Hanım gitti. Hanımın ardından abim gitti. Şimdi eşi de yok. Eşinin de haberi yok.
4: Haber de yok.
3: Bizler ne yapacağız abi?
1: Ailelerin haber beklediği o facianın boyutunuysa gemiden sağ çıkanların anlattıkları gözler önüne serdi.
5: Yanımdaki çocuk vardı, yardım istedi. Yardım edin diye bağırıyordu. Annesi vardı. Çünkü çok güç gerekiyor çünkü yani. Ben bile gücüm yetmedi benim.
1: Denizin iki yakasında da şimdi tek bir dilek var. Kayıplar bulunsun, ailelerin bu acı bekleyişi son bulsun. Gemide hayatını kaybedenlerden biri de uzman çavuş Fahri Ateş'ti. Eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla tatilden dönüyordu. Alabora olan gemide eşi ve çocuğunu kurtaran uzman çavuş faciada yaşamını yitirdi.
6: Acı her geçen saat daha da katlanıyor ama bir yandan da yanıt verilmesi gereken, yanıtlanması gereken sorular var. Bir çırpıda çıkardığımız 7 soru. Hemen onlara bakalım. Ardından da acı bekleyişin yaşandığı noktalardan birine, Mersin'e gideceğiz. Şimdi liman başkanlığı bu geminin çıkmasına neden izin verdi? Bir gün önce fırtına vardı. Fırtına etkisi hala devam ediyordu. Ya da kaptan neden çıkma konusunda ısrar etti? Yolcuların uyarıları var. Gemi su alıyor. Sandalyeler, koltuklar yerinden oynuyor. Ama neden gemi durdurulmadı ya da yolcular dikkate alınmadı? Yolcuların üzerine kapılarının kilitlendiğine ilişkin iddialar var. Bunlar çokça konuşuldu. Bu iddia gerçek miydi? Can yelekleri konusu en fazla dile getirilen başlık. Can yelekleri eksik miydi? Ya da neden gemi personeli o can yeleklerin dağıtımı konusunda insanlara yardımcı olmadı? Yolcuların tahliyesi neden yapılamadı? Gemi o anda tahliye edilseydi bu facia yaşanmayabilir miydi? Gemi açık deniz için teknik olarak yeterli miydi? Şiddetli dalgalar var, fırtınadan çıkmış bir deniz, açık denize doğru gidiyorsunuz ama gemiye ilişkin daha önce yaşamış olduğu arızalar nedeniyle yetersizlik iddiaları var ve gemi aşırı hızlı mıydı? Böyle bir gemi bu koşullarda, dalgaların şiddetli olduğu tabloda bir de aşırı hızla gittiyse sonuç kaçınılmaz hale gelmişti. İşte bir çırpıda derlediğimiz 7 soru. Yanıt bekleyen çok daha fazla da soru var. O sorulara da yanıt aramaya devam edeceğiz. Şimdi acı bekleyişin yaşandığı noktalardan bir başka noktaya, Mersin'e gidelim. A Haber ekibinden Ali İbrahim Uğur bizi bekliyor. Ali İbrahim, günaydın, kolaylıklar değil mi? Bugün önemli bir gün çünkü Türkiye'den yollanan gemiler de bölgeye ulaşacak ve o geminin battığı noktada arama çalışmaları da gerçekleşecek. Bugüne dair neler söyleyeceğiz, neler yaşanıyor? Hemen sözü sana bırakalım.
7: Gökhan Kurt, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Günaydın. Elbette buradan, Türkiye'den gemiler gidecek ama oradan da cenazeler gelecek. Peki ne zaman gelecek? İşte onu ifade edelim. Dün akşam saati itibariyle artık cenazelerin Türkiye'ye gönderildiğini son dakika bilgisi olarak paylaşabiliriz. Peki şu anda kimler gönderildi? Elbette Hüseyin Özdemir Mersin'e gönderildi. Reyhan Verim yine Mersin'e gönderildi. Fahri Ateş, yani az önce de haberimizin sonundaki isim, uzman çavuş, ailenin kahramanı, ailesini kurtarmaya çalışırken maalesef kendisi hayatını kaybetti. Onun da yine cenazesi Mersin'de havalimanına gönderildi ve yarın da yine Fahri Ateş, uzman çavuş Fahri Ateş için de yarın memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek. Nihat Balyemez, o da Gaziantep'e gönderilen isimler arasında yer alıyor. Peki buradan giden, yani Türkiye'den giden Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bu gemiler neler yapacak, onu söyleyelim ilk olarak. 3 tane gemimiz var. Bunlar robotik kollara sahip olan gemilerimiz. İşte bu robotik kollu gemilerimiz oldukça önemli ve onlar insanların ulaşamadığı noktalara, çünkü bir dalgıcın girebileceği derinlik belli ama şu anda 510 metre, 14 metre derinlikte bir gemi enkazı var. İşte o gemi enkazına

0: ulaşmak gerekiyor ve şu anda Türk Deniz Kuvvetleri envanterine baktığımızda 3 geminin buna sahip olduğunu, bu imkanlara sahip olduğunu görüyoruz. İşte onlardan bir tanesi de TCG Işın gemisi. TCG Işın gemisi Türkiye'den gönderildi. Artık bu sabah saatleri itibariyle arama kurtarma çalışmalarına katılması bekleniyor. Peki neler yapacak? Elbette gemi içerisindeki o robotik kollar hemen aşağı inecek. 514 metre derinliğe indikten sonra burada ilk etapta resimler çekecek ve özellikle de geminin neden alabora olduğunu, neden battığını tespit etme noktasında işte o gemi kaptanının da ifade ettiği gibi oradaki kırılmanın nerede olduğunu tespit etmeye çalışacak. Aynı zamanda daha öncesinde kaza yapmıştı biliyorsunuz. İşte o kazaya ilişkinde orada incelemeler yapacak, fotoğraflar çekecek ve videolar kaydedecek. Hemen onu da yukarıda bekleyen TCG Işın gemisi gönderecek ve tabii ki o bilgiler, o veriler orada toparlanacak. Tabii ki kara kutu oldukça önemli. Kara kutu da geminin dış yüzeyinde olduğu için yine bu robotik kollar aşağı indiğinde o kara kutuyu da yine alıp yukarıya getirebilecek özelliklere sahip. Tabii ki kara kutuda uçaktaki gibi envanterler bulunmuyor, bilgiler bulunmuyor ama diğer taraftan da işte onları tamamlayıcı olarak da yine o robotik kollar aşağıya indiğinde resimler, videolar çekecek. Aynı zamanda incelemelerin gerçekleşmesi için veriler toplayacak. Yetmeyecek. Orada yine gemi içerisindeki, yüzeyindeki parçalardan da yine numuneler kesip alacak ve onu da yine yukarıya ulaştıracak. Yine orada da geminin fiziki yapısıyla ilgili de yine oradaki kullanılan malzemelerden veriler toplanmış olacak. Tabii ki robotik kollar insanın ulaşamayacağı yerlere indiğinde aslında bu Türkiye'ye yasa boğan, Kıbrıs'ı yasa boğan olayla ilgili önemli verileri topladıktan sonra yine yetkili birimlere aktarmış olacak. Bu anlamda da oldukça önemli. İşte şu anda Türkiye'nin de TCG Işın gemisi Girne açıklarında olduğunu biliyoruz. İlerleyen dakikalarda da önemli veriler topladıktan sonra aktaracak. Bizler de burada Mersin'de acının düştüğü noktalardan bir tanesi olan Mersin'de kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaya ile birlikte haber nöbetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Gelişmeler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gökhan Kurt.
1: Ali İbrahim Uğur'a ve Okan Can Sapkaya'lıya notlar için teşekkür ederim. Bir de gazete manşetlerine bakalım. Bu facia gazetelerin ilk sayfalarında nasıl yer almış? 3 gazetemizi birden açacağız. Türkiye Yeni Şafak ve Türkiye Gazetesi'ne öncelikle bir bakalım. Hemen baktığımızda ağır hasara basit tamir yaptırıldığı iddiası var. Yunan firma şüphesi, batan feribotun 2 defa kaza yapıp ağır hasar aldığı, Türk mühendislerin tamiri zor raporu verdiği, bunun üzerine Yunan firmaya tamir ettirildiği öne sürüldü deniliyor. Bu da en önemli iddialardan biri. Bugüne dair ekranlara getireceğimiz haberlerden biri. Şimdi diğer yandan gözümüz Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e çevrilmiş durumda. Çünkü Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgüt Teşkilatı'nın toplantısı var. Liderler zirvesi var. Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri gerçekleşiyor. Hemen detaylara bakalım. Bişkek'e gideceğiz. Haber ekibinden Mert Acaleoğlu bizi bekliyor. Mert, kolaylıklar dileyim. İlk görüşme Başkan Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında olacağını söylemiştik. Görüşme başladı mı? Görüşmeye dair neler söyleyeceğiz? Hemen detayları senden alalım.
2: Görüşme başladı Gökhan Kurt. Geride bıraktığımız dakikalarda görüntü de geldi. Dış haberler koordinatörümüz Orhan Salih şu an itibariyle orada. Başkan Erdoğan'ın bulunmuş olduğu noktada. Orada İlham Aliyev geldi. İlham Aliyev'i Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı. Görüşme başladı. Daha sonra birlikte hareket edecekler ve bulunmuş olduğumuz noktaya gelecekler. Burada Devlet Sarayı var. Bizler de basın merkezindeyiz. Biraz farklı lokasyonda yapalım istedik. Arkada iki tane net ekran var. Buradan aslında liderlerin konuşmalarını net bir şekilde göreceğiz. Çok yoğun bir basın kitlesi şu an itibariyle bu programı takip ediyor. Konsey toplantısı başlamış durumda. Çaparov liderleri karşıladı. 10 tane üye ülke var. 15 tane diyalog ortağı var. 2 de davetli gözlemci ülke var bilindiği üzere. Onların liderleri geldi. Tabii ki farklı noktalarda görüşme gerçekleşiyor. Ancak bizim tabii ki şu an itibariyle gündemimiz Başkan Erdoğan'ın yapacağı görüşmeler. Özellikle şu anda Aliyev'le görüşüyor. Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri zaten ileri boyutlarda. Yapılacak görüşmelerle birlikte önümüzdeki süreç orta koridorun daha da canlandırılması, Zengezur koridorundaki son durum gibi birçok konu başlığının değerlendirilmesi ve

0: alınması beklenmekte. Öte yandan tabii ki Karabağ dediğimiz Galatasaray-Zengezur koridoru da o noktadan geçmekte. Oranın yeniden ayağa kaldırılması ve tabii ki Türk firmaları biliyorsunuz orada çalışmaya da devam ediyor. Tüm bu konuların değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan bir yandan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Azerbaycan da aslında bölgeye oldukça yakın ülkelerden bir tanesi. Onlar da bu gündemi yakinen takip ediyorlar. Tüm bu gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın başkent Bişkek'te ev sahibi Çaparov'la Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na yapacağı görüşme de oldukça önemli ve dikkat çekici olacak bilindiği üzere. Ve daha sonra Putin'le yapacağı görüşme, özellikle Putin'le yapacağı görüşmede de Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmaya yönelik çabaları konuşacak demiştik. Bizler de şu anda basın çadırından çıktık. Hemen yan tarafta devlet binası var. Burada aslında Başkan Çaparov'un kalmış olduğu nokta burası. Yani devlet konutu burası. Hemen diğer tarafta ise zirvenin yapılmış olduğu alan var. Başkan Erdoğan işte hemen arkamızda bulunan ilerideki binaya gelecek. Şu anda basın birazcık da dışarıda. Onu belirtelim, o alana bizleri almıyorlar. Hem yayında aktarmaya çalışayım hem de göstermeye çalışayım istedim. Hem içerideki atmosferi hem de bu noktadaki hareketliliği. Çok sayıda basın mensubu takip ediyor. Putin'le yapılacak görüşmede özellikle savaşın sonlandırılması noktasında bir adım atılacak mı atılmayacak mı? Taraflar tekrardan İstanbul'da bir masa etrafında buluşur mu? Bu önemli. Bunu sağlayabilecek yegane ülkede Türkiye olarak görünüyor. Çünkü Türkiye'nin demiş olduğu dengeli dış politika bunu ortaya koyuyor. Öte yandan Türkiye enerji alanında alternatiflerini çoğaltmaya devam ediyor bilindiği üzere. Bu hususlar Rusya'da aslında Türkiye üzerinden hem elindeki ürünleri satabiliyor, gazını satabiliyor, doğal gazını, petrolünü satabiliyor. Hem de aslında Türkiye bu noktada önemli bir köprü konumunda. Bu nedenden dolayı Türkiye'nin dengeli dış politikasının da bu hususta olumlu yansımaları oluyor. Bizim adımıza tabii ki. Başkan Erdoğan'ın yalnızca bu üç isim değil, diğer liderlerle de görüşmesi bekleniyor. Bunu da belirtelim. Tabii ki hem Pakistan Devlet Başkanı Şahbaz Şerif var. Hem Türk Devletleri Teşkilatı'nda bulunan ülkeler var. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülen'in de önemli temasları olacak. Bunu da belirtelim. Şu anda bulunmuş olduğumuz noktadaki atmosfer bu yönde. Liderler şu anda konsey üyeleri aslında toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. İkili görüşmeler de olacak. Daha sonrası ilerleyen saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın buranın saatine göre öğleden sonra burada olması beklenmekte. Şunu da belirteyim. Bizler Türkiye'den 3 saat ilerideyiz şu an itibariyle. O nedenden dolayı Türkiye için birazcık erken olabilir. Ancak öğle saatlerine doğru buradaki hareketlilik daha da artacak diyelim. Gökhan Kurt ve sözü yerinden size bırakalım.
1: Mert Acaloğlu'na notları için teşekkür ederim. Gözlerimiz gün boyunca Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te olacak. Biz gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Hemen tüm gazetelerin zaten bugün ortak bir manşeti var. O ortak manşette Girne açıklarında yaşadığımız facia. Hürriyet, Takvim ve Türkiye'yi açıyoruz. Üçünün de manşetine hızlıca bakacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde 8 ölü 20 kayıp çatlakla yola çıktı. Girne'de batan katamaranla ilgili sigortacıların elde ettiği ilk bulgular, gemi kazadan önceki fırtınadan hasar gördü. Buna rağmen sefere çıktı. En büyük ihmallerden biri. Takvim gazetesi, kapıyı kilitlediler, ölüme terk ettiler. Kendileri ise kaçtılar. Vicdansızlar diyor Takvim gazetesi. Anne ne olur elimi bırakma. O anlarda yaşanan en acı dolu anlar Takvim'in manşetinde yer alıyor. Türkiye gazetesinde ise Yunan firma şüphesi yer alıyor. Ağır hasara basit tamir yaptırıldığı iddiası var. Batan feribotun iki defa kaza yapıp ağır hasar aldığı, Türk mühendislerin tamiri zor raporu verdiği, bunun üzerine Yunan bir firmaya geminin tamir ettirildiği iddiası var. Rapora kulak asmadılar. Ön kısım tamamen koptu. O facianın nasıl yaşandığı bugün hemen tüm gazetelerin ortak manşeti olarak karşımıza çıkıyor. Hürriyet, Takvim ve Türkiye gazetesinin o ortak manşetlerini de ekranlara getirdik. Şimdi geceden gelen sıcak başlıkları da hızlıca bir bakalım. Manisa durak noktamız olacak. Manisa'da tamir sırasında bir motosiklet bir anda alev aldı. O anları ekranlara getirelim. Kula ilçesinde tamir edilmekte olan bir motosiklet bir anda alev aldı. Motosikletin alev aldığını fark eden iş yeri sahibi Seyfullah Güre yangına müdahale etmek için yangın tüpünü yöneldi. O sırada iş yerinde bulunan bir müşteri beklenmedik bir şekilde alevlere üfleyerek müdahale etti. Müşterinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. alevleri üfleyerek söndürmek çok çok konuşulacak görüntülerden biri. Özellikle bir dönemde YouTube'da yapmış olduğu provokatif sokak röportajlarıyla çokça tanınmış bir isimden bahsedeceğiz. Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret nedeniyle

0: Yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber tır dorsesinin altında yakalandı.
1: Her şeyde peşkeşim. Ben delikanlıyım.
2: Sen sığınmacısın. Sen savaştan kaçtın. Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
0: Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde olduğu istihbaratına ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler Kapıkule sınır kapısında durdurdukları tırda detaylı arama yaptı. Ve incelemelerde Kocabıyık'ın İran uyruklu bir kişiyle birlikte tır dorsesinin altında gizlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan Kocabıyık emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Adana'da ise otoyol jandarmasının dikkati emekli öğretmen çiftin telefonla dolandırılmasını önledi. O anlar jandarma personelinin yaka kamerasıyla da an be an kaydedildi.
4: Devam ediyorum. Kiminle görüşüyorsun?
0: Dolandırıcıların oyununu jandarma bozdu.
4: Kiminle görüşüyorum ben? Ben Adana Otoyol Jandarması.
0: Otoyol jandarma ekipleri Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda görev başındaydı. Emniyet şeridinde bekleyen bir otomobili fark ederek aracın yanına gitti. Araçta emekli öğretmen olan bir çift vardı. Tedirgin haldeki telefon görüşmesi jandarmayı şüphelendirdi.
4: Adınız ne beyefendi? Numarada kayıt olmadığından dolayı ondan dolayı soruyorum. Sizin oğlunuz mu?
0: Telefonun diğer ucunda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı vardı. Terörle bağlantıları olduğunu söyleyerek çiftin para ve ziynet eşyalarını almaya çalışıyordu.
4: Kesin olmuş değil. Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz. Arıtlar, milletin numarasını aramayın. İkincisi de nereye gittiklerini kendilerine karar verecekler. Kesinlikle şey yapmayın, aramayın bir daha bu numarayı. Engelleyeceğiz, bilginiz olsun.
0: Jandarmanın dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtulan çift karakola götürüldü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
4: Bizde baksan dolandırıcılık şey var. Arayan kişi oğlum diyor. Teyze de amca da bir yok diyor. Oğlum değil diyor. Bizi takip et.
5: Dikkat et yavaş yavaş.
3: Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı. Sürücüye tam 200 bin lira idari para cezası kesildi.
0: Trafik polislerini gördü, yakalanacağını anlayınca ara sokağa kaçtı. Ancak gökyüzündeki gizli gözü hesaba katmadı. Kırıkkale'de drone destekli denetim yapan ekipler şüpheli bir aracı takibe aldı. Uygulama noktasından kaçan sürücü ara sokağa girdi. Bir süre ilerledikten sonra direksiyondan inen sürücü yan koltuktaki yolcuyla yer değiştirdi. Polisi kandırdığını sanarken yaptığı kurnazlık drone kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Denetimden kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirmeyle çok geçmeden yakalandı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
3: Az önce ekranlara getirmiştik. Gözlerimiz Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine çevrilmiş durumda. Örgüt zirve kapsamında görüşmeler de gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan kısa bir süre önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. O görüşmeye ilişkin de fotoğraf karelerini ekranlara getiriyoruz. Şu dakika itibariyle Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapmış olduğu görüşmeden ilk karelerde geliyor. Tabii ki masada hangi başlıklar var? Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, Kafkasya'da yaşanan gelişmeler, yine aynı şekilde Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri, Türkiye'nin bu noktada

Arasındaki yaklaşımı önemli başlıklar. İran savaşı ve bölgesel gelişmelerde masaya yatırılmış durumda. Başkan Erdoğan'ın bugünkü zirve kapsamında gerçekleştirdiği ilk görüşme Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le oldu. Birazdan liderler törenin gerçekleştirileceği alana, zirvenin gerçekleştirileceği alana geçecekler. İlerleyen saatlerde ise Başkan Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek ki bu görüşme Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşmesi açısından da büyük önem taşıyor.

0: Gazeteci Abdi İpekçi suikasti ve Papa II. Jean Paul'e yönelik suikast girişimiyle adı anılan Oral Çelik hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde istirahat ettiği sırada rahatsızlanan Oral Çelik hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Çelik, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nin nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çelik 67 yaşındaydı. Oral Çelik'in adı 1979 yılında gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Mehmet Ali Ağaca ile birlikte anıldı. 12 Eylül darbesinin ardından Mehmet Ali Ağaca ve Abdullah Çatlı ile Bulgaristan ve İsviçre'de bir araya geldiği belirtilen Çelik'in adı 30 Mart 1981'de Papa II. Jean Paul'e yönelik suikast girişiminde de gündeme gelmişti. Bir son dakika gelişmemiz var. Bolu Belediyesi'ne yönelik düzenlenen bir operasyon hayalet araca operasyonu olarak adlandırılıyor. Bu operasyonda 7 ilde 22 şüpheliye eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Hemen detaylandıralım. Kısa bir süre önce operasyona ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Sayın seyirciler, İstanbul'da Sancaktepe'de milli jimnastik antrenörü Funda Bakış'ın hayatını kaybettiği olayın ardından dikkat çeken detaylar yaşanıyor. Peki milli antrenörümüz Funda Bakış'ı kim, neden öldürdü? Bu sorunun yanıtına bakacağız. A Haber ekibine Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Yine bir kadın cinayetiyle karşı karşıyayız. Peki neler biliyoruz bu cinayete ilişkin? Detayları hemen senden alalım.
1: Bir kadın cinayeti, milli jimnastik antrenörü Funda Bakış 39 yaşındaydı ve geride bıraktığımız gün Abdurrahman Gazi mahallesinde bir ne yazık ki cinayete kurban gitti. Peki olay neydi? Hemen olaydan başlayalım. Öyle ki olay aslında bir ara sokakta veya herhangi bir izbe noktada yaşanmadı. Doğrudan bir caddenin üzerinde insanların içerisinde yaşandı. Bıçaklanarak hayatını kaybetti. Burada şunun altını çizelim. Şu ana kadar konu kapsamında 3 kişinin gözaltına alınmış olduğu, gözaltına alınanlardan birisinin ise doğrudan cinayeti işleyen kişi olduğunu hatırlatalım ve bu kişilerin işlemlerinin vatan emniyette sona erdiğini ve adliyeye sevk edildiklerini ve bu noktadan da adliyedeki işlemlerin ardından da yine konuyla alakalı gerekli taleplerle birlikte savcılık makamından ceza hakimliğince yine kararlarının açıklanmasını bekliyoruz. Peki ne oldu? 39 yaşındaki Funda Bakış'ın daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen bir kişiyle 21 yaşındaki bir kişiler arasında tartışma çıktığı belirtiliyor ve bu tartışma ardından bir kavgaya dönüşü ve bu kavgada 21 yaşındaki Ozan'da çıkartmış olduğu bıçakla birlikte Funda Bakış'ı ne yazık ki sokak ortasında herkesin içerisinde bıçaklayarak ölmesine sebep oldu ve devamında da polis ekipleri konuyla alakalı Funda Bakış'ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olan kişi ve yine onun beraberinde olan kişilerle alakalı hemen operasyon başlattı ve başlatılan bu operasyonda da toplamda 3 kişi gözaltına alınmıştı ve o kişiler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada şunun altını çizelim. Şüphelilerden birisinin hakaret, diğerinin ise yine kasten yaralama suçundan da kaydının bulunduğunu belirtelim. Burada aralarındaki tartışmanın sebebi merak konusuydu. Aralarındaki tartışmanın sebebi ise bir kredi çekme konusu. Şüpheli şahıs Funda Bakış'a bir kredi çekerek ona para verdiğini iddia ediyor ve vermiş olduğu para yüzünden de bu tartışmanın çıkmış olduğunu detaylandırıyor. Elbette bu konuyla alakalı da gerekli savunma merciği savcılık ve emniyet makamı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı ve ardından da artık savcılık makamındaki ifadesinin ardından da suç ceza hakimliğine sevk edilecek.

0: kişi ve neticede 39 yaşında milli jimnastik antrenörü Funda Bakış ne yazık ki geride bıraktığımız gün sokak ortasında herkesin içerisinde göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti ve bu vahim olayla alakalı da soruşturma devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nezif Vural ve kameraman arkadaşımız Özden Kula'da notları için teşekkür ederim. Şimdi Sabah Ajansı'nın siyaset başlığıyla devam edeceğiz. Siyaset başlığı dediğimizde CHP ile Yeni Parti arasındaki o gerilim var. Malum ki CHP'den Yeni Parti'ye 90 milletvekili geçerken bir isim çok merak ediliyordu, ne yapacağı. Muharrem İnce. Malum Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurmuş. Daha sonra CHP'ye katılmıştı Özgür Özel döneminde yeniden. Ancak Muharrem İnce yeni partiye geçmiyor. CHP'de kalmaya devam edeceğim dedi. Parti değiştirmenin ne demek olduğunu biliyorum ifadesini kullandı. Ama konuşma sırasında Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'a yönelik de sert ifadeler kullandı. İşte Muharrem İnce'nin açıklamaları.
2: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim.
3: Memleket Partisi'nin kapılarını kapatmasının ardından yuvaya, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönen Muharrem İnce, Balıkesir'den net mesajlar verdi. Yeni partiye geçecek iddialarına son noktayı koyan İnce, siyasi geleceğini CHP çatısı altında sürdüreceğini ilan etti.
2: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Bak başka yere gitmem ben, bu kadar.
3: İnce isim vermeden yeni partiye göndermede bulundu.
2: İstifa edip gidip başka partiye gitme. Kendim parti kurdum, kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti.
3: Muharrem İnce'nin hedefinde Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da vardı. 2018 seçimlerini hatırlatan İnce, Enginyurt'a adeta ateş püskürdü.
2: Bana laf çarpmış. Ya Cemal, sen 2018'de Tayyip kazansın diye meydan gezmedin. Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen.
1: Şimdi sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Bir mağazaya gidiyoruz. Mağazaya gittiğimizde mağazanın vitrininde bir ürün görüyoruz. Bu kimi zaman bir eşya olabilir, kimi zaman bir kıyafet. İçeri giriyorsunuz ama size söylenen maalesef ürün stoklarda bitti deniliyor. Ama işte buna ilişkin teşhir oyununa ağır fatura deniliyor. Ticaret Bakanlığı da harekete geçiyor. Vitrinde gördüğünüz ürünü satın almak isteyen tüketiciye satıldı, stok bitti. Ya da teşhir ürünü bahanesi sunan işletmelere ağır yaptırımlar gelecek. Ticaret Bakanlığı haklı gerekçe olmadan satıştan kaçan firmalara ürünün bedelinin %10'u oranında en az 3.973 lira idari para cezası uygulayacak. Peki bu durumlarda nerelerde en çok karşılaşıyoruz? Ki gündelik hayatımızda hemen hemen hepimiz bunu görmüşüzdür. Mobilya sektöründe, elektronik sektöründe, otomotivde, giyimde ve emlakta bunu sıkça karşılaşıyoruz. En az 4.000 lira ceza ama tabii ki ürünün fiyatına göre katlanarak artacağını da altını çizmekte fayda var. Bu da güne ilişkin aktaracağımız haberlerden biri. Teşhir oyununa ağır fatura diyoruz Türkiye Gazetesi'nde. Şimdi bir başka haberimizle devam edeceğiz. Aslında hafta sonundan beri konuştuğumuz başlıklardan biriydi. İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezindeki o gizli kamera skandalına patlak vereceğiz. Bir güzellik merkezine gidiyorsunuz. Tabii ki işlemler yapılıyor. En özel anlarınız kameralarla kaydediliyor. Üstelik bu da yetmezmiş gibi sosyal medyada bir hesaba bunlar para karşılığında satılıyor. Skandal üstüne skandaldan bahsediyoruz. Ama bir başka skandal ve üzerine durulması gereken bir şey daha var. O olay yaşanırken o kameralara erişmek, yani o küçük gizli kameralara erişmek bu kadar kolay mı? İsteyen herkes o kameralara erişip satın alabiliyor mu? Arkadaşlarımız işte bu sorunun yanıtını araştırdı.
4: Burada görmüş olduğunuz gibi bir prizm içerisinde olabilir.
5: Müşterilere ait görüntüleri gizlice kaydeden güzellik merkezinin gizli kamerayla 14 bin gizli video çektiği ve müstehcen görüntüleri Telegram üzerinden sattığı ortaya çıkmıştı. Skandalla ilgili soruşturma devam ederken gizli kamera tartışmaları yeniden başladı. Bu kameralara ulaşmak ve yerleştirmek bu kadar kolay mı?
4: Gizli kamera dediğiniz mekanizma herhangi bir objenin içerisinde yer alabiliyor. Yani burada görmüş olduğunuz prizin içerisinde hem görüntü hem ses niteliğinde var olan bir cihaz.
6: Şu an bir televizyon ve üçlü prize baktığımı düşünüyorum. Etrafta gözle görülür herhangi bir kamera yok. Ancak hem görüntüm hem de sesim aslında şu anda kayıt altında. Beni kaydeden şey ise üçlü priz olduğunu düşündüğüm cihazın hemen içerisine yerleştirilmiş.
4: Bakın

0: Kamerayı kapatıyorum. Kapalı mı şu an kamera? Açtım. Burası da mikrofon yeri. Mikrofonu kapattım. Şu an sesi engelledim. Yani mekanizmanın olduğu yer burası.
1: Tüketici ya da bir müşteri gözetlenip gözetlenmediğini anlayabilir mi? Bu sorunun yanıtı hayır. Çünkü gizli kameraların tespiti yalnızca uzmanlar ve profesyonel ekipmanlarla yapılabiliyor.
0: Termal kamera mantığıyla görmüş olduğumuz ısı değerlerini okuyarak çözebiliyoruz. Bazen üzerinde bir lens varsa lens bulucu kullanarak.
2: Şu an ne yapıyoruz mesela?
0: Şu anda arkadaşımız sinyalini buldu. Listeledikten sonra alan daraltıp cihazın nerede olduğunun tespitini yaptı. Mini bir kamera, mini gizli bir kamera lensi ve bu da hassas filtreli mikrofon.
2: Tuvaletlere veya soyunma kabinleri gibi alanlara gizli kameralara yerleştirerek kişilerin izni olmadan çekim yapılması veya kayıt alınması aslında yasal değil. Ancak tüm bunlara rağmen bu minik gizli kameraların internet üzerindeki satışları tüm hızıyla devam ediyor.
3: Bu cihazların kullanılması meşru bir amaca hizmet etmesi gerekmektedir. Yani güvenlik, bakın, koruma gibi söz konusu gizli kameraların kullanılması mümkün olabilir. Mağazaların giyinme ve soyunma kabinlerinde, otel odalarında yahut kiralanmış olan evlerinde bilgisi olmadan herhangi bir surette görüntüsünün alınması kanuna aykırıdır.
4: Erzincan durak noktamız. Erzincan'da ise bir ağına giren ayının saldırısı sonucu 144 küçükbaş hayvan telef oldu. Besici zararının karşılanmasını istiyor. Erzincan'ın Koçyatağı köyünde gece saatlerinde kilitli ağına giren ayı 144 küçükbaş hayvanı telef etti. Sabah ağına gelen besici İsmail Mutlu hayvanlarının telef olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekibin incelemesine ağına ait kapıda ayıya ait pençe izleri görüldü. Çok sayıda hayvanın telef olan İsmail Mutlu ise zararının giderilmesini istiyor. Bir başka durak noktamız Konya. Konya'nın Seydişehir ilçesinde ise mağara girişinde kayalıklardan düşerek yaralanan kadını kurtarmak için askeri helikopter havalandı. Kurtarılan kadın hastaneye sevk edildi. Olay dün öğle saatlerinde Kuğulu Tabiat Parkı'nda bulunan Ferzene Mahallesi girişinde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan bir kadın mağara girişinde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle askeri helikopter desteği istendi. Helikopterle kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede tedavi altına alındı. Dünyanın en aktif yanardağları ateş çemberi olarak adlandırılan Asya Pasifik hattı üzerinde sıralanmış durumda. Onlardan biri de Endonezya. Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Sumatra eyaletinde Sinabuk yanardağı yeniden faaliyete geçti. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada kül bulutları yaklaşık 3500 metre yüksekliğe ulaştı. Ortaya da işte bu görüntüler çıktı. Metrelerce yükseğe ulaşan o dumanlar yüzünden hava trafiğinde de aksamalar var. Ancak şu ana kadar bölgedeki yaşama faaliyetlerini tehdit edecek bir unsurun olmadığı da altı çizildi. Son yıllarda gördüğümüz en büyük felaketlerinden birini yaşıyor Nepal. Nepal'deki o sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı. Ama daha da korkutucu rakamlar var. Çünkü 5000'e yakın kişiden hala haber alınamadığı belirtiliyor.
5: Nepal'i vuran sel felaketinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Çin sınırına yakın bölgeleri vuran sel ve heyelanlarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise hala kayıp.
6: Terastaydım ve sel en üst kata da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Karım zaten toprak kayamasının altında kalmıştı. Biz ise güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım. Oğlumuzu kaybettik ve süregelen acıya ve koşulların hiç de ideal olmamasına rağmen tek dileğimiz onun bedenini kurtarmak.
5: Nepal'de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Sel ve heyelanların yıkıp geçtiği bölgelerde ekipler kayıplara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.
6: En büyük zorluk öncelikle ikincil felaketlerdir. Yukarı havzadaki heyelanlardan kaynaklanan sürekli riskler ve barajlanmış göller, dengesiz yamaçlar ve tahmin edilen yağmur, bunların hepsi kurtarma çalışmalarımız için gerçek tehditler oluşturuyor.
5: Felakette kayıplar arasında yüzlerce yabancı uyruklu kişi de var. Özellikle hidroelektrik santrallerinin tünellerinde mahsur kaldığı düşünülen yüzlerce işçi için kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. Nepal'deki felaket uydu görüntülerine de yansıdı. Selden kaçan yüzlerce kişinin sığındığı okul kompleksinin öncesi ve sonrası facianın boyutunu gözler önüne serdi.
4: Şimdi sınırlarımızın dışında siyasi başlıklarla devam edeceğiz. O da geçtiğimiz haftalarda İspanya ile Fas arasında yaşanan bir krizdi. Ceuta'da yaşanan o göçmen krizi. Bu olayların arkasında İsrail'in olduğu iddiası çok sık dile getirilmişti ama İspanya Başbakanı Sanchez ilk kez bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Adeta bir meydan okudu. Rusya ve İsrail dedi. İsrail biliyorduk ama Rusya'yı da işin içine kattı İspanya Başbakanı. Rusya ve İsrail bağlantılı sosyal medyaları. Ceuta göçmen kriziyle ilgili yanlış bilgileri kasıtlı olarak yayarak İspanya ve Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya çalıştı dedi ve bunlara izin vermeyeceğiz diye de ekledi İspanya Başbakanı. Ama İsrail başlığını aktarmaya devam edeceğiz çünkü hemen yanı başımızda bu kez Yunanistan. Yunanistan hava savunma sistemini, katmanlı bir hava savunma sistemi oluşturuyor ve dün bu kapsamda 3 milyar euroluk anlaşmalar imzalandı. O fotoğraf kareleri var. Aşil Kalkanı olarak adlandırılıyor. Aşil Kalkanı olarak adlandırılan bu haritada da tüm Yunanistan ama Ege adaları da dahil olmak üzere İsrail tarafından hava savunma sistemi oluşturuluyor. Ama bu karar Yunanistan'da herkesle memnun etmemişe benziyor. Neler oluyor? Bir Yunanistan'a gidelim. A Haber ekibinden İlhan Tahsin bizi bekliyor. Aslında İlhan bize günler öncesine zaten bu anlaşmaya ilişkin detayları zaten söylüyordu. İlhan günaydın. Kolaylıklar dedim. Biz evet detayları aktardık. Menziller vesaire bunları konuştuk ama bir de Yunan siyasetinde İsrail'le bu işbirliğinden rahatsız olanlar da var. Kimler neler söylüyor?
7: Gökhan Kurt teşekkür ederim. Tabii ki günlerce aktardık. Dün de imzalar atıldı. 3 milyarı da aşıyor. İlk kez Yunanistan İsrail'le bu denli bir savunma anlaşması gerçekleştiriliyor. Ancak çatlak sesler var. Bu 3 milyar nereye gidiyor? Kimin cebine gidecek? Kimler buradan payına düşeni alacak diye Yunan basını eleştirmeye başladı ve Yunan siyasiler de eleştirmeye başladı. Her ne kadar Aşil Kalkanı bir kurtarıcı olarak görülse de Yunanistan'da bu öncelikle bundan sonra daha fazla konuşulacak. Çünkü saygın gazeteler bu konuya eğilmeye başladı. Yani İsrail'e neden bu kadar bağımlı oluyoruz? İsrail'e bağımlı olduktan sonra yanı başımızda büyüyen bir Türkiye var. Biz Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız. İsrail bize kilometrelerce uzak. Dolayısıyla da bizim büyüyen Türkiye ile işbirliğimiz daha da derinleşmesi lazım. Bunu göz ardı edemeyiz. Tabii ki bu çatlak sesler de Yunanistan'da söyleniyor. Ancak diğer yandan Dendias ısrarla, Savunma Bakanı Dendias ki Dışişleri Bakanı olduğu zaman da zaten Türkiye'ye karşı çıkışları da belliydi Gökhan Kurt. Savunma Bakanı da olduktan sonra sürekli olarak Yunanistan'ın silahlanmasından ve hedefi 2030 yılına koydu. Ne yaptılar? Selanik'teki bir askeri araç fabrikasını İsraillere sattılar. Bir de şimdi yerli ve milli olarak geliştirmek istedikleri yani Türkiye'yi kopya edercesine yerli ve milli bir katılım şartı da koydular bu anlaşmaya. Dolayısıyla da şimdi bu ne kadar olur? 750 milyon bir avroluk bir paradan bahsediliyor yani. Bu kimin cebine gidecek ve nasıl gidecek? Konuşulacak, çok konuşulacak Gökhan. Çünkü gerçekten bu 3 milyar avronun arkasında neler yatıyor bakalım önümüzdeki günlerde belli olacak diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
4: Tahsin'e notları için, İlhan Tahsin'e notları için teşekkür ederim. Daha çok konuşacağız. Gelen tepkileri, Yunanistan'daki yankıları. Bir yandan da Türkiye uzay yolunda adımlar atmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde çok önemli bir anlaşma imza atıldı. Bu anlaşmayı NASA duyurdu. Türkiye NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı ve o anlaşmalara katılmasının ardından da NASA işte bu fotoğraf karesinde paylaştı. Detaylandıralım. Türkiye bu anlaşmayla birlikte Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerini güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir biçimde yürütülmesine ilişkin Uluslararası Uzay İşbirliği Anlaşması'na mekanizmasına da dahil olmuş durumda. Türkiye bu mekanizmaya dahil olan 70. ülke olarak da kayıtlara geçti. Türkiye'nin malum uzay hedefleri var. Özellikle 2020-2027 yılı Türkiye'nin ay yolculuğu açısından da çok önemli bir süreç. İşte bu kapsamda Artemis Anlaşması'na da Türkiye dahil oldu. Tarihi imzalardan biri.

0: atılmış durumda. Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da o imza törenini imzalayarak Türkiye adına imzayı atan isimdi. Uzay başlığını aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü NASA'nın 4.3 milyar dolar değerindeki yeni nesil uzay teleskopu Florida'dan fırlatıldı. Teleskop dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki bir konumdan milyarlarca galaksiyi ve süpernovayı inceleyebilecek.
1: NASA'nın yeni gözü uzayda. Yeni nesil uzay teleskobuyla önemli bilimsel veriler toplanacak.
2: Milyarlarca galaksi, on milyarlarca yeni yıldız, on binlerce yeni gezegen ve binlerce süpernova keşfedilecek.
1: Evrenin atlasını çıkaracak teleskop görev yolculuğuna başladı. NASA'nın 4,3 milyar dolar değerindeki yeni nesil gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Hubble'dan 100 kat daha geniş bir görüş alanına sahip yeni nesil teleskop, daha önce hiç görülmemiş bir ayrıntıyla evreni haritalandıracak. Bilim insanları yeni gezegenler keşfetmeyi, karanlık madde ve enerji de dahil olmak üzere astrofizikteki temel soruları yanıtlamayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Teleskop dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki bir konumda gözlem yapacak. Uzay havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'e ait Falcon roketiyle fırlatılan teleskobun hedeflenen konumuna 3 ayı aşkın sürede ulaşması bekleniyor. Teleskop, uzay ajansının ilk kadın yöneticisi ve aynı zamanda ilk baş astronomu olan Nancy Grace'in adını taşıyor. NASA'nın yeni nesil teleskobu 1 milyardan fazla galaksiyi içeren kozmolojik atlasın oluşturulmasına katkıda bulunacak. NASA Bilim Misyonu Müdürlüğü'nden sorumlu yönetici Nikki Fox, teleskobun bilimsel kapasitesine dair önemli açıklamalarda bulundu.
2: Milyarlarca galaksi, on milyarlarca yeni yıldız, on binlerce yeni gezegen ve binlerce süpernova keşfedilecek. Hepsi tek bir muhteşem teleskopta bir araya gelecek.
1: Uzay teleskobuyla geniş görüş alanıyla daha önce keşfedilmemiş yerlerin görüntüleneceği belirtildi.
0: Şimdi spor. Spor dediğimizde gecenin maçlarına bakalım. Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Çorum'la karşı karşıya geldi ve Çorum'u 6-2'lik skorla mağlup etti. Oldukça farklı bir skor. Bir başka maç yine gecenin maçı Trabzonspor. Trabzonspor'sa Ahmet Sportif Faaliyetleri deplasmanında 2-1 yenildi. Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçlarında da böylece Trabzonspor yenilgiyle tamamlamış oldu. Beşiktaş kazanan taraf ve Trabzonspor'sa Ahmet Spor'a mağlup oldu. Bu da gecenin spora ilişkin aktaracağımız başlıklarındandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Bir de piyasaları hızlıca bakalım. Haftanın ikinci gününde Eylül ayının 1 Eylül itibariyle bugün nasıl bir tabloyla güne başlıyoruz? Tabii ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haber akışı piyasalar üzerine etkili. Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul yeni haftaya çok hafif bir düşüşle ons altında düzeltelim. Ons altında hafif bir düşüş var. %0.07'lik bir geri çekilmeli. 4444 dolardayız. Bir de iç piyasaya bakalım. Yani gram altındaki etkisine hemen bakalım. Gram altında biraz daha güçlü bir düşüş olduğunu belirtelim. %0.33'lük geri çekilmeli. 6878 liradayız şu an itibariyle.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Sayın seyirciler, Almanya'da yaşayan Murat ve Sümeyye Aktağ çifti memleketleri Tokat'a döndü. Süper meyve olarak bilinen aronyayı üretmeye başladı. Şimdi o noktaya kameralarımızı çevirelim. A Haber ekibinden Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat'la konuşacağız. Murat, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Nedir bu aronya? Süper meyve olarak adlandırılan bu ürün nedir? Hemen söz sana bırakalım.
4: Teşekkür ederim Gökhan. Bizler de sizlere günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Gerçekten faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin deposu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp damara iyi geliyor. Yani adeta mucizevi bir bitki. Sümeyye ve Murat çifti de yıllarca Almanya'da yaşadılar. Sonrasında memleket hasreti daha üstün bastı. Tokat'a geldiler. Tokat'ta kendilerine bir aronya bahçesi kurdular ve 3 yıldır burada karı koca çift aronya üretiyorlar. Tabii şu anda da hasat zamanı başladı artık Aronya'da. Sümeyye ablamız yanımızda. Abla günaydın, hayırlı sabahlar.
5: Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz.
4: Nedir bu mucizevi bitkinin faydaları?
5: Siz de biraz önce söylediniz, antioksidanı en güçlü şimdiye kadar

0: bilinen yani bir meyve. Bağışıklık sistemini hani güçlendirmek isteyen herkes kullanmalı aslında. Günde yaklaşık 30-40 adet. Bu da mesela 1 kiloyu bir kişi yaklaşık bir ayda falan tüketiyor. Ona tekabül ediyor.
1: Peki şimdi bunu topluyoruz. Bunu saklama imkanımız var mı? Yani var, hemen evet. Tüketmeli miyiz yoksa saklama koşulları nasıl?
0: Var, çünkü çok dayanıklı. Buzdolabında yani soğuk bölümünde, dondurucuda değil normal dolapta 2 ay falan rahat kalır. Dondurulabiliyor da, donmuş çıkarınca da çok güzel tadı var, çok lezzetli.
1: Peki neleri yapılıyor bunun, nelerinden yani, suyu mu var?
0: Su yapılabilir, dondurma yapılabilir, marmelat, reçel, kurutulabilir. Yani pastalarda, keklerde kullanılabilir. Çok yönlü bir meyve yani.
1: Peki, teşekkür ederiz. Kolaylıklar diyelim. Evet, Aronya meyvesi şu anda hasat ediliyor. Son kez Murat abiye de kolay gelsin, günaydın diyelim. Murat abi, topluyoruz. Nerelere gönderiyoruz?
2: Türkiye'nin birçok ilinden müşterimiz var sağ olsunlar. Her biriyle gönderiyoruz.
1: Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, çiftimiz Almanya'dan döndü ve Aranya hasatını gerçekleştiriyor. Onlara kolay gelsin deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
3: Murat Onur ve konuklarına da teşekkür ederim. Tokat'tan sözü alalım ve devam edelim. Sayın seyirciler, ekranların görünen yüzünde haber var. Arka planda ise aslında milyarlarca dolarlık bir reklam savaşı yaşanıyor. Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yerli ve milli medyayı kuşatma altına almış durumda. Milli medyayı ayakta tutan reklam gelirleri ve telif hakları konusunda adım atılmazsa yarın değil, yarından da yakın bir zamanda geç kalınmış olacak.
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji dönüşümünde kritik mineraller yeni bağımlılık alanı oluşturuyor. Hali hazırda dünyada lityum rafinaj kapasitesinin %85'i ve batarya sınıfı grafit işleme kapasitesinin %91'i 3 ülkenin elinde bulunuyor. Nadir toprak elementleri hariç tutulduğunda her mineraldeki en büyük rafinaj ülkesinin ortalama payı 2023'te %70'ten 2025'te %72'ye yükseldi. Buna karşın küresel kritik mineral yatırımları ise 2025'te bir önceki yıla göre %9 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Kokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle, barkımız bizim.

0: 88-88-81. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo.
2: Hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Saatlerimiz 9'a yaklaşmakta. 2 saat boyunca ajans bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Faruk Erdem'le birlikteyiz. Günaydınlar efendim.
3: Günaydın.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Çok şükür. Teşekkür ederiz Faruk Erdem. Sağolunuz.
3: Gündem yoğun.
2: Gündem yoğun.
3: Sıcakta bir gelişme var herhalde.
2: Evet, operasyon var. Yine belediyeler operasyonu. Onun ayrıntılarıyla başlayacağız. Sonra Girne'den biliyorsunuz.
3: Doğru.
2: Günlerdir gelecek haberleri bekliyoruz. Maalesef orada hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gideceğiz birazdan ama önce söylediğim gibi Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonun ayrıntılarına bakalım. Hayalet araç operasyonu kapsamında 7 şehirde toplam 22 şüpheliye eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34.288.376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bolu Belediye Başkanı şu an zaten tutuklu. Onun dışında 22 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciası sonrasında Rum kesiminden gelen bazı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları tepki çekti. Ölenler üzerinden yapılan söylemler tartışmayı daha da büyüttü.
4: Rumlar Türklere olan kin ve nefretini gemi faciası üzerinden çıkarmaya çalıştılar. Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından Türkiye ve KKTC yasa boğuldu. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye ve KKTC ekipleri denizdeki kayıplara ulaşmak için seferber olurken facianın ardından Rum kesiminden nefret ve hakaret paylaşımları yapıldı. Skandal söylemlere ELAM üyesi Fibos Kiprianu da eklendi. Kiprianu'nun ölenleri umursamayalım, aklınızı başınıza alın ifadeleri büyük tepki çekti. Kiprianu'nun Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in ortaklarından biri olarak anılması da tartışmayı daha da büyüttü. Ancak Rum kesiminde herkes aynı düşüncede değildi. Bazı Rumlar kendilerine ait sosyal medya hesaplarında bu nefret diline sert tepki gösterdi. Rumların içinden gelen en dikkat çekici tepkilerden birini yazar Marinos Nomikos verdi. Nomikos nefret dolu yorumlara lağım düşünceliler utanç duyun sözleriyle tepki gösterdi. Hiç tanımadıkları insanların ölümleri için sevinç naraları atıyorlar. Sadece başka bir dinleri, başka bir dinleri olduğu, öteki tarafta doğdukları için diyerek isyan etti. İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamerası üyesi Meral Hüseyin Ece, Rum kesimindeki insanlık dışı tutuma sert tepki gösterdi. Rum gazeteci Harry Theoharus'un facia üzerinden Türkiye'yi hedef alan provokatif paylaşımını alıntıladı. 8 kişi hayatını kaybetti. Bu bir insanlık trajedisidir. Siyaset yapmak veya puan toplamak için uygun bir zaman değildir ifadeleri kullanıldı.
2: Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son gelişmelere bakalım. Çalışmalar devam ediyor. Türkiye'den bölgeye 2 robotik dalış aracı gönderildi. Cenazeler de teslim ediliyor. Ayrıntıları Halil İbrahim Uğur anlatacak.
5: Evet, teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Elbette hayatını kaybeden insanların Türkiye'ye gönderilmesi ve defin işlemleriyle ilgili süreç devam ediyor. Çünkü cenazeler gönderildi ve birazdan da artık bir bir hayatını kaybedenler toprağa verilecek. Peki kimler hayatını kaybetmişti? Bir kez daha hatırlatalım. Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetmişti. Bizler şu anda yayınımızı Mersin'den gerçekleştiriyoruz. İşte Mersin'de hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ki düğüne gitmişti. Abisinin torununun düğününe gitmişti. Eşi de vardı yanında. İki kızı bir de damadı vardı. Maalesef karı koca su altına girdiler. Hüseyin Özdemir

0: Oradan maalesef cenazesi çıktı. Tekrar kurtarılamadı. Eşi Şerife Özdemir de aynı şekilde şu anda arama kurtarma çalışmaları kapsamında listede yer alıyor. İki kızı ile damadı kurtulmuştu. Onlar da yine cenazeyi aldı, babaların cenazelerini aldı ve Mersin'e geldiler. Saat 12'de programla düzenlenecek, kılınacak cenaze namazıyı da defnedecekler. Diğer bir isim de elbette ki Fahri Ateş. O da uzman çavuş, biliyorsunuz. Ve o da yine eşine ve çocuklarını kurtarmak için suya girmişti. Tekrar yelek almak için kendisine, ancak alamamıştı ve hayatını kaybetmişti. Uzman çavuş Fahri Ateş için de yine yarın saat 10'da memleketinde Erdemli'de Güzeloluk Mahallesi'nde cenaze töreni hazırlanması bekleniyor. Elbette isimler fazla ve her biri içinde tabii ki şu anda evlerinde büyük bir yas var, büyük bir acı var, ama diğer taraftan da bu kaza neden oluştu? İşte bunlarla ilgili resmi bilgiler, resmi kayıtlar elde etmek için de Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait robotik kollara sahip, robotik özelliğe sahip gemilerde şu anda Girne açıklarında. İşte onlardan bir tanesi de TCG Işın gemisi ve şu anda o da denizin 514 metre derinliğinde bulunan gemiyle ilgili çalışmalara katılmak üzere yine o açıkta yer aldığını söyleyebilirim. Peki TCG Işın gemisi orada ne yapacak? Orada 1000 metre derinliğe inebilen, yine robotik kollarını aşağı gönderebilen bir gemi. Elbette ki gemi neden alabora oldu? İşte onunla ilgili kaptanın ifadesi var. Ön tarafta bir kopma meydana geldi ve kopma sonrasında da geminin su aldığını ve ardından da battığını ifade etmişti. Gerçekten böyle mi oldu? İşte yapılacak incelemeler ve detaylarla bu resmi bir kayda dönüştürülecek. Çünkü robotik kollar aşağı indiğinde, 514 metre aşağı indiğinde bir taraftan resimler çekecek, bir taraftan videolar kaydedecek, bir taraftan da tabii ki geminin dış yüzeyinde bulunan kara kutuya ulaşacak ve kara kutuyu alıp getirecek. Aynı zamanda tabii ki gemideki o materyaller de oldukça önemli. Çünkü oradan da yine kesitler kopartacak ve onların da analizi gerçekleştirecek. Çünkü baktığımızda bu gemi fiber alışımlı bir gemi. Peki özellikleri nelerdir bunların? Gerçekten fiber miydi? İşte bunlar da yine oradaki robotik çalışmalar sonrasında, robotik organizasyon sonrasında, operasyon sonrasında elde edilen verilerle resmi bir şekilde kayıtlara geçmiş olacak. Tabii ki bir taraftan da geminin farklı noktalarına bu robotik kollar üzerinde, çünkü kameralar da var. Onlar da yine gemi içerisinden yönlendirilecek ve geminin en ince noktalarına kadar ulaşmış olacak şu anda. Çünkü 20 kişi arıyoruz ve 20 kişi acaba geminin içerisinde mi kaldı? İşte bu ihtimalde yine ortaya çıkmış olacak, yapılacak bu robotik çalışma sonrasında. Elbette ki oldukça önemli sorular yanıt arıyor. İşte bu anlamda da Türkiye harekete geçti ve Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Işın gemisini, TCG Işın gemisini robotik çalışmaları yapabilecek, denizden 1000 metre aşağı inebilecek imkana, özelliğe, kabiliyete sahip olan gemiyi gönderdi ve Türkiye'nin envanterinde bu gemiden 3 tane bulunuyor ve şu anda 2 tanesi o noktada, Girne açıklarında yerini almış durumda. Işın gemisinden gelecek cevap, Işın gemisinden gelecek veriler, kayıtlar, fotoğraflar oldukça önemli. Zira şu anda tüm dünya aslında bu kazayı konuşuyor. Bu kazayla ilgili resmi verilerin, resmi açıklamaların yapılmasını bekliyor. Çünkü baktığımızda gemi daha öncesinde de kazaya uğrandı yönünde bir iddia var. Peki gerçekten kazaya uğramış mıydı ve onunla ilgili onarım çalışmaları oldukça önemli. Çünkü kazayı her gemi yapabilir ama kaza sonrasında o gemi nasıl onarıldı? İşte robotik çalışmalar sonrasında o onarım noktasından da yine fotoğraflar, yine kayıtlar alınacak ve sonrasında işte oradaki onarım hatası mı var? Hasarla ilgili gerçekten bir hata mı, ihmalkarlık mı var? İşte o da gün yüzüne çıkmış olacak. Tabii ki önemli bir gündeyiz. Bir taraftan o kazada hayatını kaybeden insanların bir bir Türkiye'ye, ana yurda gönderilme süreci akşam itibariyle başladı. İlk olarak cenazeler geldi ve cenazelerin bugün gün içerisinde bir kısmının toprağa verilmesi, bir kısmının ise yarın ve sonrası günlerde toprağa verilmesi için tabii ki şu anda programlarda netleştirilmeye çalışılıyor. Ama diğer taraftan da işte Türkiye'de insanlar acılarını toprağın altına gömmeye çalışırken ya da gömerken işte bir taraftan da burada Türk Deniz Kuvvetleri bu kazanın neden olduğunu işte buradaki bilimsel verilerle ve teknik çalışmalarla ortaya koymuş olacak. Yapılan çalışma oldukça önemli ve hassas. Tabii ki böyle bir imkana sahip olmak da dünyada Türkiye'ye ayrı bir statüye yerleştirmiş oluyor. Çünkü oldukça pahalı ve zor bir çalışmadan bahsediyoruz. 514 metre aşağı inmek dalgıçlar için söz konusu bile değil ve oradaki basınç, suyun soğukluğu ve karanlık bir noktadan bahsediyoruz. 514 metre denizin derinliği, hem karanlık hem soğuk su var, hem de elbette ki oradaki basınca insan vücudunun dayanması söz konusu bile olamaz. İşte bu nedenle de bu noktada TCG Işın gemisi devreye girdi. Türk Deniz Kuvvetleri devreye girdi ve şu anda işte suyun 514 metre derinlikteki o gemiye ulaşacak ve oradaki verilerle, oradaki görüntülerle, oradaki kayıtlarla beraber işte bu çalışmaları ortaya koymuş olacak. Bizler şu anda Mersin'deyiz. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayır ile birlikte yaşanan kazayla ilgili, yaşanan faciayla ilgili gelişmeler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Sıcak bir gelişme var. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına operasyon düzenlendi. Ayrıntıları Oğuzhan Gültekin anlatıyor.
2: Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Baylok uygulaması üzerinden terör örgütü üyeleriyle haberleşen FETÖ mensupları tabii ki Baylok'un kapatılmasıyla birlikte yeni bir mesajlaşma uygulamasıyla kendi içerisinde bir irtibat sistemi kurmuştu. Bununla alakalı tabii ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatıldı ve yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ-PYD silahlı terör örgütü mensuplarının Signal isimli haberleşme uygulaması üzerinden yürüttükleri örgüt faaliyetler ve haberleşme trafiği de deşifre edilmiş oldu. Tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verilmiş oldu. Dediğimiz gibi 15 Temmuz hain darbe girişimiyle birlikte FETÖ-PYD terör örgütüne yönelik operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Bu kapsam da tabii ki terör örgütlerine de göz açtırılmıyor. Son olarak da toparlayacak olursak FETÖ-PYD silahlı terör örgütünün Signal haberleşme uygulaması üzerinden yürüttükleri tabii ki örgütsel faaliyetler ve haberleşme trafiği de bu şekilde deşifre edilmiş oldu ve 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş oldu diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim Oğuzhan Gültekin. FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 10 gözaltı var. Ayrıntıları Oğuzhan Gültekin paylaştı. Şimdi Bişkek'teki görüşmelere bakacağız. Bugün tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi bekleniyor. Bişkek'ten son bilgileri alacağız ama önce Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesine bakalım. Bişkek'te bir araya geldi liderler. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Ayrıntılara bakalım.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı seyahat imkanları ele alındı.
4: İnanıyorum ki stratejik yönlendirmemiz ve ortak çabalarımız sayesinde Çin-Rusya ilişkilerinin temeli daha sağlamlaşacak, hızımız senkronize olacak ve gelecek daha parlak olacaktır.
3: Jinping'in mesajı iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine odaklandı. Putin ise görüşmede doğrudan vizesiz seyahat uygulamasını gündeme getirdi.
4: Çin tarafı bunu mümkün ve faydalı görüyorsa vizesiz rejimi kalıcı hale getirmek için birlikte çalışmaya hazırız.
3: Rusya ve Çin vatandaşları turistik, ticari ve özel amaçlı seyahatlerde karşılıklı olarak 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. İki ülke vizesiz seyahat uygulamasını 2027 sonuna kadar uzatma kararı almıştı. Putin'in açıklamasıyla Moskova geçici uygulamanın kalıcı hale getirilmesi için Pekin'le çalışmaya hazır olduğunu ilk kez bu düzeyde açıkça ortaya koydu. Görüşmede ikili ilişkilerin gelişimi de masadaydı. Putin, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini söyledi.
4: Bugün karmaşık bir jeopolitik ortamda Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği iki ülke arasındaki ilişki için örnek teşkil etmektedir.
1: Somali'de korsanlar tarafından kaçırılan kargo gemisi Türk ve Somali güçlerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı. 14 korsan etkisiz hale getirildi. Bu başarı Türkiye'nin Hint Okyanusu'ndaki ilk operasyon olarak da tarihe geçti.
5: Bugün Somali'de insani kriz yaşandı. Türkiye dışında oraya sahip çıkan kimse kalmadı. Batı'nın aklı başındaki her insanı dedi ki Somali'de Türkiye olmasaydı Somali yok olurdu.
6: Türkiye'nin Somali'deki varlığı belirgin şekilde artıyor. İşbirliği çerçevesinde Somali'nin egemenliği, deniz güvenliği ve ekonomik kalkınmasına doğrudan destek veriliyor.
5: Türkiye'nin olaylara bakış açısı dünyada bir huzurun oluşması üzerinden. Yani bir çıkar çatışması veya bir başka birinin haklarını sömürmek üzerinden değil.
6: Somali'de korsanlar uzun süredir deniz güvenliğini tehdit ediyor.
5: Somali'de korsanların ortaya çıkma süreci küresel balıkçıların gelip Somali açıklarındaki balıkları toplamasıyla başladı. Yani orayı bir sömürü aracı olarak, oradaki denizleri bir sömürü merkezi olarak kullanıyorlardı.
6: Korsanlar tarafından son olarak MV Latuf kargo gemisi kaçırıldı. Gemide 6 Hintli, 1 Türk vatandaşı, 1 Gürcü ve 2 Sırp güvenlik görevlisinden oluşan 10 kişilik bir mürettebat bulunuyordu. Türkiye'ye ait silah da askeri iletişim ve uydu ekipmanı taşıdığı iddia edildi. Türk ve Somali güçleri operasyon için düğmeye bastı. 10 günlük operasyon sonrası gemi kurtarıldı ve 14 korsan etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin Hint Okyanusu'nda gerçekleştirdiği başarılı operasyon tarih boyunca bir ilkti.
5: Bizim devlet geleneğimizde Hint Okyanusu civarlarında böyle operasyonları tarih boyunca hiç yapmamıştı. Bugün ise artık donanmamız dünyanın her yerinde operasyon yapabilecek kabiliyete bürünmüştür.
6: Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Abdullah Aydın, Türkiye'nin deniz donanmasının kabiliyetine dikkat çekti.
5: Deniz unsurunun bu kadar uzak yerde operasyon yapabilme kabiliyeti başka ülkelerin elinde vardı ama artık Türkiye bu konuda Süper Lig'e girmiştir.
6: Aydın, Türkiye'nin amacının bölgede ve dünyada huzur ve güveni sağlamak olduğunu belirtti.
5: Maksat şu, bölgede huzur olsun, bölgede huzur olduktan sonra da Türkiye'nin huzurunun yükseldiği bir denklem göreceğiz.
1: Türkiye ile Suriye arasında bir işbirliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye ordusu Fırat'ın iki yakasını Yüzer Köprü ile birleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlanan köprü Deyrizor'da da ulaşımı kolaylaştıracak.

0: silahlı kuvvetleriyle Suriye ordusu Fırat Nehri'nin iki yakasını güzel köprüyle birbirine bağladı. Köprünün inşası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandı. Sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine inşa edilen Güzel Köprü, Deirizor'daki ulaşım yükünü hafifletecek.
1: Deirizor vilayetindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve bölge halkının çağrılarına yanıt verilmesi amacıyla ilgili makamlarla koordinasyon kurulup gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra Türk tarafının işbirliği ve uzman ekiplerin gözetiminde Deirizor'da bir yüzer köprü kurulması kararlaştırıldı.
0: Projede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu birlikte çalıştı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, bunun iki ordunun ikinci ortak köprü projesi olduğunu açıkladı. Türk ve Suriye Silahlı Kuvvetleri barışta da geleceği birlikte inşa ediyor dedi. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kassa da Türkiye'ye teşekkür etti. Ebu Kassa, Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'e özel teşekkür mesajı gönderdi. Ülkelerimiz arasındaki güven ve işbirliği

0: Ülkenin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bu köprü sadece Fırat'ın iki yakasını değil, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini de güçlendiren dikkat çekici bir proje oldu.
1: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu tamamladı. Uçak 18 dakika havada kaldı.
0: Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan Hürjet gökyüzünde böyle süzüldü. İlk yerli ve milli jet eğitim uçağımız Hürjet'te önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu yaptı.
2: Sanayide tam bağımsızlık hedefinin en gurur verici, en somut adımlarından biri de işte bu çelik kanatlarda saklı Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı Hürjet gökyüzündeki yerini günden güne sağlamlaştırıyor.
0: Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hürjet 18 dakika süren uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.
3: Bu uçak 3. prototip. Daha evvel 2 prototip uçmuştu ve bu 2 prototip aşağı yukarı 500 üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Türk Hava Kuvvetleri'ne TUSAŞ tarafından yaklaşık olarak toplamda herhalde 16 tane Hürjet teslim edecek. Bunun 4 tanesi prototiplerden artı bu prototiplere ilaveten de 12 tane uçak Hürjet teslim edilmiş olacak.
0: İlk aşamada 6 Hürjet'in üretilmesi planlanırken 2 prototipte test ve doğrulama faaliyetleri sürdürülüyor. Peki yerli ve milli jet eğitim uçağı Türk Hava Gücü'ne ne zaman katılacak?
3: 2027 yılı içerisinde Hürjet'in Türk Hava Kuvvetlerimize teslim edildiğini yavaş yavaş görmeye başlayacağız.
4: Muadilleri çok fazla yok. Yani evet, şimdi T7 var Amerika için dolu.
2: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
3: İspanya'ya teslim edilecek Hürjetlerin de 2028 yılı içerisinde teslimatlarının başlanmasını öngörüyoruz.
0: Öte yandan Hürjet Mavi Vatan'da da görev yapmaya hazırlanıyor.
3: Deniz operasyonlarında kullanılmak üzere biz buna Hürjet D diyebiliriz. Başlangıç seviye çalışmalarının da yapıldığını geçenlerde TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu bir yayında bahsetmişti.
1: Tabii Bişkek'e çevireceğiz kameralarımızı çünkü Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi var ve ilk imzalar atılmaya başlandı. Toplantı artık başladı. Şangay İşbirliği Örgütü bu yıl Bişkek'te önemli başlıklarla toplandı. Yaklaşık bir hafta boyunca bir taraftan tabii uluslararası konular görüşülecek. Ayrıca ikili zirveler ve liderlerin bir araya gelmesi açısından önemli bir görüşme. Rus lider Vladimir Putin'i görüyorsunuz ekranda şu anda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bugün Rus lider bir araya gelecekler ve bölge barışına ilişkin son durumu konuşacaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Tabii farklı coğrafyalara ilişkin farklı görüşmeler yapılacak. Bakü-Erivan barışına katkı sağlayacağız dedi Cumhurbaşkanı. Son dönemde biliyorsunuz hem Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerindeki tablo yine İran Cumhurbaşkanı görüntülerde. Bakü-Erivan hattındaki bu yakınlaşma aynı şekilde Türkiye ile Ermenistan arasında da artık bir tabii uluslararası ilişkilerde yeni bir açılım dönemi var. Son dönemde verilen mesajlara bakıldığında Ermenistan kanadından gelen Türkiye tarafından ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve karşılıklı artık tabii uçuşların da başlamasıyla birlikte yeniden diplomatik temasların devam edeceğine dair bir beklenti var. O yüzden hem Azerbaycan-Ermenistan hattındaki bu barışın temelinin daha net kurulması, bunun tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nde konuşulması açısından önemli. Bir de tabii Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin de gelecek dönemde daha da geliştirilmesi noktasında bu barışın zemininin oluşturulması önem taşıyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Hemen o açıklamaları getirelim ekrana. Evet, İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel meseleleri görüştüler. Cumhurbaşkanı görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji, altyapı, ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının kıymetinin bölgemizdeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını ve iki devlet tek millet anlayışıyla ilişkilerimizi her alanda derinleştirmemizin ülkemize fayda sağlayacağını ifade etti diyor İletişim Başkanlığı'ndan gelen resmi açıklamada. Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğimizi, sağlanacak barışın bölgemize can suyu olacağını belirtti. Görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine de davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İletişim Başkanlığı'ndan gelen resmi açıklamadır. Erdoğan Aliyev görüşmesine ilişkin. Evet, bugünkü ilk önemli temasıydı Cumhurbaşkanı'nın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le bir araya geldiler. Bu temaslar kapsamında görüşmeleri bekleniyordu. Önemli hem Azerbaycan-Ermenistan barışının sağlanması ve Karabağ zaferinden sonra elbette Türkiye'nin rolüyle birlikte artık Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşananların da bu bölge coğrafyasına katkıları açısından önemli. Dediğim gibi Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde de bu temaslarla birlikte, bu barış zeminiyle birlikte yeni bir sayfa açılacak artık. İlk görüşmeden görüntüler geldi. Cumhurbaşkanı'nın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesini bekliyoruz. Nepal'e gidelim. Nepal'deki sel felaketinde durum kötü. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aşmış durumda. Resmi bir rakam veremiyor yetkililer. Çünkü neredeyse 5000 kişinin hala kayıp olduğu söyleniyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Son durumu alalım. Mehmet Seyrek notlarıyla karşımızda. Mehmet.
5: Merve Tepe, bugün yeni bilançolar açıklandı. Nepal Başbakanı Balendra Shah hayatını kaybedenlerin dışında 11 binden fazla kişinin kurtarıldığını bildirdi bu süreçte. Çin tarafı kendi bölgesinde 16 kişinin hayatını kaybettiğini bugün bir kez daha teyit etti. 546 kişi ise halen aranıyor. Çinli uzmanlar ve uluslararası yetkililer afetin küresel ısınmanın uzun vadeli etkileriyle yüksek rakımlı ve dik yamaçlı bir buzulun çökmesi sonucunda meydana geldiğini yorumluyor. Çin Çevre Bilimleri Araştırma Akademisi'nden uzmanlar vadide kalan gevşek malzemelerin yeni yağışlarla veya Set Gölü'nün kontrolsüz boşalmasıyla harekete geçerek kurtarma ekipleri ve bölge halkı için ikincil afet riski taşıdığını vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı felaketin nedenlerine ilişkin bazı yabancı medya organlarında yer alan asılsız iddiaları da reddederek durumun tamamen doğal ve iklim kaynaklı olduğunu vurguladı. Ama Nepal hükümeti diplomatik duruşunu standart insani yardım talebinden iklim adaleti ve tazminat talebine resmi olarak kaydırdı. Nepal Dışişleri Bakanı ülkesinin sera gazı emisyonlarının ihmal edilebilir düzeyde olmasına rağmen en ağır bedeli ödediğini belirterek Çin, Amerika, Hindistan gibi büyük emisyon üreticisi ülkelerin bu felakette tarihi ve yasal sorumluluğu olduğunu öne sürdü. Nepal Maliye Bakanlığı ile Orman ve Tarım Bakanlıkları acil müdahale ve yeniden inşa süreçlerinin finanse edilmesi için uluslararası kayıp ve hasara yanıt fonuna acil destek başvurusu yaptı. Diğer taraftan Nepal'de kurtarma çalışmaları mesela dün elektrik santrallerinde çalışan işçiler için Çinli profesyonel kadrolarla birlikte yoğun bir çaba yürütülmüştü. Evet. Bugün mahsur kalan işçilerden 279'unun kurtarıldığı bilgisi geldi. Evet. Ve arama çalışmalarının yine hızlı bir şekilde devam ettiği bilgileri bölgeden geliyor.
1: Kaç kayıp
5: geliyor
1: var Mehmet Seyrek? Tam sizdeki resmi rakam nedir? Burada çünkü çok fazla bilgi var, o yüzden soruyorum. Yani ne kadar kişi kayıp tahmini, bir son oradaki durum nedir?
5: Nepal tarafında aslında bununla ilgili sağlıklı bir veri yok. Mesela dün 5000 kişi kayıp.

0: dediler. Önceki gün 3000 ve bu rakam azala da bilir, arta da bilir. Ama en net bilgiler şu an Çin cephesinden var. Çin'de hala 546 kişi arandığını biliyoruz ama Nepal'de Heyelan'ın merkezine doğru ekipler ilerledikçe daha net tabloyla karşılaşabiliyorlar. Hayatını kaybedenlerin sayısının da daha fazla olabileceği şimdiden öngörülüyor ama kayıp 5000 kişi için ve bu ihbarlara yönelikse artık umutlar tükendi Merve Tepe.
1: Çok teşekkür ederim. Mehmet Seyrek Pekin'den paylaştığı son bilgileri, Nepal'deki son durumu aldık. Şimdi muhalefete dönelim, içeriye dönelim tekrar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP'deki o büyük bölünme sonrası ilk kez karşı karşıya geldiler. Deniz Baykal döneminde Genel Başkan Vekili yapan Cevdet Selvi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni yapıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki soğuk rüzgarlar cenaze töreninde bile dinmedi. Hayatını kaybeden CHP'nin eski isimlerinden Cevdet Selvi için mecliste tören düzenlendi. İki isim yeni partinin kuruluşu sonrası ilk kez karşılaştı. Özel Kılıçdaroğlu'ndan önce gelmişti. Kılıçdaroğlu protokolle tek tek tokalaştı. Özel'le soğuk tokalaşmada kameralara böyle yansıdı. İkili tören boyunca bir daha göz göze gelmediği gibi Özel tören sonunda da Kılıçdaroğlu'na veda etmedi. Aileye taziyede bulunurken Kılıçdaroğlu da hemen arkasındaydı.
1: Tekrar Bişkek'e çeviriyoruz kameralarımızı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Şangay Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Mert Hacıalioğlu yayına hazır. Mert. Evet, Mert Hacıalioğlu'na birazdan bağlantı gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Şangay Liderler Zirvesi için artık salona geliyor ve Bişkek'te Cumhurbaşkanı önce açılışta liderler bir araya geldiler ve Şangay Liderler Zirvesi için yapılacak görüşmelerde az önce yuvarlak salonda ilk imzalar atıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi protokolle karşılanıyor ve Şangay Liderler Zirvesi artık başlıyor. Önemli ve kritik başlıklar, ancak Cumhurbaşkanı'nın ikili önemli görüşmeleri de var. Az önce ekrana taşımıştık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir görüşmesi olmuştu sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı'nın. Yine Rus lider Vladimir Putin'le bugün yapacağı görüşme önemli olacak. Tabii Şangay'da Türkiye'nin durumu da önemli. Türkiye uzun zamandır üst düzey noktada davetliler listesinde ve tabii ki yine bakıldığında Şangay Liderler Zirvesi'nde diyalog ortaklığından sonra da yine en üst düzeyde son yıllarda temsil ediliyor ve Şangay Liderler Zirvesi'ne davet ediliyor. Sürecimiz biraz daha 2010'lu yılların ortalarında Avrupa Birliği sürecinin ardından Asya ve Türk dünyasıyla yakınlaşma süreciyle başlamıştı ve son yıllarda Türkiye üst düzey davetliler listesinde Şangay Liderler Zirvesi'nde bulunuyor. Cumhurbaşkanı da son toplantılara mutlak surette, özellikle tabii ikili ilişkiler kapsamında katılıyor. Bu sene daha çok bölgesel meselelerin, yine bölgesel barışın konuşulacağı bir dönem olacak. Hem tabii Orta Asya'da yaşananlar, Kafkasya, yine Türk dünyasında son dönemde yine birlikte yapılan işbirlikleri, Türk dünyasının yeniden inşası ve yeniden kalkınmanın Türk dünyasında birlikte gelişmesi anlamında Şangay Liderler Zirvesi'ndeki bu temaslar önemli olacak. İran orada, bu tabii bölgesel barışın da aslında liderler cephesinden ne anlama geldiğini bize söylüyor. Ve tabii ki Rusya, Cumhurbaşkanı'nın bugünkü belki de en önemli görüşmesi.

0: Bu yüzden Rusya devlet başkanı ile olacak diyoruz. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı son dönemde ne kadar gündemden düşmüş gibi görünse de aslında savaşın ilk günlerindeki kadar şiddetli. Dolayısıyla artık bölgede bir barış umudu var ve Cumhurbaşkanı da tabii ki Rus lider Putin'le bu konuyu görüşecek. Belki bir kez daha barış masası kurulması için Putin'e de bir davette bulunacak. Gülistan 9 soruşturmasına bakalım. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a çıktı. Ayrıntıları Yüksel Akalan anlatıyor. Yüksel.
1: Evet, Merve Tepe, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin Erzurum Adliyesi'ndeki ifade verme işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Bugün içerisinde, hatta önümüzdeki saatlerde artık mahkeme sevklerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Gülistan 9 soruşturması kapsamında 5. operasyon gerçekleştirilmiş ve 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki ifadeleri tamamlanmış, ardından Erzurum Adliyesi'ne sevkleri gerçekleşmişti. Dün itibariyle Erzurum Adliyesi'nde savcı karşısına çıkan 3 dalgıçtan ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir kişi ise tutuklandı. Tutuklanan isim ise yine Gülistan dokuyu arama çalışmaları esnasında sualtı arama çalışmalarında Gülistan'ın kişisel eşyalarını su altına yerleştirdiği ve aynı zamanda intihara teşebbüs ettiği algısını oluşturmaya çalışan dalgıçlardan Gürkan Gürdar olduğunu da belirtelim. Tabii önemli bir gelişmeydi. Özellikle de Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin hem Gülistan'ın arama çalışmaları esnasında yanlış yönlendirilmeleri, aynı zamanda Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen araçlardaki ciddi tespitlerin araştırmalar sonucunda bazı delil ve bulgulara rastlanması ve diğer bir hususta yine Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabındaki şüpheli işlemlerdi. Şu an itibariyle 7 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde savcı karşısında ifade vermeye devam ediyor. Tabi verecekleri ifadelerin ardından mahkemeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Ya tutuklama talebiyle ya da adli kontrol şartıyla bugün itibariyle artık karar verilmesi de bekleniyor. Tabii şüphelilerin verecekleri ifadeler doğrultusunda yeni gözaltıların yaşanması da muhtemeller arasında yer aldığını belirtelim. Soruşturma derinleşerek devam ederken şu ana kadar tutuklu sayısı ise 29'a ulaştı. Tabii önümüzdeki günlerde de yeni bir dalga operasyonun gerçekleşmesine yönelik ciddi delil ve tespitlerinde bulunması için aynı zamanda arama çalışmaları, araştırma çalışmalarına devam ettiğini belirtelim. Toparlayacak olursak Gülistan 9 soruşturması tutuklu sayısı 29'a yükselirken 7 şüphelinin Erzurum Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.
0: Çok teşekkürler Yüksel, kolaylıklar diliyorum. Yüksel Akalan anlattı ayrıntıları. Şimdi merhum şarkıcı Güllü'nün öldürülmesine ilişkin soruşturma. Tuğyan Ülkem Gülter kızı cinayetle suçlanıyor. Tutuklu Gülter bir ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya da günler kala Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu soruşturmanın seyrini değiştirecek açıklamalar yaptı.
2: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi. Yeter artık, bıktım. Hayatım mahvoldu falan filan. Ne oldu dedi. Annem kartı bana vermiyor. Beni eve gelmeyi istemiyor.
3: Kervan Eminoğlu şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili ATV Haber'e konuştu. Eski nişanlısı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle ilişkisini anlattı.
2: Babası konusunda nefret ediyor. Tuğyan da diyor ki anneannem beni büyüttü. Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü.
3: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya bir ay kala Güllü'nün ölümünden önce olanlara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya çıktı.
2: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi.
3: Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu olaydan önce Güllü ve ailesinin neler yaşadığını ATV Haber'e anlattı.
4: Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun bir iddiası daha var. O iddiasıysa Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi şarkıcı Güllü'den para çaldığına dair.
2: 19 Eylül'de Tüyen benim İstanbul'a geldi. Dedi bana bir çal daha verdin. Çiğdem'le beraber yetimler 4000 TL rahmetinden çaldılar.
4: Şarkıcı Güllü ölümünden sadece birkaç gün önce dairesinin dış kapısını değiştirmişti. İddiaya göre o dış kapısının şifresinin kar

0: hayatını kızı Tüyan Ülken Bülter'e hem vermedi hem de eve almadı.
1: 22 Eylül geldi falan. Ben aradı, dedi ben sokaktayım. Ne oldu dedim, neden hiç eve gitmedin? Dedi annem kapıyı da açtınız, şifreyi de bana vermiyor. Ben de dedi eve gelme.
2: İddiaya göre o sırada Güllü ve kızı tartıştı ve o tartışma sonrası Tuğyan 1,5 saatlik video çekti. Annesi Güllü'yü abine ve kardeşine şikayet etti.
1: Şimdi dedim ne oldu? Dedi annemin çocukluktan bugüne kadar her şeyi bahsetmişsin. Yeter artık, bıktım, hayatım mahvoldu falan.
2: İşte bu mesajında Güllü'nün ölümünden 3 gün önce atıldığı öne sürüldü. Mesajda Tuğyan psikolojik sorunlarından ve tedavi görmek istediğinden bahsediyor.
3: Bak doktora gideceğim. Belki doğru çocukluktan gelen bir şeyim var. İlaç alırım. Ne bileyim, doktor konuşur benimle, iyi olurum.
2: Şimdi gözler 1 Ekim'deki davada.
4: FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz da var.
5: FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe indirildi. Kemal Batmaz'ın kızı dahil iki kişi tutuklandı. FETÖ'yle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'da Hilal Köseoğlu gözaltına alınmıştı. İkini adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından Batmaz ve Köseoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esma Batmaz'ın soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Batmaz, örgüt içerisinde yer almadım, herhangi bir kod adım yok diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Almanya'ya dil eğitimi için gittiğini belirten Batmaz, soruşturma dosyasında adı geçen Yakup Aykın ve Sami Yılmaz'ı tanımadığını söyledi. Ayrıca Baylok, Kakao Talk ve Signal kullanmadığını da öne süren Batmaz, Aydın Familien Bildungsberatung isimli eğitim danışmanlığı firmasıyla da herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini elediğini açıkladı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Donald Trump ve İran'a yönelik olası yeni operasyonun çok sınırlı olacağını söyledi.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik mesajlarını sürdürdü. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a karşı yeni bir operasyonun oldukça sınırlı olacağını söyledi. En dikkat çekici mesajı nükleer silah konusunda oldu.
6: İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok.
5: Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. İran'ın hava ve deniz kuvvetlerinin ağır darbe aldığını savundu.
6: Onları yendikten sonra bir de nükleer silah mı kullanalım?
5: Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin sürdüğünü ve petrol akışının devam ettiğini söyledi.
4: Almanya Başbakanı Merz katıldığı bir televizyon programında İsrail'le ilişkilerle ilgili konuştu ve İsrail'le uzlaşmanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana başardıkları en önemli iş olduğunu söyledi Almanya Başbakanı. İsrail'in var olma hakkı tartışılabilir bir konu değil dedi.
7: Almanya ile İsrail arasındaki uzlaşma 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başardığımız en büyük şeylerden biri.
8: Almanya Başbakanı Merz, İsrail ile ilişkilerini değerlendirirken tartışılacak açıklamalara imza attı. Alman şansölyesi İsrail'e tam destek verdiklerinin altını çizdi.
7: İsrail'in var olma hakkı tartışılabilir bir konu değildi. Bu konuda bir milimetre bile geri adım atmayacağım.
8: Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail'in saldırganlığını da göz ardı eden Almanya Başbakanı askeri desteği sürdüreceklerini vurguladı.
7: Siyasi sorumluluğum devam ettiği sürece biz bunu her zaman askeri olarak da destekleyeceğiz. Çünkü aksi takdirde bu devlet bugün artık var olmayacaktı.

0: Mers ayrıca 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan süreci de hatırlattı.
1: İsrail'in yaşanan korkunç olaylardan sonra Almanya'ya el uzatması son derece doğal bir şey değildi.
0: Almanya Başbakanı Mers geçtiğimiz yıllarda da İsrail'in saldırganlığı için kirli işlerimizi yapıyor yorumunda bulunmuştu.
1: Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş. İsrail ordusunun ve devlet yönetiminin bunu yapma cesaretini göstermesini sadece büyük bir saygıyla karşılıyorum.
2: Ve yerli otomobil TOG yeni modeliyle yollara gelmeye hazırlanıyor. Haziran 2027'de talepler alınacak ve yine Haziran sonunda T6X'ler yollarla buluşacak. Artık uygun fiyatlı bir TOG geliyor. Bakalım ayrıntılarına.
3: T10X ile yollara çıktı, T10F ile model ailesini büyüttü. TOG bu kez daha geniş kitlelerin ulaşabileceği T6X ile fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.
4: Önümüzdeki Haziran ayında inşallah bu aracımızı, markamızı sevenleriyle, tüketicileriyle buluşturacağız.
3: Amaç yerli otomobilin daha fazla haneye ulaşmasını sağlamak. Zira yeni TOG'un mevcut fiyatların neredeyse yarısına yakın bir seviyede olması planlanıyor. Talepler Haziran 2027'de toplanacak, ay sonunda ise ilk T6X'ler yollarla buluşacak.
4: Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak. Yani ben artık normal gelirli bir vatandaşımızın bu aracı alma ile ilgili bir sorun yaşayabileceğini düşünmüyorum.
3: Yeni TOG'un 1 milyon 300 bin lira bandında olabileceği konuşuluyor. Ancak uygun fiyatına rağmen donanımdan ödün verilmeyecek.
2: Evet, 1 milyon 300 bin liralık TOG. Artık şöyle, tabii, muadillerine göre
5: bir elektrikli segmentte çok ucuz kalıyor. Yani halkın bu T6X öyle okuyalım, halkın otomobili diye piyasaya çıkartılıyor. Gerçekten hani baktığın zaman elektrikli otomobiller işte Çin malları olsun, Avrupa malları olsun, o lüks segment olsun ve TOG'un kendi ilk otomobili elektrikli olsun, ona göre çok daha hesaplı olacak. Şimdi haberde de dinledim. Peşin fiyatı belki bu ama kampanyalarla çok daha kolay ödenir hale getiriliyor zaten TOG. Milli aracımız yeni modellerinin çıkması tabii bizi de sevindiriyor. Aslında tek bir model olarak çıkmıştı biliyorsun. Sonra işte sedan modeli çıktı. Biraz daha böyle işte şehir içinde hem kamu aracı olarak kullanılması hem taksi olarak kullanılması bir süre sonra yayılacak, öyle gözüküyor. Şehir otomobili olarak, ama bu tabii biraz daha halkın otomobili, herkesin kullanabileceği, biraz daha şehir içi ulaşımda kullanılabilecek bir otomobil gibi görünüyor.
2: Bir de segment olarak da sanıyorum Farkar'dan. Mesela şu an bizim T10X'ler, bizim diyorum
5: bizim zaten.
2: Bizim zaten. Bizim T10X'ler şöyle, nasip olsun inşallah.
5: İnşallah.
2: 2400...
5: Hiç kullandın mı? Ben hiç kullanmadım.
2: Ben kullandım. Ha, öyle. Aa, çok
5: ben
2: güzel.
5: Hiç kullanmadım.
2: Nasıl kullanmadınız Farkar'dan?
5: Öyle bir kısmet olmadı.
2: Aa, siz bu şeye de gitmişsiniz, ben hatırlıyorum. Bursa'ya gitmiş miydiniz?
5: Yok, gitmemiştim.
2: Pardon, ben siz...
5: Evet. O yüzden hiç kullanmadım ama tabii gördüm otomobili.
2: Çok güzel.
5: Yani otomobilden öte bir ne diyelim, cihaz yani aslında.
2: Çok güzel. Evet. Gerçekten evet. Çok güzel.
5: Sen bir şey anlatıyordun.
2: Şöyle mesela, şimdi daha uygundu. Sonra geçen sene Ağustos ayında bir elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi yaptılar. 1800'lerden, şimdi yanlış söylemeyeyim ama 2300-2400 civarına çıkıyor. Çünkü bunun işte hoparlörü var, ses sistemi var, cam tavanı var vesaire.
5: Aksesuar diyelim.
2: Aksesuarlarla birlikte 2300-2400 ortalaması. Şimdi muadili olarak biraz daha üst sınıf kaldı yerli otomobil, yani üst sınıfa yakın kaldı.
5: Doğru.
2: Şimdi bu biraz daha herkesin ilk etapta alabileceği, o yine Türkiye'de üretilen markalar var ya, onlara sanıyorum rakip.
5: Doğru.
2: Gelecek.
5: C segment olacak, evet. Diyelim biz ona. İşte halkın otomobili sloganını da kullanmışlar anladığım kadarıyla. Haziran 2027'de, yani önümüzdeki Haziran ayında Biz bunu yollarda göreceğiz. İlk kampanyalar başlayacak ama şimdi ön talep topluyorlar anladığım kadarıyla.
2: Talebi de Haziran'da topluyorlar.
5: Evet, biraz abi. Daha sedandan daha farklı, biraz daha hani şehir SUV'u diyelim biz ona. Öyle bir model ve evet. Güzel de bir model. Tabii elektrikli araçlar önümüzdeki dönem bizim yani kullanacağımız araçlar olacak. Çünkü evet. Birçok firma artık bu içten yanmalı motorlu araçlar üretimini durdurdu. Yani işte motorinle çalışan araçları durdurdu. Belki bir süre sonra süper benzinle çalışan araçlar da durdurulacak.
2: Bir de tabii şeyler de var. Teşvik, hurda teşviği vesaire de olması evet. Gerekiyor. Artık çünkü yani araçlar da eskiyor.
5: Tabii doğru. Yıllık 200 lazım. Bin üretime ulaşacak. Evet. Bu bir rekor ve gurur verici bir durum. Yani evet. Birileri nerede diyordu otomobil. Şimdi hı-hı. 200 bin yıllık üretim. Tabii, İnşallah olur. Biz bunun ihracatında göreceğiz.
2: Yolda, yollarda çok var. Şimdi diğer konuya geçelim. Süremiz biraz kısıttı.
5: Olur.
2: Yargı kararı ile birlikte 11 saat aşan çalışmalarda bundan böyle 1 saat değil en az 1,5 saat mola hakkının verilmesi konuşuluyor. 13 saati aşarsa şayet 2 saat mola hakkı verilecek.
5: Doğru. O bir Yargıtay kararı. Biliyorsun bizde çalışma saatleri iş kanunumuzda düzenlenmiş yani günlük 7,5 saat haftalıkta 45 saat bunu geçtiğiniz zaman fazla çalışma oluyor. Şimdi tabii 11 saat 13 saat bunlar fazla çalışma
2: tabii.
5: Fazla çalışma yapanlar için de bir mola düzenlemesine karar vermiş yüksek yargı. Dolayısıyla hani 4 saate kadar 15 dakika mola izni var bizim yasamıza göre 4 saatli 7,5 arasında 30 dakika 7,5'la 11 saat arasında 1 saat. Bundan sonrası yoktu. Yargıtay bir karar veriyor. 11 ile 13 saat arasında 1,5 saat. 13 saate aşan fazla çalışma oluyor tabii bu. 2 saat mola oluyor. Tabii bu molalar yanlış anlaşılıyor. Yani mesela şöyle bir durum yok yasamıza göre. Ben biraz geç geleyim, mola yapmayayım. Ya da ben hiç mola yapmayayım. Hiç çay içmeyeyim, işte ihtiyacımı gider miyim, yemek yiyeyim, erken gideyim. Böyle bir şey de yok. Hı-hı. Mutlaka dinlenme ihtiyacını karşılamak için bu yasalar konulmuş. İşte senelik izin de böyle. Ben kullanmıyorum diyemiyorsun. Yasal olarak kullanmak
2: zorunlu
5: zorundasın.
2: Olarak
5: kullandırılmak zorundasın. Bu mola saatlerini de işveren belirliyor. Molayı çalışan isterse iş yerinin dışında geçirebilir. Hmm. Ama 2 saat mola var mesela. 2 saat boyunca işi bırakmak yerine mesela 1 saat yemek molası, işte 15 dakika çay molası, 45 dakika ihtiyaç molası gibi bölünebiliyor da. Hmm. Böyle detayları da var ama şimdi fazla çalışma yapan arkadaşlarımız açısından 2 saate çıkmış durumda mola. Bu tabii nerede oluyor diyebilirsin. İşte AVM'lerde bazen çok ciddi uzun çalışmalar oluyor.
2: 12 saat çalışma aslında çoğu fabrikalarda özel sektörde oluyor. Fabrikalarda var şimdi nerede
5: özel
2: oluyor?
5: Özel güvenliklerde oluyor.
2: Tabii.
5: Yani birçok üretimin devam ettiği alanlarda var. Hı hı. Dolayısıyla bu molaları bölerek kullanabilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Tabii bu da çok merak edildiği için son söz olarak söyleyeyim. Hı hı. Mola süreleri çalışma saatinden sayılmıyor. Yani sen sabah 8'de gelip akşam 5'te gidiyorsun ya.
2: Evet.
5: 8 saat, 1 saat molan var. Dolayısıyla 7 saat çalışmış oluyorsun.
2: Evet. O çalışma süresi
5: 9 saat.
2: 9 saat çalışmış oluyorsun.
5: 8 saat.
2: Evet, 9 saatin 8 saat çalışmış evet. Oluyor. 1 saat sen
5: sayılmıyor.
2: İstersen 10 saat kal, o 9 saat olarak sayılıyor evet. Demek değil mi? Doğru
5: yani,
2: olan.
5: Doğru. Yani o 1 saatlik mola çalışma saatinden sayılmıyor ama tabii ki ücretli. Fakat ileride bir fazla çalışma yani 45 saatin üzerinde bir çalışma mesai hak edeceğin zaman bunu hesaplanırken o 1 saatler hesaplanmıyor.
2: Evet, bu da sanıyorum biraz bu 11 saati aşan çalışmalarda durum belli olmadığı için.
5: Evet, Yargıtay böyle
2: kazandı.
5: Bir yani bir dava konusu oldu muhtemelen. Yargıtay emsal bir karar verdi. Bundan sonra 11 saati aştığı zaman 11 ile 13 saat arası 1,5 saat, 13 saati aştığı zaman da 2 saat mola vermek zorunda işveren.
2: Vermezse?
5: Vermezse çok ciddi idari para cezaları var.
2: Hı hı. Özellikle evet. Mavi yaka için ya da diyorsunuz ki yine aynı şekilde AVM'lerde evet. Çalışanlar
5: yani
2: için.
5: Yani çok sayıda arkadaşımız böyle uzun süreli çalışmalar yapıyor. Hı. Yani az önce senin söylediğin gibi ben geldim puantajım işte kart bastım ama içeride 10 saat kaldım. Fakat ben 2 saat mola yaptım o zaman 8 saat sayılıyor çalışma süren. Ona dikkat etmek lazım.
2: Bu resmi olarak kalsanız da böyle oluyor
5: evet.
2: Anladığım kadarıyla.
5: Mola verilmişse sana çünkü o molayı iş yerinin dışında geçirme hakkında var. Yani ben, o anda çalışma yaptırılamıyor. Ama bir daha söyleyeyim. Mola saatlerini ve mola aralıklarını işveren belirliyor. Bunu mesela ikimiz buradayız değil mi? Hı-hı. Bir mola hakkımız var. İkimiz birden gitmemiz burayı boşaltmamız demek.
2: Evet.
5: Dolayısıyla sırayla mola Hı-hı. yapılabiliyor.
2: Bunların hepsi yasal düzenleme.
5: Evet. Yani bunlara işveren karar veriyor. Evet. Ama işçinin de o molayı, o dinlenme aralığını hakkı evet. var. Onu söyleyeyim.
2: Evet, reklama çıkmıyoruz galiba değil mi? Çünkü bir yandan da aile fotoğrafı için sanıyorum gözüm Bişkek'te. Orada yaşananları takip ediyoruz. Aile fotoğrafı çekilecek birazdan. Liderler şu an yavaş yavaş geldiler artık sıralanıyorlar.
5: Çok önemli bir zirve aslında orada.
2: Evet, biraz konuşalım isterseniz Şangay Liderler Zirvesi'nin görüntüleri de
5: şöyle söyleyeyim orada. Türkiye'nin oradaki zirvedeki rolü çok önemli. Evet. Niye? İran'la da görüşebilen, Amerika'yla da görüşebilen, Rusya'yla da görüşebilen, Ukrayna'yla da görüşebilen tek Türkiye var.
2: Evet, bir de az önce Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı görüntülerini anlatırken biraz aslında değinmeye çalıştım. Şangay'da biliyorsunuz tabii farklı bir konumumuz var. Ama böyle farklı oluşumların, birliklerin içinde olmak Türkiye'nin de son 15-20 yıldır belki o Avrupa Birliği çizgisinden tek başına çıkıp işte Asya ile ilişkiler, Afrika ile bir Afrika Doğru. açılımı yaptılar biliyorsunuz 2005'ten itibaren bugün gelinen nokta çok farklı bir seviye. Bugün gidiyorsunuz sadece Azerbaycan'la ilişkileriniz değil Ermenistan ve Orta Asya ile Türk dünyası ile ilişkilerinizin geliştirilmesi açısından tüm bu bölgenin ve dengenin geliştirilmesi ve bugün işte sizin söylediğiniz gibi masada lider diplomasisi yapabilmek açısından büyük önem taşıyor aslında.
5: Kesinlikle. Tabii Türkiye'nin hem NATO üyesi bir ülke olması, hı hı. hem Avrupa Birliği ile işte adaylık sürecini götürüyor olması, hem de bu tür işbirliği örgütlerinin içinde yer alması çok önemli. O yüzden de senin söylediğin gibi Türkiye aslında bu bölgenin küresel anlamda bir köprüsü niteliğinde. Hı hı. Her iki işbirliklerinin arasında bir köprü niteliğinde. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayrıca lider diplomasisi hı hı. farklı. İşte bugün Putin'le yapacağı görüşme önemli. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le yapacağı görüşme önemli. İşte Ermenistan sorunu ile ilgili. Belki Putin'le görüştükten sonra
2: evet.
5: Ukrayna ile ilgili de evet.
2: Evet, şimdi aile fotoğrafı çekiliyor. Şangay Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafını görüyoruz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı ortada. Bir tarafında Rus lider Putin, diğer tarafında Çin lider Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine İran ön sırada. Biraz tabii bu kırmızı halıların ve aile fotoğraflarının genelde...
5: Aslında şu andaki bu ayaküstü kulis çok önemli.
2: Çok daha güzel oluyor.
5: Bu, orada sohbet oluyor.
2: Bu benim tabii gözüme çarpan çekim. Hemen Paşinyan oldu. Paşinyan geldi. Herkes de bir selamlaştı. Ayaküstü konuştu. Ve Paşinyan bir yandaydı. Ondan sonra da işte ön tarafta liderler sıralandı. Aile fotoğrafı çekildi. Bugün önemli temaslar, önemli görüşmeler olacak. Yine söylemiştim az önce. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha söyleyeyim. Sabah saatlerinde Erdoğan Aliyev'le bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le bir araya geldiler. Bugün Putin'le görüşmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin bir araya gelecekler. Şimdi oradan görüntüleri yansıttıktan sonra müsaadelerinizle önce bir Girne'ye gidelim. Çünkü biliyorsunuz oradan gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Arama faaliyetleri için TCG Işın Gemisi bölgede Türkiye her türlü desteği sağlıyor. Kübra Kılıç Tepeci bölgeden son bilgileri paylaşacak. Kübra.
6: Merve Tepe, dün Türkiye'den yola çıkan TCG Işın Gemisi'nin içindeyiz şu anda. Hemen kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'den rica edeyim. Hem havadan hem denizden arama çalışmaları bu noktada devam ediyor. TCG Işın şu anda elektronik dalga gönderiyor ve aşağıda bir metal var mı yok mu tespit edilecek. Hatta şöyle ilerleyelim helikopterden de dediğimiz gibi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtmiş olalım. Bizler şu an TCG Işın Gemisi'nin içindeyiz ve gemi 514 metre derinlikte battığı için şu anda ilk olarak TCG Işın elektronik dalga gönderiyor ve aşağıda bir metal var mı? Çünkü pazar günü bu olay gerçekleşmişti ve dalgalarla birlikte çok da fazla fırtına olduğu için hareket etmiş olabilir. Tam olarak yer tespiti yapılacak. Yani aşağıda bir metal varsa, bu bir kol saati olabilir, bir metal parçası. Aslında bununla birlikte elektronik dalgayla o tespit ediliyor ve tam yer tespit edildikten sonra bu kez devreye diğer işlemler girilecek ve gemiyi denizin altından 514 metre derinliğinin altından çekilmesi için çalışmalar başlayacak. Tabii bizler şöyle gemiyi de bir gösterelim istiyoruz. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte hem özelliklerinden bahsedeyim isterseniz size, hem de gemiyi göster

örgütlenmiş olabilir. O nedenden dolayı bu civarlarda şu anda çalışmalar yapılıyor ama sahili de çıplak gözle, yine sahildekiler de daha doğrusu buraya baktığında bu noktayı görebiliyorlar. Onu da belirtmiş olalım. TCG Işın'ın ana görev fonksiyonlarında SAT'a çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisini aramak ve personeli kurtarmak, yine 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma görevlerini icra etmekte olduğunu belirtmiş olalım. Tabii şu anda ekiplerin bu noktada dediğimiz gibi çalışması başlamıştı. Oldukça önemli aslında TCG Işın'ın burada olması. Çünkü gemi pazar günü saat 12 sıralarında Girne Limanı'ndan yola çıkmıştı. Mersin Taşucu'na doğru gidiyordu ve Mersin Taşucu'na doğru giderken kısa bir süre sonra tam da aslında bu açıklarda çok kısa bir şekilde limandan ayrıldıktan sonra bu noktalarda yan yatmıştı ve büyük bir can pazarı yaşanmıştı. Hatta şöyle ilerleyelim istiyorum. Furkan da rica edeyim ileriye doğru gelsin ve öbür tarafları da gösterelim. Hem arama kurtarma çalışmalarının diğer bölgelerdeki faaliyetlerini de ekranlara getirmek istiyorum açıkçası. Hem gemiyi anlatalım hem de arama kurtarma çalışmalarını ekranlara getirmiş olalım. İleride de görüyorsunuz helikopterlerle hem havadan hem de denizin altına inen ekiplerle birlikte şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 20 kişi kayıp, 20 kişinin arama çalışmaları bu noktada hala sürüyor. 8 kişi hayatını kaybetmişti. Geminin yan yatmasıyla birlikte büyük bir can pazarı yaşanmaya başlamıştı. Olayın ardından tabii yaralılar da vardı. Birçok kişinin hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildiğini de belirtmiş olalım. Peki neler yapılacak? Şu anda elektronik dediğimiz gibi bir sistem gönderiliyor ve oradaki metal tespit edildikten sonra, gemi tespit edildikten sonra diğer işleme geçilecek. Şu an tabii aşağıda çok fazla gürültü olduğu için o tarafa doğru gidemiyorum ama hemen görmüş olduğunuz botun arkasında sarı bir cihaz var. Tam yer tespiti yapıldıktan sonra o sarı cihaz denize aslında bırakılacak ve denize bırakıldıktan sonra gemi denizden çıkarılmaya çalışılacak. Pazar günü burada neler yaşanmıştı isterseniz onları da tekrardan bir hatırlatalım. Pazar günü limandan ayrılan ve Mersin'e doğru yola çıkan gemi tam da kısa bir süre sonra denizin bu açıklarına geldiğinde yan yatarak devrilmişti. Tabii vatandaşların, kurtulanların, yine o an gemide olanların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler vardı ve herkesin söylediği bir şey vardı aslında. Hava muhalefeti kötüydü. Yola çıkarken de çok hızlı bir şekilde teknenin ilerlediğini ve aslında bir terslik olduğunu fark ettiklerini, hatta kaptanı, mürettebatı uyardıklarını, geri dönmek isteyen vatandaşların olduğunu biliyoruz. Ki yerde sular olduğunu söylemişlerdi. Geminin içinde su olduğunu söylemişlerdi. Bu işte bir terslik olduğunu söylemişlerdi. Ama buna rağmen bir sorun olmadığı onlara söylendi. Ve su yüzeyinde adeta zıplayarak geminin gittiğini, çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söylemişlerdi. Ki görmüş olduğunuz gibi aslında çok kısa bir mesafeye geldikten sonra alabora olarak yan devrilmişti. Ve o noktada geminin içindeki herkes artık yaşam mücadelesi vermeye başlamıştı. Bizler kıyıdaki vatandaşlarla konuştuğumuzda, olay günü yine o anlara tanıklık eden vatandaşlarla konuştuğumuzda bize hep şu ifadede bulundular. Biz zaten hava o gün çok kötüydü ve gemi Mersin'e doğru yola çıktığında gidebilecek mi, gerçekten ilerleyecek mi diye hayretle bakıyorduk ki kısa bir süre sonra da denizin tam da ortasında bir problem olduğunu fark ettik. Çünkü dışarıya botlar atmaya, balonlar atmaya başladılar ve sonra hatta sahilde yine kendi teknesiyle olan vatandaşlar da sahil güvenliği aradıklarını belirtmişlerdi. Sahil güvenliği bunu söylediklerini belirtmişlerdi. Daha sonrasında sahil güvenlik de bu ihbarı aldığını ve hem sahil güvenlik ekiplerinin hem de vatandaşların kendi teknesiyle olay yerine doğru yola çıkıp buradaki vatandaşları kurtarmak için bir mücadele başlamıştı aslında. Tabii sahil güvenlik ekiplerini de görüyorsunuz. İHA'lar bu noktada, helikopterler bu noktada arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hemen Furkan'dan rica edeyim, sahil güvenlik gemisini de ileride görüyoruz. Bizler şu an TCG Işın'ın içindeydik. Şimdi diğer tarafına doğru da hatta ilerleyelim. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer de bu tarafa doğru gelsin ve size etrafı detaylı bir şekilde görüyoruz. Geminin bu açıklarda olduğu ama dediğimiz gibi yükselme ihtimali olduğu nedeniyle şu anda elektronik bir dalga gönderildi ve bununla birlikte metal parçası var mı, bu tespit yapılacak. Bu tespit yapıldıktan sonra ise dediğimiz gibi gemiyi çıkarmaya

0: Başlayacak ekipler hemen personelin olduğu bölüme doğru da ilerleyelim. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte güvertenin diğer katına doğru gidelim ve size aşağıdaki diğer çalışmaları da ekranlara getirmiş olalım. Furkan sen hatta önden ilerle, merdivenden dikkatli bir şekilde ilerle. Ben de bir yandan yapılan çalışmalardan bahsedeyim bu noktada. TCG Işın dün yola çıkmıştı. Bugün ulaştı Girne'ye ve şu anda ekiplerin çalışmaları da bu noktada sürüyor. Şu anda elektronik dalga gönderildi. Aşağıda metal var mı? Yer tespiti yapılıyor ve az önce bahsettiğim sarı bir cihaz vardı. Hemen şöyle gidip o sarı cihazı da size gösterelim. Yer tespiti yapıldıktan sonra hemen arkam ön tarafta gördüğünüz sarı cihaz devreye girecek ve o noktadan gemi parçaları, gemi çıkarılmaya çalışılacak. İşte o bahsettiğimiz cihaz da burada yer tespiti yapıldıktan sonra bu makinenin denize indirilmesiyle birlikte aşağıdan gemi çıkarılmaya başlanacağını belirtmiş olalım. Bizler şu anda TCG Işın'ın içindeyiz. TCG Işın tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilmişti. 2017 yılında hizmete girmişti. 68 metre uzunluğunda 14 metre genişliğe sahip ve sahip olduğu sistemlerle kurtarma yedekleme, dalış su altı operasyonları ve tıbbi destek faaliyetlerini destekleyen kurtarma ve yedekleme gemisiydi. TCG Işın Türk Deniz Kuvvetleri'nin Türk Deniz Kuvvetleri'nde yine bulunan birinci sınıf dalgıç özel personeli tarafından kullanılan 365 metre derinlikte çalışma imkanına sahip dalış sistemiyle birlikte 3000 metre derinliğe kadar da inebilen uzaktan kumandalı su altı aracı var. Ve kurtarma çanı kullanımına yönelik de uygun kıç üstü alanı ve altyapıya sahip olduğunu belirtmiş olalım. Ayrıca 600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek mevkiyi muhafaza edebilmekte. Yine dalgıçlarla dalış faaliyeti gerçekleştirilebilmekte. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer de yine bu noktadaki çalışmaları ekranlara getiriyor. Dediğimiz gibi hem denizin yüzeyinden üstünden botlarla, sahil güvenlik ekipleriyle çalışmalar devam ediyor. Hem havadan hem de şu anda elektronik dalgalarla birlikte aslında denizin altından da çalışmalar bu noktada devam ediyor. Oldukça önemli TCG Işın'ın bu noktada aslında sürdürdüğü faaliyet. Çünkü şu anda 514 metre derinlikte bir gemiden bahsediyoruz ve 20 kişi henüz ulaşılamadı, kayıp. Pazar günü gerçekleşen olayın üzerinden 2 gün geçti, bugün Salı günündeyiz ve hala o 20 kişiye ulaşmak için ekiplerin titiz çalışması denizin hem altından hem üstünden titiz bir şekilde devam ediyor ki botları da görüyorsunuz bu noktada. Botlarla da deniz yüzeyinde yine çalışmalarında devam ettiğini belirtmiş olalım. Havadan da çalışmalar sürüyor. Tabii aile yakınları henüz 20 kişiden haber gelemeyen aile yakınları, akrabaları Girne'de, limanda onlardan gelecek güzel haberi bekliyorlar. Sabahın erken vaktinde geliyorlar. Gece yarısına kadar aslında o 20 kişiden gelecek haberi o noktada bekliyorlar. Canlı yayınlarımızı o noktada gerçekleştirdiğimizde de ekranlara getirmiştik. Şimdi güvertenin diğer tarafına doğru da ilerleyelim istiyorum size. Diğer tarafları da gösterelim istiyorum. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte hemen aslında gemi tespit edildikten sonra bu cihazın denize bırakılacağını ve oradan denizden geminin parçalarını, gemiyi çıkarmak için çalışmaların başladığını belirtmiştik. Dediğimiz gibi yer tespiti yapıldıktan sonra en önemli bölümlerden birisine geçilecek ve bu cihazla birlikte, kollarıyla birlikte artık gemi denizden çıkarılmaya çalışılacak. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özel de TCG Işın gemisinin her tarafında aslında yapılan operasyonu da yine ekranlara getiriyor. Bizler isterseniz bir de Furkan şu tarafa doğru ilerleyelim. Oradaki çalışmaları da ekranlara getirmiş olalım. Limana çok yakınız. Dediğimiz gibi limandan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra zaten bu elim olay gerçekleşmişti. Ve 20 kişi hala kayıp ve şu anda 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları yine bu noktada devam ediyordu. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, Kübra, özellikle bu gemideki sistemin ayrıntılarını anlatabilir misin? Nasıl bir arama kurtarma faaliyeti? Az önce o

0: sarı cihazı gösterdin. Sanıyorum onu denize bırakarak gemiyi çıkarma, ama oradaki asıl faaliyet, asıl kişileri bulma çalışması nasıl devam edecek? Kübra, duyabiliyor musun beni? Peki, tekrar birazdan gemiye gitmeye çalışalım. Çünkü 1000 metre derinlikte arama yapabilen bir gemi. Aynı zamanda geminin içindeki bazı sistemler var. Bu sistemlerle birlikte zaten çok derine dalabiliyor, ama geminin çok daha ileride olmadığını biliyoruz. Yani kıyıya yaklaşık 15-20 dakika mesafede. Ve tabii ki daha açık denizde olmaması olası bir facianın da önüne geçti. O yüzden TCG Işın gemisinin de burada yapacağı faaliyet önemli olacak. Bir iz aranması için hem gemideki o kaybolan 20 kişiden, hem de geminin enkazına inilecek. Bu arada tabii kötü senaryoyu söylemek istemiyorum, ama biz bu kaza olduğu ilk andan itibaren canlı yayındaydık ve uzmanlar şunu söylediler. Bu kişilerin kaybolma ihtimali biraz daha aslında gemilerin ters dönmesiyle doğru orantılıdır. Çünkü alabora olan gemilerde oradaki yolculara sıkışıp kalabileceği alanlar da bellidir ve oradaki dalgıçların nerelerde bu kişilerin olduğunu arayıp bulabileceği yerler de bellidir dedi uzmanlar. O yüzden aslında profesyonel bir ekip maalesef, hani bu anlatıyorum böyle ama çok zor hakikaten anlatmak. Ama maalesef işin doğrusu bu. O gemi alabora olduktan sonra diyorlar uzmanlar, oradaki kişilerin sıkışıp kalabileceği yerler belli. Zaten o kadar röportajlarda da o kadar kötü ki, işte bir anne iki çocuğunun elinden kayıp gittiğini, aşağıda sıkıştığını söylüyor. Yine bir beyefendi orada yaşlıların ve çocukların işte koltuk altında sıkıştığını, kaldığını söylüyor.
1: Mazot şimdi da olmuş bir de. Tabii evet. Kaygan bir zemin olmuş. Evet.
2: Birbirlerine tutunmaları da zorlaşmış orada.
0: Hı hı. Yani tek, yani tabii demek, söylemek istemiyorum. Biraz çok zor insani olarak bunu anlatmak, ama maalesef burada uzmanların söylediği, teknik olarak orada bir gemi alabora olduğunda sizin sıkışıp kalabileceğiniz yerler bellidir ve bunu dalgıçlar iyi bilirler. O yüzden dalgıçlar buralarda aramalara yoğunlaşır diyorlar maalesef. Tabii burada ilk andan itibaren Türkiye'den takviye dalış ekipleri gitti. Gece de aramalar devam etti. Ama bu Işın gemisinin içindeki bu özel sistemle birlikte robotla dalış yapılacak. Bu tabii teknolojik olarak da çok önemli ve kayıp 20 kişinin bir an önce bulunup çıkarılması bekleniyor.
2: Yani akıntı da var tabii Merve. Akıntı da sürüklemiş olabilir bazı yolcuları. Hı hı. Tabii burada üstün bir teknoloji var bu gemide. Demin Kübra da anlattı. İnşallah çok kısa sürede o termal kameralarla, işte robotik dalışlarla onlara ulaşılacak. Büyük bir facia, yani göz göre göre gelmiş bir facia. Hı hı. Hani kaza başka bir şey, facia başka bir şey. Yani kaza değil bu, yani bilerek yapılmış. Bir gün önce gitme denilmiş, gidilmemiş. Ertesi gün tekrar inatla gidilmiş. Yamalı bir gemi, 36 ay yedeminde kalmış hacizli gemi. Yani neresinden baksan bu geminin bu hale geleceği belli. Yani bir de hava kötü. Gerçi hani bu havalarda da giden gemiler var, ama bu gemi hasarlı olduğu için ve sabıkalı bir gemide olduğu için, hı hı, yola çıkması doğru olmamış tabii.
0: Bu arada bu TCG Işın gemisiyle ilgili biraz birkaç teknik bilgi vermek isterim. En azından arama faaliyetlerinin ne boyutta yapılacağının anlaşılması açısından bence önemli. Şimdi bizim TCG envanterinde yaptığımız gemilerde, kendi ürettiğimiz gemilerde, bu da bu arada İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üretilen bir gemi. Biliyorsunuz bir alemdar gemimiz var. O genelde su üstü kurtarma operasyonlarında kullanılıyor. Ama bu TCG Işın'ın da özel olarak denizaltı kurtarmaları, yani tüm bu hani bir denizaltı battı kayboldu gibi bir durumda bile, yani en üst seviyeyi söylüyorum, evet, bulabilecek sistemde son teknoloji bir gemi. O yüzden hakikaten envanterdeki bu görevde kullanılabilecek en önemli gemi. Kübra tekrar yayına hazır gemide. Kübra, duyabiliyor musun beni?
3: Evet Merve, denizin açıklarında olduğumuz için zaman zaman tabii ki ses gelmiyor. Teknik arızalar da yaşayabiliyoruz. Bu nedenden dolayı da özür dileyelim. Bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özel ile birlikte TCG Işın gemisinden canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve canlı yayınımızı isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi dediğiniz gibi az önce belirtmiştim. Şu anda ekiplerin çalışması bu noktada ilk olarak elektronik dalga göndererek başlamıştı. Ve ardındansa bir metal parçasına denk geldikten sonra bu cihazın çok önemli olduğunu söylemiştim. Bu cihazla ne yapılacak? Cihazın kolları var ve buradan kontrol ediliyor. Cihaz denize gönderildikten sonra, yer tespiti yapıldıktan sonra gemiyi bulunduğu noktadan dışarıya çıkarmak için çalışmalara başlatacağını belirtmiş olalım. Tabii ki şu anda gemi sürüklenmiş olabilir. Bu nedenden dolayı yer tespiti ilk önce yapılacak. Bizler şu an limandan tabii göz mesafesiyle baktığımızda mesafe şu an aşağıda olduğumuz için karşı tarafa Furkan çekersen daha net göstermiş olacağız. Göz mesafesine baktığımızda görülebilen bir noktadayız. Ve ekipler bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Geniş çaplı bir çalışma bu noktada devam ediyor. Tabii sadece bulunduğumuz noktada elektronik dalga gönderilip denizin altında çalışmalar devam etmiyor. Denizin üzerinde de helikopterlerle, İHA'larla ekiplerin çalışması devam ediyor. Sahil güvenlik ekipleri yine hem gemilerle hem botlarla deniz yüzeyinde arama çalışmasını sürdürüyor. Çünkü 20 kişi kayıp, 8 kişi hayatını kaybetmişti, 239 kişi kurtarılmıştı. Pazar günü saat 12 sıralarında Girne Limanı'ndan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra aslında gemi tam da bu açıklara geldiğinde yan yatarak aslında büyük bir can pazarı yaşanmaya başlamıştı. Ve vatandaşlar oradan kurtulmak için büyük bir mücadele vermişti. Hem sahil güvenlik ekipleri bu noktaya gelmişti, ama şunu da belirtmek istiyorum. Çok kısa bir sürede, yaklaşık 20 dakika gibi kısa bir sürede gemi tamamen artık batmıştı ve şu anda 514 metre derinlikte denizin dibinde olduğu biliniyor. Bu nedenden dolayı ekipler öncelikle yer tespiti için TCG Işın'ı Türkiye'den yola çıkarak Kıbrıs'a getirdiler ve burada Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel kurtarma gemisi olan TCG Işın gemisi arama kurtarma çalışmalarına katılmış. Durumda özellikle TCG Işın uzaktan kumandalı sualtı aracı ve özel dalış sistemleriyle birlikte 3000 metreye kadar derinlikte operasyon yapabiliyor. Tabii bu nedenle dolayı da yaklaşık 514 metre derinlikteki geminin enkazının incelenmesinde de oldukça kritik bir rol oynuyor. Ekiplerin bu noktada çalışması devam ediyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler, detaylar oldukça bizler de Kıbrıs Girne'den canlı yayınlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkürler Kübra. Şimdi Girne'den gelecek iyi haberleri bekliyoruz artık bu saatten sonra. Devam edelim. Bişkek'e gideceğiz. Kırgızistan'da yapılan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılıyor Cumhurbaşkanı. Bişkek'ten son gelişmeleri Mert Hacıalioğlu anlatacak. Mert.
4: Teşekkürler Merve Tepe. Şu anda Bişkek'te bulunan medya merkezindeyiz. Buradan gelişmeleri takip ediyoruz. Geride bıraktığımız saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdikten sonra bulunmuş olduğumuz noktaya geldi. Aslında hemen dışarıda bulunuyor devlet sarayı. Orada karşılama gerçekleştirildi. Çaparoğlu'na bir araya geldi. Akabinde ise kısa bir süre sonra da liderlerin aile fotoğrafını gördük. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün aile fotoğrafını gördük. Ve tabii ki burada diyalog ortakları, o mevcut 10 üye ve bunun yanı sıra gözlemci üyeler de, ülke üyeleri de buradaydı, liderler de buradaydı. Aile fotoğrafı verildi. Onun öncesinde ise işbirliği örgütünde bulunan 10 ülke bir bildiri imzaladı. Bu bildiri de tabii ki önemli ve dikkat çekiciydi. Bunu da belirtelim. Daha sonra ise kısa bir ara verildi. İlerleyen saatlerde liderlerin konuşmalarına kulak vermiş olacağız. Oldukça önemli mesajlar vardı. Bunu belirtelim. Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü dedik. Bu görüşmede neler oldu? Birazcık ondan bahsedelim dilerseniz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının kıymetinin bölgemizdeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, İki devlet tek millet anlayışıyla ilişkilerimizi her alanda derinleştirmemizin ülkelerimize fayda sağlayacağını belirtti Başkan Erdoğan. Öte yandan Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğimizi, sağlanacak barışın bölgemizde can suyu olacağını belirtti ve İlham Aliyev'e bir davette bulundu.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bilindiği üzere COP31 zirvesi Antalya'da gerçekleşiyor. Bu yıl Türkiye için de aslında zirveler yılı. Başkan Erdoğan İlham Aliyev'i de o zirveye davet etmiş durumda, bunu da belirtelim. İlerleyen saatlerde verilecek mesajları göreceğiz. Tabii ki mesajlarda bölgelerde yaşanan savaşları değerlendirmesini bekliyoruz Başkan Erdoğan'ın. Hem Ukrayna-Rusya savaşı hem güneyde İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları gibi birçok fonu başına ilişkin önemli mesajlar beklenmekte. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın baş başa görüşmeleri olacak bugün İlham Aliyev'in dışında. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov'la görüşecek. Akabinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek ki özellikle Putin'le yapacağı görüşmelerde Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmaya yönelik çabalar, Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği noktasında atılacak adımlar gibi önemli başlıklar var. Türkiye aslında dış politikada Doğu-Batı dengesini sağlayabilen bir ülke. Bu açıdan aslında savaş halinde bile birçok tarafla görüşebilen bir ülke. Bu çok kıymetli. Bu herkesin de dikkati bu yönde aslında. Kimsenin dikkatinden kaçan bir detay değil. Savaş halinde bile bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile daha önce aslında İstanbul'da tarafları masaya oturtmuştu Başkan Erdoğan. Yine tahıl koridoru hayata geçirilmişti. Bu gibi konuların yine değerlendirilmesi ve ele alınması beklenmekte. Öte yandan Rusya ile yani Putin'le yapılacak görüşmelerde Akkuyu Nükleer Santrali'nin bilindiği üzere birinci reaktörü bu yıl devreye alınacak. Bu konu gündemde. Bir diğer konu Suriye bilindiği üzere. Bunların her biri değerlendirilecek. Öte yandan tabii ki Türkiye enerji alanında Rusya ile işbirliği içerisinde bilindiği üzere ki Rusya'da zaten Türkiye üzerinden direkt olarak Avrupa'ya satamadığı gazı aslında bizim üzerimizden de ulaştırabiliyor. Bu da oldukça önemli ve dikkat çekici. Tüm bu detaylar görüşülecek, değerlendirecek. Bu üç isimin dışında da Başkan Erdoğan temasları olacak kuşkusuz. O temaslara ilişkin de iletişim başkanlığı yapılacak. Açıklamaları dikkate alacağız ve bu ekranlardan paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Mert Acaloğlu anlattı ayrıntıları. Cumhurbaşkanının Putin'le görüşmesi ve ikili temasların ayrıntılarını bekliyoruz, paylaşacağız. Şimdi dün İstanbul'da önemli bir toplantı vardı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Ağustos ayının başında imzalanmıştı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a gitmişti. Orada liderler bir araya gelmişti. İlk komite toplantısı dün İstanbul'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmanın ardından kameraların karşısına geçti ve resmi ismin Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifak bölgedeki tüm devletlere açıktır diye de bir çağrıda bulundu Bakan Fidan.
2: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
3: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Mekke Savunma İttifakı resmen devreye girdi.
2: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. İttifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz.
3: Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameralar karşısına geçti.
2: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
3: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve yönetimini de sert sözlerle hedef aldı. Küresel güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduklarını vurguladı.
2: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır.
3: Dışişleri Bakanı ise İstanbul'daki tarihi zirvenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri yaptığı yazılı açıklamada üç ülke bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen bölgesel sahiplenme anlayışıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etmektedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında üç ülkenin bölgedeki krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretleri de desteklemeyi sürdürecekleri belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

0: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
1: Türkiye'de yapılan, İstanbul'da düzenlenen Pakistan-Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı yapıldıktan sonra yeniden tabi ses yükselen ilk yer Atina. Atina'da alarm zilleri çaldı. Yunan basını anlaşmanın sadece savunmayla sınırlı kalmayacağını iddia ediyor. Neler konuşuluyor Yunanistan'da? İlhan Tahsin yayına hazır. İlhan Tahsin günaydın. Sözü hemen size bırakalım.
2: Teşekkür ederim Merve. Tabii kurulduğu günden bugüne kadar ilk adımlar atıldı. Ziller, tehlike çanları hiç susmadı. Atina ve Tel Aviv'de bu defasında da aynı. İstanbul'da yapılan ve resmi olarak da ismi Mekke İttifakı, Mekke Savunma İttifakı Atina'yı tedirgin etmeye devam ediyor. Hiç susmadı zaten. Hiç de bir kenara bırakmadılar çünkü daha da ileriye gittiler. Bugün belki Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da yapmış olduğu kameraların karşısında söylemlerinde belki dile getirmedi. Ancak Yunanistan bir adım önde gidiyor. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı yapmış olduğu buradaki değerlendirmelerde 6-7 ülkenin hali hazırda bu üçlü ittifaka katılmak için okey bekledikleri, yani olur bekledikleri, bunların içinde Bangladeş'in dahi bulunduğu ileri sürülüyor Yunan basınında. Tabi atılan başlıklara baktığımız zaman Merve, rota değişikliği gibi yeni bir kilit açıldı. 6-7 ülke daha katılacak. Dolayısıyla bizim Yunanistan olarak işimiz zor. Bu gibi başlıklar gazetelerde bu sabah görüyoruz. Dün İstanbul'da yapılan toplantı tabii ki Yunanistan'ı bir konuda tedirgin ediyor. Çünkü Yunanistan şu anda İsrail ile birlikte Türkiye'ye karşı bir ittifak oluşturma peşinde. Ancak bu ittifak, bu ittifakın temelinde para yatıyor. Eurolar, dolarlar yatıyor. Dün yapılan anlaşma. Dolayısıyla da şimdi baktığımız zaman Yunanistan'ın içerisinden muhalefetten ve bazı basın yayın organlarından çatlak sesler de yükselmeye başladı. Türkiye bölgede büyük bir aktör haline gelmişken, Türkiye güçlenmişken ki Yeni Demokrasi Partisi'nin basın sözcüsü Geridis bu sabah katıldığı bir programda çok ilginç bir şey söyledi. Bununla da ilgili tabii Mekke İttifakı, Türkiye güçlendi. Türkiye'yi yakalamamız, tutmamız artık zor bundan sonra. Ancak biz akıllıca savunma yatırımı yapmamız gerekir. Dolayısıyla da Mekke Savunma İttifakı önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde hem Atina'da hem Tel Aviv'de konuşulmaya devam edecek. Diğer yandan baktığımız zaman Yunanistan bu Mekke Savunma İttifakı'na karşı yeni arayışlar içerisinde. Sürekli olarak Mısır'la sürekli olarak konuşuyor. Onun yanı sıra Libya'ya gidiyor. Onun yanı sıra İsrail'e güveniyor ve Hindistan'ı da yanına alarak Fransa'yı ve son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'ye bir dur dememiz gerektiği ileri sürülüyor. Atina kulislerinde konuşulanlar bunlar. Ancak baktığımız zaman tabii ki Mekke Savunma İttifakı ciddi bir ittifak. Sayın Hakan Fidan da söyledi. Hiçbir ülkeye karşı değil, bölgedeki huzurun tesis edilmesi için, barışın tesis edilmesi için yapılan bir ittifak. Evet, Atina konuşmaya devam edecek Merve. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz. Yunanistan'dan en doğru bilgileri anlatan isim İlhan Tahsin anlattı ayrıntıları. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın bir paylaşımı var. Hemen onu getirelim ekrana. Sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle bir tanıtım videosu paylaştı.

0: Türkiye'de en önemli sorunlardan biri uzun yıllar mahkemelerde devam eden davalar. Adalet Bakanı bir açıklama yapmıştı Akın Gürlek ve bunun artık bu şekilde devam etmemesi gerekiyor demişti. Şimdi yeni bir uygulama var. Artık Alo Adalet 135 hattı kuruldu. Bu hat sayesinde hem dava dosyalarının durumu hem bu gecikmelerin sebebi hepsi kontrol edilebilecek. Yeni açıklamalar var Adalet Bakanı'ndan da. Hemen son bilgileri alalım ve bu hatta ilişkin kimler nasıl faydalanabilir? Daha fazla bilgiyi Oğuzhan Gültekin'den alalım.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek yargı süreçlerini hızlandıracak ve vatandaşların devam eden dava dosyaları hakkında güvenli bilgi almasını sağlayacak yeni bir sistemin hayata geçirileceğini duyurmuştu. Tabii ki bununla alakalı sistem Adalet Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilmiş oldu ve Alo Adalet 135 hattı geçtiğimiz dakikalar içerisinde çalışmalarına başladı. 3 pilot bölgede özellikle çalışmalar başladı. Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyeleri söz konusu bu sistem hizmete girmiş oldu. Özellikle Adalet Bakanlığı'nda bulunan çağrı merkezinde konuyla ilgili eğitim almış uzman personelin görev yaptığını belirtelim. Yine Alo Adalet 135 uygulamasında hizmet şu şekilde yürütülecek. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava dosyaları ile soruşturma dosyaları için hizmet verilmiş olacak. Yine tarafı olunan ve halen açık bulunan dava dosyaları 5 yıl soruşturma dava dosyaları 5 yılı, soruşturma dosyaları ise 3 yılı aştıysa bu merkeze başvuru yapılabilecek. Yine güvenlik, kimlik ve iletişim doğrulama işlemleri yapılacak. Başvuru yapılmak istenen dava veya soruşturma dosyası arayan kişiye ait değilse görüşme otomatik olarak sonlandırılacak. Yine güvenlik, kimlik ve iletişim doğrulama işlemleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yani BTK tarafından yapılmış olacak. Özellikle BTK'nın sisteminde numara farklı ise ikinci aşama olarak UYAP bilişim sistemi üzerinden kontrol yapılacak. Arayan numara ve kimlik bilgileri uyuşmazsa yine görüşme otomatik olarak sonlandırılmış olacak. Özellikle güvenli kimlik ve iletişim doğrulama işlemlerinin yapılmasının ardından yapay zeka destekli sesli asistan başvuru sürecine yönelik arayan vatandaşa destek verecek. Doğrulama tamamlandıktan sonra da dava dosyası için biri, soruşturma dosyası için ise iki tuşlanması istenecek. Başvuran kişinin birden çok dava dosyası varsa ve dosya numarasını bilmiyorsa başvurucuya dosyanın hangi ilde olduğu veya hangi mahkemede olduğu gibi sorular sorulacak. Birim ve dosya numarası teyit edilince başvuru alınmış olacak. Yine soruşturma dosyasında ise kişinin beyanı doğrudan alınarak başvuru kaydedilecek. Yine gerekli bilgiler sisteme girilerek ilgili kontrollerin ardından başvuru süreci tamamlanmış olacak. İşlemin yapay zeka destekli asistanla tamamlanmaması ya da talep edilmesi durumunda uzman temsilciye başvuru yapılmış olacak. Başvuru yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuna ulaşacak. Gerekli hallerde ilgili mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirmesini sunulacak. İlgili yargı biriminin değerlendirmesi hakimler ve savcılar kurulu tarafından belirlenen kriterler sonucunda sonuçlandırılmış olacak. Başvuru alınan dava dosyasına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla kişiye iletilmiş olacak. Son olarak başvurunun alınan soruşturma dosyasında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılmış olacak. Alo Adalet 135'i aynı kişi günde 3 defa başvuru yapabilecek. Yapılan başvuruların hangi aşamada olduğu vatandaş portalı üzerinden takip edilmiş olacak. Dediğimiz gibi Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faaliyeti geçirmiş oldu ve şu anda Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına yaklaşık 40 dakika önce başlayan bu birim dava dosyalarının 5 yıl ya da 3 yıl gibi süreleri aşan dava dosyalarında vatandaşlara hizmet verecek diyelim. Sözü bir kez daha Adalet Bakanlığı'ndan sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Oğuzhan Gültekin paylaştı ayrıntıları. Şimdi Samsun'a gideceğiz. Bugün 1 Eylül malum yaklaşık 4,5 ay süren av yasağı artık sona erdi ve balıkçılar yeniden denizde açıldı. Samsun'da hazırlıkları takip etti Mahmut Erdoğan, oradaki son durumu anlatacak.
2: Yaklaşık 4,5 ay süren hazırlık dönemi dün akşam itibariyle tamamlandı. Vira bismillah dedi, balık tekneleri açıldı. Biz Samsun'da tarihi Saathane Meydanı'nın olduğu noktadayız. Bu meydan özellikle balıkçı esnafının yoğun olarak olduğu bölge. Artık gün onların günü. Denizden balıklar geldi. Palamut bolca tezgahlarda yerini aldı. Yaklaşık 400-500 gram palamutun tanesi 150 lira. Bereketli olsun, artık sizin
3: hoş
2: gününüz geldi.
3: Geldiniz, hoş geldiniz. Çok güzel başladı. Bereketli başladı.
4: Evet,
3: palamut
4: abi,
3: bol. İstavrit, barbun, mezgit bol. İnşallah daha da bollanmasını bekliyorum.
2: Ne kadar fiyatlar? Yaklaşık yarım kilo bir tanesi palamutun.
3: 150 TL.
2: Tanesi.
3: Bugün için 150, evet. İstavritimiz 100 lira. Evet, mezgidimiz 100 lira. Barbunumuz 100 lira.
4: Evet, abi.
3: Gayet uygun.
2: Şimdi ilk gün tabii bereketli başladı. İstavrit, mezgit, palamut, barbun, denizin olmazsa olmazı bugün.
3: Evet.
2: Palamutun nesil yapmak lazım?
3: En güzeli buğulama veya ızgara. Evet.
2: Peki hayırlı olsun dileyelim sizlere.
3: Olsun.
2: Bakın poşetler balıklarla dolmaya başladı. Şimdi Saathane Meydanı'ndayız. Bu meydan balıkçıların yoğun olarak olduğu yer olduğunu belirtelim. Palamutlar şenlendi, tezgahlar şenlendi. Kalabalık yoğun bir caddede vatandaşlarımız balıkçı tezgahlarına gelerek hangi balıklar var, balıklar ne kadar, onları almak için şu an burada bakın bir yoğunluğun olduğunu belirtelim. Hayırlı olsun.
3: Sağ olun.
2: Palamut geldi.
3: Evet.
2: Nasıl başladı sezon?
3: Bugün bol miktarda palamut var. Bu sene palamut yılı abi. 600 gramlık palamutların tanesi 150 lira. Bu sene vatandaş bol bol palamut balı yiyecek abi.
2: Mezgit var, istavrit var, barbun var.
3: Aynen. Bugün barbunumuz 250 lira. Mezgit balımız 200 lira. İstavrit balımız 150 lira. Bugün balık bol miktarda tezgahta da var. Vatandaşlar gelsin bugün balını alsınlar.
2: Havalarda iyi giderse?
3: Havalarda iyi giderse değmeyin keyfimiz. Herkes balık yiyeceğiz. Biz de bol bol balık satacağız.
2: Sezonunuz hayırlı olsun. Evet, tezgahlar bolca balıklarla doldu. Günün ilk saatleri olmasına rağmen vatandaşlar da bu bölgeye geliyorlar ve balıklarını almak için adeta bölgedeki balıkçılardan tersini yapıyorlar. Hemen bakın oradan arabadan geldi. Parasını uzattı. Buradan balığı alacak. Tezgahlar şenlendi. Hemen balıklar dolacak. Fiyatların da an itibariyle palamutun tanesinin tezgahta 150 lira olduğunu belirtelim. İstavrit, mezgit, barbun bolca artık tezgahlar şenlendi. 4,5 aylık bekleyiş artık yavaş yavaş tamamlandı. Vira bismillah dendi. Tezgahlara balıklar geldi. An itibariyle Karadeniz bölgesinde yaklaşık yarım kilodan fazla palamutun tanesinin 150 lira olduğunu belirtelim ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Mahmut Erdoğan anlattı ayrıntılar. Evet, bu sene palamut bolluğu varmış bu arada.
5: Çok da faydalı bir balık.
0: Evet, ben çok
5: çocuklar
0: severim.
5: Çocuklar için özellikle.
0: Evet. Karadeniz'de bol bol de yemiş. Bol bol hakikaten bu sene palamut bolluğu varmış. Bu
5: İstanbul'a sene geliyor mu?
0: Var. Ben gittim Kilyos'a bu hafta sonu. Vallahi
5: bugün
0: bayağı varmış hem de. Evet. Dediler ki bu sene palamut senesi, yedik. Güzel.
5: Güzel.
0: İnşallah tezgahlara gelsin, ucuz ucuz yiyelim.
5: İnşallah.
0: Bereketle.
5: Braskele diyelim balıkçılarımıza.
0: Hadi inşallah. Şimdi piyasalara bakalım. Önce şöyle kısaca bir özet geçeyim. Ne oluyor piyasada? Altının onsunda bir yatay hareket var. Gram altın tekrar 7000 liranın altında. İki önemli hikaye var. Birincisi jeopolitik riskler. Risklerden kastı bu iki gündür yaşanan saldırılar. Yani Amerika'nın Lark Adası'nı ve önce Lark Adası'nı hedef alması, sonra Hark Adası'nı vurduk demesi, İran'ı yalanlaması, iki ay sonra bir tekrar saldırı olması piyasaları tedirgin etti. Fed Başkanı'nın yeniden enflasyon yüksek, faiz artırabiliriz mesajı sonrası zaten altın düşmüştü. Petrolde de yine petrolde aynı şekilde biraz da aslında bu küreselde yaşanan tırmanan çatışma ortamıyla bir sıçrama var ve tekrar 90 doların üzerine geldi. Donald Trump da son bir açıklama yapmış. Demiş ki Hürmüz açık, günde 30 gemi geçiyor.
5: İran'da bir açıklama yapmış. Bizi vuran kim olursa olsun karşılığını vurarak vereceğiz diye. Yani orada sular durulmuyor Merve. Sular durulmadığı sürece, o petrolde hala bu yüksek noktalarda durduğu sürece altını böyle izleriz. Aslında altında üçlü bir paradoks var. Bu savaş bize onu gösterdi. Hı hı. Bir, petrol enflasyonu tetikliyor, faiz artıyor ve altın baskılanıyor. İki, döviz güçleniyor, daha doğrusu dolar güçleniyor, altın baskılanıyor. Üçüncü paradoksa, hem o bölge hem de küreselde nakit ihtiyacı olduğu zaman ilk altın satışı yapılıyor. Şimdi bu üçlü paradoks aslında savaş çıkarsa altın yükselir anlayışını yerle bir etti. O güvenli liman anlayışını da yerle bir etti. Ve bu üçlü paradoks da devam ediyor. Yani Körfez ülkeleri petrol satamıyor, petrol üretemiyor. Nakit ihtiyaçlarını altın satarak aslında bir noktada karşılamaya çalışıyor. Ama bir yandan da merkez bankaları baktığım zaman bu yıl içinde 300 tona yakın altın almışlar.
0: Hala
5: 289 ton altın satın almışlar. Hı hı. Ağustos ayına bakıyorsun %13'lük bir altında yükseliş var. Ama dalgalanma da devam ediyor. Dün de yine böyle bir manzara vardı aslında altında. Yani %1'in altında bir negatif seyir var ama içeride gram altın bir ara 7200 liraya kadar çıkmıştı hatırla. Şimdi 300-400 liralık bir geri çekilme var. Çok ciddi de bir geri çekilme. O yüzden de hani biz hep bunu kısa vade düşünmeyin, uzun vade düşünün. İşte bu dalgalanmalar hep devam edecek. Az önce senin söylediğin o açıklamalar devam ettiği sürece bu dalgalanmalar da devam edecek. Yani Varş işte önceki gün bir açıklama yaptı. İşte yüksek enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz. Neyle mücadeleye devam edecek?
0: Faizle.
5: Faizle işte piyasadaki likiditeyi azaltarak. Dolayısıyla Eylül ayında faiz arttırımın noktasındaki beklentiler yükseldi. Yani bazı FED başkanları zaten açık açık söylüyor yüksek faiz istiyoruz diye. Hı hı. Belki orada benim hani tek şeyim bir seçim ortamına giriyor Amerika ve Trump seçime de yüksek faize girmek istemiyor. Bir baskı yapar mı FED üzerinde ama bir yandan da çok yüksek bir enflasyon
0: İstediği
5: var.
0: Kadar şu an reel olarak baskı yapsın. Evet. Enflasyon yüksek olduğu sürece. Zaten bu arada mümkün olmamakla birlikte Trump'ın bu açıklamayı yapma sebebi de şu. Bunu şu yüzden söylüyor. Hürmüz açık, bir sıkıntı yok. 30 tanker geçiyor. O yüzden petrol fiyatları çok da zannedildiği gibi artmadı aslında diye bir kamuoyuna pozitif mesaj vermeye çalışıyor. Bakın benzin o kadar yüksek değil diye.
5: Ama bir yandan da işte İran'da bazı noktalar vuruluyor. Hmm. İran'ı yok edeceğim. Hürmüz'ü kendi topraklarıma katacağım. Böyle de açıklamalar da geliyor. Dolayısıyla oradaki o risk devam ettiği sürece, petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece hem küresel piyasalarda hem de altın özelinde baskı devam edecek, öyle gözüküyor. Her zamanki çağrımızı yapalım. Bu puslu havalarda durup dinlenin, uzun vadeli düşünün ve eğer yatırım yapacaksanız da yaptığınız yatırımı uzun orta vadede düşünerek bir kenarda tutun ve unutun.
0: Evet, zaten genelde bu böyle çok makro küçük bir bilgidir. Faizin yüksek olduğu yerde altın o kadar yükselmez. Da ileri gitmez, yükselmez. Asıl hikaye enflasyon düşüp faiz düştükten sonra muhtemelen
5: bakmak
0: başlayacak.
5: Lazım.
0: Bakalım o
5: yani
0: ne
5: şöyle,
0: zaman olacak.
5: Şimdi yılbaşından itibaren baktığın zaman aslında bu 9 aylık süreye veya 8 aylık süreye altında bir yükseliş de var.
0: Ben
5: yani 6 bin lirayla başlamış.
0: Ben geçen gün hesapladım onu, değil mi Faruk Erdem? %19.6 gibi bir rakam bulmuş. Yani
5: doğru.
0: Ortalama %20. 5.985 liraya başlamışız Ocak ayında gram altında. Yani %20 ortalama bir yükseliş var ama enflasyon tabii çok altında. Bir de 8 bin liradan alanlar var. Onların durumu daha kötü.
5: Onlar bekliyorlar. İşte yani hani bu yükselirken almaya çalışmak, işte trene son vagondan binmeye koşarak çalışmak böyle bir durum. Ama dediğim gibi uzun vadede altında yükseliş devam edecek. Yani o trend devam ediyor. Yani baktığın zaman altın evet 5900 liralara kadar da geriledi, 8000 liraları da gördü. Hı hı. Ama yılbaşından bu yana düşündüğün zaman bir yükseliş trendi var. Çünkü kurda da ufak da olsa bir hareket var.
0: Tabii
5: biz içeride dinamiğimiz kur.
0: Dolarda kurla 48 çarpıyoruz. Oldu bu arada, 48'in üstünde şu
5: Doğru.
0: an.
5: Doğru. Dolarla çarpıyoruz altını netice itibariyle. Dolayısıyla o dinamiği de düşünmek lazım. Dediğim gibi eğer hani yılbaşında aldıysanız bir yıl sonuna en azından bir bekleyin.
0: Bir de hızlıca petrolü görebilir miyiz? Petrol şu
5: 91
0: an 90 doların
5: galiba.
0: Üzerindeydi. Evet, son rakamı da petrolde bir görelim. Çünkü bizim için önemli olan tabii ki enflasyon konuşurken aslında dünyanın enflasyonu evet ama biz kendi enflasyonumuzu da sonuçta işte benzinliğe gidiyoruz. Benzinlikten aldığımız benzinin fiyatı, marketten aldığımız sebzenin, meyvenin, yemeğin, ekmeğin fiyatı, onların hepsinin sebebi petrol. Taşıma
5: yani,
0: maliyeti arttıkça İstanbul'da da diğer şehirlerde de işte pazarda fiyatlar yükseliyor. netice itibariyle tabii %4'ün evet. üzerine çıkmış Faruk Erdem. Evet. Tekrar 86'ları görmüştük galiba.
5: Doğru.
0: Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam bugün günlerden Salı. Salı benim için biraz
5: yani
0: böyle karışık
5: bir türlü
0: günler.
5: İşte 86'da indi.
0: 86'dan 91'e gelmiş tekrar. Geçen hafta 86 ile kapatmıştık. %4'ün üzerinde bir yükseliş
5: yani
0: var.
5: Yani tekrar 80 doların altına gelmesi için %10'un üzerinde bir düşüş gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da hemen kolay görünmüyor. Bu ancak el sıkışarak olur diye düşünüyorum.
0: Zor.
5: Tabii bu arada Bişkek'teki Şangay zirvesi de önemli. Aslında orada yapılacak açıklamalar Çin orada, İran orada, Rusya orada. Belki bu noktada olumlu bir açıklama gelir mi? Onu da bekleyip görelim. Yani bu zirve de önemli. Piyasalar biraz da oraya bakıyor. Yani bütün dünya siyaset de oraya bakıyor. Dünyanın gözü aslında biraz da o zirvede. Tabi piyasalar da onu izliyor. Dün bizim büyümemiz geldi. İşte borsayı biraz hareketlendirdi. Hı hı. 24 çeyrektir büyümeyi sürdürüyor Türkiye. 2,5'luk bir büyüme geldi. Yıl sonunda öyle gözüküyor ki 3'ün üzerinde, 3,5'ün üzerinde bir büyümeyle yılı kapatacağız. Bu da bizim için olumlu. Yani bütün dünyada bu sıkıntılar devam ederken, biz de bu sıkıntılardan etkilenirken büyümeye devam etmek önemli. Seçili sektörler desteklenmeye devam ediyor krediyle vesaireyle. Dolayısıyla üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta da yeni rekorlarımız gelecek inşallah. Bu da borsaya olumlu yansıyor aslında. Borsada da yön yukarı doğru şu anda. 14.000'in üzerinde. Dün biraz düşüş yaşadı diğer küresel piyasalarla birlikte. Ama hala 15.000 puan hedefi çok kısa sürede aşılır diye düşünüyorum. Orada.
0: Evet, biraz tabii borsanın da bu kadar yatay olması da aslında tabii yatırım seçeneklerini daralttığı için şu an maalesef işte faiz hassasiyeti olanlar da tabii toplumun çok büyük bir kesimi. O yüzden altına da çok büyük rağbet var. Konuşabildiğimiz enstrümanlar da bunlarla
5: doğru.
0: sınırlı.
5: Ama işte tabii borsanın dinamiği çok farklı. Yani altının dinamiği çok farklı. Bak altın dediğin andan itibaren biz Amerika'yı, küresel olayları konuşuyoruz. Borsaya geldiğimiz zaman içerideki şirketlerimiz evet tabii ki onlar da küresel olaylardan etkileniyorlar. Etkilenmemeleri mümkün değil. Enflasyondan etkileniyorlar. İşte ulaşım sektörü diyorsun. Elbette benzin fiyatlarından etkileniyor. Ama içeride dinamikler biraz daha farklı işliyor. Orada hikayeler, farklı bilançolar geliyor. Olumlu da. O yüzden hani borsa farklı işliyor. Altın farklı. Dediğim gibi yani borsada biraz daha okur yazarlığın olması lazım. Ona dikkat edelim. Hani kulaktan

0: dolma, tüyolarla arkadaş böyle dedi, şu şirket uçacakmış, kaçacakmış bilgileriyle lütfen paramızı oralarda çarçur etmeyelim çünkü para kolay kazanılmıyor.
1: Evet, şimdi şeyi de sorayım Faruk Erdem, madem 1 Eylül'deyiz, yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, yani son çeyreğe doğru giderken, Ekim'e doğru giderken biraz tabii tasarrufu da konuşuyoruz. Bu enstrümanları da aslında tabii ki tasarrufla konuşuyoruz. Bu büyüme rakamlarında da harcamalara özellikle baktım. Hane halkı harcamalarında artış var. Tabii malum fiyatlar da çok yüksek. Doğru. Şimdi hani hane halkı harcamaları arttı
0: daha
1: demek.
0: Daha da artacak. Doğru niye? Değil. Sonbahar
1: çünkü, evet,
0: geldi.
1: Tabii şimdi okul harcamaları vesaire. Hani kiralar yüksek.
0: Kıyafetler değişecek.
1: Market yüksek. Yani şimdi tabii hane halkını suçlamak gibi olmasın. O verileri söylüyorum. Kamuda ama azalma var. Yani evet. Kamu harcamalarında sınırlı da olsa az da olsa bir azalma var. O yüzden böyle son dönemde yani Eylül'den itibaren biraz tasarrufla ilgili son çeyreğe doğru giderken ne söylersiniz tüm bu enstrümanlar
0: şimdi
1: özelinde
0: tabii
1: de?
0: Tabii kamudaki tasarruf meselesi çok önemli kararlar alındı aslında. Ha, onlar kısmen uygulanıyor da dolayısıyla bu da yansıyor. Daha da olmalı ama hane halklarının tasarrufu biraz zor. Yani netice itibariyle enflasyon herkesi etkiliyor. Kenara para bırakmak biraz zor görünüyor. Ama yine de bizim insanımız bir şekilde işte küçük küçük de olsa minik tasarruflar yapabilir. Bazı harcamalarını kısabilir. Bu da önemli. Burada en önemli tasarruf araçlardan birisi aslında bireysel emeklilik sistemi. Evet. Geçen gün baktım çok rekor seviyede yükselmiş oradaki fonlar. Özellikle 18 yaşın altına da açılması orayı hareketlendirdi. Önemli bir tasarruf. Çünkü niye önemli? Siz oraya 100 lira koyduğunuz zaman 20 lira da devlet sizin için koyuyor. Orada nemalanıyor bazı fonlarda, isterseniz faizli isterseniz faizsiz. Böyle bir tasarruf imkanı var. İşi emekliliğe bağlayayım. Orada normal sosyal güvenlik kurumunun dışında da daha hızlı emekli olma imkanı var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani nasıl tasarruf yapayım diye bir soru varsa bir tanesi bu bireysel emeklilik
1: sistemi. Bir de şunun için önemli, bir çocuklar için olması, çocukların eğitiminde ileride kullanırız gibi bir bakış açısı getirdi. Bir de şimdi bizim nesil için biraz daha aslında biz de şunu görüyoruz ki ileride tek başına emekli maaşıyla yaşamak biraz daha zorlaşacak. Çünkü nüfus azalıyor ve aşağıdan gelen nüfusun, çalışan nüfusun da muhtemelen ileride azalması ve bunun emekli sistemini etkilemesi bekleniyor. Görünen gerçek belli ortada. O yüzden artık insanlar alternatif arıyorlar.
0: Doğru.
1: Gelecek
0: bu
1: dönemde.
0: Orta vadeli programda da var. Şimdi önümüzdeki günlerde yenisi de açıklanacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi özellikle. Evet. Çalışanlar açısından böyle bir sistem de gelecek zaten.
1: Evet. Bitirmişiz bu arada süreyi.
0: Evet, evet, su gibi geçti.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, su gibi geçti. Haktan Uysal da yayına hazır. Bugün noktalıyoruz. Ajans bugünü biz kapatacağız. Şimdi Haktan Uysal yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Uygulamayla kira sözleşmeleri için zaman damgalı, barkodlu belge oluşturulabiliyor ve e-devlet kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor. Bakanlıkça bütün kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma da yapılıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
3: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz

0: trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspert trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ayçiçeği alımlarına başladı. Karadeniz Birlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, yazılı açıklamasında ayçiçeği alımlarıyla yağ üretiminin hızlanacağını ve talepler doğrultusunda üretimde artış yapılacağını belirtti. Sınırlı imkanlarına rağmen, üreticilere yönelik hizmet ve desteklerini sürdürdüklerine işaret eden Erarslan, bu kapsamda 2026 yılı ürün alımları öncesi, üretici ortaklarımıza 122 milyon liralık aynı ve nakdi destekte bulunduk, ifadelerini kullandı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binasının temelini 3 Eylül'de atacaklarını belirterek, yeni terminal binasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Söz konusu havalimanında, havayolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Uraloğlu, artan yolcu ve uçuş trafiğine cevap verecek, modern ve yüksek kapasiteli yeni bir terminal binası inşa edeceklerini belirtti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
0: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız yeni saatte de sıcak duraklarda haber nöbetlerini tutmayı sürdürüyor. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayarak başlayalım. Girne'deki feribot faciası sonrası ihmaller zinciri konuşuyoruz.

yayın konuğuyla birlikte altındaki ve ekonomideki yeni haftaya dair notları paylaşacak diyelim. Yeni saate başlayalım. Yeni açıklarında batan feribotu aramak için TCG Işın gemisi bölgeye ulaştı. Hemen şimdi o noktaya gideceğiz. Gelişmeleri ekip arkadaşımız Kübra Tepeci takip ediyor. Notlarını aktarmak için hazır. Kübra,

0: yeni saatte başlıyor. Yeni açıklarında batan feribotu aramak için TCG Işın gemisi bölgeye ulaştı. Hemen şimdi o noktaya gideceğiz. Gelişmeleri izleyicilerimizle paylaş.
1: Evet Aksan Uysal, TCG Işın gemisinin içindeyiz ve arama kurtarma çalışması bu noktada da başladı. Peki burada şu anda nasıl bir operasyon yürütülüyor? İsterseniz detaylı bir şekilde anlatalım. Öncelikle şu anda elektronik dalga gönderildi ve elektronik dalga gönderilerek yer tespiti yapılacak. Şimdi 514 metre derinlikte olduğu düşünülen...

pervanelerini görüyorsunuz. Bu pervanelerle birlikte aşağıya iniş gerçekleştirilecek. Ve aşağıya iniş gerçekleştirildikten sonra kameraman arkadaşım Furkan'dan rica edeyim. Ben ön tarafa geçeyim, detayları anlatacağım. Şimdi denizin içi karanlık olduğu için hemen şöyle gelip şu alanı göstermek istiyorum size. Şu ön tarafta buradan aydınlatılacak ve 4 kamerası var. Bu 4 kamerayla birlikte aşağıya inildikten sonra detaylı bir aslında görüntüleme gerçekleşecek. Yine etrafta gemiye ait küçük parçalar varsa bu kollar sayesinde de o küçük parçalar çıkarılabilecek. Bu iki aydınlatma sistemiyle bu 4 kamera denizin altında aslında görüntüleme sistemini gerçekleştirmiş olacak. Ve bu kollarla birlikte de eğer küçük parçalar varsa çıkarılacak. Şimdi 20 kişi kayıp geminin içinde sıkışıp kalan kişiler olabilir. Bu nedenden dolayı bu cihaz bu görüntüleme anlamında oldukça önemli bir rol oynuyor. Cihaz aşağıya indikten sonra eğer geminin içine girebilecek bir imkan varsa yine bu cihaz o geminin içine de girebilecek. Ama dediğimiz gibi öyle bir açıklık, öyle bir imkan varsa geminin içine girebilecek. Şimdi etrafı da gösterelim istiyorum size. Şu anda elektronik dalgalar gönderiliyor. Yer tespiti henüz yapılmadı. Yer tespiti yapıldıktan sonra ikinci evreye geçilecek ve artık görüntüleme başlayacak. Ekiplerin tabii bu noktadaki çalışması hala sürüyor. Elektronik dalgalar gönderiliyor ve elektronik dalgaların gönderilmesiyle birlikte eğer yerde bir metale çarparsa, tabii o metalde başka bir dediğimiz gibi belki daha önceden bir gemi batmıştır. O mu değil mi? Aranılan gemi mi? O testler yapıldıktan sonra kesin onay geldikten sonra ikinci operasyona geçilecek ve az önce anlattığımız operasyon başlayacak. Peki neler yaşanmıştı? Onu da bir hatırlatalım. Çünkü bu kez denizin ortasından canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Size kıyıyı da göstereceğim canlı yayında. Şimdi hemen Girne Limanı tam karşımızda kalıyor. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer de ekranlara getiriyor. Pazar günü saat 12 sıralarında Girne Limanı'ndan yola çıkan gemi çok kısa bir süre sonra aslında yardım çağrısında bulunuyor. Tam da denizin bu açıklarına geldiğinde gözle görülebilecek kadar karadan uzaktayız görmüş olduğunuz gibi. Tam da bu açıklara geldiğinde çok fazla dalga olduğu ve olumsuz hava koşulları nedeniyle de geminin zaten aslında vatandaşların şunu da belirtmek istiyorum. İhmaller zinciri mi diye de konuşulan kısım şu. Vatandaşlar biz gemiye bindikten sonra gemide bir terslik olduğunu zaten söyledik. Biz yola devam etmek istemedik. Çünkü geminin içinde sular vardı diye de yine taburcu olan vatandaşlar, o an gemide olan vatandaşların daha sonraki ifadelerinde de yer alıyordu. Bunu mürettebata ve kaptana ilettiklerinde bu durumun normal olduğunu, bir problem olmadığını söylüyorlar. Ama bazı vatandaşlar mesela geminin çok hızlı gittiğini, hatta denizin üzerinde biz adeta seke seke gidiyorduk dediğini onu da hatırlatmış olalım. Biz vatandaşlarla konuştuğumuzda o gün olumsuz hava koşulları nedeniyle bu geminin yola çıktığını gördüklerinde bir beyefendi şunu söylüyor. Gemi yola çıktığında acaba gidecek mi bu hava koşullarında diye sorduk. Hatta biz gemiye bakıyorduk. Gemi ilerledikten kısa bir süre sonra bu konuşmanın üzerinden 5 dakika geçmedi. Bir baktık ki gemiden aşağıya bir şeyler atılmaya başladı. Bir terslik olduğunu fark ettik. Sahil güvenliği aradık diyorlar. Sahil güvenliğe sorduğunda henüz bir ihbar gelmediğini, ardından 1-2 dakika sonra sahil güvenliğe bu ihbarın geldiğini söylediler. Hem karada bu olayı gören tekne sahipleri de olay yerine gelip buradaki vatandaşları kurtarmak için zamanla yarışı başlatıyor. Hem sahil güvenlik ekipleri geliyordu ve burada aslında can pazarı yaşanıyordu. Tabii can yeleklerini giyenler, dışarıya çıkmaya çalışanlar, denize atlayanlar, içeride kalanlar, dışarıya çıkamayanlar, büyük bir can pazarı denizin ortasında yaşanmıştı. Pazar günü saat 12.30 sıralarında burada büyük bir can pazarı yaşanmıştı. Ve o günden bugüne kadar 20 vatandaş hala kayıp, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG Işın Türkiye'den yola çıktı. Bugün bu noktaya ulaştı ve şu anda Girne'de denizin ortasındayız. O olayın gerçekleştiği noktaya çok yakın mesafedeyiz. Tabii şu anda sürüklenme olabilir. Gelgit olduğu için geminin tam noktası aslında 514 metre derinlikte olduğu tahmin edilen geminin tam da enkazına ulaşıldıktan sonra çalışmaların ikinci aşamasına geçilecek. Az önce bahsettim. Şimdi biz denizdeki çalışmalardan bahsettik ama bir de havadan gerçekleşen çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Helikopterin sesini de duyuyorsunuzdur. Hatta şöyle ilerleyelim istiyorum. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte helikopterlerle de yine havadan arama çalışmaları devam ediyor. Sadece denizin altından arama çalışmaları devam etmiyor aynı zamanda. Sahil güvenlik ekipleri botlarla deniz yüzeyinden de arama çalışmaları devam ediyor ki görüyorsunuz aslında birçok botu
noktada görüyorsunuz. Türkiye'den gelen yine İHA'larla buradaki çalışmalar

0: tüm hızıyla devam ettiğini belirtmiş olalım. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. TCG Işın gemisinin özelliklerinden bahsetmiştik. TCG Işın Komutanlığı'nın özel ihtisasla birinci sınıf dalgıçları derin sularda kurtarma operasyonlarında insanlı ve insansız dalışlar gerçekleştirerek profesyonel ekipler tarafından bu operasyon gerçekleştiriliyor. Hemen o ekipleri de ekranlara getirelim. Özel ekip burada. Bunu da belirtmiş olalım. Bu görevler için özel olarak yetiştirildiler. 10 aylık özel kurs eğitimi alarak sadece bu operasyonda yer alan ekibi şu anda ekranlara getiriyoruz. Deniz Kuvvetleri'nin özel ekibi şu an Kıbrıs Girne sularında kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında büyük bir titizlikle yürütmeye devam etmiş olduklarını belirtelim. Tabii buradaki ekip hangi aşamada devreye girecek? Şu anda dediğimiz gibi yer tespiti yapılacak. Yer tespiti yapıldıktan sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz makineyi denize bıraktıktan sonra uzaktan kumandayla burada aslında titiz bir çalışma detaylı bir şekilde başlayacak. Özel olarak sadece bu operasyon için eğitim gören ekip de tam da o sırada aslında devreye girmiş olacak. Ve bu kez denizin altında hızlı bir çalışma devam edecek. Denizin altında eğer geminin içinde kalan kişiler varsa arkamda görmüş olduğunuz cihazı az önce anlatmıştım. 4 kamerası var. Yine başta ışıklandırma bölümü var. Aydınlatma bölümü var. Yer tespiti yapıldıktan sonra içeride birisi var mı yok mu? Yine bu görüntüleme cihazıyla da aslında tespit edilecek. Gemi tespit edildikten sonra geminin çekimi nasıl olacak diye sorarsanız onun içinse büyük vinçler bu noktaya getirilecek ve geminin denizden çıkarılması için bu kez büyük vinçler devreye gireceğini belirtmiş olalım. Bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özler'le birlikte TCG Işın gemisinden canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Ve yeni gelişmeler detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve Girne'den sözü size bırakalım.
1: Türkiye'den bölgeye 2 robotik dalış aracı gönderildi. Cenazeler de teslim edilmeye başlandı. Bu acı gelişmenin notlarıyla devam edeceğiz. Ekip arkadaşımız Halil İbrahim Uğur canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Halil İbrahim, son durum ne? Rakamlarla birlikte bilgileri izleyicilerimizle paylaşırsan sözü hemen sana bırakalım.
2: Halktan Uysal, bir taraftan dünya şu anda Girne açıklarında yapılan o çalışmada, teknik çalışmada elbette oradan gelecek bilgiler önemli ama diğer taraftan da tabii ki hem Kıbrıs'ı hem de Türkiye'ye yasa boğan oradaki kazada hayatını kaybeden insanların akıbeti, işte onlar da dün akşam saatlerinden itibaren peyderpey gönderilmeye başlandı ve o kazada hayatını kaybeden insanların isimlerini tekrar hatırlatmak gerekirse Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Mir Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu. Şu sıralarda Mersin'de, Silifke'de Hüseyin Özdemir için cenaze töreninin düzenlendiğini, kılınacak cenaze töreni sonrasında Silifke ilçesi Nuriköy mezarlığında defnedileceğini söyleyelim. Saat 12'de cenaze namazı kılınacak ve ardından da işte burada toprağa verilecek. Eşi ve iki kızının yanı sıra damadıyla birlikte gitmişti Hüseyin Özdemir. Kıbrıs'a abisinin torununun düğününe gitmişti. Ancak o düğün yolu maalesef onların hazin sonu oldu. Eşi Şerife Özdemir şu ana kadar bulunamadı. O da aranan, liste içerisinde ismi bulunan kişilerden bir tanesi. Diğer taraftan da bugün yine toprağa verilecek isimlerden bir tanesi de Reyhan Verim. Reyhan Verim de yine Mersinli ve Toroslar ilçesinde Atabey mahallesinde toprağa verilecek saat 16'da. Bir taraftan da tabii ki şu anda liman içerisinde kameraman arkadaşım Okan Can Sapkalı ekranlara getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi Girne limanının kapalı olmasından dolayı seferler Magosa limanından yapılacaktır diye burada bir de duyuru var. İşte kaza sonrasında deniz yolu kapatılmıştı. Taş ucuyla Girne arasındaki seferler durdurulmuştu ve Kıbrıs'a gitmek isteyen insanlar ya da Kıbrıs'a dönmek zorunda olan insanların da işte deniz yoluyla tekrar Kıbrıs'a ulaşabilmesi için alternatif güzergah olarak Magosa Limanı tercih edilmeye başlandı. Normalde iki hat bulunuyor taş ucundan. Hem Girne'ye hem de Magosa'ya uzanan seferler bulunuyor. Ancak Girne'de meydana gelen o kaza sonrasında Kıbrıs tarafı

0: seferlerin durdurulmasını istemişti. Yapılacak çalışmaların daha sağlıklı olabilmesi için. İşte bu noktada da Girne seferler durdurulunca bu kez Magosa limanına yönelik seferler gündeme gelmişti ve o seferlerin de artık dün akşam itibariyle başladığını söyleyebiliriz. Hal böyle olunca işte Girne'ye gitmek isteyenler de, Lefkoşa'ya gitmek isteyenler de, kısacası yavru vatana gitmek isteyen herkes şu anda Magosa hattını kullanmış deniz yolu açısından. Diğer taraftan da hava yolunda da yine özellikle bu noktada da tek seferde gidecek, yani aktarmasız bir şekilde gidecek uçak şeyinde de, uçak yolculuğu içinde bu noktada baktığımızda bir hareketliliğin, bir yoğunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmeler oldukça bizler buradan, Mersin'den aktarmaya devam edeceğiz. Haklan Uysal diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Girne açıklarında alabora olan feribota yönelik soruşturma sürerken geminin 3 ay önce yaptığı sefere ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. 16 Mayıs'ta aynı feribota binen bir yolcunun çektiği videoda geminin kalkıştan hemen sonra su almaya başladığı görülüyor. Paylaşımı yapan kişi durumu yetkililere bildirdik ancak kulak asan olmadı diyerek göz göre göre yaşanan faciaya bakın nasıl sitem etti.
2: Gemi batmasın.
3: Bu şey bu lan. Su nereden geldi?
2: Su geliyor mu onu lazım.
3: Abi dur.
2: Onu patar gibi.
3: Ciddi su geldi bu arada. Seslensek mi? Ses.
4: Aynı gemi, aynı manzara. Ancak bu görüntüler faciadan tam 3 ay öncesine ait.
5: Yok su böyle bir ön oturun abi. Üzerimize geldin.
3: Su nereden geldik mi?
4: Girne açıklarında alabora olan feribota yönelik soruşturma sürerken geminin 16 Mayıs'ta yaptığı sefere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kalkıştan kısa süre sonra su almaya başladığı bildirilen feribotun 3 ay önceki seferinde de su aldığı görüldü.
3: Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıkıyor yukarıya, yukarıdan mı aşağı indi? Hayır, canım, aşağıdan geldi. Sıkıntı yok ya, bir şey olmaz, daha çok uzak değiliz kayıt. Ne oldu? Yazarız abi.
4: Facianın ardından o görüntüleri yayınlamaya karar veren yolcu paylaşımına da dikkat çeken bir not düştü. Su alan gemideki sıkıntıları personele ve yetkililere bildirmelerine rağmen kimsenin bu uyarılara kulak asmadığını söyledi.
2: Gemi batmasın.
3: Bu şey bu lan. Su nereden geldi?
4: Şoke eden görüntüler geminin en az 3 aydır bu durumda sefer yapmaya devam ettiğini açıkça ortaya koydu.
3: Bu bizim kamikaze.
6: Çok feci bir alet ya.
1: Yaşanan bu acı gelişmenin detaylarını konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Uzak yol kaptanı Mustafa Başar Bozkurt bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
7: Merhaba, hoş bulduk efendim.
1: Aynı zamanda emekli bir deniz subayısınız.
7: Evet, doğrudur.
1: Hatta Tevafuk şu anda arama kurtarma çalışmasını gerçekleştiren Işın gemisinde de personel olarak bulunduğunuzu söylemiştiniz,
7: evet,
1: ama.
7: Evet, inşa sürecinden başlayarak yaklaşık 6 yıla yakın süre TCG Işın gemisinde görev yaptım. Son olarak da gemi komutanlığından TCG Işın gemisinden ayrıldım.
1: Işınla ilgili çok merak ettiğimiz konu, evet, var elbette. Çünkü suyun altı her zaman böyle belgesellerde gördüğümüz konu. Buna dair notlarınızı merak ediyorum. Ama önce bu görüntülere dair yorumlarınızı, tecrübelerinizi almak istiyorum. Gemi yola çıktıktan sonra içeriden görüntüler var. Su almaya başlıyor. Yolcuların uyarıları var. Geri dönelim diye. Ama kaptan anladığım kadarıyla orada inisiyatif kullanıyor. Ve yola devam ediyor. Allah'tan daha da açılmadan yaşanıyor. Çünkü kıyıdan görünebiliyor. Siz tecrübelerinizle o manzarayı görünce, daha önce ortaya çıkan görüntülerde de geminin başka seferlerinde de su aldığı ortaya çıktı. Hatta uzun süredir hasarlı olduğu da belli bir noktada 10 yıl yedeğiminde kaldığı da konuşuldu. Ne dersiniz? Buradaki ihmalleri konuşalım, sonra işine geçelim.
7: Şimdi öncelikle ihmaller ve hukuki süreci tamamlandıktan sonra tüm gerçeklik gün yüzüne çıkacaktır. Bunu dile getireyim. Tabii burada Girne Limanı'ndan kısa bir süre sonra bu kazanın olması, açık denizde olmaması, gündüz şartlarında olması, kazanın

0: deniz durumu sebebiyle meydana geldiğini ben düşünüyorum. Yani özellikle sol taraftaki, iskele taraftaki tüpün olduğu bölümden içeriye bir su girişi var. Tabii bu su girişinin sebebi fırtına sonrası oluşan ölü dalgalarla oluşan bir hasardan mı?
1: Bu noktada araya gireyim. Çünkü kaptanın ifadesi şu, meteorolojiye sorduk. Bir gün önce galiba fırtına varmış ama o gün itibariyle havanın seyir için uygun olduğunu söylediler diyor ama fırtınadan sonraki günlerde de
0: ölü dalgalar, kaba dalgalar oluyor. Özellikle bu bölge kuzeyli rüzgarlarda açık denizden gelen dalgaların sonlandığı, Girne Limanı'nın olduğu bölüm öyle bir bölgedir. Bunu daha önce o bölgede de seyir yaparken çok defa karşılaştık. Girne Limanı'ndan çıktığınız andan itibaren o ölü dalgalarla karşılaşırsınız. Yani liman ağzından çıktığınız andan itibaren karşılaşırsınız. Tabii burada hasar, bu kaza neden oldu? Açık bırakılmış bir kaporta mı? İşte iskele taraftaki tüpün hasar görmesi mi? Ama görünen o ki içeriye giren su miktarının çok fazla olması sebebiyle tekne bir anda alabora olmuş ve bu süreç çok hızlı olmuş. Dolayısıyla can kayıpları da tahliye edilememenin, yani hızlı tahliye edilememesi sebebiyle kaynaklanmış.
1: Bir organizasyon bozukluğu olduğunu görüyor musunuz siz de? Çünkü çok çarpıcı iddialar var. Mürettebatın yolcuları organize etmek yerine gemiyi ilk terk eden olduğu, hatta bir kurtarma gemisinin kaptanı, üzülerek söylüyorum ki gemiye ilk aldığımız, denizden ilk aldığımız kişi kaptandı ifadesi de var. Böyle bir problem var. Bir cümleyle bu organizasyon kısmını alayım, ışına geçelim.
0: Olması gereken mürettebatın tüm yolcuları yönlendirmesi gerekiyordur. Yani bizim cansallarımız burada, can yeleklerimiz burada. Yani orada şu görüntülerde kaptanın yolcuları yönlendirdiği, ikinci kaptanın yönlendirdiği, yani mürettebatın yolcuları tahliyeye yönelik yönlendirdiği görüntüleri görüyor olsaydık bunları konuşmuyor olabilirdik.
1: Peki. Şimdi artık en son aşamasındayız. Geminin enkazı bulunduktan sonra çıkarılır mı bilmiyorum, onu da soracağım elbette. Heh. Ama bir robotik dalış gerçekleşecek. Işın o noktaya ulaştı. Nasıl bir süreç izlenecek bundan sonra? O robotlar suyun altına 500 küsür metrede galiba. Evet. Enkaz çıkarılır mı, yoksa oradan alınacak görüntüler kazanın nedenine dair bize ipuçları verir mi? Bir de bu tip gemilerde bir kara kutu uçaklardan, evet, bildiğimiz var mıdır? O bize neler söyleyebilir? Buna dair de tecrübeleriniz neler söyler? Hemen sözü size bırakayım.
0: Önce TCG Işın bölgeye intikal etti. Bir defa batığın yerinin belirli olması bizim için avantaj. Eğer batığın yeri belirli olmasaydı bu sefer batığı arama faaliyetleri icra edilip daha sonra bulunduktan sonra uzaktan kumandalı su altı aracıyla görüntülenecekti. Şu an TCG Işın'ın batık üzerinde mevki aldığını görüyorum. TCG Işın'ın üzerinde dinamik konumlandırma sistemi dediğimiz, yani siz buradan köprü üstünde bir düğmeye basarak ben gemimi bu mevkide tutmak istiyorum dediğiniz zaman, modern bir arama kurtarma gemisi olduğu için gemi kendisini üzerindeki 6 pervane ile beraber sabit tutma imkanına sahip. Bu esnada da şu an üzerinde bulunan yerli ve milli imkanlarla yapılmış olan ROV, yani robotu su altına indirerek, tabii ki şu an önceliğimiz ne? Bir an önce kazazedelere ulaşmak. Yani bizim aslında şu an kara kutuyu bulmak önceliğimiz değil. Çünkü yargı süreci zaten devam ediyor ve çok da belki uzunca bir süre devam edecek. Ama öncelikli olarak su altı rovuyla beraber batmış olan feribotun üzerinde, çevresinde ve geniş bir alanda kazazedelerin su altı aramasının yapılması. Zaten su üstü araması faaliyetleri de devam ediyor. Dolayısıyla TCG Işın bu bölgeye geldikten sonra aslında detaylı olarak kazazedelerin su altında aranması görevini icra edecek.
1: 20 kayıp var efendim. Evet. Bunların iddiaları o. Elbette sizin tecrübelerinizi de merak ediyorum. Birçoğunun batığın içinde olabileceği, sıkışmış olabileceği söyleniyor. Siz de katılır mısınız bu fikre? Ve tekrar denizde ne kadar uzun süreli, çeşitli filmlerden gördük uzun süre denizde yaşama tutunmayı, ama bu ne kadar süredir, yani ne kadar süreden itibaren yavaş yavaş umut azalır?
0: Bir defa şunu dile getirebilirim, batmış durumdaki bir feribotta aradığınız kazazedelerin bir şekilde SAT'a gelmesi, kurtarılması, ama onlarla ilgili bir umudumuz yok. Ama umut nerede hala? su üstünde yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde hala umudumuz var. Ama su altında yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde bir an önce 20 kazazedenin, eğer umarım su altında değillerdir, tamamının su üstüne getirilerek ailelerine teslim edilmesi çok önemli.
1: Bu birinci öncelik.
0: Birinci.
1: Sonrasında bir görüntü alınacak elbette.
0: Evet, anladım, görüntü alınacak ama muhtemelen TCG Işın Gemisi şu an öncelikle kazazedeleri arayacaktır. Daha sonra ne yapacaktır? Kazazedeleri bulduktan sonra hukuki sürece yönelik olarak VDR dediğimiz, yani Voice Data Record dediğimiz, SOLAS kapsamında uluslararası sefer yapan yolcu teknelerinde bulunması zorunlu. Ama 2014 yılından sonra yapılan,
1: uçaklardan alışık olduğumuz kayıt cihazı.
0: Evet, bu 2014 yılından sonra yapılmış olan gemilerde, yolcu gemilerinde kendini serbest bırakabilen, yani serbest bırakabilen VDR'lar var. İki çeşit VDR var. Bir tanesi sabit, bir tanesi de kendini hidrostatik release ünitiyle gemi battıktan sonra VDR cihazı yukarıya geliyor. Ama bu geminin üzerindeki muhtemelen sabit olan. VDR cihazı neye bakıyor? VDR cihazı radar kayıtları, geminin rotası, kaptan dümene hangi açıyı verdi, yani dümene nasıl kumanda etti, onun haricinde telsiz konuşmaları bu VDR cihazının içerisine kaydediliyor. VDR cihazından elde edecek kayıtlar da hukuki süreçte değerlendirilecek. Yani orada köprü üstünde kaptan ve ikinci kaptanın bu süreç yaşandığı anda kendi aralarında konuştukları, telsizle kıyıdaki arama kurtarma birimleriyle yaptıkları tüm konuşmalar, o kayıtlar hukuki süreçte değerlendirilmek maksadıyla kullanılacak.
1: Peki. Süremiz yavaş yavaş doluyor. Son olarak geminin görüntüsü de ekranlara, evet, geliyor. Şöyle eleştiriler de var. Bu tip gemiler hız için uygun. Evet. Özellikle açık denizde, siz de belirttiniz, bu tip dalgalı denizlerde sefer için çok uygun değil eleştirileri de var. Genelde dünyada da kullanımının daha dalgasız denizlere yönelik olduğu ile ilgili. Ben elbette bunları açık kaynaklardan okuyorum. Evet. Siz işin profesyonelsiniz. Ne dersiniz bu konuya dair? Dalgalı günlerde seyir yapmaması mı normaldir, yoksa hiç bu hatta çalışmaması mı gerekirdi, ne dersiniz?
0: Hayır, bu hatta çalışmaması gerekir diyemem ama tabii ki deniz durumlarına bağlı olaraktan hepimizin bildiği gibi seferler iptal ediliyor. Şimdi bunun bir gün öncesinde seferler iptal edilmiş, bir gün sonra ölü dalga var. Bugün sefer iptal edilmeli miydi veya kaptan hava ve deniz şartlarına bağlı olarak çıkma kararını vermiş ve çıkmış. Ve bir süre sonra bu hasar oluşturduktan sonra da dönmeye çalışmış ama gemisini bir şekilde sağ salim limana getirememiş. Tabii ki bu tarz tekneler alüminyum veya kompozit yapı olup ana maksatları suyla bağlantıları az olup yüksek süratle intikal etmek için dizayn ve inşa edilirler.
1: Bu gemi değil de, örnek veriyorum, daha bizim alışık olduğumuz, buna katamaran mı deniyor?
0: Buna katamaran deniyor.
1: Katamaran değil de daha normal, bir normal gemi ifadesi de biraz izleyicimiz anlasın diye söyledim ama eminim başka bir karşılığı
0: var. Tek gövdeli
1: vardır
0: diyelim.
1: Tek gövdeli bir gemi olsaydı o dalgalarla mücadelesi daha kolay olur muydu? O tip dalgalı durumlarda ne dersiniz bununla ilgili?
0: O tip dalgalı durumlarda geminin tabii ki tamamen boyutuna bağlı olarak da değişir diyebilirim size.
1: En azından tek gövdeli gemilerde tek daha dengeli olur. Yan yatsa da batmaz gibi.
0: Batmayabilir. Şimdi burada bir kırılma var anladığım kadarıyla. Gemi kaptanının ifadesinden de sol tarafta kırılma olduğundan bahsediyor. Tabii ki saç tekneler de kırılır. Doğru. Yüksek deniz durumu ve su sıcaklığına bağlı olaraktan onların da saçlarının kırıldığı durumlar olur. Özellikle okyanusta veya soğuk sularda yapılan seyirlerde bu tarz kırılımlarla karşılaşıldığı olur. Burada önemli olan sizin geminizi bilmeniz lazım ve hangi deniz durumunda ben bu denize çıkıp çıkmamalıyım kararını vermeniz lazım. Tabii bu tarz durumlarda da tamamen yetki ve sorumluluk gemi kaptanına ait.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben Mustafa teşekkür Başar ederim. Bozkurt bizlerleydi. Birçok soru işareti var aklımızda ama onların birçoğu da anladığım kadarıyla ışından gelecek haberlerle, bilgilerle aydınlanacak. Sonrasında hukuki süreci de takip edeceğiz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
0: Teşekkür
1: bir kez
0: ediyorum.
1: Daha kayıplarımıza rahmet dileklerimizi iletmiş olalım. Sizi uğurlayacağım ama bir haberim var. Müsaade ederseniz, tamam, o haberimi anons edeyim. Sonrasında sizi uğurlayayım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da yapılan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılıyor. Başkan Erdoğan zirve kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan zirve marjındaki temaslarına başladı. Başkan Erdoğan ilk olarak konakladığı otelde

0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. Liderler Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ve bölgesel, küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının önemine vurgu yaptı. İki devlet tek millet anlayışını işaret ettiği işbirliğini derinleştireceklerini, iki ülkeye de bunun fayda sağlayacağını belirtti. Tam ülkeler Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran. Diyalog partnerlerine bakalım şimdi. Diyalog partnerleri ise Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve Türkiye. Neden bahsediyoruz? Şangay'dan bahsediyoruz. Şangay İşbirliği Örgütü'nden bahsediyoruz. Görselde de ekranlara yansıyor. Şangay İşbirliği üyeleri, kırmızı renkle işaretlediğimiz ülkeler. Şangay İşbirliği diyalog partnerleri de mavi renkle işaretlenen ülkeler. Türkiye'de Şangay Birliği diyalog partneri olarak yer alıyor bu önemli görüşmede. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu kapsamında 7 ilde 22 şüpheliye eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34.288.376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama yapıyor. Memleket Partisi'nin kapanmasının ardından CHP'ye dönen Muharrem İnce, siyasi kariyeriyle ilgili konuştu. CHP'den ayrılıp yeni partiye geçmeyeceğini vurgulayan Muharrem İnce, yeni partili Cemal Enginyurt'a yönelik sert ifadeler de kullandı.
1: Bak, ben hayatım boyunca CHP'liydim.
2: Memleket Partisi'nin kapılarını kapatmasının ardından yuvaya, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönen Muharrem İnce, Balıkesir'den net mesajlar verdi. Yeni partiye geçecek iddialarına son noktayı koyan İnce, siyasi geleceğini CHP çatısı altında sürdüreceğini ilan etti.
1: Bak, ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Bak, başka yere gitmem ben, bu kadar.
2: İnce isim vermeden yeni partiye göndermede bulundu.
1: İstifa edip gidip başka partiye gitme. Kendim parti kurdum, kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti.
2: Muharrem İnce'nin hedefinde Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da vardı. 2018 seçimlerini hatırlatan İnce, Enginyurt'a adeta ateş püskürdü.
1: Bana laf çarpmış. Ya Cemal, sen 2018'de Tayyip kazansın diye meydan gezmedin. Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen.

0: FED Başkanı'nın açıklamaları ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından ons altın 4437 dolar seviyesine geriledi. Piyasalardaki tüm dikkatler bu hafta açıklanacak, Amerika'dan gelecek verilere çevrilmiş durumda. Son bilgileri alacağız. Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Ural bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Yanında çok kıymetli bir konuğu da olacak. Kolaylıklar dileyelim. Bu yayın için sözü Ahmet Nazif'e bırakalım.
1: Geride bıraktığımız hafta altında ciddi bir yükseliş söz konusuydu. Bu yükseliş haftanın sonuna doğru erimeye başladı ve ardından yeni haftada da geride bıraktığımız haftanın fiyatlarından çok daha düşük bir fiyatla, altın fiyatıyla karşı karşıyayız. Peki altındaki son durum ne ve önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? İşin uzmanına soracağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Finans analisti İhsan Memiş yanımıza. Evet efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Sizler de hoş geldiniz.
1: İhsan Bey, ne bekliyor bizi altın?

0: ayında yatırımcı ne yapmalı altınla alakalı?
1: Ağustos ayında %12 değer kazanmıştı. Bir aylık bir yükseliş serisi vardı. Ağustos ayında 688 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın. Yani 688 dolar bir yükseliş oldu burada. Ve geçen hafta Cuma günü FED Başkanı Şahin Tonu'da açıklamasıyla birlikte kar satışları başladı ki beklenen bir kar satışıydı. Ons altındaki kar satışlarının bugün de devam etmesini bekliyoruz. Şu anda uluslararası piyasalarda 4378 dolar seviyesinde 4350 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram altın tarafında 7229 lira seviyesi görüldü Ağustos ayında geçen hafta ve ons altındaki geri çekilmeyle birlikte burada da negatif ayrışma görüyoruz. Şu anda kapalı çarşı piyasasında 6750 lira gram altın TL fiyatı. 7000-7500 lira aralığındaydı. Şimdi 6500-7000 lira aralığından tekrar geriledi. Tabii bu kar satışlarıyla birlikte gram altında 6500 lira seviyesini destek seviyesi olarak yine takip etmeye devam edeceğiz. Cuma günü kritik bir gün küresel piyasalar için. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranları açıklanacak. Burada bir kırılım göreceğiz. Ama tekrar tepki alımı gelir diye tahmin ediyoruz. Yine Trump'ın açıklamalarında jeopolitik gerilimi tırmandıran açıklamalar geliyor. Yine İran'a saldıracağını ifade ediyor. Diğer yandan FED'e faiz indirin çağrısında bulunuyor. Burada Eylül ayında yine FED'in faizlerde bir indirim yapacak mı yoksa pas mı geçecek? Bu tarafı takip etmeye devam edeceğiz ama küresel piyasalar genel itibariyle FED'in faiz artırımını fiyatlıyor. Burada bir belirsizlik de oluştu. Hem jeopolitik gerilim tarafındaki belirsizlik hem FED belirsizliği şu an bu fiyatların içinde olduğunu gözlemliyoruz. Kısa vadeli bir baskılanma ama orta ve uzun vadeli tekrar bir toparlanma bekliyoruz.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Artık yeni bir mevsime geçiş yaptık. Eylül ayına giriş yaptık. Artık hem borsa daha aktif hem de aynı zamanda bizler için de iş vakti geldi. Mesailer başladı. Önümüzdeki bu 3-4 aylık süreç içerisinde altında nasıl bir beklenti var? Yani yıl sonunu nasıl kapatır altın?
1: Yani yılın bitmesine 4 ay var ve finansal piyasalar içinde bu bir gün bile çok uzun bir süre olmaya başladı. Çünkü gelen haber akışları rüzgarı tamamen tersine çevirebiliyor. Bana göre altın tarafında en kötü geride kaldı. O Haziran ayının tarafında 3950 dolar seviyesi, gram altın tarafında 5950 lira seviyeleri vardı. Buralar artık geride kaldı. Şimdi 6500-7000 lira aralığında dinlenen bir gram altın görebiliriz. Ons altın tarafında 4356 ve 4650 dolar aralığını görebiliriz. Bu trende baktığımız zaman merkez bankalarının alımları Ağustos ayında yine devam etti. Başta Çin olmak üzere birçok merkez bankası alım yaptı. Tekrar belirsizlik devam ediyor ama Fed'in muhtemelen Eylül ayında faiz noktasında belirsizlik oluşsa da her ne kadar Trump'ın faiz indirin çağrısı olsa da pas geçme olasılığı güçlü. O yüzden yükseliş yönü beklentimizi koruyoruz.
0: Şu soruyu da sormak istiyorum sizlere. Geride bıraktığımız yılı hatırlayacak olsak tam da bu dönemlerde altınla beraber bir de gümüş furyası vardı. Evet. Gümüşte de ciddi bir yükseliş vardı. O gümüşteki yükseliş daha sonra kendisini birazcık daha düşüşe bırakmıştı. Bu yıl böyle bir süreç beklentisi var mı gümüş veya platinyumda?
1: Yani burada yıl sonuna kadar bir dalgalı seyri tekrar bekliyoruz. Ocak ayından beri bütün yatırımcılara 2026 yılının manipülasyon yılı olduğunu ve dalgalı bir seyre hazırlıklı olmak gerektiğini sık sık ifade ettik. Gümüş 2025 yılında şampiyondu. Gramında %200, ons tarafta %150 bir getiri sağladı. Ama 2026 yılı şampiyon olması zor. Evet, gümüş tarafında yeni yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor ama seneye, bu yıl değil.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Evet, finans analisti İhsan Memiş bizlere hem altındaki hem de aynı zamanda çeşitli diğer değerli kaynaklarla alakalı önemli bilgiler verdi. Dünya piyasasındaki, küresel piyasadaki son durumu aktardı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları var. Canlı olarak ekranlara getiriyoruz.
3: Ülkenin aklıyla durdurmak, engellemek imkansızdır. Başarıya ulaşmanın tek yolu, bizim geleneksel, aslında hepimizin bildiği imece kültürüdür. İmece, hatırlarsanız, köyde hasat olduğu zaman herkesin kendi tarlasını bırakıp komşusunun buğdayını kaldırmasıdır. İmece, zorluğu hep birlikte omuz omuza aşmaktır. Kendinden önce bütünü düşünmek, arkayı düşünmek. Ben kelimesini tarihe gömüp biz olabilmektir. Büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre bu toprakların ruhunu yüzyıllar ötesinden aslında şöyle özetler. Bölüşürsek toz oluruz, tok oluruz. Bölüşmek zorundayız, tok olmak istiyorsak. Eğer bölünürsek hep birlikte yok oluruz. Elimizdeki teknoloji, bugün Afrika ülkelerine baktığınızda, az gelişmiş ülkelere yine baktığınızda teknolojiye ihtiyaçları var. Finansmanı, bilgiyi eğer paylaşırsak bu büyük krizden güçlenerek çıkabiliriz. Duvarlar örüp kendi sınırlarımız içine eğer çekilirsek o büyük iklim fırtınası hepimizi yutar. Bu kadar basit. Çok böyle dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Konu net. Mücadele etmek zorundasınız, sorumluluk almak zorundasınız ve o kararları hayata geçirmek durumundayız. Bizler Antalya'da dünyanın en büyük imecesini kuracağız. Küresel imeceyi tarihin altın sayfalarına yazacağız. Değerli büyükelçiler, bu muazzam dayanışmayı Avustralya'yla omuz omuza sürdürüyoruz. Gerçekten Avustralyalı dostlarımızla aynı hedefe kilitlenmiş iki güçlü ülke, tek bir takım olarak çalışıyoruz. Bu çok önemli. Bu ortak ruhla önümüze son derece cesur ve net hedefler koyduk. Açıkçası Bonn'da eylem gündemini belirlerken açıkladığımız hedefler de netice alacağımız, sonuç alacağımız hedefler olsun istedik. Ve bu hedefleri 10 eylem gündemi içerisinde belirledik. 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz. Bu çok önemli. Yani bundan sonra ülke ekonomileri, istihdamı, üretimi, bana sorarsanız bu başlıklar çerçevesinde gerçekleşecek. Birincisi, elektrifikasyonda yaşanacak. Elektrifikasyonun küresel payını %35'e çıkaracağız 2035 yılına kadar. İkinci devrim temizlikte olacak. Bir taraftan atıklarımızı azaltalım diyoruz. Bir taraftan her geçen gün atık artıyor. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtarıp küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz. Bu da çok önemli. Üçüncü devrim şehirlerimizde hayat bulacak. Binalarda enerji tüketimini 2035 yılına kadar %25 azaltmayı hedefliyoruz. Dördüncü devrim sanayide gerçekleşecek. Sanayide döngüsel malzeme kullanım oranını %15 seviyesine taşıyacağız ve aslında doğadan aldığımızı doğaya geri vereceğiz.
2: Murat Kurum'un açıklamalarının bir bölümünü canlı olarak ekranlara getirdik. Detayları ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirme ile yakalandı. Sürücüye 200 bin lira idari para cezası kesildi.
4: Trafik polislerini gördü, yakalanacağını anlayınca ara sokağa kaçtı. Ancak gökyüzündeki gizli gözü hesaba katmadı. Kırıkkale'de drone destekli denetim yapan ekipler şüpheli bir aracı takibe aldı. Uygulama noktasından kaçan sürücü ara sokağa girdi. Bir süre ilerledikten sonra direksiyondan inen sürücü yan koltuktaki yolcuyla yer değiştirdi. Polisi kandırdığını sanarken yaptığı kurnazlık drone kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Denetimden kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirmeyle çok geçmeden yakalandı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
2: Trafik kazası sonrası sigorta şirketlerini tek tek arama dönemi sona eriyor. Bugünden itibaren Alo 193 ortak hasar ihbar hattı devrede. Ayrıntıları ekip arkadaşımız Merve Köloğlu konuyla birlikte değerlendirecek. Özel bir yayın hazırladı. Merve, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü sana ve konuğuna bırakalım.

0: Teşekkür ediyorum. Günaydın ve iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi artık trafik kazası sonrası yeni bir dönem bugün başladı. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi bugün yani 1 Eylül itibariyle devreye girdi. Artık araç sürücüleri trafik kazası sonrası trafik sigorta şirketlerinin çağrı merkezlerini tek tek aramak zorunda kalmayacak. Peki sistem nasıl işliyor ve sistem neyi hedefliyor? Tüm bu konuya ilişkin detayları canlı yayın konuğumuz sigorta uzmanı Halis Cebeci ile konuşacağız. Halis Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Yeni bir dönem bugün başladı dedik. Detayları sizden alalım.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de. Evet, bugün 1 Eylül itibariyle yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz'da başlayan bir sürecin devamı olarak devam eden bir sistem bu. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi. Bununla amaçlanan tabii sigortalarımızın, vatandaşlarımızın hasara uğradıkları zaman hasarı tek elden, şeffaf ve güvenilir şekilde takip etmesini sağlayan, süreçle ilgili detaylı bilgileri alabilecekleri bir sistem olarak önümüze geliyor. Bu Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin aslında uyuşmazlıkların giderilmesi, özellikle değer kaybındaki uyuşmazlıkların giderilmesi ve suistimallerin engellenmesi amacı da aslında en önemli konulardan bir tanesi. Burada sigortalarımızı dolaylı veya dolaysız şekilde hasarında öncesinde veya hasar bittikten sonra sigortalarımızı arayan illegal yapılar olduğunu biliyoruz. Bu illegal yapıların sigortalarımızı, vatandaşlarımızın mağdur ettikleri zaman dilimlerinde şimdi bu Alo 193 hattıyla beraber bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması, hasar süreçleri şeffaf olarak devam ettirilmesi, sigortalarımızın sigorta şirketleriyle veya kendi aralarındaki uyuşmazlıkların giderilmesiyle ilgili direkt bilgi alabilecekleri bir ortak hasar ihbar merkezi açılmış oldu. Bu hasarla alakalı sigortalarımız tabii ki kaza tespit tutanağı doldurulmasından başlayarak, yani hasarın ilk olduğu andan itibaren oradan başlayarak hasarın tamamı bütün süreci boyunca Alo 193'ten oluşturmuş oldukları bir kayıt numarasıyla sistemi, süreci takip edebilecekler.
0: Peki gün bazında değerlendirecek olursak önceki zamana kıyasla gün açısından insanlar için daha kolaylık sağlanmış olabilir mi? Daha kısaltıldı mı bu süreç yani?
1: Ya süreç zaten kendi mecrasında ilerliyor. Sürecin özellikle kısaltılıp uzatılmasından ziyade sürecin şeffaflaşması, sigortalarımızın yaşamış oldukları veya yaşayabilecekleri mağduriyetlerin giderilmesi asıl amaç bu. Bu sisteme bütün sigorta şirketleri entegre olduğu için sigortalarımız tek bir Alo 193 hattı ile beraber herhangi bir sigorta şirketinde var olan bütün hasarlarının süreçlerini, arabalarında var olan hasar miktarının giderilmesinden tutun da değer kaybının oluşturulması, ödenmesine kadar bütün süreçleri bu şekilde takip edebilmiş olacaklar. Kaza tespit tutanağı doldurulma zorunluluğu devam ediyor. Bunu da sigortalarımıza hatırlatmış olalım. Sadece bu ihbar hattı olarak görev yapacak ama kaza tespit tutanağı da doldurmaları gerekecek.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, yeni döneme ilişkin detayları canlı yayın konuğumuz Halit Cebeci ile paylaştık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Tüm kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması zorunlu hale geliyor. Uygulamayla kira işlemlerinde olası mağduriyetler önlenecek. Şeffaflık artarken bürokrasi de azalacak.
3: Kira için iyi olmuş, geç kalmış aslında bu uygulama ama tebrik ederim, yani iyi olmuş.
4: Hem ev sahipleri için hem de kiracılar için gayet uygun bir ve güzel bir şey, çözüm. Her ikinci de güvenlik için de güzel olur.
5: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. E-Devlet zorunlu hale geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Devlet uygulamasını tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Böylece hem vatandaşlar hem de emlak işletmelerine yönelik olası mağduriyetlerin de önüne geçilecek.
6: Şu an gelen düzenlemeyle artık insanlar karşılıklı yapacakları kira sözleşmelerini E-Devlet üzerinden onaylamak suretiyle yapacaklar. Ve her iki tarafın da resmi kayıtlarına bu geçmiş olacak. Bunun hem devletimiz açısından hem de vatandaşlar açısından çok büyük bir kolaylık ve fayda sağladığını düşünüyoruz.
3: İnsanlar arasındaki anlaşmanın hem devlet tarafından tasdik olması hem de devlet tarafından da vergi kayıplarının önüne geçmesi. Bence doğru bir uygulama olmuş.
7: Devlet kapısından yani kaçamak yapamaz.
5: Bakanlık kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına yönelik hizmetin birinci fazını 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşın hizmetine açtı. Uygulamanın ikinci fazına ise 9 Mayıs 2025'te geçildi. Emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişilere de sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma imkanı tanındı.
8: Yasal olarak zaten bir kira kontratı yapıldı.

0: yazdığına göre ve imza atıldığına göre herhalde kiracı da oradan yaparsa devletin ona ulaşması daha kolay olabilir.
1: Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamada ise bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından 15 gün içinde yazım, rakam ya da bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebiliyor.
2: E-Devlet'ten olması daha güvenli.
3: Bence hem vergi açısından hem de vatandaş açısından daha kolay olur diye düşünüyorum ben.
1: Güncelliği fonksiyonuyla da sözleşmenin taraflarının iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabiliyor. Uygulamayla kira sözleşmeleri için zaman damgalı, barkodlu belge oluşturulabiliyor ve E-Devlet kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor.
4: E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna kira sözleşmesi işlemleri yazılması gerekiyor. Ardından sözleşme oluşturmak için sahibi hissedarı olduğum taşınmaz için işlem yapmak istiyorum seçeneği seçilmesi gerekiyor. Yeni kira sözleşmesi oluşturmak içinse sağ üstteki butona tıklanması gerekiyor.
5: Çok iyi olur. Yani devletin gözetimi altında olması yani çok mükemmel bir şey olur.
6: La Liga'da Barcelona fırtınası esmeye devam ediyor. Son şampiyon 3. haftada Rayo Vallecano'yu 5 golle mağlup etti. İşte maçın özeti.
7: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan. Vertor. Geliyor Rayo, Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika, Cameo! Spotify Camp Nou'da Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı, o hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano. Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha, Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı, her maç perdeyi açtı. Skora dengeyi getiren yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamin Yamal.
8: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor ve takımını öne geçiriyor.
7: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon. Anthony Gordon Cárdenas Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal. Espart. Bernal. Olmo. Aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını. Ters vuruş, gol. Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Legend. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık. İkinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye. Kafa gol! Jules Koundé bu kez uzun topla çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon, Anthony Gordon topu pası. Rafinha! Harika. Rafinha! ikilinin uyumu. İnanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Gordon'da skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Yamal, Lamine Yamal, Chavez Part aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi Lamine Yamal. Duble Lamine Yamal. Rafinha çıktı ama o sahada. Beşinci golünü atıyor Barcelona'nın. Kendisinin ikinci golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi. Rodriguez, "Bir enerji gücü olmak istiyoruz. Somut ifadelerle bu durum, üretilen ve satılan her varil için yaklaşık 19 doların doğrudan ülkemize girmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla
10: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
12: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000.

0: Akses 25 yaşında.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Dünyanın gözünü çevirdiği o toplantı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmanın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. Bakan Fidan, ittifak bölgedeki tüm devletlere açıktır ifadesini kullandı.
1: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da.

0: Riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
1: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve yönetimini de sert sözlerle hedef aldı. Küresel güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduklarını vurguladı.
0: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır.
1: Dışişleri Bakanı ise İstanbul'daki tarihi zirvenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri yaptığı yazılı açıklamada 3 ülke bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen bölgesel sahiplenme anlayışıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etmektedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında 3 ülkenin bölgedeki krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretleri de desteklemeyi sürdürecekleri belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
2: Tarihi bir zirveyi de bir yandan takip ediyoruz. Kırgızistan'da Bişkek'te Putin'le Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşecek. Peki liderlerin masasında ne var? Zirvenin ana gündem başlıklarıyla örtüşüyor mu? Bunları değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Doçent Doktor Kemal Olçar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Şimdi hocam gündemde o kadar önemli ve sıcak başlıklar var ki bu görüşmenin ana başlığı budur diye ön plana çıkarmak şimdiden öncesinden hiç kolay değil. Çünkü arkadaşlarımız hazırlamışlar, teşekkür ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı son dönemde önemli bir kırılma yaşanıyor. Mutlaka masada olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bunun yansımaları Karadeniz'deki gelişmeler örneğin. Enerji politikalarında yeni dönem hem Türkiye açısından hem Rusya açısından, ki Rusya'da da bir kırılma yaşanıyor enerjiyle ilgili. Karadeniz'deki saldırılar, İsrail'in tutumu ve elbette Amerika-İran gerilimi. Ne dersiniz bu başlıklara baktığınızda? Sanırım hepsinden bir toplantı gündemi çıkarılabilir. Evet. Sözü size bırakayım.
3: Çok genel başlıklar elbette ki. Bunları tahmin etmek çok zor değil. Bunların içerisinde spesifik konular var, özel konular var. Mesela Ukrayna-Rusya Savaşı'nda İstanbul Mutabakatı konusu gündeme muhakkak gelecektir. Çünkü birçok mekanizma kuruldu. İkili mekanizmalar çoktu, başarılı olamadı. ABD-Rusya görüşmesi yapıldı, hatırlayınız, Alaska'da. O başarısız oldu. Ukrayna konusunda pazarlıklar yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, belki Rusya. İkili pazarlıklar sonuç vermedi.
2: Bir ek yapalım. CIA başkanının bir 8,5 saatlik kayıp ilgili bir Rusya ziyareti var. Muhtemelen o ziyarette de bu başlıkların değerlendirildiği konuşuluyor.
3: Tabii. Çünkü Putin şöyle bir karar aldığını tahmin ediyoruz. Harekata bakarak konuşuyorum bunu. Yani sahadaki duruma göre değerlendiriyorum. Çok büyük ihtimalle artık Ukrayna'nın Karadeniz çıkışını kapatmayı arzu ediyor. Bir taraftan da Harkiv çok dar boğazda şu anda. Orayı da ele geçirmeyi planlıyor. Ve Kiev'de bir yönetim değişikliği konusunda galiba bir karar almış gibi duruyor. Dolayısıyla Amerikalılarla bunu tartışıyorlar şu anda. Bir taraftan İngiltere'nin tutumu var. İngiltere'nin Ukrayna'ya, hatta ABD'den çok daha fazla desteği var. Koşulsuz desteği var. Yeni tip bir bomba, işte gölge bomba dedikleri bir bomba tahsis ettiler ki bu uzak mesafe vuruş yapabilecek Tomahawk benzeri bir bomba.
2: Hocam o bomba ile ilgili konuştuk ama kısaca bir hatırlatalım dilerseniz. Ukrayna'dan atıldığı takdirde Rusya'da nereye kadar, mesela örneğin Moskova'yı vurabilir mi?
3: Vurabiliyorlar. Evet, vurabiliyorlar. Dediğim gibi Tomahawk gibi çok nitelikli bir bomba. Eğer sınır ötesi atışlar yaparsa Moskova civarında, hatta çok daha belki ötelerde, ileride rafineriler, enerji dağıtım noktaları, depolama noktaları, boru hatları gibi çok stratejik, yani Rusya Federasyonu'nun kalkınma temel metası olan enerji üretim merkezlerini vurursa eğer, çok ciddi bir darboğaz gelecekte Rusya'yı bekliyor. Putin bunu göze alacak pozisyonda değil. Çünkü şu anda enerji konusunda gerçekten sorunları var. O yüzden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Putin arasındaki görüşmenin merkezinde çok çok kuvvetle muhtemel tekrar İstanbul mutabakatına dönüş. Tekrar söyleyeyim, o konuyu çok önemli çünkü. Bu mutabakatın yine İstanbul'da bir toplantı, bir konferans artık hangi yöntemle yapılırsa yapılsın

0: masaya yatırılması söz konusu. Çünkü tırmanıyor gittikçe, yani öngörülemez, belirsiz bir noktaya doğru gidiyor. Rusya kararlı, İngiltere çok kararlı gözüküyor. Ukrayna arada tampon olarak kalmış vaziyette olan Ukrayna halkı ne oluyor? İkinci konu hemen kıyıdaş Karadeniz'deki faaliyetler. Onların da masaya yatırılacağından eminim. Çünkü Türk bandralı bazı gemiler, bazı füzeler tarafından, kimin artık net bilmiyoruz, buradan söylemeyelim, vurulduğunu görüyoruz ve canhıraş bir şekilde limanlarımıza alındı o gemiler. Ve bu da Karadeniz'deki istikrarı ortadan kaldırıyor ve Karadeniz'i artık tabiri caizse bir sanki Basra tarzı bir savaş çatışma bölgesi haline getirme riski var. Onu Türkiye çözmek zorunda. Bunu da Putin'le beraber yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız büyük ihtimalle. Karadeniz'den başka biliyorsunuz bu bölgede bir enerji sorunu var. Sorun derken şunu kastediyorum. Bir proje vardı, hatırlar mısınız? Geçmiş yıllarda gündeme geldi bu proje. Bütün doğal gazın sadece Karadeniz çıkışta değil, İşte Türkmen gazının Hazar geçişli bir hatlarıyla, Azerbaycan gazının, İran gazının ve diğer noktalardan gelen doğal gazların tamamının Trakya'da bir hap kurulmak suretiyle borsalandırılıp tekrar ölçeklendirilip dünya pazarlarına aktarıp,
1: hatta bunu biz Putin'den duymuştuk.
0: Evet, o da onayladı zaten. Doğru. Biliyorsunuz. Rusya bunu onaylıyorsa bu hayata geçer. Türkiye çünkü çok kararlı bu konuda. Sayın Cumhurbaşkanımızın bence yüzyılın projesi içerisinde değerlendirecek projelerden bir tanesi. Bu konu konuşulacak. Bunu hayata geçirelim isteyecekler. Bunu Avrupa sessizce tasdik ediyor. Yani neden sessizce diyorum? Çünkü Amerika'dan endişe ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir proje gündemde olacaktır. Önümüzdeki aylarda belki de bu projeyle ilgili adımlar atılacak ki altyapısı şu anda hazır gibi gözüküyor. İran gerilimi asla gündem dışı değil. Rusya'yı
1: hatta
0: çok
1: geldiğimiz nokta itibariyle şöyle de analizler var. Amerika ile Rusya görüşmesinde hem Ukrayna'nın hem de İran'ın masada olduğu, karşılıklı olarak bir al-ver tartışması, karşılıklı olarak bu konularla ilgili bir tutum ya da tavır içinde olabilecekleri konuşuyor. Birbiriyle bağlantılı da olabilir aslında Ukrayna ve İran.
0: Öyle. Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir yol çizdi kendine. İran'la savaşır pozisyondayken çok ilerleyemiyorlar. Yani Orta Doğu politikalarıyla ilgili İran savaşı Amerika'ya çok büyük zarar verdi. Bu savaşın sonlanması gerekiyor. Özellikle Basra Körfezi'nin tekrar ticarete açılması gerekiyor. Bu bütün dünya için geçerli bir konu. Bir tek İsrail problem burada. Dolayısıyla İran, Rusya, Türkiye burada yapacakları yakın görüşmelerde nasıl bir çözüme kavuşturulabilir? Yani İran'da da bazı bir takım dayatmalar var. Amerika'da da dayatmalar var İsrail üzerinden. Bu dayatmaların ortadan kalkıp yumuşaması yine Sayın Cumhurbaşkanımızın itidalli ve tecrübeli politikalarına bağlı gibi duruyor. Yani bakın Karadeniz, Doğu Avrupa Savaşı yani Ukrayna özelinde ve Basra Körfezi'ndeki olan biten hikayelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları çok yüksek olacaktır. Bu Bişkek'teki toplantı bunun için büyük bir fırsat. Çünkü yüz yüze görüşmeler yapıyorsunuz orada. Bu da masada olacak çok büyük ihtimalle. Yani İran teslim olsun, İran her şeyi bıraksın anlamına söylemiyorum. Kendi milli çıkarlarını muhafaza ederek bölgesel çıkarları da gözetecek bir kazan kazan çıkması lazım buradan. Yani İsrail'in politikaları Amerika üzerinden uygulanıyor ama Amerika çok da tasvip etmiyor. Netanyahu-Trump arasındaki çekişmeyi biliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki çekişmede ABD taraf olacaksa Bişkek'teki kararlar tarafında olabilir diye düşünüyorum, değerlendiriyorum. Yani bütün bu coğrafyaya baktığımız zaman tek problem İsrail kalıyor. İsrail'le ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşür mü? Bence görüşür çünkü konu Suriye.
1: Doğru.
0: Yani İsrail'in kendisi problem ama Suriye olduğu için temel mesele orada her iki ülkeyi de yakından ilgilendiriyor. Hem Laskiye, Tartus limanları, hem bir şekilde oradaki Humeymin, çok küçük miktarda da birlik olsa orası, yani Rusların şu anda durduğu yer. Türkiye'nin politikaları, Eşşara'nın şu andaki açılımları, bakın bölgede çok büyük bir güneş açmak üzere Orta Doğu'da. Putin buna evet diyor. ABD de evet diyor. Türkiye dünden zaten bu işi dizayn ediyor.
1: Hatta.
0: Ve orada yapmış olduğu diplomatik ataklar var Türkiye'nin. Mekke anlaşması, savunma anlaşması mesela muazzam bir anlaşma. Umarım hayata geçer. İlk başta söylenti olarak ortaya çıkmıştı, hatırlayınız. Yani bir şekilde Suudi Arabistan'la Pakistan paktı kuruldu. Türkiye davet edildi. Türkiye 8-9 ay bunu değerlendirdi ve çıkarlarına uygun gördü ve bu mutabakatı taçlandırdı. İlk toplantıda işte İstanbul'da savunma bakanlarının, dışişleri bakanlarının ve genelkurmay başkanlarımızın toplantısı muazzam bir toplantı.

0: toplantı. Bunun adı stratejik kurul, komite. Yani siyasi ve stratejik komite ne demek biliyor musunuz? Komite icra şeyidir, örgütüdür. Yani bir yerde koalisyon kurarsınız ya da komisyon kurarsınız ya da kurul. Ama komite deyince bir icraat bekliyorum ben buradan. Tam da bizim istediğimiz şekilde ilerliyor işler. Çünkü hukuki bir yapı var, bir komite icra var ve bir taraftan da çıkarlar, iktisadi çıkarlar var. Hepsinin kazandığı bir çıkar grubu var. Yani Riyad'da genel sekreterya kuruluyor. Çok büyük ihtimalle Ankara'da bu işin askeri yapısı hallolacak. Nükleer planlama grubu belki de Pakistan merkezi yürüyecek. Bakın bu kadar girift, bu kadar çıkarların ortak olduğu sağlam bir yapı bölgede İsrail endişe içerisinde tutuyor. Dolayısıyla bunların tamamı Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Putin arasındaki masada olacaktır ve tartışılacaktır.
1: Peki muhtemelen nasıl bir toplantı olacak? Sonrasında ne kadar açıklanacak? Biz kamuoyuna paylaşılanlar şeklinde izleyicilerimize duyuracağız elbette ama yoruma da o görüşmeden sonra yine ihtiyaç duyulacak. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. O yorumları almayı sizden sürdüreceğiz. Çok sağ olun. Bir haberim var. Suriye demiştik. Suriye gündemine dair. Sonrasında sizi uğrayayım müsaade ederseniz. Terör örgütü SDG kendisini feshetmişti. Suriye makamlarının entegrasyon süreci de tamamlandı. Peki daha önce çatışmaların merkezi olan Kamışlı'da hayat nasıl? Şimdi bölgeye gideceğiz. Ekip arkadaşımız Mehmet Geçkel, kameraman arkadaşımız Mehmet Ali Bağ'la birlikte Kamışlı'dan son gelişmeleri aktaracak.
2: A Haber ekibi olarak Suriye'nin Kamışlı kentindeyiz. Burası Kamışlı. Kamışlı kent merkezinde de entegrasyonun tam anlamıyla tamamlanmasından sonra artık bir huzur sessizliğin geldiğini ifade etmemiz gerekir. Zira burada da yine günlük yaşam devam ediyor. Olağan akışında devam ediyor. İnsanlar iş yerlerini açmış durumda ki özellikle Ocak ayında geride bıraktığımız 6 ay öncesinde Ocak ayında meydana gelen o çatışmalarda bu noktada aslında YPG'li örgüt burada sıkışmıştı. Bunu ifade edeyim. Sonrasında 29 Ocak'ta bir entegrasyon süreci başlamıştı. Daha sonra da bu entegrasyon süreciyle ilgili de Şam hükümetiyle SDG arasında görüşmeler devam ediyordu. Bugün gelinen noktada tamamen YPG-SDG feshedildi ve ortadan kalktı. Yine elebaşı Mazlum Abdi de Cumhurbaşkanı Şahra'nın danışmanı oldu. Bu noktada iç güvenlik güçleri oluşturuldu. Özellikle örgüt içerisinde faaliyet gösterenler tarafından bu iç güvenlik güçleri oluşturuldu ve onlar da yine Şam hükümetine bağlı polis gücü olarak bu noktada görev yapacaklar ve yine o üniformaları yani Şam hükümetine bağlı polis teşkilatının üniformalarını giydiler. Kamışlı'da ne var? Kamışlı'da şu anda sessizlik, sakinlik, dinginlik var. Bunu ifade edelim. Silahlar tamamen buradan çıkarıldı. Bu noktada ağır silahlar bulunmuyor ve öte yandan askeri olarak da herhangi bir tesisat bulunmuyor. Tabii örgüt içerisinde faaliyet gösterenler entegre edildikten sonra onlar da yine eğitim alıyorlar. Şam hükümetinden eğitim almak üzere özellikle otobüslerle buradan Hama, Humus'a ve Şam'a götürülüyor. O noktada eğitime tabi tutuluyorlar ve bir entegrasyon süreci de bu şekilde gerçekleşiyor. Maddelerden biri de kimliklerinin çıkartılması, özellikle Kürt sivillerin kimliklerinin çıkartılması. Burada herhangi bir ayrım olmadığını söylüyor siviller. Kürt, Arap her birinin kardeş olduklarını ve bu noktada huzur içerisinde yaşadıklarını ifade ediyorlar ki bunun da devamını istiyorlar. Herhangi bir çatışma ortamı istemiyorlar ve yeniden bir savaş olmasını, bir çatışma olmasını da istemediklerini bizlerle paylaşıyorlar. Tabii bu noktada artık bundan sonraki süreçte ne yapılacak? Burayla ilgili geliştirilmesi, yani bu kentlerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Özellikle hem ekonomi anlamında bu kentlerde yapılacak çok fazla çalışma var. Bununla ilgili de çeşitli görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde yine Suriye hükümetine bağlı polis ekipleri Haseke kent merkezinde onlar da görev yapmaya başladılar ve herhangi bir şekilde olumsuzlukla karşılaşılmadı. Biz de zaten A Haber ekibi olarak bu noktaya geldik. Kamışlı'nın en işlek caddesi ki burası Kamışlı'nın kent merkezi ve Kamışlı merkezinde gerçekleştirdiğimiz bu yayınlarla da herhangi bir olumsuzlukla şu ana kadar karşılaşmadığımızı ifade etmemiz gerekir ki aslında yıllarca Suriye hem iç savaş hem terör örgütlerinden, çeşitli örgütlerden çok çekti ve bu sebeple de özellikle bu sivilleri daha çok etkiledi. Siviller bu noktada

0: tek çatı altında yaşamak istediklerini ifade ediyor ve hiçbir şekilde de bölünmek istemediklerini söylüyorlar. Şu an bulunduğumuz yerde de yine Kamışlı Meydanı'nda da herkesin işinde gücünde olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bu noktada da herhangi bir şekilde olumsuzluk bulunmuyor. Tabii tam entegrasyon artık sağlandı. Bu noktada sözde özerk yapı altında bulunan kurumlar vardı. SDG'nin sözde özerk yapı kurumları da onlar da Şam hükümetine devredildi ve Şam hükümeti artık onları birçok noktada aslında devlet kurumlarını oluşturdu. Hala bazı noktada özellikle yapım çalışmaları, yani inşa olarak yapım çalışmaları devam ediyor ki burada devlet kurumlarının tam anlamıyla faaliyet gösterebilmesi açısından eğitim alanına baktığımızda da eğitim içinde yine çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Çocukların, gençlerin özellikle eğitimden mahrum kalmamaları için de bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii müfredatlara Kürtçe eğitim de konuldu. Bunu da ifade edelim. Bunun yanı sıra Arapça eğitim, Kürtçe eğitim de alınacak ve burada da sivillerin bu durumdan memnun olduğunu sizlerle paylaşalım. Şu an caddelerini görüyorsunuz. Kamışlı caddelerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor ve buradaki insanlar da bu durumdan oldukça memnunlar. Çünkü silahların susmasını istiyorlardı. Onlar da bir çatışma ortamı istemiyorlardı. Bu noktada çatışmanın olmamasını istiyorlardı ve o silahlar da artık sustu. Bölgeye huzur geldi. Bunu ifade etmek gerekir ki Kamışlı'dan sadece A Haber'den bu görüntüleri izliyorsunuz. Zira ilk kez bir Türk televizyonu Kamışlı kent merkezinden yayın gerçekleştiriyor ve bulunduğumuz bu noktada da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığımızı bir kez daha ifade etmek gerekir. Tabii geride bıraktığımız süreçte sancılı süreçler yaşanmıştı. Özellikle Halep'te başlayan o çatışmalar, yoğun çatışmalar sonrasında bu noktaya kadar devam etmişti o çatışmalar. Daha sonra da bir mütabakata varılmış ve görüşmeler başlamıştı. 29 Ocak'ta entegrasyon süreci başlamış. Bugüne kadar da görüşmeler devam etmişti. Zira bu entegrasyon süreci tam anlamıyla tamamlandıktan sonra elebaşı Mazlum Abdi SDG, YPG'nin tamamen feshedildiğini ifade etti. Çeşitli kararnamelerle de bunun sahaya yansıması bekleniyor. Tabii bir kararname açıklandı. Açıklanan kararnameyle de elebaşı Mazlum Abdi Cumhurbaşkanı Şahra'nın danışmanı oldu. Askerler bu noktaya buradan, özellikle buradaki oluşturulan askeri birlikler, yani entegre edilen askerler, onlar da çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor ve şehirlerin dışarısına alındı. Sadece iç güvenlik güçleri burada görev yapmaya devam ediyor. Onlar da siviller arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması açısından önemli olan şu: herkes birlik beraberlik mesajı veriyor burada ve hiçbir şekilde bölünmek istemediklerini söylüyor. Toparlayacak olursak, entegrasyon sonrasında Kamışlı'ya, Aynel Araba ve bunun yanı sıra Haseke'ye de huzur geldi ve sessizliğin geldiğini ifade edelim. Buradaki insanlar günlük yaşamlarına devam ediyorlar ve bizler de hem Aynel Arabı hem Haseke'yi, bugün de Kamışlı'yı A Haber ekranlarına getirdik ve sadece bu kentlerde yayınları A Haber ekranlarında izlediniz ve ilk kez bir Türk televizyonu buradan yayın gerçekleştirmiş oldu. Bunu da ifade etmek gerekir. Tabii burada yollarda barikatlar vardı. Bu noktaya ulaşılması oldukça sıkıntılıydı geride bıraktığımız süreçte, ama o barikatların, özellikle beton blokların her biri tamamen kaldırılmış durumda. Yollarda da herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Açık yollar, ama tabii bazı yollarda tadilat yapılması, tamirat yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de ileriki süreçlerde elbette ki çalışmalar yapılacaktır. Şu an baktığımızda Kamışlı'da da sakinliğin hakim olduğunu bir kez daha belirtip sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Şile Darlık Mahallesi'nde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında Ceyda Akova'nın hayatını kaybetmesinin ardından şimdi de bir başka motosiklet tutkunu olan Yıldırım Ersan yine aynı bölgede geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Detayları alacağız. Meral Dağlılar bu başlığa dair bir yayın hazırladı. Meral, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Evet, ne yazık ki yakın zamanda haberini yaptığımız Ceyda'nın ölüm yerinin olduğu yerde aslında dün saat 3 sularında yeni bir kaza meydana geldi ve bir kişi daha hayatını tam da işte bu noktada kaybetti. Hemen bir olay yerini gösterelim. Bir yandan da kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu'nun yine drone görüntüleri de sizlerle birlikte olacak. İşte Ceyda da şu anda aslında Darlık Köyü'nün güzergahında olan bölgeden geliyor ve işte burada bulunan Avlak virajına doğru bir giriş.

0: iş yapıyor. Bu yolun tamamının fazlasıyla virajlı olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki biz bu yolun kenarlarında da sürekli olarak aslında bir takım motor parçaları da görüyoruz. Özellikle bu yolun dışında bulunan yeşillik arazilerin hemen başında kırık motor parçaları, plaka parçaları da hep gördük. İşte Ceyda da tam bu yola geldi ve tam da bu noktada aslında hızını maalesef ki ayarlayamadığı için bir noktada bu virajda hayatını kaybetti. İşte Ceyda'nın hayatını kaybettiği yer burası olarak tahmin ediliyor. Son görüntüler tam da şu tabelanın, şu an kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor, tabelanın olduğu yerde motor yine yeşillik alana doğru devriliyor. İşte bugün de aslında 30 yaşındaki Yıldırım Ersan dün saat 15 sularında bir trafik kazası geçirmişti. Yine ben görüyorum, kameradan çok belli olmasa da bu noktalarda hep aslında bir motor parçası bulunuyor. Hemen buraya göstermesini rica edeceğim. İşte tahmin ediyoruz ki Yıldırım Ersan'ın da bu noktada maalesef bir kaza gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Ve dün 15 sularında hayatını kaybetti, kaldırıldığı hastanede Ersan Yıldırım. İşte burada aslında sürekli olarak hemen yayın öncesinde de motorların geçtiğini, arabaların geçtiğini söyleyelim. Özellikle hıza çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yolun her tarafında aslında levhalar ve uyarılar var. Viraja girmeden önce sürücülerin yavaşlamasına dair birçok ibareye yer verilmiş. Ama burası eskiden özellikle ileri sürüş uzmanlarının, eğiticilerin kullandığı bir yoldu. Son yıllarda da işte motor sürücüleri tam da burada aslında keyif amaçlı, biraz daha o uzun yolun, virajlı yolun tadını çıkarma maksadıyla buralarda sürüş yapıyorlar. Ama ne yazık ki zaman zaman kasksız, hatta korunmasız kıyafetlerle, zaman zaman da hız sınırına dikkat etmeden yapıldığını görebiliyoruz. İşte geçtiğimiz yaklaşık 2 hafta içerisinde 2 tane canı almış oldu bu gibi sebeplerden ötürü. Şu anda bizler Şile tarafındayız, Darlık yolundayız ve Darlık yolunda bulunan Avlak virajındayız. Bu Avlak virajı her yıl maalesef ki bu gibi haberlerle anılıyor. Özellikle hafta sonları elbette burası oldukça yoğun oluyor. Biz yayın öncesi hemen burada bir motor sürücüsüyle konuştuk. Kendisi de özellikle hız sınırına dikkat edilmediğine vurgu yaptı. Yol boyunca maalesef bu gibi virajlar çok daha fazlası var. Ama özellikle hız sınırına dikkat etmeyen sürücüler ne yazık ki bu gibi kazalarda hayatlarını kaybedebiliyor. Ya da büyük yaralar alabiliyorlar. Şu anda bir yandan da kameraman arkadaşım sizlere yolu gösteriyor. Özellikle hafta sonları elbette ki Şile tarafına giden kişiler bu yolu çok kullanıyorlar. Bu yolun sonunda Şile ve Ömerli'ye ulaşım mevcut. İşte Ceyda da tam bu noktadan geldi ve şu anda kameraman arkadaşımın gösterdiği kısımda bulunan o tabelanın orada son görüntüsünün son sahnesi. Orada gözüküyor ve motorunun düştüğünü tespit ediyoruz. Ersan Yıldırım'ın da yine o Ceyda'nın kaza yaptığı alanın biraz daha ilerisinde maalesef ki bir kaza gerçekleştiğini ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini tekrardan söylemiş olalım ve sözü Şile'den sizlere bırakalım.
1: Ve yasak sona erdi, hasret bitti. Balıkçıların heyecanla beklediği o gün geldi. 1 Eylül itibariyle balıkçılar vira bismillah diyerek bereketli bir sezon geçirme umuduyla denize açıldı. Bu sene en çok palamut beklentisi var.
2: Allah'ım bize bol rızıklar ver.
3: Vira bismillah deyip denize açıldılar. Yasağın ardından ilk ağlarını denizde buluşturdular. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar yaz boyunca yeni sezon hazırlıklarını büyük bir özveriyle sürdürdü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı balıkçıları İzmir'den uğurladı.
4: Ülkemiz denizlerindeki su ürünleri av sezonunun açılışı Türkiye'nin en büyüğü olan Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda yapıldı. Sezon açılışını ise Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptı. Ardından da tekneler vira bismillah diyerek denize açıldılar.
5: Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Bütün bunlarda yani hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırılıyor.

0: arındırdığımız döviz tutarı 2.3 milyar dolar.
1: Ve heyecanla beklenen o an geldi.
2: Gönlümüz ve dualarımız bu anı sabırsızlıkla bekleyen Ege'deki, Karadeniz'deki ve Marmara'daki bütün balıkçı kardeşlerimizle birlikte. İnşallah bu sezon denizlerimiz bereketlerini sizlerden esirgemesin. Ağlarınız her seferinde dolu olsun.
1: Yaklaşık 5 aylık av yasağının sona ermesiyle yurt genelindeki balıkçılar denize açıldı. Gece yarısı Ege, Karadeniz ve Marmara'da ağlar mavi sularla buluştu.
3: Onlar bu anı tam 5,5 ay bekledi ve av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açılıyorlar ama öncesinde bir kutlama yapıyorlar.
4: Beklentilerimiz bu sene palamut olacak Allah'ın izniyle. Hazırlıklarımızı yaptık. Güzel bir sezon diliyoruz. Bakacağız artık, çalışacağız, bakacağız.

Balıkçıların tam 5,5 aylık özlemi sona erdi ve gece boyunca yaptıkları aramaların sonucunda ağlar atıldı ve gecenin ve sezonun ilk balıkları çekilmeye başlandı.

0: Çok çok çalıştık, hazırlandık. Bayağı bakım yaptık, onarım yaptık. El tayfamız yeni, arkadaşlar yeni. İstavrit'e atalım dedik, günü boş geçirmemek adına. İnşallah bugün Palamut'a başlayacağız.
1: Denizlerdeki av sezonu 7 ay boyunca sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından av sezonunun başlamasına ilişkin paylaşım yaptı. Kurtulmuş tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli seferler diledi.
2: İstanbul Sancaktepe'deki bir spor salonunda milli antrenör Funda Bakış eski çalışanı tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç antrenör hayatını kaybetti.
3: Alacak meselesinde milli antrenör öldürüldü. Olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. 39 yaşındaki Funda Bakış spor salonundayken eski personeli geldi. İddiaya göre saldırgan spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekmiş ve Funda Bakış'a para vermişti. Alacağını isteyince ikili arasında tartışma çıktı.
4: Saldırgan o anda bıçağı milli antrenörün göğsüne sapladı. Funda Bakış kanlar içinde yere yığıldı. Durumu ağırdı. Sağlık ekiplerinin hayatta tutmak için verdiği mücadele yeterli olmadı. Funda Bakış yaşamını yitirdi.
3: Polis bıçaklı saldırganı ve olayla bağlantısı olduğu öğrenilen iki kişiyi daha yakaladı. Şüphelilerin hakaret ve yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
2: İstanbul Şile'de iki katlı 8 daireli binanın üst kısmından yol geçmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görenleri şaşkına çeviren bina havadan da görüntülendi.
1: İlk bakışta sıradan bir yol gibi görünüyor. Ancak o yolun hemen altında onlarca kişinin yaşadığı daireler var. İstanbul Şile'de bir binanın üzerinden geçen yol sosyal medyada gündem oldu.
5: Yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış. Kaldırımdan yola giriyor 80 santim. Sahile yolu olmadığı için de vermişler.
1: Yıllardır binada yaşayan sakinlerse durumdan şikayetçi değil.
6: Gürültü bile duymuyorsun.
7: Ya ilginç olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
5: Yani herhangi bir sıkıntım yok yani.
8: Göz göre göre aldık. Görüyorsun. Altı ev üstü yok.
1: Görenleri şaşkına çeviren bina havadan görüntülendi.

0: İstanbul'da Beyoğlu'nda lise öğrencilerinin otobüste gerçekleştirdiği spontane müzik performansı renkli görüntülere sahne oldu. Bağlama eşliğinde hep bir ağızdan türkü söyleyen öğrencilerin keyifli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
1: Sazı yanındaydı. Arkadaşlarını kırmadı. İstanbul Beyoğlu'nda otobüse binen liseliler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öğrenciler sazı olan arkadaşlarına çal bakalım deyince renkli görüntüler ortaya çıktı.

0: Hep birlikte türkü söylemeye başlayan gençler adeta mini bir konser verdi. Yolcularda müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.
1: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: Hollanda sıra dışı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinden Tilburg kentine akın eden kızıl saçlı bireyler, kızıl saçlılar günü adı verilen festivalde bir araya geldi.
3: Aşkın süredir renkli görüntülere sahne olan buluşmada bu senede gelenek bozulmadı. Dünyanın dört bir yanından gelen kızıl saçlılar Hollanda'daki festivalde buluştu.
4: Elbette kızıl saçlı toplulukla bir bağ hissediyorum ve Finlandiya'da çok fazla kızıl saçlı görmüyorum. Bu yüzden şu anda burada tüm bu insanları görmek güzel.
3: Dünya nüfusunun sadece %2'sinden azının kızıl ve turuncu tonlarda saça sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu özelliği paylaşan binlerce kişi her yıl Ağustos'un son haftasında düzenlenen Kızıl Saçlılar Günü Festivali'nde bir araya geliyor.
5: Burada kendi kamp alanımız ve takip edebileceğiniz 20'den fazla atölye çalışması gibi birçok aktivitemiz var.
3: Etkinliğe ev sahipliği yapan Tilburg kenti bir kez daha kızıl saçlıların buluşma noktası oldu. Sosyal etkileşimin ön plana çıktı. Etkinlikte katılımcılar resim yaptı, bol bol fotoğraf çektirdi. Kızıl saçlı kadınlar da kendileri için özel olarak üretilen kozmetik ürünlerini denedi.
6: Kızıl saçlılar için bir ürün tasarlama fikri aklıma geldi. Çünkü kızıl saçlılar için maskara ve kaş ürünü bulamıyoruz. Bu yüzden küçük bir makyaj standı kurduk.
3: Kızıl ve turuncu tonlarında saç rengi özellikle İrlanda, İngiltere ve Rusya'nın belirgin bölgelerinde yaygın görülüyor.
2: Dünyanın savaş, çatışma ve acılarla sınandığı bir dönemde Türkiye barış için elini taşın altına koyuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen aktif ve dengeli diplomasi, savaşın değil masanın, çatışmanın değil diyaloğun kazanması için mücadele ediyor. Gazze'den Ukrayna'ya, Afrika'dan Kafkasya'ya kadar Türkiye barışın mümkün olduğuna dair umudu diri tutuyor. Çünkü Türkiye'nin hedefi açık. Silahların sustuğu, diplomasinin konuştuğu ve hiçbir masumun savaşın bedelini ödemediği bir dünya. Bu gelişmeleri aktaran bir analizimiz var. Onunla noktayı koyuyoruz.

0: Nerede bir istikrarsızlık ve çatışma varsa menfaat hesabı gütmeden ateşi söndürmeye çalışıyoruz. Bölgemizde barışın, huzurun, refahın ve güvenliğin hakim olması için samimiyetle gayret gösteriyoruz.
1: 1 Eylül, Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih anısına, savaş karşıtlığı ve barış mücadelesini hatırlatmak amacıyla Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. Ancak dünya bugün bu vizyondan çok uzakta.
2: Dünya Barış Günü ve dünyanın en fazla barışa ihtiyacı olduğu bir günden bahsediyoruz. Dünya savaşların, kıtlıkların, göçlerin, Gazze'de ve Filistin'deki soykırımın devam ettiği bir ortamda, atmosferde maalesef ama maalesef barışa susamış durumda.
3: Dünyanın bugünkü

0: Ahvaline baktığınız zaman düne göre hiç alışık olmadığımız yeni çatışmaların, yeni gelişmelerin sürecini gözlemlemekteyiz. Bu aynı zamanda yeni fırsatlar da beraberinde getiriyor. Bugün dünya geneline baktığımız zaman dünyada barışı korumakla görevli olan Birleşmiş Milletler'in fonksiyonsuz hale getirildiği, işlevsiz hale getirilmiş olduğu bir süreci hep beraber gözlemliyoruz. Barış olmadan istikrarın olabilme imkanı yok. İstikrar olmadan kimsenin kendisini güvende hissedebilme imkanı olmadığını da hep beraber gözlemliyoruz.
1: Dünyanın dört bir yanında savaşlar, çatışmalar ve insanlık dramları her geçen gün artıyor. Akıllarda ise tek bir soru var. Dünya barışı nasıl sağlanacak? Bu soruya Türkiye'nin yanıtı ise yıllardır aynı. Diyalogla, diplomasiyle, kurulacak masalarla.
2: Çift başlı Selçuklu Kartalı'ndan ilhamı alan bir bakış açısıyla dünyanın her köşesiyle ekonomik, ticari, diplomatik, siyasi işbirlikleri tesis etmenin, karşılıklı saygıya dayalı samimi ilişkiler geliştirmenin çabasındayız. Özellikle son yıllarda kriz ve çatışmalarla anılan coğrafyamızda herkesin kazançlı çıkacağı bir barış ve istikrar kuşağı oluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz.
3: Bu dünyadaki alt üst oluşağı kim dur diyecek? Uluslararası kurumlar, başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO dahil olmak üzere insan hakları örgütleri, insan hakları kuruluşları buna bir dur demesi lazım. Ama maalesef burada uluslararası örgütlerin kendilerini inkar edercesine suskunluk içerisinde olduklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği "Dünya beşten büyüktür" sloganı artık sadece Türkiye'nin bir sesi değil, Orta Doğu'nun değil, Afrika'nın değil, tüm dünyanın vicdanının sesi olmuş durumda.
1: Türkiye krizlerin tarafı olmaktan ziyade tarafları aynı masada buluşturmayı hedefleyen bir diplomasi yürütüyor.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika anlayışında savaşın kazananının, barışın kaybedeninin olmayacağı yer alıyor. Dünya ateş çemberine dönerken Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye yürüttüğü denge politikasıyla anlaşmazlıkların çözümünde her iki tarafla da görüşebilen nadir ülkelerden biri olmayı sürdürüyor.
0: Tabii bu anlamda uluslararası toplumun da bu işlevsiz hale gelmiş olduğu bir ortamda açıkçası bugün bir Türkiye rüzgarının esildiğini görüyoruz. Bugün Türkiye'nin bir diplomasi üssü haline gelmiş olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Ve dünyada adaletin, vicdanın, ilkenin deniz feneri görevini üstlenen bir Türkiye'nin varlığını hep beraber gözlemlediğimizi de ifade etmek istiyorum.
5: Bakın biz diyoruz ki barış olsun, hukuk olsun. Cumhurbaşkanımız masaya gittiğinde itirazını yaparken aynı zamanda tekliflerini de ortaya koyuyor. İki devletli çözüm diyor, değil mi Gazze'de? Dünyaya döndüğünde Birleşmiş Milletler'de reform diyor. İlişkilerimizi daha üst düzeyde, makul ölçülerde yürütelim. İnsanlar saldırılar olmasın, insanlar ölmesin diyor. İnsanları yaşatmak için dış politikayı bir enstrüman olarak kullanıyor. Diplomasiyi bir enstrüman olarak kullanıyor. Bugün bizim daha önceki kıyaslanmayacak ölçüde varlığımızla Afrika'da her ülkede büyükelçilik, temsilcilik açmışsak, oralarda da kabul görüyorsak işte bu politikaların sonucudur.
6: İşte daha adil bir dünya söylemi, dünya beşten büyüktür söylemi, bu yaşadığımız gelişmelerle daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. Türkiye çok önemli bir ülke, sadece bölgemiz için değil, dünya için son derece önemli. İşte aranan, bulunduğu yerde mevcut olanlara güven veren bir konum, bir kazanım sahibi bir ülkeyiz.
1: Düzen kurucu dış politika anlayışıyla Türkiye, kendi milli çıkarlarını kararlılıkla korurken, bölgesel istikrarı güçlendiren, küresel adaleti destekleyen, uluslararası sistemin geleceğine yön veren bir anlayışla hareket ediyor. Bu bazen Sudan'daki siyasi kriz, bazen Gazze'de savaşın bitme umudu, bazen de Rusya-Ukrayna savaşının geleceği. Milli milyonlarca insanın hayatını etkileyen

0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye birçok kez barış masası kurdu.
1: Barışın tesisi için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Türkiye olarak barış ve diyaloğun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz.
2: Bugün dünya geneline baktığımız zaman insanlar öldürken insanlığın da öldüğünü, insanlar öldürülürken insanların sessiz kaldığı ama aynı zamanda insanlığın da sessiz kalmış olduğu bir ortamda kıyama kalkan tek bir ülke var, Türkiye. Ve onun da tek bir lideri var, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: Antalya'da Dışişleri Bakanları buluştu. Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna heyetleri aynı masaya oturdu. İstanbul savaşın ortasında diplomasinin merkezine dönüştü.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uygulanması konusunda zamanlı ve etkin katılımlarından dolayı şükranlarımı sunmak isterim.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise savaşın ilk günlerinden itibaren hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile temas kurarak ateşkes ve kalıcı barış için diplomatik kanalları açık tuttu.
1: Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz. Nerede bir acı varsa, dram, trajedi, gözyaşı varsa tüm gücümüzle onu dindirmeye çalışıyoruz.
0: Görüşmelerde Türkiye'nin arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolünü sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı. Aradan yıllar geçti. Savaşın sona ermesi için umutlar defalarca kez tükendi. Ama Ankara masadan hiç kalkmadı. 4 yılın ardından hala Türkiye, müzakerelerin yeniden canlandırılması ve diplomatik sürecin ilerletilmesi için bir umut kapısı olarak görülüyor.
4: Çok istiyoruz. Türkiye'nin o kadar gücü yetsin ki Putin'i burada giderip Ankara'da külliyede bir masaya otursunlar. İsteyen konularda müzakere etsinler. Ne nazar.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde konuşuyor. Sözü Erdoğan'a bırakalım.
1: Ülkelere taziyelerimi bildiriyorum. Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sadık Çaparoğlu başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarımı iletiyorum.
6: Поздравляю также Лаос с принятием партнерства по диалогу. По этому случаю желаю Кыргызстану успеха в связи с избранием в качестве временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. Уважаемые коллеги,
1: saygıdeğer mevkidaşlarım, bugünkü buluşmamızda çok kutuplu uluslararası sisteme katkıları ele alacak olmamızı kıymetli buluyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temin

0: Kendiliğinde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken, teşkilatımızın Şanghay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Değerli dostlar, tekrar Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Başkan Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen Şanghay İşbirliği Teşkilatı toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli başlıklar var elbette. Mekke İttifakı vurgusu önemliydi. Özellikle Barbar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha hatırlattı. Unutmamalıyız dedi. Barış için çalışmaya devam ediyoruz vurgusunu aktardı ve Mekke İttifakı dünya barışı için önemli bir noktadadır. Sözleri de değerliydi. Görüşmeler devam ediyor. Tarihi bir zirve Şanghay İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin çok yönlü dış politikasıyla da uyuşuyor. Bu yüzden de önemli bir zirve ve toplantı ifadesini de kullandı. Detaylara ilerleyen dakikalarda bakacağız gündemin bir diğer başlığıyla yayınımızı sürdürelim. Amerikan

0: Başkanı Donald Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini elediğini açıkladı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a yönelik olası yeni operasyonun oldukça sınırlı olacağını söyledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik mesajlarını sürdürdü. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a karşı yeni bir operasyonun oldukça sınırlı olacağını söyledi. En dikkat çekici mesajı nükleer silah konusunda oldu.
2: İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok.
1: Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. İran'ın hava ve deniz kuvvetlerinin ağır darbe aldığını savundu.
2: Onları yendikten sonra bir de nükleer silah mı kullanalım?
1: Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin sürdüğünü ve petrol akışının devam ettiğini söyledi.
0: Bu haberle birlikte ajans bugüne noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. İyi bir gün diliyorum.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı. Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz, dedi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
8: Ya, insanın içine huzur veriyor.
9: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
10: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mola hakkı, Yargıtay kararı sonrası yeniden gündemde. 11 saate aşan çalışmalarda 1 saat olan ara dinlenmesi en az 1,5 saate çıkıyor. Çalışma 13 saate aşarsa mola 2 saate yükseliyor. Kurala uymayan işverene 26.620 lira ceza uygulanıyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber. ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.
2: Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay zirvesine katılıyor. Mert Hacıalioğlu Bişkek'ten canlı yayında. Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Rıza Açıkgöz, Girne'den canlı yayında. Nepal'deki sel felaketinde bilanço her geçen saat daha da artıyor. Ve selde hayatını kaybedenlerin sayısı 939'a yükseldi. Mehmet Zeyrek, Pekin'den canlı yayında. Suriye'de Dürzilerin kontrolündeki Süveyda'da çatışmalar yeniden başladı. Mehmet Geçkel, Suriye'den canlı yayında. Ankara'da FETÖ-PYD güncel bilişim yapılanmasına operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Abdullah Ünver Ankara'dan canlı yayında. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası da devam ediyor. Davada tutuklulara tutukluluk incelenmesi yapılıyor ve savunmalar alınıyor. Ahmet Nazif Ural İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

oldukça büyük bir rol oynuyor. Hatta Furkan'dan rica edeyim şöyle şu tarafa doğru gelsin, ekranlara getirelim. Çünkü şu anda deniz altında bir çalışma devam ediyor. Deniz altında 514 metre derinlikte olan aslında gemi aranıyor. Peki çalışmalar nasıl ilerliyor? İsterseniz detaylıca anlatmaya başlayalım. TCG Işın gemisi şu anda elektronik dalga gönderiyor. Aşağıda bir metal var mı? Aslında ona bakılıyor. Bir metal tespit edildikten sonra, yer tespit edildikten sonra ise aslında diğer işlem başlayacak. ROV'un kameralarıyla birlikte dalış gerçekleşecek ve dalış gerçekleştikten sonra da dediğimiz gibi dalış gerçekleştikten sonra orada bir görüntüleme gerçekleşecek ve o görüntüleme ile birlikte de gemiye ulaşılacak. Geminin içinde birisi kaldı mı yine bunlar tespit edilmiş olacak. Ekiplerin tabi bu noktadaki çalışması devam ediyor. Türkiye'den geldi TCG Işın gemisi. TCG Işın gemisinin de hatta isterseniz özelliklerine bakalım. TCG Işın Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel kurtarma gemisi. Bugün Türkiye'den, dün Türkiye'den yola çıktı ve bugün Girne'de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Özel dalış sistemleriyle 3000 metreye kadar derinlikte operasyona katılabiliyor. Tabii bu anlamda da 514 metre derinlikteki enkazının incelenmesinde özellikle büyük bir rol oynadığını belirtmiş olalım. Hala kayıp 20 kişi var. Bu 20 kişiden gelecek haberi bekliyor herkes. Tabii bizler şu anda Girne'de geminin battığı noktanın olduğu bölgedeyiz. Tabii çok fazla gelgit olayı da olduğu için geminin yeri henüz tam olarak tespit edilemedi. Bu konuda da TCG Işın oldukça büyük rol oynuyor. Geminin yeri tam tespit edilecek. Nasıl tespit edilecek? Elektronik dalga gönderilerek ve elektronik dalga gönderildikten sonra yer tespiti yapıldıktan sonra bu kez ikinci operasyon başlamış olacak. Bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte Girne Limanı'ndan açıldık ve TCG Işın gemisine gittik ki o noktada da canlı yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. Ekiplerin hala çalışması devam ediyor. Öncelikle dediğimiz gibi çok fazla gelgit olayı olduğu için geminin noktası tespit edilecek. Gemi bu ışıklarda bir yerde olduğu düşünülüyor. Girne Limanı'nda hemen arkamda görüyorsunuz zaten. Arkamdaki mesafeden bu noktaya geldiğinde pazar günü tam da bu açıklardayken bir anda aslında o olay gerçekleşiyor. Geminin alabora olmasıyla birlikte büyük bir can pazarı yaşanmıştı denizin ortasında. Ve ekiplerin pazar gününden itibaren arama kurtarma çalışması hem şu anda denizin içinden hem denizin üzerinden hem de helikopterlerle havadan devam ediyor. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'den rica edeyim. Görmüş olduğunuz gibi sahil güvenlik ekiplerinin yine gemilerini, botlarını görmek mümkün. Havada sürekli devriye atan helikopterleri görüyoruz. Dediğimiz gibi hem havadan hem denizin altından, hatta Furkan şöyle sağa doğru geçebilirsen, karşıya doğru geçebilirsen sahil güvenlik ekiplerinin diğer çalışmalarını da ekrana getirmiş oluruz bu bölgede. Dediğimiz gibi sahil güvenlik ekipleri de şimdi deniz altından dediğimiz gibi TCG Işın sürdürüyordu çalışmasını ama aynı zamanda deniz yüzeyinden de çalışmalar devam ediyor. Sürekli ekipler devreye atıyor. 7/24 bu noktada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tam 20 kişi kayıp, 20 can şu anda aranıyor. Tabii aile yakınları da Girne Limanı'nda onlardan gelecek haberi bekliyorlar. Ekipler de buradan dediğimiz gibi hem havadan hem denizin içinden hem denizin yüzeyinden çalışmalarına devam ediyor. TCG Işın gemisi 514 metre derinlikte olan gemiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Pazar günü bu olay meydana gelmişti. Saat 12 sıralarında Girne Limanı'ndan yola çıkmıştı. Ve Girne Limanı'ndan bu noktaya doğru geldiğinde gemi alabora olmuştu. Tabii şunlar da konuşuluyor. Onları da hatırlatmak istiyorum açıkçası. Gemideki vatandaşların, kurtulanların da yine ifadelerine, röportajlarına baktığımızda gemi hareket ettikten sonra aslında bir terslik olduğunu vatandaşlar fark ediyor ki uyarılarda da bulunuyorlar. Geminin içinde su olduğunu ve bu işte bir terslik olduğunu söylüyorlar. Ama vatandaşların ifadesine ve iddialarına bakacak olduğumuzda kaptan ve güvertedeki diğer mürettebat bu durumun normal olduğunu onlara söylüyor. Ancak çok kısa bir süre sonra tam da bulunduğumuz bu açıklara geldiğinde gemi alabora oluyor, yan devriliyor ve bu noktada büyük bir can

0: anlatıları yaşanıyor. Tabii o gün gemi yola çıktığında biz kıyıdaki o anlara şahit eden vatandaşlarla konuştuğumuzda bize şunu da ilettiler. Geminin yola çıktığını gördüğümüzde olumsuz hava koşulları nedeniyle geminin ilerleyemeyeceğini biz düşünmüştük. Hatta nasıl yola çıktı diye konuşmuştuk. Tam bunu konuştuk. Üzerinden 5 dakika bile geçmeden gemiden dediğimiz gibi yardım istendiğinin yine sahil güvenliğine bildirildiğini, yine burada olanları uzaktan karadan da gören vatandaşların tekneleriyle bu noktaya gelerek arama kurtarma çalışmalarına, yine teknedeki vatandaşların yardımına koştuğunu da dile getirmişlerdi. Şimdi denizin tam ortasındayız. Limana doğru yaklaşıyoruz. Şöyle geniş çaplı tekrardan bir göstermek istiyorum. TCG Işın şu anda dediğimiz gibi çalışmalarına devam ediyor denizin altında. Tabii denizin yüzeyinde de sahil güvenliğin gemilerini görüyorsunuz. Hemen gökyüzüne baktığımızda İHA'ları ve helikopterleri görmek bu noktada mümkün. Ekiplerin çalışmaları burada son sürat devam ediyor. O 20 kayıp kişiyi aslında bulabilmek için dişlerini tırnaklarına taktılar ve 7/24 çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizler şimdi limana gidiyoruz. Limanda tabii ki kayıp 20 kişinin aile yakınları, akrabaları o noktada onlardan gelecek güzel haberi bekliyor. Yeni gelişmeler detayları oldukça bizler de bir neden aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim ve sözü bir neden size bırakalım.
1: Şimdi de yeni gelişmeler için Girne'de bulunan haber muhabiri Rıza Açıkgöz'e dönüyoruz.
2: Can Okanar, öncelikli yayınlar diliyorum. Arkamda görmüş olduğunuz nokta Girne'de o geminin açıldığı yer, buradan açılmış ve taş ucuna doğru hareket halindeyken açıldıktan yaklaşık 4 mil ilerledikten sonra önce su almaya başlamış. Gemiden bir parçası kopması durumuyla bir anda alabora olarak batmaya başlamıştı gemi. Ve 2 günden beridir arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden büyük bir özveriyle devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde gelişmeler yaşandı. TCG Işın gemisi Türkiye Cumhuriyeti'nden Çanakkale'de görev yaparken oradan hemen ayrılmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmiş. Girne'ye demirlemişti. Şu anda ekranlarınızda uzak bir noktadayız ama A Haber ekibi biraz önce sevgili Kübra denizden yayın yaparak gemiyi bize tanıtmıştı. 3000 metre altına kadar inebilen tesisata sahip, 1000 metreden arama kurtarma çalışmaları yapabiliyor gemi. Termal kameralar sayesinde aşağıyı görüntüleyebiliyor. Bu görüntüleme ile birlikte nelerin olabileceğini bizlere robotlarla, rovlarla ortaya çıkarabilecek. Şu anda bulunduğum yer Girne Limanı'nın girişi. Hemen aşağıda bulunduğum binanın altında ailelerin feryatları yükseliyor. Biz ara ara bu feryatlara eşlik ediyoruz. Kameraman arkadaşım şu anda orayı göstermeye çalışıyoruz sizlere. Ve şu anda bir kalabalık var. Güvenlik güçleri orada, aileler orada. Çadırın içerisinde büyük bir arbede yaşanıyor şu anda yine. Onlar da çok haklı. Günlerdir ailelerinden güzel bir haber alabilmek adına buradalar. Ne gece ne de gündüz hiç önemli değil onlar için. Basın mensuplarıyla birlikte sürekli bir bekleyiş içerisindeler. Ve yine bir arbede yaşanıyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi sesleri buraya kadar geliyor. Babamı istiyorum, babamı görmek istiyorum. Kardeşim nerede? Haber verin, en azından naaşını teslim edin diyerek feryatlar ediyor insanlar. Çok acılılar, çok haklılar. Gerçekten de Allah sabır versin. Yani umuyoruz kısa süre içerisinde güzel haberler alırız. TCG Işın gemisinin gelmesiyle birlikte denizlerde arama kurtarma çalışmaları büyük bir hız kazandı ve umuyoruz bugün gün saati içerisinde en azından oradaki insanlara ulaşılır. Denizin içinde olarak düşündüğümüz insanlar yine bu TCG Işın gemisi sayesinde yüzeye çıkarılır ve en azından bu ailelerin umut dolu bekleyişi umutlarla devam eder. Umutlarla son bulur. Umuyoruz güzel şeyler olsun bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez çünkü Can Okanar. Bizler Girne'deyiz. Haber nöbeti devam ediyoruz. Buradan bulunduğumuz noktadan insanların acılı anlarına şahitlik ediyoruz çoğu zaman ve gelişmeleri de aktarmaya devam ediyoruz. Toparlayacak olursak, geçtiğimiz gün 30 Ağustos tarihinde özel bir gemi şirketine ait bir

0: gemi, yolcu gemisi açıldıktan 4 mil içeride batmıştı ve o dakika itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden arama kurtarma ekipmanları geldi. Şu anda üzerimizden bir uçak geçiyor. Onu da kameraman arkadaşım yakalayabilirse onu da göstermesini rica edeceğim. Arama kurtarma çalışmaları o tarihten bu tarihe, yani 2 günden beri de aralıksız devam ediyor. Şu anda elimizdeki net bilgiyi aktaracak olursam maalesef 8 vatandaşımızın naaşına ulaşılmıştı ve 20 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyelim sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Girne Limanı'ndan size bırakalım.
1: Girne açıklarında alabora olan feribota yönelik soruşturma sürerken geminin 3 ay önce yaptığı sefere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 16 Mayıs'ta aynı feribota binen bir yolcunun çektiği videoda geminin kalkıştan hemen sonra su almaya başladığı görüldü. Paylaşımı yapan kişi durumu yetkililere bildirdik ancak kulak asan olmadı diyerek facianın göz göre göre geldiğini belirtti.
2: Bu şey bu lan. Su nereden geldi?
3: Su geliyor mu onu bak.
2: Abi dur. Onu patar gibi. Ciddi su geldi bu arada. Seslensek mi? Ses.
4: Aynı gemi, aynı manzara. Ancak bu görüntüler faciadan tam 3 ay öncesine ait.
5: Yok, siz böyle bir yöne oturun abi. Üzerinize gelmez.
2: Su nereden geldik mi?
5: Yani gelecek yani. Üzerinize gelecek aslında.
4: Girne açıklarında alabora olan feribota yönelik soruşturma sürerken geminin 16 Mayıs'ta yaptığı sefere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kalkıştan kısa süre sonra su almaya başladığı bildirilen feribotun 3 ay önceki seferinde de su aldığı görüldü.
2: Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı, yukarıdan, yukarıdan mı aşağı indi?
3: Ama adam diyor ki
2: yukarıdan geliyor. Hayır, aşağıdan geldi. Sıkıntı yok ya, bir şey olmaz, daha çok uzak değiliz kıyı. Ne oldu? Yazarız abi.
4: Facianın ardından o görüntüleri yayınlamaya karar veren yolcu paylaşımına da dikkat çeken bir not düştü. Su alan gemideki sıkıntıları personele ve yetkililere bildirmelerine rağmen kimsenin bu uyarılara kulak asmadığını söyledi.
2: Bu şey bu lan. Su nereden geldi?
4: Şoke eden görüntüler geminin en az 3 aydır bu durumda sefer yapmaya devam ettiğini açıkça ortaya koydu.
2: Bu bizim kamikaze. Çok feci bir aletti ya.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da yapılan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde. Erdoğan sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Birazdan da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi bekleniyor. Bişkek'e gidiyoruz. Ayrıntıları haber muhabiri Mert Acalioğlu'ndan alacağız.
6: Teşekkürler Can Okanar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aliyev'le görüştü. Önümüzdeki saatlerde hem Putin hem de Çaparov'la görüşmesi olacak. Önemli tabii ki Şangay İşbirliği Örgütü aslında 26. Liderler Zirvesi'ni yapıyor. Türkiye'de 2013 yılından bu yana aslında diyalog ortağı olarak bu toplantılarda yerini alıyor Başkan Erdoğan öncülüğünde. Başkan Erdoğan geride bıraktığımız saatlerde konuşmasını da gerçekleştirdi. Neler söyledi? Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizle birlikte tüm dünyaya barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda rol oynayabileceğini düşünüyoruz dedi. Bu kapsamda Başkan Erdoğan özellikle bu teşkilatın orta koridorun kalkındırılması noktasında aslında önemine dikkat çekti. Teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa ülkemiz enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik listelerin yönetilmesinde kritik rolü vardır. Bunun altını çiziyorum dedi. Pazar geçişte orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesinde işbirliğine büyük önem veriyoruz dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başında. Nepal'de meydana gelen sel felaketine ilişkin taziyelerini de dile getirdi Başkan Erdoğan. Bunu da belirtelim. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içindeyiz dedi. Daha adil bir dünya

0: daha yaşanılabilir bir dünya mesajı verdi. İklim değişikliği, terörizm gibi alanların tehlikeli olduğunu, daha doğrusu bu alanların tehlikesine dikkat çekti ve Türkiye'de gerçekleştirecek olan COP31 zirvesine tüm burada bulunanları davet ediyorum ifadesini kullandı. Kırgızistan'dan sonra da dönem başkanı biliyorsunuz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın Pakistan'a da teşekkürlerini iletti. Başkan Erdoğan önemli mesajları arasında aslında İsrail'de vardı. İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 binden fazla çoğu kadın ve çocuk insanın hayatını kaybettiğini belirtti Başkan Erdoğan. Hem Gazze ve hem Lübnan'ı bu açıdan unutmamak gerekiyor. Çünkü İsrail'in bu saldırgan politikalarının bedelini tüm dünya ödüyor ifadesini kullandı. İsrail'le ilgili konuşmasının hemen öncesinde de Mekke Anlaşması'nda değindi Başkan Erdoğan. Bu da önemliydi. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Anlaşması bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacaktır dedi. Net mesajlarıydı aslında Başkan Erdoğan'ın ifade ettiğimiz gibi. Özellikle liderlerin 3'er dakikalık konuşma süreleri vardı. Öncelikli olarak üye olan, örgüt içerisinde olan 10 ülke lideri konuştu. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres konuştu. Akabinde ise Başkan Erdoğan konuştu. Türkiye diyalog ortağı olarak biliyorsunuz bu teşkilat içerisinde yer almakta. Tabii ki bu zirvenin dışında da ikili görüşmeler olacak. Baş başa görüşmeler olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Putin'le yapılacak görüşme bu açıdan önemli. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı halen daha devam ediyor. Karadeniz'de biliyorsunuz zaman zaman kıyılarımıza ulaşan güvenlik tehditleri var. Zaman zaman seyir sefer güvenliği de tehdit altında. Bu savaşın sonlandırılması noktasında Türkiye'nin arabuluculuğu oldukça önemli. Çünkü Türkiye hem NATO üyesi ülke olan hem de Rusya ile aslında birebir görüşebilen nadir ülkelerden biri. Bu usta bu dengeli politikanın aslında önemli bir yansıması ve bugün de o savaş tabii ki Başkan Erdoğan'la Putin arasında yapılacak görüşmede ele alınacak. Öte yandan tabii ki bölgesel konular, iki ülke arası ilişkiler ve bir yandan da Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması noktasında daha önce Erdoğan ve Putin arasında görüşmeler olmuştu. Türkiye enerji noktasında bir hub olabilir bu hususta. İşte bu konunun değerlendirilmesi bekleniyor. Yine Suriye'deki son gelişmelerin ele alınması. Öte yandan bilindiği üzere Rusya ile Türkiye'nin ortak bir Akkuyu nükleer santrali çalışması da var. Birinci reaktörün bu yıl devreye alınması bekleniyor. Bu hususunda yine masada olması ve değerlendirilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'a birçok isimde eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler gibi onlar da burada. Birçok bakan, yetkililer burada. MİT Başkanı İbrahim Kalın burada. Onlar da bu görüşmelerde yerini alacaklar. İfade ettiğimiz gibi dünya nüfusunun neredeyse yarısı aslında bu teşkilatın içerisinde. Başkan Erdoğan da bu teşkilatı oldukça önem ve değer veriyor. Yapmış olduğu açıklamalar da bu yöndeydi. İlerleyen saatlerde o görüşmelere ilişkin fotoğraf kareleri gelecek. Henüz başlamıştı onu belirtelim. Daha sonra ise Başkan Erdoğan'ın zaten bu görüşmelerden sonra Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten de ayrılması bekleniyor. Ancak ifade ettiğimiz gibi Çaporov ve Putin'in dışında başka liderler de bu listeye eklenebilir diyelim. Can Okunar ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Kameralarımız Kırgızistan'da. E-News yayın koordinatörü Orhan Salih Başkan Erdoğan'ın programlarını takip ediyor. Yanında da konuğu var. Sözü Orhan'a bırakıyoruz.
2: Can Akaner, oldukça yoğun bir programdan bahsediyoruz. Sabah saatlerinde başlayan Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le görüşmesi sonrası zirvede de birçok görüşme yapılıyor. Az önce Cumhurbaşkanı da mesajlarını verdi zirve kapsamında yaptığı açıklamada. Daha adil bir dünya için aslında işte ne yapılması gerektiğini ve önümüzdeki yani gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakılacağını da altını çizdi. Bölgesel ve küresel barışın da çok önemli olduğunu söyledi. Nitekim özellikle yeni dünya düzeninde, çok kutuplu dünya düzeninde Şanghay İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na da gerekli önemi ve bundan sonraki süreçte de bu önemi vermeye devam edeceğini söyledi. Yanımda konuğum var, Mahmut Övür, Sabah Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Sağ olun. Şimdi
3: ilk kez böyle Bişkek'ten bir araya geldik.
2: Evet, ilk kez. Önemli aslında çünkü baktığımız var vakit işte Temmuz ayının başında NATO'da NATO toplantısı vardı Ankara'da. Türkiye NATO'nun çok önemli bir oyuncusu. Bu süreç içerisinde başka zirveler, toplantılar da oldu. Ama NATO'dan şimdi Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nda da Sayın Cumhurbaşkanı liderler düzeyindeki zirveye katıldı. Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi bu tabii hakikaten Bişkek'teki bu toplantı yani Şanghay İşbirliği Örgütü açısından da çok tarihi önemli. Niye? Çünkü hakikaten dünya bir sıkışma yaşıyor. Bir taraftan Hürmüz Savaşı'nın inanılmaz bir noktaya gelmesi. Bu Hürmüz Savaşı dediğin şey aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü'nün çok yakından ilgilendi.
2: Evet.
3: Onun en önemli kurucu

0: üyelerinden birisi İran üzerinde buluşan bir savaştan bahsediyor. Kim ilgilendiriyor? Çin ilgilendiriyor. Kim ilgilendiriyor? Rusya ilgilendiriyor. Bu açıdan Türkiye'nin burada diyalog ülkesi olarak bile bulunuyor olması, toplantıya katılıyor olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış eksenli konuşmalarını veriyor olması bence sadece NATO eksenli Batı blokunu değil, Şangay eksenli yapıyı da rahatlatan bir süreç diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan bak, bu tabii şunu da gösteriyor. Türkiye'nin yeni dünyanın kurulurken nasıl bir rol oynadığı açısından da bence çok tipik, çok özel, önemli bir toplantı. Bir taraftan NATO'nun çok güçlü bir ülkesi, daha bir ay önce, bir buçuk ay önce böyle bir toplantı yaptı. Döndü arkasından Pakistan, Suudi Arabistan'la birlikte bir ittifak yaptı. Bu da bölgede çok ilgi çeken bir şeydir. Ve şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nde konuşma yapıyor da o görüşmeler yapıyor. Putin'le görüşecek. Çünkü bir taraftan Putin Avrupa ilişkilerinde derin bir kırılma yaşanıyor, bir gerilim yaşanıyor. Avrupa neredeyse diken üstünde. Rusya şunu yapacak, bunu yapacak diye. Rusya'nın da aslında barışa ihtiyacı var diye düşünüyorum.
1: Evet, işte birazdan Vladimir Putin'le bir ikili görüşme yapılacak. Çok evet. Fazla konu başlıyor. Hem küresel noktada Ukrayna gibi, işte Suriye gibi birçok konu başlığı var. Ne bekliyoruz iki ülke ilişkileri arasında?
0: Ben tabii umutluyum. Bugün de öyle bir yazı yazdım. Bugünkü yazımda da söyledim. Sanki bir biçimde dünyaya nefes aldırabilecek. En azından Avrupa Rusya ilişkilerinde bir nefes alabilecek bir alan açma konusunda Başkan Erdoğan'a gerçekten bir bakış var, bir dikkatle izleniyor yaptıkları. Başka da nefes alacak ya da alan açabilecek bir siyasi aktör yok. Şimdi Putin'le görüşmede buna yönelik bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. Tabii bu bizi başka boyutta da ilgilendiriyor. İsrail, Suriye meselesinde de Putin, özellikle Rusya'nın ciddi rolü var. Bu açıdan da belki bir özel görüşmeler yapılabilir diye düşünüyorum. Hani o açıdan baktığımız zaman bu Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü'nün bu zirvesi birçok boyutu etkilemeyecek bir zirve diye düşünüyorum ve önemli.
1: Şüphesiz dediğiniz gibi Mekke Anlaşması, Mekke İttifakı ile birlikte dün işte İstanbul'da da bunun bakanlar düzeyinde ilk toplantısı
0: yapıldı.
1: Benzer ittifaklar dünyada gittikçe şekillenmeye başladı. Türkiye hem işte doğu, batıda işte NATO, Avrupa ile ilişkiler içerisinde, doğuda da Şangay gibi çok farklı diğer teşkilatlarla, örgütlerle de yakın işbirliği içerisinde. Bu süreçte özellikle Türkiye'nin Orta Doğu'da artan rolünü nasıl değerlendirebiliriz? Suriye noktasında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında işte Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında ciddi bir fikir birliği var. Ancak bazı bölgedeki ülkeler bundan oldukça dediğimiz gibi Amerika'nın, Washington ve Ankara'nın Suriye noktasındaki bakış açısı aynı gibi, aynı
0: pencere. Burası şöyle bir şey düşünüyorum tabii. Özellikle bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en hegemon gücü. Şunu biliyor Amerika. Yani bir defa bir irtifa kaybı yaşıyor Çin karşısında. Ona karşı bir önlem aldığını da biliyoruz. Bölgede bir stabil denge kurmaya çalışıyor bir Amerika var. Ama bu arada İran Savaşı'nda bir yükselme yaşadı. Buradan bir türlü bir çıkış yolu da bulamıyor. Sıkışmış bir durumda. Suriye bu açıdan kritik. Yani Amerika için de kritik, bizim açımızdan zaten önemli bir ülke. Yani Türkiye oraya gerçekten büyük ciddi katkı sundu. Oranın daha terörden arındırılmış, saldırgan ve saldırı unsurlarından arındırılmış bir Suriye. Bölgeyi de rahatlatacaktı. Kim bunlar rahatsız? En başta Siyonist İsrail ve Netanyahu rahatsız. Kim rahatsız? İşte Kıbrıs var, o ilişkiler gelişiyor. Yunanistan bir biçimde oradan pay katmaya çalışıyor. Aslında tabii Türkiye'nin izlediği bu siyaset, bu bölgesel barışa hizmet edecek siyaseti görüyor olsalar aslında onlar için de büyük yarardır. Ben mesela şunu hakikaten düşünüyorum. İsrail'de aklı başında analiz yapabilecek aydın entelektüeller yok mudur? Yani İsrail orada tek başına hiçbir şey yapamaz. Çünkü Amerika olmadığı sürece, ben hep şunu düşündüm. Amerika olmadan İsrail orada hiçbir şeydir. Şimdi Amerika bu gerçeği görüyor. Belki de gücü şuradan yetmiyor. İşte belki Amerika'daki Siyonist lobinin etkisinden dolayı yetmiyor. Normalde Amerika şu anda İsrail'in yaptıklarından dolayı ağır kendisinin geleceğini riske sokmuyor. Çünkü zaten geleceği Çin'in yükselişi nedeniyle riskte, kaybediyor. Ne yapmaya çalışıyor? İşte petrol üzerinden, ticaret savaşları üzerinden ayakta kalmaya çalışan bir Amerika var. Şimdi bunu baltalamaya çalışan bir İsrail var. Bence Türkiye orada ciddi bir politika izliyor. Amerika'nın Türkiye'ye giderek, şöyle bir şey söyleyeyim, belki biraz abartı olacak ama Türkiye İsrail'den daha fazla ihtiyacı var. Niye? Çünkü bu bölgenin stabil olması Amerika'nın daha çok şeyi gerektir. Yarın öbür gün zaten ticaret yolları açılmaya başlıyor. Ticaret savaşları belki durgunlaşabilir. Bu noktada Türkiye'nin, Amerika'nın en azından bölgenin sarsılmaması için Türkiye gibi bir ülkeye, ki Türkiye burada hem Suudi Arabistan'la hem Pakistan'la ilişki kurmuş. Bu ne demektir? Pasifik'e kadar uzanan bir hat oluşuyor demektir. Bence bu açıdan Amerika'nın da bunu ciddiye alması gerekiyor. Ben hatta şunu söylüyordum, yani Ağustos sonunda bu savaşa bir biçim bulur diye düşünüyordum. Şimdi belki Eylül'e sarktı. Bulmak zorunda Amerika. O yüzden Türkiye'ye ihtiyacı var bu bölgenin stabil kalması açısından. İsrail'in de geri adım atmasını zorlamak zorunda Amerika.
1: İsrail bu seçimlerden dolayı biraz bazı noktalarda
0: gelebilmeye
1: çalışıyor. Biraz hem Yunanistan'da seçimler var hem İsrail'de seçimler var. Biraz da siyaset üzerinden bir popülizm yakalamaya çalışıyor her ülkenin. O seçime
0: yani bu her seçimler biliyorsun böyle şeylere yol açıyor. Bu siyaseti zehirleyen bir süreçtir. Yani ülkeleri zehirleyen bir süreçtir. Yani siyasi popülizm üzerinden ülkenin genel çıkarları zehirleniyor. Bölge çıkarları zehirleniyor. Yani Netanyahu bu açıdan belki de ben gördüğüm kadarıyla önümüzdeki sürecin kaybeden olacaktır. Evet. Yani bunu kullanıyor olması bile belki onu kurtarmayacaktır. Burada ciddi bir Siyonist akıl artışı var, Siyonist saldırı artışı var ama ben diğer tarafta da bir sağduyunun gelişeceğini düşünüyorum. Hani bölgeyi böyle derin bir krize sürükler mi? Öyle bir beklenti var. Ben çok da inanmıyorum. Ben önümüzdeki bir ay içerisinde bunun biraz daha stabil olacağını halen düşünüyorum.
1: Şu olarak şunu da sorayım. Kırgızistan böyle sine büyük, önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. İşte Bişkek'teyiz, başkent. Dünden beri buradayız. İşte hani dünya liderleri de burada. İzlenimlerinizi böyle kısaca bir alayım. Nasıl?
0: Ya ben Kırgızistan'a tabii ikinci, üçüncü gelişim sanırım. 2019'da gelmiştim. Türkiye'nin buraya yönelik ciddi yatırımları vardı. İlk yatırım yapan işte otelde, Sheraton Otel'di. Bizim Türk iş adamları Aydın Misaçoğlu'nun yaptığı bir yatırımdı. Aynı zamanda AVM'ler, evet. Madencilikle ilgilenmeler var. Ama Türkiye açısından Kırgızistan'ın şöyle bir önemi vardı. Burası FETÖ'nün de merkeziydi. Evet. Bence Türkiye'nin belki de son 10 yılda en önemli başarılarından birisi ülkede bitirdiği gibi Kırgızistan'da FETÖ'yü geriletmesidir. Evet. Kırgızistan aslında önemliydi.
1: Peki. Çok teşekkürler Mahmut Övür. Evet, biz Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten son durumu aktardık. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin'le görüşecek ve sonrasında temaslarını tamamlayıp Türkiye'ye geri dönecek. Şimdilik Bişkek'ten aktaracaklarımız bunlar.
2: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşüyor ve günün en önemli programı bu. İki liderin gündemine bakacağız. Profesör Doktor Toğrul İsmail konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın İsmail.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
2: Evet, tabii yaşanan, bölgede yaşanan günler itibariyle, dönem itibariyle konuşulacak o kadar çok mevzu var ki, yani Türkiye ile Rusya arasında bunların arasında bir gündem seçimi yapmak son derece zor. Ama sizin bu konudaki görüşleriniz ve yorumunuz nedir?
3: Çok teşekkür ederim. Gerçekten de gündem çok zor. Yani Türkiye-Rusya ilişkilerini tek bir başlık başlık altına indirgemek jeopolitik gerçekleri göz ardı etmek olur işin gerçeği. İki devlet arasındaki ilişki ne klasik bir stratejik müttefiklik ne de tam anlamıyla bir hatımlık diyebiliriz. Yani burada uluslararası ilişkiler direktörlerinde bir pragmatik işbirliği söz konusu. Tabii ki bazen bu işbirliği stratejik boyutlara da ulaşabiliyor. Bazen bizde yani Türkiye bağlı olmadan yaşanan sorunlar da söz konusu. Nitekim Ukrayna-Rusya savaşı gibi. Bu ilişkinin ben düşünüyorum ki üç esas temelde değerlendirmemiz var. Bir kere her iki ülke komşu. Yani geniş Avrasya coğrafyasında temas noktalarımız var. Bunlar hem bir nevi işbirliği alanları aynı zamanda da tabii ki bazen rekabet alanlarına da dönüşebiliyor. Yani bura baktığımız zaman buradaki Güney Kafkasya olsun, Karadeniz güvenliği olsun, Suriye, Libya gibi dosyalarda Ankara ve Moskova çoğu zaman bazen işbirliği, bazen ise taban tabana zıt görüşmeleri yapmakta. Yani görüşlere sahip olmakta daha doğrusu. Bu açıdan Türkiye'nin diğer önemli

0: konusu ve Rusya'dan farklı eden konu. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüyle saygıyla yanaşmak, uluslararası hukuka saygıyla yaklaşarak bölgedeki devletlerle işbirliğini bu çerçevede oluşturmak bu açıdan da çok önemli. Öte yandan krizlere rağmen iki ülke arasında bu krizleri aşma kapasitesi ve becerisi de oldukça yüksek. Bunu da söylemek gerekiyor. Buna biz bir nevi karşılıklı bağımlılık, hatta pragmatik işbirliği de diyebiliriz. Bu enerji alanı olsun, Mavi Akım kimi, Türk Akım, Akkuyu nükleer santralı gibi. Aynı zamanda ticaret, bu ticaret hacmi ve lojistik hatlar bu taraflar arasında her zaman masada kalmak mecburiyetinde bırakılıyor. Bölgesel sorunlar da nitekim daha önce de söyledik. Yani öte yandan Moskova için Türkiye batı yaptırımları karşısında nefes borusu ve diplomasi böyle diyelim kapısı niteliğindedir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ankara içinse Rusya bölgesel dengeleri kurmaya ve çok boyutlu dış politika sürdürmede vazgeçilmez bir muhataptır. Onu da diyebiliriz. Aynı zamanda küresel sistemdeki manevra alanı olarak da bakmamız lazım bu iki ilişki, ülke arasındaki ilişkilere. Türkiye NATO üyesi kimliğini korurken Batı ile ilişkilerinde çoğu zaman tıkanıkları biliyoruz ki Moskova ile görüştüğü işbirliğinde de bazen dengelemektedir. Bu da bir gerçek. Rusya'da Türkiye'nin o böyle dik duruşunu, kendine has duruşunu bazen kendisinin Batı ile Batı bloğu ile işbirliğinde de denge unsuru olarak görmektedir. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye-Rusya hattında tek bir dosya diğerinin önüne geçirilemez. Yani bizim ilişkiler oldukça derin ve birçok konuda da vazgeçemeyiz. Yani bu ister işbirliği olsun, ister bazen rekabet alanları olsun, böyle diyebiliriz. Ama görüşülecek konular her zaman geniş. Özellikle Karadeniz'in güvenliği son yıllarda oldukça anlamlı. Buradaki ticaret hacminin değişimi, enerji masası aynı zamanda çok önemli, enerji konusu ve diğer konular da oldukça önemli. Ben düşünüyorum ki iki devlet başkanı ve lideri bu konuları ciddi şekilde gündeme getirecekler. Dediğim gibi konular oldukça zor ama buna rağmen Türkiye özellikle Rusya ile kriz konularını çok iyi bir şekilde çözmesini bilen bir ülke haline gelmiştir. Bu da ender ülkelerden biri olduğunu göstermekte. Nitekim Ukrayna-Rusya savaşında da Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimiz her iki ülkeyle, yani ülke liderleriyle, ister Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ister Ukrayna Başkanı Sayın Zelenski ile görüşmeleri rahatlıkla yapabilecek ve her iki tarafla da diyalog sürdürebilecek ender ülkelerden biri, belki de tek ülke şu anda diyebiliriz.
1: Teşekkür ederiz Profesör Doktor Toğrul İsmail konuğumuzdu. Ajansa devam ediyoruz. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay Zirvesi'nde Emine Erdoğan, Azerbaycan, Çin ve Özbekistan liderlerinin eşleriyle bir araya geldi. Lider eşleri Kırgız kültürünün geleneksel el sanatlarını incelerken çocukların ve gençlerin konserini de izledi.
2: Kırgızistan'da diplomasi trafiği sürerken lider eşleri de çeşitli etkinliklere katıldı. Başkan Erdoğan'ın başkent Bişkek'teki temaslarını eşlik eden Emine Erdoğan lider eşleriyle bir araya geldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarova'nın davetine katılan Emine Erdoğan, Azerbaycan, Çin ve Özbekistan liderlerinin eşleriyle görüştü. Lider eşleri Kırgızistan'ın köklü kültürünü tanıma fırsatı buldu. Kırgız çocuklar ve gençlerin geleneksel çalgılar eşliğinde verdiği konseri izleyen Emine Erdoğan ve lider eşleri el sanatları sergisini gezdi. Keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleriyle geleneksel kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültürünün sembollerinden kartallar ve geleneksel av köpekleri tayganlar da ilgi odağıydı. Emine Erdoğan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kırgız kültürünün estetik anlayışı ve ustalığını yansıtan eserleri yakından incelediklerini belirtti. Çocukların seslendirdiği ezgilerin de programa ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

0: Nepal'deki sel felaketinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti. Yaklaşık 4000 kişi ise kayıp. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Felaketin son durumunu ve bölgede yaşananları almak için Çin'e gidiyoruz. Mehmet Zeyrek notlarıyla Pekin'den karşımızda.
1: Can Okanar, gün artık sona ermeye yakın yeni bir bilanço açıklandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1003 olarak kaydedildi ve sadece Nepal'de aranan kişi sayısı 3500 civarında olduğu belirtiliyor. Ama mesela Çin medyasında 4600 olarak yazılmıştı ki bu aranan kişilerin net bir sayısı henüz belli değil aslında. Sahada daha fazla ilerledikçe aslında tablo netleşiyor. Diğer yandan sabah saatlerinde Nepal lideri bugüne kadar 11 bin kişinin kurtarıldığını söyledi ve Çin tarafı da 16 kişinin hayatını kaybetti. 546 kişinin kayıp olduğunu bildirdi Çin tarafında. Arama kurtarma operasyonları artık daha profesyonel bir şekilde ilerliyor. Özellikle Nepal ilk günden beri insan gücüne ihtiyacımız yok demişti. Profesyonel ekipler ve teknolojik aletlere ihtiyaç duyuyoruz demişti. Çin de seçkin timlerini bölgeye gönderdi ve özellikle dün bir elektrik terminalinde çalışan işçilerin mahsur kaldığı noktada Çinli ekipler bir tünel açma operasyonu düzenlediler. İçeriye temiz hava bıraktılar ve bugün o işçilerden 279'unun kurtarıldığı haberi geldi. Hala çalışmalar devam ettiğini biliyoruz. Diğer yandan bu felaketin adı konulamıyor. Mesela sel mi, heyelan mı? Hala bilim insanları bunu açıklıyor. Ama bir buzul istikrarsızlığı olduğu kesin. Nepal hükümeti bugün ülkesinin sera gazı emisyonlarının mağduru olduğunu söyledi ve özellikle Çin, Hindistan, Amerika gibi emisyon üreticisi ülkelerden bir tazminat talebinde ve destek talebinde de bulundu. Ve şu an için aslında ülkeler Nepal'e oldukça destek verdiğini biliyoruz. En önemli şey kayıp kişiler için daha fazla mücadele etmek ve umutlar tükenmeden onlara ulaşabilmek. Bölgeden gelen son gelişmeler bu yöndeydi. Can Okanar.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın güneyindeki Lark Adası'na düzenlenen bombardımanla tırmanan askeri gerilime ilişkin konuştu. Saldırıya Ürdün'deki ABD üslerine hedef alarak yanıt veren İran'ın fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemlerini aşamadığını söyledi. Ardından Tahran'ı tehdit eden ABD Başkanı, "Yanıtımız sert olacak," dedi.
2: İran başarısız bir millet ama bu onları tokatlamayacağımız anlamına gelmiyor. Ne olacağını göreceğiz.
3: İran'ın saldırısına sert karşılık vereceğiz dedi. Tahran'a tehditler sıraladı. Başta Orta Doğu olmak üzere dünya haftalar sonra yeniden başlayan ABD-İran çatışması nedeniyle diken üstünde.
2: Kimse bize saldırmayacak. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü zekiler.
3: ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği bombardımanın ardından İran'da Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırı sonrası Fox News'e konuşan ABD Başkanı Trump, füzelerden biri hariç tamamının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini söyledi. Müdahale edilmeyen füzenin ise önemli bir yeri vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiği öne sürüldü. İran'ı yeni saldırılarla da tehdit eden Trump, onları sert vuracağız, bir yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı o açıklamalardan kısa süre sonra da Tahran'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. İran rejimi resmen başarısız olmuş bir yönetimdir dedi.
2: Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, para birimleri yok, askerlerine ve polislerine maaş ödeyemiyorlar. Enflasyon %300'de ve liderlikleri tamamen karmaşa içinde. Ülkeyi düzgün bir şekilde temsil edemiyorlar.
3: Trump, Tahran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılardan sonra da İran'ın petrol merkezi olan Hark Adası'nın yerle bir edindiği bir yapay zeka videosu paylaşmıştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya tepki olarak iki ülke arasındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmişti. İlginç kararın ardından Google'da haritalar uygulamasının ABD versiyonunda gölün adını güncelledi. Kanada'daki kullanıcılarsa Ontario Gölü ismini görmeye devam edecek.
2: Bu kararname ile Ontario Gölü'nün adını derhal geçerli olmak üzere Amerika Gölü olarak değiştiriyoruz.
3: Kanada'ya kızdı, faturayı göle kesti.
2: Kanada'yı karşılıksız savunuyoruz. Hiçbir şey almıyoruz. Bize Kanada'yı savunmamız için para ödemiyorlar. Ama biz Kanada'yı savunuyoruz.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yaptığı misinlemeye Google'dan da destek geldi. Trump'ın ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmesi üzerine teknoloji devi Google'da söz konusu gölün adını güncelledi. Şirketten yapılan açıklamada Google haritaların ABD'deki versiyonunda gölün Amerika Gölü şeklinde isimlendirileceği belirtildi. Kanada'daki kullanıcılar için Ontario Gölü olarak kalmaya devam edeceği ifade edilirken bu iki ülke dışındaki kullanıcılarınsa haritada her iki ismi göreceği bildirildi. Google'ın bu hamlesi Trump'ın talimatı doğrultusunda Amerika Körfezi olarak değiştirilen Meksika Körfezi'ni anımsattı.
2: Bir körfezimiz var, bir gölümüz var. Şimdi ihtiyacımız olan şey bir okyanus. Belki de Atlantik veya Pasifik'in adını değiştirmemiz gerekecek.
0: Adana'da otoyol jandarmasının dikkati emekli öğretmen çiftin telefonla dolandırılmasını önledi. O anlar jandarma personelinin yaka kamerasıyla kaydedildi.
4: Devam ediyorum. Kiminle görüşüyorsun?
3: Dolandırıcıların oyununu jandarma bozdu.
4: Kiminle görüşüyorum ben? Ben Adana Otoyol Jandarması.
3: Otoyol jandarma ekipleri Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda görev başındaydı. Emniyet şeridinde bekleyen bir otomobili fark ederek aracın yanına gitti. Araçta emekli öğretmen olan bir çift vardı. Tedirgin haldeki telefon görüşmesi jandarmayı şüphelendirdi.
4: Adınız ne beyefendi? Numarada kayıt olmadığından dolayı soruyorum. Sizin oğlunuz mu?
3: Telefonun diğer ucunda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı vardı. Terörle bağlantıları olduğunu söyleyerek çiftin para ve ziynet eşyalarını almaya çalışıyordu.
4: Kesin oğlunuz değil. Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz. Arıtlar, milletin numarasını aramayın. İkincisi de nereye gittiklerini kendilerine karar verecekler. Kesinlikle şey yapmayın, aramayın bir daha bu numarayı. Engelleyeceğiz, bilginiz olsun.
3: Jandarmanın dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtulan çift karakola götürüldü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
4: Sizde baksam dolandırıcılık şey var. Halen kişi oğlum diyor. Teyze de Andrea bir süreç diyor. Oğlum değil diyor. Bizi takip et.
5: Dikkat et, yavaş yavaş.
0: Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde İsrail destekli Dürzi Hikmet el-Hicri'ye bağlı yasa dışı gruplar güvenlik güçlerine saldırdı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Halep'e gidiyoruz. A Haber muhabiri Mehmet Geçler'den gelişmeleri alacağız.
6: Cana Konar, dün gece saatlerinde başladı çatışmalar. İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik personellerine saldırdı. Kontrol noktalarına ağır silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Dürzi milisler ve 10 personelin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Şam tarafından yapılan açıklamada Süveyda'da Dürzilerin bir kısmına liderlik eden ancak silah zoruyla tüm bölgeye de hakim olan Hicri 25 Ağustos'ta kendimizi İsrail devletinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz açıkçası. açıklamasında bulunmuştu. Tabii dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde gerçekleştirdikleri saldırıya da Suriye hükümeti de karşılık verdi. Özellikle birçok noktada da yine düzlüm listelerine yönelik karşılıkların sürdüğünü ifade edelim. Bu sebeple de bir çatışmanın olduğunu da sizlerle paylaşalım. Hicri milisleri kontrol noktalarına ağır silahlarla ve kamikaze dronlarla saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda da 10 güvenlik personelinin yaralandığı Suriye hükümeti tarafından

0: yapılan açıklamalar arasında yer alıyor. Tabii saldırıda yer alınan personellerin de hastanede tedavisi devam ederken bölgeye de yine ekiplerin sevk edildiği, bu ekiplerin sevk edilmesinin ardından da özellikle El Zeytun ve Tel Hadid bölgelerinde bu çatışmaların yoğunlaştığı bilgisi de elimize ulaştı. Can Okanar, biz bölgedeyiz, gelişmeleri takip ediyoruz.
1: Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı üzerine zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu poliçesi yaptırılan evin satışı halinde kullanılmayan günlere ait primler sigorta sahibine iade edilecek.
2: Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye etti, zorunlu deprem sigortasında değişiklik yapıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran bir kişi zorunlu deprem sigortası yaptırdıktan birkaç ay sonra evini sattığını, evin yeni sahibinin de konut kredisi kullanırken aynı evi için yeni bir DASK poliçesi yaptırdığını ifade etti. Böylece aynı konut için iki ayrı poliçe düzenlenmiş olduğunu belirten vatandaş, poliçeyi iptal ettirmek ve ödediği parayı geri almak istediğini kaydetti. Ödediği primin kullanılmayan kısmını geri almakta güçlük yaşadığını belirten vatandaş, uygulama nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi yönünde talepte bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumu inceleme sonucunda mevcut uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi yönünde tavsiye kararı verdi. KDK'nın tavsiye kararı üzerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı tarafından mevzuat çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından DASK uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye göre bir konut satıldığında eski sahibine ait DASK poliçesi tapudaki satış tescil tarihi itibarıyla sona erecek ve poliçenin kullanılmayan günlerine karşılık gelen prim eski ev sahibine geri ödenecek. Yeni ev sahibi için de ayrı bir DASK poliçesinin bulunması esas olacak.
1: İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası sürüyor. Davada tutukluluk incelemesi yapılıyor ve savunmalar alınıyor. Gelişmeler A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'da.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 72. duruşma geride bıraktığımız gün gerçekleşti ve bugün de 73. duruşmanın gerçekleşmiş olduğunu belirtelim. Peki geride bıraktığımız gün neler yaşandı ve bugün neler bekliyor bizleri, hemen onlardan bahsedelim. Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan geride bıraktığımız gün kendisi tahliyesini talep etmişti. Bu hafta aslında soruşturmanın bu şekilde geçeceğini de biliyorduk. Öyle ki sanıklar, avukatları veya kendi aracılığıyla tahliyelerini talep ediyorlar ve bugün içinde yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışman olarak bilinen ve İstanbul Hüseyin'in uygulamasıyla alakalı kendisine daha önce sorular yöneltilen ve bu konu kapsamında da aslında ifade vermiş olan Necati Özkan bugün tahliyesini talep etti ve yine vermiş olduğu ifadesinde ve bu savunmasında aslında yine tutuklu kaldığı süre boyunca yaşadıklarını ve bu süre zarfı içerisindeki çeşitli elde etmiş oldukları delilleri aslında yine savunmasında kullandı diyelim. Ekrem İmamoğlu'na gelecek olursak, Ekrem İmamoğlu'nun ise Perşembe günü tahliyesine dair bir savunma yapacağını biliyoruz ve Perşembe günü yapmasını beklediğimiz bu tahliye savunmasıyla birlikte olacaklar da yine mahkeme heyeti tarafından belirlenecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Yargıtay'ın yeni kararıyla 11 saati aşan çalışmalarda mola süresi 1,5 saate, 13 saati aşanlarda 2 saate yükseltildi. İşçisine mola hakkı kullandırmayan işverenleri ise 26.620 lira para cezası ve haklı fesih davaları bekliyor.
4: İlk öğlen yemek paydosu 45 dakika. Daha sonra 30 dakika, daha sonra 15 dakika.
5: Çalışanlar için ya güzel bir düzenleme diye

0: düşünüyorum. Burada 7,5 saatle 11 saat arası çalışan bir işçinin 1 saat, 11 ile 13 saat arası çalışan işçinin 1,5, 13 ile 14 saat arası çalışan işçinin de 2 saat mola hakkı tekrardan düzenlendi ve bu hak işçilere tanımlandı.
1: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mola hakkı yeniden düzenlendi. Artık 11 saati aşan çalışmalarda çalışanlara 1 saat değil, en az 1,5 saat, 13 saati aşan çalışmalarda ise 2 saat mola hakkı verilecek.
2: İşçisine mola hakkı kullandırmayan işverenleri ise 26.620 Türk lirası idari para cezası ve haklı fesih davaları bekliyor.
3: O ceza da güzel. Ben de memnun oldum.
0: İşveren de bunu ancak işçinin lehine olarak genişletebilir. Yani mola hakkını arttırabilir. Ancak bunu azaltması söz konusu olamaz.
1: Peki mola hakkı nedir? Neden önemlidir?
0: Mola hakkı işçinin aslında anayasal ilkelerle güvence altına alınmış bir hakkıdır. Bu hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz. Bu haktan feragat edilebilmesi mümkün değildir.
3: Bence çok güzel. Ben memnun kaldım. Benim de işime yarar yani.
4: Her zaman çalışan yanında olmamız gerekiyor. Onun için her iki kesim için de inşallah hayırlısı olur.
5: Ajansan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılımda %52,5 oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
11: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. En para, bankanın güzeli.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
17: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırlanıyor.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dünyası, güzellikler dünyası. Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ve 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Bu sürecin Başkan Erdoğan'la Putin arasında yapılacak görüşmede bir kez daha gündeme gelmesi bekleniyor. Tarafları Başkan Erdoğan kuşkusuz bir kez daha İstanbul'da masaya davet edecektir gibi.

0: Başkan Erdoğan da bu örgüt için aslında Şangay İşbirliği Teşkilatı için aslında parlayan yıldız ifadesini, yükselen yıldız ifadesini kullandı. O mesajlarda oldukça dikkat çekiciydi. İfade ettiğimiz gibi liderlerin konuşmaları bitti. O konsey toplantısının ardından liderler konuştu. Şimdi ise ikili görüşmelere geçildi. İfade ettiğimiz gibi Başkan Erdoğan Çaparov ve Putin'le görüşecek, ancak bunun dışında başka liderlerle görüşebilir, onu belirtelim. Çünkü örneğin Şahbaz Şerif var burada, Pakistan Devlet Başkanı, ki Türkiye, Suudi Arabistan ve bilindiği üzere Pakistan arasında önemli bir anlaşmaya imza atılmıştı. İşte bunları da ilerleyen saatlerde, dakikalarda göreceğiz. Ancak şu an itibariyle Putin ve Çaparov görüşmesi ön planda, onu takip edeceğiz. Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Gündeminde iklim değişikliği ile mücadele, Mekke Anlaşması ve İsrail'in saldırgan politikaları vardı. İsrail saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti Başkan Erdoğan. Bu ifadelerin içerisinde başka neler vardı? Dilerseniz hep birlikte kulak verelim.
1: Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Teşkilatımızın Şangay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
2: Az önce Mert Acıalioğlu da ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün çok önemli bir görüşmesi var Rusya Devlet Başkanı Putin'le. Zirveden hangi sonuçlar çıktı, çıkabilir? Bu görüşmeden, yani Putin-Erdoğan görüşmesinden hangi sonuçların çıkmasını bekliyoruz? Hangi başlıklar masada? Hepsini uluslararası ilişkiler uzmanı Sayın Anar Ali ile konuşacağız. Anar Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Banu Hanım, iyi yayınlar.
2: Bu arada zirve marşında böyle bir fotoğraf yakalamış haberciler. Hakikaten bütün dünyanın konuştuğu bir fotoğraf haline geldi çok kısa bir süre içerisinde. Lukashenko, Putin ve arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu fotoğraf ne söylüyor? Hangi mesajları alıyordur bu üçlünün rakipleri?
3: Tabii şöyle, ikisi de hem Putin hem Alexander Lukashenko dünyadan şu an için itibariyle izole olmuş iki lider. Evet. Ve Türkiye gerçekten her iki ülke için, özellikle Rusya için çok iyi bir stratejik bir dost. Bu anlamda Putin'in en fazla yakınlık hissettiği lider Sayın Erdoğan. Neden? Çünkü Ukrayna meselesinde belki konuşuruz onu, en fazla güvendiği ve müzakerelerin tekrar başlatmasını istediği liderlerin başında Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Neden? Çünkü hem Ukrayna tarafıyla da.
2: Türkiye dışında hiçbir arabulucu netice almaya o kadar yaklaşmamış.
3: Yaklaşmadı. Çünkü bir de güven meselesi var. Gerçekten Putin neredeyse 2000 yılından itibaren Rusya Devlet Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı da 2002'den itibaren Türkiye'yi yönetiyor. Yani öyle bir şey var, mesaileri var. 20 yıldan fazladır bir tanışıklıkları var ve gerçekten karşılıklı bir güven söz konusu. Ve bunu her platformda da Putin demeçlerinde, hem içerideki demeçlerinde hem uluslararası demeçlerinde bunu ifade ediyor. Yani özetle çok güvendiği bir lider. Ve bu Ukrayna meselesinin, tekrar Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da başlatılmasını istiyor. Bunu aslında Yuri Putin'in kıdemli danışmanı da bunu ifade etti. Tekrar bir müzakere mekanizmasının başlatılması sürpriz olmaz.
2: Bugün iki liderin masasında da bu başlık olacak o zaman, yoğun bir biçimde konuşulacak.
3: En önemli başlıklardan biri Rusya-Ukrayna savaşı masada olacak. Çünkü şu an tıkanmış ve giderek gergin gerginliğin dozajı artıyor.

0: Her iki taraf bunu artırıyor. Hem Ukrayna'nın Rusya derinliklerine saldırıları ve son günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, artık askeri tesisleri de geçerek sivil yerleşim yerleri ve ticaret merkezleri hedef alınıyor. Bu çok tehlikeli bir boyut.
1: Hele Rusya'da rafinerilerin hedef alınmış olması ve Ukrayna'nın 1500 kilometreyi aşan derinliklere nüfuz evet. edebilme kabiliyetine eriştiğinin ortaya çıkmış olması hakikaten dehşet verici.
0: Tabii kesinlikle Rusya endişe için. Verici. Yani bu Ukrayna ordusunun istihbaratının İHA ve SİHA kabiliyetinin geldiği noktayı bize gösteriyor. Şimdi Putin tekrar bir kış taarruzuna hazırlanıyor. 300 binlik tekrar bir seferberlik çağrısı yapacak ve Kuzey Kore'den bir 55 bine yakın tekrar askeri getirtip kış taarruzunda bu askerleri kullanmak istiyor. Şu an sizin de bahsettiğiniz gibi petrol rafinelerindeki üretim kapasitesi %40 oranında düşmüş. Rusya 17 milyon kilometrekarelik bir alan ve şöyle ifade ediyorlar Rusya'yı, açık bir benzin istasyonu. Yani o kadar zengin ama benzin kuyrukları var, dizel kuyrukları var ve bunların ihracatı şu an yasaklanmış durumda. Neden? Çünkü Ukrayna tarafı aylardır petrol rafinelerini hedef alarak üretim mekanizmasını %40 oranında düşmüş. Elinizde eve petrol çıkarabilirsiniz ama onu işletemediğiniz zaman rafine tesislerinde uçak yakıtları, otomobil yakıtları, tarımda kullanılan alanlardaki bu yakıtlardan mahrum oluyorsunuz ve ülkede kriz. Her iki tarafın barışa ihtiyacı var ve Rusya her ayda 20-25 bin asker kaybediyor. Bu muazzam bir rakam. Ya bu sürdürülebilir bir şey değil.
1: Her iki taraf için sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi İngiltere ile Rusya'nın da ciddi manada gerildiği bir süreci de yaşıyoruz evet. aslında. Türkiye'nin arabuluculuğunda neredeyse imza aşamasına gelmiş o barış anlaşmasını bozan da İngilizler'de. Bu zaten evet. biliniyor.
0: 2022'de evet. evet. İstanbul müzakereleri.
1: Şimdi de Ukrayna'nın Rusya'ya bu kadar zarar verebilecek kabiliyete erişmesinin arkasında da İngiltere'nin olduğunu değerlendiren kesinlikle. Rusya, İngiltere'yi de açıktan tehdit eder hale geldi. Hatta nükleer kartı da açıldı. Blöf açıldı. Olma ihtimali yüksek ama açıldı mı? Açıldı.
0: Putin tabii evet, sizinle blöf olma ihtimali, çünkü bu Putin'in 7-8. Tehdidi. Yani savaş yakından takip ediyorum 2014'ten itibaren bir 10 kere bu tehditte bulunmuştur. Ama bu kullanmayacağını, bu tehdidi el atmayacağı anlamına da gelmiyor. Evet. Çünkü neden, eğer çaresizlik hissederse Rusya tarafı ve bu petrol tesisleri, rafineleri tesisleri hedef alınırsa, yani şu an düşünün, Rusya'nın elinde dünyanın en büyük nükleer başlığı olan ülke. Evet. Hava savunma sistemleri var, stratejik uçakları var, üretim kapasitesi çok iyi ama hava semalarını koruyamıyor. Evet. Yani petrol rafinelerini siz bir ülkenin yok ettiğiniz zaman Rusya'nın en büyük gelir kaynağı bu. Ve bu sizi daha da hırçınlaştırabilir. Sayın Dışişleri Bakanımızın Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti sonrası geçtiğimiz ay bir açıklaması son derece önemliydi. Dedik yani biz, ben oradaki ciddiyeti gördüm. Çünkü eğer çaresizlik hissederlerse bu adımı da atabilirler. Şimdi İngiltere ile niye gerginlik ortaya çıktı tekrar? İngilizler Storm Shadow balistik füzelerin teknolojik lisansını Ukraynalılara veriyor. Evet. Yani bu ne demek? Siz bu füzeyi uçaklarınıza monte ederek Rusya'nın derinliklerinde operasyonlar yapabilecek kapasiteye gelmiş oluyorsunuz.
1: Rusya'nın orta ve uzun menzilli balistik füzelere yönelik bir korunma kalkanı var ama çok alçak irtifadan uçan evet. İHA'lara karşı kendini koruyamıyor.
0: Koruyamıyor. İşte İHA ve SİHA teknolojisi şey. Böyle bir şey işte. Yani çok sizin de bahsettiğiniz gibi işte S-400'leriniz var. Hava savunma sistemleriniz muazzam bir şekilde ve üretim kapasiteniz de iyi ama başkentinizi koruyamıyorsunuz ve bu savaş artık Karadeniz'i de etkiliyor ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri de etkiliyor. Şimdi gündeme gelmesi muhtemelen en önemli meselelerden
1: biri seyri sefer.
0: Çünkü artık armatör şirketleri sahipleri gemilerini Karadeniz'e göndermek istemiyor. Sigorta şirketleri maliyetler arttığı için teminat göstermekten vazgeçen sigorta şirketleri var. Şimdi taraflar şunu muhtemelen gündeme getirecektir her iki taraf. Burada bir ortak güvenli bölge oluşturulsun. Yani tahıl koridoru vardı. Onun benzerinde Karadeniz'de oluşturulabilir ki gemiler bu güvenli koridordan rahat bir şekilde gidip gelebilsinler. İki, saldırmazlık antlaşması da gündeme gelebilir. Yani sivil ticaret gemilerine her iki taraf, Ukrayna'da, Rusya'da hiçbir şekilde saldırmayacağını taahhüt eden bir antlaşma imzalanmalı. Bu gündeme gelebilir. Üçüncüsü de şu olabilir. Artık burada sadece serseri mayınlar sorun değil. Serseri dronlar da ciddi bir sorun. Evet, evet. Bunun da önlenmesi ve bunun da gözetim altında tutulması

0: için bir mekanizma kurulması. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler birlikte bir hem askeri operasyonel adımlar hem de diplomatik operasyonel adımlar atılmasını talep edebilirler. Çünkü eğer siz gemiler, armatör şirketlerini gemileri oraya göndermezse lojistik zinciri kırılır. Gemi tedarikinde azalma olur ve bu da genel bütün ticareti olumsuz anlamda etkiler.
1: Şimdi Putin'in bugün çok önemli bir değerlendirmesi var. Üzerine belki bundan sonraki süreçte yoğun bir biçimde konuşulacak. Diyor ki yeni gerçekten adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulması süreci geri döndürülemez.
0: Evet.
1: Sizin alanınız bu. Evet. Uzun yıllardır tek kutuplu bir dünyanın dünyayı takip ediyoruz. Ama artık iki kutuplu bir dünyaya geri dönüşten ziyade çok kutuplu bir dünyanın tartışıldığı evet. günlerin içerisine giriyoruz. O kutuplar hangileri?
0: Yani çok kutuplu, evet, mesela Soğuk Savaş bittikten sonra, Sovyetler dağıldıktan sonra bu iki kutuplu dünyanın bittiğine dair çok farklı analizler yapıldı. Ama gördük ki artık o klasik anlamda iki kutupluluk da geçerli değil. Mesela yükselen bir Çin var. Bunu göz ardı edemezsiniz. Avrupa Birliği her ne kadar siyasi, askeri olarak bir diğer ülkeler nezdinde bir güce sahip olmasa da ekonomik bir güç. Artık bölgesel ülkeleri en önemlisi. Bölgesel güçleri göz ardı ederek siz bir kutup sistemi oluşturamazsınız. Türkiye gibi, Pakistan gibi, Hindistan gibi ülkeleri göz ardı ederek uluslararası sistemi de o soğuk savaş mantığıyla dizayn edemezsiniz. Yani mesela biz bugün görüyoruz. Rusya dünyanın süper gücü olarak nitelendiriliyordu. Evet. Ama 2014'ten itibaren girdiği bir bataklık ve bu evet. bataklıktan çıkamıyor. Bölgesel aktörler, mesela Türkiye gibi aktörler, savunma sanayileri güçleniyor. Daha otonom politikalar izliyor. NATO üyesi olmasına rağmen Pakistan gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelerle ittifaklar kuruyor. Siz şimdi Türkiye'yi göz ardı ederek uluslararası ve bölgesel bir sistem kurabilir misiniz? Onun için artık ne çift kutupluluk ne tek kutupluluk geçerli değil. Gerçekten çok kutuplu bir dünyaya ve uluslararası sisteme dünyanın evrildiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerlendirmeleriniz için sağ olun.
0: İyi yayınlar
1: diliyoruz size de çalışmalarınızda. Sayın seyirciler, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 514 metre derinliğe batan geminin enkazını Türk donanmasından TCG Işın'ın basınca dayanıklı kıyafetli personeliyle robot denizaltı inecek. Gelişmeleri alacağız. Söz A Haber ekibinden Kübra Tepeci'de. Kübra.
2: Evet Banuel, hem denizin içinden hem denizin üstünden hem de havadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ki tam da canlı yayına başlarken yine helikopterin geçişinde aslında sesini duyduk. Öncelikle bulunduğumuz noktayı ekranlara getirelim. Bulunduğumuz noktadan bahsedelim. Ardından çalışmalar ne aşamada ilerliyor onlardan bahsedelim. Bizler geminin kalktığı, hareket ettiği limandayız. Canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sağ tarafta da kayıp 20 kişinin yakınları, aile yakınları yine bu noktada. Tabii bugün TCG Işın gemisi Türkiye'den yola çıkmıştı ve Girne'ye geldi. Çalışmalarına devam ediyor. Özellikle çok önemli aslında TCG Işın. Neden önemli diye soracak olursanız Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel kurtarma gemisi ve TCG Işın uzaktan kumandalı sualtı aracı ve özel dalış sistemleriyle 3000 metreye kadar derinlikte operasyon yapabiliyor. Bu nedenden dolayı da aslında yaklaşık 514 metre derinlikteki geminin enkazının incelenmesinde kritik bir rol oynayacak. Peki neler yapıldı bugün? TCG Işın gemisi öncelikle elektronik dalga gönderiyor ve aşağıda bir metal var mı yok mu ona bakılıyor. Tabii şu anda geldiğinden beri aslında çalışma devam ediyor. Bir metal varsa o metalden bir karşılık gelecek. Ardından o metalin, o cismin ne olduğu tespit edilecek. Derinliğine, büyüklüğüne bakılacak. Ve o tespit işlemi gerçekleştikten sonra canlı yayınlarımızı geminin içinden gerçekleştirmiş. Bu kez ikinci aslında operasyon başlayacak. İkinci operasyondaysa bu kez ROV'un kameralarıyla dalış gerçekleşecek. O çok önemli. Neden diye soracak olursanız geminin yeri tespit edildikten sonra görüntüleme cihazı gönderilecek bu kez denizin altına ve geminin olduğu noktadaki aslında son durum görüntülenecek. Şimdi 20 kişi kayıp. Hala 20 kişiden haber yok. Ve bu 20 kişiden yine gemide kalanlar var mı, sıkışanlar var mı? Bu görüntüleme cihazı aşağıya inince aslında bu görüntüleme cihazıyla birlikte geminin iç görüntülerine, yine geminin dışarıdaki görüntülerine de ulaşılmış olacak. Canlı yayında ekranlara getirmiştik. O

0: kamerasının 4 tane önde kamerası ve önde 2 tane de ışığı vardı. Ve robotik kolları vardı. Robotik kolları sayesinde aynı zamanda geminin parçalarının da kara kutuyu da yine içeriden çıkarma durumu var. Tabii gemi şu anda ne durumda? Olay olduktan sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle çok fazla dalga da vardı. O dalgalardan dolayı şu anda yere kaymış, sürüklenmiş olma ihtimali de var. Bu nedenden dolayı ilk olarak elektronik dalga gönderilmişti. Elektronik dalgayla tam yeri tespit edildikten sonra bu kez görüntüleme cihazı aşağıya inmiş olacak ve o görüntüleme cihazıyla birlikte geminin içinde eğer girilebilecek bir kısım varsa içine girip eğer içinde kalan kişiler varsa o kişileri de içinden yine çıkarma çalışmaları da devam edecek. Tabii geminin şu anda 514 metre derinlikte olduğunu biliyoruz. Ve 514 metre derinlikte ekiplerin çalışması da o noktada yoğunlaşmış olacak gemiyi tespit ettikten sonra. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte Girne Limanı'nda geminin kalktığı, pazar günü kalkış yaptığı limandayız. Ve tabii bu noktada hem havadan hem denizin altından hem denizin üzerinden 7/24 aslında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yeni gelişmeler detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkürler. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan feribota ilişkin son gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişinin tutuklandığını söyleyen Arıklı, olayın detayları Türk gemisi TCG Işın'ın çalışmalarıyla aydınlatılacak dedi. Feribotun bağlı bulunduğu Filo Gemicilik Şirketi'nin ise tüm lisanslarının soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığını duyurdu.
2: Da çeşitli ihtimalleri düşünüyoruz. Bunların hepsi ihtimal. Yani ölü deniz dalgası da olabilir veya gemi hızla giderken bir gün önce denize düşmüş herhangi bir sert parçaya da çarpmış olabilir. Aniden su almasını açıklamaya çalışıyorum.
3: Girne açıklarında alabora olan feribota ilişkin soruşturma sürüyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, facianın nedenine ilişkin A Haber'de önemli açıklamalar yaptı.
2: Bugün mahkemeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı. 5 kişi hakkında soruşturma devam ediyor. Belki ilerleyen saatlerde 3 gün sonra belki yeni tutuklamalar da olabilecek. Bekliyoruz. Polis titizlikle soruşturmasını sürdürüyor. Kazada ihmal var mı yok mu, sebebi nedir, bunları araştırıyor. Biz de bugün bakanlıkta yeni bir soruşturma ekibi oluşturduk.
3: Arıklı, feribotun batışında ölü dalganın etkili olabileceğini söyledi. Ancak facianın gerçek nedeni deniz altında sürdürülen çalışmalarla aydınlatılacak.
2: Çeşitli alternatifler önümüzde ama en doğrusunu adamıza gelecek olan TCG Işık gemisi, ki bu gemi son derece teknik donanıma sahip. Yaklaşık 1400 metreye kadar denizde araştırma yapabiliyor, operasyon yapabiliyor. Bizim gemimizde 451 metre, 514 metre derinlikte. Dolayısıyla bu gemi hem kayıp yolcularımızın gemide olup olmadığını bize belirleyecek, hem de gemide olan VDR cihazını çıkarmamıza yardımcı olacak. Kara kutu gibi orada bütün teknik bilgiler var. Orada birçok soruya cevap bulabileceğiz.
3: Kara kutudan çıkacak verilerin geminin son anlarına ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Soruşturmanın bir diğer dikkati çeken gelişmesi ise feribotun bağlı bulunduğu Filo Gemicilik Şirketi'ne yönelik. Şirketin tüm lisansları soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındı. Gözler şimdi hem deniz altındaki çalışmalara hem de kara kutudan çıkacak verilere çevrildi.
1: Ankara'da FETÖ paralel devlet yapılanmasının güncel bilişim yapılanmasına yönelik bir operasyon düzenlendi. Sinyal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 10 kişi yakalandı. Bir diğer konuda milli antrenör Funda Bakış'ın İstanbul'da elin bir cinayete kurban gitmesi oldu. Detayları konuşacağız. Her iki başlık için.

0: Bizi bilgilendirecek A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş buldum Mehmet.
0: Şimdi bu Ankara merkezli operasyonun detaylarını dinleyelim senden.
1: Evet,
0: FETÖ hala aktif olmaya çalışıyor anlaşılan.
1: Evet, aslında FETÖ'nün her fırsatta söylüyoruz ki çok yakın bir zaman içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da FETÖ'nün bitti demesi büyük bir yanlış olacağını ifade etti ki bunların hala kendi işlerinde haberleşmeye çalıştıkları ve hala kendi işlerinde varlıklarını sürdürmek için bir iletişim kurdukları biliniyor ki FETÖ ile mücadele de aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşte bunun son operasyonlardan biri de sabah saatlerinde başkent Ankara'dan geldi bilgisi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespit ettiği şüpheliler üzerine yapılan bir çalışma sonucu bunların FETÖ'nün yeni haberleşme ağı olan Signal kullanıcısı olduklarını belirliyor ve ardından da Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Hedefte 13 kişi vardı ve bu 13'ün 10'u yakalandı. 3'ü de firari. Onların da yakalanması için çalışmalar devam ediyor ama bu 3'ün isimleri artık tespit edilmiş ve özellikle biliyorsunuz ki ilk zamanlar darbe girişiminden hemen sonra 2016 itibariyle FETÖ'nün ilk 3 yıl daha çok Baylok kullandıklarını biliyoruz ve Baylok üzerinden yapılan çalışmalar Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, istihbarat ekipleri tarafından çözüldü ve aslında onların kendi içerisindeki hiyerarşi ve aynı zamanda içerisindeki bütün iletişim ağları bir noktada çözüldü ve o dönemde çokça sayıda gözaltına alınanlar oldu. 215 binden fazla Baylok kullanıcısının olduğunu tespit etmişlerdi. Sonra ne yaptılar? Bunlar tabii ki yöntem değiştiriyor ama gizlenme
0: önce
1: hala.
0: Bu büfelere gittiler, kontörlü telefonları kullanmaya başladılar,
1: evet.
0: Ardışık arama vesaire yaptılar ve bu da tespit edildi. Hatta tespiti daha bile kolay olmuş olabilir. Tabi büfeye gidip beklemek, ondan sonra arama yapmak biraz zahmetli gelmiş olmalı. Evden cep telefonundan arama yapabilecekken, iletişim kurabilecekken sonra da bu işe bulaşmışlar anlaşılan.
1: Aynen öyle. Bir de şimdi bunların kendi içerisindeki bu durmadan yöntem değişiyor ama gerekçe değişmiyor. Gizlenmek, gizli iş yapmak. Birazdan onun sebeplerini de sayacağız. Evet. Dilerseniz şöyle bir özetleyeyim.
0: Tabii.
1: FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden biri daha deşifre olduğu zaman bu zaten deşifre edilmiş ama kullanıcılarının yenileri deşifre edildi desek belki de daha doğru olacak. Örgütün güncel bilişim yapılanmasında yer alan şüphelerin Signal üzerinden haberleştiğini tespit ediyor Milli İstihbarat Teşkilatı. Baylok'un ardından bu kez Signal diyoruz. Çünkü FETÖ mensuplarının Baylok kullanımının ardından tespitlerden kaçmak için bu Signal'i kullandıklarını uzun bir zamandır biliyorduk. Peki Signal nedir? Genel kullanıma açık bir program aslında bu. Bunu neden tercih ediyorlar? Uçtan uca şifreleme. Yani siz ve ben arasındaki bir mesajı üçüncü bir kişinin görmesi çok zor. Hatta imkansız ve telefon numarasıyla kullanılıyor. Mesajlar sunucularda okunamaz diyor. Az önce aslında yayın öncesinde ben sizinle de biz bunu konuştuk. Yani üçüncü kişilerin bunu okuması ya da bu panellerin yöneticilerinin okuması da söz konusu değil.
0: Yani telefondan çıkarken şifreleniyor. Sunucuya gittiği zaman zaten şifreli haliyle sunucuda yer
1: almış. Sadece mesajlaşırken tıpkı WhatsApp gibi düşün. Telefonun sahibi onu görebiliyor. Signal sistemi nedir, nasıl çalışır dersek kullanıcılar telefon numarasıyla bir kere hesap oluşturuluyor. Mesajlar uçtan uca şifreleniyor ve daha sonra Signal sunucuları üzerinden geçiyor ve sadece alıcı ve gönderen kişi arasında görülüyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi biz bu Signal'i konuşuyoruz ama ismini şu an paylaşmayacağım. Başka bir haberleşme yöntemleri de var FETÖ'nün ve o da tespit edildi. O da aynı geçenlerde Kuriş Suç Örgütü'nün kendi işlerinde GloPro olarak adlandırdıkları bir program vardı biliyorsunuz. Bunun ismi başka. O da onun gibi 3 basamaklı şifreyle giriyorsunuz ve ona girdiğinizde size özel bir mesaj yok. Sadece örgütün oradaki talimatları, örnek veriyorum siz yalnız yaşıyorsanız ya da bir dağlık alandaysanız nasıl saklanacaksınız, ne yapacaksınız, hangi müzikleri dinleyeceksiniz, bu anlamda yönlendiriyor. Kendinizi yalnız hissetmemeniz açısından. Böyle bir programları da var. O da deşifre edildi. Çok yakında herhalde onun da sonuçları ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Sistemde polis tarafından nasıl çözüldü? MİT ve Emniyet Teknik Takip istihbarat çalışmaları yaptı. Mutlaka bu tarz operasyonların temelinde bir istihbarat vardır. Ki burada da aynısını görüyoruz. Signal uygulamasında kullanılan cihazlar ve hesaplar tespit edilmiş ilk önce. Ve şüphelilerin iletişim kurduğu kişiler, gruplar ve bağlantılar belirlendi. Bu tarz durumlarda hep görüyoruz. Biliyorsunuz ki özellikle işte DAEŞ olsun diğer terör örgütlerinde biri tespit edildiğinde direkt operasyon gerçekleşmiyor. Onun hareket alanı tespit ediliyor. Ne kadar alanda hareket ediyor ve kimlerle iletişim kurduğunun tespiti açısından burada da aynı şey olmuş. MİT bir şüpheliyi tespit etmiş, ardından da takibi almış. Bu sayı da 13'e kadar yükselmiş. 13'te ifadeler alındığında bu sayı daha da artacaktır. Dijital materyaller, yedekler ve bir de burası önemli. Şimdi bu dijital materyaller

0: yerlerin imha edilmemesi. Çünkü birçok FETÖ terör örgütünün bu FETÖ'cülerin yakalanırken, aslında bütün örgütler böyle, yakalanmadan hemen önce elindeki o haberleşme cihazını mutlaka bir şekilde imha ediyorlar. Hı-hı. Ya yakıyorlar, ya bir yere saklıyorlar, ya bir yere atıyorlar. Ha, evet. Bu açıdan dijital materyaller, yedekler ve bulut kayıtları analiz edilmiş diyor. Hı-hı. Ve kriptolu veriler teknik yöntemler ve adli bilişim çalışmalarıyla çözümlenmiş. Deliller savcılıkla paylaşıldı ve operasyon içinde, dediğimiz gibi, sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basılmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için başlatabilirsiniz demiş.
1: Dijital iz başlığı da son derece önemli elbette.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ya her anlamda, her noktada bir iz bırakıyorlar yani. Uzmanlarımız çok bu bağlamda bunun tespiti noktasında çok iyi noktada. Evet.
0: Dijital iz neden çok önemli? Çünkü mesajdan daha fazlasını anlatabiliyor. Kim kimle irtibatta? Hı. Az önce söylediğimiz gibi. Haberleşme ne sıklıkta gerçekleşiyor? Şimdi buradaki birkaç kişi haberleşebilir ama kime bağlı olduğunu, bazen kimden talimat aldığını bu sık görüşmeden bile öğrenebilirsiniz. Hı hı. Örneğin orada işte X kişi değil de Z kişiden ben talimat alıyorum diyebilir ama şunu görüyor. Onunla bir kere görüşmüş ama öbürüyle 10 kere görüşmüşse, hı hı, talimatları ondan almıştır.
1: Evet, doğru.
0: Ve bir de şüpheliler arasında nasıl bir bağlantı ağı bulunuyor? Burada da, hı, alt üst tespit edilebiliyor. Örgütsel hiyerarşi nasıl şekilleniyor? Ki Baylok'ta bunu ele vermişlerdi. Hı. Dijital veriler diğer soruşturma delilleriyle örtüşüyor mu? Bu da karşılaştırma açısından, dediğimiz gibi, dijital izler hayati önem taşıyor bu tarz operasyonlar
1: Şimdi,
0: için.
1: Şimdi seni anons ederken bir başlığımızın daha olduğunu söylemiştik, izleyicilerimize paylaşmıştık. İstanbul'da elin bir cinayet işlendi ve milli antrenör Funda Bakış maalesef hayatını kaybetti.
0: Maalesef.
1: Bu olayla ilgili detayları, evet, bizimle paylaştık.
0: Gerçekten üzücü bir durum. Bu görüntülerde bir başka vatandaşın cep telefonu tarafından olayın işte akşam saatlerinde gerçekleştiği Sancaktepe'deki o noktada karşı mahallede üst katlarda kaydediyor. Hı hı. Burada sizin de ifade ettiğiniz gibi Funda Bakış milli antrenör, bir spor salonu var, hı hı, ve daha öncesinde yanında çalışan kişilerden bir tanesi de 21 yaşındaki Zehra G isimli biri. Hı hı. Ve Zehra'nın iddiasına göre kendisinin bir alacak verecek meselesi olduğunu ve o iş yerinde Funda Bakış'ın yanında, milli antrenörün yanında, hı hı, çalışırken bir kredi çekmiş ve o parayı, hı hı, iddiasına göre Funda Bakış'a vermiş ve daha sonra parasının alımıyla ilgili bir problem yaşamış ve parasını alamayınca da o gece yine, hı hı, daha öncesinde birkaç kez yanına gelmiş, hı hı, o akşam da yanına geliyor ve parasını istiyor, daha doğrusu işte neyse hesap, onu tam bilmiyorum, bu kendisinin iddiasına göre. Bir anda aralarında bir tartışma çıkıyor ve o tartışma bir anda işte bir tokat atmaya dönüşüyor. Daha sonra tam da o sırada işte şu an ekranlarda gördüğünüz Funda Bakış'a bir anda elindeki bıçağı çıkarıp Zeynep G isimli kişi saplıyor göğsüne ve ardından da ne kadar müdahale edilse de bak orada yere yığılıyor, görüyorsunuz. Ne yazık ki kurtarılamıyor. Yani kendi Zehra G'nin iddiasına göre yanında çalıştığı Funda Bakış'tan alacağı vardı. Onu almak için gitti. Aralarında tartışma çıktı. Daha sonrasında bir anda o kavganın büyüyünce de kendini kaybedip bıçağı çıkarıp kendisine saldırdığını ifade ediyor. Ama burada şunu görüyoruz. Yanında bıçak ne arıyor senin? Sen normal bir konuşmaya gitsen, yani hiç kimse de olmaması lazım, bir kadın yanında niye bıçaklaşır? Burada ne yazık ki zaten iyi bir niyetle yanına gitmediği belli. Hı-hı, o da belki yakalandı. Yanında iki kişi daha var. Zaten Zehra G isimli kişinin daha öncesinde de bir hakaretten suç kaydı varmış. Hı-hı. Yanındaki kişinin bir yaralamadan kaydı, hı-hı, varmış, hı-hı, mesela. Onlar da, üçü de gözaltına alındı.
1: Tabii soruşturmanın neticelenmesini bekleyeceğiz. Tabii. Mehmet, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdin iki önemli olay hakkında. Sayın seyirciler, şimdi bültenimize bir başka haberle devam edeceğiz. Haber İstanbul'dan, İstanbul polisi yaptığı denetimler ve uyarılarda artık dronları da kullanmaya başladı. Yapılan uyarılardan biri de Fatih'teki tarihi surlarda alkol alanlara kullananlara yönelikti. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
2: Gökyüzünden gelen anons şaşkına çevirdi. Polisin dronlu denetimi görenleri şaşırttı.
3: Bir polis durumudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bölgeden ayrılın.
2: İstanbul Emniyeti 39 ilçede denetimdeydi. Polis dronlarını uçurdu. Onlardan biri de Fatih'te sur diplerinde açık alanda alkol alanlara yönelikti.
3: Bir polis durumudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bölgeden ayrılın.
2: Uyarının ardından bölgedekiler neye uğradıklarını şaşırdılar ve bölgeden ayrıldılar.
4: Fransız hava araçları
5: olaylara müdahale süremizi kısaltarak kamu düzenine önemli katkı sağlıyor.
1: Bu arada yeşil vatana zarar verenler de adaletten kaçamıyor. Son bir haftada çıkan 22 yeni orman yangını ile ilgili 3 kişi tutuklandı. 1 Haziran'dan bugüne kadar çıkan 97 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda ise 15 kişinin tutuklandığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ormanları yakanın yanına kar kalmayacağını vurguladı.
6: Bu bir savaş, bir yeşil vatan müdafaası.
7: Yeşil vatanı koruma mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. 1 Haziran'dan bugüne kadar 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde 69 şüphelinin tespit edildiği, 15 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. 22-30 Ağustos tarihleri arasında çıkan 22 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmalarda ise 23 şüpheli tespit edildi. 3 kişi tutuklandı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşil vatanımızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana zarar verenlerin hesap vereceğini söyledi ve ekledi. Cumhuriyet başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizde ve orman muhafaza ekiplerimizde koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor. Bir kez daha ifade ediyorum. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle yeşil vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin.
1: Sırada yurttan haber turumuz var.
8: Yardım et Allah'ım.
9: Canım yolu kapanmıştı şu anda.
2: Dereler taştı, Karadeniz sahil yolu suya gömüldü.
10: Burası Giresun, sahil yolu.
2: Karadeniz'in doğusunda şiddetli yağış hakimdi. Giresun'da sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlar bazı köy yollarını ulaşıma kapadı. Sadece Giresun değil, Ordu ve Artvin'de de sağanak sele sebep oldu.
11: Babalar gitti, babalar.
2: Batman'ın Gültepe mahallesinde özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangında 3 kadın hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Faciada hayatını kaybedenlerden 5 çocuk annesi Emine Yani'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.
12: Ya daha dün kaza yaptım, şimdi çıkardım ya.
2: Daha bir gün önce kaza yapmış, motosikletini otoparktan alıp yola çıkmıştı. 22 yaşındaki genç bu kez de Eskişehir'de sinyal vermeden sağa dönüş yapan araca çarptı.
12: Şimdi otoparktan çıkarttım ya, şimdi ya.
13: Ya ben günde 3 kere kaza yapmadan kendime gelemiyorum.
14: Getir, getir.
15: Abi sen de.
2: Gitsin. Bursa'da Gölbaşı göletinde turnavına çıkan iki arkadaşın oltasına 127 cm uzunluğunda yayın balığı takıldı. İkili 13 kilogramlık balığı sudan uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.
15: Abi sen ne
16: Bu gölde yakın zamanda bu kadar balık tutulmadı.
2: Onlarca gözlük, çanta, saat ve telefonlar hepsini denizin altından çıkarıyor.
17: Şöyle bakıyoruz. Aman tanrım, parasıyla geliyor arkadaşlar.
2: Antalyalı dalgıç Ali Kılıç, Konya Altı Falezder bölgesinde hem deniz temizliği yapıyor hem de bulduğu eşyaları sahiplerine teslim ediyor.
18: Subboard etkinliği yapan arkadaşlardan düşen eşyalar bunlar. Şu ana kadar toplam 3 kişinin telefonunu iade ettik. Şu an elimde bir 55-60 bin liralık gözlük tutuyorum.
1: Dünya petrol ticareti için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda akış sürüyor. Amerika Başkanı Donald Trump boğazdan günde ortalama 30 tankerin geçtiğini açıkladı. Trump'a göre petrol fiyatlarının beklenen ölçüde yükselmemesinin nedeni de sevkiyatın devam etmesi.
2: Dünya enerji piyasalarının gözü Hürmüz Boğazı'nda. Jeopolitik gerilime rağmen petrol tankerlerinin boğazdan geçişi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri donanmasının desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini söyledi. Trump'a göre petrol akışının kesintiye uğramaması fiyatlarda beklenen sert yükselişi sınırladı.
19: Saldırılara rağmen aslında petrol fiyatının hala makul olduğunu söyleyebiliriz. O savaşın ilk başlarında gördüğümüz sert hareketlerin çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden de petrol fiyatlarının aslında çok yukarı gitmek istediğini düşünmüyorum ben. Ama diğer taraftan da bir anlaşma olmaması fiyatların bu seviyede olmasına yol açıyor maalesef. Tabii bu seviyelerde bulunması özellikle enflasyon açısından oldukça olumsuz.
2: İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasına ilişkin de konuşan Trump, operasyonların sınırlı mı kalacağı yoksa daha kapsamlı bir savaşa mı dönüşeceği konusunda net bir değerlendirme yapmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilerleyen süreçte neler olacağını göreceğiz dedi. Trump ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini de yineledi. Hürmüz Boğazı'nda petrol trafiğinin devam etmesi piyasaları şimdilik rahatlatsa da bölgedeki askeri gerilim petrol fiyatları üzerindeki en önemli risk başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.
1: Kripto para dünyasından yasa dışı bahis ve para aklama soruşturmasına dair yeni gelişmeler var. Bitexen'in sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı.
20: Bitexen'in sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddiaları üzerinde derinleştirildi. Hazırlanan mali denetim raporlarına göre Erdem'le Dinamik Bey'in kurucusu olan eşi Ayşin Erdem arasında 100 milyon liraya varan şüpheli para transferleri saptandı. Dinamik Bey'in kuruluş sermayesinin doğrudan Bitexen kaynaklı fonlarla karşılandığı belirlendi. Mahkeme Kemal Cenk Erdem'in Bitexen, Exen Pay ve KCE Finansal Teknoloji Ağı'nın fiili yöneticisi olduğunu ortaya koydu. Erdem hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklama kararı verildi.
1: Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye demans tanısı konuluyor. Eylül ayı da Dünya Demans Farkındalık Ayı olarak anılmakta. Uzmanlar demansın belirtilerinden tedavi sürecine, hasta yakınlarının nasıl davranması gerektiğine kadar merak edilen soruları A Haber'e yanıtladı.
21: Her şeyi unutan en çok onu biliyoruz yani geçmişini, geleceğini. Çocukların ismini, her şeyi unutuyorlar. Onun için çok tehlikeli bir şey yani bence. Çok korkuyorum.
22: Yaş kaç olursa olsun yeni bir şeyler öğrenmekten vazgeçmemek, sağlıklı beslenmek, düzenli uyku ve egzersize mutlaka devam etmeliyiz.
23: Bir isim, bir yüz, bir an. Önce isimler unutuluyor, sonra anılar. Zamanla en yakınlar bile tanınmaz hale gelebiliyor. Eylül ayı Alzheimer ve demans hakkında farkındalığımızı artırdığımız bir dönem. Peki Alzheimer nedir ve nasıl fark edilir?
22: Aslında Alzheimer bir demans alt tipi olarak kabul edilmektedir. Alzheimer hastalarında aslında ilk önce yakın hafıza kayıpları başlar. Hastalar öncelikle kelime bulma güçlüğü yaşarlar. Yapacakları işleri unutmaya başlarlar. Eşyaları koydukları yerleri unuturlar. Yakın zamanda mesela bir hafta, 15 gün önce olan olayları unutmaya başlar. Ama çok daha eski olayları çok daha yakın veya çok daha iyi hatırlarlar.
2: Erken dönemde fark edilen belirtiler hastalığın seyri açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte zihni aktif tutmakta önerilen yöntemler arasında.
22: Eğer ki hasta erken dönemdeyse zaten her şeyin farkındadır. Kelime bulma güçlüğü veya unutkanlıklara bağlı stres, öfke gibi durumlar yaşayabilir. Öncelikle sakinleştirmek gerekir. Hastaların özellikle böyle durumlarda yeni hobi edinmeleri

0: isteriz. Yeni bir şeyler öğrenmek, zihni açık tutmak, kendini bırakmamak, yeni bisiklete binmeyi öğrenmek ya da yüzmeyi öğrenmek, yeni farklı bulmacalar çözmek gibi zihinsel alıştırmalarla aslında hastayı meşgul tutmalı, aktif hayata katılımını devam etmeye sağlamalıyız.
1: Benim arkadaşım var, bu hastalığı yaşayanlar var. Soruyoruz, işte yaşlılıktan dolayı hafıza kaybı oluyor.
2: Hastalığı tamamen önlemek mümkün olmasa da riski azaltmak ve beyin sağlığını korumak için günlük hayatta atabileceğimiz adımlar var.
0: Öncelikle bir kere sağlıklı beslenmek gerekir. Akdeniz tarzı diyet dediğimiz beslenme bizim için önemli. Bunun dışında düzenli uyku, sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak, sağlıklı beslenmek, egzersiz ve spor yapmak.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzon Raylı Sistem temel atma töreninde konuşuyor. İzleyelim.
4: Sinan. Forum AVM'den şehir merkezine kadar hemşerilerimizin en yoğun kullandığı yaşam, eğitim, sağlık, spor ve ulaşım noktalarını tek bir raylı sistem hattı üzerinde buluşturuyoruz. Karayolları istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamı, değerli kardeşlerim bakın burası çok önemli, hepsi çok önemli de bu da önemli, sadece 26 dakikada kat edilebilecek. 26 dakikada. Ortalama 80 kilometre saat hızla inşallah işletmiş olacağız burayı. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz. Değerli hemşerilerim, bu hattımız sadece kilometrelerden, istasyonlardan, rakamlardan ibaret değildir. Bu hat Trabzon'un kalbinde akan bir nefes. Şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacaktır. Düşünün bir kere değerli kardeşlerim. Şöyle bir düşünelim. İstanbul'dan, Ankara'dan, Avrupa'dan, dünyanın her tarafından, her neresinden olursa olsun memleket hasretiyle uçağa atlayan bir kardeşimiz, bir Trabzonsporlumuz havalimanında valizini alır almaz dakikalar içerisinde bordo mavi tezahüratlarının yankılandığı Şenol Güneş kompleksinin tribününe ulaşmış olacak değerli kardeşlerim. Çünkü bu hat sadece bir ulaşım aracı değil. O maç coşkusunu, o takım sevgisini, o hemşeri bağını en hızlı ve en konforlu taşıyan bir köprü, bir tünel, bir metro olacak inşallah. Düşünün, bir amcamız ya da bir teyzemiz elinde bir demet taze çiçek, gönlünde dualarla evladının, torunun, kardeşinin ya da komşusunun yattığı şehir hastanesine çok daha sakin, konforlu ve hızlı bir şekilde varma imkanına sahip olacak. Bu hat o teyzenin ayağına, o amcamızın yorgunluğuna Allah'ın izniyle merhem olacak. Sabahın erken saatlerinde okuluna yetişmeye çalışan öğrencilerimizi, işine giden memurlarımızı, işçilerimizi, dükkanını açmak için acele eden esnaflarımızı, özellikle işe gidiş geliş saatlerinde yoğun trafiğin oluşturduğu stres ve zaman kaybından Allah'ın izniyle kurtarmış olacağız. Yine Trabzon raylı sistem hattımız çevre dostu teknolojisiyle hava kirliliğini azaltacak, karbon salınımını düşürecek, Trabzon'un temiz havasını, yeşilini, mavisini gelecek nesillere de saf bir şekilde inşallah taşımış olacağız. Geçtiği her mahalle, her semt ekonomik değeri yükseltecek yeni iş imkanları, yeni istihdam alanları inşallah oluşturmuş olacak.
3: Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının bir bölümünü canlı yayında ekranlarınıza taşıdıktan sonra İstanbul'dan bir haber vereceğiz size. İstanbul Şile'de 2 katlı 8 daireli bir binanın üst kısmından yol geçmesi sosyal medyada büyük yankı uyandı.

0: Görenleri şaşkına çeviren bina havadan da görüntülenmiş.
1: İlk bakışta sıradan bir yol gibi görünüyor. Ancak o yolun hemen altında onlarca kişinin yaşadığı daireler var. İstanbul Şile'de bir binanın üzerinden geçen yol sosyal medyada gündem oldu.
2: Yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış. Kaldırımdan yola giriyor 80 santim. Sahile yolu olmadığı için de vermişler.
1: Yıllardır binada yaşayan sakinlerse durumdan şikayetçi değil.
3: Gürültü bile duymuyorsun.
4: Ya ilginç olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
2: Yani herhangi bir sıkıntım yok yani.
5: Göz göre göre aldık. Görüyorsun. Altı ev üstü yok.
1: Görenleri şaşkına çeviren bina havadan görüntülendi.
0: La Liga'da Barcelona fırtınası esiyor. Son şampiyon 3. haftada Rayo Vallecano'yu 5 golle mağlup etti.
6: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertor geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika, Cameo! Spotify Camp Nou'da Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı, o hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano. Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı. Her maç perdeyi açtı. Skora dengeyi getiren yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamin Yamal! Lamin Yamal! İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamin Yamal!
7: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor ve takımını öne geçiriyor.
6: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon Cárdenas Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal. Olmo aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını, ters vuruş, gol! Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Legend. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık. İkinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye. Kafa gol! Gol! Cameo! Sahanın yıldızı Spotify Camp Nou'da. Jules Koundé bu kez uzun topla çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Anthony Gordon topu pası. Rafinha! İkilinin uyumu inanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Gordon

skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Yamal, Lamine Yamal, Chavez Part aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi, Lamine Yamal. Duble. Lamine Yamal. Rafinha çıktı ama o sahada. Beşinci golünü atıyor Barcelona'nın. Kendisinin ikinci golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 19 trilyon 869 milyar 747 milyon liraya ulaştı. Büyümeye en güçlü katkı tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık, tren yolculuklarında e-bilet uygulamasını devreye aldı. Bilet satın alan yolcular, kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasındaki bağlantıya tıklayarak e-biletini görüntüleyebiliyor. Yeni sistem, kağıt kullanımını azaltmayı ve belgeye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.
1: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.

0: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 514 metre derinliğe batan geminin enkazına Türk donanmasından TCG Işın'ın basınca dayanıklı kıyafetli personeli ve robotla denizaltına inilecek. Gelişmeleri alacağız A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz'e dönelim hemen. Rıza, söz sende.
1: Manuel, sizin de ifade ettiğiniz gibi 514 metre derinliğinde bulunuyor batan gemi. Hatırlayalım, 30 Ağustos tarihinde Girne açıklarında açıldıktan 4 mil sonra maalesef batmıştı. Evet, TCG Işın bugün sabah saatlerinde Girne'ye ulaştı ve arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Basının da önce bilgilendirildiği olay yerine ulaştığı görüntülerde zaten bizim A Haber ekibinden de muhabir arkadaşlarımız gemide yayın yaptılar ve TCG Işın'ın anlatımını gerçekleştirdiler. Biraz önce bulunduğumuz yer Girne Limanı'ndayız biz bu arada. Bulunduğumuz yere Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı ve beraberindeki heyet ziyarette bulundu. Sabah saatlerinden beridir buradaki gelişmeleri takip ediyor onlar da bizler gibi. Ve biraz önce TCG Işın'a bir ziyarette bulundu Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet. Ve oradaki gelişmeleri geminin içerisinden takip ediyor. Biraz önce karaya tekrardan geldi. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'dan bir açıklama daha bekliyoruz. Evet, şu anda bulunduğumuz noktada öfkeli kalabalık da var. Maalesef yakınlarından haber almak için gelen onlarca kazazedenin aileleri gelecek olan küçücük bir umudun peşindeler ve gün dakikalar geçtikçe onların da ümitleri kayboluyor artık. Yavaş yavaş onlar da tükenmek durumunda. Bizler takip ediyoruz. Haber nöbetindeyiz. Oradan gelecek olan bir haberi alabiliriz, sizlerle paylaşabiliriz diye beklemekteyiz. Bu arada düne inelim. Dün sabah saatlerinde geminin çalışanlarından, düzeltiyorum, geminin yetkililerinden bir kişi, gemi kaptanı ve beraberindeki 7 mürettebat, toplam 9 kişi hakim karşısına çıkarılmış ve haklarında 3 günlük tutuklama

0: Bunu da notlarımız arasında sizlerle paylaşalım Manuel. Bizler haber nöbeti tutmaya devam ediyoruz. Gelişmeleri an be an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
1: Rıza, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Gemi kazasında hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlandılar. Diğer kazazedeler Mersin'e getirildi mi peki? Bu sorunun yanıtını alacağız. Son durum A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'da. Halil İbrahim.
2: Bizler şu anda Mersin Silifke ilçesinde Taşucu limanında bulunuyoruz. Zira şu anda arkamda da bir hareketlilik var. Çünkü bir taraftan Girne seferi bugün itibariyle başlatıldı ve bu nedenle de şu anda burada büyük bir hareketliliğin yaşandığını söyleyebiliriz. Okan, istersen diğer taraftan giriş yapalım. İçerideki kalabalığı da ekranlara getirmeye çalışalım. İşte şu anda bizler de A Haber canlı yayınında saat 17'de birazdan tabelayı da göstereceğiz. 17'de pazar gününden sonra ilk kez Taşucu limanından Kıbrıs'a Girne'ye hareket edecek gemide yolcu olarak bulunacak insanları ekranlara getiriyoruz şu anda. İşte duyuru yapıldı ve duyuru sonrasında insanlar buradaki yakınlarıyla vedalaştılar. Çantalarını, valizlerini aldılar ve şu anda saat 17'yi bekliyor. İlk duyuru saat 15.30'da yapılacağı yönündeydi. Ancak şu anda Girne yönetimi 15.30'u uygun görmedi, uzattı. 16.30'a alındı. Şimdi son olarak da 17'ye alındı. Saatler 17'yi gösterdiğinde pazar günü yaşanan o deniz otobüsü faciası sonrasında ilk kez Taşucu limanından insanlar Girne'ye dönecekler. İşte onlar da günlerdir aslında bu seferin yapılacağı anı bekliyorlardı. Hala da beklemeye devam ediyorlar. Diğer taraftan da hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ü dün akşam saatlerinde Mersin'de Çukurova limanına, havalimanına gönderildi. Hava yoluyla geldi cenazeler ve bugün 2 kişinin burada Mersin'de toprağa verildiğini biliyoruz. Onlardan bir tanesi daha doğrusu saat 12'de verildi. Hüseyin Özdemir. Ancak ikinci bir isim olarak da saat 16'da yine diğer kişinin, hemen listeden de ismini söyleyelim, Reyhan Verim'in de cenaze namazı saat 16'da kılınacak. Toroslar ilçesinde defin işlemi gerçekleştirilecek. Diğer taraftan da yarın uzman çavuş, biliyorsunuz, ailesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmişti. Fahri Ateş çocuklarını, eşini kurtarırken onlara can yeleğini verdi. Kendisi de can yeleğini alırken hayatını kaybetmişti. İşte onun da cenaze namazı yarın saat 10'da yine Mersin'de düzenlenecek. Tören sonrasında yine toprağa verilecek ve diğer taraftan da yine Nihat Balyemez'de Gaziantep'te, o da, onun da yine cenazesi hava yoluyla Türkiye'ye getirildi. Diğer taraftan tabii ki pek çok insan aslında yine baktığımızda kendi imkanlarıyla oradan kurtulmuşlardı. Herhangi bir tıbbi müdahaleye dahi ihtiyaçları yoktu. İşte onlar da kendi imkanlarıyla aslında gelmeye de başladılar. Oradaki Kıbrıs'taki o faciadan kıl payı dönen insanlar da yine orada Türkiye'ye, yani anavatana dönmeye başladılar. Tabii ki yaralılar var. Yaralıların da şu anda tahliyesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bizler de bütün ayrıntıları sizlerle paylaşmak üzere kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayeli ile Mersin'de Taşucu Limanı'nda haber nöbetimize devam ediyoruz diyelim ve sözü Mersin'den tekrar size bırakalım.
1: Bağlayalım. Evet, Halil İbrahim, sana çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Biz de derin deniz kurtarma operasyonu nasıl yapılacak, robotik dalış nasıl olacak, bu sorulara yanıt arayacağız. Arama kurtarma uzmanı Sayın Murat Uzan konuğumuz. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi TCG Işın çok önemli kabiliyetlere sahip bir gemimiz, envanterimizdeki. O artık bölgede.
3: Evet.
1: Ve şu an bir sonar taraması yapılıyor zannediyorum. Ardından da derin denizde bir şeyler yapmaya gayret edecekler. Nasıl bir operasyon bekliyor bizi?
3: Şimdi tekrar tabii tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk günden beri bizim Türkiye Cumhuriyeti hem askeri imkanları

0: ve diğer imkanlarıyla bölgede büyük çalışmalar yapıldı. Gerçekten de bu kazanın, bu kadar büyük bir kazanın yani ölenler bir kişi de olsa az olarak nitelendirmek yanlış, ama bu kadar az kayıpla bunu atlatmaya çalışmak da büyük bir başarı. Öncelikle tabii devletimizdeki tüm yetkilileri, biz de kendilerini kutluyoruz bu konuda başarılı oldukları için. Şimdi bu gemimiz boyut olarak da çok kuvvetli ve güçlü gemilerimizden bir tanesi.
1: 79 metre uzunluğunda.
0: Evet. Şimdi burada ROV dediğimiz alet bu.
1: Evet.
0: ROV. Yani bu
1: denizaltı gibi bir şey.
0: Uzaktan kumandalı denizaltı aracı demek aslında. Yani uluslararası ismi ROV da İngilizcesi. Yani ROV İngilizcenin kısaltılmışı. Yani bu gördüğünüz vinç ve kalın bir kabloyla makineye bağlı. Bu makineyi de vinçle beraber diyelim ki bizimki şu an 500 küsür metrede batığımız. Evet. Buraya indiriyor. Buraya indirdikten sonra da bu görmüş olduğunuz bu çok değerli ve güçlü makinamız deniz altında aramalar yapmaya başlıyor. Yani bunun kabiliyetleri şöyle. Tekrar söylüyorum. Yani burada bir pilot var içeride. Bunu kumanda eden, joystickle beraber kumanda ediyor. Ve bu makineyi 500 küsür metre aşağıya, 600 metre, 700 metre, 1 kilometre neyse, yani bu konuda biraz daha büyük kapsamlı ve çok kapasiteli bir gemimiz bu. Aşağı doğru indiriyor. Neler var bu makinede? Bir kere bu makinenin itici motoru var. Yani bu makinenin sağa sola, yukarı aşağı hareket edebilmesini
1: deniz
0: sağlayan.
1: Deniz dibinde palet üzerinde mi yürüyor yoksa yüzüyor?
0: Yok, bu yüzen.
1: Yüzen
0: evet.
1: Versiyor.
0: Yüzen kısım, bize zaten yüzen lazım şu anda. Bu aletimiz, evet. Bu aletimiz gördüğünüz gibi yüzüyor. Aydınlatmaları var. Çok güçlü LED aydınlatmaları var.
1: Çünkü
0: neden çok güçlü?
1: O derinlik karanlık. Neden?
0: Evet. Oradaki basınç inanılmaz fazla. Yani orada bir insanın yaşama ihtimali yok. Yani orada öyle bir şey olamaz. O dediğimiz yüksekliğe, o derinliğe bazı medyada yine bilip bilmeden konuşan birçok insanlar var. Neden dalgıçlar inmiyor gibi gerçekten çok saçma bir cümle kuruyorlar.
1: O derinliğe dalgıçlar iniyor. Daha yüzeysel arama yapıyor olabilirler tabii.
0: Bizim çok çok değerli dalgıçlarımız var. Scuba dalgı bizim de var. Biz şimdi bugün görev bıraktırdık. Yani su üstüne, suya yakın kısımlarda ancak bu dalışları yapıyorlar. Bu kısma inme ihtimalleri zaten yok. İmkansız bir şey. Kimse inemez. Hatırlarsanız geçen yıllarda bir deniz altında bir kaza yaşandı yurt dışında ve herkes öldü. Bu bir koca bir denizaltıydı ve bu basınca dayanamadığı için denizaltı aşağıda patladı. Yani düşünün. Yani bu öyle basit bir konu değil. Tekrar gelecek olursak, bunun ledleri var. Bu basınca dayanan aydınlatmaları var. Bu basınca dayanan kendi içinde hidrolik sistemde dönen pervaneleri var ve elektrikli sistemde çalışan bir çalışmalar var. Bunlara tekrar biraz da manipülatör dediğimiz kollar takılıyor. Yani kollar takılıyor. Mesela tutucu kol takılıyor.
1: Evet.
0: Çeken kollar takılıyor. Şimdi pilotumuz bunu indirecek aşağıya. Önce bir genel bir görüntüyü sağlayacak. Tabii bu şekilde komple gemi çökmedi. Batmadı aşağıda. Geminin parçası var. O parçasını bulacak ve orada genel olarak bu parçayı inceleyecek. Şimdi kara kutuyu arayacak. İşte içeride vefat eden var mı onu arayacak.
1: BDR denen bir kara kutu var. Aynı zamanda yerimde kaybımız var malum. Acaba geminin enkazı içerisinde sıkışıp kalıp vefat eden vatandaşlarımız var mı yok mu? Bu sorunun yanıtı bekleniyor. Sürüklenmiş de olabilirler. Yani onun için de zaten eş zamanlı olarak başka türde aramalar da yapılıyor.
0: Çok ciddi aramalar var.
1: Dronlar, helikopterler de yine havada, yine sahil güvenlik ekipleri, başka deniz unsurları yüzeyden de arama yapıyor. Ya da denizin tam yüzeyinde olmasa bile yüzeye yakın noktalarda eğer tespit edilebilecek bir şey varsa diye işte bazı dalgıçların da görev yaptığını biliyoruz. Ama bu derinliğe sadece ROV inebiliyor.
0: Kesinlikle.
1: ROV ne yapacak?
0: Şimdi ROV ne yapacak? ROV inecek. Ondan sonra bu batığımızın son durumunu görecek. Önce etrafında ROV bir dolaşır. Komple bir bakar. Bu vinçle indirilir. İş bittikten sonra da vinçle tekrar çekilir. Bu böyle kendi başına hareket eden bir alet değil. Hani vinçle belli bir noktaya indiriliyor. Yani burada tabii biraz daha sanal gerçekliğe yakın bir şekilde bir görüntü herhalde yapılmış. Aşağı iniyor. indikten sonra bu batığın etrafında dolaşacak. Hı hı. Batığı önce tespit edecek. Evet. Bu görüntüler
1: eş zamanlı olarak gemiye mi ulaşıyor?
0: Tabii. Hı hı. Hemen. Bu gördüğünüz kablo aynı zamanda zaten hem görüntüyü hem genel haritayı, haritalandırma hı hı. sistemini yaparak gemiye verecek. Hı hı. Bu tabi anlık mevzular yani. Çok hızlı bir şekilde hareket edecektir. Yukarıdaki komutanlarımız ve bu konuda çok uzman olan sahil güvenlik, emniyet veya SAT komandalarımız bunları izleyerek tabi su altında SAT komandalarımızın çok belki bir şeyi olmayacak ama dahli yukarıdaki teknik ekibimizin çok daha iyi yetişmiş, bu konularda gerçekten çok uzman olan teknik ekibimizin bu verileri alıp işlemesi gerekecek. Veriler işlendikten sonra İşte kara kutunun tahmini yeri belli zaten. Evet. O geminin belli bir noktasında olduğunu biliyoruz. Yani kara kutu oraya konur. Ve yeri orasıdır. O X olan yeri biliyorlar. Orayı öncelikle bir bakarlar. Bir de yüzeysel geçtiğiniz zaman herhangi bir vefat eden kazazedelerimizden kimse görünüyor mu, oralarda var mı diye ona da bakarlar. Baktıktan sonra da birinci derecedeki yapılacak işlem aslında kara kutunun çıkartılması. Bunun için de kara kutunun çıkartılması için sıkışmış mı? Sıkıştığı yerde kaç ton bir ağırlık var? Bunun bazı lojistik olarak çözülmesi gereken bazı problemler varsa bunun üzerinde konuşulacak. Evet, bu öyle bir günlük iki günlük bir şey değil.
1: Robotik aracının kolları var dediniz. Tabii. O kolların tutma, kaldırma kabiliyeti.
0: Manipülatör deniyor. Evet. Ama şeyler mesela şöyle benim elimle bakarsanız şöyle bir kol var şöyle hareket eden. Yani neden? Şimdi bu aletler diyelim ki petrol sondajları veya kablo döşemeleri yani derin kısımlarda bunlarda vidaları sökerler, vidaları açarlar. Ya bu alet bu noktada insani görevleri yapabilecek kapasitelere haiz bir makine. Hı hı.
1: Şimdi bu kaza kırımı uğrayan geminin fiber ve bazı bölümlerinin de alüminyum olduğu ifade edildi. Peki bunların kesilmesi ya da ayrılması, parçalanması gerekirse yine bu ROV bu kabiliyete sahip mi?
0: Şimdi bunlara takılacak olan kollar da tabii var. Şu anda tabii ben kaç tane manipülatör var bilmiyorum. Normalde hidrolik sistemiyle dönen bazı ağızlar da var. Yani orada kesmeniz gereken yerler, çekmeniz gereken yerler. Daha zoru eğer batık çok ters bir şekilde düştüyse tonlarca bir yük demek. Yani bunu siz hemen bir gün iki günde çözme şansınız zaten olamaz. Çünkü 500 metre aşağıda zifiri karanlık. Basıncın inanılmaz yüksek olduğu, insanın yaşama ihtimalinin olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Bu biraz da teknoloji savaşı gibi bir şeye dönecek. Evet. Yani bizim kabiliyetlerimiz bu noktada çok yüksek. Yani ama bu dünya çapındaki büyük bir problem teşkil edecek bir kazadır bu. Yani bu batığın 500 metreden aşağı düşmesi demek, orada dipte olması demek, dünya çapında kaç tane ülke buna hareket edebilir, kaç tane ülke bunun içinden edebilir. Bir şey çıkarabilir. Bu gerçekten büyük bir tartışma konusudur. Ben de tabii çok büyük bir heyecanla izliyorum. Yani bu çalışmayı nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Ama genel prensiplerde aynen bu şekilde işte bu gördüğünüz ledler, bu animasyonun gösterdiği gibi çok basınçlı ortamda çalışan bu ledlerle o bölgeyi ne kadar aydınlatabilecek ve ne kadar noktasal bir yaklaşım sağlayabilecek, o da hem yukarıdaki pilotun hem de aynı zamanda bu gemilerde uzman olan arkadaşlarımızın da yönlendirmesiyle hareket edecek. Çünkü bu geminin altı alüminyum konstrüksiyondan, yukarısı da kompozit malzemeden yapılmış. Bunun nedeni dalgalı olmayan dingin sularda hareket etmesini sağlamak. Bunlar çok hızlı hareket eden gemiler. Ama hava şartlarında olumsuz olduğu zaman bunlarla siz yola çıkmamanız gerekiyor. Bu noktada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat burada tabii bu olumsuzlukların hepsini ne yazık ki yaşadık hep beraber. Bunun nedenleri bu. Bundan sonraki süreçte ülkemizin muhteşem eğitilmiş olan elemanlarıyla beraber bu işi Allah'ın izniyle kotardığını izleyerek ne duruma geldiğini beraber bakacağız. Bu arada tabii lafı gelmişken çok ilintili aslında. Geçenlerde Teknofest'le ilgili ben bir ziyarette bulundum. Orada lise öğrencileri bunları yapıyordu biliyor musunuz? İşte bu ROV'un ilk modellerini bu çocuklar yapıyor. Yani bir Teknofest tarzı, bu tarz çalışma

0: da işte bu durumlara geliyor o iş. Yani siz bunlar neden, niye bu kadar şey uğraşıyor gibi bazı sosyal medyada bilip bilmeden konuşan insanlara da işte burada ben bunu özellikle örnek göstermek istiyorum.
1: Bu teknolojiye
0: i̇şte
1: bu çocuklar, sahip evet, bu olmak, lise, üretebiliyor olmak.
0: Belki sizlerin kale almadığınız ama bizim için çok değerli olan bu liseli öğrenciler işte bunların daha iyisini yapacaklar.
1: İnşallah.
0: Bunun da sonucunda bunu göreceğiz. Kısaca ROW'la ilgili de tabii konu bu. Bu kollarla neler yaptığını biz izleyeceğiz hep beraber.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Bizi ve izleyicilerimizi
0: dinleyenlerimizden.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Rahmet diliyoruz efendim.
1: Allah rahmet
0: saygılar.
1: Eylesin efendim. Bir mukabele. Sayın seyirciler, İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'ın 4 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. A Haber ekibi de cinayetin işlendiği noktada özel görüntüleri muhabirimiz Ahmet Nazif Ural ekranlara taşıyacak. Şimdi Ahmet Nazif, söz sende.
2: 2022 yılında Zeynep Yıldırım kaybolmuştu. Peki nasıl? 12 Eylül gününde, 12 Eylül 2022'de tedavi için kaldırılmış olduğu hastaneden izinsiz şekilde ayrıldığı tespit edilmişti Zeynep Yıldırım'ın. Ardından da soruşturma kapsamında arama işlemleri başlatılmıştı ve o arama işlemleri son yıllar içerisinde devam etti ve soruşturma özellikle faili meçhul dosyaları tekrar açılmasıyla birlikte daha da genişletildi ve son telefon kaydının ise hemen yanımızdaki işte bu binanın giriş katından geldi. Tespit edildi. Peki bu binanın giriş katı kime ait? Fetih Dağlı'ya ait ve işte hemen o noktaya doğru kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte ineceğiz ve şimdi aslında sizlere A Haber olarak özel görüntülerle o cinayetin nasıl işlendiğini çok net bir şekilde aktaracağız. En net görüntüleriyle hemen şimdi o kısma doğru ilerleyelim. Binanın aslında giriş kısmının hemen arkasında kalan bölge burası ve işte tam da bu nokta binanın birazcık daha izbede kalan bölümü. Ve işte görmüş olduğunuz bu özel görüntüler aslında ilk defa göreceğiniz görüntüler. İşte görmüş olduğunuz bu iki pencere olayların en çok cereyan ettiği ve olayların tamamıyla yaşanmış olduğu noktalar buralar. Hemen sol taraftaki pencere, kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Bakın bu pencerenin içerisi aslında salon penceresi. Hemen yan tarafa baktığımız zamansa yatak odasının penceresi olduğunu dile getirmiş olalım. Ve işte 2022 yılında son sinyal vermiş olduğu, telefonunun son defa sinyal vermiş olduğu yer Zeynep Yıldırım'ın bu nokta, bu daire ve işte görmüş olduğunuz gibi daha sonra soruşturmalar kapsamında elde edilen bulgular neticesinde hayatını kaybettiği ve öldürülmüş olduğu belirtilen ki Zeynep Yıldırım'ın işte hemen görmüş olduğunuz bu pencerede, hemen sol taraftaki işte bakın bu pencerenin içerisindeki salonda cinayete kurban gittiği belirtiliyor ve bu cinayete kurban gitmiş olduğu salonun ardından bu sefer olayı bu tarafa taşıyorlar. Yani o cansız bedeni alıp katil görmüş olduğunuz bu pencerenin içerisine, yatak odasına taşıyor ve yatak odasındansa hemen bu noktadaki o demir parmaklıkları burada aslında elleriyle ayırıyorlar birbirlerinden ve ayırmaların ardından da işte bakın hemen bu noktaya doğru indiriyorlar Zeynep Yıldırım'ın cansız bedenini. İndirmesinin ardından hemen yan tarafta, şimdi burası çok önemli bu nokta, çünkü bu bölge zaten şu an için tahrip olmuş bir bölge. Daha öncesinde aslında, şimdi kameraman arkadaşından rica edeceğim şu tahta kesitleri göstermesi için, burası aslında eskiden binanın kömürlüğü olarak kullanılan bir nokta ve işte o en önemli A Haber'e özel olarak ekrana getirdiğimiz görüntülerin en önemlilerinden birisi işte görmüş olduğunuz bu alan, pirketlerle kapatılmış olan bu alanın tam da şu sol kısmına, işte görmüş olduğunuz, şimdi kameraman arkadaşım daha net sizlere gösterecek. Görmüş olduğunuz alanda ne yazık ki Zeynep Yıldırım'ın cansız bedeni 4 yıl aranın ardından bulundu. Asay Şube ekiplerinin oldukça önemli bir çalışmasıydı bu. Asay Şube ekipleri burada an be an her şeyi taradı, aradı ve o cinayetin de itirafıyla birlikte, Fethi Dağlı tarafından itirafıyla birlikte olayın an be an nasıl geliştiğini takip ettiler ve takibin ardından önce salonda olayın başladığını belirttiler. Salonda başlayan olay yatak odasına taşındı. Yatak odasına taşınan olayda o Zeynep Yıldırım'ın cansız bedenini alıp dışarıya çıkarttıkları belirtildi. Ve bu noktadan da işte görmüş olduğunuz bu alandan da bu sefer sol tarafa yine taşınılan Zeynep Yıldırım'ın cansız bedeni işte tam da buraya gömüldü. Ve üzerinden 4 yıl geçen o olay yine Asay Şube ekiplerinin oldukça titiz çalışmalarıyla birlikte aydınlığa çıkartıldı diyebiliriz. Zeynep Yıldırım 2020

0: 22 yılında 12 Eylül 2022 yılında hastanede tedavi olduğu hastaneden izinsiz şekilde ayrıldığı belirtiliyordu ve ardından da konuyla alakalı soruşturma genişletildi ve üzerinden geçen 4 yıl içerisinde Zeynep Yıldırım'ın tam olarak nerede olduğu, Fethi Dağlı ile mi beraber olduğu ve nasıl bir durumda olduğuna dair çeşitli belirsizlikler vardı. Bunların üzerine gidildi ve Fethi Dağlı'nın bulunduğu evde olduğu ortaya çıktı. 2024 yılında da başka bir kadına dair cinayetten dolayı şu an halihazırda hapishanede bulunan Fethi Dağlı bu cinayeti de itiraf etti ve işte Zeynep Yıldırım'ı hemen arkamızdaki bu noktaya gömmüş olduklarını belirtti diyelim. Oldukça özel görüntüler, oldukça önemli bir durum. Asay Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyeti Asay Şube Müdürlüğü ekiplerinin çok titiz bir çalışması var ortada ve üzerinden geçen 4 yıla rağmen Zeynep Yıldırım'ın katilleri bulundu diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Nazif, çok teşekkürler. Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Biz de son durumu alacağız şimdi. Söz A Haber ekibinden Yüksel Akalan'da. Yüksel.
2: Evet Manuel, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında 5. operasyon gerçekleştirilmiş ve Adalet Bakanı Sayın Akın Güllek tarafından da yine operasyona ilişkinde detaylı açıklama yapılmıştı. 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra şu anda bulunduğumuz Erzurum Adliye Sarayı'na getirildi ve burada da yine savcı karşısında ifade verdiklerini belirtelim. 5 şüphelinin savcılıktaki ifadesi tamamlanmasıyla birlikte savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dün 3 kişi ve bugün 2 kişi olmak üzere toplamda 5 şüphelinin adli işlemleri tamamlanmıştı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında yine Gülistan Doku arama çalışmalarında su altı arama çalışmalarına katılan dalgıç balık adam Gürkan Gürdal da bulunuyor. Oldukça önemli bir gelişmeydi. Tabii şu an itibariyle Erzurum Adliyesi'ndeki 5 şüphelinin de savcı karşısındaki ifade verme işlemleri devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde de yine onların da mahkemeye sevk edilmesini bekliyoruz. Tabii 5. operasyon oldukça önemliydi. 5. operasyonu 3 farklı konu başlığında değerlendirebiliriz. Birincisi Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki plaka tanıma sistemi ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle birlikte ciddi delil ve tespitler elde edilmişti. Diğer bir husus da yine Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde arama çalışmaları esnasında sualtı arama çalışmalarını yapan dalgıçların Gülistan Doku'nun kişisel eşyalarını su altına bilerek yerleştirdiği ve aynı zamanda Gülistan Doku'nun intihara teşebbüs ettiği algısını oluşturmaya çalıştırdıklarına yönelik de ciddi bulgular tespit edilmişti. Diğer bir hususta yine Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabındaki şüpheli işlemlerdi. Özellikle de Gülistan kaybolduktan sadece 3 gün sonrasında sosyal medya hesabına girildiği, yaklaşık sosyal medya hesabında 9 saat boyunca kalındığı ve bu esnada ise bu süre zarfında da 2 arkadaşının engellendiği tespit edilmişti. Tabii tüm bu şüpheli işlemlerin ardından 5. operasyonun düğmesine basıldı. Elde edilen bulgular ve tespitler doğrultusunda da 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 10 şüpheliden 5'in işlemleri tamamlandı ve diğer 5'inin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor. 2 kişinin tutuklanmasıyla birlikte de soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise 30'a yükselmiş durumda. Tabii gözaltına alınan 10 şüphelinin vereceği ifadeler de oldukça önemli. Bu ifadeler doğrultusunda yeni bir operasyonun yapılması da muhtemeller arasında yer alıyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Banuel.
1: Yüksel, çok teşekkürler. Tuğyan Ülkem Gülter, merhum sanatçı Güllü'yü öldürmekle suçlanıyor biliyorsunuz. Tutuklu Gülter bir ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya günler kala Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli açıklamalar yaptı.
3: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi. Yeter artık, bıktım. Hayatım mahvoldu falan filan. Ne oldu dedi. Annem kartı bana vermiyor. Beni eve gelmeyi istemiyor.
4: Kervan Eminoğlu şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili ATV Haber'e konuştu. Eski nişanlısı Tuğyan Ülkem Gülten

0: annesiyle ilişkisini anlattı.
1: Babası konusunda nefret ediyor. Tüyan da diyor ki anneannem beni büyüttü. Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü.
0: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya bir ay kala Güllü'nün ölümünden önce olanlara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya çıktı.
1: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi.
0: Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu olaydan önce Güllü ve ailesinin neler yaşadığını ATV Haber'e anlattı.
2: Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun bir iddiası daha var. O iddiasıysa Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi şarkıcı Güllü'den para çaldığına dair.
1: 19 Eylül'de Tuğyan benim İstanbul'a geldi. Dedi bana bir şans daha verdin. Çiğdem'le beraber yetimler 4000 TL rahmetinden çaldılar.
2: Şarkıcı Güllü ölümünden sadece birkaç gün önce dairesinin dış kapısını değiştirmişti. İddiaya göre o dış kapısının şifresinin kartını kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e hem vermedi hem de eve almadı.
1: 22 Eylül geldi falan. Ben aradı, dedi ben sokaktayım. Ne oldu dedim, neden hiç eve gitmedi? Dedi annem kapıyı da açtınız, şifreyi de bana vermiyor. Ben dedi eve gelme.
0: İddiaya göre o sırada Güllü ve kızı tartıştı ve o tartışma sonrası Tuğyan 1,5 saatlik video çekti. Annesi Güllü'yü abine ve kardeşine şikayet etti.
1: Şimdi dedim ne oldu? Dedi annemin çocukluktan bugüne kadar her şeyi bahsetmişsin. Yeter artık, bıktım, hayatım mahvoldu falan.
0: İşte bu mesajında Güllü'nün ölümünden 3 gün önce atıldığı öne sürüldü. Mesajda Tuğyan psikolojik sorunlarından ve tedavi görmek istediğinden bahsediyor.
3: Bak doktora gideceğim, belki doğru çocukluktan gelen bir şeyim var. İlaç alırım, ne bileyim doktor konuşur benimle, iyi olurum.
0: Şimdi gözler 1 Ekim'deki davada.
4: Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerini hızlandırmak, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Alo Adalet 135 hattını devreye aldı. Peki Alo 135 hattı nedir? Ne işe yarar? Detaylar haberimizde.
5: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla Alo Adalet 135 hattını hayata geçiriyoruz.
6: Davaların ve soruşturmaların durumunu tek bir telefonla takip edebilme imkanı sağlandı.
7: Merak etmeyiniz.
6: Adalet Bakanlığı tarafından adalet hizmetlerinde vatandaş odaklı yeni iletişim dönemi başlatıldı. Alo Adalet 135 hattı önce 3 pilot adliyede hayata geçirildi. Çağrı hattıyla makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvuru sürelerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf değerlendirilmesi amaçlanıyor.
5: Dava dosyanız 5 yılı aşmışsa bu hat üzerinden başvurabileceksiniz. Soruşturma dosyanız 3 yılı aşmışsa doğrudan başvurabileceksiniz.
6: Peki vatandaşlar ne zaman başvuru yapabilecek?
8: 1 Eylül itibariyle hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet hattına hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde ulaşılabilecek. Vatandaşlar en fazla 3 defa aynı gün içerisinde başvuru yapabilecek.
6: Ayrıca ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava ve soruşturma dosyası bulunanlar hattan yararlanabilecek.
5: Başvurular yapay zeka destekli sesli asistanla kolayca alınacak.
6: İşlemler sesli asistan üzerinden tamamlanamazsa talep edilmesi durumunda uzman temsilciye bağlanılabilecek. Dava dosyasına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla iletilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak.
5: Başvurular Hakimler Savcılar Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili birimlerce sonuçlandırılacak.
4: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.
9: Kimse bu parayı konuşmuyor zaten.
7: Yolsuzluğu da konuşmuyor. Parayı alan kim? CHP'li. Parayı veren kim? CHP'li.
9: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale

0: İhmal edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Tutuklanan 9 kişiyle ilgili karar çıktı. Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken hakkında tahliye kararı verildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı. Kurultaya ilişkin mahkemeden mutlak putlan kararı çıkmıştı. Kararla birlikte Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP genel başkanı olmuştu.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen hayalet araç soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Hazırlanan raporda çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek 34 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Tutuklu bulunan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
0: Çalışmayan araçlar çalışmış gibi gösterildi, milyonlarca liralık kamu zararı oluşturuldu. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. Belediyeye ait çöp toplama araçlarında akıl almaz bir vurgun tespit edildi. Yapılan incelemelerde çöp toplama araçları için yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Dosya kapsamında aralarında tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Bolu merkezli 7 ilde 22 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak baskını düzenledi. Operasyon kapsamında jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasına girerek içeride çok yönlü arama ve inceleme yaptı. Haklarında gözaltı kararı bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
1: New York'un simge noktalarından biri olan Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Elinde birden fazla bıçak bulunan kadın iki kişiyi bıçakladı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
2: New York'un simgelerinden Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı oldu. 7. caddede elinde birden fazla bıçak bulunan bir kadın iki kişiyi bıçakladı. Saldırgan polislerin bıçakları bırak uyarısına uymayarak ekiplere doğru ilerledi. Polisler önce elektroşok cihazı kullandı, ardından da ateş açtı. Saldırgan ve iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayda şüpheli ve saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
3: Üzülerek bildiriyorum ki kurbanlardan biri ve iddia edilen fail hayatını kaybetti. İkinci kurban şu anda hastanede stabil durumda.
2: Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirildi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini elediğini açıkladı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a yönelik olası yeni operasyonun oldukça sınırlı olacağını söyledi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik mesajlarını sürdürdü. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a karşı yeni bir operasyonun oldukça sınırlı olacağını söyledi. En dikkat çekici mesajı nükleer silah konusunda oldu.
3: İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok.
2: Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. İran'ın hava ve deniz kuvvetlerinin ağır darbe aldığını savundu.
3: Onları yendikten sonra bir de nükleer silah mı kullanalım?
2: Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin sürdüğünü ve petrol akışının devam ettiğini söyledi.
1: Almanya'da ise drone krizi yaşanıyor. Havalimanında bulunan patlayıcı yüklü dronlarla ilgili hükümet Rusya'yı mı suçlayacak? Bu sorunun yanıtını alacağız. Almanya'ya, Mannheim'e uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'da. Fatih.
4: Manuel, geçtiğimiz ay Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda, ki burası Ukrayna'ya silah sevkiyatının önemli merkezlerinden bir tanesi, yine Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının yakında üzerinde patlayıcı düzenek bulunan bir drone bulunmuştu. Yine bir başka drone'un DHL uçağıyla çarpışması, çok yakın bir şekilde çarpışma tehlikesi yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birkaç gün sonra havalimanı yakınlarındaki bir tarlada üçüncü bir drone daha bulunmuştu ki onun da üzerinde yine askeri nitelikte patlayıcı tespit edilmişti. Dronlarla ilgili soruşturma devam ederken Alman hükümeti olayı yabancı güçlerin gerçekleştirdiği hibrit saldırı senaryosu olarak nitelendirmişti. Peki saldırının arkasında kim var? Berlin yönetimi henüz resmi olarak bir ülkeyi suçlamadı. Ancak Alman güvenlik çevreleri ve bazı siyasetçiler saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyor. Başbakan Friedrich Merz ise hükümetin nasıl karşılık verileceği konusunda anlaşmaya vardığını ve kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu. Merz, Almanya'nın vereceği tepkinin Avrupa Birliği ve NATO müttefikleriyle koordineli şekilde belirleneceğini açıkladı. Berlin'in Rusya'yı resmi olarak sorumlu tutması halinde yeni yaptırımlar, yine Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve Moskova'ya yönelik daha sert tedbirler gündeme gelebilir. Ancak Berlin'in önündeki en büyük sorun Rusya'yı suçlarken bunun somut delillere dayanması ve somut delillerle desteklenmesi. Alman hükümeti şimdi hem saldırıya sert karşılık vermeye hem de Rusya ile doğrudan çatışmaya yol açabilecek bir tırmanışı önlemeye çalışıyor. Gözler biraz önce ifade ettik Berlin hükümetinde, çünkü birkaç gün içerisinde bu konuyla ilgili soruşturmanın tamamlanması ve hükümetin resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Almanya'nın Rusya'yı suçlayıp suçlamayacağı ve Moskova'ya karşı hangi adımları atacağı merakla bekleniyor diyelim. Banuel, sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih, çok teşekkürler. Cezayir'de kasten orman yangını çıkaranlara idam cezası geliyor. Son olarak 12 kişinin öldüğü yangın sonrası Cezayir Cumhurbaşkanı yasal düzenleme yapılması için talimat verdi. Buna göre yangınları kasten çıkaranlar idam edilecek.
5: Kasten yangın çıkaranlara idam cezası uygulanacak.
0: Cezayir kritik bir yasal düzenlemeye hazırlanıyor. Kasten orman yangını çıkaranlara idam cezası gündemdi. Ülkede geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetti. Alevler binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Cezayir'in doğusunda yaşanan yangınların ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'dan kritik bir adım geldi. Tebun, ormanları kasten yakanlara idam cezası verilmesi için yasal düzenleme yapılması talimatını verdi.
5: 15 Eylül'e kadar kasten yangın çıkaranlara yönelik ceza hükmünde bir değişiklik yapılacak. İdam cezası normal yargı süreci kapsamında uygulanacak. Değişiklik tasarısı bu hafta hükümete sunulacak. Kasten yangın çıkaranlara idam cezası uygulanacak.
0: Kanunen belirlenen tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu suçlular hakkında idam cezası uygulanacak. Mevcut kanunlara göre orman yangını çıkaranlara verilen en ağır ceza 30 yıl hapis veya bazı durumlarda müebbet hapis cezasıydı. Cumhurbaşkanı Tebbu'nun talimatıyla bu suçlara verilen cezalar idam yaptırımına yükseltilmiş olacak. Cezayir ceza mevzuatında idam cezası yer almasına rağmen ülkede 1993 yılından bu yana infazlar uygulanmıyor.
1: Sırada dünya raporu var.

film sahnelerini aratmayan görüntüler ABD'nin Missouri eyaletinden. Yarış sırasında saatte 343 kilometre hızda giden sürat teknesi havalanıp defalarca takla attı. Korku dolu anlar yaşatan kazada sürat teknesi dikey bir şekilde suya çakıldı. Kazada sürücü mucizevi şekilde kurtuldu. Teknede bulunan bir kişinin bacağı kırıldı. Hızla gelen motosiklet minibüse çarptı. Sürücü orta kapısı açık olan minibüsün içine uçtu. Görüntüler Kolombiya'dan. Bir motosiklet sürücüsü hızlıydı. Kavşakta önüne çıkan minibüse çarptı. Minibüsün kapısının açık olması sayesinde sürücü çarpışma sırasında aracın içine savruldu. Ölümle sonuçlanabilir.

0: önce kazadan böyle kurtuldu. Bu panik dolu anlar Çek Cumhuriyeti'nden. Bir aile tren raylarından karşıya geçmek istedi. Ancak çocuklarından biri raylara takılıp düştü. İçlerinden birinin son anda yaptığı müdahaleyle düşen çocuk ezilmekten kurtuldu. Ölümle burun buruna gelen aile yara almadan karşıya geçti. Brezilya'da bir kadın trafikte beklediği sırada korkunç anlar yaşadı. Motosikletli iki kişi aracının camını kırıp telefonunu çaldı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Kadın olayın ardından hırsızların şifrelerini bilmemesine rağmen telefonundaki banka hesabına erişerek para transferi yaptığını ileri sürdü. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde nadir doğa olayı gözlemlendi. Bir uçak gökyüzünde su damlacıklarından oluşan bir tabakadan geçti. Ardından gökyüzünde sıra dışı dairesel boşluklar oluştu.
1: Tokat'ta Çıkırık Mahallesi'nin çocukları futbol oynamak için alan bulamayınca çareyi evlerden halı toplayıp kendi sahalarını yapmakta buldu. Futbol topları için de bir hayırseverden yardım isteyen küçük futbolcular şimdi el emeği göz nuru halı sahalarında top koşturmanın keyfini çıkarıyor.
2: Ev ev dolaşıp halı topladılar, futbol oynayacakları sahayı kendileri yaptılar. Burası Tokat Sulusaray. Çıkırık Mahallesi'ndeki çocukların tek isteği maç yapacakları bir sahaydı. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı böyle attılar.
3: Şimdi şu halı sahanı göster bakalım bir bana. Vay yavrum vay, halı saha.
4: Alım yetmedi, böyle oldu.
3: Vay be Ömer, bu halıları nereden buldunuz?
4: Önceden herkese istedim.
5: Evden halılar topladı, buraya getirdik, halı saha yaptık.
3: Ben sizin köye geleceğim ama o halılarda top oynayacağız beraber.
2: Futbol aşkı engel tanımadı. Çocuklar kendilerince bir halı saha hazırladı. Ama bu kez de topa ihtiyaçları vardı. Kısa sürede seslerini hayırseverlere duyurmayı başardılar.
5: Topumuz da oldu, halı sahamız da var.
2: Şimdilerde gün boyu bu alanda top koşturan çocukların hedefi bir gün halı sahada maç yapmak.
1: Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirme ile yakalandı. Sürücüye 200 bin lira idari para cezası kesildi.
6: Trafik polislerini gördü, yakalanacağını anlayınca ara sokağa kaçtı. Ancak gökyüzündeki gizli gözü hesaba katmadı. Kırıkkale'de drone destekli denetim yapan ekipler şüpheli bir aracı takibe aldı. Uygulama noktasından kaçan sürücü ara sokağa girdi. Bir süre ilerledikten sonra direksiyondan inen sürücü yan koltuktaki yolcuyla yer değiştirdi. Polisi kandırdığını sanarken yaptığı kurnazlık drone kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Denetimden kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirmeyle çok geçmeden yakalandı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: FED Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Piyasalarda tüm dikkatler ise bu hafta açıklanacak Amerikan istihdam verilerine çevrildi. Peki altında düşüş sürecek mi? Yıl sonu nasıl bir seyir bekleniyor? Yanıtlarına haberimizde bakalım.
7: 7.000-7.500 lira aralığındaydı. Şimdi 6.500-7.000 lira aralığından tekrar geriledi.
8: Altında rüzgar tersine döndü. Yeniden düşüş başladı.
7: Ağustos ayında %12 değer kazanmıştı. Bir aylık bir yükseliş serisi vardı. Ağustos ayında 688 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın. Yani 688 dolar bir yükseliş oldu burada.
8: FED Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından ons altın düşüş trendine girdi.
7: Ons altındaki kar satışlarının bugün de devam etmesini bekliyoruz. Şu anda uluslararası piyasalarda 4378 dolar seviyesinde, 4350 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram altın tarafında 7229 lira seviyesi görüldü Ağustos'ta geçen hafta ve ons altındaki geri çekilmeyle birlikte burada da negatif ayrışma görüyoruz. Şu anda kapalı çarşı piyasasında 6750 lira gram altın TL fiyatı. 7000-7500 lira aralığındaydı. Şimdi 6500-7000 lira aralığından tekrar geriledi. Tabii bu kar satışlarıyla birlikte gram altında 6500 lira seviyesini destek seviyesi olarak yine takip etmeye devam edeceğiz.
9: Altın fiyatları Haziran ayında 5950 liraya kadar gerilemişti. Uzmanlara göre bu kötü dönem geride kaldı. Yılın son çeyreğinde ise güvenli liman altında artış beklentisi var.
7: Şimdi 6500-7000 lira aralığında dinlenen bir gram altın görebiliriz. Ons altın tarafında 4356-4650 dolar aralığını görebiliriz.
8: Finans analisti İslam Memiş gümüş konusunda da uyardı.
7: Gümüş 2025 yılında şampiyondu. Gramında %200, ons tarafta %150 bir getiri sağladı. Ama 2026 yılı şampiyon olması zor. Evet, gümüş tarafında yeni yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor ama seneye, bu yıl değil.
1: Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOG, uygun fiyatlı yeni modeli T6X'i tanıttı. 1 milyon 300 bin lira bandında olması beklenen yeni model Haziran 2027'de siparişe açılacak ve müşterilere teslim edilmeye başlanacak.
10: Bugünkü cari fiyatların neredeyse yarı fiyatına yakın ben kullanıcıya araç vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Araç ulaşılabilir olacak. Her vatandaşımız bu araca, bu markaya ulaşabilecek.
11: Uygun fiyatlı TOG'un yeni modeli T6X'in tasarımı resmen gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobiline ilgi gün geçtikçe artarken yeni modellerde TOG'un ürün gamına ekleniyor. TOG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yeni model T6X'in fiyatını da açıkladı.
12: T6X için 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bandında fiyatlar daha önce zikredilmişti. Evet. Hala bu noktada bu rakamı teyit edebiliyor musunuz?
10: Bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana hedeflerimizde bir değişiklik yok. En ekonomik otomobili hem de en iyi donanımda vermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz.
11: TOG büyük ilgi görürken yeni modelin yollara çıkmasına da az bir süre kaldı.
10: Az gelirli vatandaşlarımızı da araç sahibi yapabilme adına, bu aracımıza ulaşabilmeleri adına daha ekonomik yeni bir modelimizin hazırlığındayız.
11: TOG T6X, C SUV görünümünü koruyacak. Yeni TOG'da lisanslanan şasiye entegre batarya ve diğer yüksek voltaj sistemler kullanılacak. TOG'un ilk hedefi üretim kapasitesini 150 bine çıkarmak. Yeni T6X Haziran 2027'de siparişe açılacak.
1: Bu haberle birlikte hem bültenimizi hem de gün iç kuşağını noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. İyi akşamlar.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışması, gayrimenkul sektörü temsilcileri ve tüketici derneklerince olumlu karşılandı. Sektör temsilcileri bu sayede kayıt dışı kira gelirleriyle mücadele edileceğini belirterek kira uyuşmazlıklarının da önüne geçileceğini ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Bir reklam.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ve 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: İyi akşamlar. Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 16'ya yaklaşıyor. Başlıyoruz Ajans Akşama Doğru'na. Yaklaşık 3 saat boyunca da A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında gelişmeleri sizlere aktaracağız. Muhabir arkadaşlarım sahadalar, sizleri bekliyorlar. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmak üzere. Buyurun hemen dönelim. Kim nerede sahada bize ne anlatacak? Önce Girne'ye gideceğiz. Girne'de yolcu feribotunun batma sebebi araştırılıyor. Şimdi robotlarla dalış gerçekleştirilecek. Kayıp 20 kişiden şu dakika itibariyle hala haber yok. Kübra Tepeci de bizi bekliyor. Girne'de canlı yayında olacak Kübra. Ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Hafta sonu boyunca dün keza öyle. Hem İran'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden Hürmüz'e yönelik açıklamalar geldi. Bazı iddialar ortaya atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'ün kontrolünü ele geçirmek için yeni planları olduğu iddiaları var. Amerikan basınına dayandırılan iddialar bunlar. İrfan Sapmaz'la konuşacağız Washington'da. Ve Mekke Savunma İttifakı ilk toplantısını gerçekleştirdi. İstanbul'da gerçekleşti o toplantı. Fakat toplantı sonrası bu defa Atina'dan panik manşetleri atılmaya başlandı. Yunan basınına peki ne diyor Mekke Savunma Anlaşması için, ki artık yeni adı bu. Dışişleri Bakanı Fidan böyle duyurdu. İlhan Tahsin'le konuşacağız Yunanistan'daki yansımalarını. Ve Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da da okullar açılıyor. Ve başörtülülere yeni kısıtlama mı gelecek endişesi var. Çünkü aşırı sağ iktidara gelirse eğer başörtüsü yasaklama vaadi olduğu iddia ediliyor. Ömer Aydın'la konuşacağız. Fransa'dan canlı yayın gerçekleştireceğiz. Ve İstanbul'a geleceğiz. 2022 yılından beri kayıp olan ve aranan Zeynep Yıldırım'ın 4 yıl sonra şimdi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Peki nasıl bu gerçek ortaya çıktı? Ahmet Nazif Ural İstanbul'dan canlı yayında detayları aktaracak. Ana başlıklarımız bunlar. Muhabir arkadaşlarım bunları anlatacak bizlere. Haydi buyurun başlayalım. Sıcak bir gelişme daha var. Şimdi Suriye'de çok önemli bir yeni dönem. SDG'nin entegrasyon kararını açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre destek veren listesinden çıkarmasının ardından Suriye'nin kuzeyinde İsrail'in kışkırtmaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Yine Suriye'nin kuzeyinde, kuzeybatısında İdlib'te bir mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği söylendi. 10 kişinin de yaralı olduğu ifade ediliyor. Hemen bakalım İdlib'teki yeni gelişmelere. İşte araç yüklü bir kamyonun, bir aracın patladığı görüntüler ekranlarınızda. Binmiş burası, İdlib'in de doğusu. Mühimmat yüklü olduğu tahmin ediliyor bu aracın. Ve şu an için bilinmeyen bir sebeple infilak ettiği açıklandı. Ve patlama sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 10 kişinin yaralı olduğu söylendi. Bu arada çevrede bulunan 2 araçta, bu patlayan aracın yakınlarında bulunan 2 araç daha infilak oldu. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Suriyeli yetkililer şu an patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapmadılar. Ne kaynaklı olduğu patlamanın bilinmiyor. Fakat mühimmat yüklü olduğu tahmin edilen bu aracın patlamasıyla beraber 5 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Şu an için elimizdeki bilgiler bunlar. Sıcak bölgeye döneceğiz. Neler yaşandığını bölgedeki muhabirimizden alacağız birazdan. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Zirvesi Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da. Bugün zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarına bakacağız ama bir sıcak görüntü paylaşıldı. İletişim Başkanlığı tarafından Kırgızistan'daki programına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve şu açıklama yer aldı İletişim Başkanlığı'nın paylaşımında. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu

0: Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliklerinden dolayı kutlarken kendisini Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ve COP31'e davet etti denildi İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda. İşte Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son görüşmesine ilişkin geçtiğimiz dakikalarda İletişim Başkanlığı'ndan bu açıklama yapıldı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirvedeki konuşmasında hangi konulara değindi? Gündeminde iklim değişikliği vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İsrail'in saldırgan politikaları vardı. İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İkili temaslarına devam etti. En önemli gündem başlığı Gazze'ydi buradaki konuşmasında da. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le ve geçtiğimiz dakikalarda da duyduğumuz gibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'daydı. Zirve kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından kapıda karşılandı. Daha sonra liderlerle bir araya gelen Erdoğan, aile fotoğrafına katıldı. Toplantıya geçildiğinde gündeminde kritik başlıklar vardı. Çok kutuplu dünya mimarisinde teşkilatın kritik rolde olacağına dikkat çekti.
1: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
2: Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi Erdoğan. Dünya barışında rol oynayacağını ifade etti.
1: Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
2: Gazze'yi de unutmadı. İsrail saldırganlığının getirdiği olumsuzluklara vurgu yaptı.
1: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
2: İklim değişikliğinin getirdiği risklere de vurgu yaparak Antalya'da yapılacak COP31 zirvesine liderleri davet etti.
1: Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz.
2: Devlet liderleriyle ikili görüşmeler de yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının önemine vurgu yaptı. İki devlet, tek millet anlayışına işaret etti. Ermenistan'la barışa katkı sunmaya devam edileceğini söyledi. Ardından ev sahibi ülke Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la bir araya geldi. İki ülke ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
0: Şimdi bu zirve marşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Belarus lideri Lukashenko ile de bir araya geldiler. Bir sohbet esnasında çekilmiş bir fotoğraf karesi üzerinden çok önemli konuların konuşulduğunu tahmin ediyoruz. Hatta Putin'in elinde bir kağıt var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey anlatıyor. Lukashenko çok dikkatle dinliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lukashenko ile, yani Belarus devlet başkanı ve Rusya devlet başkanı Putin'in ortasında oturuyor ve Putin'le bir diyalog halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin, işte bu anlarda, bu fotoğraf karesinin kaydedildiği anlarda Putin'i dinliyor ve Lukashenko da ellerini bağlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ tarafında. Dikkatlice iki liderin, Rusya lideri ve Türkiye liderinin konuşmalarını takip ediyor. Ukrayna-Rusya savaşının geldiği noktayı artık tahmin ediyoruz. Bir yıpratma savaşından yok etme savaşına döndü demişti birkaç gün evvel yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türkiye en fazla etkilenen ülkelerden biri, ikisi de komşumuz, ikisi de önemli ilişkiler yürüttüğümüz ülkeler.

0: Ve bu savaşın bitirilmesi için de hala en büyük umut Türkiye'nin elindeki yakın zamanda hatırlarsanız Putin yine Türkiye'yi işaret etmişti. Yine Türkiye'de gerçekleşebilecek bir zirveyi işaret etmişti. Umut ediyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla Putin bir barış üzerine, yeniden görüşmeler üzerine konuşuyorlardır. Görüşmelere ilişkin elbette İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama gelecektir. Takip ediyoruz. Geldiği anda ekranlarınıza yansıtacağız. Şimdi bu zirve marjında başka görüşmeler de oldu. Bu zirveye Şangay'a üye ülkelerden ikisi. İran biliyorsunuz ilk üyelerinden biri Şangay'ın ve İran'ı da bu zirvede Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan temsil ediyordu. Pezeşkiyan'la Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev bir araya geldiler. Şimdi bu konuşmalarda iki lider su içiyorlar ve su içtikleri esnada Pezeşkiyan ve Aliyev arasında Türkçe diyalog yaşanıyor. Pezeşkiyan Aliyev'e diyor ki Gürcistan suyu mu diye soruyor. Hayır, bizim suyumuz, Azerbaycan suyu diye cevap veriyor Aliyev. Tabii konu başlığı değil asıl. İki liderin Türkçe konuşması gündem oldu. Buyurun beraber bakalım bir kez daha.
1: Gürcü sudan mı içirsiniz? Bir Azerbaycan suyu.
2: Mercik Öner'in buranın suyu da.
1: Yok, Barjomi gördüm ben. Barjomi. Burada iç dışı suyu var.
3: Diplomasinin damga vurduğu Şangay Zirvesi renkli anlara da sahne oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Bişkek'teki görüşmesinde Türkçe sohbet etti.
2: Burada ola.
1: Yo, ben getirmişim.
2: Sen getirdin.
3: Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan iki lider heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Görüşmede resmi gündemden çok iki lider arasındaki samimi sohbet kameralara yansıdı. Pezeşkiyan'ın önündeki maden suyunu fark eden Aliyev, suyun Gürcistan menşeili Borjomi olduğunu söyledi. Ardından Azerbaycan'ın ünlü İstisu maden suyunu gösterdi.
1: Gürcü sudan mı içirsiniz? Bir Azerbaycan suyu.
2: Mercik Öner'in buranın suyu.
1: Yok, Barjomi gördüm ben. Barjomi. Burada İstisu suyu var.
3: Aliyev'in ben getirmiştim sözleriyle suyu kendisinin getirdiğini söylemesinin ardından Pezeşkiyan'dan gülümseten bir karşılık geldi.
2: Burada ola.
1: Yok, ben getirmişim.
2: Sen getirdin.
1: Bu Nahçıvan sularıdır.
2: O sen özgürlüğün getirsin.
3: İki liderin Türkçe konuştuğu bu samimi diyalog sıcak atmosferi öne çıkardı. Aliyev Pezeşkiyan'a isti suyu ikram ederken Pezeşkiyan da teşekkür etti. İki liderin Türkçe sürdürdüğü kısa sohbet zirvenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Bişkek'te kameralara yansıyan su diyaloğu sosyal medyada da gündemin öne çıkan görüntüleri arasına girdi.
1: Bu Nahçıvan sularıdır.
0: Şimdi 20 kişi hala kayıp Girne'de meydana gelen o feribot kazasında birazdan Girne'ye uzanacağız ama feribot seferlerinin yeniden başlatıldığı da açıklandı. Taşucu Girne seferini yapan feribot seferlerinin ekibimizden Halil İbrahim Uğur ve kameraman arkadaşımız Okan Can Sapkayalı da o feribottalar. Şimdi ilk defa böylesine büyük bir kazanın ardından yeniden başlayınca feribot seferleri tedirginlik de var elbette, değil mi Halil İbrahim Uğur? Peki ekstra önlemler var mı, onu soracağım ve hava durumu nasıl? Yolculuğa elverişli mi? Neler söylüyor yetkililer?
4: Merhaba, bizler şu anda Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu limanındayız ve az önce 16 yayınında aslında buradaki yoğunluğu ekranlara getirmiştik ve şu anda işte biletini alanlar hemen karşı tarafa geçtiler ve orada şu anda geminin kalkış saatini bekliyorlar ve Grandmaster saatler 17'yi gösterdiğinde buradan hareket edecek. İşte az önceki yayında buradaki salon hınç hınç doluydu. Şu anda gemide yaklaşık 270 kişi bulunuyor. 300 kişilik bir kapasitesi bulunuyor ve onlar hemen bu kapıdan içeriye girdiler. İstersen şöyle camdan göstermeye çalışalım içerideki yolcuları. Eğer gösterebilirsek o boşluktan, Okan Can Sapkayalı ekranlara getirmeye çalışıyor. İşte buradan hemen ilerideki bekleme salonlarına geçtiler ve şu anda saatler 17'yi gösterdiğinde pazar

0: gününden sonra ilk kez Mersin'den Girne seferinde yapmak üzere Grand Master isimli gemi harekete geçecek. Elbette burada Türkiye'de taç ucunda Mersin'de bekleyen insanlar da vardı. Bazıları çalışanlar Kıbrıs'ta, bazıları öğrenci. Elbette onlar da bir an önce gitmek istiyorlardı. Onlar da burada tedirgin bir şekilde bekliyorlardı seferler ne zaman başlayacak diye. Elbette diğer taraftan da yakınlarından haber alamayan insanlar da yine buraya gelip buradaki yetkililerden bilgi almaya çalışıyor. Tabii ki ilk andan itibaren APAT Koordinasyon Merkezi de yine buraya konuşlandırılmıştı. İşte hala da görüyorsunuz araçlar gelmeye devam ediyor. Birçoğu da zaten Kıbrıs plakalı araçlar. Onların da yine 15-22 araç kapasitesi de bulunuyor Grand Master feribotunda. Onlar da bazıları yine gemiye yüklenecek araçlar. Elbette pazar gününden itibaren ilk seferin yapılacak olması buradaki insanların da işte artık o tedirgin bekleyişinin yerine artık hayatında yavaş yavaş normalleştiğini bizlere göstermiş oldu. Ve tabii ki Kıbrıs tarafı yani Girne tarafı bir kulağımızda orada. Çünkü tüm dünya gibi orada yapılan çalışmaları buradaki insanlar da gerek Kıbrıslılar gerekse burada Mersin'de yakınları bulunan kişiler de büyük bir merak içerisinde bekliyorlar. Tabii ki 8 kişi hayatını kaybetmişti. Onlardan 4 kişi dün akşam itibariyle hava yoluyla Mersin'e gelmişlerdi ve artık onlar da toprağa verildiler. Tabii ki oralarda da o evlerde de o can kayıplarının yaşandığı köylerde, ilçelerde de büyük bir yasın olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki burada günlerce bekleyen insanlar vardı. Birlikte sohbet ettiğimiz burada beklerken ve onların da bir an önce gitme durumları vardı. İşte o yavaş yavaş Girne tarafının da artık izin vermesiyle birlikte ilk sefer gerçekleşmiş olacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde elbette Girne tarafından da yine saatler 2'yi gösterdiğinde 13.30 14 sıralarında da yine Girne'den de bir yolcu gemisinin yine deniz otobüsünün Girne'den çıkıp taş ucuna doğru geldiğini biliyoruz ve onun da o gemide bulunan kişilerin de birazdan limana yanaşması ve limandan da artık hemen karaya ulaşması bekleniyor. O doğrultuda da gereken önlemler alındı ve bir taraftan işte Girne'den gelen yolcular, bir taraftan da elbette Mersin'den Girne'ye gitmek isteyen insanlar şu anda her iki tarafta da bir hareketliliğin yaşandığını söyleyebiliriz ve gelişmeler oldukça bizler buradan ve ilerleyen dakikalarda farklı lokasyonlardan canlı yayınlarımızı sürdüreceğiz Merve.
1: Halil İbrahim'den sözü alalım. Mersin'den Taşucu Limanı'ndan Girne'ye uzanalım. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. 20 kişiden hala henüz hiçbir haber yok. Şimdi farklı tekniklerle, farklı teknolojilerle dalış gerçekleştirilecek. Yaklaşık 500 metre derinliğinde suyun batan feribot. Detayları dünden beri takip ediyor Kübra Tepeci. Bizimle paylaşacak şimdi. Kübra kolay gelsin. Yeni bir haber var mı? Olumlu bir haber var mı? Tedirginiz bunu sorarken ama bir de yeni teknolojik ekipmanlarla dalış gerçekleştirilecekmiş. Ondan biraz bahsedebilir misin bize?
2: Evet Merve, bugün Türkiye'den gelen TCG Işın gemisinin çalışmaları başladı sabah saatlerinden itibaren ve hala devam ediyor. 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdüğünü belirtelim. Öncelikle bugün neler oldu onlardan kısaca bahsedeyim ve yarın yine neler olacak onları da anlatmaya devam edelim isterseniz. Öncelikle bugün TCG Işın gemisi gelmişti ve TCG Işın gemisi şimdi 514 metre derinlikte bir gemi enkazından bahsediyoruz ve bu gemi enkazına ulaşmak için ilk önce yer tespiti yapıyor. Yer tespiti yapmak için de elektronik dalga gönderiliyor. Yani bu elektronik gönderilen dalga ile birlikte denizin altındaki metal metale çarpıyor ve yukarıya tekrardan aslında bir sinyal geliyor diyebiliriz. Ve bu gelen sinyalle denizin altındaki o metal şeyin ne olduğu, büyüklüğüne, derinliğine, boyutuna bakıp öncelikle bu bulunacak. Bu bulunduktan sonra gemi olarak tespit edildikten sonra, batan gemi olarak tespit edildikten sonra bu kez ikinci aşamaya geçilecek. Yani bu kez de ROV'un kameralarıyla birlikte dalış gerçekleşecek. Bu dalışta neler olacak? Öğlen yaptığımız canlı yayınlarda ki TCG ışının içinden yapmıştık, geminin içinden yapmıştık. O cihazı da

0: göstermiştik, ekranlara getirmiştik. O cihazda görüntüleme cihazı diyebiliriz aslında. Denizde bırakılıyor. 4 kamerası var. Hemen ön tarafında yine aydınlatmak için 2 tane büyük ışığı bulunuyor. Aynı zamanda robotik kolları da bulunuyor. Oysa 514 metre derinlikteki gemi enkazına doğru inecek. Geminin yeri tam noktası tespit edildikten sonra enkaza inince bu kez enkazın aslında görüntülemesi yapılacak. Şimdi 20 kişi kayıp, bu 20 can sağ salim tabii ki ulaşmak isteriz bu 20 kişi, ama geminin içinde kalan var mı? Geminin içindeki durum, geminin etrafındaki durum, aslında bu son durumun hepsini biz bu inen cihazla birlikte, görüntüleme cihazıyla birlikte aslında göreceğiz ve haberdar olacağız. O yüzden geminin noktası tam olarak nerede battığını şu anda tespit etmek çok önemli. Bu nedenden dolayı TCG Işın gemisi aslında büyük bir rol oynuyor. Tabii kaza olayın ilk gününden beri hem havadan hem denizin üzerinden hem denizin altından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şunu da belirtmiş olalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da burada. Az önce o da gemiye gitti. Gemide incelemelerde bulundu. Hatta birazdan bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Gemiden ayrıldı ve şu anda bir toplantı gerçekleştiriyorlar. Tabii onun yapacağı açıklamalar da çok önemli. Gözümüz kulağımız bizim de hem açıklamalarda hem de o 20 kişinin 20 kişi için yapılan arama kurtarma çalışmalarında oluyor. Yeni gelişmeler, detayları oldukça Kıbrıs Girne'den sizlere canlı yayınımızı yapmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkür ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları işte yeni teknolojik denemelerle gerçekleşecek, yeni ekipmanlarla gerçekleşecek. Kübra bazılarını anlattı. Hala o 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları tüm seferberlikle devam ediyor. Şimdi bir başka operasyon daha vardı. O da Antalya'da denize mahsur kalan 2 kişiyi kurtarma operasyonu. Deniz polisi tarafından kurtarıldılar. Muratpaşa ilçesi Fales Park açıklarında meydana geldi. Kürek sörfüyle denize açılan HK ve İÇ kullandıkları küreklerin kırılmasıyla kıyıya dönemediler. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi ve ekipler denize mahsur kalan 2 kişiyi botla alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hafta sonu boyunca hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem İran'dan Hürmüz'le ilgili farklı açıklamalar geldi. Karşılıklı saldırılar da var bu açıklamaların arasında. Yeni tehditler de var hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem İran'dan. Amerika Birleşik Devletleri bir geminin hedef alındığını söyledi. İran aynısını iddia etti. Her iki taraftan da bu iddialara yalanlama geldi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'ın ABD askeri hedeflerine yönelik saldırıların ardından Trump'ın onları çok sert vuracağız açıklaması tartışılıyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri şimdi Hürmüz'ün kontrolünü ele geçirmek için yeni planlama peşinde mi? Yeni bir saldırı mı planlıyor? Başka hiçbir türlü bunun mümkün olmadığını gördü. Bu yüzden mi? Bunu konuşacağız İrfan'la. Hemen dönelim Washington'a. İrfan, kolay gelsin.
2: Merhabalar Merve.
1: Şimdi yeni iddialar, bu sefer Hürmüz'ü açmak için ABD'ye saldıracak deniyor. Savaşın başında zaten Hürmüz açıktı, bunları çok konuştuk. Ekonomik yaptırımlarla bütün can damarlarını keseceğiz dediler. İran'ın belki geri adım atması bekleniyordu, bu da olmadı. Şimdi ABD ne yapacak? İddialara göre yeni bir saldırı var mı gündemde?
2: Şimdi Merve, hatırlayacağın gibi CENTCOM Larak Adası'ndaki iki fırlatma sistemini vurmuştu. CNN'e konuşan bir ABD'li yetkiliye göre İran bu sistemlerle boğaza mayın taşıyan roketler fırlatmaya hazırlanıyordu. İran ise tabii saldırıya İrlinde'deki Amerikan askeri üslerine füze fırlatarak karşılık vermişti. Bunun üzerine de Başkan Donald Trump İran'a karşı yeni bir karşılık verileceğini belirterek onları çok sert vuracağız şeklinde bir mesaj verdi. Ancak tabii Trump aynı zamanda bunun yeniden tam ölçekli savaşa dönüşmesi anlamına gelmediğinin altını özellikle çizdi. Peki senin soruna gelecek olursak, peki Washington'ın Hürmüz planı ne? Yani yeni bir saldırı planı mı var? Birinci aşama mayın tehdidini ortadan kaldırmak. CENTCOM kısa süre önce Boğaz'daki deniz mayınlarının temizlendiğini açıklamıştı. Ancak İran'ın yeniden mayın döşemeye hazırlandığı yönündeki Amerikan istihbaratı Washington açısından yeni bir kırmızı çizgi oluşturuyor tabii. ABD artık İran'ın mayın yerleştirme girişimini beklemeden fırlatma sistemlerini vurabilecek bir yeni strateji izliyor diyebiliriz. İkinci aşama Hürmüz üzerindeki sürekli hava ve deniz gözetimini güçlendirmek istiyor. Amerikan savaş gemileri, uçakları ve mayın temizleme unsurlarıyla ticari gemilerin geçebileceği koridorların açık tutulmasını hedefliyor ABD. Ancak Amerika

0: Amerikan asker uzmanlarına göre İran'ın uzun kıyı şeridi, küçük hızlı botları ve yeni mayın yerleştirme yöntemleri nedeniyle Hürmüz'ün %100 kontrol edilmesi son derece zor. Tabii Wall Street Journal bunu Washington'la Tahran arasında devam eden bir mayın savaşı olarak tanımladı. Üçüncü aşamaysa İran üzerindeki askeri baskıyı ekonomik kuşatmayla birleştirmek. Seninle çok konuştuk biz. Petrol fiyatları hala yüksek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Neredeyse 4 dolardan 1 galon 3.75 litre benzin yok. O açıdan da Washington İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürürken Hazine Bakanı Scott Bessent da İran'da çalışan ülke ve bankalara yönelik ikincil yaptırımların haftalık olarak genişletebileceğini açıkladı. Tabii ancak Hürmüz'de tehlike sürüyor ve büyüyor. Son olarak Suudi petrol taşıyan iki süper tanker boğazdan çıkarken dakikalar arayla kimliği belirlenemeyen mühimmatlarla vurulmuştu. Her iki tankerde yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyordu. Yani dolayısıyla Washington'ın şu aşamadaki hedefi İran topraklarını geniş çaplı işgal etmek değil. İran'ın Hürmüz'ü kapatma kapasitesini sistematik biçimde İran'ın ortadan Hürmüz'ü kaldırmak.
1: Yani kapatma kapasitesi zaten bir şekilde ortada. Yani kamuoyu bile bu sürece hakim. Amerika Birleşik Devletleri ne dedi birkaç gün evvel? Bizzat Donald Trump. Tamamını temizledik. Tamamını patlattık mayınların dedi. Ve bunun ardından da İran dedi ki madem tamamını imha ettiler, o zaman niye ABD gemileri geçmiyor, buyursunlar geçsinler dedi. Yani hatta bir saldırı yapmama garantisi vererek bunu söyledi İran tarafı. Şimdi bu yeni iddialar İran'ın mayın döşediği yönünde. Acaba o mayınlar temizlenemedi, ABD'nin iddiası bu yönde mi kendi kamuoyunu buna ikna etmek için? Bir de böyle tersinden düşünelim konuyu.
0: Merve tabii seninle çok konuştuk. Donald Trump'a bakarsak orada hiçbir mayın kalmadı. Tamamıyla mayınlar temizlendi. Ama tabii Amerikan ana akım medyasının özellikle malum Pentagon'dan, istihbarat toplumundan, Beyaz Saray'dan sürekli olarak bilgiler sızdırılıyor. Tabii bu sızdırılan bilgilere göre bu mayınlar tabii ki temizlenemedi tam anlamıyla. Ama şimdi bakarsak en son 48 saat içerisindeki gelişmelere de baktığımız zaman bu Amerikan medyasını doğruluyor aslında. Yani Donald Trump'ı yalanlıyor. Tam olarak mayınlar temizlenebilmiş değil için açıkçası.
1: Peki İrfan, sence böyle bir hamle gerçekleşmez ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de Hürmüz'ü açması şu aşamada çok zor gibi görünüyor. Yine masayı işaret ediyor tüm veriler ama iki tarafta pek de yanaşmıyor. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Kolay gelsin.
1: Şimdi Hürmüz'de hala daha durum böyleyken Avrupa Birliği özellikle de gaz konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorken işte baktığımızda Avrupa Birliği'nde Hürmüz'ün açılmasına yönelik Amerika Birleşik Devletleri'ne bir baskı olduğu ifade ediliyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatları da gitgide artıyor. Zaten Avrupa iklimsel olarak çok farklı bir yıl geçirdi. Çok sıcak bir yaz. Avrupa'nın neredeyse tamamında yaz boyunca sıcaklıklar 40 derecenin üzerindeydi. Çok ciddi bir klima problemi yaşadılar. Şimdi kış geliyor. İşte bugün itibariyle artık sonbahara girdik. Rusya'dan yakıt tedarik edilemiyor. Zaten Rusya'nın elindeki yakıt kendisine yetmiyor. Ve Avrupa'da doğalgaz fiyatları şu an itibariyle en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Ocak 2026'dan başlıyor bu grafik ki hemen Şubat'ta savaş başlamıştı. Ardından çok hızlı bir hamleyle Hürmüz'ü kapatma kararı almıştı İran ve sonrasında Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları boyunca yükselerek bu grafik hep zikzak şekilde ama mütemadiyen yükselerek devam etti. Temmuz ayına geldiğimizde ise artık Hürmüz'ün uzun süre boyunca açılmayacağı da anlaşılınca işte doğalgaz tedariğinde yaşadığı sıkıntılar daha da arttı Avrupa'nın ve şu an en yüksek seviyesine yükselmiş çıkmış durumda. Depoların boş olduğu ifade ediliyor. Ülkeler bununla ilgili arka arkaya açıklamalar yapıyorlar ve gelinen noktada Eylül ayındayız. Fiyatlar böyle. Peki ya Kasım? Peki ya Aralık'ta ne olacak? Avrupa bu kış donacak mı? İşte artık bu sorular konuşuluyor. Bu soruların yanıtları aranıyor Avrupa'da. Bir başka merak edilen konuysa Fransa'da okulların açılmasıyla birlikte özellikle de sağ partilerin ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Le Pen'in önde olduğu görünüyor anketlerde. İslam düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı gündemde. Aşırı sağcı partiler iktidara gelmeleri halinde başörtüsünü yasaklamayı vaat ediyorlar Fransızlara. Peki Müslüman toplumun da çok geniş bir nüfusa oranı olduğunu düşünürsek bu vaatleri sağ partilerin nasıl karşılanıyor? Ömer Aydın bizi bekliyor. Buyurun konuşalım Ömer'le.

0: piyasada her sezon başı, yani okulların açılmaya başlandığı zamanlarda gündemde aniden
1: sanıyorum ki Ömer'in sesinde küçük bir problem var. Arkadaşlarım düzeltsinler o problemi. Biz yeniden bağlantı gerçekleştireceğiz. Ömer Aydın'la şimdi New York'a gideceğiz. Simge noktalarından biri Times Meydanı'nda bir bıçaklı saldırı yaşanıyor. Üstelik elinde birden fazla bıçak bulunan bir kadın var. İki kişiyi de yaralamış. O saldırıda bir kişi hayatını kaybediyor. Bir kişi yaralı. Ve polis müdahale ediyor kadına. Ve kadını etkisiz hale getiriyor. Birazdan New York'taki o gelişmeleri aktaracağız. Bir o operasyona ilişkin anları tüm dünya çünkü o görüntüleri konuşuyor. Ama geçtiğimiz hafta sonu cumartesi akşamı ünlü komedyen Cem Yılmaz bir kalp krizi geçirmişti zamanında ve doğru müdahale sayesinde de neyse ki o hayati tehlikeye atlatmıştı. Taburcu oldu Cem Yılmaz. Sağlıklı olduğu açıklandı. Doktorları tarafından da fakat bir fotoğraf paylaşıldı. Özellikle sosyal medyada bu çok konuşuluyor. Kulak memesindeki bu çizgi, yatay aşağı doğru olan çizgi özellikle erkeklerde kalp krizi riskinin belirtisi deniyor. Fakat bunun bilimsel bir kanıtı var mı? Tıpta bir kanıta dayalı mı? Bilmiyoruz. Frank çizgisi olarak da adlandırılıyor. Bazı uzmanlar gerçekten bunun bir kalp krizi belirtisi olduğunu savunuyorlar. Peki gerçek öyle mi? Herkes kulak memesini elbette kontrol ediyor bu haberlerin ardından. Arkadaşlarımız araştırdı. Buyurun bakalım.
2: Evde otur, otur, otur, otur.
3: Kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu.
4: Kulaktaki çizgi kalp krizinin habercisi mi? İşte bu soru ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası gündeme geldi. Peki küçük gibi görünen bu ayrıntı hayat kurtarabilir mi?
5: Aslında bu uzun yıllardır tartışılan bir konu. 53 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği sağlık sorununun ardından sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Öyle ki kulak memesindeki Frank çizgisinin kalp kriziyle bir ilişkisi olup olmadığı tartışma konusu oldu.
6: Frank çizgisi özellikle tabii 45'li yaşlardan itibaren daha çok belli oluyor. Kulak memesinde, kulak memesinin dışına doğru 45 derece açıyla bir çizgi olması aslında. Bu çizgi ne kadar derinse, üstelik iki kulakta da varsa ve daha genç yaşlardan itibaren görülüyorsa kalp krizi geçirme olasılığının daha fazla olduğuna dair bir ilişki şüphesi var.
7: Herhalde vardır böyle bir şey.
8: Şimdi kulaktan dolmayla yapacak hiçbir şey değil bunlar.
4: Ancak uzmanlar tek başına kulak memesindeki çizginin kalp krizi tehlikesi anlamına gelmediğinin altını çiziyor.
9: Saçma geliyor bence. Öyle bir şey olmaz.
6: Ama kanıtlanmış bir bilgi değil. Yani Frank çizgisinden daha çok aslında hastaların bizim klasik risk faktörlerimize dikkat etmesi gerekir. Yani bu hastaların tansiyonu var mı? Şekeri var mı? Kolesterolü kaç? Obezitesi var mı? Bel çevresi yağlanması var mı? Asıl bunlar varsa biz ileri adımlar atıyoruz. Yani Frank çizginiz var diye kesin kalp krizi adayı değilsiniz.
10: Kulak memesinde çizgi doksanlıktan dolayı oluşabilir. Basit uyurken bile bu çizgi oluşabilir. Egzamanız varsa, oynama alışkanlığınız varsa bu çizgiler oluşabilir.
8: Bence sağlık kontrolüne geçilmesi şart.
6: Frank çizgisi olsa da olmasa da biz her sağlıklı insanın hiçbir şikayeti olmasa da 40 yaşından itibaren bir kez kardiyoloji polikliniğine kontrole gelmesini kesinlikle öneriyoruz.
1: Beş aylık hasret bitti, av yasağı kalktı. İlk ağlar da atılmaya başlandı dün gece itibariyle. Geçen sene hamsi çok boldu. Fiyatlar da uygundu. Bu sene ise palamut deniyor. Palamuta doyacaksınız diyor. Daha ilk gününden itibaren balıkçılar. Yeni sezonun ilk balıkları da tezgahlarda yerini aldı. Samsun'a gideceğiz. O ilk anlara şahit olacağız bu yılın ilk anlarına.
11: Yasak sona erdi, ekmeğini denizden çıkaranlar gece yarısı vira bismillah dedi. Yeni sezonda tezgahlar yine derya kuzularıyla şenlendi. 5 ay sonra ağlar yeniden denizde buluştu. Balık sezonu başladı.
12: Sen ne güzel bir

0: yaşasın sana nasıl.
1: Denizlerde av yasağı sona erdi. Vira bismillah diyen tekneler denize açıldı. Denizden bolca palamut, istavrit ve mezgit tezgahlarda yerini almış durumda.
2: Barbun var, istavrit var. Balık çeşitlerimiz bol yani.
3: Neden de?
2: Evet, evet. İnşallah hayırlı uğurlu olur, vatandaşa yer.
1: Tekneler açıldı, tezgahlar şenlendi. Tezgahlar palamutlarla doldu, taştı. Bölgede yaklaşık 600 gram gelen palamutun tanesi 150 lira.
4: Biliyorsunuz geçen sene bol miktarda hamsi satmıştık. Vatandaş bol bol hamsi yemişti. Ama palamut yiyememişti. Bir önceki sene çok bol yemişti. Bu sezonda o sezon, bu sene palamutu bol miktarda vatandaş yiyecek.
5: Tezgahlarda bol miktarda palamut görülmesi de sezonun bereketli geçeceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.
6: Bu sene palamut bol. Bu sene millet inşallah palamuda doyacak.
3: Ne geldi akşam teknelerden?
6: Akşam teknelerden palamut geldi, istavrit geldi, mezgit geldi, barbun geldi. Bu sene her şey bol. Ama en çok da palamut var.
7: Şimdi avlanma sezonu açıldı ama bir de hayalet ağlar. Bunları uzun zamandır konuşuyoruz. Ekosisteme çok ciddi hasar verdiği ifade ediliyor ki Saros Körfezi'nde bazı görüntüler kaydedilmiş. Ekosisteme verdiği zararlar, o hayalet ağların, Gelibolu'nun Güneyli köyünde Fatma Kadın Koyu mevkiinde 8.32 metre olarak adlandırılan bölgede dalgıçlar tarafından hayalet ağlar tespit ediliyor. Dalgıçlar av yasağının sona ermesinin ardından hayalet ağları görüntülüyor. Ayrıca hayalet ağların yol açtığı olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla denizin altına kurdukları kortta tenis oynuyorlar. Dalgıç ve eğitmeni Sinan Işım yaptığı açıklamada bölgede 27 metre derinliğe kadar devam eden hayalet ağın suyun altında yaklaşık 100 metrekarelikte bir alanı kapladığını belirtiyor. Balıkçılar, suyun altında ağlarınızı terk etmek zorunda kaldığınızda lütfen bize ulaşın diyor eğitmenler. Biz de gerekli izinleri alalım ve o ağların çıkartılmasına yardımcı olalım. Hem belki hala sizin açınızdan kullanılabilir o ağlar, hem de su altındaki ekosisteme zarar vermesini de engellemiş oluruz diyorlar. Vatansever nesiller yetiştirmek istiyoruz diyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den hem öğretmenlere hem okul yöneticilerine işte çok önemli mesajlar vardı. Başlık bu. Fakat güvenli okul ortamı, öğrencilerin oyun temelli öğrenmesine ağırlık verilmesi konusunda bakalım Bakan Tekin neler söyledi.
8: Vatanına aidiyet duyan, beraber yaşamanın icaplarını gözeten ve müşterek geleceğimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz.
9: Öğretmenlere ve okul yöneticilerine seslendi. Terörsüz Türkiye mesajı verdi.
8: Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu da bu bakımdan son derece anlamlı buluyoruz. Bizim muradımız açık. Her evladımız kendisini bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görsün. Arkadaşının kimliğine, inancına, ailesine ve özel hayatına hürmet etsin. Farklılıklarımızı, birbirimizi anlamanın ve müşterek hayatımızı zenginleştirmenin bir vesilesi bilsin.
9: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında özellikle marifin kalbinde oyun temasına ağırlık vereceğini açıkladı.
8: Geleneksel çocuk oyunlarımızın da burada ayrı bir kıymeti var. Çocuklarımızın oyun kurabildiği, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebildiği, merak ettiği, keşfettiği, ürettiği ve öğrenmekten haz duyduğu bir okul iklimini sizlerle birlikte güçlendirmek istiyoruz.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman açıklamalarda bulunuyorlar.
10: Bir çalışma dolayısıyla yavaş ilerliyor. Yavaş ilerlediği için de yani böyle çok kısa sürede sonuç alma. Ben yanınıza geleceğim şimdi. Yanınıza geleceğim, aileler de var burada. Geliyor.

0: Geliyoruz, geliyoruz.
1: Bana açıklama yapacaksınız, tabii ki, reklam yapmayacaksınız. Tabii ki. Bana tabii. Yapmanız gerekiyor.
0: Öfkenizi anlıyorum, öfkeni çok haklısınız.
1: Öfkeni değilim ben. Benim hakkım.
0: Biliyorum, ya. Biliyorum.
1: Televizyonla ne alakalı var?
0: Sabah, sabah da geldi.
1: Göstermelik yaşıyorsunuz.
0: Geliyorum.
2: Olmuyor, kimse bize kolunu çarpmayın.
1: Geçin televizyonun karşısına açıklama değil, benim geliyorum. Karşıma yapmanız lazım.
0: Geleceğiz.
1: Çıktı mı çocuğum?
0: Geleceğiz, şimdi
1: çıktı
0: geleceğiz.
1: Çıktı mı çocuğum?
0: Şimdi geleceğiz.
1: Çıkmadı mı?
0: Şimdi geleceğiz yalnız.
1: Çıkmadı. Yapamıyorsunuz çünkü. O böyle bir illet devletsiniz siz. Nasıl geldim ben buraya?
0: Evet, dediğim gibi çok hassas yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemi ve Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. Dolayısıyla şu an itibariyle dediğim gibi, başta söylediğim gibi 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde. Ama kesin açıklama daha sonra.
3: Sayın Cumhurbaşkanı, diğer alanlardan
0: robotik dalış zaten
4: yapacak
0: şu anda.
4: Mı?
0: Yo, başladı.
4: Başladı.
5: Sayın Başkan,
6: Sayın Başkanım, bu robotlar alamıyor mu yani?
0: Bulabiliyorsak alacaklar. Yani.
5: Mürettebatın kapıyı kilitlediği iddiaları var. Soruşturuluyor. Soruşturma da devam ediyor da.
0: Yani devam eden soruşturmaya ilişkin bir şey söylememiz doğru olmaz. Ama bu çalışma elbette o çalışmaya da destek olacak. Çünkü o görüntülerde sonuçta yargıyla ile paylaşılacak olan.
3: Sayın Cumhurbaşkanı, akıntıdan bahsediliyor son 3 gündür. Eğer gemide değil de deniz yüzeyindeyse kayıp insanlar, o noktadaki
0: deniz yüzeyindeki çalışma da aynı şekilde hiç aralıksız devam ediyor. Yani burada deniz yüzeyindeki çalışma bırakıldı ve bu çalışmaya geçildi diye bir şey yok. Eş zamanlı olarak ikisi de devam ediyor ve edecek.
4: Bu gece de çalışmalar devam
0: evet,
4: edecek
0: bu gece
4: mi?
0: De hem deniz yüzeyindeki araştırma devam edecek. Şu anki faaliyette olan gemi de o teknolojiye sahip. Yani gece de çalışma teknolojisine sahip. Dolayısıyla gece de çalışma.
6: Cumhurbaşkanım, bunun üstüne düşün.
3: Peki,
6: lütfen.
3: Canlanan Cumhurbaşkanım. Şimdi batı bulurlarsa değerlendiriliyor dediğimiz bulurlar diyelim, varsayalım. İçeri, çünkü 500 metre arama için oldukça riskli bir
0: şimdi işte baştan beri mesafe. Söylediğimiz o, biliyorsunuz yani biz de tabii o bilgileri uzmanlardan alıyoruz. Dalgıçların 90 metreden öteye inmesi evet. Mümkün değil. Dolayısıyla bu derinlikte 550 metre derinlikte çalışma yapılması hiç kolay bir iş değil. Bu teknoloji Allah'a şükür var. Gemide, yarın gelecek olan gemide de var. Dolayısıyla oraya şu anda o robotik teknolojinin indirilmesi çalışması başladı. Çünkü onun olduğu değerlendiriliyor.
3: Batın tamamen yukarı çıkarılması da alternatifler arasında.
0: Yani bir sürü şey konuşuyoruz ama adım adım gidiyoruz. Şu anda beklentimiz robotik teknolojinin aşağıya inmesiyle yapılacak tespit.
4: Nasıl ulaşır tam olarak? Teknolojimiz aşağıya inmeye başladı.
0: Başladı, inmeye başladı ama demin birinizin de söylediği gibi o bölgede akıntılar çeşitli seviyelerde var. Dolayısıyla bir derdimizi anlatalım.
6: Çok teşekkür ederim. Yani basın önemli mi yani bu
1: basın? Basın gitmesin artık ailesinin yanına.
7: Evet, canlı yayında hemen başka yeni görüntüler ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırgızistan'da Şanghay İşbirliği Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirecekler. Resmi bir görüşme gerçekleştirilecekler. Kremlin tarafından duyurulmuştu bu görüşmenin olacağı ve o görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede an itibariyle başladı. İki lider de görüşme salonundan içeri girdiler. Canlı yayında o anları ekranlarınızda taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman canlı yayında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Onu canlı yayında ekranlarınıza getirmiştik. Arama çalışmalarının hem deniz yüzeyinde hem de batık feribotu arama çalışmalarının eş zamanlı olarak devam ettiğini ifade etti.

0: Sayın Erhurman, bu arada bu görüntülerde yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikili ve heyetler arası görüşmelerine ilişkin ilk elimize ulaşan görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı da görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde, ekibinde, Putin'in yanındaysa Dışişleri Bakanı Lavrov var. Ve o görüşmede birkaç dakika içinde başlayacak. Görüntüler canlı. Görüntüler Kırgızistan'dan Şangay İşbirliği Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri devam ediyor. Ama bu zirve, bu görüşme çok önemliydi ki günler evvelinden Kremlin'den duyurulmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le görüşeceği bu zirve kapsamında. Ve savaş devam ederken, Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken ki en şiddetli seviyesine ulaşmışken bu savaş, ki dün yaptığı açıklamalarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan artık bunun bir yıpratma savaşı olmaktan çıktığını, bir yok etme savaşı haline geldiğini bugünkü duruma bakıldığında ifade etmişlerdi. Ve Türkiye hala da barışın merkezindeki en önemli ülke, bu anlamda ülkelerin umudunu taşıyan ülkede Türkiye. Putin de yakın zaman evvel hatırlarsanız bir zirvenin daha gerçekleştirilebileceğini, barış zirvesinin Türkiye'de olabileceğini ifade etmişti. Rusya'dan yapılan açıklamalarda bu barışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu arada açıklamalar var. Putin'in konuşması şu an var. Hemen canlı yayında ekranlarınıza taşıyoruz.
1: Ve o Türkiye'de çalışıyor ve bizim kampanyalarımız, bizim şirketlerimiz bu projeyi ilerletiyor.
2: Siz de Rus şirketinde, Rus Atom'a bir talimat vermişsiniz. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girmelidir. Bu böyle olacaktır.
1: Ve büyük bir kapasitemiz var aslında işbirliği için.
2: Ve insani alanda işbirliğimizin potansiyeli çok yüksek.
1: Ve bu kapasite her zaman artıyor. Rus turistler de buna dahil.
2: Her yıl gittikçe artıyor.
1: Ve 2025 senenin sonucuna bakarsak biz turistler daha çok arttı 2026'da.
2: Yakın Rus turist Türkiye'ye ziyaret yaptı.
1: Bugün bizim bu konular ve başka konularda konuşma imkanımız var.
2: Ve bugün bu konular ve diğer önemli konular üzerinde duracağız ve tekrar ifade etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizden dolayı büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyorum.
3: Ben de değerli başkanım.
4: Я также сегодня придаю большое значение, что сегодня с господином дорогим президентом мы имеем возможность встретиться.
3: Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde.
4: Действительно, турецко-российские отношения достигли очень большого высокого уровня.
3: Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı.
4: Действительно, значение российских туристов, российских граждан в нашей стране отличается позитивно.
3: Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
4: На сегодняшний день в нашей провинции, в Анталии, основной туристический поток составляет как раз таки наши гости из России, российские туристы.
3: Так, bunun yanında Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir.
4: Только что господин президент отметил очень важную вещь, потому что действительно в наших между нашими странами, в этих отношениях, атомная электростанция Акую имеет очень-очень большое значение.
3: Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz.
4: Да, мы уже находимся на стадии завершения для того, чтобы была сдана в эксплуатацию первый блок этой электростанции.
3: Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.
4: Мы уже ждем, чтобы завершили действительно эти строительные работы, и мы совместно приступили к открытию и для эксплуатации первого блока атомной.

0: kanser bak koyu.
1: Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
0: Потому что с открытием этого ядерного блока мы с вами вновь поговорим о новых обсуждениях о том, какие будут у нас новые энергоблоки или электростанции.
1: Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
0: Nós продолжаем эти подготовительные работы, но наряду с этим и касается это и сельского хозяйства, энергетики, туризма, сельского хозяйства. У нас продолжается и в этих планах консультационные работы.
1: Teşekkür.
0: Большое спасибо за внимание.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikili ve heyetler arası görüşmelerine ilişkin ilk görüntüler gelmişti, haber merkezimize ulaşmıştı. Sonrasında ise her iki lider de görüşmeye ilişkin muhtemel konu başlıklarına ilişkin basına kısa açıklamalarda bulundular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin geçmiş dönemlere oranla hiç olmadığı kadar iyi bir seviyede olduğundan bahsetti ve Rus turistlerin Türk turizmine etkisinden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama duyabildiğimiz kadarıyla en önemli konu başlıklarından biri de Akkuyu nükleer santrali ve yakın zamanda tamamlanacağını, onun beklendiğini ve bir an evvel de açılışının yapılmasını beklendiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama çok önemli bir bilgi daha verdi. Bir başka nükleer santral projesinde, yeni nükleer santral projelerinde belki de Rusya ile ortak çalışacağımızın duyurusunu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Açılışın ardından yine birlikte adımlar atacağız. Bu hazırlıklar içindeyiz Rusya ile dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akkuyu nükleer santralinin açılışının ardından yeni Rusya ile ortaklaşa projelerin, bu anlamda nükleer santral projelerinin olduğunu da aslına bakarsanız duyurmuş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güçlü birlikteliklerimiz var dedi. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın konu başlıklarıydı. Tabii iki lider çok önemli meseleleri görüşecekler elbette. Bunlar sadece birkaçıydı. Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan bizimle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesini değerlendireceğiz kendisiyle. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum Merve Hanım. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum Merve Hocam. Sizlere de iyi yayınlar. Çok önemli bir gelişme ki Kremlin bunu günler evvelinden duyurdu. Rusya daha fazla önem atfediyor bu görüşmeye. Biraz daha öyle anlıyoruz. Putin Çin lideriyle de görüştü ama burada bu krizin çözüm noktası belli ki yine Türkiye gibi duruyor Rusya açısından da. Bu görüşmede savaş artık pik noktasına ulaşmışken diyebiliriz. Yani 5 yılın sonrasında artık bugün baktığımızda özellikle yani o süreci Ukrayna başlattı ama şu an Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları artık yani 10 misli olarak değerlendiriyor. Tarım Bakanı diyor ki %90 artık depolarımız infilak edildi Rusya tarafından. Şimdi tam da böylesine bir noktadayken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlamda nereye de devreye girebileceğini, Türkiye olarak neler yapabileceğimiz herhalde bu görüşmenin en önemli konusu olur mu sizce de?
3: Kesinlikle haklısınız Merve Hanım. Hatta şunu söylemek gerekiyor. O kadar kritik bir eşikteyiz ki Rusya-Ukrayna savaşı konusunda. Geçtiğimiz gün CIA direktörü doğrudan uçuş yaptı. Halbuki Putin ve Trump görüşebilirlerdi telefonla, evet. Ama gerek güvenlik gerek istihbaratçı arka planda da büyük bir değişim olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın istikrar diplomasisi ekseninde burada barış getirecek adımları bir kere daha aslında konuşmak için tarafları buluşturabilecek bir arka plan oluşturduğunu görüyoruz. Şangay İşbirliği Örgütü gibi yapılar son derece önemlidir. Çünkü sadece çok merkezli bir dünya sistemi değil, aynı zamanda çatışmaları sonlandırma adına arka kapı diplomasinin ve ikili görüşmelerin devam ettiği bir alan ortaya koyar. Bugün de aslında bizim karşımıza çıkan temel çerçeve, evet Rusya-Ukrayna savaşından bahsediyoruz ama bir yanda Karadeniz'in güvenliği, bir yanda savaşın aslında sistemde yarattığı gıdadan enerjiye kadar pek çok kriz başlığı söz konusu. Dolayısıyla en kritik madde belki Rusya-Ukrayna savaşı gibi görünüyor ama alt başlıklarına indiğimizde Karadeniz'in güvenliğinden Akdeniz'e kadar uzanan, enerjiden gıda güvenliğine kadar uzanan çok fazla başlık görüyoruz. Tabii bir diğer konuda Merve Hanım kesinlikle unutmamak gereken başlıklardan

0: biri savaşın yayılım eğiliminde olması, aktörel anlamda yayılım eğiliminde olması, sahadaki çatışmaların artmış olması akıllarımıza hep şunu getirdi. Taktiksel nükleer Rusya tarafından kullanılabilir mi? Çünkü son dönemde cephedeki işler çok fazla sertleşmeye başladı ve bu opsiyonu, bu kritik süreci de Türkiye'nin öngörüsü ve yaklaşımıyla zaten çözebileceği bir platforma tarafları taşıyacağını söyleyebiliriz.
1: Tam da ben de
0: Zaten
1: onu
0: artık
1: soracaktım
0: hepimiz
1: Merve Hocam. Yani işte ABD'nin işte sızdırılan istihbarat raporları, Rusya yakın zamanda bir NATO ülkesine saldıracak, NATO'yu test etmek için söylemleri. Sonra Amerikan CIA başkanının Rusya'yı ziyareti, Moskova'yı ziyareti, böyle bir tedirginlik var bunun önüne geçmek için. Ama Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ülkesi ve NATO'dan Rusya ile görüşebilen yani uzun süredir tek ilişki kurduğu ülke biziz. Tek ilişki kurduğu lider Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bir defa görüştü Putin'le Donald Trump ama o ilişkiyi o düzeyde değerlendiremeyiz. Böylesine bir noktada Türkiye'nin devrede olması ama yani devrede olurken de Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye-Rusya ilişkilerinin önemine atıfta bulunması ve ilişkilerimizin en iyi düzeyde olduğunu da belirtmesi belki bu süreçte en kritik görevin bizde olduğunu mu gösteriyor?
0: Kesinlikle haklısınız Merve Hanım. Şimdi burada belki en önemli başlıklardan biri sizin de dikkati çektiğiniz gibi biz NATO üyesiyiz ama NATO üyesi olmamıza rağmen hem Ukrayna ile hem de Rusya ile devam eden bu savaş süreci içerisinde her iki aktöre de yakın mesafedeyiz. Yani uzak demek istemiyorum. Aynı uzaklıkta olmak değil, aynı yakınlıkta olmak önemli burada ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle lider diplomasi ve buradaki tarafların gerek siyasi kültür gerek konjektürel endişelerini anlama ve tarafları masaya getirme konusunda son derece önemli bir başarısı var. Ve bunu dikkat edecek olursak küresel sistemle şu ana kadar hiçbir aktör tam anlamıyla uygulayamadı. Bizim kurduğumuz masalarda barış çıkacakken ne yazık ki Merve Hanım o masaları sürekli olarak devirmeye çalışan Avrupalı aktörleri gördük. Hatta Dolmabahçe'deki masayı Johnson'ın bozduğuna dair iddiaları da hepimiz biliyoruz. Yani Avrupa bir savaş diplomasi devam ettiriyor. Özellikle NATO Avrupası ki NATO zirvesinde de 2027 yılında askeri yardımların devam edeceği söylemi bence son derece endişe vericiydi. Biz diplomasi diyoruz ama savaş söylemlerini devam ettiren bir Avrupa söz konusu. Burada yapılması gereken en önemli konu bence yeni Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şanghay İşbirliği Örgütü kapsamında bu görüşmeleri devam ettirirken aslında ortaya koyduğu temel yaklaşım. O da nedir? Avrupa'dan ya da Batı'dan aldığımız o öteki söylemleri ve ötekileştirmenin sahadaki yansımalarının yerine aslında Avrasya coğrafyasındaki aktörlerin işbirliği odaklı ilerlemesi ve bu savaşı son verecek olan daha fazla sert yanıtlar ya da cephede işte ilerleyebildikleri kadar ilerlemek değil. Bu savaşa son verecek olan ortaklıklar ve işbirliği vizyonunun ortaya konulması. Yani bu açıdan zaten temel sıkıntı var. Bu nedenle sistemde artık biz Batı merkezlilikten bahsetmiyoruz. Yeni merkezler ortaya çıkıyor. Mekke Anlaşması kapsamında, Şangay kapsamında, BRICS kapsamında. Çünkü sistem ötekileştirmelere karşı duruyor artık ve bunun günün sonunda getirdiği aslında hepimize savaşlardan başka bir şey olmadı. Bu nedenle de 2022 yılından bu yana taraflara eşit yakınlıkta ilerleyen tek aktör olarak Türkiye'yi görüyoruz ve buradan çıkacak bir barış için maalesef ki şunu da altını çizelim. Bizim anladığımız barışla Rusya'nın, Ukrayna'nın ya da Batı Avrupa'nın anladığı barış çok
1: Aynı
0: farklı.
1: değil.
0: Biz istikrar ve süreklilik istiyoruz ama Avrupa'da hala çatışma söylemi var. E peki durum böyle olunca siz iki aktörü masada hangi noktada barıştıracaksınız?
1: Peki Merve
0: Çünkü
1: Hocam.
0: hala güvenlik ikilemi yaratılıyor.
1: Şimdi madem NATO'ya geldik, madem Avrupa'ya geldik, şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı Şangay'a Birleşmiş Milletler misyon olarak atfetti, benzetti. Dün Sayın Dışişleri Bakanı da Mekke Anlaşması'nın bir savunma anlaşması olduğunu söyledi. Şimdi bütün paktların aslında alternatifleri de oluşuyor bir yanda. Putin bugün diyor ki Şangay İşbirliği Zirvesi'nde artık bambaşka çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bunun çalışmaları olmalı diyor. Herkes her şeyin aslında farkında. Avrupa'nın gözünü kapattığını mı düşünebiliriz? Mesela siz yardımların devam edeceğini söylediniz ama Rus basınına göre Trump'ın yeniden dönemiyle birlikte ABD yardımları tamamen bitti Ukrayna'ya. Ukrayna'ya yardım eden Avrupa Birliği diyorlar. safını değiştirdi Amerika Birleşik Devletleri belli ki, yani yardımlarla birlikte Rusya'yla görüşüyor. Şimdi Türkiye'yi her iki ülkeyle görüşen ülke olarak düşünürsek, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna

0: Ukrayna'ya destek vermekten geri planda duruyorsa Rus...
1: A Haber Radyo 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haber Radyo canlı yayın.
8: 2 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Gerek asker gerek sivil. Ve bu savaş hala devam ediyor. Bir bölgenin geleceği yok oldu. Küresel sistemde
0: Merve hocam,
8: enerjiden
0: Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar, mali yardımlar diyoruz. Yardımlardan bahsediyoruz ama bir ülke yok olmuş durumda. Yani geçen tabii haftadan beri Ukrayna'dan, Kiev'den gelen kaçış görüntüleri, zaten 5 yıldır savaştalar. Çok ciddi bir ekonomik krizin içindeler. Çok çaresizler. Çok büyük bir göç verdi Ukrayna. Ukrayna'nın bu durumunda kimse konuşmuyor. Rusya'da keza öyle. Yani Rusya biraz daha kapalı bir toplum olduğu için oradan bu kadar net görüntüler gelmiyor. Bir de bu tahribatlar, ne kadar sürede bu tahribatların etkisi ortadan kaldırılabilir ki?
8: Kesinlikle haklısınız. İşte maalesef ki bunlar günün sonunda Avrupa nezdinde çok dikkat edilmeyen konular. Zaten işte bizim dış politikamızdaki temel nokta bu. İstikrar niye ararsınız? Bir bölgeyi kalkındırmak, geleceğini inşa etmek için ararsınız. Ve Türkiye bunu Afro-Avrasya coğrafyasında yapıyor. Bizim çok fazla arabuluculuk girişimimiz var. Ama günün sonunda şunu söylemek gerekiyor. Maalesef ki enerji şirketleri ya da silah şirketleri kar marjına bakıyor. Ve bunun sahaya yansıması insanların hayatlarıyla ölçülemeyecek noktalarda. Ukrayna için, Rusya için savaş sürecinden bahsediyoruz. Güneyimizde İran için, Filistin'in topraklarında devam eden süreç ayının Mervan'ın. Dolayısıyla buraya bir sonuca varmak gerekirken hala çatışmalar devam ediyor. Hiçbir savaş alanı ya da çatışma alanı bir diğerinden bağımsız değil. Her biri hem yayılım eğiliminde hem de her çatışma alanı uluslararası hukuk normlarının daha da erozyona uğratıyor. Bu nedenle gerçek anlamıyla Mekke Anlaşması, bununla birlikte Şangay İşbirliği Örgütü gibi yapılar son derece önemli. Biz belki Şangay İşbirliği Örgütü sonrasında Mekke Anlaşması ile okurduğumuz yeni merkeze katılımların olacağını da göreceğiz. Yani buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Hemen evet, kurumsallaşması yapılan
0: örgütler.
8: Evet, hem de kurumsallaşma çok yeni yapıldı. Demek ki kurumsallaşma yapıldıysa bir genişleme olacak. Bangladeş'ten açıklamalar gördük. Belki şimdi Şangay İşbirliği sonrasında Türk dünyasından ya da diğer aktörlerden de açıklama gelecek. Bu son derece önemli. Ve Afro-Avrasya'nın buna ihtiyacı var. Batı'nın dahil olmaya çalıştığı bu alanlarda artık kendi topraklarımız üzerinden söz söyleyebileceğimiz platformların olması gerekiyor. Bu son derece değerli. Bir yandan enerjiden bahsediyoruz. Tam bir yandan insanların güvenliğinden... Kesinlikle koridorlardan bahsediyoruz. Yani yeni bir dünya sistemine giriş yaptık biz an itibariyle. Bişkek'te de bunun yansımalarını gerek ikili gerek çoklu görüşmelerde net olarak görüyoruz.
0: Peki enerji konusuna gelmişken, bu en önemli gerçeği artık tüm dünyanın, sadece bölgenin değil Avrupa'nın içinde bulunduğu durum, işte Ukrayna-Rusya savaşından dolayı. Rusya şu an kendine yetemiyor enerji tedarikinde. %65'ini karşılayabiliyormuş benzin ihtiyacının. Rusya artık İthal etmeye başladı benzinini.
8: Evet.
0: Ya işletecek rafinerileri kalmadı. Hürmüz Boğazı'nın durumu ortada. Orada tamamen bir kilit var. Avrupa içinde bulunduğu bu duruma alternatif üretti mi kendini? Bu anlamda emniyeti aldı mı ki bu kadar, özellikle Rusya konusunda, İngiltere bağlamında soruyorum, cesur davranabiliyor savaşan Ukrayna ve Rusya'yken?
8: Maalesef. Aslında bu konuda da Merve Hanım, yine karşımıza çıkan temel tablo çok sorunlu bir tablo. Enerji dediğimiz alan kısa vadede ve

0: Bununla birlikte enerji altyapılarının hedef alınması son derece endişe verici. Bunun ilk aşamadaki düşünülecek boyutu enerji altyapılarını hedef alırsanız bu sistemde arz güvenliğini tehlikeye atar ve kısa sürede bunu başka yerden tedarik etmek zor. İkinci boyutu bu altyapılar çok uzun süre içerisinde yapılıyor zaten. Birkaç yılı alan adımlarla devam ediyor. Rusya'nın bu konumda olmasının en temel nedeni artık sistemde enerji altyapılarının hedef alınabilir olduğu gerçeğinin İran-Amerika-İsrail savaşında görülmesi. Ve üçüncü başlık Merve Hanım, çoğu zaman gözden kaçırıyoruz ama hazır COP31'e doğru da zaman ilerliyorken şunu hatırlatayım. Enerji altyapılarını vuruyorsanız küresel sisteme, özellikle atmosfere salınan gazlar var. Ve bunların her biri günün sonunda hepimizin soluduğu gazlar haline geliyor. Yani tek bir başlık ama o kadar geniş kapsamlı bir güvenlik alanı ortaya çıkarıyor ki ben bu açıdan zaten hani yeni bir merkez diyoruz ya Afro-Avrasya'da Mekke Anlaşması sonrasında. Orada sadece caydırıcılık ya da askeri güvenlik başlığı yok. Enerji, çevre, sağlık, pek çok başlıkta güvenlik var. Çünkü bizim ihtiyacımız olan artık daha kompakt düşünmek, daha geniş kapsamlı düşünmek. Bu coğrafyada yaşanan her sorun geleceği doğrudan etki alacak şekilde evet. ilerletiliyor. Yani enerji dediğimiz başlık da bu şekilde. Alternatif üretebilirler mi? Hayır. Hala uranyumu Avrupalı aktörler Rusya'dan alıyorlarsa o zaman bu denklemi tekrar tekrar sorgulamak
1: madem
0: gerekiyor.
1: Madem alternatif enerjiden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az evvel o salonda böyle açılış konuşmasını yaparken her iki lider Akkuyu Nükleer Santrali açıklamasını bilmiyorum siz yayına bağlanıyordunuz ama duyabildiniz mi? Akkuyu Nükleer Santrali yakın zamanda tamamlanacak. Onun açılışını yapmayı bekliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tam olarak dedi ki sonrasında yeni santraller için yine birlikte çalışacağız. Bunların hazırlıkları içerisindeyiz dedi. Türkiye'de Rusya ortaklığında gerçekleştirdik Akkuyu Nükleer Santrali. Çok fazla tepki geldi. Özellikle Avrupa'dan. Biz nihayetinde onu tamamladık. Açılışı yapılacak. Şimdi ardından da işte Sinop konuşuluyordu. Trakya konuşuluyor ve Sayın Cumhurbaşkanı çok netlikle Rus liderinin yanında da bunu söyledi. Ortak projelerimiz olacak Rusya'yla. Hem ilişkilerin devam ettiği alandan bahsediyoruz. Yani böyle bir ortamda Rusya'yla ilişkilerimiz bu anlamda da olumlu seyrediyor. Hem de yeni bir müjdeyi de duymuş olduk enerji çeşitliliği açısından.
0: Kesinlikle haklısınız Merve Hanım. O zaman şunu da hemen ekleyeyim. Çok önemli bir konuya değindiniz. Avrupa bizi eleştiriyor ama Avrupa nükleer enerji üretmiyor mu acaba? Alternatif olarak üretiyorlar. Fransa'ya, İngiltere. Tabii. Yani dolayısıyla buradaki eleştiriler aslında kendi gücünüze sahip olmanız noktasında. Gelişiminizi istemiyorlar. Tıpkı savunma sanayi alanında olduğu gibi. Enerji konusunda da sınırlanmak isteyen bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sadece nükleer enerji noktasında değil, yani son dönemlerde özellikle Türkiye'nin Somali'de başlattığı arama çalışmaları, sondaj çalışmaları kapsamında da düşünmek gerekiyor. Kendi ürettiğimiz enerjiyle ya da diğer bölgelerde yaptığımız araştırma politikaları ve girişimleriyle aslında sistemde büyük bir değişim de yapıyoruz. Bunu da görmek gerekiyor. Enerji politikaları son derece önemli. Çünkü küresel sisteme yön veriyor. Şimdi buradan hareketle Akkuyu'da yorumladığımızda karşımıza çıkan temel çerçeve çok önemli. Nükleer işbirliğinin ikinci aşamasına aslında geçmiş olduk biz. Santral'in bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz ve bence bu son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da belirtmiş olduğu gibi yeni projelere ihtiyacımız var. Evet. Ve bu yeni projeleri yaparken de iki ülke arası stratejik karşılıklı ilişkilerin en güçlü sembollerinden biri belki de Akkuyu Nükleer Santrali haline geldi. Evet. Bununla birlikte tabii bu stratejik işbirliğinden bahsediyoruz ama şunu söyleyelim. Avrupa'nın en önemli enerji damarlarından bir tanesi de Türk Akım. Yani Türkiye olmadığı an itibariyle bir merkez haline gelme potansiyeli ekseninde bunu yorumlamak gerekiyor. Avrupa ne yapacak? Avrupa nasıl hareket edecek? Bu soruyu sormak gerekiyor. Nükleer teknoloji, yatırım, insan kaynağı, işletme ve uzun vadeli stratejik bir birikimi beraberinde getirir. Bu nedenle zaten çok önemli. Enerji arzını çeşitlendiriyorsunuz. Bu ne yapıyor? Bir yandan da sizin hidrokarbona olan bağımlılığınızı azaltıyor. Bu da son derece önemli. Tabii doğrudan ortadan kaldırmıyor ama enerji bağımlılığını değiştirme konusu da son derece önemli. Evet, ve şunu söylemek gerekiyor. Akkuyu bir ilk adımdı. Belki yarın öbür gün bu projeler artacak ama Türkiye'nin kendi nükleer santrallerini geliştirme noktasına geleceğiz. Bunlar neticede sistemde öğrenilen durumlar. Nükleer kapasiteyi oluşturmak, bunu enerjiye dönüştürmek son derece önemli. Ama aslında kendi yapacağınız teknolojik adımlarla ne yapıyorsunuz? Sistem içerisinde kalıcı bir stratejiyle öğrenmiş oluyorsunuz. İşbirliklerinin artması noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirttiği konu, hani dediğim gibi çok kapsamlı okuyabileceğimiz

0: bir arka çerçeve sunuyor bize. Çünkü Akgül sadece Türkiye'nin ilk nükleer santrali olması noktasında değil. Aslında Türkiye-Rusya ilişkilerinin uzun vadeli ve savaş çatışma noktasında bir ötekilik üretmeden ilerlediğini gösteren bir
1: Evet.
0: nokta.
1: Peki Merve Hocam, çok teşekkür ediyorum. Know-how konusu da çok önemli. Onu ayrı bir gün uzun uzun sizinle konuşalım. Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e görüşmesini ilk dakikada her iki lider tarafından yapılan o kısa kısa açıklamaları değerlendirdik. Ama bu görüşmenin gündem konuları neler olabilir? Elbette Rusya-Ukrayna savaşı, ki savaşın en sıcak dönemlerini yaşıyoruz. Her iki ülkede Türkiye'ye bakıyor. Bu savaşın bitirilmesi noktasında hala umut Türkiye. Belki iki liderin görüşmesinin ardından yapılacak açıklamada özellikle buna da yer verilir. Biz devam edelim o vakte kadar. Şimdi yeni gelişmelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki o geminin, o feribotun alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Az evvel Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in görüşmesinden evvel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman bir açıklama yapmıştı ve yani tepkiler de vardı o basın toplantısı esnasında. Tabii ki insanlar çok acılı, çok büyük acıları var. Arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini, hem denizin yüzeyinde hem de denizin 550 metre derinliğinde gerçekleştirildiğini, gece boyunca da süreceğini söyledi Erhurman. Neler söyledi devamında? Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Yeni bir haber var mı bölgeden dahası? Hemen hızlıca Girne'ye uzanalım. Sözü Rıza'ya bırakalım.
2: Merve, sizin de ifade ettiğiniz gibi basın toplantısı, halka açıklama yaparken Cumhurbaşkanı, gazetecilere düzeltiyorum, açıklama yaparken oradaki gözü yaşlı annelerden de tepkiler geliyor. Sizlerin de ifade ettiği gibi çok haklılar. Çünkü ciğerleri yanıyor oradaki insanların. Onların yanında oluyoruz. Zaman zaman onlarla sohbet etme şansımız da oluyor ama süre geçtikçe sabırları da tükeniyor. İnsanlar, çocuklarına ulaşmaya çalışanlar var. Evet, biz Cumhurbaşkanı Tufan Erman'ın açıklamalarına dönelim. Bir cismin tespit edildiğini açıkladı Cumhurbaşkanı Tufan Erman. 550 metre derinde olduğunu söyledi ve gemi olduğundan şüphe ediliyor. Eğer gemi ise hemen açıklamaları şöyle aktarabilirim, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını. TCG Işın gemisi bir cisim tespit etti. Şu anda gemi olup olmadığıyla ilgili tam net bir şey söylemedi ama muhtemeldir ki o keşfedilen cisim batan gemi ve bu gemiyle ilgili çalışmalar başladı. Çünkü önemli bir tesisata sahip TCG Işın gemisi. Bugün Işın gemisinin komutanı binbaşı Ulaş Cesur, amaçlarının filojet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sisteminin ve batın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesini olduğunu söyledi ve kısa sürede o noktaya ulaşıldı. Yine Cumhurbaşkanı Tufan Erhuman'ın açıklamalarına tekrardan dönecek olursak, bugün ilk açıklaması bir geminin daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yarın TCG Işın'a yardım destek amaçlı geleceğini bildirmişti. Ve Alemdar gemisini yarın bekliyoruz. Onun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesini ve TCG Işın'la birlikte faaliyetlerine devam etmesini bekliyoruz. Tabii bunlar çok önemli gemiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önem verdiği, 2017'de tamamen milli, tamamen Türk yapımı olan gemiler ve envantere girdikten sonra sürekli üstün başarıları imza atan gemiler ve kabiliyetleri 1000 metre altından arama kurtarma çalışmalarını tam doğru şekilde yapabilmeleri, bu bağlamda yarın önemli bir gün olacağını düşünüyoruz. İnşallah o 20 kişiyi buluruz ve o 20 kişiden haber alırız. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biz yayın yaparken yine tepemizden bir uçak geçiyor. O Akdeniz'de o batan gemideki yolcuları arayan uçaklardan bir tanesi. Onlar arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Bizler haber nöbetine devam ediyoruz. Umuyoruz kısa süre içerisinde o kayıp 20 kişiyi buluruz diyelim Merve. Bizler sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan, Girne'den sizlere bırakalım şimdi.
1: Rıza Çıköz, çok teşekkür ediyoruz. İşte hava araçları, helikopterler, bölgedeler, hala havadan taramalar devam ediyor. Deniz yüzeyinde arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman'ın açıkladığına göre. Rıza da az evvel bahsetti. O gemiyi, batık gemiyi arama çalışmalarında artık gözler Türkiye'den giden TCG Işın'da. Derinlik nedeniyle dalgıçların ulaşamayacağı noktada 550 metre derinlikten bahsetti Tufan Erhurman. Ve TCG Işın o bölgede işte çalışmalarına başladı. Teknik olarak dalgıçlar oraya ulaşamaz. Ama TCG Işın sayesinde geminin enkazına ulaşılabilir. İşte ekibimiz de o çalışmaları yerinde görüntüledi.

0: Mersin açıklarındaki gemi faciasında kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk donanmasının en önemli kurtarma gemilerinden TCG Işın devrede.
1: Dün Türkiye'den yola çıkan TCG Işın gemisinin içindeyiz şu anda. Hemen kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'den rica edeyim. Hem havadan hem denizden arama çalışmaları bu noktada devam ediyor.
0: Kurtarma çalışmaları derinlik nedeniyle gerçekleştirilememiş, dalgıçlar devreye girememişti. Bu nedenle Türkiye'den tamamen yerli ve milli üretim olan Türk donanmasının gururu TCG Işın bölgeye geldi. Nefes kesen çalışmalara hemen başlandı. A Haber ekibi batık gemiyi tespit çalışmasını an be an görüntüledi.
1: Şu anda deniz altında bir çalışma devam ediyor. Deniz altında 514 metre derinlikte olan aslında gemi aranıyor.
0: Peki TCG Işın faaliyetlerini nasıl yürütüyor? İlk hedef geminin tespiti. Gemi derinliklere önce elektronik dalga gönderdi. Batığı bulmak için çalışma başladı. Teyitli bir tespit yapılırsa ROV görüntüleme sistemi devreye girecek.
1: Şu an gönderilen elektronik dalgalara bir karşılık gelir, bir çarpma olur ve derinlikler yine uzunluklar tespit edildikten ve onaylandıktan sonra yer tespiti yapıldıktan sonra çok önemli bir operasyon devreye girecek. O operasyonda hemen görmüş olduğunuz bu ROV'un kamerasıyla gerçekleşecek.
0: Peki ROV sistemi ne işe yarıyor? İnsansız olarak denizin derinliklerine inen bu sistem kameralarıyla enkazı görüntüleyecek, operatörlere anlık görüntü aktaracak, çalışmalar için net tablo çizilecek.
1: Hemen şöyle gelip şu alanı göstermek istiyorum size. Şu ön tarafta buradan aydınlatılacak ve 4 kamerası var. Bu 4 kamerayla birlikte aşağıya inildikten sonra detaylı bir aslında görüntüleme gerçekleşecek.
0: Eğer batık ROV sistemiyle de teyit edilirse ekipler gemiyi çıkarma çalışmasına başlayacak. TCG Işın'ın komutanı Binbaşı Ulaş Cesur da çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
2: Görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
0: Öte yandan TCG Işın gemisi çok donanımlı dinamik konumlandırma ve sonar sistemine sahip. 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma görevi yapabiliyor. 3000 metreye kadar robotik su aracıyla ulaşıyor. 90 metre derinliğe dalgıçlı dalış yapılabiliyor. 365 metre derinliğe ulaşabilen atmosferik dalış sistemi bulunduruyor. Kurtarma sırasında acil cerrahi müdahale gerçekleştirilebiliyor. Gemideki personel de özel seçilmiş. Seçkin grup 10 aylık bir eğitim alıyor. Ardından testleri geçip gemide çalışmaya hak kazanıyor.
3: İşte TCG Işın gemisiyle arama kurtarma çalışmaları devam edecek. 550 metre derinlikte olduğu ifade ediliyor, tahmin ediliyor geminin enkazının. Dalgıçlarla ulaşabilmek mümkün değil. Teknik aramalar devam ederken su yüzeyindeki aramalar devam ediyor. Helikopterler Akdeniz semalarında, Girne semalarında arayışına devam ediyorlar. Aileler acılı, aileler yakınlarına ulaşmak istiyor. Anne babalar evlatlarına ulaşmak istiyorlar. Tabii tüm imkanlar seferber edilmiş durumda o 20 kişi için. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da hayat bir tarafında ateş düştüğü yeri yakıyor, bir tarafında da olağan akışında devam ediyor. 8 kişinin hayatını kaybetti, 20 kişinin hala kayıp olduğu o feribot kazası sonrasında işte Mersin'den Taşucu limanından yeniden seferlere başlandı. Bir feribot kalktı saat 17'de. İlk feribot Girne'ye doğru hareket ediyor. Bizim ekibimiz de

0: ilk defa bu kazanın ardından gerçekleşecek olan o seferin feribotundalar, içerideler. Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor. Bir de orada durum ne? İnsanlar ne düşünüyorlar? Tedirginler mi? Halil İbrahim anlatsın bize.
1: Evet Merve, bizler şu anda günler sonrasında Türkiye'de, yani Mersin'den Girne'ye, Kıbrıs'a, yavru vatana gidecek feribotun içerisindeyiz ve dakikalar sonrasında bu gemi buradan hareket edecek ve şu anda işte yolcular da yerlerini almaya başladılar ve tabii ki günler sonrasında burada görmüş olduğunuz insanlar seferlerin iptal edilmesinden dolayı Türkiye'de kalmışlardı ve birçoğunun aslında Kıbrıs'ta olduğunu biliyoruz. Bazılarının öğrenci olduğunu biliyoruz. Bazılarının Türk vatandaşı olarak yine Kıbrıs'ta çalıştığını biliyoruz. Ve onlar da pazar gününden bu yana işte bu yolculuğu bekliyordu. Bu seyahati bekliyordu. Ve bizler de şu anda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ve feribotun içerisindeyiz. Grandmaster'ın içerisindeyiz. Evet, işte görmüş olduğunuz gibi deniz otobüsünün içerisini ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki en fazla konuştuğumuz konu başlıklarından bir tanesi de elbette ki can yelekleri. Bakın her koltuğun üzerinde şu anda görmüş olduğunuz gibi burada can yelekleri bulunuyor ve işte insanların oturduğu ve bekledikleri, seyahat sürecinde bekledikleri yerler buralar. Ve tabii ki şu anda bulunduğumuz gemi aslında, deniz otobüsü aslında yine dakikalar öncesinde Girne'den Türkiye'ye, Mersin'e gelen ilk seferi gerçekleştirmişti. Ve ardından da içerideki yolcular tahliye oldu. Ve şimdi de Türkiye'de bekleyen yolcuları aldı ve birazdan yola çıkacak. Ve bulunduğumuz yerin altında yine araçlarında bulunduğu bir garaj var. O garajın içerisinde de yine araçlar şu anda konuldu ve şu anda geminin hareket etme saatini bekliyoruz. Yaklaşık 270 yolcu bulunuyor bu gemi içerisinde. Tabii ki onlar da şu anda bir an önce Girne'ye ulaşmak istiyorlar ve bizler de onlarla beraber yol boyunca yine zaman zaman çekimler yaparak ekranlara taşımaya çalışacağız. Tabii ki hepsi üzgün çünkü birçoğunun orada hayatını kaybeden insanlar yakınlarıydı ve elbette orada hayatını kaybeden insanlar hem Kıbrıslılar tarafından hem de Türkiye tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştı ve şu anda bizler şu anda gemi içerisindeyiz ve ilerleyeceğiz. Tabii ki buradaki insanlara da duygularını soracağız. Efendim merhaba.
2: Merhabalar.
1: İyi yolculuklar.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Zeki Koç benim ismim.
1: Türk vatandaşı mı, Kıbrıs vatandaşı?
2: Kıbrıs vatandaşıyım.
1: Peki Zeki abi, şu anda 3 gün sonra ilk kez Mersin'den hareket edecek. Evet. Girne'ye gideceğiz. Siz de bekliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?
2: Ya tabii yaşanan olaylar üzücü ama insanlar da bir haftadır burada, bir 3 gündür burada sıkıntılar çekiyorlar. Biz de memleketimize bir an önce ulaşıp o sıkıntıları beraber inşallah bertaraf ederiz.
1: Tabii ki orada şu anda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Oradaki çalışmaları da merak ediyoruz bizler de. Ve şu anda bu gemi içerisinde çalışanlar var. Siz çalışıyorsunuz Kıbrıs'ta.
2: Evet, ben doğma büyüme Kıbrıs'tayım. Orada çalışıyorum aynı zamanda.
1: Peki mesaiye geç kaldık mı?
2: Yok, var daha iznim. Biraz önce hareket ettik. Ama dün gidecektik aslında. Gecikince bugüne kaldı. Bugün inşallah Kıbrıs'a ulaşırız.
1: İnşallah. Heyecanlı mıyız?
2: Yok, heyecanım yok yani. Üzgünüz sadece.
1: Peki, teşekkürler, iyi yolculuklar. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Tabii ki herkes şu anda bir taraftan valizlerini, eşyalarını yerleştirmeye çalışıyor. Bir taraftan da elbette geminin hareket edeceği saati bekliyor. Bizler de buradaki yolculukları zaman zaman ekranlara getireceğiz Merve.
0: Beyefendi! Halil İbrahim Uğur işte ilk bağlantıyı gerçekleştirdi o feribottan. 3 günün ardından ilk seferler başladı ve Halil İbrahim Uğur da o ilk sefere katılıyor. O ilk feribot seferine, Girne'ye doğru birazdan hareket edecek.

0: geçecek. Feribot sıcak bir gelişme daha var. Trabzonspor'da Fatih Tekke döneminin sona erdiği belirtiliyor. Gelişmeleri alacağız. Aspor muhabiri Yunus Emre Sel bizi bekliyor. Telefon hattımızda.
1: Merve Türkay, teşekkürler. Yayınlar dileyelim. Evet, Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi şu an itibariyle sona erdi. Aslında Macaristan'da oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrasında Fatih Hoca istifa ettiğini açıklamış. Ancak yönetim kurulu bu istifayı kabul etmemişti. Özellikle Ahmet deplasmanında Metspor maçında alınan mağlubiyet sonrası, özellikle takımın performans olarak bekleneni verememesinin ardından yönetim kurulu bir değerlendirme daha yaptı. Fatih Tekke de takıma bu süreçte etki edemediğini ve yönetim kurulunun alacağı karara saygı duyduğunu belirterek istifa kararını onayladı ve şu an itibariyle o görevinden ayrıldı. Yeni bir teknik adam arayışları da Trabzonspor'da şu an itibariyle başlamış durumda. Özellikle yerli ve yabancı opsiyonlar üzerinde de duruyor Trabzonspor. Sadece yerli veya yabancı olsun diye bir net karar verilmedi. Her opsiyonlar için şu an itibariyle bir araştırma ve görüşmelere başladı Trabzonspor Yönetim Kurulu ve Trabzonspor adına özellikle bu süreçte tabii ki Fatih Tekke'nin ayrılığı beklenen bir gelişme olarak dikkat çekiyordu ama camiada bundan sonraki süreçte hem ligde hem de Avrupa'da takımı taşıyacak, özellikle şu andaki tecrübeli ve yıldız oyuncuları da idare edebilecek bir oyuncu, bir teknik adam beklentisinin çok yüksek olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılıyor. Detayları dinledik Yunus Emre Sel'den. Bir gelişme olursa elbette yeniden bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bu arada Filenin Sultanları da milli kadın voleybol takımımız da son 16 turunda turnuvanın Azerbaycan'la karşılaşacaklar bugün. Maçta saat 19'da başlayacak. Detayları alalım. Engin Can Çelik bizi bekliyor. Milli takımımız herhalde yeni bir şampiyonlukla daha gururlandıracak bizi. Öyle inanıyoruz, öyle umutlanıyoruz. Detayları dinleyelim bugünkü maça dair.
2: Merve, çok teşekkürler. Senin de belirttiğin gibi son şampiyon Apoleti ile geldik aslında. 2023 yılında Belçika'da düzenlenen SEV Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmuştuk 2023 yılında. Ve bugün de son 16 turu mücadelesinde kardeş ülke Azerbaycan'la karşı karşıya geleceğiz ki bugün kazandığımız takdirde çeyrek final etabına devam edeceğimizi ifade edelim. Tabii 4 ev sahibi ülke vardı. O ev sahibi ülkelerden bir tanesi de Türkiye'ydi. Sinan Erdem spor salonunda oynuyordu o mücadeleler ve grup aşamasını, A grubunu ikinci sırada tamamlamıştık. 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet almıştık ki Slovenya mücadelesini 3-1 ile kazanmıştık. Turnuvanın açılış mücadelesi ise Letonya mücadelesiydi. O mücadeleden set vermeden iyi bir ritimde galibiyete ulaşmıştık. Daha sonrasında da Macaristan'da da o ritmi devam ettirdik. 3-0'lık sette kazanmıştık ki Almanya mücadelesi her ne kadar ikinci set bizleri zorlasa da 1-1'e gelse durum, Filenin Sultanları her zamanki olduğu gibi ritmini koruyarak o setten de o mücadeleden de 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı ki son mücadele Polonya mücadelesiydi. O mücadele geçtiğimiz günlerde oynanmıştı. Kapalı kişi oynanmıştı. 16.500 taraftar vardı yaklaşık Filenin Sultanları'nı destekleyen. O mücadelede sette 1-0 öne geçmiştik. Daha sonrasında 1-1 yakaladı Polonya ve 2-1 öne geçmişti. 2-2 ve karar setinde de Polonya'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştı ki Filenin Sultanları bugün Belçika Almanya mücadelesinin kazananıyla çeyrek final eşleşmesine girecek ki o mücadele şu dakikalarda oynanıyor. Setlerde 1-1 durum. Daha sonrasında Belçika Almanya karşılaşmasının ardından ihtimaller dahilinde tabii ki de İtalya veya da Sırbistan olacağını da ifade edelim ki Sırbistan'da en son 2023 yılında gelmiştik ve 3-2'lik galibiyette yine SEV Avrupa Kadınlar Şampiyonu kupasını kazanmıştık. Yaklaşık bundan bir ay önce de Milletler Ligi Şampiyonusu da kazanmıştı Filenin Sultanları. Her sene üstüne koya koya gidiyor desek yanlış ifade etmiş olmayız. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz oyunları vardı. Akdeniz oyunlarında İtalya'da ev sahibi İtalya'yı 3-0'la kazanmıştı ve MİT Milli diyeceğimiz Filenin Sultanları da kupayı almıştı ki bugün de çeyrek final için sahaya çıkacağını ifade edin. Toparlayacak olursak tabii ki de artık mücadelenin başlamasına az bir süre kaldı. Sinan Erdem spor salonuna da voleybol severler, spor severler yavaş yavaş geldiğini ifade edelim.
0: Ve Mekke İttifakı'nın artık Mekke Savunma İttifakı, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan işte böyle açıkladı ittifakın yeni adını. Özellikle İsrail'in ve Yunanistan'ın gündeminde ilk imzalandığı günden itibaren, 7 Ağustos'tan itibaren, ama dün burada ilk toplantısı, İstanbul'da bu zirvenin ilk toplantısı gerçekleşince Yunan basını sadece Mekke Savunma İttifakı'nı yazdı. Geçtiğimiz günlerde de Yunanistan basını Türkiye çok büyük bir kazanım elde etti şeklinde yorumlamıştı ve bu durumun Yunanistan'ın aleyhinde olduğu konusunda çok ciddi endişelerinden bahsediyordu. Türkiye kazanımlarını katlayarak yoluna devam ediyor yorumları vardı Yunan basınında. Bir de İsrail'e gönderme vardı ki onlar da dün bu arada bir savunma anlaşması imzaladı Yunanistan'la. İsrail 3 milyar eurodan bahsediliyor. Her iki ülkede bunu bir başarıymış gibi duyurdu. Şimdi gelin Yunanistan'a gidelim. Mekke İttifakı'ndan bu kadar endişelenen Yunanistan neden İsrail'le bir savunma işbirliği anlaşmasına, 3 milyar euroluk bir savunma işbirliği anlaşmasına imza attı İlhan Tahsin? Mekke İttifakı'nı seninle konuşmuştuk ama dünkü toplantının ardından artık çok telaş içinde atılmaya başlandı o manşetler. Önce manşetleri sorayım, sonra bir de Yunanistan'ın imzaladığı İsrail o savunma anlaşmasını da beraber konuşalım İlhan.
1: Teşekkür ederim Merve Türkay. Tabii bu ittifakın oluştuğu günden bugüne kadar Yunan basını hiç durmadı. Her gün yazdı, televizyonlarda da her akşam, radyo programlarında da her sabah. Çünkü ben çok radyo dinlerim. Dolayısıyla da orada da sürekli olarak bu Mekke Savunma İttifakı'ndan, dün Sayın Dışişleri Bakanı da bunun ismini zaten koydu. Çünkü bir toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi ve orada Stratejik ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısıydı bu. Çok ses getirdi Atina'da. Başlıkları sordun. Evet, başlıklar rota değişikliği, onun yanı sıra yeni bir kilit açıldı. 6-7 ülke daha katılacak. Bu bizim aleyhimize, Türkiye giderek güçleniyor, biz oyunu kaybettik gibi başlıklar çok. Yani saysak şu anda burada bize zaten yayın yetmez.
0: Çünkü Türkiye'ye saldırma niyetinde olmayan bir ülke bu ittifaktan, bu bir savunma ittifakı neticede, adı üstünde yani, Sayın Dışişleri Bakanı söylediler. Neden endişe duyar böyle bir anlaşmadan?
1: Şöyle anlaşıldı bu anlaşma, bu ittifak sanki Yunanistan'a karşı yapılan bir ittifak. Yani Yunanistan'la Türkiye savaşacak ve dolayısıyla hem Suudi Arabistan hem de Pakistan Türkiye'ye yardım edecek. Bunun karşılığında da Yunanistan Hindistan'ı yanına alacak, İsrail'i yanına alacak ve Mısır'ı da yanlarına almak istiyorlar. Yani Yunanistan'a baktığımız zaman Yunanistan bu olaya böyle bakıyor. Zaten Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ne dedi? İttifaka herkes katılabilir. Komşu ülkelerde katılabilir. Yani genişlemek bu Yunanistan'ın katılmayacağı diye anlamına gelmeyecek. Tabii genişlemek amacıyla. Dolayısıyla da baktığımız zaman bu Doğu Akdeniz bölgesinde, bu havzada, daha geniş coğrafyada huzurun, barışın tesis edilmesi amacıyla kuruldu bu ittifak. Yani Yunanistan'a karşı kurulmadı. Ancak Yunanistan bunu böyle görüyor. Dolayısıyla da şu anda bir telaş var. Hem Atina'da hem de Tel Aviv'de. Sen de biraz önce belirttin. Tabii ki Tel Aviv ile Atina arasında dün bir anlaşma imzalandı ki defalarca bunu zaten gündeme getirmiştik, konuştuk. O gün olacak, bugün olacak. Neticede Tel Aviv'de dün bu anlaşma imzalandı. Evet, devasa bir rakamdan bahsediyoruz Merve. 3 milyar 45 milyonu da var bunun. Yani evet, baktığımız zaman...
0: Nasıl finanse edecek Ege'de, Yunanistan bunu? Çok elzem bir ihtiyaç mıydı Yunanistan açısından? Yoksa İsrail'le işbirliğini derinleştirmek için böyle bir adımı atması olmaz mıydı?
1: Şimdi şöyle bir şey, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla son döneme gelmiş olduğu noktaya baktığımızda Yunanistan buna karşı önlem almaya çalışıyor. Dronlara karşı, insansız hava araçlarına karşı, Türkiye'nin giderek bölgedeki söz sahibi ve yükselişi engellensin diye Yunanistan ne yapıyor? İsrail'le. İsrail ne diyor? Ben Türkiye sana saldırırsa sana bir kalkan, bir şemsiye, bir koruma sağlayacağım. İşte Barak MX'ler falan vesaire. Bunun yanı sıra başka şeyler, silahlar da var. Ama diğer yandan ne oldu Merve bugün biliyor musun? Yunanistan basını şunu dedi: İsrail bizim paralarımızı alıyor. Birileri ceplerini dolduruyor. Türkiye giderek genişleyen, büyüyen ve bölgede, coğrafyada, sadece bu coğrafyada, dünyada gelişen bir ülke. Biz gelişen bir ülkeyle işbirliğini yapmamız yerine ona karşı silahlanmaya devam ediyoruz. Acaba bu yanlış değil mi? Artık bu sorular da sorulmaya başladı Atina'da baktığımız
0: rasyonel
1: zaman.
0: Rasyonel açıdan bakalım zaten biraz da. şapkamızı yani ortaya koyalım diyorlar.
3: O açıdan da bakmak lazım. Tabii yani şimdi yükselen bir Türkiye var. İsteseler de istemeseler de baktığımız zaman Türkiye ihracatıyla, savunma sanayisiyle, bütün her şeyiyle baktığımız zaman bugün Avrupa'ya hem Kapıkule'den hem İpsala sınır kapısından yüzler

0: Binlerce binlerce tır gidiyor. Bunu ben söylemiyorum. Ben sadece bunları aktarıyorum. Dolayısıyla da Yunanistan bunu yazıp çizmeye başladı. Ancak İsrail Yunanistan'ı da peşine alarak şu anda Yunanistan'da, Güney Kıbrıs'ta İsrail'in peşine takılarak bir çıkmaza doğru sürükleniyor. Biz daha çok konuşacağız Merve. Çünkü hakikaten yanlış bir yolda olan bir Yunanistan doğruyu bulmaya muhakkak çalışacaktır diyorum ve sözü sana bakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum İlhan Tahsin. Aktardığı Yunanistan'dan şey affedersiniz Yunan basınının bu Mekke savunma anlaşması endişesi aslında çok gerçekçi bir temele dayandırılamıyor. Neticede NATO'da ortak ülkeyiz yani Yunanistan'la birlikte bu endişesinin sebebi acaba İsrail konusu mu? Bu işbirliği anlaşmasına bakılınca, yazılanlara bakılınca Yunanistan medyasında böyle gibi görünüyor. Devam edelim biz çok önemli bir başka adımdan, çok başka bir alana geçişimizden. Türkiye NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye adına o anlaşmayı imzaladı ve böylece artık Ay, Mars ve ötesi kapsamında yapılan o işbirliğine dahil olacağız. Biz de o törendeydik A Haber olarak. O tarihi anlara tanıklık ettik. Ne anlamı geliyor peki bu anlaşma? Buyurun haberimizde izleyelim.
2: Türkiye uzay yolculuğunda tarihi bir adım attı. NASA'da Türk bayrağı dalgalandı. Artemis anlaşmalarına imza atıldı. Washington'daki NASA Genel Merkezi önemli bir imza törenine ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye adına Artemis anlaşmalarına imza attı. Türkiye, uzayın barışçıl keşfini hedefleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Törene Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Türk astronot Alper Gezer Avcı da katıldı. A Haber de törendeydi. Tarihi anları ekranlara taşıdı.
3: Töreni NASA Başkanı Jared Isaacman'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gerçekleştiriyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de törene katılıyor.
2: Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki çalışmalarına işaret etti. ABD ile son dönemde ivmelenen işbirliğine dikkat çekti. İmza töreni sonrasında NASA merkezinde açıklama yapan Kacır, Türkiye'nin 2027'de hedeflediği ay yolculuğunu işaret etti.
4: Türkiye olarak özellikle 2027 yılında gerçekleştirmeye hazırlandığımız ay misyonu öncesinde Artemis anlaşmalarına imza atmak ve uluslararası işbirliğini bu anlamda daha ileri bir düzeye taşıyabilecek bir zemin oluşturmayı önemsiyoruz.
2: Bakan Kacır, Türkiye'nin Somali'de kurduğu uzay merkezine de değindi.
4: Somali'de bir uzay limanının inşasına başladık. Kurduğumuz uzay limanı hem ülkemizin uzaya bağımsız erişimini mümkün kılacak hem de küresel uzay ekonomisinde daha güçlü şekilde yer almamızı sağlayacak.
2: Peki uluslararası Artemis anlaşmaları nedir? Neden bu kadar önemli?
3: 2020 yılında Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD NASA ve Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde diğer 7 kurucu ülkeyle birlikte hem hükümetlerin hem de özel şirketlerin ay faaliyetlerine yönelik artan ilgisine yanıt olarak Artemis anlaşmalarını oluşturdu. Artemis anlaşmaları ay, Mars ve daha ötesindeki sivil uzay araştırmalarının güvenliğini, şeffaflığını ve ülkeler arasındaki koordinasyonu arttırmaya başlayan ilk pratik ilkeler bütününü ortaya koydu.
2: ABD öncülüğünde başlayan girişime bugüne kadar 70 ülke imza atmıştı. Türkiye ortaklığa katılan 71. ülke olarak kayıtlara geçti.
1: Şimdi Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki gerginlik gitgide artarken bir yandan da o fezlekeler meclise geliyorken Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçen milletvekilleriyle ilgili bu süreçte olumsuz kanaat bildirileceği iddiaları konuşulurken o her şeyin başlangıcı olan 38. olan kurultaya ilişkin delegelerin oy kullanması iradesine müdahale ettiği iddiasıyla hatırlarsanız bir soruşturma da başlatılmıştı. Ve o soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklanmıştı. Onlardan 8'inin tahliye edildiği ifade ediliyor. Tek bir tutuklu isim kaldı. O da yeni partiye geçen artık Cumhuriyet Halk Partili, eski Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek.
5: Kimse bu parayı konuşmuyor zaten. Yolsuzluğu da konuşmuyor. Parayı alan kim? CHP'li.
6: Parayı veren kim? CHP'li.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine

0: Müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Tutuklanan 9 kişiyle ilgili karar çıktı. Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken hakkında tahliye kararı verildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı. Kurultaya ilişkin mahkemeden mutlak putlan kararı çıkmıştı. Kararla birlikte Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP genel başkanı olmuştu.
1: FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler için eş zamanlı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Ve o yapılan baskında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı.
0: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Emniyet ekipleri FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına da bir operasyon düzenledi.
2: Çok yakın bir zaman içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da FETÖ'nün bitti demesi büyük bir yanlış olacağını ifade etti ki bunların hala kendi işlerinde haberleşmeye çalıştıkları ve hala kendi işlerinde varlıklarını sürdürmek için bir iletişim kurdukları biliniyor.
0: Şüphelilerin Türkiye'deki bilişim faaliyetlerini sürdürmek için kriptolu haberleşme programı kullandığı tespit edildi. MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. 13 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı.
2: Örgütün güncel bilişim yapılanmasında yer alan şüphelilerin Signal üzerinden haberleştiğini tespit ediyor Milli İstihbarat Teşkilatı. Baylok'un ardından bu kez Signal diyoruz. Çünkü FETÖ mensuplarının Baylok kullanımının ardından tespitlerden kaçmak için bu Signal'i kullandıklarını uzun bir zamandır biliyorduk. Peki Signal nedir? Genel kullanıma açık bir program aslında bu. Bunu neden tercih ediyorlar? Uçtan uca şifreleme. Yani siz ve ben arasındaki bir mesajı üçüncü bir kişinin görmesi çok zor. Hatta imkansız ve telefon numarasıyla kullanılıyor. Mesajlar sunucularda okunamaz diyor. Yani üçüncü kişilerin bunu okuması ya da bu panellerin yöneticilerinin okuması da söz konusu değil.
0: FETÖ silahlı terör örgütünün haberleşme ağıyla örgüte yönelik çalışmalar da öğrenildi. FETÖ'nün Sinyal adlı haberleşme programını kullandığı ve bilişim faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.
2: Sinyal sistemi nedir, nasıl çalışır dersek, kullanıcılar telefon numarasıyla bir kere hesap oluşturuluyor, mesajlar uçtan uca şifreleniyor ve daha sonra Sinyal sunucuları üzerinden geçiyor ve sadece alıcı ve gönderen kişi arasında görülüyor. Dijital iz neden çok önemli? Çünkü mesajdan daha fazlasını anlatabiliyor. Kim kimle irtibatta? Az önce söylediğimiz gibi. Haberleşme ne sıklıkla gerçekleşiyor? Şimdi buradaki birkaç kişi haberleşebilir ama kime bağlı olduğunu, bazen kimden talimat aldığını bu sık görüşmeden bile öğrenebilirsiniz. Örneğin orada işte X kişi değil de Z kişiden ben talimat alıyorum diyebilir ama şunu görüyor. Onunla bir kere görüşmüş ama öbürüyle 10 kere görüşmüşse talimatları ondan almıştır.
3: Evet, doğru.
2: Ve bir de şüpheliler arasında nasıl bir bağlantı ağı bulunuyor? Burada da alt üst tespit edilebiliyor. Örgütsel hiyerarşi nasıl şekilleniyor? Ki Baylok'ta bunu ele vermişlerdi. Dijital veriler diğer soruşturma delilleriyle örtüşüyor mu? Bu da karşılaştırma açısından dediğimiz gibi dijital izler hayati önem taşıyor.
0: Ankara Terörle Mücadele Ekipleri Koordinesi'nde gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin 10'u yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 3 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
1: Bu görüntüler New York'tan Times Meydanı'ndan. Bir kadın iki elinde de bıçak var. İki kişiyi bıçaklamış, biri ölmüş, bıçaklananlardan biri yaralı. Polis müdahale ediliyor. Amerikan polisinin tipik müdahalesi, silahla müdahale ediyor kadını ancak etkisiz hale getirebiliyor. Artık bu görüntüler de paylaşılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bakalım neler yaşanmış.
4: New York'un simgelerinden Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı oldu. 7. caddede elinde birden fazla bıçak bulunan bir kadın iki kişiyi bıçakladı. Saldırgan polislerin bıçakları bırak uyarısına uymayarak ekiplere doğru ilerledi. Polisler önce elektroşok cihazı kullandı, ardından da ateş açtı. Saldırgan ve iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayda şüpheli ve saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
5: Üzülerek bildiriyorum ki kurbanlardan biri ve iddia edilen fail hayatını kaybetti. İkinci kurban şu anda hastanede stabil durumda.
4: Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirildi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan ayrılabileceği son dakika bilgisini paylaşmıştık. Şimdi Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu duyuru yapıldı kamuoyuna açıklama şeklinde ve açıklama şöyle: Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi deniliyor. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süre boyunca Trabzonspor'a çok önemli değerler kattı. Bu dönemde kadromuza dahil edilen oyuncuların gelişimine sağladığı katkının yanı sıra kulübümüze hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı. Türkiye Kupası'nı müzemize kazandırarak da Trabzonspor tarihine adını bir kez daha yazdırdı deniyor Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla. Artık Trabzonspor'da Fatih Tekke döneminin resmi olarak da sona erdiğini duyurabiliyoruz. Bir son dakika gelişmesiydi. Geçtiğimiz dakikalarda bu haber merkezimize ulaştı ama yapılan resmi açıklama, Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Devam edelim biz diğer gelişmelerle. Faili meçhul dosyalar yeniden açılmıştı. Ve böyle bir karar alınmıştı. Alt bir birim de oluşturulmuştu Adalet Bakanlığı'nda. İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olarak aranan bir kadın var. Zeynep Yıldırım. Zeynep Yıldırım'ın 4 yıl önce aslında bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şimdi ekip arkadaşlarımız da o cinayetin işlendiği noktaya gittiler. Çok özel görüntüler kaydettiler. Ahmet Nazif Vural ekranlarınıza taşıyacak.
3: Zeynep Yıldırım bundan tam 4 yıl önce 12 Eylül gününde tedavi için gitmiş olduğu hastaneden izinsiz şekilde ayrılmıştı. Ardından kendisini arama çalışmaları başlamıştı ancak kendisine ulaşılamamıştı. Ve o süreç kapsamında 4 yıl sonra faili meçhul dosyaların tekrardan gündeme gelmesi ve araştırılması noktasında Asay Şube'nin göstermiş olduğu, İstanbul Emniyeti Asay Şube'nin göstermiş olduğu oldukça titiz bir çalışmayla Zeynep Yıldırım'ın ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı ama ardından çok daha farklı olaylar ortaya çıktı. Öyle ki kendisinin son alınan telefon sinyali işte hemen arkamızda bulunan bu dairedeydi. Ve işte o dairede Fetih Dağlı'ya aitti. Ve işte Fetih Dağlı ile son kez görüşen Zeynep Yıldırım ne yazık ki burada hayatını kaybetti. Bir cinayete kurban gitti. Fetih Dağlı da bu cinayeti itiraf etti. Kendisi de hali hazırda başka bir cinayetten dolayı hapishanede bulunuyor diyelim ve detaylara gidelim. İşte görmüş olduğunuz gibi şimdi kameraman arkadaşım Burak Keskinci sizlere aktaracak. Hemen sol tarafımda bulunan, ortada daha doğrusu 3 pencerenin ortasında bulunan pencere aslında bulunan evin salonu ve cinayet ne yazık ki bu salonda işlendi. Ve cinayetin işlenmiş olduğu bu noktadan bu sefer katil bu cansız bedeni alıp yatak odasına, hemen yan tarafta bulunan, sağ tarafta bulunan diğer odaya getirdi ve diğer odaya getirmesinin ardından o Zeynep Yıldırım'ın cansız bedenini parmaklıkların arasından, parmaklıkların da aralarını açacak şekilde kuvvet uygulayarak ardından da o cansız bedeni buraya, dışarıya, yani binanın en dış kısmına ve daha izbede kalan kısmına indirdi ve buradan da bu sefer yaptığı iş daha farklıydı. Eskiden bakın hemen arkamızdaki bu nokta kömürlük olarak kullanıyordu. Bu oldukça önemli. Yani dışarıya olan herhangi bir bağlantı çok daha zayıftı ve eskiden kömürlük olarak kullanılan bu alan pirketlerden ve bu tahta yapıdan anlaşılabileceği üzere bu noktaya getirdi Zeynep Yıldırım'ın cansız bedenini ve işte hemen şimdi oraya doğru geçiyorum ben de ve hemen yan tarafımızda bulunan işte bakın tam bu alana Zeynep Yıldırım'ın cansız bedenini belirlemelere göre 4 Ekim ila 10 Ekim 2022 arasında gömdü. Ve işte bunun üzerinde yapılan soruşturma kapsamında Fetih Dağlı cezaevinde vermiş olduğu ifadesinde olayı kabul ediyor. Bir yandan da kendisinin abisiyle olan ilişkisi ve abisinin de bu duruma karıştığına dair ifadeleri de söz konusu. İşte Zeynep Yıldırım izin almadan kaçmış olduğu o hastaneden çıktıktan sonra hemen arkamızdaki bu daireden telefonunun sinyali son kez alınmıştı ve soruşturma kapsamında devam eden soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde bu noktada işte görmüş olduğunuz bu noktada Fetih Dağlı ile buluştuğu belirtiliyor ve tespit ediliyor ve bu tespitin üzerinden de yapılan araştırmalar sonucu

0: hemen sol taraftaki pencerede. Tekrar hatırlatalım, tekrar özetleyelim bu noktayı. Oldukça önemli, oldukça vahim bir durum. Bir kadın cinayeti daha aslında bu noktada. Tekrar bunu hatırlatıyoruz ve bu oldukça içimizi burkan bir taraf elbette. İşte Zeynep Yıldırım, burada görmüş olduğunuz bu pencerenin içerisinde yer alan salon kısmında, dairenin salon kısmından can verdi. Ne yazık ki cinayete kurban gitti ve ardından onun cansız bedeni katili tarafından hemen yan odaya, yatak odasına taşındı. Yatak odasına taşındıktan sonra da parmaklıkları arasından bu sefer dışarıya doğru çıkartıldı o cansız beden. O parmaklıklar da o zaman tabii ki açılmış şekildeydi ve ardından da hemen yan tarafında eskiden kömürlük olarak kullanılan bu noktaya katili tarafından gömüldü. Zaten o noktadaki eşme izlerini de çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bundan tam 4 yıl önce kaybolmuştu ve o günden bugüne de arama çalışmaları devam ediyordu. İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu oldukça titiz bir çalışma sonucunda daha öncesinden de 2024 yılından da bir kişiyi öldürmek suçundan, yine bir başka kadını öldürmek suçundan hüküm giymiş olan Fetih Dağlı'nın vermiş olduğu itirafla birlikte Zeynep Yıldırım'ın da nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı ve olayın yaşanış biçimi de aslında oldukça vahim ve üzücü. Olayın nasıl yaşandığıysa ve nasıl, hangi dakika, nerede geliştiğinde yine bu ekranlardan aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Motosiklet kazaları. Her gün sizlerle bir motosiklet haberi paylaşıyoruz, kaza haberi paylaşıyoruz. Mutlaka sizler de trafikte motosikletler kaynaklı riskler yaşıyorsunuz, her birimizin olduğu gibi. İşte İçişleri Bakanlığı bu kazaların önüne geçebilmek için şimdi kapsamlı bir eylem planını devreye aldı. Bu denetimlere ilişkin de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bizzat konuştu. Motosiklet sayısı son 5 yılda 2'ye katlandı dedi ve biz motosikletler kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için çok amaçlı bir güvenlik sağlamak için denetimleri artırıyoruz diye konuştu. Buyurun.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz, dedi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ve 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılımda %52,5 oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor.

0: cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Araba yaşar, arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: Ultraşar
2: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
3: Festi
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: Enfes
2: Opet'te bulacaksın.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Dükkan için onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ve 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Garanti BBVA.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para, bankanın güzeli.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo. Canlı yayın.
11: ...daki bu hususta herkesin gözü de biliyorsunuz İstanbul'a kayıyor. Biz İstanbul'da masaya oturacak liderler diye. Bunların her biri şu an işte o kapalı kapılar ardında Başkan Erdoğan ve Putin arasında değerlendiriliyor diyebiliriz. Akkuyu Nükleer Santrali'nden dün de bugünkü yayınlarımda da bahsetmiştim. Birinci reaktörün bu yıl Enerji Bakanı söylemişti bunu da. Hizmete alınması bekleniyor. Bu hususta Başkan Erdoğan da aslında sürece ilişkin mesajını verdi. Ortaklığımız sürecek dedi. Bu hususta neden bahsetti? Hem Sinop hem de Trakya'da bir üzere iki nükleer santral daha kurma noktasında Türkiye'nin çalışmaları var. Bu hususta Rusya ile bir ortaklık mesajı olarak da bunu aslında algılayabiliriz. Tabii ki anlaşılabilecek mi, bir anlaşma sağlanacak mı, yine devam edecek mi, bunu da bize süreç gösterecek. Öte yandan ikili ilişkiler, bölgesel konular ve tabii ki Türkiye biliyorsunuz doğalgaz merkezi olma noktasında, doğalgaz alanında bir hub olma noktasında Rusya ile görüşmelerini uzun süredir sürdürüyordu. Hem Rusya'nın aslında Avrupa pazarına gazını iletebilmesi için, hem de Türkiye açısından, Türkiye'nin jeostratejik konumu açısından

0: Başkanı İbrahim Kalın da eşlik ediyorlar. Döneceğiz. İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldiğinde görüşmenin ana başlıklarını da ekranlarınıza taşıyacağız. Ama bu zirve marşında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Azerbaycan, Çin ve Özbekistan liderlerinin eşleriyle bir araya geldi. Lider eşleri Kırgız kültürünün geleneksel el sanatlarını incelerken çocukların ve gençlerin konserini de izledi.
1: Kırgızistan'da diplomasi trafiği sürerken lider eşleri de çeşitli etkinliklere katıldı. Başkan Erdoğan'ın başkent Bişkek'teki temaslarını eşlik eden Emine Erdoğan lider eşleriyle bir araya geldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarova'nın davetine katılan Emine Erdoğan, Azerbaycan, Çin ve Özbekistan liderlerinin eşleriyle görüştü. Lider eşleri Kırgızistan'ın köklü kültürünü tanıma fırsatı buldu. Kırgız çocuklar ve gençlerin geleneksel çalgılar eşliğinde verdiği konseri izleyen Emine Erdoğan ve lider eşleri el sanatları sergisini gezdi. Keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleriyle geleneksel kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültürünün sembollerinden kartallar ve geleneksel av köpekleri tayganlar da ilgi odağıydı. Emine Erdoğan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kırgız kültürünün estetik anlayışı ve ustalığını yansıtan eserleri yakından incelediklerini belirtti. Çocukların seslendirdiği ezgilerin de programa ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.
0: İşte bir yandan da o feribot kazasında, feribot faciasında Girne açıklarında meydana gelen o kazada kayıp olan 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye devrede, Türkiye tüm olanaklarıyla devrede. Hem denizin üstünde aramalar yapılıyor hem de geçtiğimiz saat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman yaptığı açıklamada geminin enkazının 550 metre derinlikte olduğunu söyledi. Hem de o derinlikte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir haber var mı? Buyurun hemen Girne'ye dönelim. Rıza Açık Göz bizi bekliyor. Detaylar Rıza'da. Yani her an iyi bir haber almayı umut ediyoruz. Rıza, var mı öyle bir haber?
2: Merve, sizlerin de ifade ettiği gibi bizler de o güzel haberleri bekliyoruz aslında. Ama biraz önce Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman buraya geldi ve öfkeli kalabalığın içerisinde önce basına bir açıklama yaptı ve oradaki aileleri ziyaret ederek onların gönüllerini hoş tutmaya çalıştı. Ancak onlar çok üzgün. Yürekleri feryat ediyor. Onların feryatları bizlerin yüreğini perişan ediyor. Zaman zaman da konuşamıyorsunuz. Yani kelimelerin düğümlendiği anları yaşıyoruz bizler de burada. Evet, Tufan Erhurman'a yaptığı açıklamada 514 metre derinlikte olan geminin 550 metre yani biraz daha derinlere indiğini açıkladı aslında. Daha doğrusu öyle bir cismin keşfedildiğini söyledi ve o cismin artık gemi olduğunu net bir açıklama olmaksızın tahmin edebiliyoruz. Çünkü 550 metre derinde bir büyük bir cisme rastlandığını açıklamıştı resmi olarak yapılan açıklamada. TCG Işın şu anda kameraman arkadaşım oraya zoomlamaya çalışıyor ve dikkat ederseniz hemen sağında bir gemi yine TCG ışına doğru hareket halinde, sürekli gemiden haber almaya çalışıyoruz bizler de. Çünkü çok büyük bir gemi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi şu anda arama kurtarma çalışmalarını yapıyor ve bu gemiye yarın sabah saatlerinde yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gelecek olan başka bir arama kurtarma gemisinin refakat edeceği, yardımcı olacağı da yine gelen bilgiler arasında. Gelecek olan gemi de Alemdar gemisi. Bu geminin geleceğini Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman bir önceki açıklamasında bizlerle paylaşmıştı. Biz de sizlerle bu bilgileri de yine paylaşmış olalım. Evet, eğer doğru bilgiyse o görüntüler, o gelen görüntüler, gemiye ulaşan görüntüler, batan geminin görüntüleri ise hemen devreye gelecek ikinci çalışmada yine enkaza ulaşmaya çalışacağız. Enkazın görüntüleri bizlerle buluşacak. İnşallah kısa süre içerisinde bu görüntülerin, batan geminin görüntüleri olmasını istiyoruz. Çünkü o gemiye ulaşması, en azından kara kutuya da ulaşabilmesi, buradaki bekleyen kalabalık

0: içinde sevindirici, en azından yürekleri rahatlatacak olan bir gelişme olacak. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Devam ediyoruz. Sabahın erken saatleri itibariyle başlamış olduğumuz haber nöbetine ikinci günü de artık geride bırakıyoruz. 20 kişinin araması devam ediyor. 8 vefat haberimiz vardı. İlk dakika itibariyle geminin ilk batmasıyla birlikte açıklamıştık bu sayıyı. Beklemeye devam ediyoruz Merve. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan sizlere bırakalım şimdi.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi geminin kara kutusu çıkartılacak, çalışmalar bu yönde devam ediyor. Bir başka felaket geçen hafta yaşanan Nepal'de 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti o sel felaketinde, o nehrin taşmasıyla birlikte. O korku filmlerini aratan görüntüleri tüm dünya korkuyla izledi. Bir yandan da mucize haberleri geliyor. 6 yaşında bir kız çocuğu tam 62 saat sonra, o felaketin 62 saat sonrasında o balçık yığınlarının, moloz yığınlarının altından kurtarıldı. Şimdi şu ana kadar 5000'e yakın kişiden haber alınamıyor. Bunların çoğu turist, hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ama bir yandan mucize haberleri de geliyor.
2: Nepal'i vuran sel felaketinin ardından yürekleri ısıtan bir kurtarma haberi geldi. 6 yaşındaki kız çocuğu felaketin ardından tam 62 saat sonra molozların altından kurtarıldı. Ekipler küçük kızın sesini duyunca çamuru ve molozları elleriyle kazmaya başladı. Uzun süren çalışmanın ardından çocuğa ulaşıldı. Kurtarılan küçük kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ekipler kurtardıkları çocuğa elleriyle yemek yedirdi. Günler süren felaketin ardından bu görüntüler Nepal'de umudun sembolü oldu. Ancak felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal'de can kaybı 1000'i aştı. 5000'e yakın kişidense hala haber alınamıyor. Kayıpların 583'ü yabancı uyruklu. Felaketin merkezindeki Rasuva'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hidroelektrik santrallerinde kayıp işçiler için zamana karşı yarışılıyor. Resmi verilere göre hidroelektrik projelerinde çalışan 639 kişi hala kayıp. Nepal ordusu mühendisler ve drone operatörleriyle Rasuva Gadi Hidroelektrik Santrali'nin tünelinde arama yaptı. Ekipler tünelin en derin noktasına kadar ilerledi. Termal dronlarla da tarama yapıldı. Ancak tünelde herhangi bir yaşam izine rastlanmadı.
3: Tünelin mühendisiyle birlikte yeri gezdik. Gördüğümüz şey ise tünelin tamamen karanlık olmasıydı. Bu yüzden içeri girecek ekibin güvenliğini sağlamak için önce termal dronlar kullandık.
2: Nepal'de arama kurtarma çalışmaları zorlu arazi ve ağır hava koşullarına rağmen sürüyor.
3: Yol yok. Bu yerlere gitmenin hiçbir yolu yok. Çok zor. Ordu ve güvenlik güçlerinin insanları nasıl kaydırarak kurtardığını gördünüz. Çamurun altında sürünüyorlar.
2: Nepal'in birçok bölgesinde sel ve heyelanlar nedeniyle taş üstünde taş kalmadı. Felaketin ortasında ayakta kalan bir ev yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Çevresindeki ahşap ve zayıf yapılar sel sularına kapılıp sürüklenirken, derin temeller ve dayanıklı betonarme kolonlarla inşa edilen evin ağır hasar almadan ayakta kaldığı görüldü.
1: Peki Hürmüz konusu ne olacak? ABD basınına göre Hürmüz'e sınırlı bir saldırı gerçekleştirecek. Hürmüz'ü açmak için İran, Amerika Birleşik Devletleri, aslına bakarsanız basın toplantısında Donald Trump da bunu duyurdu. Ve İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini elediğini açıkladı. Şimdi bunu elediğini açıklaması, bunun gündemde miydi sorularının da bir anda kamuoyunda tartışılmaya başlamasına sebep oldu. Ama yani neyse ki Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Donald Trump dedi ki yani İran'a yönelik biz olası bir operasyon gerçekleştirirsek eğer bu çok sınırlı olacak dedi.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik mesajlarını sürdürdü. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a karşı yeni bir operasyonun oldukça sınırlı olacağını söyledi. En dikkat çekici mesajı nükleer silah konusunda oldu.
5: İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok.
4: Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. İran'ın hava ve deniz kuvvetlerinin ağır darbe aldığını savundu.
5: Onları yendikten sonra bir de nükleer silah mı kullanalım?
4: Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin sürdüğünü ve petrol akışının devam ettiğini söyledi.
1: Kiracı ev sahibi anlaşmazlıkları, o kadar fazla dosya var ki yargıda. Şimdi Yargıtay da bir emsal karar aldı. Şöyle ki, bir evde kiracı olarak oturuyorsunuz, ev satıldı. Evden çıkmanız gerekiyor. Peki depozitoyu yeni ev sahibinden mi alacaksınız, eski ev sahibinden mi? Bu da bir tartışma konusu oldu. Yargıya taşındı bu konu. Yargıtay kararını verdi. Kiracı depozitoyu eski ev sahibinden, yani depozitoyu verdiği ev sahibinden alır dedi.
2: Yargıtay kira sözleşmeleri konusunda önemli bir karar verdi. Dava dosyasına göre Gaziantep'te bir kişi kira süresi bitmeden evin satılması üzerine 300 dolarlık depozitoyu eski ev sahibinden istedi.
6: Bu yerinde bir karar, güzel bir şey yani. Ne ev sahibi mağdur oluyor ne kiracı.
2: Kiracı evin satışı sonrasında kira ödemedi ve depozito bedelinin kiraya sayılmasını istedi.
7: Vallahi iyi bir şey yani. Sorunları çözer, hani iyi olur. İnsanlar için iyi olur.
8: Yerinde bir karar.
2: Eski ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan kiracı depozitonun iadesi için icra takibi başlattı.
9: Kural olarak bakıldığında artık kira sözleşmesinin tarafı yeni malik. Ama depozitolarda orada istisnai bir durum var.
2: Dosya bir süre sonra Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Yerel mahkeme kiracının talebini, yeni ev sahibinin sözleşmenin tarafı haline geldiğini ve depozito alacağının eski değil yeni ev sahibinden istenmesi gerektiğine hükmederek geri çevirdi.
10: Kirada oturan insanlar için yararlı bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.
2: Yargıtay 3. Dairesi dosyanın bütün aşamalarını irdeledi ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
9: Depozitoyu kim teslim aldıysa onun iade etmesi gerekiyor. Ama yeni maliye bu sorumluluk otomatik olarak geçmiyor. Her ne kadar eski malik ben evimi sattım, devrettim, haklarıyla, borçlarıyla bütün her şeyden kurtuldum diyerek bu sorumluluktan kaçamaz.
2: Yargıtay'a göre eski ev sahibi kiracıdan aldığı depozitoyu yeni ev sahibine devrettiğini kanıtlamak zorunda. Eğer depozitonun yeni kiracıya devredildiği ispatlanamazsa kiracının depozitosunu geri ödeme sorumluluğu eski ev sahibinde kalacak.
9: Aldığı depozitoyu yeni maliye gönderdiğini, dekont, bir ödeme belgesi, bir makbuz, bunun gibi bir evrakla ispatlayamazsa kiracısına eski malik depozitosunu iade etmek zorunda.
2: Yargıtay'ın bu kararına göre ev sahibinin evini satması durumunda depozitoyu yeni ev sahibine vermesi gerekecek. Evi satan bunu belgeyle ispat edemezse kiracılar depozitoyu eski ev sahibinden isteyebilecek.
1: Ve bir son dakika gelişmesi daha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi sona erdi. Görüşmenin tam 1 saat 25 dakika sürdüğü ifade ediliyor. Hemen dönelim, Bişkek'te bizi bekliyor Mert Acalioğlu. Detayları anlatacak. Bir açıklama geldi mi? İletişim Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama yok ama Mert, size yapılan bir açıklama var mı toplantıya ilişkin?
11: Evet, toplantı sona erdi Merve Türkay. Hatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle Manas Havalimanı'na doğru gitmek üzere hareket halinde, bunu belirtelim. Şu an itibariyle harekete geçmiş durumda Başkan Erdoğan'ın konvoyu. Tabii önemliydi Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapılan bu görüşme. Onun öncesinde ifade etmiştik, gündüz sabah saatlerinde zirve öncesi İlham Aliyev ile Başkan Erdoğan bir araya gelmişti. Daha sonra zirveye katıldı, aile fotoğrafı çektirildi. Bunun akabinde ise orada konuşmasını gerçekleştirdi. Zirve marjında önemli mesajlar verdi. İsrail'in bölgeyi kaosa sürüklediğini dile getirdi. Bu ittifaka çok önem verdiğini dile getirdi Başkan Erdoğan. Gazze ve Lübnan'daki masumları unutmayalım ifadesini kullandı. Aslında önemli mesajları vardı. Akabinde Çaparov'la görüştü, ev sahibi Cumhurbaşkanı'nda. Ve son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Kırgızistan saatiyle 19.42'de kameralar karşısına geçti iki isim. Kısaca aslında bazı açıklamalarda bulundular. Bu açıklamalarda iki ülke arası ilişkiler genel hatlarıyla değerlendirildi. Enerji konusu değerlendirildi. Turistlerin konusu değerlendirildi. Bunun yanı sıra Akkuyu nükleer santrali gibi çok sayıda başlık ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları da çok önemli. Türkiye dış politikada ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede ilginiz sayesinde ekonomik işbirliği yüksek seviyede kalıyor açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Bu mesajlar önemliydi. Tabii kapalı kapılar ardında o 1 saat 25 dakikalık süreçte de Ukrayna-Rusya savaşının ele alınma konusunu belirtmiştik yayınımızda. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılması yönelik çabalar. Bir de tabii ki Suriye'de yaşanan devrim sonrası Suriye'deki yeni döneme ilişkinde bazı detayların değerlendirilebileceğini öngörüyoruz. Çünkü toplantıda bulunan isimlere de baktığımızda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da orada olması tabii ki kuşkusuz mevkidaşlarıyla birlikte oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Başkan Erdoğan'ın Kırgızistan'daki programı tamamlanmış durumda. Havalimanına geçilecek, uçakta neler söyleyecek, bu da önemli aslında. Arka planda bilgileri oradan da göreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert Acaloğlu aktardı. Görüşme tam 1,5 saat sürdü diyebiliriz. 1 saat 25 dakika. Şimdi İletişim Başkanlığından yapılacak olası açıklamaya çevrildi. Gözler, kulaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesine ilişkin. Biz devam edelim o vakte kadar. Şile'de bir yol var. O yol çok tehlikeli bir yol. İşte o yolda pek çok kez ölümlü kaza meydana geldi. Bir kaza daha yaşandı. Ölüm yolu konuldu artık adı. Yine 30 yaşındaki bir genç motosikletliği hayattan kopardı o yol. İstanbul Şile'de arkadaşlarıyla motosiklet süren Yıldırım Ersan hızla girdi viraja. Ormanlık alana savruldu, ağır yaralandı, hastanede de hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Aynı yolda yine 2 hafta önce 21 yaşındaki Ceyda Yakova da yine aynı virajda motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.
2: Ölüm yolu bir can daha aldı.
8: Her yıl motosiklet kazalarına haber aldığımız Darlık yolu Avlak virajı işte tam da burası. Geçtiğimiz haftalarda gencecik Ceyda işte bu tabelanın altında hayatını kaybetmişti. Tarihler 31 Ağustos'u gösterdiğinde ise işte tam da bu noktada Ceyda'nın kaza geçirdiği yerin biraz ilerisinde Yıldırım Ersan hayatını kaybetti.
2: Motosiklet tutkusuyla bilinen Ceyda Yakova 2 hafta önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Aynı yol bu kez 30 yaşındaki Yıldırım Ersan'ın sonu oldu.
12: Kullandığım motosikletin o virajı alabilecek sistemi var mı? Traction kontrolü var mı? İşte tork kontrolü var mı? Motorda sensör var mı? Yani amortisörler buna uygun mu? Yola uygun mu? Ya birçok etken var.
2: Arkadaşlarıyla çıktığı motosiklet turunda viraja hızlı girince hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ersan hayatını kaybetti. Asfaltın üzerindeki derin fren izleri kazanın şiddetini gözler önüne sererken bundan sadece 2 hafta önce de 21 yaşındaki Ceyda Yakova ölüm virajında yaşamını yitirmişti.
12: Tecrübesi olmadığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Bir öngörü olması gerekiyor. Tahmin edilebilirlik olması gerekiyor. Yani ben şimdi görmediğim virajda gazı açıp gelirsem mesela baktığın zaman yerlerde bir şeyler var. Taş, kum, çakıl, bunu düşünmek gerekiyor. İşte kullandığım motosikletin o virajı alabileceği sistemi var mı?
2: Sık sık ölümlü kazaların yaşandığı Avlak virajı ise drone'la görüntülendi. Yakova 2 hafta önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Aynı yolda bir genç daha can verdi. Ölüm yolu olarak bilinen İstanbul Şile'deki Avlak virajı bu kez 30 yaşındaki Yıldırım Ersan'ın sonu oldu.
1: Adalet Bakanlığı Alo 135 hattını devreye aldı. Artık problem yaşıyorsanız bir davanızın süresi 5 yılı aştıysa 135'i tuşluyorsunuz telefonunuzdan ve o hatta bağlanıyorsunuz. Amaç adalet hizmetlerinde erişimi kolaylaştırmak. Peki nasıl kullanacağız? Alo 135 hattını aradığımızda karşımıza ne çıkacak? Buyurun detaylar haberimizde.
13: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla Alo Adalet 135 hattını hayata geçiriyoruz.
14: Davaların ve soruşturmaların durumunu tek bir telefonla takip edebilme imkanı sağlandı. Adalet Bakanlığı tarafından adalet hizmetlerinde vatandaş odaklı yeni iletişim dönemi başlatıldı. Alo Adalet 135 hattı önce 3 pilot adliyede hayata geçirildi. çağrı hattıyla makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvuru sürelerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf değerlendirilmesi amaçlanıyor.
13: Dava dosyanız 5 yılı aşmışsa bu hat üzerinden başvurabileceksiniz. Soruşturma dosyanız 3 yılı aşmışsa doğrudan başvurabileceksiniz.
14: Peki vatandaşlar ne zaman başvuru yapabilecek?
15: 1 Eylül itibariyle hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet hattına hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde ulaşılabilecek. Vatandaşlar en fazla 3 defa aynı gün içerisinde başvuru yapabilecek.
14: Ayrıca ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava ve soruşturma dosyası bulunanlar hattan yararlanabilecek.
13: Başvurular yapay zeka destekli sesli asistanla kolayca alınacak.
14: İşlemler sesli asistan üzerinden tamamlanamazsa talep edilmesi durumunda uzman temsilciye bağlanılabilecek. Dava dosyasına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla iletilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak.
13: Başvurular Hakimler Savcılar Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili birimlerce sonuçlandırılacak.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hayalet araçlarla ilgili çok dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Şimdi bir rapor hazırlandı. O rapora göre çöp toplama araçlarının aslında çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek kamuya 34 milyon lira zarar yazdığı tespit edildi. Zaten tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan, Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında şimdi ayrıca bir işlem daha başlatılmış oldu.
2: Çalışmayan araçlar çalışmış gibi gösterildi, milyonlarca liralık kamu zararı oluşturuldu. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. Belediyeye ait çöp toplama araçlarında akılanmaz bir vurgun tespit edildi. Yapılan incelemelerde çöp toplama araçları için yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Dosya kapsamında aralarında tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Bolu merkezli 7 ilde 22 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak baskını düzenledi. Operasyon kapsamında jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasına girerek içeride çok yönlü arama ve inceleme yaptı. Haklarında gözaltı kararı bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
1: %93 görme engelli, üstelik milli hal tercih Bircan Şimşek kendisini meclis çalışanı olarak tanıtan bir kişi tarafından sözde meclis fonu vaadiyle 800 bin lira dolandırdı dolandırıcılar. Şimşek'in şikayetçi olduğu şüphelinin başka bir dolandırıcılık suçundan da zaten cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
14: %93 görme engelli olan milli hal tercih Bircan Şimşek yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıldı.
16: Yaklaşık 800 bin liraya yakın ama şu an faizlerle falan biri geçti. 1 milyonu geçti. Evime sürekli haciz geliyor. Bu durumdan çok muzdarabim.
14: Her şey 2 yıl önce sosyal medyada başladı. Kendisini Ahmet Taner Meral olarak tanıtan Serdar Bey isimli şahıs milli sporcuyla internet üzerinden iletişim kurdu. Sahte fotoğraflar ve kusursuz bir üslupla genç kadının önce güvenini ardından sevgisini kazandı. Kendisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştığını söyleyerek koskoca bir yalanın fitilini ateşledi.
16: Üslubu falan o kadar düzgündü ki yani ben inanmam diyen bile inanırdı. Avrupa projesiyle ilgili bir fon olduğunu söylemiştim mecliste. Ben de ona muhabbetimiz ilerlediği için bir evim olsun hayali var falan demiştim. O da bana dedi işte bu fon var dedi. Bana da imkan verildi dedi. Gel beraber girelim dedi. Ben de param yok zaten normalde de. Dedim kredi falan çekersen dedi gir dedi. Neyse ben de tamam kabul ettim.
14: sporcu ev sahibi olma hayaliyle bankaların yolunu tuttu. Tam 800 bin lira kredi çekip parça parça bu şahsa gönderdi. İlk olarak 20 bin lirayla başlayan ödemeler, kar payı gelecek, biraz daha yatır yalanlarıyla büyüdü de büyüdü. Ancak bir süre sonra o çok güvendiği ses aniden kesildi. Telefonlar kapandı. Gerçeğin peşine düşen talihsiz sporcu hayatının şokunu yaşadı. Kendini meclis çalışanı olarak tanıtan şahsın aslında azılı bir suçlu olduğu ve zaten başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı.

0: Bir sporcunun iyi niyetini ve hayallerini çalan şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
1: Suç duyurusunda bulunurken WhatsApp konuşmalarının ses kayıtları, dekontlar, yazışmalar, bunların hepsini de ben zaten savcılığa suç duyurusunda beyan ettim. Ya ben bu şahsın ceza almasını istiyorum.
2: 51. eyalet tartışmalarından sonra biraz durulmuştu Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri. Fakat ticaret anlaşmaları aksayınca Donald Trump çok sinirlenmişti. Hatta Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü olarak değiştireceğini söylemişti. Öyle de yaptı. Yani Google üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeyseniz eğer, haritalar uygulamasında Ontario Gölü Amerikan Gölü olarak çıkıyor. Ama eğer Kanada'daysanız hala o gölün adı orijinali. Ontario Gölü olarak çıkıyor.
3: Bu kararname ile Ontario Gölü'nün adını derhal geçerli olmak üzere Amerika Gölü olarak değiştiriyoruz.
4: Kanada'ya kızdı, faturayı göle kesti.
3: Kanada'yı karşılıksız savunuyoruz. Hiçbir şey almıyoruz. Bize Kanada'yı savunmamız için para ödemiyorlar. Ama biz Kanada'yı savunuyoruz.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yaptığı misinlemeye Google'dan da destek geldi. Trump'ın ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmesi üzerine teknoloji devi Google'da söz konusu gölün adını güncelledi. Şirketten yapılan açıklamada Google haritaların ABD'deki versiyonunda gölün Amerika Gölü şeklinde isimlendirileceği belirtildi. Kanada'daki kullanıcılar için Ontario Gölü olarak kalmaya devam edeceği ifade edilirken bu iki ülke dışındaki kullanıcılarınsa haritada her iki ismi göreceği bildirildi. Google'ın bu hamlesi Trump'ın talimatı doğrultusunda Amerika Körfezi olarak değiştirilen Meksika Körfezi'ni anımsattı.
3: Bir körfezimiz var, bir gölümüz var. Şimdi ihtiyacımız olan şey bir okyanus. Belki de Atlantik veya Pasifik'in adını değiştirmemiz gerekecek.
2: Ve Türk savunma sanayi şirketleri çok önemli bir listede yer aldı. Defense News'un top 100 şirketi arasında 5 Türk şirketi de var. Aselsan var, Arka var, Makine Kimya Endüstrisi var, Roketsan var. Şimdi bu şirketlerin yer aldığı bu liste her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak oluşturuluyor. Aselsan Türk şirketler arasında en üst sıradaki yerini koruyor. 43. basamaktan 40. sıraya yükselmiş durumda bu listeye göre. Türk şirketler arasında bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise Arka Savunma oldu. Listeye ilk kez girdi. Arka 53. sıradan hem de listeye giriş yaptı. Çok güçlü bir giriş yaptı. Roketsan ise 71. sırada geçen yıl 64. sıraya yükseldi. Çok önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Listeye daha üst sıralarda giriş yapan firmaların etkisiyle de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ 47. sıra yerine 48. sırada yer aldı. Makine Kimya Endüstrisi ise 80. sıra yerine 81. sırada Türk savunma sanayini temsil etti işte bu önemli listede. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzon Raylı Sistem temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu Trabzon'un çok önemli noktalarını birbirine bağlayan 16 istasyonlu hattın tamamının 26 dakikada kat edileceğini ve 150 bin kişiye hizmet vereceğini söyledi.
5: Karayollar istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamı sadece 26 dakikada kat edilebilecek. 26 dakikada. Ortalama 80 kilometre saat hızla inşallah işletmiş olacağız burayı. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kent içi ulaşıma yeni soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temel atma töreninde konuştu. Raylı Sistem Hattı projesiyle şehrin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktaları birbirine bağlanacak.
5: Karayolları Şehir Hastanesi, Uzunkum, Avnaker Stadı, Millet Bahçesi olmak üzere bakın tam 4 yerde aynı anda 16 kilometrelik bir projede 4 yerde temel atarak ilk kazmayı inşallah vuruyoruz.
6: Kent içi ulaşımı kolaylaştıracak raylı sistem 16 istasyonda hizmet verecek.
5: Trabzon raylı sistem hattımızın Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları Bölge Müdürlüğümüzden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak bir sistem. Esasında bir metro hattından bahsediyoruz. Şöyle sayacak olursak değerli kardeşlerim, Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Orman İşletme Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere toplam 16 istasyon yer alacak, hizmet edecek.
6: Trabzon'un önemli noktalarını birbirine bağlayacak raylı sistem, çevre dostu teknolojisiyle hava kirliliğini azaltacak şekilde tasarlandı.
5: Trabzon raylı sistem hattımız çevre dostu teknolojisiyle hava kirliliğini azaltacak, karbon salınımını düşürecek, Trabzon'un temiz havasını, yeşilini, mavisini gelecek nesillere de saf bir şekilde inşallah taşımış olacağız.
2: Artık önümüzdeki hafta itibariyle okullar eğitim öğretim hayatına başlıyorlar. Birinci sınıflar, ortaokulların birinci kademeleri, özel okulların neredeyse tamamı artık açılıyor önümüzdeki hafta itibariyle. Enstitü Sosyal tarafından da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yeni eğitim yılına başlarken başlıklı bir panel düzenlendi. O panelde öğrencilerin dil gelişimi, sosyal duygusal iyi oluş halleri ve okul iklimi ele alındı.
7: Okullarda oyunları yaygınlaştırmak, birlikte oyun kurmayı yaygınlaştırmak, onu okul ikliminde hissedebiliyorsak eğer o iklim gerçekten o okulda bir kültür, bir iklim oluşturulmuş demektir.
4: Yeni eğitim yılında hedef güvenli, adil ve aidiyet duygusunun güçlü olduğu okul iklimi. Enstitü Sosyal tarafından yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yeni eğitim yılına başlarken başlıklı panel düzenlendi. Panelde öğrencilerin din ve sosyal duygusal gelişimiyle okul ikliminin eğitimdeki rolü ele alındı.
8: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Enstitü Sosyal'in yeni eğitim yılına başlarken adlı panelinde çocukların akademik başarısını etkileyen önemli başlıklar uzman isimlerin katılımıyla masaya yatırıldı.
4: Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, sağlıklı bir okul ikliminin güven, aidiyet ve adalet duygusu üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.
7: Yani okul iklimi aslında okulun ruhu diyebiliriz. Şu anda pek çok aslında eğitimde yaşadığımız sıkıntının temelinde aidiyet sorunları var çocuklarımızın. Aidiyetin oluştuğu yerde merak duygusu da gelişmeye başlıyor. Sebat dediğimiz çocukların aslında bir şeyde ısrarla çaba göstermesi, çaba sergilemesi de gerçekleşebiliyor.
4: Panelin bir diğer başlığı ise çocukların dil gelişimiydi. Dil bilimci doçent doktor Mehmet Gürlek, erken yaşlarda kazanılan dil becerilerinin çocuğun hem akademik başarısının hem de sosyal yaşamının temelini oluşturduğunu belirtti.
9: Çitayı düşünün, 100 kilometre hızla pençesini sallar, sonra belgesellerde görürsünüz, dilini çıkartır ve vücudu soğutur. Mükemmel bir mekanizma. Ama 3 yaşındaki bir çocuğun en gelişmiş yeteneği bilişsel yeteneği dildir ve dil hiçbir şekilde bir çocuğun en küçük bir çaba sarf etmeden doğal olarak edindiği mükemmel bir sistemdir.
4: Davranış bilimci Profesör Şule Alansa sosyal duygusal becerilere dikkat çekti.
10: Sosyal olarak gelişmesi için çocuğun sosyal ortama koymamız gerekiyor. Çocuklarımızın sosyalleşmesine izin vermemiz gerekiyor. Bir çocuğun bilişsel olarak gelişmesi için yapmamız gereken en önemli şey o çocuğun sosyalleşmesine izin vermek. Bunun için de hemen aklınıza gelecektir. Aletlerden uzak tutmak, medyadan uzak tutmak. Ama aynı zamanda sessiz evlerimizden artık vazgeçmemiz. Yani annenin babanın bunlardan uzak durması.
4: Panelde ortaya çıkan ortak vurguysa netti. Dil becerileri, sosyal duygusal gelişim ve okul iklimi birbirinden bağımsız değil. Öğrencinin kendini güvende, değerli ve okula ait hissettiği bir ortamın sağlıklı ve kalıcı öğrenmenin temel şartlarından biri olduğunun altı çizildi.
2: Kastamonu'da Çeşme'den su içen kızıl bir geyik görüntülendi fotokopanla. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Doğal zenginliklerinden biri Kastamonu'nun Ilgaz Dağı. Yaban hayatı geliştirme sahası burası. Yaban hayatının tüm ihtişamına ev sahipliği yapılıyor. Bölgedeki fotokopanlara yansıyan bir kızıl geyiği sizlerle de paylaşmak istedik. Ormanların en etkileyici sakinlerinden biri kızıl geyikler. İşte bu zarif duruşu ve güçlü yapısıyla bölgedeki biyolojik çeşitliliğin bir simgesi. Ankara'da da ilginç bir olay yaşanıyor. Şöyle ki protokol yoluna eşek çıkıyor. Yedemine çekiliyor eşek. Sahibine de 1246 lira ceza kesiliyor. Sahibi cezayı ödüyor. Eşeğine kavuşuyor. Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolan bir eşek. Vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerince bulundu ve çekici 7 Emin otoparkına götürüldü. Eşeğin yerini sosyal medyada gördüğü video sayesinde öğreniyor sahibi de ve sahibine 1246 lira ceza kesiliyor. Sahibi bu cezayı ödüyor ve işte eşeğine böyle kavuşuyor. Eşeğin çekiciyle taşıdığı anlarda az evvel ekranlarınızdaydı. Kara büküten bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Otomobilin motoruna yavru kedi girmiş. Telefondan açılan anne kedi sesiyle de kedi kurtarılıyor. Görüntüler Safranbolu ilçesinden. Otomobilin motor kısmına genelde kışın olur ama bu mevsimde de olmuş. Kedi girmiş, yavru bir kedi. Bunda geç fark ediyor araç sahipleri. Yavru kediyi çıkarmak için uğraşıyorlar uzun süre fakat çıkartamıyorlar. Orada bulunduğu yerden ancak kendi isterse çıkar o yavru kedi. İtfaiye ekiplerine haber veriyorlar. Ekipler motor kısmına giren yavru kediyi çıkarmak için çalışıyorlar. Sonuç alamayınca da farklı bir yöntem deniyorlar. Cep telefonundan bir anne kedi sesi açıyor itfaiye ekipleri. Ve yavru kedinin de gerçekten de o sese doğru hareket etmesini sağlıyorlar. Böylelikle de yavru kediyi kurtarıyorlar. Ve dünyanın pek çok kısmına göre hala dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi Messi. Milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
11: Futbol tarihinin en özel hikayelerinden biri daha sona erdi. Lionel Messi sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla Arjantin milli takımından emekli olduğunu açıkladı. 39 yaşındaki yıldız mavi beyazlı formaya şu sözlerle veda etti. Bu içimi acıtan ama bunun doğru an olduğunu anlıyorum. Sadece her şeyi kazandığımız dönemlerde değil, öncesinde de her şeyimi verdim. Size mutluluk getirmek ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için. Milli takımın bir parçası olmayı sevdim ve her zaman seveceğim. Elimden gelen her şeyi verdim ve verecek başka bir şeyim kalmadı. Ayrıca burada olmayı hak eden harika genç oyuncular da geliyor. 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Arjantin Yıldız açıklamasında bu sözleri 21 Temmuz tarihinde Dünya Kupası finalinden 2 gün sonra kaleme aldığını ancak babasının vefatı sonrası kararını netleştirdiğini ifade etti. Lionel Messi milli takım formasıyla 207 resmi maça çıktı ve 125 gol atıp 68 asist yaptı. Yetenekli 10 numara efsane çubuklu formayla 2 Copa Amerika bir de Dünya Kupası kazandı.
2: Ve böylelikle Ajans Akşam'a doğru burada noktalıyoruz. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle inşallah. Herkese iyi akşamlar.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 19 trilyon 869 milyar 747 milyon liraya ulaştı. Büyümeye en güçlü katkı tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
11: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.

0: Deli.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir reklam.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: İran'ın fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemleri aşamadığını söyledi. Ardından Tahran'ı tehdit etti. Diyor ki yanıtımız çok sert olacak.
3: İran başarısız bir millet. Ama bu onları tokatlamayacağımız anlamına gelmiyor. Ne olacağını göreceğiz.
4: İran'ın saldırısına sert karşılık vereceğiz dedi. Tahran'a tehditleri sıraladı. Başta Orta Doğu olmak üzere dünya haftalar sonra yeniden başlayan ABD-İran çatışması nedeniyle diken üstünde.
3: Kimse bize saldırmayacak. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü zekiler.
4: ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği bombardımanın ardından İran'da Ürdün'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Balistik füzelerle yapılan saldırı sonrası Fox News'e konuşan ABD Başkanı Trump, füzelerden biri hariç tamamının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini söyledi. Müdahale edilmeyen füzenin ise önemli bir yeri vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiğini öne sürdü. İran'ı yeni saldırılarla da tehdit eden Trump, onları sert vuracağız, bir yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı o açıklamalardan kısa süre sonra da Tahran'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. İran rejimi resmen başarısız olmuş bir yönetimdir dedi.
3: Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, para birimleri yok, askerlerine ve polislerine maaş ödeyemiyorlar. Enflasyon %300'de ve liderlikleri tamamen karmaşa içinde. Ülkeyi düzgün bir şekilde temsil edemiyorlar.
4: Trump, Tahran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılardan sonra da İran'ın petrol merkezi olan Hark Adası'nın yerle bir edildiği bir yapay zeka videosu paylaşmıştı.
2: Bu saldırılardan sonra dünyada piyasalar allak bullak. Petrol tekrar 90 dolarların üzerine çıkmaya başladı. Brent petrol bir ara 80'in bile altına inmişti biliyorsunuz. Altın fiyatları uluslararası piyasada 4400 doların üzerine 4500'e kadar çıkmıştı. 4500 dolarlara kadar ama an itibariyle 4373 dolarlara kadar indi. Ve içeride de gram altından bahsediyoruz. 7000'lere kadar ulaşmıştı. Bugün %1.80 düştü ki kaç gündür düşüyor bu saldırılardan sonra düşmeye başladı. 6776 lira. Çeyrek altın 11.081 liradan işlem görüyor an itibariyle. Bu saldırılar sonrasında tüm dünyada ekonomide bir teyakkuz hali hakim. Peki ne bekliyoruz altını bu saatten sonra? 4400 kritik barajında altına indi. Aşağı doğru bir iniş devam edecek mi yoksa yukarı doğru bir ivmelenme bekler miyiz yakında? Haberimizi izleyelim.
5: 7.000-7.500 lira aralığındaydı. Şimdi 6.500-7.000 lira aralığından tekrar geriledi.
6: Altında rüzgar tersine döndü. Yeniden düşüş başladı.
5: Ağustos ayında %12 değer kazanmıştı. Bir aylık bir yükseliş serisi vardı. Ağustos ayında 688 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın. Yani 688 dolar bir yükseliş oldu burada.
6: Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından ons altın düşüş trendine girdi.
5: Ons altındaki kar satışlarının bugün de devam etmesini bekliyoruz. Şu anda uluslararası piyasalarda 4378 dolar seviyesinde 4350 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram altın tarafında 7229 lira seviyesi görüldü Ağustos ayında geçen hafta ve ons altındaki geri çekilmeyle birlikte burada da negatif ayrışma görüyoruz. Şu anda kapalı çarşı piyasasında 6750 lira gram altın TL fiyatı. 7000-7500 lira aralığındaydı. Şimdi 6500-7000 lira aralığından tekrar geriledi. Tabii bu kar satışlarıyla birlikte gram altında 6500 lira seviyesini destek seviyesi olarak yine takip etmeye devam edeceğiz.
7: Altın fiyatları Haziran ayında 5950 liraya kadar gerilemişti. Uzmanlara göre bu kötü dönem geride kaldı. Yılın son çeyreğinde ise güvenli liman altında artış beklentisi var.
5: Şimdi 6500-7000 lira aralığında dinlenen bir gram altın görebiliriz. Ons altın tarafında 4350-4650 dolar aralığını görebiliriz.
6: Finans analisti istenmemiş gümüş konusunda da uyardı.
5: Gümüş 2025 yılında şampiyondu. Gramında %200, ons tarafta %150 bir getiri sağladı. Ama 2026 yılı şampiyon olması zor. Evet, gümüş tarafında yeni yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor ama seneye, bu yıl değil.
2: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanlığı

0: Zirvesinde açıklamalarda bulundu. Gündeminde iklim değişikliğiyle mücadele, Mekke Anlaşması ve İsrail'in saldırgan politikaları vardı. İsrail saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini vurguladı. İkili temaslarda da bulunan Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la görüştü.
1: Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'daydı. Zirve kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından kapıda karşılandı. Daha sonra liderlerle bir araya gelen Erdoğan, aile fotoğrafına katıldı. Toplantıya geçildiğinde gündeminde kritik başlıklar vardı. Çok kutuplu dünya mimarisinde teşkilatın kritik rolde olacağına dikkat çekti.
1: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
2: Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi Erdoğan. Dünya barışında rol oynayacağını ifade etti.
1: Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
2: Gazze'yi de unutmadı. İsrail saldırganlığının getirdiği olumsuzluklara vurgu yaptı.
1: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
2: İklim değişikliğinin getirdiği risklere de vurgu yaparak Antalya'da yapılacak COP31 zirvesine liderleri davet etti.
1: Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz.
2: Devlet liderleriyle ikili görüşmeler de yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının önemine vurgu yaptı. İki devlet, tek millet anlayışına işaret etti. Ermenistan'la barışa katkı sunmaya devam edileceğini söyledi. Ardından ev sahibi ülke Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la bir araya geldi. İki ülke ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te temasları devam etti. Fotoğrafta da görüyorsunuz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Hemen bizler de Bişkek'e gidelim. Mert Hacıalioğlu bizi bekliyor. Başkan Erdoğan programını ve temaslarını aktaracak bize. Mert, dinleyelim seni.
3: Teşekkürler Hikmet Öztürk. Özellikle Başkan Erdoğan'ın iki görüşmesini o haberimizde izledik. Daha sonra ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. 1 saat 25 dakika süren önemli bir görüşmeydi. Bu görüşme öncesi kameralar karşısında geçen iki lider aslında açıklamalarda bulundu. Hem ülkeler arası ilişkilere değindiler, hem turizm noktasındaki gelişmelere değindiler. 7 milyona yakın Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getirmişti Vladimir Putin. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu hususa değindi yine kendi konuşmasında. Öte yandan Akkuyu Nükleer Santrali'nin bilindiği üzere birinci fazı aslında hayata geçirilecek bu yıl içerisinde. Bu hususa ilişkinde tabii ki birinci reaktör hizmete alınacak. Başkan Erdoğan da buna değindi. Bu yıl içerisinde bunu tamamlayarak önümüzdeki süreçte Rusya ile ortaklıklarımız benzer bir şekilde nükleer alanda sürecek dedi. Buradan da aslında siz sonucu çıkar. Özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop'ta ve Trakya bölgesinde bilindiği üzere iki nükleer santral daha hayata geçireceğiz demişti. Bunun mesajını da aslında o notlarda net bir şekilde gördük. Daha sonra ülkeler arası ilişkiler ve iyi niyet temennilerini dinledik. Akabinde ise kapalı toplantıya geçildi. 1 saat 25 dakika sürdü. Bu toplantıda kuşkusuz Ukrayna-Rusya savaşı ve bu savaşın sonlandırılmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Öte yandan Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği ve Karadeniz'deki riskler gibi birçok konu başlığı ele alındı. Bu görüşmenin bitmesiyle birlikte de Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manas Havalimanı'na doğru hareket etti. Uçağı da dakikalar önce harekete geçmiş durumda, yani Ankara'ya doğru.

0: Feribot faciasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Şu an geminin batığına ulaşmak ilk odağımız açıklamasını yaptı.
1: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cisimin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde.
0: Girne'deki gemi faciasında gözler yetkililerden yapılacak açıklamada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman da kayıp yakınlarıyla buluştu. Onlara arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
1: Deniz yüzeyindeki çalışma da aynı şekilde hiç aralıksız devam ediyor. Yani burada deniz yüzeyindeki çalışma bırakıldı ve bu çalışmaya geçildi diye bir şey yok. Eş zamanlı olarak ikisi de devam ediyor ve edecek.
0: Erhürman, can kaybı ve kayıpların sayıları konusunda herhangi bir şüphe olmadığını söyledi.
2: Rakamlar konusunda da bir şüphe yoktur. 20 insanımıza ulaşabilmiş değiliz.
0: Erhürman, arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Operasyonun hassas bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.
2: Robotik yetenekleri olan aleti denizin altına o derinliğe indirmek için çok dikkatli indirmek gerekiyor. Onu şimdiden söylemiş olayım ki zamansal olarak beklentinizi netleştirin.
3: Girne açıklarında yaşanan feribot faciasından geriye acı hikayeler kaldı. Faciada hayatını kaybedenler memleketlerine son yolculuklarına uğurlanıyor. Kazadan yaralı kurtulanlar da yaşadıkları korkulu olanları anlattı.
0: Kıbrıs'tan Mersin'e feribot yolculuğu faciaya dönüştü. Girne açıklarında alabora olan feribottan yaralı kurtulan Seyhan Kahveci, kardeşi Reyhan Verim'i kaybetti. Kahveci dehşet anlarını anlattı.
4: O arada kapılar kapınca basınçla o dalga patlattı camları. Bizi aldı, dışarı attı, suya attı. Biz o can haliyle o suların içinden aldık. Nasıl takacağımı bile bilmiyorum. Bacım gidiyor. Simitli çıkmış. Bacım gidiyor, ne yapayım dedim. Kurtaramadım onu, engel olamadım. Devletimiz var ya, Allah razı olsun. Dört dörtlük oteller ayarlandı. Giysiler ayarlandı. Yemeklerimiz, her şeyimizi dört dörtlük. Gerçek söylüyorum, konsoloslukta ilgi, alaka, uçak süreci, bizim gelmemiz havalimanına, her şeyi Allah için dört dörtlük.
0: Girne açıklarında batan feribot yolcular için ölüm kalım mücadelesine dönüştü.
5: Anlatılmıyor abi. Yani orada olmak, yaşamak, insanların birbirini itmesi, Allah devletimize zeval vermesin. Orada devletimizin büyüklüğünü çok güzel şekilde gördük.
0: Hayatını kaybedenlerden biri Gaziantep'li emlakçı Nihat Balyemez'di. 56 yaşındaki Balyemez 3 çocuk babasıydı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs'tan Mersin'e dönüş yolculuğu Hüseyin Özdemir için de son yolculuk oldu. Özdemir faciada hayatını kaybedenler arasındaydı. Cenazesi memleketi Mersin'e getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in iki kızı ve damadı kazadan yaralı kurtuldu. Eşi Şerif Özdemir ise hala kayıp olarak aranıyor. Faciada hayatını kaybedenlerden biri de 14 yaşındaki Nisa Törer. Törer, memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Malatyalı Gülcan Gürel'in de cansız bedenine ulaşıldı. Facia sırasında kızını kurtarmak için büyük bir fedakarlık yaptı. İddiaya göre Gürel, üzerindeki can yeleğini kızına giydirdi. Kızı hayatta kaldı ama kendisi denizde kayboldu. Arama çalışmalarında Gürel'in cansız bedenine ulaşıldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.
6: Kimse bu parayı konuşmuyor zaten. Yolsuzluğu da konuşmuyor. Parayı alan kim? CHP'li. Parayı veren kim? CHP'li.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 13

0: şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Tutuklanan 9 kişiyle ilgili karar çıktı. Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken hakkında tahliye kararı verildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı. Kurultaya ilişkin mahkemeden mutlak putlan kararı çıkmıştı. Kararla birlikte Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP genel başkanı olmuştu.
1: Antalya'daki fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken iddialar dosyaya girdi. 11 kadının iş vaadiyle Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bazılarının daha sonra belediyede işe alındığı öne sürüldü.
0: Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturmasında dikkat çeken iddialar gündemde. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki dosyalarda fuhuş ve kadın ticareti iddiaları da daha önce gündeme gelmişti. Böcek ise hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Yürütülen fuhuş soruşturmasında yeni tespitler ortaya çıktı. 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği öne sürüldü. Bu kadınların büyük bölümünün daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde işe alındığı iddia edildi. Soruşturma dosyasında Böcek hakkında daha ağır iddialarında yer aldığı öğrenildi. Söz konusu iddialara ilişkin çok sayıda mağdur beyanının da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. İddiaların tamamı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı.
1: İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'ın 4 yıl sonra cinayete kurban gitti ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
2: Hastaneden çıktı, bir daha haber alınamadı. 4 yıldır aranan genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı.
3: Bakın bu pencerenin içerisindeki salonda cinayete kurban gittiği belirtiliyor.
2: 2022'de 17 yaşında olan Zeynep Yıldırım İstanbul'daki bir hastanede tedavi görüyordu. Ancak izinsiz bir şekilde ayrıldı. O günden sonra da bir daha haber alınamadı. Dosyayı yeniden açan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Zeynep Yıldırım'ın izini sürdü. Telefon kayıtları ve sinyalleri incelendi.
3: Zeynep Yıldırım'ın tam olarak nerede olduğu, Fethi Dağlı ile mi beraber olduğu ve nasıl bir durumda olduğuna dair çeşitli belirsizlikler vardı. Bunların üzerine gidildi ve Fethi Dağlı'nın bulunduğu evde olduğu ortaya çıktı. 2024 yılında da başka bir kadına dair cinayetten dolayı şu an halihazırda hapishanede bulunan Fethi Dağlı bu cinayeti de itiraf etti.
2: Son sinyalin Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce irtibatta olduğu kişinin Esenyurt'taki evinden geldiği tespit edildi.
3: Alsay Şube ekipleri burada an be an her şeyi taradı, aradı ve o cinayetin de itirafıyla birlikte Fethi Dağlı tarafından itirafıyla birlikte olayın an be an nasıl geliştiğini takip ettiler.
2: Soruşturmayı derinleştiren polis genç kızın 4 Ekim'de 10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirledi.
3: İşte Zeynep Yıldırım hemen arkamızdaki evin salonunda katledildi ve o salona katledildikten hemen sonra yan tarafta bulunan yatak odasına getirildi. Yatak odasından dışarıya çıkartıldı ve ardından da eskiden kömürlük olarak kullanılan işte tam da bu noktanın altına gömüldü.
2: Şüpheli FD'nin ise 2024 yılında kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Katilin Yıldırım'dan sonra Erbar Razi'ye Asar'ı öldürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 30'a yükseldi.

0: Dalgıç polisin ardından bir şüpheli daha tutuklandı. Türkiye 6 yıldır Gülistan Doku nerede sorusuna yanıt arıyor. Soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5. dalga operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edilmiş, dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmıştı.
1: Gülistan Doku cinayetini tüm yönleriyle aydınlatmak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak amacıyla soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturmada her geçen gün tutuklu sayısı artıyor.
0: Doku soruşturması kapsamında bir tutuklama daha geldi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri ise cezaevine gönderildi.
1: Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 5. operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin Erzurum Adliyesi'ndeki ifade verme işlemleri ise devam ediyor.
0: Tunceli'de 30 kişilik özel ekip yaklaşık 100 kilometrelik alanda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla genç kızın cenazesini arıyor. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmiş. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
2: Her ölüm acıdır. Her ölüm elbette ki çok böyle insana üzüntü verir ama şimdi haberdeki ölümü duyunca böyle yüreğiniz burkulacak. Bir kaza gerçekleşiyor efendim. Bu kazada bir kişi hayatını kaybediyor. Bakın bir sürücü ağaca çarpıyor ve sürücü hayatını kaybediyor. Sürücünün babası da oğlunun vefat haberini alıyor. O da kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor.
0: Oğlunun ölüm haberi babayı da hayattan kopardı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 29 yaşındaki sürücü Asıma Yıldız, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak genç sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba İsmail A. Yıldız da oğlunun ölüm haberine dayanamayarak geçirdiği kalp krizine yenik düştü. Babadan da gelen bu haberle acı ikiye katlandı.
2: Efendim, Kocaeli'de otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren bir sürücü aracında hak mahrumiyeti olduğunu gördü. Yani yapılan araştırmada aracın düşük vergi ödemek amacıyla Türkiye'ye gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğu ortaya çıktı.
0: E-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı. Aldığı aracının ülkeye beyaz eşya olarak sokulduğunu gördü.
3: Kaçak yollarla ülkenin sokulan bir araçtır.
4: Beyaz eşya, yani artık buzdolabı şey olarak, yani bilmiyorum hani çamaşır makinesi ne olarak, geçmiş dönemde böyle işlemler yapmışlar. Bize sen söylenen öyleydi.
0: 2018 yılında Trabzon'dan satın aldığı otomobilinin herhangi bir ceza veya borç durumu olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren Selim Calap, aracının üzerinde hak mahrumiyeti bulunduğunu öğrendi.
4: Şöyle düşünün, karşınızda araba görüyorsunuz ama araba buzdolabı ya da klima. Düşünsenize, ben bu arabayı araba diye almışım ama gümrükte klima gözüküyor, buzdolabı gözüküyor.
5: Araçta hak mahrumiyeti gözüküyor. 2025'in 9. ayında.
0: Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 yılından bu yana devam eden bir dava dosyası olduğunu gören Calap büyük şaşkınlık yaşadı.
4: Tesadüf E-Devlet'e girdikten sonra öğrendim.
0: Aracın şasi numarasında veya donanımında herhangi bir oynama olmadığı, ancak gümrük vergisini düşük ödemek amacıyla Türkiye'ye buzdolabı veya klima gibi beyaz eşya olarak beyan edilip sokulduğu ortaya çıktı. Düzenli olarak vergisini ödediği, muayenesini ve kaskosunu yaptırdığı otomobilini şu an satamayan ve davada müşteki sıfatıyla yer alan Calap yetkililerden yardım bekliyor.
4: Böyle benim gibi mağdur olan 10 bin kişi diye bir duyum aldık. Benim aracım üzerinden de 1000 küsur kişi müşteki olarak gözüküyor. Devletimizden bu işin çözülmesini istiyoruz. Ben aracımdan memnunum. Vergisini ödedim. Muayenesini yaptırdım. Herhangi borcum falan yoktur. Bunun önüne geçirmek için arabayı ekspere soksunlar. Şasi numarasına iyi baktırsınlar.

0: şasamam arasında oynama yoksa aracı yetkili servisten kontrol etsinler. Yetkili serviste eğer ki araç bayi çıkışlıysa sorun yok. Bayi çıkışı değilse artık vergi dairesine araç sahibiyle beraber giderek hak mahrumiyeti olacak mı olmayacak mı? Vergi barışı yapılmış mı yapılmamış mı bunu araştırması lazım.
1: Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirme ile yakalandı. Sürücüye 200 bin lira idari para cezası kesildi.
2: Trafik polislerini gördü, yakalanacağını anlayınca ara sokağa kaçtı. Ancak gökyüzündeki gizli gözü hesaba katmadı. Kırıkkale'de drone destekli denetim yapan ekipler şüpheli bir aracı takibe aldı. Uygulama noktasından kaçan sürücü ara sokağa girdi. Bir süre ilerledikten sonra direksiyondan inen sürücü yan koltuktaki yolcuyla yer değiştirdi. Polisi kandırdığını sanarken yaptığı kurnazlık drone kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Denetimden kaçan sürücü havadan yapılan takip ve yönlendirmeyle çok geçmeden yakalandı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Trafik kazaları sonrası vatandaşı ağlarına düşürerek milyonlarca lira haksız kazanç elde eden fırsatçılara karşı Alo 193 ortak hasar ihbaratı devreye girdi. Yeni düzenlemeyle trafik kazası sonrası sigorta şirketlerini tek tek arama dönemi sona erdi. Sürücüler kaza sonrası hasar süreçlerini artık tek bir kayıt numarası üzerinden takip edebilecek.
2: Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi resmen faaliyete geçti. Hasar fırsatçılarına büyük darbe vuruldu. Yeni dönemle birlikte trafik kazası sonrasındaki tüm ihbarlar tek merkezde toplanacak.
3: Arabalarında var olan hasar miktarının giderilmesinden tutun da değer kaybının oluşturulması, ödenmesine kadar bütün süreçleri bu şekilde takip edebilmiş olacaklar. Kaza tespit tutanağı doldurulma zorunluluğu devam ediyor. Bunu da sigortalarımıza hatırlatmış olalım. Sadece bu ihbar hattı olarak görev yapacak ama kaza tespit tutanağı da doldurmaları gerekecek.
4: Trafik kazası sonrası sigorta işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'de devreye girdi. Sürücüler bundan sonra kaza sonrası trafik sigortalarının çağrı merkezlerini tek tek aramak zorunda kalmayacak.
5: Bence mantıklı olmuş. Çünkü daha evvel bir sigorta kaza falan yaptıysak sigortacıların adına arayan bir sürü üçüncü şahıslar çıkıyordu. Ya bu sefer işlemi yaptırdığımız araç kontrolünü yapan kişiler zor durumda kalıyorlardı. Bize diyorlardı ki işte biz onların yerine sizin hakkınızı savunabiliriz falan diye. Tam da bu olay yani. Olması gereken buydu. İnşallah hayırlısı olsun yani.
3: Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi. Bununla amaçlanan tabii sigortalarımızın, vatandaşlarımızın hasara uğradıkları zaman hasarı tek elden şeffaf ve güvenilir şekilde takip etmesini sağlayan süreçle ilgili detaylı bilgileri alabilecekleri bir sistem olarak önümüze geliyor.
6: 2-3 gün önce bir akrabamın başına geldi aynı olay. Yani hemen ertesi gün devreye yani nasıl buldunuz, nasıl yaptınız arabalar? Yani tabii muhatap olmadık daha doğrusu biz onu. O şekilde kalmış. O zaman mantıklı olabilir.
2: Yeni uygulamanın en kritik hedeflerinden biri de kamuoyunda hasar takipçisi olarak bilinen fırsatçıların engellenmesi.
3: Burada sigortalarımızı dolaylı veya dolaysız şekilde hasarında öncesinde veya hasar bittikten sonra sigortalarımızı arayan illegal yapılar olduğunu biliyoruz. Bu illegal yapıların sigortalarımızı, vatandaşlarımızın mağdur ettikleri zaman dilimlerinde bu Alo 193 hattıyla beraber bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması, ortak hasar ihbar merkezi açılmış oldu.
7: Tabii ki mantıklı yani o şekilde bir uygulama oluşacaksa tabii ki mantıklı.
2: Tazminat süreçleri hızlanacak ve fırsatçı yapıların önüne geçilecek.
1: %93 görme engelli milli halterci Bircan Şimşek kendisini meclis çalışanı olarak tanıtan bir kişi tarafından sözde meclis fonu vaadiyle 800 bin lira dolandırıldı. Şimşek'in şikayetçi olduğu şüphelinin başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
8: %93 görme engelli olan milli halterci Bircan Şimşek yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıldı.
9: Yaklaşık 800 bin liraya yakın ama şu an faizlerle falan biri geçti. 1 milyonu geçti. Evime sürekli haciz geliyor. Bu durumdan çok muzdarabim.
8: Her şey 2 yıl önce sosyal

0: sosyal medyada başladı. Kendisini Ahmet Taner Meral olarak tanıtan Serdar Mey isimli şahıs, milli sporcuyla internet üzerinden iletişim kurdu. Sahte fotoğraflar ve kusursuz bir üslupla genç kadının önce güvenini, ardından sevgisini kazandı. Kendisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştığını söyleyerek koskoca bir yalanın fitilini ateşledi.
1: Üslubu falan o kadar düzgündü ki, yani ben inanmam diyen bile inanırdı. Avrupa projesiyle ilgili bir fon olduğunu söylemişti mecliste. Ben de ona muhabbetimiz ilerlediği için bir evim olsun hayali var falan demiştim. O da bana dedi işte bu fon var dedi. Bana da imkan verildi dedi. Gel beraber girelim dedi. Ben de param yok zaten normalde de. Dedim kredi falan çekersen dedi gir dedi. Neyse ben de tamam kabul ettim.
0: Sporcu ev sahibi olma hayaliyle bankaların yolunu tuttu. Tam 800 bin lira kredi çekip parça parça bu şahsa gönderdi. İlk olarak 20 bin lirayla başlayan ödemeler, kar payı gelecek, biraz daha yatır yalanlarıyla büyüdü de büyüdü. Ancak bir süre sonra o çok güvendiği ses aniden kesildi. Telefonlar kapandı. Gerçeğin peşine düşen talihsiz sporcu hayatının şokunu yaşadı. Kendini meclis çalışanı olarak tanıtan şahsın aslında azılı bir suçta olduğu ve zaten başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı. Belediye sporcunun iyi niyetini ve hayallerini çalan şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
1: Suç duyurusunda bulunurken WhatsApp konuşmalarının ses kayıtları, dekontlar, yazışmalar bunların hepsini de ben zaten savcılığa suç duyurusunda beyan ettim. Ya ben bu şahsın ceza almasını istiyorum.
2: Yargıtay, evin satılması halinde kiracının depozito bedelini kimden isteyeceğine yönelik önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme'nin kararına göre kiracı bu parayı eski ev sahibinden isteyebilecek.
3: Yargıtay, kira sözleşmeleri konusunda önemli bir karar verdi. Dava dosyasına göre Gaziantep'te bir kişi kira süresi bitmeden evin satılması üzerine 300 dolarlık depozitoyu eski ev sahibinden istedi.
4: Bu yerinde bir karar, güzel bir şey yani. Ne ev sahibi mağdur oluyor ne kiracı.
3: Kiracı evin satışı sonrasında kira ödemedi ve depozito bedelinin kiraya sayılmasını istedi.
5: Vallahi iyi bir şey yani. Sorunları çözer hani iyi olur. İnsanlar için iyi olur.
6: Yerinde bir karar.
3: Eski ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan kiracı depozitonun iadesi için icra takibi başlattı.
7: Kural olarak bakıldığında artık kira sözleşmesinin tarafı yeni malik. Ama depozitolarda orada istisnai bir durum var.
3: Dosya bir süre sonra Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Yerel mahkeme kiracının talebini, yeni ev sahibinin sözleşmenin tarafı haline geldiğini ve depozito alacağının eski değil yeni ev sahibinden istenmesi gerektiğine hükmederek geri çevirdi.
8: Kirada oturan insanlar için yararlı bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.
3: Yargıtay 3. Dairesi dosyanın bütün aşamalarını irdeledi ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
7: Depozitoyu kim teslim aldıysa onun iade etmesi gerekiyor. Ama yeni maliye bu sorumluluk otomatik olarak geçmiyor. Her ne kadar eski malik ben evimi sattım, devrettim, haklarıyla, borçlarıyla bütün her şeyden kurtuldum diyerek bu sorumluluktan kaçamaz.
3: Yargıtay'a göre eski ev sahibi kiracıdan aldığı depozitoyu yeni ev sahibine devrettiğini kanıtlamak zorunda. Eğer depozitonun yeni kiracıya devredildiği ispatlanamazsa kiracının depozitosunu geri ödeme sorumluluğu eski ev sahibinde kalacak.
7: Aldığı depozitoyu yeni maliye gönderdiğini, dekont, bir ödeme belgesi, bir makbuz, bunun gibi bir evrakla ispatlayamazsa kiracısına eski malik depozitosunu iade etmek zorunda.
3: Yargıtay'ın bu kararına göre ev sahibinin evini satması durumunda depozitoyu yeni ev sahibine vermesi gerekecek. Evi satan bunu belgeyle ispat edemezse kiracılar depozitoyu eski ev sahibinden isteyebilecek.
2: Efendim, teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Şimdi İHA'lar SİHA'lar derken Türkiye bu konuda çok önemli adımlar atmışken ve hatta bu konuda öncü olmuşken artık geldiği teknolojiyle bu sefer insansız kargo uçaklarında bu adım atılabilir mi sorusu akıllarda.
3: Türkiye gelecekte insansız kargo uçaklarında da öncü olacak.
9: Bizim mühendislerimizin veya şirketlerimizin bunları yapmak noktasında bir eksikliği ya da

0: eksikliği yok, kabiliyet fazlasıyla var.
1: İnsansız sistemler ağırlıklı olarak askeri alanda kendine yer bulsa da bir süre sonra sivil hizmetlerde bu teknolojilerin daha sık kullanıldığına şahit olunacak. Bu noktada üzerinde en çok tartışılan konulardan biri de şoförsüz arabaların ardından pilotsuz uçakların ne kadar mümkün olduğu.
0: Şimdi malumunuz Türkiye'nin insansız sistemler özelinde özellikle havacılık alanında dünyanın artık önde gelen ülkesi diyebiliriz rahatlıkla. Özellikle insansız hava araçları, İHA'lar dahil olmak üzere işte pazarın %65'i 70'i Türkiye'nin sattığı ürünlerden oluşuyor.
2: Uzmanlar insansız sistemler konusunda Ankara'nın elinin bir hayli güçlü ve dolu olduğunu söylüyor. Askeri amaçta geliştirilen insansız hava, kara ve deniz araçlarının sivil kullanımı için de Türk mühendislerin hızlı bir şekilde yol alabileceğini işaret ediliyor.
1: Öngörülen projelerden biri de insansız kargo uçakları.
0: Türkiye'nin altyapısı buna çok müsait. Hem sıfırdan insansız kargo araçları yapmak noktasında hem de elimizdeki bazı uçakları aviyonik sistemlerle insansız çevirmek noktasında bizim altyapı kabiliyetlerimiz var. Bunları da ilerleyen yıllarda göreceğimizi düşünüyorum.
1: Ancak savunma sanayi uzmanları özellikle sivil havacılık kurallarının insansız sistemlere yeşil ışık yakmasının da kolay olmayabileceğine dikkat çekiyor.
0: Malumunuz havacılar bunlardan bahsederken havacılığın kuralları kanla yazılmıştır derler. Havacılıkta özellikle sivil alanda herhangi bir faaliyette bulunacağınız zaman bunun ulusal ve uluslararası alanda sivil havacılık otoriteleri tarafından sertifiye edilmesi gerekiyor. Burada işte sivil insanlı uçaklarla insansız kargo uçakları hangi şartlarda nasıl havada birlikte görev yapacaklar ya da işte faaliyet yürütecekler, bunlara bakmak lazım. Biraz zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum ama bizim burada mühendislik veya kabiliyet açısından bir eksiğimiz yok.
3: Efendim, ilginç bir haber. Ankara'nın Altındağ ilçesinde sıra dışı bir olay yaşandı. Bu eşek efendim polislerin eşliğinde bir çekiciyle YDM'nin deposuna götürüldü. Çünkü kaçmış efendim, sahibinden kaçmış, kaybolmuş ve gördüğünüz üzere işte Esenboğa Havalimanı'yla Ankara şehir merkezi birbirine bağlayan o protokol yolu denilen yola kadar çıkmış. Trafikte de tehlike arz ediyor dolayısıyla. Ekipler yakalıyorlar eşeği, bir çekiciyle YDM'nin deposuna götürüyorlar. Sahibi sosyal medyadan görmüş de sonrasında eşeğine kavuşmuş.
4: Arkadaş bana gece saat 2'de mesaj attı, eşeğini buldum diyen.
1: Ankara'da film gibi bir olay yaşandı. Kaybolan ve protokol yoluna çıkan eşek YDM'ine çekildi.
4: Nereden buldun dedim, gelim alayım. Yok dedi, YDM'in otoparkında. İnanmadım.
1: Sosyal medyada gördüğü video sayesinde eşeğinin yerini öğrenen Orhan Figan olay anını anlattı.
4: Bana sosyal medyada bulduğunu söyledi. Linki attı, ben linke tıkladım. Baktım ki vatandaşın birisi bulmuş protokol yolunda eşeği. Bulduktan sonra 112'yi aramış. 112'den de polis arkadaşlar sağ olsun gelmişler. Bir araç yükler, kimseye ulaşamayınca, kimin olduğunu bilmeyince direktmen çekiciyi aramışlar, çekici çağırmışlar. Bir normal araçmış gibi çekiciye yüklemişler sağ olsun. Sıkı da bağlamışlar, hiçbir zarar vermeden götürüp YDM'in otoparkına indirmişler.
1: YDM'in otoparkına giden Figan, polis ekiplerinin eşeğe iyi baktığını söyledi. Cezasını ödeyen Figan eşeğini teslim aldı.
4: Gel eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım. Tamam dedim, cezasını kestiler. Fişimi de verdiler, eşeğimi de sağ olsun bana teslim ettiler.
1: Eşeğin sürüden ayrılma nedeninin yavrusunu aramak olduğunu ifade eden Figan 1246 lira ceza ödediğini söyledi.
4: Basadar yeteri kadar büyümüş diye benim başka bir sürü var. O sürüye kattım, götürdüm ki bu eşek kilo alsın. O da yavrusunu bulmak için gitmiş. Yoksa normalde hayatta bu kesinlikle davarı bırakmaz. Davar eşeği bulmak da zor. O yüzden kaçmış, sağ olsun 7 otoparkına götürmüşler. Ben de oradan 1246 TL ceza miktarını ödedim, eşeğimi teslim aldım.
3: Efendim, 5 aylık hasret bitti. Av yasağının ardından ilk ağlar atıldı. Balıkçılar vira bismillah diyerek denize açıldı.
1: Yasak sona erdi, ekmeğini denizden çıkaranlar gece yarısı vira bismillah dedi. Yeni sezonda tezgahlar yine derya kuzularıyla şenlendi. 5 ay sonra ağlar yeniden denizde buluştu. Balık sezonu başladı. Sen ne güzel bir şansın sana nasıl...

0: Denizlerde av yasağı sona erdi. Vira bismillah diyen tekneler denize açıldı. Denizden bolca palamut, istavrit ve mezgit tezgahlarda yerini almış durumda.
1: Barbun var, istavrit var. Balık çeşitlerimiz bol yani.
2: Neden de?
1: Evet, evet. İnşallah hayırlı uğurlu olur, vatandaşa yer.
0: Tekneler açıldı, tezgahlar şenlendi. Tezgahlar palamutlarla doldu, taştı. Bölgede yaklaşık 600 gram gelen palamutun tanesi 150 lira.
3: Biliyorsunuz geçen sene bol miktarda hamsi satmıştık. Vatandaş bol bol hamsi yemişti. Ama palamut yiyememişti. Bir önceki sene çok bol yemişti. Bu sezonda o sezon, bu sene palamutu bol miktarda vatandaş yiyecek.
4: Tezgahlarda bol miktarda palamut görülmesi de sezonun bereketli geçeceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.
5: Bu sene palamut bol. Bu sene millet inşallah palamuta doyacak.
2: Ne geldi akşam teknelerden?
5: Akşam teknelerden palamut geldi, istavrit geldi, mezgit geldi, barbun geldi. Bu sene her şey bol. Ama en çok da palamut var.
6: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışması, gayrimenkul sektörü temsilcileri ve tüketici derneklerince olumlu karşılandı. Sektör temsilcileri bu sayede kayıt dışı kira gelirleriyle mücadele edileceğini belirterek kira uyuşmazlıklarının da önüne geçileceğini ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
11: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam. A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işiniz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
13: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haber Radyo canlı yayın.
6: Yönelik yeni askeri operasyon başlattı. CENTCOM Amerikan kuvvetlerinin bugün Washington saatiyle 12'den itibaren İran'daki devrim muhafızları hedeflerini vurmaya başladığını resmen açıklamış oldu. İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Keşm, Çabahar ve Konrak çevresinde

0: Patlama haberleri geliyor. Ancak CENTCOM henüz vurulan hedeflerin tam listesini açıklamadı. Hikmet, çok büyük ihtimalle saldırılar devam ediyor. Çünkü Washington DC saatiyle yaklaşık 45 dakika önce, yani saat 12 itibariyle bu açıklama gelmiş vaziyette. O açıdan gözlerimiz bundan sonraki saatlerde olacak. Hiç şüphesiz Donald Trump bu CENTCOM'un bu açıklamasından sonra herhangi bir açıklama yapar mı? Yani bu operasyonların devam edeceği yönde herhangi bilgi verir mi? Onu henüz bilmiyoruz. Ama günlerden bu yana Donald Trump saldırıların olacağı yönde çok açık ve net ifadeler kullanmıştı diyebiliriz.
1: Evet. İrfan, şimdi seçime bir aydan çok fazla zaman, 1,5 ay falan zaman kaldı. Ekonomi almış başını gitmiş durumda. Donald Trump'a Amerika'daki bugün okuduğum bir araştırma vardı. Destekler %33'e kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla seçimlerde Donald Trump'ın topal örnek olma ihtimali çok yüksek. İşte bunun ucu az edilmeye kadar gidebilir. İşte ekonomi zaten sen anlatıyorsun. Petrol fiyatları aldı başını gidiyor. Bütün bunlara Donald Trump göze alıp devam edebilecek bu savaşa. Ne diyorsun yani, bundan sonrası için yani anlamak çok zor geliyor. Nedir bu konudaki düşüncelerin?
0: Donald Trump tabii çok sıkışmış vaziyette. Öncelikle operasyonlarla, kara operasyonları çok bahsedildi, çok konuşuldu, ancak hep altını çizdim. Donald Trump böyle bir riske giremez demiştim ve giremedi şu ana kadar da. Bundan sonrası için ciddi bir kara operasyonuna girebilir mi? Hiçbir ihtimal vermiyorum, ama bu tip saldırılarının devam edeceği görülüyor. Çünkü ekonomik anlamda da bir taraftan işte Hazine Bakanı Scott Bessent'ın yaptığı açıklamalarla Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapında birçok ülkelerden destek beklediğini açıklamıştı. Donald Trump kendisi de açıklamıştı, ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla en azından bu ülkelerden gelen herhangi bir destek yok İran'a yönelik. Çünkü petrol fiyatları hiç şüphesiz, sen de söylediğin gibi ki her gün benzin fiyatlarına bakıyorum. Şu anda 4 dolardan aşağı herhangi bir fiyat görülmüyor. En düşük oktan 87 oktan. O açıda sadece Amerika'yı vurmadı bu, tüm AB ülkelerini, tüm dünyayı vurdu. O açıdan Donald Trump bir çıkış yolu arıyor. Bir taraftan ekonomik baskıları arttırmaya çalışıyor. İşte öncelikle tabii Çin'e yönelik, Rusya'ya yönelik baskılar olacağından bahsedildi, ancak Çin'e yönelik özellikle de baskılarla ilgili herhangi net bir açıklama gelmedi. Ama Donald Trump bir taraftan ekonomik baskı, bir taraftan da askeri baskı, bu tip ara saldırılarla devam edecek gibi görünüyor, en azından seçimlere kadar gitmek.
1: Evet, İrfan teşekkürler. Yeni bilgiler oldukça da senden bilgiler almaya devam edeceğiz. Kolaylıklar dileyelim sana İrfan. Efendim devam edelim. Şimdi Nepal'e gideceğiz. Nepal'de binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden yürekleri ısıtan bir kurtarma haberi geldi. 6 yaşındaki kız çocuğu 62 saat sonra molozların altından kurtarıldı. 5000'e yakın kişiden haber alınamayan bölgede arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
2: Nepal'i vuran sel felaketinin ardından yürekleri ısıtan bir kurtarma haberi geldi. 6 yaşındaki kız çocuğu felaketin ardından tam 62 saat sonra molozların altından kurtarıldı. Ekipler küçük kızın sesini duyunca çamuru ve molozları elleriyle kazmaya başladı. Uzun süren çalışmanın ardından çocuğa ulaşıldı. Kurtarılan küçük kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ekipler kurtardıkları çocuğa elleriyle yemek yedirdi. Günler süren felaketin ardından bu görüntüler Nepal'de umudun sembolü oldu. Ancak felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal'de can kaybı 1000'i aştı. 5000'e yakın kişidense hala haber alınamıyor. Kayıpların 583'ü yabancı uyruklu. Felaketin merkezindeki Rasuva'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hidroelektrik santrallerinde kayıp işçiler için zamana karşı yarışılıyor. Resmi verilere göre hidroelektrik projelerinde çalışan 639 kişi hala kayıp. Nepal ordusu, mühendisler ve drone operatörleriyle Rasuva Gadi Hidroelektrik Santrali'nin tünelinde arama yaptı. Ekipler tünelin en derin noktasına kadar ilerledi. Termal dronlarla da tarama yapıldı. Ancak tünelde herhangi bir yaşam izine rastlanmadı.
3: Tünelin mühendisiyle birlikte yeri gezdik. Gördüğümüz şey ise tünelin tamamen karanlık olmasıydı. Bu yüzden içeri girecek ekibin güvenliğini sağlamak için önce termal dronlar kullandık.
2: Nepal'de arama kurtarma çalışmaları zorlu arazi ve ağır hava koşullarına rağmen sürüyor.
3: Yol yok. Bu yerlere gitmenin hiçbir yolu yok. Çok zor. Ordu ve güvenlik güçlerinin insanları nasıl kaydırarak kurtardığını gördünüz. Çamurun altında sürünüyorlar.
2: Nepal'in birçok bölgesinde sel ve heyelanlar nedeniyle taş üstünde taş kalmadı. Felaketin ortasında ayakta kalan bir ev yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Çevresindeki ahşap ve zayıf yapılar sel sularına kapılıp sürüklenirken, derin temeller ve dayanıklı betonarme kolonlarla inşa edilen evin ağır hasar almadan ayakta kaldığı görüldü.

0: Efendim, Mersin'de viraj alamayan otomobil kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Virajı alamadığı iş yerine girdi. Görüntüler Mersin'in Erdemli ilçesinde kayda geçti. Hızla gelen bir sürücü virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşısındaki iş yerine girdi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden biri yaralandı. Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. Otomobilin iş yerine girdiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz cuma günü çıkan orman yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Alevlerin huzur evine yaklaştığını gören polisler binaya girerek yaşlıları tahliye etmek için zamanla yarıştı. Yürümekte zorlanan huzur evi sakinlerini sırtlarını taşıyan polislerin o anları kameraya yansıdı.
2: Yangın var, dışarı! Yangın var, dışarı!
1: Alevler huzur evine dayandı. Polisler tahliye için zamanla yarıştı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz hafta cuma günü çıkan orman yangınında alevler huzur evine yaklaşmıştı. Binada kalan yaşlılar için tahliye kararı verildi. Yoğun dumanın sardığı binaya giren polis ekipleri koridorlardaki odaları tek tek kontrol etti. Yaşlıları dışarı çıkarmak için zamanla yarıştı.
2: Yangın var, dışarı! Yangın var, dışarı!
1: Yürümekte zorlananların koluna girdiler. Kendi başına çıkamayanları ise sırtlarında taşıdılar. Yaşlılar tek tek binadan tahliye edildi. O kahramanca mücadele polislerin huzurevi içindeki zamanla yarışı kameralara yansıdı. Ölümle burun buruna gelen yaşlılar alevlerin arasından çıkarılarak araçlara taşındı. Dışarıdaysa tehlikenin boyutu ortadaydı. Alevler huzur evinin bulunduğu bölgeye kadar yaklaşmıştı. Gökyüzü kara dumanla kaplanırken yangının şiddeti böyle görüntülendi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle huzur evindeki yaşlılar güvenli bölgeye tahliye edildi. Polislerin verdiği mücadeleden geriye bu görüntüler kaldı.
0: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
1: Ayırmak isterken kavgaya karıştı. Cebinden çıkardığı bıçakla bir çocuğu yaraladı. Görüntüler Adana'nın Seyhan ilçesinden. İnternet kafede iki çocuk kavga etmeye başladı. Bu sırada oynadığı bilgisayardan kalkan başka bir çocuk tarafları ayırmak istedi ancak o da kavgaya karıştı. Cebinden çıkardığı bıçakla da diğer çocuğu başından yaraladı. Büyüklerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Yaralı çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bu görüntüler Antalya'nın Manavgat ilçesinden. Seyir halindeki araç son anda kavşağa dönmek isteyen otomobili arkadan çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak aşağıya indi. Otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Eskişehir Odun Pazarı'nda hamama giden 71 yaşındaki Nezat Tiryaki'yi küvet içinde hareketsiz görenler durumu işletmeciye bildirdi. İhbar üzerine hamama polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Karabük'te Erol Çoban isimli vatandaş yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya köpeğin düştüğünü gördü. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Engebeli arazi nedeniyle bölgeye araçla ulaşılamadı. İtfaiye ekibi yaklaşık 2 kilometre boyunca merdiveni ellerinde taşıdı. Bölgeye ulaşan ekiplerden bir itfaiye eri kuyuya indi. Mahsur kalan köpek kuyudan çıkarıldı.
3: Ekipleri de aradık, sağ olsunlar gelip kuyudan hayvanı kurtardılar köpeği.
1: Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü bölgenin önemli sulak alanları arasında. Bölgeye gidenlere de doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Tekne turlarına katılanlar eşsiz manzara

0: seçtiğinde gezinti yapıyor. Turların bölge turizmine ve sosyal yaşama katkı sağlaması hedeflenirken, vatandaşlar bitki ve hayvan çeşitliliğini de yakından gözlemleme fırsatı buluyor.
1: New York'un simge noktalarından biri olan Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Elinde birden fazla bıçak bulunan kadın iki kişiyi bıçakladı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
0: New York'un simgelerinden Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı oldu. 7. caddede elinde birden fazla bıçak bulunan bir kadın iki kişiyi bıçakladı. Saldırgan polislerin bıçakları bırak uyarısına uymayarak ekiplere doğru ilerledi. Polisler önce elektroşok cihazı kullandı, ardından da ateş açtı. Saldırgan ve iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayda şüpheli ve saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
2: Üzülerek bildiriyorum ki kurbanlardan biri ve iddia edilen fail hayatını kaybetti. İkinci kurban şu anda hastanede stabil durumda.
0: Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirildi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Pakistan'da test sürüşüne çıkan yerli sürücüsüz araç denemesi fiyaskoyla sonuçlandı. Yolcu koltuğunda oturan gazeteci aracın özelliklerini anlatıyordu. İnternet kesintisi sonucu teknik bir arıza meydana geldi. Trafiğin olmadığı bölgede ilerleyen araç park halindeki polis aracına çarptı. Bu görüntüler ise Endonezya'dan. 60 metre uzunluğundaki bir asma köprünün açılışı yapılıyordu. Aralarında bölge valisinin de olduğu 50 kişi köprüden geçerken yapı birden çöktü. Şans eseri can kaybı yaşanmazken bazı kişiler hafif yaralandı. Köprünün çökme nedeni ise teknik incelemenin ardından netleşecek. Bu kazanın adresi ise ABD'nin Kaliforniya eyaleti. Araç tırın altında kaldı. Ezilen aracın sürücüsü de mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel ekipmanlarla sürücüyü araçtan çıkardı. Neyse ki sürücü kazadan yaralı kurtuldu. Brezilya'nın Florianópolis kentini dolu fırtınası vurdu. İri dolu tanelerinin denize düşme anları kameralara böyle yansıdı. Şiddetli fırtınada en az 700 konutun hasar gördüğü bildirildi. Endonezya'da bulunan Sinabung Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Dev yanardağ 3500 metreye kül püskürttü. Bölgedeki araçlar ve binalar külle kaplandı. Yetkililer daha büyük bir patlamanın meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
1: Efendim, yeni saate gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Önce başlıklarımıza bakalım, sonra detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü görüşmeleri kapsamında Kazakistan'ın Bişkek'te, biliyorsunuz kendisi, ve orada görüşmeleri sürdürüyor. Görüşmelerde Putin'le de bir araya geldi bugün. O görüşme sonrasında kısa bir açıklama var, onu da ekranlarınıza getireceğiz. Aynı zamanda Başkan Erdoğan diğer temasları var, onlar da ekranlarınıza gelecek. TCG Işın Girne'de batan feribotu aramak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Teknolojik olarak çok gelişmiş bir gemiden bahsediyoruz TCG Işın'ın. Aynı zamanda küçük bir denizaltısı var. O küçük denizaltı ile beraber teknede cenazeler olan vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Neler oldu bugün, neler yaşandı, onu da detaylı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden dakikalar öncesinde bir açıklama geldi. İran'a yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Bir saat öncesinde Türkiye saatiyle saat 19'da bu saldırının başladığı bilgisi vardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından onun da detaylarını ekranlarınıza getireceğiz, ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarıyla başlayalım. Başkan Erdoğan, biraz önce de belirttiğimiz gibi, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Gündeminde iklim değişikliği ile mücadele, Mekke Anlaşması ve İsrail'in saldırgan politikaları vardı. İsrail saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini vurguladı.
3: Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'daydı. Zirve kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından kapıda karşılandı. Daha sonra liderlerle bir araya gelen Erdoğan aile fotoğrafına katıldı. Toplantıya geçildiğinde gündeminde kritik başlıklar vardı. Çok kutuplu dünya mimarisinde teşkilatın kritik rolde olacağına dikkat çekti.
1: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
0: Mekke savunma anlaşmasına da değindi Erdoğan. Dünya barışında rol oynayacağını ifade etti.
1: Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
0: Gazze'yi de unutmadı. İsrail saldırganlığının getirdiği olumsuzluklara vurgu yaptı.
1: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
2: Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir araya geldi. 8 aylık bir aranın ardından bir araya gelen Erdoğan ve Putin'in gündemi de oldukça yoğundu. Ortak projeler ve Ukrayna'da devam eden savaş bunlardan en önemlileri olarak öne çıkıyor. Başkan Erdoğan Rusya ile yeni enerji işbirliklerinin sinyalini verdi. Akkuyu nükleer santralinde geri sayımın başladığını da açıkladı Erdoğan. Bişkek'teki görüşmelerde sadece diplomasi değil, renkli sohbetler de yaşandı. Özellikle Azerbaycan lideri Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Türkçe su diyaloğu herkesi güldürdü.
3: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, yeni buluşmamızdan memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz.
4: Değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum.
5: Dünya bu randevuya kilitlendi. Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi damga vurdu. Öncesinde ise saatler sabah 9.30'u gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre merkezine gelişinde ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılandı. İki lider bir süre ayaküstü sohbet etti. Aile fotoğrafı çekiminde objektiflerde liderlerin ilgisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir süre sohbet etti. Aile fotoğrafının ardından liderler yapay zeka, yeni ticaret ağları ve iklim kriziyle mücadeleyi görüşmek için yuvarlak masada buluştu. Ve zirvenin en kritik görüşmesi öncesi Erdoğan'la Putin, Belarus lideri Lukashenko'nun da katıldığı çay sohbetinde bir araya geldi. Zirve öncesi Erdoğan ve Putin kameralar karşısına geçti. Enerjide yeni işbirliği sinyali geldi.
3: Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor. Akkuyu Güç Santrali'nde bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
4: Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz.
5: Ardından iki lider Ukrayna Savaşı'nı bitirecek barış formülleri, Türkiye'nin üstlendiği tarihi arabuluculuk rolü, Karadeniz'in seyri sefer güvenliği ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi ortak projelerin ele alındığı zirveye geçti. Erdoğan Bişkek'te adeta diplomasi rüzgarı estirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian görüşmesinde ise Türkçe su sohbeti dikkat çekti.
6: Gürcü sudan içirsiniz. Biraz Azerbaycan suyundan.
7: Yok, ben Mercupe'den buranın suyundan.
6: Yok, ben getirmişim.
7: Sen getirmişsin.
6: Bu Nakhçıvan sulardı.
7: Onlar olsa özen yaptım. Sen özen yaptırsın. Rica
6: Onlar da adına bakar.
5: Siyasi temasların yanı sıra Bişkek dünya göçebe oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte görkemli açılış törenine katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül

0: patlattı camları. Bizi aldı, dışarı attı, suya attı. Biz o can haliyle o suların içinden aldık. Nasıl takacağımı bile bilmiyorum. Bacım gidiyor, simitli çıkmış. Bacım gidiyor, ne yapayım dedim. Kurtaramadım onu, engel olamadım. Devletimiz var ya, Allah razı olsun. Dört dörtlük oteller ayarlandı, giysiler ayarlandı, yemeklerimiz, her şeyimizi dört dörtlük. Gerçek söylüyorum, konsoloslukta ilgi, alaka, uçak süreci, bizim gelmemiz havalimanına, her şeyi Allah için dört dörtlük.
1: Girne açıklarında batan feribot yolcular için ölüm kalım mücadelesine dönüştü.
2: Anlatılmıyor abi. Yani orada olmak, yaşamak, insanların birbirini itmesi, Allah devletimize zeval vermesin. Orada devletimizin büyüklüğünü çok güzel şekilde gördük.
1: Hayatını kaybedenlerden biri Gaziantep'li emlakçı Nihat Balyemez'di. 56 yaşındaki Balyemez 3 çocuk babasıydı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs'tan Mersin'e dönüş yolculuğu Hüseyin Özdemir için de son yolculuk oldu. Özdemir faciada hayatını kaybedenler arasındaydı. Cenazesi memleketi Mersin'e getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in iki kızı ve damadı kazadan yaralı kurtuldu. Eşi Şerif Özdemir ise hala kayıp olarak aranıyor. Faciada hayatını kaybedenlerden biri de 14 yaşındaki Nisa Törer. Törer, memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Malatyalı Gülcan Gürel'in de cansız bedenine ulaşıldı. Facia sırasında kızını kurtarmak için büyük bir fedakarlık yaptı. İddiaya göre Gürel, üzerindeki can yeleğini kızına giydirdi. Kızı hayatta kaldı ama kendisi denizde kayboldu. Arama çalışmalarında Gürel'in cansız bedenine ulaşıldı.
3: Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 kişiyi bulmak için çalışmalar da devam ediyor. Gözlerse Türkiye'den gelen TCG Işın'da. Derinlik nedeniyle dalgıçların ulaşamadığı bölgeye gelen TCG Işın çalışmalara başladı. A Haber ekibi de çalışmaları yerinde görüntüledi.

0: Girne açıklarındaki gemi faciasında kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk donanmasının en önemli kurtarma gemilerinden TCG Işın devrede.
1: Dün Türkiye'den yola çıkan TCG Işın gemisinin içindeyiz şu anda. Hemen kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'den rica edin. Hem havadan hem denizden arama çalışmaları bu noktada devam ediyor.
0: Kurtarma çalışmaları derinlik nedeniyle gerçekleştirilememiş, dalgıçlar devreye girememişti. Bu nedenle Türkiye'den tamamen yerli ve milli üretim olan Türk donanmasının gururu TCG Işın bölgeye geldi. Nefes kesen çalışmalara hemen başlandı. A Haber ekibi batık kemiği tespit çalışmasını an be an görüntüledi.
1: Şu anda deniz altında bir çalışma devam ediyor. Deniz altında 514 metre derinlikte olan aslında gemi aranıyor.
0: Peki TCG Işın faaliyetlerini nasıl yürütüyor? İlk hedef geminin tespiti. Gemi derinliklere önce elektronik dalga gönderdi. Batığı bulmak için çalışma başladı. Teyitli bir tespit yapılırsa ROV görüntüleme sistemi devreye girecek.
1: Şu an gönderilen elektronik dalgalara bir karşılık gelir, bir çarpma olur ve derinlikler yine uzunluklar tespit edildikten ve onaylandıktan sonra yer tespiti yapıldıktan sonra çok önemli bir operasyon devreye girecek. O operasyonda hemen görmüş olduğunuz bu ROV'un kamerasıyla gerçekleşecek.
0: Peki ROV sistemi ne işe yarıyor? İnsansız olarak denizin derinliklerine inen bu sistem kameralarıyla enkazı görüntüleyecek, operatörlere anlık görüntü aktaracak, çalışmalar için net tablo çizilecek.
1: Hemen şöyle gelip şu alanı göstermek istiyorum size. Şu ön tarafta buradan aydınlatılacak ve 4 kamerası var. Bu 4 kamerayla birlikte aşağıya inildikten sonra detaylı bir aslında görüntüleme gerçekleşecek.
0: Eğer batık ROV sistemiyle de teyit edilirse ekipler gemiyi çıkarma çalışmasına başlayacak. TCG Işın'ın komutanı Binbaşı Ulaş Cesur da çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
2: Görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın

0: deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
1: Öte yandan TCG Işın gemisi çok donanımlı dinamik konumlandırma ve sonar sistemine sahip. 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma görevi yapabiliyor. 3000 metreye kadar robotik su aracıyla ulaşıyor. 90 metre derinliğe dalgıçlı dalış yapılabiliyor. 365 metre derinliğe ulaşabilen atmosferik dalış sistemi bulunduruyor. Kurtarma sırasında acil cerrahi müdahale gerçekleştirilebiliyor. Gemideki personel de özel seçilmiş. Seçkin grup 10 aylık bir eğitim alıyor. Ardından testleri geçip gemide çalışmaya hak kazanıyor.
2: CHP'li Muharrem İnce'nin parti kurmak turşu kurmaya benzemez sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özgür Özel'de katıldığı canlı yayınla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Yeni partinin CHP'li belediye başkanlarına yakın markajı aldığı, hatta partiye üye olmayan belediye çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit ettiği iddialarına ise ilginç bir yanıt verdi.
3: Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez yani. Zor işti. Helal parayla kuracaksınız, zor işti.
4: Bazen eski dostlar düşmanlaşıyor. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Geçer giderim ya.
5: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ile kendi kurduğu parti kapanınca yeniden CHP'ye dönen Muharrem İnce karşı karşıya geldi. İnce önce Özel'e helal para göndermesi yaptı. Sonra evim CHP diyerek yeni partiye geçeceği iddialarını yalanladı.
3: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım. Sonra geri geldim. Bak başka yere gitmem ben, bu kadar.
4: Vallahi şimdi... İlk duydum, alındım. Muharrem Bey kendi açıklaması var. O bana memleketi kapatmayın, butlan gelirse oraya geçeriz diye söylemişti. Onun dışında kendi tercihi, yani CHP'de kalmak kendi tercihi.
5: Özel, İnce'ye daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi. Satır aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
4: Hepimizin emeği olan o partinin seçilmemişler tarafından haksızca yönetiyor. Varıp da dönüp gidip oraya, ben dönecek halim yok oraya. Biz yeni parti yeni yoluna devam edecek.
5: Özel Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden de yüklendi.
4: Fedakarlık etmek ve görevinin gereğini yapmak yerine kazanamayacağım bir seçime sorumluluk almaya kalkanlar yüzünden kazanıyoruz.
6: Kimse bu parayı konuşmuyor zaten. Yolsuzluğu da konuşmuyor.
5: Yeni partinin CHP'li belediye başkanlarını yakın markaja aldığı, partimize gelin çağrısı yaptığı, hatta belediye çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit ettiği iddiaları da soruldu Özel'e. Özel kimseye gelin demedik dedi ama...
4: Ben belediye başkanlarına bize gelin demedim ama bir süre sonra... Vatandaşın baskısı, belediye başkanlarımızın kendi tercihleri, ya yapmayın dediler, biz yeni partiye geçmek istiyoruz. Geçen geçsin o zaman dedik.
5: Özellikle Kılıçdaroğlu butlan ayrılığı sonrası ilk kez meclisteki cenaze töreninde bir araya gelmiş, ikili arasında esen soğuk rüzgarlar kameralara da yansımıştı. O görüşmenin hemen ardından Kılıçdaroğlu İzmir'e gideceğini duyurdu. İddiaya göre İzmir ziyareti yeni parti cephesinde paniğe sebep oldu. Halen bağımsız olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yerel siyasiler aracılığıyla sakın CHP'ye geçme uyarıları yapıldığı, hatta bu uyarıların örtülü tehdit boyutuna ulaştığı da iddialar arasında.
7: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin genel başkanıdır ve bunu idrak etmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekir bilmiyorum.
5: Ve CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'nin çöp toplama hizmetleri için çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilen yüklenici firmaya 34 milyon lira fazladan ödeme yaptığını tespit etti. Belediye binasında arama yapılırken aralarında tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
2: Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Kocabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Ek X-ray cihazında fark edildi, kıskıvrak yakalandı. YouTuber Arif Kocabıyık'ın yurt

0: dışına kaçma girişimini Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri önledi. Sokak röportajları yapıp sosyal medyada yayınlayan Arif Kocabıyık 2023 genel seçimlerinde İyi Parti'den Antalya milletvekili adayı oldu. Geçen Nisan ayında ise CHP'ye katıldı. Rozetini o dönem genel başkan olan Özgür Özel taktı. Ancak Kocabıyık'ın CHP üyeliği uzun sürmedi. Partiden yapılan açıklamaya göre sosyal medya paylaşımları incelendikten sonra kaydı silindi.
1: Kimsenin arkasına sığınarak, kimsenin gücünü arkama alarak hareket etmedim.
0: Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açılan Arif Kocabıyık'ın yurt dışına çıkış yasağı vardı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Müdürlüğü ekipleri Kocabıyık'ın Edirne'de Kapıkule sınır kapısı yakınlarındaki tır parkında saklandığı bilgisine ulaştı. Denetimler yoğunlaştırıldı. ...31 Ağustos öğle saatlerinde Bulgaristan'a geçmek için Kapıkule gümrük sahasına giren tır, X-ray cihazından geçirildiğinde Dorse'nin altında iki kişinin gizlendiği belirlendi. Araç hemen kontrol edildi. İran uyruklu bir genç de yurt dışına kaçmaya çalışan Arif Kocabıyık kıskıvrak yakalandı.
2: Arif, hayır, nereye kaçacaktın?
1: Nereye gidiyordun?
0: YouTuber Kocabıyık'la tırın şoförü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.
3: Efendim, geçtiğimiz saat diliminde aktarmıştık. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı tarafından saat 19 itibariyle Türkiye saatiyle İran'a saldırılar düzenleneceği açıklanmıştı. Sonrasında İran'ın güneyinde Keşm Adası, Bender Abbas, Çapar ve Konarak limanında patlama sesleri duyulduğu bilgisi gelmişti. Hemen İrfan Sapmaz'a gideceğiz Amerika Birleşik Devletleri'ne. İrfan, var mı yeni açıklamalar, nedir bu saldırının ayrıntısı, dinleyelim senden.
4: Evet Hikmet, sen söylediğin gibi ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM İran'daki hedeflere yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı. CENTCOM saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri ve bölgede konuşulan Amerikan askerlerine yönelik son saldırı girişimlerine karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi. Reuters da ABD Hava Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurduğunu aktarmaya devam ediyor. Tabii bu gelişme önemli çünkü Washington Larak Adası'ndan yönelik saldırının ardından yeniden İran topraklarındaki hedefleri vuruyor. Böylece Trump yönetimi İran'ın Hürmüz çevresindeki askeri kapasitesini sürekli baskı altında tutabilecek yeni bir operasyon dönemine giriyor. Ancak Washington'ın İran stratejisi yalnızca askeri saldırılardan oluşmuyor Hikmet. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'a İran'a karşı ekonomik savaşın yeni aşamasını açıkladı. Scott Bessent, ABD'nin bu hafta bir bankaya, gelecek hafta ise başka bir bankaya yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının beklendiğini söyledi. Washington'a ayrıca İran devrim muhafızlarıyla çalışan uçak kirlama şirketlerini ve diğer uluslararası kuruluşları da hedef almaya hazırlanıyor. Bessent'ın kullandığı ifade son derece sert Hikmet. Bu rejimi ekonomik olarak boğacağız diyor. ABD önemi İran İslam devrim muhafızlarını Britanya Virgin Adalarındaki vakıf ve trust hesaplarından dünyanın farklı bölgelerindeki milyonlarca dolarlık gayrimenkullerine kadar mal varlıklarının takip edildiğini açıklıyor. Washington ayrıca Çin'le de İran konusunda görüşmeler yürütüyor. Amaç hem İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek hem de Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz ulaşımını yeniden sağlamak. Tabii bu ekonomik baskının İran petrolüne etkisi de şimdiden çok ağır. Reuters'ın tanker verilerine göre İran'ın petrol ihracatı Mart ayında günlük yaklaşık 2 milyon varil seviyesindeyken Ağustos'ta 220 ile 255 bin varile kadar geriledi Hikmet. ABD'nin 14 Temmuz'da yeniden uygulamaya koyduğu deniz ablukasından bu yana İran'da nükleerin petrolün Çin'e ulaşamadığı bildiriliyor. Bu da Çin'le ABD arasında yeni bir kriz olabilir mi sorusunu gündeme getiriyor hiç şüphesiz. Yani Trump yönetiminin İran stratejisinde artık 3 ayrı baskı mekanizması aynı anda çalışıyor. Hürmüz çevresindeki askeri saldırılar, İran petrolünü kesen deniz ablukası ve İran'ın uluslararası finans sistemindeki bağlantılarını hedef alan ekonomik yaptırımlar. Washington'ın amacı tabii İran'ı geri çaplı yeni bir savaşa girmeden hem askeri hem de ekonomik olarak baskı altında tutmak. Ancak CENTCOM'un yeni saldırıların ardından Tahran'ın vereceği askeri karşılık krizin bundan sonraki yönünü de belirleyecek diyebiliriz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatları 93 doların üzerine çıkmış vaziyette. Bu da normal vatandaşların bugün 4 dolar civarındaydı bir galon benzin. Çok büyük ihtimalle yükselmeye başladığını tahmin ediyorum. En azından 5 dolarlara kadar çıkacağını düşünüyorum.

0: Bu da Amerikan evet. toplumu için son derece ciddi bir sıkıntı anlamına geliyor Hikmet.
1: Peki İrfan, teşekkürler. Kolay gelsin sana. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri İran'ı hedef alırken katil İsrail Devleti de Gazze'ye saldırılar düzenliyor. Bir ateşkes var malum ama ateşkese rağmen saldırılarda insanları öldürmeye devam ediyorlar. Son olarak Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı düzenlendi ve bu saldırılarda bir kadın ve iki çocuk da şehit oldu.
2: Soykırımcı İsrail Gazze'ye bir kez daha bomba yağdırdı. Yarım saatte 10 hava saldırısı yaptı.
3: Aniden saldırı oldu. Nereden geldiği belli değildi. Biz su dolduruyorduk.
2: Katliamcı ordunun hedefinde siviller vardı. Çadırların arasında can havliyle sığınacak yer bulmaya çalıştılar.
3: Zaten İsrail yüzünden yerimizden edildik. Onlar bizi buraya getirttiler ve bizi yine vuruyorlar. Küçük çocuk su dolduruyordu. Onun günahı ne?
2: Saldırıda hedef alınan bir araç enkaz haline gelirken çocuklar dahil yaşamını yitirenler oldu. Gazzelilerin yaşadığı bazı derme çatma çadırlarda hasar gördü. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da üst düzey bir Hamas yetkilisini alıkoyduklarını öne sürdü.
4: Hamas yetkilisini tutukladık. Gazze şeridinin yaklaşık %70'i yıkılmış durumda. Burada ne sakinler, ne tüneller, ne de evler kaldı. Bölge ordumuzun kontrolü altında.
2: Gazze'de soykırımın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit edilen Filistinlilerin sayısı 73.500'e yaklaştı.
1: Mekke Savunma İttifakı Yunanistan ve İsrail'i rahatsız etti. Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Bişkek'te bir araya geldi. İdlib'de mühimmat yüklü araç patladı. Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Mekke Savunma İttifakı Yunanistan ve İsrail'i rahatsız etti. Yunan basını zirvenin ardından korkularını manşetlere taşıdı. Atina merkezli Kapital gazetesi 6-7 ülke daha ittifaka katılma hazırlığında başlıklı haberinde İstanbul'daki toplantının Atina'nın yakın markajında olduğunu vurguladı. İsrail basınında da durum farklı değil. Tel Aviv merkezli Kanal 12 televizyonu İsrail'i endişelendiren ittifak başladı başlıklı haber yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kazakistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı seyahat imkanları ele alındı. Xi Jinping'in mesajı iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine odaklandı. Putin ise görüşmede doğrudan vizesiz seyahat uygulamasını gündeme getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yaptığı misillemeye Google'dan da destek geldi. Trump'ın ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmesi üzerine teknoloji devi Google'da söz konusu gölün adını güncelledi. Şirketten yapılan açıklamada Google haritaların ABD'deki versiyonunda gölün Amerika Gölü şeklinde isimlendirileceği belirtildi. Kanada'daki kullanıcılar için Ontario Gölü olarak kalmaya devam edeceği ifade edilirken bu iki ülke dışındaki kullanıcıların ise haritada her iki ismi göreceği bildirildi. Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda yer alan Binnis'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti. Patlamalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi. Suriyeli yetkililer patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.
1: İstanbul Şile'deki ölüm yolu bu kez 30 yaşındaki genç motosikletliği hayattan kopardı. İstanbul Şile'de arkadaşlarıyla motosiklet süren Yıldırım Ersan hızla girdiği virajda ormanlık alana savrularak ağır yaralandı. Sürücü hastanede hayatını kaybetti. 2 hafta önce de 21 yaşındaki Ceyda Yakova aynı virajda motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.
2: Ölüm yolu bir can daha aldı.
5: Her yıl motosiklet kazalarına haber aldığımız Darlık yolu Avlak virajı işte tam da burası. Geçtiğimiz haftalarda gencecik Ceyda işte bu tabelanın altında hayatını kaybetmişti. Tarihler 31 Ağustos'u gösterdi.

0: dinde ise işte tam da bu noktada Ceyda'nın kaza geçirdiği yerin biraz ilerisinde Yıldırım Ersan hayatını kaybetti.
1: Motosiklet tutkusuyla bilinen Ceyda Yakova 2 hafta önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Aynı yol bu kez 30 yaşındaki Yıldırım Ersan'ın sonu oldu.
2: Kullandığım motosikletin o virajı alabilecek sistemi var mı? Traction kontrolü var mı? İşte tork kontrolü var mı? Motorda sensör var mı? Yani amortisörler buna uygun mu? Yola uygun mu? Ya birçok etken var.
1: Arkadaşlarıyla çıktığı motosiklet turunda viraja hızlı girince hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ersan hayatını kaybetti. Asfaltın üzerindeki derin fren izleri kazanın şiddetini gözler önüne sererken, bundan sadece 2 hafta önce de 21 yaşındaki Ceyda Yakova ölüm virajında yaşamını yitirmişti.
2: Tecrübesi olmadığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Bir öngörü olması gerekiyor, tahmin edilebilirlik olması gerekiyor. Yani ben şimdi görmediğim virajda gazı açıp gelirsem, mesela baktığın zaman yerlerde bir şeyler var, taş, kum, çakıl, bunu düşünmek gerekiyor. İşte kullandığım motosikletin o virajı alabilecek sistemi var mı?
1: Sık sık ölümlü kazaların yaşandığı Avlak virajı ise drone'la görüntülendi. Motosiklet tutkusuyla bilinen Ceyda Yakova 2 hafta önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Aynı yolda bir genç daha can verdi. Ölüm yolu olarak bilinen İstanbul Şile'deki Avlak virajı bu kez 30 yaşındaki Yıldırım Ersan'ın sonu oldu.
3: İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'ın 4 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
4: Yarına kalır ama yanına kalmaz.
5: Hastaneden çıktı, bir daha haber alınamadı. 4 yıldır aranan genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı.
6: Bakın bu pencerenin içerisindeki salonda cinayete kurban gittiği belirtiliyor.
5: 2022'de 17 yaşında olan Zeynep Yıldırım İstanbul'daki bir hastanede tedavi görüyordu. Ancak izinsiz bir şekilde ayrıldı. O günden sonra da bir daha haber alınamadı. Dosyayı yeniden açan kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri Zeynep Yıldırım'ın izini sürdü. Telefon kayıtları ve sinyalleri incelendi.
6: Zeynep Yıldırım'ın tam olarak nerede olduğu, Fethi Dağlı'yla mı beraber olduğu ve nasıl bir durumda olduğuna dair çeşitli belirsizlikler vardı. Bunların üzerine gidildi ve Fethi Dağlı'nın bulunduğu evde olduğu ortaya çıktı. 2024 yılında da başka bir kadına dair cinayetten dolayı şu an halihazırda hapishanede bulunan Fethi Dağlı bu cinayeti de itiraf etti.
5: Son sinyalin Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce irtibatı olduğu kişinin Esenyurt'taki evinden geldiği tespit edildi.
6: Alsay Şube ekipleri burada an be an her şeyi taradı, aradı ve o cinayetin de itirafıyla birlikte Fethi Dağlı tarafından itirafıyla birlikte olayın an be an nasıl geliştiğini takip ettiler.
5: Soruşturmayı derinleştiren polis genç kızın 4 Ekim'de 10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirledi.
6: İşte Zeynep Yıldırım hemen arkamızdaki evin salonunda katledildi ve o salona katledildikten hemen sonra yan tarafta bulunan yatak odasına getirildi. Yatak odasından dışarıya çıkartıldı ve ardından da eskiden kömürlük olarak kullanılan işte tam da bu noktanın altına gömüldü.
5: Şüpheli FD'nin ise 2024 yılında kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Katilin Yıldırım'dan sonra Erbar Razi'ye Asar'ı öldürdüğü öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da cinayetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
4: Faili meşhur cinayetin aydınlatılması için Asayi Şube Müdürlüğü, Kayıplar Büro Amirliğimiz, Cinayet Büro Amirliğimiz, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ortak akıl ve koordinasyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır. Yarına kalır ama yanına kalmaz.
5: Polis ekipleri olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
3: Efendim, yazın son günlerinde tarlada hasat hızlandı, sebze meyve bollaştı ama bu bolluk, bereket etiketlerde aynı şekilde yansımadı ne yazık ki. Üreticide fiyatı düşen

0: Ürünler market rafına gelene kadar katlandıkça katlanıyor. Tarlayla sofra arasındaki makas iyice açıldı. Arkadaşlarımız da etiketleri mercek altına aldı. İşte fiyat tablosundaki son durum.
1: Neler aldınız?
2: Vallahi işte biraz yeşillik, biraz da meyve aldım.
1: Nasıl fiyatlar?
2: Pahalı.
3: Yaz sonu hasat hızlandı, sebze meyve tezgahlardan dolup taştı. Ama ürün tarladan çıkıp market rafına gelinceye kadar fiyatlar da katlandı.
1: Üreticiyle market arasındaki makasın şampiyonu limon. Üreticinin elinden 10 liraya çıkıyor. Market rafında 84 lira 84 kuruşa kadar yükseliyor. Yani neredeyse 8,5 katına satılıyor.
3: Üstelik limonda işin en çarpıcı tarafı sadece bu değil. Geçen yıldan depolanan ürünlerin arzı sürerken erkenci limonlar da pazara çıktı. Arz iyiden iyiye arttı. Üretici fiyatı bir ayda tam %75 geriledi. Ama bu durum etiketleri aşağı yönlü çeviremedi. Yeşil soğanda da tablo benzer. Hasat da arz da arttı. Tarla fiyatı Ağustos'ta %23 düştü. Ama markette tam tersi oldu.
4: Tarladan komisyoncuya, halcıya, bazarcıya, müşteriye 5 kişi var arada. 5 kişi ekmek yiyecek.
3: Tarlada hasadı süren domateste ise fiyat Ağustos'ta %7,5 gerileyerek 17 lira 92 kuruşa indi. Ama markette fiyat düşmek bir yana %0,5 arttı. Yaklaşık 18 liralık domates aracılar yüzünden market rafında 53 lirayı aştı.
5: Domatesin şu güneş yanıklısını vermiyoruz vatandaşa. Eziğini çürüğünü ayrı koyuyoruz. Domates şu kasayla geliyor. 600 de aynı değil. Eziği var, çürüğü var. Ona göre de fiyat koyuyorsun tabii.
3: Havuçsa tarlada 10 lira 66 kuruş, markette 51 lira 20 kuruş. Pazar tezgahındaysa 70 lirayı buluyor.
6: Biz havdan 60'ı aldık. 70'e satıyoruz. Onlara kazanıyor yani. Getirimiz 2 kasa havuç yani.
1: Elmada da makas neredeyse aynı. Üretici fiyatı bir ay boyunca değişmedi. 18 lira 75 kuruşta kaldı ama markette aynı elma 89 lira 60 kuruştan satıldı.
7: Hep 70, 60, 50 abla. Hiç değişmedi. Yalnız bir ay sonra elma 20 lira. Çünkü bollaşacak, çoğalacak.
8: Aracılar kazanıyor, üretici kaybediyor.
9: Kendisi getirmiş olsa nasıl getirecek? Kamyon ücreti, mazot ücreti.
0: Nepal'de binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden yürekleri ısıtan kurtarma haberi geldi. 6 yaşındaki kız çocuğu 62 saat sonra molozların altından kurtarıldı. 5000'e yakın kişiden haber alınamayan bölgede arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.
10: Nepal'i vuran sel felaketinin ardından yürekleri ısıtan bir kurtarma haberi geldi. 6 yaşındaki kız çocuğu felaketin ardından tam 62 saat sonra molozların altından kurtarıldı. Ekipler küçük kızın sesini duyunca çamuru ve molozları elleriyle kazmaya başladı. Uzun süren çalışmanın ardından çocuğa ulaşıldı. Kurtarılan küçük kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ekipler kurtardıkları çocuğa elleriyle yemek yedirdi. Günler süren felaketin ardından bu görüntüler Nepal'de umudun sembolü oldu. Ancak felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal'de can kaybı 1000'i aştı. 5000'e yakın kişidense hala haber alınamıyor. Kayıpların 583'ü yabancı uyruklu. Felaketin merkezindeki Rasuva'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hidroelektrik santrallerinde kayıp işçiler için zamana karşı yarışılıyor. Resmi verilere göre hidroelektrik projelerinde çalışan 639 kişi hala kayıp. Nepal ordusu mühendisler ve drone operatörleriyle Rasuva Gadi Hidroelektrik Santrali'nin tünelinde arama yaptı. Ekipler tünelin en derin noktasına kadar ilerledi. Termal dronlarla da tarama yapıldı. Ancak tünelde herhangi bir yaşam izine rastlanmadı.
11: Tünelin mühendisiyle birlikte yeri gezdik. Gördüğümüz şey ise tünelin tamamen karanlık olmasıydı. Bu yüzden içeri girecek ekibin güvenliğini sağlamak için önce termal dronlar kullandık.
10: Nepal'de arama kurtarma çalışmaları zorlu arazi ve ağır hava koşullarına rağmen sürüyor.
11: Yol yok. Bu yerlere gitmenin hiçbir yolu yok. Çok zor. Ordu ve güvenlik güçlerinin insanları nasıl kaydırarak kurtardığını gördünüz. Çamurun altında sürünüyorlar.
10: Nepal'in birçok bölgesinde sel ve heyelanlar nedeniyle taş üstünde taş kalmadı. Felaketin ortasında ayakta kalan bir ev yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Çevresindeki ahşap ve zayıf yapı

0: Yollar sel sularına kapılıp sürüklenirken, derin temeller ve dayanıklı betonarme kolonlarla inşa edilen evin ağır hasar almadan ayakta kaldığı görüldü.
1: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
2: Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafta sonu çıkan orman yangını huzur evinin etrafını sarmış, içerideki 64 kişi tahliye edilmişti. Yaşanan o panik anları polis kamerasına böyle yansıdı.
3: Yangın var, yangın! Yangın var, dışarı! Yangın var, dışarı, dışarı! Yangın var, dışarı!
2: Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuştu. Polis denetimini görünce sokak arasına girip kaçmaya çalıştı. Hemen yanındaki arkadaşıyla yer değiştirdi. Ama farkında olmadığı bir şey vardı. O da polis drone'u adım adım takipteydi. Ehliyetsiz sürücüye para cezası kesildi.
4: Bölgede köpeksiz gezmeyin. Çoluğunuzu çocuğunuzu etrafta yalnız bırakmayın.
2: Sürü halinde kameralara takılan kurtlar köy çevresine kadar indi. Sivas'ta kayda geçen o anlar yöre halkını tedirgin etti.
4: Çocuğunuz mutlaka sizinle beraber gitsin gelsin.
5: İnsan kaynağından beslenmeye alıştılar. İnsanlara çok rahat zarar verip insanı da yiyebilir.
6: Arkamda görünen binadan bir daire satın aldık. Adam benim haricimde duyduğumuza göre 6 kişiye daha evi satmış.
2: Ev hayali kuruyordu. Peşinat için 1 milyon lira verdi. Hataylı depremzede tapuyuysa yılbaşından sonra alacağını düşünürken aynı dairenin 6 kişiye daha satıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
6: Çaresiziz, ortadayız işte, aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Sıkıntı yok, telefonunu kapatsa da devletimiz gereğini yapacaktır diye düşünüyorum.
2: Sol şeritte yolcu indiriyordu. Motosikletli genç yanından geçecekken aralarında tartışma çıktı.
7: Burada araba girer mi?
8: Burada yolcu indirmen yasak zaten tamam, bir kere sana.
7: Burada da bizimle geçer mi?
8: Bisiklet mi bu?
2: Erzurum'daki tartışmayı alevlendirmeden bitirense sürücünün motosikletli gencin kask kamerasını fark etmesi oldu.
8: Akşam Instagram'dasın. Belki şekerim ses yapmasaydın ya.
9: Yeter artık. Bu güzellikleri bozmaya kimsenin hakkı yok.
2: Hatay'da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, parklardaki oturma alanlarını pislik içinde bırakanlara isyan etti. Bundan böyle ilçede çevreyi kirletenlere 10 bin lira ceza kesileceğini söyledi.
9: Burayı biz temizlemeyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Getirin arkadaşlar tabelaları.
2: Çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla pislik içinde bırakılan bir alansa etrafı çevrilerek sanat eseri olarak sergilenmeye başladı.
9: Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayan bir vatandaşımızın çalışmasıdır. Sanatçımıza iyi dileklerimizi iletmeyi unutmayın.
1: Terör örgütü SDG kendini feshetti. Suriye makamlarına entegrasyon süreci tamamlandı. Peki daha önce çatışmaların merkezi olan Kamışlı'da hayat nasıl? Kente ilk giren Türk televizyonu A Haber ekibi oldu. Ekibimizden Mehmet Geçkel ve Mehmet Ali Bağ'ın Kamış'taki son durumunu ve izlenimlerini ekranlarınıza getireceğiz. Ve akşam ajansını burada noktalayacağız.

0: herkes kif hoşe.
1: Huzur var, herkes keyifli ve mutlu.
2: Terör örgütü SDG kendini feshetti. Suriye'de entegrasyon tamamlandı. Silah seslerinin sustuğu Kamışlı'ya ilk kez A Haber ekibi girdi.
3: A Haber ekibi olarak Kamışlı'ya geldik. YPG, SDG tamamen feshedildi. Buradaki terör devleti kurma planları da suya düştü. Peki entegrasyon süreci sahaya nasıl yansıdı? Kamışlı'da neler oluyor? Gelin yakından bakalım.
1: Safa geldiniz, hoş geldiniz. Entegrasyondan sonra şu an gördüğünüz gibi Kamışlı'da ve bölgede Kamışlı Kaymakamlığı'nda durum elbette daha iyi. Yeni bir Suriye başladı. Silahsız yeni bir Suriye, sevgiyle, kardeşlikle yeni bir Suriye. Herkes bir arada birlikte yaşıyor. Gelecek günlerin daha da iyi olacağını umuyoruz.
2: Siviller de yeni döneme umutla bakıyor.
1: Siviller, herkes mutlu ve huzur içinde yaşamak istiyor. Çünkü Suriye 14-15 yıldır zor durumdaydı. Göçler yaşandı. Bu yüzden şimdi herkes mutlu. Herkes yeni Suriye'de kendi yerini almayı, barış için bir rol oynamayı istiyor. Biz Kürtler de yeni Suriye'de

0: Suriye'de kendi dilimizle, kültürümüzle yerimizi alacağız. Kürtlerin hakları da yeni Suriye'de var olacaktır.
1: Burası da Kamışlı'nın şehir merkezi çarşısı. Tabii silah sesleri sustuktan sonra burada da artık esnaf işine devam ediyor. Hayat normal bir şekilde olağan akışında sürüyor. Dışarıda insanlar artık özgürce bu noktada da dolaşabiliyorlar. Özellikle çocukların seslerini duyabiliyoruz birçok noktada. Kamışlı'ya da entegrasyon sonrasında huzur geldi.
2: Kürtler ve Araplar arasında kesinlikle hiçbir anlaşmazlık yok. Böyle bir durum söz konusu bile değil. Hiçbir şekilde ırkçılık yok. Biz ırkçılığa karşıyız. Biz kardeşiz, komşuyuz. Arap ile Kürt arasında hiçbir fark yoktur. Şehir dışından gelenler hiçbir sorun yaşamaz. Korkulacak bir şey yok. Kimse onları rahatsız etmez. Bölge şu anda sakin ve huzurlu. Kötülüğe, fitneye ve ayrıştırıcı söylemlere karşı birlik içindeyiz.
3: Kent için kritik olan Kamışlı Havalimanı'nda da yenileme çalışmaları yapılacak.
1: 29 Ocak'ta entegrasyon süreci başlamıştı. 3 Şubat'ta ise Suriye güçleri Kamışlı ilçesine girdi. Ardından da Kamışlı Havalimanı'nın yönetimi de Şam hükümetine geçti. Suriye askerleri Kamışlı Havalimanı'nda bulunmaya devam ediyor. Burada gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları sonrasında Kamışlı Havalimanı'nın da uçuşlara açılması hedefleniyor.
3: Kent girişindeki beton bloklar da artık mazide kaldı.
1: Burası Kamışlı'nın giriş noktası. Çatışmaların yaşandığı süreçte Kamışlı'nın giriş noktasında betonlarla barikatlar oluşturulmuştu. Geldiğimiz süreçte bugün bu beton blokları da bu noktada göremiyoruz. Onlar da buradan kaldırıldı.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, "Milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı. Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz," dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Vatanına aidiyet duyan, beraber yaşamanın icaplarını gözeten ve müşterek geleceğimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz.
2: Öğretmenlere ve okul yöneticilerine seslendi. Terörsüz Türkiye mesajı verdi.
1: Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu da bu bakımdan son derece anlamlı buluyoruz. Bizim muradımız açık. Her evladımız kendisini bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görsün. Arkadaşının kimliğine, inancına, ailesine ve özel hayatına hürmet etsin. Farklılıklarımızı, birbirimizi anlamanın ve müşterek hayatımızı zenginleştirmenin bir vesilesi bilsin.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında özellikle Marif'in Kalbinde oyun temasına ağırlık vereceğini açıkladı.
1: Geleneksel çocuk oyunlarımızın da burada ayrı bir kıymeti var. Çocuklarımızın oyun kurabildiği, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebildiği, merak ettiği, keşfettiği, ürettiği ve öğrenmekten haz duyduğu bir okul iklimini sizlerle birlikte güçlendirmek istiyoruz.
2: Okul güvenliği de Bakan Tekin'in gündemindeydi.
1: Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirleri

0: Eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz. Veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yürütülmesi dahil olmak üzere aldığımız tedbirlerin temelinde öğrencilerimizin güvenliğini ve sizlerin mesleki haklarını koruma iradesi bulunuyor.
1: Bakan Tekin ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili konuştu.
0: Eğitimi sürekli sıralayan, mukayese eden ve çocuklarımızı birbirinin rakibi haline getiren bir anlayışa teslim edemeyiz.
1: Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler, aileler ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: E-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı. Aldığı aracının ülkeye beyaz eşya olarak sokulduğunu gördü.
4: Kaçak yollarla ülkenin sokulan bir araçtır.
5: Beyaz eşya yani artık buzdolabı şey olarak yani bilmiyorum hani çamaşır makinesi ne olarak. Geçmiş dönemde böyle işlemler yapmışlar. Bize sen söylenen öyleydi.
3: 2018 yılında Trabzon'dan satın aldığı otomobilinin herhangi bir ceza veya borç durumu olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren Selim Calap, aracının üzerinde hak mahrumiyeti bulunduğunu öğrendi.
5: Şöyle düşünün, karşınızda araba görüyorsunuz ama araba buzdolabı ya da klima. Düşünsenize ben bu arabayı araba diye almışım ama gümrükte klima gözüküyor, buzdolabı gözüküyor.
6: Araçta hak mahrumiyeti gözüküyor. 2025'in 9. ayında.
3: Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 yılından bu yana devam eden bir dava dosyası olduğunu gören Calap büyük şaşkınlık yaşadı.
5: Tesadüf E-Devlet'e girdikten sonra öğrendim.
3: Aracın şasi numarasında veya donanımında herhangi bir oynama olmadığı, ancak gümrük vergisini düşük ödemek amacıyla Türkiye'ye buzdolabı veya klima gibi beyaz eşya olarak beyan edilip sokulduğu ortaya çıktı. Düzenli olarak vergisini ödediği, muayenesini ve kaskosunu yaptırdığı otomobilini şu an satamayan ve davada müşteki sıfatıyla yer alan Calap yetkililerden yardım bekliyor.
5: Böyle benim gibi mağdur olan 10 bin kişi diye bir duyum aldık. Benim aracım üzerinden de 1000 küsur kişi müşteki olarak gözüküyor. Devletimizden bu işin çözülmesini istiyoruz. Ben aracımdan memnunum. Vergisini ödedim, muayenesini yaptırdım. Herhangi borcum falan yoktur.
7: Bunun önüne geçirmek için arabayı ekspere soksunlar. Şase numarasına iyi baktırsınlar. Şase numarasında oynama yoksa aracı yetkili servisten kontrol ettirsinler. Yetkili serviste eğer ki araç bayi çıkışı ise sorun yok. Bayi çıkışı değilse artık vergi dairesine araç sahibiyle beraber giderek hak mahrumiyeti olacak mı olmayacak mı? Vergi barışı yapılmış mı yapılmamış mı bunu araştırması lazım.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Hastaneden çıktı, bir daha haber alınamadı. 4 yıldır aranan genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı. 2022'de 17 yaşında olan Zeynep Yıldırım, İstanbul'daki bir hastanede tedavi görüyordu. Ancak izinsiz bir şekilde ayrıldı. O günden sonra da bir daha haber alınamadı. Dosyayı yeniden açan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Zeynep Yıldırım'ın izini sürdü. Telefon kayıtları ve sinyalleri incelendi. Son sinyalin Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce irtibatta olduğu kişinin Esenyurt'taki evinden geldiği tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, genç kızın 4 Ekim ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli FD'nin ise 2024 yılında kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Bu akşam Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Gözler hala Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta arama çalışmaları devam ediyor. O noktada da ilerleyen dakikalarda bağlanacağız. Son gelişmeleri alacağız. Ama diğer yandan iç siyasette özellikle muhalefet cephesinde muhalefet kavgaları başladı. Türkiye gündemine henüz bir dönüş yok. Birazdan değerlendireceğiz. Önemli başlıklar var, önemli gündemdeki veriler var, bilgiler var, belgeler var, sesler var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Peki konuklarımız kimler? Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben. Akademisyen Yeliz Ağbayrak bizlerle bugün. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar da. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Yine Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç bugün bizlerle. Hoş geldin Sayın Erandaç.
3: Sevgili Tahir Dünan, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Hukukçu, doçent doktor Levent Ersin Oralı, hoş geldiniz.
4: Tahir Bey, hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam temenni ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Kaptan Doktor Cahit İstikbal, hoş geldiniz sizler.
5: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye aslında muhalefette neler yaşanıyor merak ediyor. Hani muhalefeti konuşmaktan ziyade muhalefette neler yaşanıyor merak ediliyor. Ülke gündemi bir hayli yoğun. İşte dün Mekke Anlaşması için gözler İstanbul'daydı. Diğer yanda Başkan Erdoğan iki gündür Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü nedeniyle. Ülke içerisinde yaşananlar da var. Suriye'de yaşananlar var. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Ama muhalefetin bu konuda henüz bir başlık açtığını görmedik. Yani bu gündemlere dair bir konuşma en azından içeriğine sahip olmadığını biliyoruz. Daha çok kendi içlerinde parti içi muhalefet ya da CHP'ye yeni parti muhalefeti, yeni partiye CHP muhalefetine şahit olduk. Özellikle son günlerde uzun zamandır Türkiye siyasetinde biraz daha geri kalmış, geri duran bir isim Muharrem İnce bir kez daha gündeme geldi. Hem de dikkat çeken açıklamalarla o açıklamalardan en dikkat çekeni belki de parti kurmak turşu kurmaya benzemez ifadesiydi. Ama daha da belki bu konuşmayı ön plana çıkaran helal para konusu, helal parayla kuracaksan zor iştir dedi. Şimdi o bunu söyleyince yeni parti nasıl kuruldu gözler buraya
2: evrildi. Niye öyle bir şey söylüyor mu Muharrem İnce?
0: Sonrasında Özgür Özel de diyor ki sözleri ilk duyduğumda evet üzerime alındım.
2: Sebep?
3: Kırıldım diyor, kırıldım.
2: Ha, sebep?
0: Bizi hedef almıştır.
2: Neresinde
0: diye.
2: Özgür Özel yazıyor? Neresinde yeni parti diyor?
3: Olay o, değil
0: son
3: mi?
0: Kurulan parti herhalde onun olduğu için oradan bir alıngan.
2: Ha,
4: oradan mı diğer tarafından mı cümleyi?
0: Bir de o.
2: Ya.
0: Sonrasında Muharrem Bey'in daha önce bana Memleket Partisi'ni kapatmayın, butlan durumu olursa oraya geçeriz şeklinde bir beyanı olmuştu. Dün de katıldığı bir yayında dedi ki, yayına katılmadan önce bir mesaj attı. Dedi ki ben sizi kastetmedim.
2: Bu ne biliyor musun?
0: Dedi.
2: Gireyim mi araya?
0: Tabii ki.
2: Program
0: böyle davet edeyim.
2: Olur. Program biraz interaktif olsun diye söylüyorum. Şimdi Muharrem İnce'nin söylediği sözlerde Haziran'ın içerisinde bu sözleri yanlış bulan kimse var mıdır? Hatta Türkiye'de 86 milyona soralım. Parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Zor ve meşakkatli bir iştir. Hiç kimse buna hayır diyebilir mi? 81 vilayette örgütleneceksin. Kongreni yapacaksın. Bilmem ne yapacaksın ki seçime girebilesin. Helal parayla kuracaksan da zor iştir. Var mı Bülent abi bir itirazın? Helal parayla kurulacaksa zor iş değil mi?
4: Doğru da neden söyledi?
2: Neden söylediği önemli değil ki. Kim ne söylerse söylesin. Eğer gerçekten partiyi kurdun, helal parayla kurduysan sok elini cebine. Islık öttür gez.
0: Şimdi Muharrem İnce tecrübeli bir siyasetçi. Durduk yere yeni parti henüz daha tartışmaların hedefindeyken
2: kendisine
0: bir de CHP
2: tevcih edilmiş
0: örgütünde.
2: Kendisine tevcih edilmiş bir sual karşısında bunu söylüyor. Ve buradan hiç alınganlık gösterecek bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Sözleri ilk duyduğumda alındım. Muharrem Bey daha önce bana Memleket Partisi'ni kapatmayın, mutlan durumu olursa oraya geçeriz şeklinde bir konuyla alakası ne? Bunun adı vadebatizmdir. Yani ama sendecilik ve argüman üretmede karşınızdakinin argümanına esaslı cevap veremeyip ama siz de şöyle söylemiştiniz demek bu argümana karşı geliştirebilecek cevabınızın olmayışından kaynaklanır. Amerikalı bir gün Moskova'ya gidiyor. Moskova'da metroda tren bir dakika gecikmiş. Amerikalı Rus'a diyor ki

0: Sizin metrolarınız da çok dakik değil herhalde diyor. Rus'un cevabı, siz de Kızılderilileri katlettiniz. Cevap bu. Cevap bu. Sen de memleket partisini kurmuştun. Ya sen nasıl kurdun? Gibi. Bu alınganlıklara gerek yok Helal
1: Sevgili
0: Parti.
1: Sevgili temsilci. Helal en para. Önemli yeri o. Nasıl kurdun?
0: Tabii. Helal o. Parayla kurulmuşsa elini cebine sok. Muharrem Bey'in dedikleri kendini bağlarda ıslık çöz. Konuş. Dertleş. Başka şeyler şey yap. Ama ne diyor? Siz de Kızılderilileri öldürdünüz diyor. Gelelim Cemal Enginyurt'a.
2: Şimdi ona gelmedi.
0: Tamam.
2: Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış, genel başkan adayı olmuş partide bilinen köklü CHP'lilerden tamam. bir isimden bahsediyor.
0: İlk defa taşlanmıyor ama.
2: Şimdi
0: oraya da gel.
2: Bir diğer isim, ilk defa değil. Ha. Evet. Bir diğer isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay süreci ile birlikte şu an davalık olan konu nedeniyle genel başkanlık yapmış bir Özgür Özel'den,
0: evet.
2: grup başkanlığı yapmış bir evet. Özgür Özel'den bahsediyoruz. Evet. İki ile arasındaki bu düello bir şekilde devam ederken bir isim daha çıkıyor. Cemal Enginyurt.
0: Evet.
2: Kısa süreli bir CHP'lilik. Şimdi yeni partililik.
0: Valla onu karıştırırsınız. Kısa süre CHP'lilik, Demokrat Partililik, Cumhuriyet Halk Partililik, Milliyetçi Hareket Partisi falan. Yani birçok şey bulabilirsiniz.
1: Kubilay vardı değil mi Sayın Tepsilciğim?
0: Kubilay geride kaldı. Cemal daha önde. Cemal Enginyurt daha önde. Ama şunu söyleyeyim.
2: O çıktı ortaya.
0: Neden girdiniz topa? Nedir sizi Muharrem İnce'nin ortaya koyduğu bir tespit konusunda bu kadar rahatsız eden?
2: O da diyor ki parti helal parayla kurulmalı diyen zavallı, anlaşılan aynaya bakarak konuşuyorsun.
0: Aynaya bakarak. Yani diyor ki sen aynaya bakarak konuşuyorsun. Yani partiyi, memleket partisini helal olmayan parayla kurdun anlamına gelir bu. Aynaya bakarak konuşuyorsun diyor ya. Şimdi Muharrem İnce ilk kez taşlanmıyor.
2: Evet.
0: Muharrem İnce... Gel bakalım Muharrem dendiği günden bu yana
2: hep
0: tartışma konusu.
2: Hep taşlar.
0: Hatta şu söz ona aittir yani. Adam kazandı beyler dediğinde çık bu seçimin çalındığını söyle dediğinde Muharrem İnce şöyle dedi. Paranoyak bir kitle var ve kaybettiğimizi anlatamıyorum. Var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Ben demiyorum. Cumhurbaşkanı adayları söylüyor. Cumhurbaşkanı adayı olduğunda el üstünde tutulan millet kıraathaneleri ve millet bahçeleri ile ilgili vizyonu kuantum ile egale etme gayreti içinde olan, bisikletle seçim sahnesine çıkan ve arkasında milyonların toplandığı bir zamanki Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğunda aşağılık videoya kayıtlarıyla nasıl şantaja tabi tutulduğunu, biz burada gazeteciyiz. Hafızayı beşer nisyan ile maluldur ama balık hafızalı da değiliz değil mi? Hatırlıyoruz hep birlikte. Dedi ki annem o gün dedi hastalandı dedi kahrından. Kim Muharrem İnce'yi bu konuyla ilgili seçimlerden vazgeçsin, feragat etsin diye baktığımızda onlarla aynı safta olanlar bugün yine Muharrem İnce ile ilgili dökülmüşler.
2: Ama
0: Meral Akşener'i o sandalyeden kalktığında kim ağır hakaretlerle susturduysa Muharrem İnce'yi de onlar susturdu.
2: Ama
0: şimdi Muharrem İnce tam CHP'ye geri dönmüştü Butlan'dan önce. Hı-hı. Her şey tekrar güllük gülistanlık olacaktı. Birbirleriyle sarıldılar falan. Muharrem İnce bir ışık gördü. Ya Kemal Kılıçdaroğlu sonrası. Bir zamanlar elde edemediğimi elde edebilirim dedi ve bu hiç eleştiri konusu olamaz. Yani insanlar demokratik seçimle partilerin genel başkanlığına aday olabilirler.
2: O zaman şunu diyemez miyiz? Yani Muharrem İnce CHP'de kalarak Kemal Kılıçdaroğlu yanında saf tuttuğu için
0: Özgür Özel kadrajı almış.
2: Ama bu isimler Kılıçdaroğlu'nu ağlayarak alkışlarken Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden ilk isimdi en azından, yani üst perdeden ilk isimdi Muharrem İnce.
0: Evet, doğru.
2: Şimdi ise
0: geldiğimiz noktada her şey değişti. Yani dolayısıyla
2: koltuk oyunları.
0: Tabii siyasetin ahde vefası yok. Siyasetin kendi içerisinde dün öyleydi, bugün niye böyle konuşuyorsun yok. Süleyman Demirel merhum diyor ya, dün dündür, bugün bugün. Ama burada geldiğimiz noktada Muharrem İnce'nin bu tespitine, ekranda gördüğümüz iki ismin verdiği tepkiler naif bir şekilde, aa öyle mi öyle mi demiş denilebilecek tepkiler değil. Niye alınganlık gösteriyorsunuz? Niye üzerinize alınıyorsunuz? Sizin haram parayla işiniz mi var? Ne diye cevap vermeye kalkıyorsunuz? Diyor ya, sözleri ilk duyduğumda alındım diye. Neden? Yani bunun cevabı bugünkü siyasi tartışmaların merkezidir.
2: O sözleri de bir hatırlayalım.
0: Eyvallah,
2: teşekkür ediyorum. Bir Muharrem İnce ne demişti de neden bu kadar muhalefet kazan kaldırdı, bir dinleyelim.
3: Ya Cemal, sen 2018'de Tayyip kazansın diye meydan meydan gezmedin. Utanmaz adam ya. Bir adam böyle utanmaz olunca böyle oluyor ya. Ne yapacağım ki buna? Başka da cevap vermem ne derse desin. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun, Tayyip destekçisi oldun, Ülkücü oldun, MHP'li oldun. Her kalıba girmişsin sen. Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım. Sonra geri geldim. Bak ben başka yere gitmem ben. Bu kadar. Onun da CHP'den istifa edip gidip başka partiye gitmedim. Kendim parti kurdum. Kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksın zor işti. Helal parayla.
2: Şimdi konuşmanın tamamı buydu.
0: Bir de Balıkesir'de yapılması ayrı bir öneme haizdir. Malumunuz olduğu üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili Serkan Bey ile birlikte kalmayı yeğlediler. Hı hı. Dolayısıyla onların organize ettiği bir toplantıda bu konuşmaların yapılması ayrı bir önem katıyor.
1: Çok önemli.
2: Şimdi tam o bıraktığınız yerden devam edeyim. Muharrem İnce yeni parti ilk kurulduğunda adı ilk zikredilen isimlerden birisiydi. Hatta Memleket Partisi otobüsünün bile yeni partiye verildiği iddia edilmişti.
1: Geçti o isim.
2: Evet, orada ismi geçmişti. Yani önce otobüsü ardından da kendisi geçecek iddiaları ortaya atılmıştı. Muharrem İnce CHP'deki o iç bunalımı da gördü. Ondan mı geri adım attı?
4: Türkiye'nin gündemi değil mi? Aslında ne konuşuyoruz? Şangay İşbirliği Örgütü'nde yapılan büyük konuşmaları. Belki Türkiye'nin ikinci nükleer santral meselesinin kimlerle yapılacağını. Mekke mutabakatında hangi açılımları yapacağımızı. Türkiye bunları konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi taht kavgalarını konuşmaya devam ediyor. Sizin taht kavgalarınızla memleketin baht kavgaları arasında epey uçurum var. Bu uçurumdan muhakkak haberdardır Sayın Muharrem İnce. Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişinin memleketin asıl meselelerinden haberdar olmama ihtimali yok. Ama ısrarla konuşmak zorunda bırakıldığı konu hep bu olacak. Yani Balıkesir oradan o mesajı verdiğine göre Yusuf Bey'in belirttiği gibi yeni partiye mi geçecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi kalacak? Kalacak mesajını veriyor. Sonra Cemal Bey'in kendisiyle CHP ile ilgili söylediklere cevap vermek durumunda kalıyor. Ardından da lafı gediğine oturtuyor. Yani diyor ki zor iştir. Merhum Deniz Baykal gibi konuşmuş, güçlü konuşmuş. Eğer diyor helal parayla kuracaksan zor iştir.
2: Helal parayla diye sonunda da bir kez daha altını çiziyor.
4: Altını çiziyor. Şimdi bu son 3 yıl içerisinde kurulan, gerçekten baktım 14 tane siyasi parti var. Diğer 13'ünden bir açıklama gelmiş mi diye baktım.
2: Kimse üzerine alınmamış.
4: Kimse alınmamış. Ama
0: onlar da parti kurmuş.
4: Onlar da kurmuş.
0: Yeni ya da eski.
4: Fark etmez.
0: Alınmamış hiç.
4: Bir alınmış.
1: Ayna var orada değil mi? Aynalar.
4: Yeni partinin alınmasını anlıyorum. Özgür Özel'in bu ve benzeri alınganlıkları göstereceği çok zor bir maraton var önünde. Çünkü siz bir partiyi çok hızlı şekilde kurdunuz, hayata geçirdiniz. Belediyeler aktı, 500 binden fazla üye elde ettiniz, IBAN'lar gönderdiniz, binayı diktiniz, binayı açtınız. Hızlı hızlı da gelişiyor bazı hadiseler ama çok tehlikeli davaların ve soruşturmaların üzerine bina edilen bir parti olunca

0: isim Özgür Özel. İstanbul başta olmak üzere pek çok belediyede yolsuzluk ve rüşvet davasından yargılanan belediye başkanlarına sahip çıkan onların genel başkanı olan isim Özgür Özel. Şimdi böyle bir tablo var.
1: Mahkeme reddetti, istinaf kaldırdı galiba, öyle hatırlıyorum yanılmıyorsam. Mahkeme davayı reddetti, istinaf bunu kaldırdı.
0: Evet, istinaf kaldırdı.
2: Yani istinafın kararıyla istinaf şu anda
0: onayladı.
1: İlk derece mahkemesi reddetti.
2: Buradaki yani problem şu değil mi? Sözleri ilk duyduğumda alındım.
0: Şimdi Özgür Özel de diyor ki yani böyle bir cümleyi bu kadar şey benim üzerimdeyken, benim liderliğim üzerindeyken herhalde başkasına söylemiş olamaz.
2: Belki de başkasına söylememiştir. Sadece düz bir cümle kurmuştur. Helal parayla parti kurmak zor iştir. Bakın ne bir sataşma var, ne aksine dair bir ötekileştirme var. Diyor ki Memleket Partisi'ni kurdum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir defa haylazlık ettim, kaçtım, sonra geri geldim. Zor iştir diyor, turşu kurmaya benzemez. Hiçbir problem var mı?
0: Yok.
2: Hiç yok. Helal parayla kurmak da zor iş, vallahi zor iştir.
0: Yani siyasi etik açısından olumsuz hiçbir ifade yok burada.
3: Ama çok şey söylüyor.
2: Ama söylediği şeyi bence Sayın Özgür Özel de imza atmaz mı?
3: Daha ne desin?
2: Samimi soruyorum. Yani şu parti kurmak
0: evet,
2: zor iştir.
0: Helal parayla kuracaksınız.
2: Sayın Özgür Özel şöyle diyebilirdi. Bence de diyebilirdi. Katılıyorum diyebilirdi. Helal parayla kurmak o kadar zor iş ki gerçekten ne kadar zorlandığımız siz değerli basın mensupları görmüyor musunuz? Diyebilirdi. Şunu dememesi gerekirdi.
0: İlk duyduğumda alındım.
2: O zaman ne oluyor? Sayın Muharrem İnce bu cümleyi yeni partiye söylemiş gibi bir algıya Muharrem İnce sebebiyet vermiyor. Yeni partinin genel başkanı sebebiyet veriyor.
0: O da konuşmasının devamında yine yuvarlayarak bir şeyler söylüyor. Diyor ki eski dosttan düşman olmaz ama işte bizim
3: toparlıyor.
0: Eski dostlarımız öyle düşmanlıklar falan diyor, kapatıyor cümle.
3: Acemilik o, toparlıyor.
0: Değil mi?
3: Hemen anlıyor kelimenin nereye geldiğini.
0: Şimdi toparlamaya
3: çalışıyor. Hocamdan sonra anlatacağım bazı şeyler var.
2: İşte o bakımdan Sayın Özgür Özel'in artık bu ve benzeri söylemlere cevap vermekten ziyade evet bugün nükleerle ilgili bu oldu. Evet bugün Kırgızistan'da bu oldu. Evet bugün Mekke mutabakatında bu oldu. Evet Girne'de batan gemiyle ilgili bu problemleri yaşıyoruz hep beraber. Bunların üstüne gitmeyiz diyerek çok daha hızlı bir hamle yapması gerekir ki bu tuzaklara düşmesin. Aslında bu cümle bir miktarda tuzak barındıran bir cümle. Hepimizin altına imza atacağı bir cümle. Ama eğer buna alındım diyorsan o zaman muhatap kabul ediyorsun bu cümleyi. Ve bunun zıttını da yani helal parayla kuracaksan zor iştir, alındım. Sizin haram parayla parti kurduğunuzu biri iddia ediyor mu? Haram üzerine bina ettiğiniz bir genel başkandan kimse bahsediyor mu? Bence bahsetmiyordur. Çünkü bu ağır bir iddia. Ağır bir itham. Bir hukukçu olarak bunu söyleyenle alakalı Sayın Özgür Özel hemen hukuki yollara başvurabilir değil mi? Hemen. Nereden biliyorsun? Delilin var mı? İspatın var mı? Kanıtın var mı? Ama sen böyle anılırsan o zaman insanlar da başka şey anlayabilir.
0: Bahsettiğimiz isimlerin her biri Türkiye'de muhalefet partisi milletvekilleri. Şimdi Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Özgür Özel yeni parti ana muhalefet lideri. Cemal Enginyurt ana muhalefet partisinin milletvekili şu anda. Haliyle ya insan bekliyor ki ya etrafımızda o kadar çok şey yaşandı Yeliz Hocam. İşte terörsüz bölge gibi Türkiye'nin kanayan 40 yıldır 50 yıldır kanayan bir yarasını son bulduğu bir süreçten bahsettik. Ardından mesela Suriye terörsüz bölgenin ilk adımı. Gerçi pek çoğu olmaz, imkansız, SDG silah bırakmaz, Amerika'sız bu iş, ya Amerika izin vermez buna, artık devasa bir güç. Hadi onu da geçtim. Son dönemde İsrail'in Türkiye'ye yönelik bazı açıklamaları, daha dün Yunanistan'la imzalanan anlaşma, dönelim Mekke anlaşması, Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği. Yani insan bekliyor ki muhalefet liderlerinden ya da milletvekillerinden lehte ya da aleyhte bir açıklama olsun, bunu konuşalım, tartışalım ya da eleştirelim, ama bu kadar da hani duyarsız kalmak normal mi bu meseleleri?
4: Şimdi aslında bütün dünya üzerindeki siyasi partilerin, iktidar muhalefet herhangi bir küresel meseleyle alakalı bir duruş sergilediğini biliyoruz. Bugün Yunanistan'da bile şu Aşil anlaşmasıyla alakalı iktidar muhalefet mutlaka bir şeyler söylüyor. Muhalefet de bir şey söylüyor, iktidar da bir şey söylüyor. Aynı şekilde bütün meseleler

0: kimlerle alakalı, kim nerede durduğunu ya da nasıl olması gerektiğini ya da kendilerinin konuyla alakalı alternatif fikirlerini, şöyle yanlıştır, böyle doğrudur, böyle yapılmalıdır gibi mutlaka bir irade beyan ettiklerini biliyoruz. Bu bütün ülkelerde böyle. Ama dediğiniz gibi maalesef biz de henüz bilmiyoruz hangi küresel meseleyle alakalı, hangi şu andaki mevcut krizle ya da muhtemel krizle ya da geçmiş olan herhangi bir meseleyle alakalı henüz bir bilgimiz yok. Ne olacak? Zaten henüz o yapılar da belli olmadı. Kim ne yapacak, kim hangi konuyla ilgilenecek. Açıkçası şu anda içerideki çekişmelerden buna çok fazla fırsat kalmıyormuş gibi görünüyor. Ama bilemiyorum, belki ileride belli olur kim ne yapacak, ne söyleyecek ya da bir irade beyan ederler mi diye. Tabii ki bütün partilerin, meclisteki bütün, tabii ki oraya seçilmiş, gönderilmiş bütün vekillerin bir fikri mutlaka vardır. Bütün partilerin parti gruplarında vardır bir meseleyle alakalı. Biz nerede duruyoruz? Dış politikayla alakalı nerede duruyoruz? Şu problemle alakalı nerede duruyoruz? Nasıl açıklar vardır? Biz ne teklif edebiliriz? Ya da biz neresinden dahil olabiliriz gibi katkı vermesi tabii ki beklenen şeyler, söylediğiniz gibi.
1: Ama biz 2010 yılından beri, geçmişte de vardı yani, Deniz Baykal döneminde de vardı işte Mustafa Sarıgül'le olan o koltuk kavgaları.
2: 2004-2005.
1: Evet, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra işte Muharrem İnce'yi biliyoruz. Ve son 4-5 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek gündem koltuk. Şimdi haliyle ortaya yeni partinin de kurulmasıyla bir soru çıkıyor. Lidersiz mi kaldılar? Şu anda ismi geçenlere bakıyoruz. Muharrem İnce. Diyoruz ki bir koltuk arayışı var Kılıçdaroğlu'ndan sonrası.
2: Lidercik adaylıları var. Lidercik.
1: Lidercik adayları. Peki. Şimdi Kılıçdaroğlu var. CHP içerisinde başka isimler de var konuşulan. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi bile henüz lider olarak, tam olarak kalanlar bile Kılıçdaroğlu'nu lider görmüyor. Dönüyoruz yeni partiye. Yeni CHP. Eski CHP'lilerin oluşturduğu yeni parti. Şimdi orada da genel başkan koltuğunda Özgür Özel oturuyor. Deniliyor ki lider İmamoğlu. Onun izinden gidiyoruz. Onu destekliyoruz. Şimdi bir Mansur Yavaş var. Şimdi bir cumhurbaşkanı adayının olduğu yerde lider olarak görünen bir isim. Çünkü yönetim onda olacak. Ama haliyle hala o lider tartışması son bulmuş değil. Bu koltuk savaşları yeni partide de gündem olmaya devam ediyor.
2: Başlamadan şunu söyleyeyim Tahir Bey. Genel başkan olmakla lider olma arasındaki farkı görüyorsunuz aslında. Genel başkan olunuyor. Zaman zaman seçimli olunuyor, zaman zaman yargısal müesseseli oluyor, zaman zaman siz kuruyorsunuz direkt, genel başkan olarak başlıyorsunuz, sonra kurultaya gidiyorsunuz, olunuyor genel başkan. Şu anda Türkiye'de 160'a yakın genel başkan var. Siyasi partilerde. Daha bilmiyorum derneklerde, federasyonlarda, konfederasyonlarda kaç tane genel başkan var. Kaç tane lider var? Eğer genel başkan sayısıyla lider sayısı arasında epey bir uçurum varsa, yeni partide, Cumhuriyet Halk Partisi'de liderini arıyor. Genel başkanlığını bulmuşlar ama lider kim sorusu devam ediyor. Artık buna da eş başkanlık mı olur? Biri cumhurbaşkanı adayı olur, biri lider adayı olur, biri genel başkan adayı mı olur? Bunu seçmenize nasıl anlatırsınız bilmiyorum ama bayağı bir lider görüyorum yani.
1: Lider adayı.
2: Tabii. Lider adayı.
1: Lider adayı görüyoruz değil mi?
3: Şimdi sevgili Tahir, bu olaylar eski hikaye, eski defterler açılıyor. Kemal Bey'in yanında sağ kolu Özgür Özel'di. Kemal Bey'in, Özgür Özel'in karşısına Muharrem İnce çıktığı zaman Muharrem'in bütün operasyonlarını, başarısızlık operasyonlarını Özgür Özel ve arkadaşları organize etti. Delege topladı. Topladığı delege sayısı 680 civarındaydı Muharrem'in 2017 genel başkanlık adaylığında. Topladıkları isimlerin 70-80 tanesini vazgeçirdiler. Aslında orta rakamı durdurdular ve Kemal Bey'in karşısında aday olamadı. Bütün o işleri Özgür Özel yaptı. Bu kavga o günden geliyor. Daha sonraki gelişmelerde 2018 yılında Muharrem İnce partiden ayrıldı. Kurmaya çalışırken bir holding tarafından desteklendiğini, gizlice külliyeye girdiğine

0: Hayır. Özgür Özel'in çok yakın gazeteci arkadaşları ve Saraçhane medyası da yayınlar yaptı. Ve CHP'nin içinden bu kampanyayı kimin yaptığını Muharrem Bey çok iyi biliyor. Paralar toplandı, o holding para verdi falan diye kordular. Ve o devam etti. 2023 seçimlerinde de Kemal Bey'in karşısında adaylığını bırakması için el altından baskı yapan, sosyal medyayı kullanan, arka kapıları kullanan yine Özgür Özel arkadaşlarıydı. Bunları kim için yaptı Özgür Bey? Kemal Bey için ağladı da biliyorsunuz. İşte ağlamanın altında bu var. Bu kelimelerin nereye geldiğini hem Muharrem Bey çok iyi biliyor hem de Özgür Özel biliyor. Ekrem İmamoğlu da çok iyi biliyor bunu. Çünkü Ekrem İmamoğlu da o zaman İstanbul'da belediye başkanıydı. Yani 2019'da geldi, 2023'e kadar devam ettirdi. Şimdi burada önemli olan bir iki tane not vereceğim. Ondan sonra bir küçük daha bilgilerle bazı özel. Bu olayların içinde yaşayan bir gazeteciyim ve çok yazdım. Ve Muharrem Bey'in bu sıkıntılarını yazdım. Senin biraz önce bahsettiğin, biliyorsun Deniz Baykal'ın karşısına da çıktığı zaman Sarıgül, içeriği sokmadılar. Merdivenden bir pencereden girdi Taner Kışlalı. O günleri de orada izleyen düşmesin diye ben de bekliyordum. Düşerse tutayım falan diye içeri girmeye çalışıyordu. Onları yaşamış bir gazeteci.
1: Şimdi bunu neden soruyorum?
0: Evet.
1: Yeni partinin bir tabanı var. Yani bir seçmen kitlesi var. Hitap ettiği, oy beklentisinin olduğu. Onu destekleyenler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Şimdi bir yeni parti seçmeni ister istemez düşünüyordur. Ya benim ideolojimin ya da desteklediğim partimin ya da işte davamın lideri kim? Şimdi genel başkanım Özgür Özel, liderim İmamoğlu mu? İşte CHP tayfasında yine baktığımızda bu tartışılanlara konuşulanlar var çünkü. Genel başkanım Kılıçdaroğlu, liderim Mansur Yavaş mı olacak gibi tartışmalar
0: Yeni
1: var.
0: partide lider Ekrem İmamoğlu'dur. Partiyi o kurdurdu. Özgür Özel kurmayacaktı partiyi. Mutlak tutulan kararı ile ilgili Yargıtay'ın vereceği kararı bekliyordu. Ve niyeti de o arada da arkadaşları çok kurnazca o son delege var ya Kemal Bey'in kongresinde onların hepsinde dolaşıyorlar. Bir kongre patlatırsak acil onlarla gitme durumu çıkarsa onların imzalarını topladılar. Ve orada da topladıkları imza da 880 civarında bayağı büyük bir rakamdı. Yani o delege şaibeli denen kurultaydaki delegelerin verdiği rakam da ona da cevap vermedi daha Kemal Bey. CHP'ye verdiler listeyi. Şimdi bunları net koyalım. O partinin lideri Ekrem İmamoğlu'dur. Kongreye gidecekler. Kasım ayında, Ekim'in sonunda kongre yapacaklar. Kongreye giderken göreceğiz. Orada logoda değişecek yeni partide. Oradaki isimler de değişecek. Oradaki program da biraz daha ANAP, eski ANAP modeline dönecek. Turgut Bey'in modeline döndürmeye çalışacak.
1: Ama
0: Ekrem Bey'in
1: bugünlerde
0: işi
1: bazı muhalif gazeteciler ya da
0: buradan
1: muhalif medya
0: tabii
1: Anadolu'da bir Özgür Özel tufanı var
0: Ekrem Bey
1: diye
0: tabii
1: yorumlar yapıyorlar
0: Ekrem
1: mesela.
0: Bey bu çalışmaları yaptığı için hapishanede onun için mahkemelerden savunma yapamıyor şu anda. Kitap bastı. O kitabı konuşuyorlar. Da, savunma yapması lazım. Gözünün içine baka baka para aldım benden diyen adamlar var orada. İsimlerini sayarım. Bir saat konuşurum orada. Orada sadece bir Ertan Yıldız'ı konuşsak ötekinleri bırakın. Başlı başına bir olaydır. Sağ koludur, kasadır. Önemli isimdir. Şimdi bu gelişmeye baktığımız zaman şu çıkıyor ortaya tablo. Şu anda yeni parti genel merkezi yapıldı. 4 milyon aylık kirasıyla 4 diyorlar, 5 de olabilir. Üçüncü katta Özgür Özel'e bir oda yapıldı, makam. Özgür Özel'in oturduğu makam Ahmet Davutoğlu'nun oturduğu oda. Aynı yer. Kaderi beraber olmasın. Kaderi ayrı. Çünkü o masada oturan kendisinden önce Ahmet Davutoğlu hem partisini kapattı hem de siyaseti bıraktı.
1: Ama
0: O
1: siz bu
0: bakımdan
1: ironiyi
0: Özgür
1: yapınca
0: Özel'in
1: ister
0: o
1: istemez
0: masada
1: acaba bir
0: otururken
1: polis mi var diye
0: Özgür
1: merak
0: Özel'in
1: ediyoruz.
0: düşünmesi lazım. 600 milyon para topladılar vatandaştan. 600
1: 600
0: milyon.
1: milyon.
0: Tabii 600 milyon topladılar. 600 milyonla otobüs aldılar. Binayı tefriş ettiler. El altından il başkanlıklara para göndermedik diyorlar ama bir kısmını harcadılar paraları. Bir partinin o partinin

0: Yeni Parti'nin aylık masrafı 25 milyon. Muharrem İnce'ye geleceğiz. Bu paralar diyor, bu paralar. O biliyor Muharrem İnce. O paralarla il başkanının ne kadar gittiğini, genel merkezlerin ne kadar para harcadığını, otobüslerin ne kadar, sosyal medya,
1: vesaire,
0: sosyal medya, sosyal medyada, tabii arka plandaki sosyal medyayı organize eden tetikçilerine verilen paraları, yani öyle bir tek görünen değil, bir bina yok ortada. Çok daha değişik arka planda desteklerin de olması ihtimali var. Onun için devamlı hemen başlattıkları vatandaşlardan para toplama. Çünkü herkes biliyor ki o partinin paraya ihtiyacı yok. Kime sorarsa soru bunu, partinin paraya ihtiyacı olmadığını İstanbul'daki davaları takip eden, okuyan, gören vatandaşlar görüyor. Milyon dolarlar, milyon eurolar. Ya bu paralar nerede? Soruyorlar, bu paralar nerede? Verdim diyor, aldım diyor. O paraların nerede olduğu hep konuşulacak. Bunu kırmaya yönelik çalışırken Özgür Özel, çok uğraşırken Muharrem İnce o tokatı atıyor ona. Bir tokattır o ona. Eski hesapları soruyor. Sen diyor bunları yapmıştın. Al işte şimdi geldin. Burada bir enteresan taraf daha var. 16 Ağustos'ta Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor Muharrem İnce.
1: Çıkıyor. 16 Ağustos.
0: Gayet tabii, bakın bir hafta içinde olan gelişmeler bunlar. 16'sında çıkıyor ve Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tutsak diyor bilmem ne diyor. Bu parti içinden CHP'den bir tepki geliyor. Çünkü CHP'de 1 Eylül'den itibaren bugün hazırlık yapıyorlar. Kemal Bey İzmir'de de açıklayabilir bunu. Yarın İzmir'e gidiyor. İzmir'de de çıktıktan sonra kurultaya gidiyorlar. Mahalle kurultayları başlıyor. Kurultayları giderken biraz önce de hocalarım da söyledi. Aday Muharrem İnce. Kendisinden başka adaylar da var. Lidercikler var orada. Oğuz Kağan Sılıcı var. Ondan sonra Gürsel Erol var. Hı hı. Engin Altay çıkabilir aradan. Bunlar üçüncü yolcular biliyorsunuz. Orada anahtar. Üçüncü yolcular var. Onlar Kemal Bey'i de kabul etmedikleri için genel başkanlık. Bunlara Rusların meşhur biliyorsunuz şeyleri var. Kutu içinden kutu çıkar. CHP'yi açtığı zaman kutular. Böyle arka arkaya kutular çıkıyor. Son cümlemi söylüyorum. Biraz önce hocam da söyledi. Biraz sonra tartışacağız. Çok kritik bir olay oldu bugün. Özellikle Alabar'da sevgili temsilcim buna çok kızacağını biliyorum. O lafı söyleyene. Zeynel Emre çıktı. Bütün bu olayları anlatırken utanmadan, bakın ben utanmadan diyorum. Mekke anlaşması sakıncalıdır.
2: Tam Tel Aviv ağzı.
0: Problem nedir dedi.
2: Tam Tel Aviv ağzı.
0: Bakın bunu konuşacağız. Çünkü biraz önce diyorduk ya. Levent hocam da söyledi ya, bu dünyada Mekke oluyor, koca öbür tarafta büyük anlaşmalar var, beşliler var, Şanghay beşlileri var, Amerika her dakika vurabilir, dünya öyle bir gelişme içinde ki İstanbul toplantıları var, bu toplantılar yapılıyor, Mekke aynı dakikada Yunanistan bilmem İsrail aşil maşil diye biliyorsunuz toplan yapıyor, aşille ilgili Levent hocam çok güzel.
1: Bunlar değil, Namıktan diye bir isim var. Türkiye'nin yakından tanıdığı Tel Aviv Büyükelçiliği.
2: Washington'ın Türkiye Büyükelçisi.
1: Washington'da da Büyükelçilik yaptı.
2: Washington'ın Türkiye Büyükelçisi.
1: Peki. Washington'ın Türkiye Büyükelçisi.
0: Son cümlemi söylüyorum.
1: Benzer isimlerin vaktiyle neler söyledi de hafızamda.
0: Onlar da onları çok anlatırız. Amerika Büyükelçileri, İngiltere Büyükelçileri. Bunlar zaten kimin büyükelçisi olduğunu hep tartıştık. Şu anda Namık'tan da geçti.
1: Yani Londra, Washington, Tel Aviv cephesindeki isimlerden genellikle
0: Amerika,
1: bahsediyoruz.
0: İngiltere,
1: çalışmış.
0: Zaten Amerika, Avrupa, onların partisi olduğu için, Avrupa partisi olduğu için bunlar yeni yolda, aynı yolda olduğu için. O nedenle İngiltere merkezli operasyonlarda, Ekrem İmamoğlu'nda, Ekrem Bey'in de yaptığı ilk gittiği yerde Chatham House olmuştu, gelir gelmez. Dinin İngiltere merkezi. O bakımdan bu gelişmeleri değerlendirirken, yeni yolda tekrar o başladığım cümleye dönüyorum. Üçüncü katta oturacak. Üçüncü katta kendisinden önce oturmuş Ahmet Davutoğlu partisini feshetti. Siyaseti bıraktı. Ekrem Bey'in, ki Ekrem Bey onu da zaten, o da out oldu şu anda. İndi Özgür Özel genel başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olma gibi hazırlıklar içine tam girerken. Peki. Üçüncü kata dikkat etsin.
1: Peki. Üçüncü kattan devam edeceğiz ama Henüz partiye çıkacakken yeni parti Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş'ın açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdi yani bir iletişimci olarak şunu dile getirebiliriz. Evet, dil sürüşmesi olabilir.
2: Olur.
1: Olabilir. Ama genellikle Özgür Özel de mesela bunu yaşıyor. İşte
3: 1453 yerine mesela 1458 gibi.
1: İşte
3: olabiliyor.
1: CHP diyor mesela. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Kayseri'deyken de bizim CHP'li belediyeler dedi. Ama burada bambaşka bir durum var. Şimdi ilçe başkanı Caner Sarıtaş bir konuşma yapıyor. Hemen yanındaki hanımefendi elindeki telefonda metni tutuyor. Hani bir kağıt ya da bir prompter niyetine orada tutuyor, oradan okuyor. Ama ne yaşandı bir bakalım, yorumlayalım ardından.
4: Biz buraya milletin derdine derman olmak için, Türkiye'nin geleceğini yeniden kurmak için, iktidar olmak için geldik. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Kadıköy'den açıkça söylüyoruz. Biz iktidara hazırız. Kadıköy iktidara hazır. İstanbul iktidara hazır. Türkiye iktidara hazır. İyi Parti iktidara hazır. Ve bu hazır kadrolarla iktidara yürüyoruz.
1: Şaşkınlık sadece bizde değil, hemen yanı başındakilerde de. O yüz ifadesinden baktığımızda.
3: Keşke,
1: pardon, yeni parti
2: diyor. Olur bu kadar ya. Genç çocuk hemen böyle de şey yapmamak lazım. Yani. Heyecanlı falan işte oradan okuyor. Ben doğrusu çok eleştirilecek bir
1: ama şey CHP olması bizi şaşırtmazdı.
2: Yani şöyle yeni parti derken
1: metnin dışına çıktığında şöyle kafasını kaldırıp ya o heyecanla iyi parti demesi dikkat çekiyor.
2: Olur olur öyle.
3: Ama
2: genç çocuklar.
3: Kızcağızın bakışı çok ilginç. Ya genel başkanlar iyi parti diyor. Kayseri'de de iyi parti. O bak. Bu ondan daha az alışmış.
1: Şimdi bunlar konuşuluyor. Yani Türkiye'de muhalefet partileri, yeni parti işte bu görüntülerle, CHP işte Balıkesir'de geçtiğimiz 30 Ağustos'ta bir çelenk krizi yaşandı.
2: Çelenk krizi değil ki sadece, 30 Ağustos'ta Balıkesir'de meydanı donatmışlar. Bütün vilayetlerde biliyorsun 30 Ağustos Zafer Bayramı. Başkomutan, ebedi başkomutan Mustafa Kemal, ortada Türk bayrağı ve şu anki başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri. 81 vilayet, 80 vilayete düştü Balıkesir hariç. Olmaz bu. Sindireceksiniz. Yapacak bir şeyiniz yok.
1: Oradaki bir çelenk koyma merasimi var. Atatürk Anıtı'nın önünde. Ya sunucu şimdi çelenklerini bırakmak üzere CHP heyetini davet ediyoruz diyor. Kıyamet kokuyor. Hayır olur mu? Ana muhalefet biziz. Önce biz bırakacağız. Yeni partililer böyle bir tepki ya, gösteriyor.
3: Keşke memleketimizin tek meselesi bu olsa.
1: Belediye başkanı araya giriyor. Hani sakin edin. Tamam diyor. Siz önce bırakın. Ardından onlar geliyorlar. Çelenk bırakıyorlar. Sonrasında
2: kesmiyor.
1: CHP geliyor. Kez CHP anons ediliyor. Bu kez de biz daha çok alkışlayalım şeyi var. Alkışlayın alkışlayın diye bizden daha çok ses çıksın. Şimdi bunlarla gündemdeler. Şimdi destekledikleri gazetecilerin görüyoruz işte neler olduğunu vesaire, bunları görüyoruz. Şimdi haliyle biraz önce işte şey konusu açıldı, Mekke anlaşması ile ilgili Zeynel Emre'nin açıklamaları ve diğer konular. Haliyle kimlik konusu da gündeme geliyor. Yani yeni parti nerede duruyor? Yeni partinin vizyonu ne olacak? Yani dün Özgür Özel mesela bazı şeyleri açıkladı, TÜZÜK'le ilgili, parti programı ile ilgili bazı şeyleri açıkladı. Dedi ki ya ben dedi ilk seçimde iktidar olamazsam bırakacağım. Kurultaya gideceğim, bırakacağım.
3: Güzel.
1: Partideki arkadaşlarıma da dönem kısıtlaması getiriyorum. Yeni bir aydınlık Türkiye, aydınlık yarınlar için sloganını kullandı. Dedi ki 3 dönem kuralı getiriyorum. Dedi ama ya şöyle bir yeni partiye geçen CHP'li milletvekillerine baktık.
3: Kaç dönemdir oradalar?
1: Evet. Çok ilginç. Özgür Özel mesela 5 dönemdir milletvekili seçiliyor. 5 dönem ardı ardına milletvekili.
3: Çok yeni değil yani.
1: Seçilmiş. Şimdi diğer isimlere de bakıyoruz. Hatta o liste varsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Bülent Tezcan 5 dönemdir milletvekili. Sezgin Tanrıkulu 5 dönemdir milletvekili. Seyit Torun yine Bingöl, Tekin Bingöl. Mahmut Bey.
0: Meclis Başkan Vekili.
1: Uğur Bey. Evet, Uğur Bey. Şimdi bu isimlerde 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Bir de sadece onlar değil, mesela 4 dönemdir yapanlar da var. Zeynel Emre de o isimler içerisinde vesaire. Murat Bakan, Murat Emir vesaire. Şimdi sıfırlandı mı yeni partiye geçince? O sayılmayacak mı CHP'deki görev süreleri?
2: Yeni parti olduğuna göre evet.
5: Birçok şey yenilenecek.
3: Sıfırdan
5: yani,
3: başlıyor.
5: Kilometre yeniden başlayacak. Bir
2: beş diyeceğiz. Daha giderler.
5: Tabii 5'i birden oralarda yer alır mı kestiremiyoruz ama Zeynel Emre eğer Mekke Antlaşması ile ilgili bunu söylediyse o zaman ben af diliyorum. Hani eleştirmiştim ya oralarla alakalı çok önemli şeyler söylemeleri lazım diye. Söylemeseler daha iyiymiş. Ya bu doğru. Tartışmalarla, kısır tartışmalarla kalsınlar daha iyi. Çünkü söyledikleri hadise İsrail'in söylemeye çalıştığı ama dile getirmekten imtina ettiği bir konuyu ana muhalefet partisinin sözcüsü söylüyorsa o zaman büyük bir soru işareti doğuyor. Ha bir yandan da iyi bir şey. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti arasında bir fark olacak mı diyorduk. Diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mekke mutabakatını olumladığını gördük. Ama yeni parti diyor ki Orta Doğu coğrafyasında askeri ittifak olmaz. Biz yapamayız. Amerika olmadan, NATO müttefikliği olmadan biz kim oluyoruz ki Orta Doğu coğrafyasındaki diğer devletleri peşimize takıyoruz? Çünkü bunu duymuştuk. Sayın Özgür Özel ne demişti bundan 3 ay önce?
1: Biz daha iyi NATO müttefiki işte, olacağız.
5: En iyi NATO müttefiki ben olurum. Siz onlarla değil benimle bu yolu yürümelisiniz demişti. E tamam bu güzel bir şey. Tutarlılık var demek ki. Sayın Özgür Özel de, Sayın Emre de aynı şeyi söylüyor. Biz işte, kuramayız.
1: Şu soru akıllara geliyor. Bu isimler bahsetmiş olduğumuz işte Özgür Özel, Bülent Tezcan, Sezgin Tanrıkulu. Şimdi yıllardır aynı siyaseti, benzer siyaseti benzer söylemlerle Türkiye'nin dış politikasından savunma sanayine her birine muhalefet ederek gerek Ekmelettin İhsanoğlu için gerek Muharrem İnce için gerek Kemal Kılıçdaroğlu için sahada bizzat çalışmaları yürüten, teşkilatlanmaları yapan ve parti programını ortaya çıkaran isimlerdi. Şimdi 5 dönemdir kaybettiler. Şimdi bugün aynı isimler ve benzer söylemlerle yeniden toplumun önüne çıkıyorlar. Diyorlar ki biz iktidar olmak istiyoruz, bize oy verin. Ama siz geçmişte de aynı şeyleri söylediniz, iktidar olamadınız. Ama diyor şimdi adımız yeni.
5: Böylece yenilenmiş oluyor bu.
1: Tek fark yeni parti olmak mı? İsimler aynı isimler, bahsi yöneticiler geçen, aynı isimler.
5: Bahsi geçen kişilerin hemen hemen tamamının il başkanlığı tecrübesi de var. Yani belirttiğiniz gibi. İdeolojik anlamda o kökeni iyi biliyor olmalı.
1: Sadece milletvekillikleri 5 dönem.
5: Tabii.
1: Bir de öncesi var tabii.
5: Çok kritik görevleri var. Genel başkan yardımcılığı var. Meclis başkan vekilliği var. Grup başkanlığı var. Her biri var. Ama buraya geçtikten sonra eğer ideolojik bir yenilenme, yani kimlik anlamında da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopuş olacaksa vatandaş şunu sorar. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu ideolojinin partisiydi. Atatürk devrimlerinin partisiydi ve bağımsızlık benim karakterimdir şiarıyla yola çıkıyordu. O zaman siz farklı olarak bunları yadırgıyor musunuz? Bunlar haricinde bir söylem mi belirlediniz? Acaba NATO'cu kimliğini kendinize yakıştırabiliyor musunuz diye vatandaş sorar. Vatandaş sorduğunda da önce 5 dönem yakınlık yapanlara sorar diye düşünüyorum.
1: Peki. Dinlendireyim sizleri. Devam edeceğiz. Yusuf Albar'da sizleri bir kez daha davet edeceğim. Şimdi bu isimler değişmedi. Propagandalar değişmedi. Dış politikadaki Türkiye karşıtı duruşları vesaire değişmedi.
2: Neden?
1: Değişen ama.
2: Moderatör ben olayım sorayım neden? Değişmedi. Çünkü yeni parti Türk siyasetinin ihtiyaçlarına binaen ortaya çıkmış bir parti olmaktan ziyade yeni parti kendi içlerindeki kısır çekişmelerin ve siyasi ihtirasların sonucu olarak ortaya çıkmış bir parti. Böyle olunca Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda siyaset farklılaşmasından kaynaklanarak bir parti kurulmuş olsaydı CHP'den farklı bir şekilde bir parti programı oluştururlardı. Biz sizden koptuk. Niye koptuk? Çünkü biz Türkiye'nin dış politikasını, iktisadını, tarım politikasını, ulaştırma siyasetini sizden ayrı olarak böyle düşünüyorduk. Fakat siz bize yol açmadınız. Sonunda da bir kopuş meydana geldi derlerdi. Böyle mi oldu? Yok. Partinin içerisindeki koltuk kavgasından ve ortaya çıkan soruşturma kapsamındaki bilgilerden dokunulmazlığa ihtiyaç duyanlar

0: geldiler en nihayette bir parti kurdular. Partinin tüzüğü bile değişmedi o yüzden.
1: Değişen sebebi o. Tek bir şey dikkatimizi çekti.
0: Neymiş o?
1: Her dönemde yeni bir mesela algı ekibi ortaya çıkarıyorlar. Bunu hem medyada yapıyorlar, televizyonlarında, gazetelerde hem de
0: çok güzel konu
1: sosyal
0: bu.
1: Medyalarında.
0: Bu güzel bir
1: şimdi, düne kadar milletvekili dahi yapılacak isimken bugün kimsenin sahip çıkmadığı bir isim haline geldi muhalefet medyasında.
0: Arif Kocabıyık.
1: Arif Kocabıyık.
0: Yani namı diğer YouTuber. Bankamatik faresi olarak da adlandırılan bir isim. Yani böyle bilindiği için söylüyorum. Suçsuzluk karinesi gereği yargılanır. Zaten evet. Yurt dışına çıkış yasağı vardı falan. Burada üzerinde konuşmamız gereken Arif Kocabıyık değil.
1: Evet.
0: Arif Kocabıyık bu konuyla ilgili tekerini döndürmek için yola çıkmış, bir şeyler yapan, insanlara zaman zaman küfreden, hakaret eden, çok ciddiye alınıp da A Haber ekranında konuşulacak bir isim değil. Konuşulması gereken Arif Kocabıyık gibi bir ismi İyi Parti'nin Antalya'da milletvekili adayı yapacak siyasi iradeye oturup konuşalım.
1: Özgür Özel'in
0: oraya gelmedik daha.
1: İsim.
0: Yani Antalyalılar şöyle kuvvetli bir şekilde sandıklara yüklenseler, Millet İttifakı'na oy verseler, %60-70 gibi bir oya getirseler, Arif Kocabıyık'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görecektik. Arif Kocabıyık'tan başka İyi Parti'nin içerisinde Antalya'da siyasete, milletvekilliğine, Gazi Meclisi temsiliyle aday olabilecek bir Allah kulu daha bulamadınız mı? Geldik Arif Kocabıyık'ı Özgür Özel'e nasıl takdim ettilerse, yakasına rozet takıldı. Ben Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilcisiyim. Yıllardır ekrandayım. Lüzumsuz bir yere gidip de Özgür Özel gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını zamanında yapmış bir kişinin vaktini dahi almaktan edep ederim. Eleştiririm ayrı bir konu. Yapmış olduğu siyasete saygı gösteririm başka bir konu. Özgür Özel'e nasıl tanıttınız da Arif Kocabıyık'a yakasına rozet takacak kadar bir toplantı icra ettiniz? Arif Kocabıyık Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olabilir. Hı hı. Arzurum'daki isteyen herkesle girer E-Devlet'e, herhangi bir partiye dilekçesini verir. Hı hı. E-Devlet'ten istifa edebilir falan, üye olabilir. Özgür Özel'in makam odasına kadar Arif Kocabıyık çıktı. Kim Arif Kocabıyık diye baktığımızda da sokak röportajları esnasında ve sosyal medyada milletin en kutsal değerlerine varıncaya kadar küfür etmekten imtina etmemiş bir isim. İlk defa mı bunu görüyoruz? Değil. Çek senet mafyasına kendini kaptırmaktan, çek senetten dolayı hüküm giymek üzere olan bir adamı da tuttular. Deprem zamanında megastar yaptılar. Sonra dediler ki bir hata yapmışız. Haluk Levent'ten bahsediyorum. Yani Haluk Levent bir tarafta, Arif Kocabıyık diğer tarafta. Aslında muhalefetin hali pür melalini tam bu noktadan anlamak lazım. Bakın, siyaset Arif Kocabıyık'la yan yana fotoğraf verseydi bunu eleştirmezdim. Ben görüyorum yani, bir sayın bakan geldiğinde, bir milletvekili geldiğinde herkes yan yana gelip bir fotoğraf çektirmek istiyor. Hayır, özel toplantı yapılıp rozet takılıyor. Antalya'dan da milletvekili aday değil bak.
1: Bir detay daha.
0: Aday yapılıyor. Ver.
1: Bir detay daha var. Arif Kocabıyık bir kitap yazmıştı.
0: Ve o kitabın adı ne?
1: Cesaret.
0: Cesaret. Cesaret diye kitap yazanların kamyonların mazot depolarının arkasına sıkışıp kaçmaya çalışırken yakalandığına göre. Bak şu.
1: Ama kitaba... şey yazanlar var. Şimdi ön söz yazanlar var.
0: Ha, şimdi hemen okuyalım.
1: Şimdi kim parlattı Arif Kocabıyık'ı?
0: Kaleminiz de haktan yana, sesiniz güçlü olsun. İlave TV ve Arif Bey de bu çabanın, yani hangi çabanın nefer, kısıtlı imkanlarla insanın gerçeklerini görmesini sağlayan bir nefer. Meral Akşener. Meral Akşener en başta yer almalı. Zira Arif'i milletvekili adayı yaptı. Arkasından Ekrem İmamoğlu, nasıl ki bir siyasetçi için sokağın nabzını tutabilmek. Peki siz bunları yazarken Arif'in sosyal medyada milletin anasına, avradına, soyuna, ceddine küfrettiği tweetlerini görmediniz mi?
1: Şu cümlesi.
0: Kuşkusuz bana Arif Bey'in ayakları yere basan yapısının basmıyor. Tırın üstünde ayakları basmıyor, tır altında yakalandı. Ve halkın içinden mütevazi.

0: bir gazeteci olması da etkili oldu. Almış en pahalı proları, siz fakirler geberin açlıktan diye tweet atan bir adam yani. Hakikat olduğu için söylüyorum. Yeni medya diye adlandırılan ve çağımızın bizlere sunduğu olanakları verimli bir şekilde kullanarak sokağın nabzını tutmasıyla tanıdığımız Arif kardeşimiz, kimin kardeşi? Mansur Yavaş'ın kardeşi ve İlave TV ekibine sevgilerimi sunuyorum. Arif kardeşimizin, kimin kardeşi? Mansur Yavaş'ın kardeşi. Kitabını da merakla okuyacağım. Hayat lüzumsuz milyonlarca kitabı okuyamayacak kadar kısayken Mansur Yavaş Bey'in beslendiği kitaplarda demek ki bunlar.
1: Cesaret bulaşıcıdır.
0: Cesaret bulaşıcıdır diyen adamı Bulgaristan'a tırın mazot deposunun yanında kaçarken yakalanıyor. Yani bir de cehalet de var.
1: Savunmasını okudunuz mu?
0: Ya okudum.
1: Diyor ki video çekmek
0: için. Video çekmeye diyor. Meraklıydım diyor, oraya gittim falan diyor. Yani tabii o da ayrı bir şey de, ona da inanacak insanlar var maalesef.
1: Dorsel'in içine bir girdim ki birisi daha var diyor orada.
0: Hayır, Dorsel'ler zaten orada özel sinyalizasyon sistemiyle kontrol ediliyor. O Dorsel'in içerisinde kedi kaçırmaya kalksanız yakalanırsınız yani. Yani orada gözle kontrol yapılmıyor, onu söylüyorum. Röntgeni çekiliyor o tırların.
1: Tekerin dibinde bir yer yapmışlar. Oraya sokmuşlar. Diyor ki bir girdim ki orada başka biri daha vardı.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
2: Şener Şen ve İlyas Salman'ın.
0: Aynen. Karpuz kamyonunu götürürken ki yaptıkları şey. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir tane daha video çekmiş. Ben bugün sosyal medya mecramda paylaştım. Antalya Korkuteli'ne gidiyor. Arkasında kar var. Aklımdaki diyor, evet, davalardan dolayı diyor. Norveç'e diyor iltica ettim. Bundan sonraki diyor yaşamımı Norveç'te sürdüreceğim falan. Sonra diyor ki şaka şaka diyor. Ben diyor şey miyim diyor, sonuna kadar memleketteyim diyor ve mücadeleye devam. Hayaldi gerçek oluyordu az da.
1: Ya Suriyeli sığınmacılar üzerinden.
0: Tabii birçok.
1: Neler çok. Neler yaptılar.
0: Neden ülkenizi hala terk ettiniz?
1: Hala sokakta varlar.
0: Şimdi, ülkesini terk eden haindir, aşağılıktır falan.
1: Adlarına gazeteci tabii diyorlar. Ama şöyle sokağa çıkıp ortaya bir mikrofon bırakıyorlar. İnsanların birbiriyle kavga etme derecesine gelinceye kadar kavga mücadele ediyorlar. Sonra insanlar kavga ediyorlar.
0: Ama çekilip gidiyorlar.
1: Bunlar çekilip gidiyorlar. Ardından o görüntüyü alıp sosyal medyada paylaşıp bunun üzerinden para kazanıyorlar.
0: Ne bu gazetecilik değil de ne bu? Horoz dövüşü. Sen hiç horoz dövüşüne gittin mi Tahir?
1: Evet, gördüm.
0: Böyle birbirlerine şey yaparlar, ondan sonra kenara çekilirler. Horoz dövüşüyle gazetecilik elbette dediğin gibi farklı. Yani sokaktaki insanın görüşünü sual ederek alabilirsin. Bunlar sual de etmiyorlar. Karşısına karşılık veriyorlar. Sen öyle diyorsun ama böyle değil mi falan.
1: Sonra görüyoruz ki bazı belediyelerde bazıları çalışıyor. Bazıları işte siyasi partilerin seçim zamanlarında vesaire ya da diğer şeylerde desteklendiği, maddi olarak desteklendiği iddiaları da ortaya
0: tabii
1: çıkıyor.
0: Çünkü kardeşim diye hitap ediyor bakın Mansur Yavaş. Kardeşiymiş.
1: En son bir röportajında bir Suriyeli sığınmacıya, o kadar yine sosyal medyada çok konuştu. Sen, demediği hakaret
0: tabii
1: kalmıyor.
0: Sen vatan ülkenin aynısın, insan vatanını terk eder mi falan.
1: Bak, İnsan vatanını yakalandın? Terk eder mi?
2: Vallahi. İnsan vatanını terk eder mi?
3: Bir kere hatta sicili bozuk, sicili. Ne yapmış biliyor musun? Bu düğün fotoğrafçısı.
1: Düğün fotoğrafçısı.
3: Düğün fotoğrafçılığından sonra Antalya Üniversitesi'nde güvenlik elemanı ve o olayla.
0: Bunların hepsi bu arada kutsal. Çalışıyor, işini yapıyor o insan.
3: Fakat işte o olayı yaparken şifre, orada bazı insanlara dosya yapmış. Onunla ilgili bir soruşturma konusu gündeme geliyor. Hapse giriyor çıkıyor zaten 66 gün. Çıkarken televizyonu eniştesiyle beraber kuruyor. İlave TV ismi zaten bu, İlave TV. Ve nerede yayın yapıyor bu? Şimdi komutanım da, sayın temsilcim söyledi. Google'da. Google'un sahibi kim? AlphaJet, Alpha International, Alphabet sahibi Larry neydi onun ismi, çok enteresan, ve Sergey Brin diye, Larry Page'le iki isim. İkisi de Yahudi, küresel sermaye. Google özellikle bunları
0: öyle çıkartıyor.
3: Öyle çıkarıyor. YouTuber diye bunlar böyle meşhur oluyorlar ve bunların reklam kazanmalarını onore ederek, önünü açarak. Hep de muhalifler, çok enteresan, dünyada bunların üzerinde bir mekanizma çalıştırılıyor. Ve bu Alpha International, Alphabet dediğimiz Google'ın arkasındaki büyük grup, sermayesi adamların ikisinin, iki Yahudi sermaye, 330 milyar

0: dolar. 15 trilyon. Devletlerden büyük. Peki buna kim ortak oluyor? BlackRock. Bunu biliyorsunuz. BlackRock çok enteresan bir kuruluştur. Başında Larry Fink var. 15 trilyon dolarlık dünyanın en büyük F-35'lerin arkasında, Washington Post'un arkasında ve Amerikan medyasının %90'ını kontrol altında tutan bir grup bunlar. Ve bunların grubundan yapılıyor bunlar. Sadece bu değil. Bir gerçeğe bakalım. Bunun bir yansıması da, geçen haftalarda yazdık, Türkiye'deki reklam pastasının %74'ünü Google ve Meta alıyor. Meta'nın sahibi de Zuckerberg de bir Yahudidir, sermayedardır. Bunlara çok dikkate bakalım. Siyonizmin mekanizmasına bakmamız lazım.
1: Bu isimleri,
0: bu adamları kullanılıyor. Bunun gibi İstanbul ön plana muhalifleri çıkarırlar, parlatırlar, imkan verirler. Onlar parladıkça reklamlar gelir, kendileri reklamlar alır gider. Milli medyada Türkiye'de kıvranır, vergi vermezler, kontrol etmezler ve ondan sonra kullanma hissini derler. Yani öyle bir hale getirmişler ki bunu dünya üzerinde. Çok büyük bir sıkıntıdır bu. Ve Türkiye bunun sıkıntısını yaşıyor. Şimdi, geçen günlerde de biliyorsunuz bir cezalar yazıldı. Cezalar yazıyor. Milli medyaya cezalar yazıldı. Milli medyaya cezalar yazılırken buradan %74 reklam pastası Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gidiyor reklamlar.
1: Bunların videoları.
0: Bu adamın yaptığı reklamları var. Tabii, bundan bir para kazanıyor.
1: Hadi bu adamlar. Büyükleri geçelim. Hani Google'ı, Meta'yı geçelim. Bu insanları öncelikle ülkemizde parlatan siyasi isimler var.
2: İşte, sorun o.
0: Olur mu?
1: Sıkıntı o. Ve neyini parlatıyorlar? Hani bir gazetecilik dedik ya. Tabii ki yani insanların gazetecilik notunu biz verecek değiliz. Haddime de değil ama şimdi bu insanlar sokakta sürekli herkesi kavga ettiriyorlar.
2: Orada dövüşü yaptırtıyorlar.
1: Evet, bir izleyelim. Yeliz Hocam, denk gelmişsinizdir muhakkak bu tür insanlara. Yani hemen her gün bir yenisi çıkıyor.
3: Çok fazla var.
2: Çok enteresan.
3: Takip edemiyoruz tabii kim ne diye ama.
1: Dinleyelim şunu.
4: Sen sığınmacısın. Sen savaştan kaçtın. Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
5: Söyleyin bana.
4: Olur mu? Olmaz değil mi? Sen sığınmacısın. Sen savaştan kaçtın. Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
5: Söyleyin bana.
4: Olur mu? Olmaz değil mi?
1: Sen sığınmacısın. Başka bir videosunda birisi diyor ki Ali Erlikaya valiydi diyor, İçişleri Bakanlığı'na işte atadılar diyor. İçişleri Bakanı oldu bu ülkede diyor. Oradan bir vatandaş da sesleniyor. Ya sen düne kadar şu köşede soytarılık yapıyordun. Seni de neredeyse milletvekili yapacaklar.
2: İşte ama yine nereye geliyoruz? Burada konu söz konusu konuşmaya bile değer olmayan bu şahıs değil. Buna kardeşim evet. diyerek kitabına referans yazan insanlar var. Bu kabul edilebilir mi? Bak sorun o. Sorun bu.
1: Haluk kendi destekçilerine bizim gazetecimiz diyerek parlatılan ya, isim bu. Ya. Gazetecilik Haluk, mesleğini yakıştırdıkları insan.
2: Bu da ayrı bir şey. Haluk Levent gibi bir ismi toplumun kamu vicdanı yaptılar. Yapmadılar mı? Şimdi nedamet getiriyorlar. Vallahi ben yanılmışım. Ben zaten o zaman da demiştim falan. Ya kardeşim bu ülkede devlet 19'undaki depremden sonra, Ağustos 19'daki depremden sonra 1999'da AFAD gibi bir kurum kurdu. Eksiğini eleştirebiliriz. Beyler sakın AFAD'a para vermiyoruz. Paralar Haluk Levent'e diye kampanya yapıldı bu.
0: Hocam ya 100 lider diye Time bu adamı Haluk'u Türkiye'nin en güvenilir adamı ilan etti.
2: Öyle
0: ya.
2: Şey var.
0: Time yapıyor bunu.
6: 2023.
0: Evet. İşte bu olayların arka planında bunları kademe kademe kullanan bir siyasi küresel sermayenin küresel oyunculara siyonizm var. Yani bu gerçeği de bu olayla beraber değerlendirirken yani bu adamlar bir tane değil. İstanbul'da var, çeşitli yerlerde var. Bunlar muhalefetin kullandığı tetikçiler. Olaylar çıkarıyorlar. Bunlar üzerinde mekanizmayı kurduran sisteme bakacağız. Dünyayı nasıl kontrol altına aldıklarını. Çok büyük bir tehlikedir bu. Ya, bütün gençlerimiz Meta. Meta'nın kontrolü altında beyin yıkama. Ki alabarda komutanım çok iyi bilir.
1: CIA'in
0: en önemli dairelerinden birisi
1: hemen hayatlanıyorlar.
0: Beyin yıkama. Meta üzerinden gençlerimizi, çocuklarımızın beynini yıkanma mekanizması da hep bunlar var işte. Bütün bunlar da kullanılıyor.

0: bunlar bir hazırlık, plan. Ülkenin geleceğine dair çok tehlikeli gelişmeler. Bunlarla ilgili herkes tedbir almaya çalışıyor. İnşallah 1 Ekim'den sonra meclis açılır. Bugün Okan Müderrisoğlu, Ankara temsilcimiz, harika bir şey yazdı. Faili belli, gelirse belirsiz. Gelirse belirsiz. Faili meçhuller var ya bu ara. Hı hı. Akın Gürlek çok önemli hableler de yapıyor. Türkiye içinde çok önemli gelişmeler. Faili meçhuller. Meçhul bir tanesi. Failler belli de gerisi meçhul. İşte onun için Türkiye'nin bunlarla ilgili tedbir almasında büyük yarar var. Meta ve Google, bakın. Google dedim biraz önce, o bağlantı. Onun için kurdum. Hı-hı. Çocuklarımız bunların esiri oluyor. Geleceğimizi karartan, beyinlerini yıkayan bir mekanizma adım adım adım uygulanıyor. O bakımdan değerlendirirken muhalefeti burada soktular devreye. Bunu yapan, planlayan adamların arka planında bir Siyonist beynin, bir Siyonist aklın, küresel sermayenin, küresel çetenin dünya gençlerini, dünya kadınlarını nasıl organize ettiğini hep beraber değerlendirmemizde yarar var. Yaptığımız, Google'a girdiğimiz her dakika Amerika'ya para veriyoruz. Dünyanın en büyük parasını. Google'a dokunun, dünyada %90 o arama motorlarında en çok aranan yer Google'dır. Paranın nereye gittiğini aziz milletimizin bilmesinde çok yarar var. Yahudidir bunlar. Sahipleri Yahudidir. Trilyonlarla oynuyorlar. Ve bunlar ülkelerin kaderleriyle de değişik mekanizmalarla oynayan insanlar. Siyonizmin oyununu her dakika gündeme getirmemiz lazım. Hiç bunlar eksik olmaz. Bugün Netanyahu vardır, katil gider. Yarın başka bir adar gelir. Ama bunların arkasındaki Siyonist beyin merkezi olarak dünya üzerinde çalışıyor. Bugün gelirken baktım. Ne kadar insan? 8,5 milyon insan var dünya nüfusunda. 6 milyon insan internet kullanıyor. 6 milyon. 4 milyonla Google ve Meta, bütün dünyanın insanlarını hükmeden, kontrol altına alan, beyinlerini kademe kademe yıkama işlerini çok güzel planlayan, arkasında Amerikan istihbarat örgütlerinin yer aldığı bir sistem var. Bu sistemi hep konuşmamız lazım. O bakımdan değerlendirirken bu adamı, bunları da bu vesileyle anlatmamızda yararlı olduğunu düşünüyorum.
1: Ya şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. İşte bir dönem sığınmacılar üzerinden kendilerine görev biçmiş, işte bu tür isimleri görüyorduk, YouTuberları, sosyal medya fenomenleri, öyle diyorlar.
2: En sonunda Kayseri'de sokakları yaktırdılar.
1: Yaz aylarında da bu kez bazıları ortaya çıkıyor. İşte gurbetçilerimizi, maalesef. Yani şöyle Eminönü'nde ya da orada ve burada ellerinde mikrofon geziyorlar, bir gurbetçi bulsunlar. Gurbetçinin Türkiye'yi öven sözlerinin
2: varsa yandı gülüm keten elvası.
1: Oradaki topluluk onu linç etsin.
2: Tabii tabii.
1: Ya bu isimler sayıları da artıyor. Yani varlar hala sosyal
2: madem
1: medyada.
2: Madem o kadar Almanya kötü, niye orada yaşıyorsun? La adam hayat kurmuş, çocuğu orada, torunu orada, bilmem nesi orada falan. Hiç önemi yok. Sen misin Türkiye'ye övgü düzen o cümleler ağzından bir çıkıversin hele.
1: Maalesef. Maalesef. İşte dijital konuya da değindi. Şu anda hemen her şeyi, artık siyaseti sosyal medyadan, yani dijital medyadan gördüklerimizle değerlendirenler var. Dünyadaki gelişmeleri dijitalde olan bilgiler eşliğinde. Sınırlı. Yani hepimiz artık dijitale, kendi hafızamızı da, insan hafızasında dijitale teslim etmiş durumdayız ve maalesef o dijital dünyanın başındakiler de belli siyonizm başı çekiyor ve haliyle orada da bir dijital siyonizm, dijital soykırım girişimleri söz konusu.
3: Çok enteresan. İşte oraya varıyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunuz zaman, biz en basiti bir üniversite öğrencisi, yüksek lisans doktora da, hocam sizinle tez çalışmak istiyorum, tez danışmanlığımı yapar mısınız diye sorduğunda 10 defa araştırıyorsun. Kimmiş, lisans eğitimi nerede almış, daha önce bir şey yazmış mı, bir adli sıkıntısı var mı, yok mu, yan yana adımız anılsın mı anılmasın mı diye sen bile tereddüt ediyorsun. Şimdi sıradan bir üniversite hocası bile tez danışmanı olarak o eserlerde ismi geçerken, tereddüt yaşarken, koskoca siyasilerin bir kişinin kitabının altına bu kadar kolay imza atabiliyor olmasını da anlamak mümkün değil. Normal şartlarda önce kitabı alırsınız, okursunuz, sonra bir ön söz ya da son söz yazarsınız. Ama orada ne diyor? İnşallah ben de okuyacağım.

0: Ama önce oku, sonra yaz, değil mi?
1: Maalesef.
0: Basit.
1: Maalesef. Bu arada sıcak bir gelişme var. İran'ı konuşuyorduk. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında artık savaşın yeni evresinin bir ekonomik savaş, yaptırımlardan yürüyeceğini düşünüyorduk. Bunları değerlendiriyorduk ama silahlar bir kez daha ateşlendi. Silahlar derken füzeler bir kez daha ateşlendi. Karşılıklı olarak hem Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a hedef alan saldırıları var, hem de İran'ın yaptığı misillemeler var. Filiz Hocam, nereye evrildi bu konu? Ekonomik savaş, Yeliz Hocam düzeltiyorum, çok özür dilerim. Tutmadı mı da bu evreye bir daha dönüldü?
2: Aslında Tahir Bey, garip bir döngü içerisindeler. İlk önce işte yaptırımlarla geçen çok uzun yılları biliyoruz, ambargolarla geçen. Sonra saldırılar başladı. Saldırılar başladığında çok yüksek perdeden sözler verildi. Çok yüksek perdeden hemen bu işi halledeceklerini, kendilerince çok haklı sebeplerinin olduklarını, çok güçlü olduklarını, işte İran'ın çok güçsüz olduğunu, en büyük tehditlerden olduğunu, İsrail'in güvenliği gibi şeylerden bahsettiler. Ama sonradan ne oldu? İşte Hürmüz kapatıldı, Hürmüz açılamadı. Hiçbir şekilde herhangi bir saldırı ya da herhangi bir müzakere sonuç vermedi. En sonunda da işte geçen hafta tekrar ekonomik baskının artık en son vitese çıkartılacağıyla alakalı açıklamalar geldi. Tam o noktada bırakmıştık. Bakın, artık sahada alamadığı da ekonomik yaptırımla ya da iyice artık darboğaza sokarak mı elde etmek istiyor? Bir başarı anlatısı hala yok Trump'ın elinde. Biraz da buradan mı acaba elini güçlendirmek istiyor ara seçimlere kadar demiştik. Ama ta ki ne zaman? Bugün o saldırılar. Hatta dün biliyorsunuz Darkadası'nın bombalanmasıyla alakalı. Ama bugün de Trump'ın şu anda tehditleri iyice artmaya başladı. Tamamen İran'la görüşmenin, İran'la konuşmanın ya da bir anlaşma imzalamanın bile gereksiz olduğunu, yine hiçbir şey getirmeyeceğini, yine bir kazanım getirmeyeceğini söyleyip saldıracaklarını söylüyorlar. Aynı şekilde daha önceki gördüğümüz gibi, bakın, hiçbir fark yok. En başından beri aynı şeyi görüyoruz. Ne zaman ki İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misliyle karşılık vermeye başladı, o zamandan beri neredeyse çok benzer bir dengede tablo gidiyor. ABD ve İsrail saldırıyor, İran aynı şekilde bölgedeki ABD üslerini hedef alıyor. Yine aynı şekilde açıklamalar geldi. Saldırırsanız İran aynı şekilde biz de saldırırız diye açıklamalar yapıyor. Ama yine elimizde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Sadece saldırıların dozunun artmasıyla alakalı tehditler var karşılıklı olarak.
1: Trump'ın da açıklamaları değişmedi. Geride bıraktığımız dakikalarda diyor ki Amerika Birleşik Devletleri şu anda Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Ürdün üstüne atılan 8 füzeye ve Hürmüz'deki deniz mayınlarına misilleme. Eğer başarısız İran devleti misilleme yaparsa çok daha sert ve yüksek seviyede bir darbe alacaklar. Her şey bittiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nden geriye çok az şey kalacak. İran'dan da bir açıklama var, devrim muhafızlarından. Onlar da diyor ki bu geceki ABD saldırılarına birkaç kat daha büyük bir yanıtla karşılık verilecek. Amerikalılar gökyüzünü izlesinler, kendi aşağılanmalarını görmeliler. ABD yeni saldırılarından pişmanlık duyacak. Yani bakıyoruz İran'da aynı söylemlere. Yani tabii. Şubat ayından beri biz aynı şeyleri izliyoruz. Birkaç haftada bir tam bitti, bitecek, anlaştılar diyoruz. Yepyeni bir evreye iş gelmiş durumda. Trump bir kez daha diyor, ne diyor? Daha İran'a en büyük saldırıyı yapmadık. O hazırda bekliyor. İşte o zaman İran diye bir şey kalmayacak. Cahit Bey, buyurun.
3: Hocam, bir soru sormam istedim.
1: Buyurun, tabii ki.
3: Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri yeniden saldırı yaptı. İran karşılık verdi ve ne oldu? Petrol fiyatları ne oldu? %5 yukarı, $90'ın üzerine çıktı şu an.
2: Hep aynı döngüler.
3: Ne zaman ki petrol fiyatları düşmeye başlasa, Amerika Birleşik Devletleri saldırıyor, İran'a saldırıyor, İran karşılık veriyor. Bu az önce sizin bu anlattığınız, biz ona öyle yapacağız, şunu yaşatacağız, İran biz karşılık vereceğiz, gökyüzünü seyredin açıklamaları Mayıs ayından bu yana defalarca yapıldı, değil mi? Ve çünkü petrol fiyatları her seferinde yukarı gitti. Yine yukarı gidiyor.
2: Trump'ın açıklamalarının saati bile, bakın, önemli. Günü bile önemli. Hani evet. Piyasa ve borsaların açılıp kapanmamasını bile, açılıp kapanacağı zamanı bile baz alıp ona göre hop bir bombayı atıyor. Ondan sonra geri çekiliyor.
3: Şunu düşünüyor musunuz? Venezuela petrollerine el koyduktan sonra İran üzerine bir hareket başladı. Ve ondan, ve bu da petrodoların zayıfladığı, petrolün artık dolarda, dolar üzerinden yavaş yavaş alınıp satılması.

0: olmadığının yavaş yavaş görünür olmaya başladığı bir dönemden sonra başladı. Önce Venezuela petrollerine el konuldu. Sonra İran'a saldırıldı. Daha sonra kademe kademe petrol fiyatları yukarı gitti ve 90 doların altına inmesine müsaade edilmiyor. Gene aynı
1: 95
0: senaryo.
1: 95 dolar seviyesi.
0: Evet, gene aynı senaryo. Yine İran'a saldırıyor. Petrol yine yukarı çıkıyor. İran yine istese İran'ı Amerika Birleşik Devletleri çok kısa sürede bitirebilir. Ama o zaman bu şekilde petrol fiyatlarını da sürekli yukarıda tutamaz. Bunun arkasında hocama soruma geleyim. Bunun arkasında dünyada yavaş yavaş çökmeye başlayan petrodolar sisteminin bir desteklenmesi olduğunu düşünüyor musunuz hocam?
2: Biz şimdi bakın ne konuşuyoruz mesela arada Şangay İşbirliği Örgütü. Kimler katılıyor bunlara? Kimler geliyor? Sürekli konuştuğumuzda işte küresel güney, yani BRICS ülkeleri. Yani petrodolar sisteminin karşısında yerel parayla da alışveriş yapalım deyip kendi aralarında dünya nüfusunun %40'ından fazlasını barındıran bir araya geldiğinde olan ülkeler. Tabii ki bu saldırıların arkasında sizin dediğiniz gibi çok önemli bir hem hegemonya savaşı, hem güç dengesi savaşı, hem de tabii ki sermaye üzerinde, ticaret üzerinde, varlıklar üzerindeki kontroller noktasında da bir güç çekişmesi var. Evet, en başına dedik ki Çin'e karşı yapılacak hamlelerde ABD burada kazançlı çıkmak istiyor. Başka bir stratejisi var ama dün Venezuela petrollerine resmen zaten çöktüklerini açıkladılar. Şimdi Venezuela diyor ki 25 yıllık anlaşma, öbürleri diyor ki ABD tarafı 100 yıllık bize imtiyazlar sağladılar. Zaten o operasyonları seyrettik. Bir taraftan da dediğiniz gibi o petrodolar sistemine alışık olan sistemin dünyanın yavaş yavaş sonunun gelme ihtimalinin ne kadar rahatsız ettiğini zaten ABD'yi biz biliyoruz. O 70'lerden beri biz sizi koruruz, siz bize işte petrolünü satın ama dolar üzerinden gitsin, biz sürekli kazan kazan devam edelim, 2'ye 3'e katlayalım karımızı. Ama geldiğimiz noktada şimdi bunun riske girdiğini ABD biliyor. Buradaki statükoyu da tabii ki korumak istiyor. Hem güç mücadelesi, hem petrodolar sisteminin muhafaza mücadelesi, hem de tabii ki stratejik olarak kaynakların paylaşımıyla alakalı da çok büyük başka alt başlıkları da var. Ama dediğiniz gibi en başat meselelerden birisi zaten oradaki sistemin devamını ABD'nin muhafaza etme isteği de var.
1: Bu arada İrfan Sapmaz da sanırım hazır. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir dönelim. Hemen o son açıklamaları İrfan Sapmaz'dan da dinleyelim. İrfan Sapmaz, hoş geldin.
3: Merhabalar Tahir, hoş bulduk. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Aslında bundan bir iki ay öncesine göre de değişen bir söylem yok. Ama bu açıklamalar yeni. Sıcağı sıcağına hemen onları bir kez daha senden dinleyelim.
3: Evet, öncelikle Tahir, tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önce yaptığı Truth Social üzerinden bir açıklamaya değinmek istiyorum. Malum bir iki gün, son 48 saat içerisinde de şiddetli şekilde vuracağız diye açıklaması vardı. Şimdiki açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri şu anda Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vuruyor. Bu saldırılar kapsamlı ve güçlü söz konusu saldırılar. İranlıların şu anda hiç mayın bulunmayan tümü tamamen temizlenmiş ve imha edilmiştir. Bununla ilgili tabii Amerika'da çok ciddi tartışmalar var. Donald Trump'ı yalanlayan açıklamalar için açıkçası tamamıyla temizlenmediği yönde. Boğaz'a deniz mayını yerleştirme yöndeki başarısız girişimine ve Ürdün'deki askeri üssümüze fırlattıkları ve tamamı başarıyla etkisiz hale getirilen 8 düzeyi bir misilleme niteliğindedir. Başarısız bir devlet olan İran bu son derece haklı saldırıya karşılık verirse çok daha ağır ve şiddetli bir şekilde yeniden vurulacaktır. Ancak asıl büyük saldırı henüz gerçekleşmemiştir. O sırada beklemektedir ve o gerçekleştiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nden geriye çok az şey kalacaktır diyor ABD Başkanı Donald Trump.
1: Şimdi ben Orta Çağ'a öncelikle tabii Donald döndüreceğiz söylemiyle neredeyse aynı değil mi? Taş devrimi.
3: Aynı evet.
4: Medeniyeti yıkacaktı. Evet, şimdi yeni sözler söylüyor.
3: İki yönlü bir politika izliyor Donald Trump burada. Bir taraftan işte askeri baskıları sürdürüyor. Diğer taraftan da malum geçtiğimiz haftalar içerisinde de Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklaması vardı. Yeni bir ekonomik ambargo başlatılacağı yönünde. Yine bugün bazı açıklamaları var. Oldukça ilginç. Onları aktarmak istiyorum Tahir. Yeni bir aşamasına geçtik diyor Scott Bessent. ABD'nin bu hafta bir bankaya, gelecek hafta ise başka bir bankaya yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının beklenmesi beslendiğini söylüyor. Washington ayrıca İran İslam devrim muhafızlarıyla çalışan uçak kiralama şirketlerini ve diğer uluslararası kuruluşları da hedef almaya hazırlanıyor diyor. Tabii şöyle bir ifade kullanıyor. Bu rejimi ekonomik olarak boğacağız. Tabii ABD yönetimi İran İslam devrim muhafızları, Cumhuriyet devrim muhafızlarının Britanya Virgin adalarındaki vakıf ve trust hesaplarından dünyanın farklı bölgelerindeki milyonlarca dolarlık

0: verilerine göre de İran'ın petrol ihracatı Mart ayında yaklaşık 2 milyon varil seviyesindeyken Ağustos'ta 220 ile 255 bin varile kadar geriledi. Tabii özellikle de Amerika'nın akım medyası Reuters özellikle bir taraftan da İran'ı çok yakından takip ediyor. İran içerisinde de buraya yansıyan haberlere göre tabii halkın durumu çok iç açıcı değil bu şartlarda. Öte yandan tabii Trump yönetiminin İran stratejisini artık 3 ayrı bir baskı mekanizmasına aynı anda çalıştırdığını görüyoruz diyebilirim Tahir. Hürmüz çevresindeki askeri saldırılar, İran petrolünü kesen deniz ablukası ve İran'ın uluslararası finans sistemindeki bağlantılarını hedef alan ekonomik yaptırımlar diyebiliriz. Tabii Washington'ın amacı belli, yani İran'ın geniş çaplı yeni bir savaşa girmeden hem askeri hem de ekonomik olarak baskı altında tutmak. Malum seçimlere, 3 Kasım ara seçimlerine çok az bir şey kaldı. 435 sandalyeli temsilciler meclisinde 223-217 cumhuriyetçiler önde, 100 sandalyeli senatoda da 53'e 47 önde, ama şu an itibariyle kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Donald Trump yaklaşık %30'lar seviyesinde İran'la ilgili destek görüyor. Bunda hiç şüphesiz benzinin çok önemli bir rolü var. Yani temsilciler meclisinin yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman kaybettiğini görüyoruz. Yani İran konusunda Donald Trump çok sıkışmış vaziyette. Ekonomik anlamda da çok sıkışmış vaziyette. İşte bir taraftan da malum Venezuela'dan Amerika'daki stoklarda bulunan benzin ve dizel erimeye başladığı için oradan bunu tamamlama çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Kısacası bir şekilde çekilme hesapları yapıyor ama çekilemiyor. Donald Trump çekilemiyor. O açıdan da tek başına benzinin adeta nükleer bomba gibi Donald Trump'ın işte Beyaz Saray'ında patladığını hep altını çiziyorum.
1: İrfan, kimin niyeti yok çekilmeye? Öyle bir soruyu ilk ben sorayım, ardından konuklarımızın da olacaktır ama. Şimdi Donald Trump çekilmek istiyor ama işte çekilemiyor. Yani en son İran'la Umman, şimdi bölgede Boğaz'ın geçişinde eğer bir hak sahipliğinden bahsedilecekse iki ülke var. İki ülke topraklarından, karasularından bahsediyoruz. Onlar biz anlaşıyoruz demişlerdi. Bu kez Donald Trump dedi ki Umman bizim söylediğimizin dışında bir şey yapamaz. İzin vermeyiz, onları da vururuz. Yani evet tamam, Amerika Birleşik Devletleri en azından seçim sürecine gidinceye kadar bu gerginliğin bitmesini istemiyor. Savaş devam etsin istiyor. Söylemler de değişmiyor, onu da görüyoruz. Peki yani amaç ne? Bir savaşı sonlandırmak üzerine mi kurulu Amerika'nın ya da Trump'ın izlediği siyaset? Yoksa bu savaş bitmesin, bu kriz devam etsin ve bu devam ettiği müddetçe de hem ben kazanayım hem Amerika'daki sermaye grupları kazansın mı?
0: Çok önemli bir konuya geldin Tahir. Değerli üstadımız Bülent Erandaş da çok yakından takip ediyor Amerika'daki bu derin yapı sistemini. Çok altını çiziyorum bunun. Yani Amerikan başkanı demek şu anda tek başına Donald Trump olarak senin sorduğun sorunun cevabını çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani hadi çekiliyoruz demek yeterli olmuyor Amerikan başkanı için. Onun için çok kritik bir süreçteyiz. İşte özellikle de Netanyahu malum sürekli olarak Donald Trump üzerinde dolaylı yollardan, yani ABD'deki bu derin yapı üzerinden baskı uyguluyor. Bu savaşın devam etmesi için Donald Trump şu anda tek başına buna karar verebilecek bir güce sahip değil Amerika'da. Evet. Onun için 3 Kasım seçimlerinden çok korkuyor ve Netanyahu'nun Amerika üzerindeki, Amerika'daki bu derin yapı, İsrail Yahudi lobileri, Siyonist lobiler, askeri endüstriyel kompleks dediğimiz ABD'deki derin yapının kalbi askeri endüstriyel komplekstir. Dikkat ederseniz hep bir şeyin altını çiziyorum. Donald Trump bunların önünü kesebilmek ve Netanyahu'nun buradaki etkisini kırabilmek adına işte 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkardı. Sonra bu rakam düşürüldü ve 1 nokta yaklaşık 150 milyar dolara yükseltildi. Yani Donald Trump buradaki bu derin yapının en önemli uzantısı olan askeri endüstriyel kompleksi bir şekilde etkisiz hale bu şekilde getirmeye çalışıyor. Onun için de Donald Trump hadi çekiliyoruz dediği zaman işte 50 binin üzerinde, ki bana ulaşan özel bilgilere göre 70 binin üzerinde bir rakam var şu anda. 2000 özel kuvvetlere bağlı askerlerin de süresi bir yılda uzatıldı ki Amerika'daki asker ailelerinde çok ciddi rahatsızlıklar var. Abraham Lincoln uçak gemisinden yaklaşık 200 askerin ailesi Pentagon'a müracaat etti. Daha önce hatırlayacağın gibi ben Abraham Lincoln uçak gemisinde 22 sene önce bulundum, 10 gün boyunca. Evet. Dev bir gemi, 5000 kişi çalışıyor. Dünyanın en büyük savaş gemisinden bahsediyoruz. Orada ciddi rahatsızlıklar var. Pentagon'un içerisinde içerisinde istifalar var. Artık açık açık

0: bir direniş var aslında. Bir tarafta bu savaşta bizim işimiz nedir diyenler var, ama diğer tarafta da bu savaşı körüklemeye çalışan askeri endüstriyel kompleks. Pentagon'daki bunun şefi kim? Hiç şüphesiz Savaş Bakanı Pete Hegseth. Onun için Donald Trump bir şekilde tabii kendisini Netanyahu'nun artık soktuğunu bütün dünya biliyor. Durum odasında çok konuştuk seninle de, tabii konuklarımızla da. Durum odasında onu ikna etti ve bu savaşa soktu. Ve Donald Trump şu anda çok pişman. Çıkmanın yollarını arıyor ama çıkamıyor. Kurtulamıyor şu anda.
1: İrfan, bu arada İran'dan gelen bazı bilgiler var. Hemen onları izleyicilerimizle paylaşalım. Evet, İran'da saldırılara başladı. Donald Trump saldırırlarsa İran yok olacak dedi ama saldırılar başladı. Çabahar'daki devrim muhafızlarına bağlı bir üs saldırıya uğramış. Çabahar bölgesi. Hürmüzgan'daki limanlarda patlama sesleri duyuluyor. Aynı zamanda şimdi baktım, Sistan ve Belucistan bölgelerinde de patlama sesleri gelmeye başlamış.
2: ABD İran'ın ana karasını da vuruyor yani şu an.
1: Evet, sadece yani Hürmüzgan bölgesine değil,
3: Belucistan
1: anladığımız
3: çok
1: kadarıyla
3: hassas
1: farklı bölgelere de.
3: İç direnişi,
4: ya
3: içteki
4: çok zor bir şey
3: olayları
4: değil tabii ki. Yani iç
3: başlatabilir.
4: bölgeye yönelik,
3: Evet.
4: mesela Air Launch Ballistic Missile dedikleri ALMB 300 ila 500 kilometre kadar menzili olabiliyor. Bir Amerikan hava unsurundan bırakıldığında söz konusu bölgeleri çok rahatlıkla vurabilir. Bunun dışında Tomahawk'lar var biliyorsunuz. Çok uzun menzilli seyir füzeleri, oldukça alttan uçuyor. Yine onlarla Amerika Birleşik Devletleri bu söylenmiş noktaları vurabilir. İlla demek değil ki işte tayyare o bölgeye kadar gidecek, tepesinde durup bombayı bırakacak anlamına gelmiyor. Zaten ABD'nin elinde var olduğunu bildiğimiz bir teknoloji bu.
1: Acaba
4: Sadece
1: İran...
4: ABD'nin değil, Türkiye olarak
0: Hayır.
4: bizde de var.
0: Hayır, şimdi Arap kaynaklarından gelen sondaki haberleri var. ABD saldırıları İran'ın Hürmüz'le taşıdığı askeri silah ve ekipmanları hedef aldı diyor. Yine Arap kaynakları ABD saldırılarının İran'ın Hürmüz Boğazı'nda taşımaya çalıştığı askeri silah ve ekipmanları hedef aldığını, Washington elinden Tahran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının kapsamını genişletme planına dair istihbarat tahminleri olduğunu açıklıyor diyor. Yani bu gece uzun olabilir diye düşünüyorum. Şimdi cevap verdi, sen cevap verecek mi İran dedin. Arkasından cevabı geldi. İran cevap verdi. Donald Trump'ın ifadesine bakarsak, ama ben Donald Trump'ın her yaptığı açıklamayı hemen evet ha bu hayata geçecek diye bakmıyorum bildiğin gibi.
1: Yani birazdan İran masaya oturmak için yalvarıyor. Paylaşımı da gelebilir Donald Trump'tan.
0: Çok söyledi bunu. Çok söyledi. Diyebilir bunu. Evet,
1: yani.
0: O açıdan Donald Trump'ın her yaptığı açıklamayı konuklarımız da değerlendirdi. Biraz da manipülasyonlarda da bulunuyor. İşte Amerikan medyasında da geniş şekilde yer alıyor şu ana kadar. İşte bu tip açıklamalarla 2.3 milyar dolar Trump ailesinin çeşitli şekillerde para kazandığıyla ilgili iddialar da var o açıdan. Onun için Donald Trump'ın her yaptığı açıklamada hadi evet artık Amerika Birleşik Devletleri topyekun bir kara operasyonu başlattı, topyekun tüm bölgeyi ateş altına alacak gibi bakmıyorum işin açıkçası ben. Onun için son derece dikkat edersen sakin bir şekilde Donald Trump'ın açıklamalarını değerlendirmeye çalışıyorum. Onun için de Donald Trump evet İran saldırırsa biz de saldıracağız dedi. Zaten saldırıyor Amerika Birleşik Devletleri sürekli olarak. Bir kara operasyonu görmediğimin hep altını çizdim ben bugüne kadar. Buradaki tabii havayı koklayarak bunları söylüyorum. Hem Beyaz Saray hem Pentagon muhabiri olarak. O açıdan da çok büyük ihtimalle tabii 3 Kasım'a kadar Donald Trump bu şekilde vurmaya, işte havadan saldırılarına devam edecek. Ama soru şuydu, son 24 saat içerisinde Hark Adası'na yönelik en son kendisi Truth Social'dan da bir paylaşım yapmıştı Hark Adası'nın vuruluşuyla ilgili. Tamamıyla Hark Adası'nı yok edebilir mi? Ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Yani oradaki her bir kıvılcım Amerikan toplumunu vuruyor. Amerika'nın benzin fiyatlarını vuruyor. Dolayısıyla benzin fiyatlarına etki eden tüm ürünleri vuruyor. Bütün gün dolaşıyorum ben. Moller dediğimiz büyük alışveriş merkezlerinde fiyatları görüyorum. Durgunluğu görüyorum. Geçtiğimiz gün işte eşimle birlikte bir yere gittik. %80, %90 oranında indirimler vardı. Şaşırdım, hiç görmediğim bir şeydi. Sonradan anladım ki satışlar o kadar durgun ki yüksek oranlarda iskontolarla satışları arttırmaya çalışıyorlar.
1: Bizler hani yani yüksek
0: Trump'ın durumu çok
1: vesaire
0: iç açıcı
1: yaşamaya
0: değil.
1: Yıllardır alışkın bir ülkeyiz hani o enflasyon, ama Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa gibi bazı ülkelerde %3, %5 enflasyon hayatın durmasına neden olabilecek, hatta yani talana sebep olabilecek manzaralar ortaya çıkıyor.
2: Faizleri indireceğim temel teziydi, indiremedi. Benzin fiyatları ikinci tezeydi.

0: tek hayır. başaramadı. Savaşları durduracağım üçüncü nezidi hiçbirini başaramadı.
1: Evet, şimdi Tahir, bir de daha önce hep Fed Başkanı'nı suçluyordu Donald Trump, dikkat ederseniz. Sonra Fed Başkanı değişti. Ama şu anda ben hiç Fed Başkanı'nı suçladığını görmedim yeni değişimden sonra Donald Trump'ın. Enflasyon da yüksek, faizler de yüksek. O açıdan da ekonomi vuruyor şu anda Amerika'yı. Ve Tahran bu işi çözdü. Trump'ın dilini anlamaya başladı Tahran. Burası ne kadar ekonomik anlamda sıkışırsa bunun Donald Trump'ı sıkıştırdığını çok iyi biliyor. İçerideki demokratlar da bunu kullanıyorlar. Aynı zamanda tabii hep altını çiziyorum, malum İran'da da devrim muhafızlarının içerisindeki bazı gruplar da bu savaşın bir şekilde devam etmesini istiyorlar. Hiç şüphesiz bugün itibariyle şu anda 93 dolarlar herhalde 100 doları geçer diye tahmin ediyorum bu akşam bu saldırılar çift taraflı devam ederse.
2: İran iç kısımlarda bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıklıyor. Görüntülerinde paylaşıyor devrim muhafızları. Bu arada Cahit Hocam, sizlerin de görüşünü almak istiyorum. Buyurun. Şimdi bahsediyoruz İran. İran zaten ekonomik olarak çok zor günler geçiriyordu İran halkı. Hani bu savaşın bahane edilmesine gerekçelerden birisi de zaten İran'daki bu durumdu. Yani İran halkı da bu ekonomik zorluklarla yaşamaya alışkın. Ama baktığımızda esasen bu savaştan etkilenen ana aktörler Körfez ülkeleri.
3: Evet.
2: Burada... Ve Amerika Birleşik Devletleri halkı. Yani İran ya da İsrail değil, savaşın başladığı iki ülke değil ana kaybeden.
3: Amerika Birleşik Devletleri buradan zarar görmez. Petrol fiyatlarının yükselmesinden Amerika Birleşik Devletleri fayda görür. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ne yapmış oldu? Körfez ülkelerini harcadı. Hürmüz Boğazı çoktan açılabilirdi. Şu anda kapalı olmasının sebebi İran değil, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Açılabilirdi. Ne zaman açıldıysa İran açalım dedi. Amerika Birleşik Devletleri ya orayı ablukaya aldı veya bir gemiye saldırı düzenledi ve İran üzerine bir saldırı yaptı. İran'ın tekrar kapatmasını sağladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki temel amacı bir, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını sağlamak. İki, arada bir bu İran'a saldırarak ve o ateşi harlayarak petrol fiyatlarının yüksek kalmasını sağlamak. Hı hı. Çünkü petrol fiyatları yüksek kaldıkça dolar ile, petrol dünyada dolar ile alışveriş yapılıyor. Ve doların daha fazla dünya üzerinde sirkülasyona sokulması sağlanıyor petrol fiyatlarının yükselmesiyle. Bunu sağlamak için önce kendi petrol ithalatını garanti altına aldı. Venezuela petrollerine, hocamın ifadesiyle, çöktü. Ve artık petrol ihraç eder, gaz ihraç eder bir ülke konumunda. Kendi içerisindeki bu benzin fiyatlarının biraz artması Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli değil. Çünkü ithal etmiyor. Ona para vermiyor. Kendi petrolü kendisine yettiği gibi bunu ihraç ediyor. Öte yandan Trump'ın Amerikan derin devletinin oyuncağı olduğu çok değerli tespitler yaptı oradaki muhabir arkadaşımız, ama Trump burada bir onlara karşı durmaya mı çalışıyor, yoksa onların iktidara getirdiği onların bir aracı mı? Amerika Birleşik Devletleri dünya üzerinde uluslararası hukuka uymayan, çok büyük tepki çekecek bu uygulamalarını acaba biraz Trump delidir, bunları Trump yapıyor, biz aslında Amerika Birleşik Devletleri için bunun içerisinde değiliz imajıyla kamufle ederek yapmaya mı çalışıyor? Buna çok dikkat edilmesi lazım. Acaba bu Trump burada bir gerçekten karşı durmaya çalışan ama duramayan bir kişi konumunda mı? Yoksa onlar tarafından getirilmiş ve yönetilen bir kişi konumunda mı? Buna dikkat etmek gerekiyor.
2: İran'da tam olarak ne yapmak istediğini anlayınca sanırım bu sorularda netlik kazanacak, ama bunu da henüz kimse tam olarak anlayabilmiş değil. Buyurun hocam.
0: Tahir Bey, zaman zaman söylüyoruz bunu. Önemli bir tespit. Yani Amerika'da başkanlar politika belirleyemez. Amerikan politikaları başkan belirler. Şu anda Trump gibi bir figüre ihtiyaç duyuyorlardı ki saldırgan söylemlerle kaybetmek üzere oldukları petrodolar hakimiyetini artık rızaya dayalı olarak değil, yeri geldiği zaman zorlamaya dayalı olarak yerine getirebilsin. Çünkü Biden rıza üretmesi beklenen bir figürdü. Clinton rıza üretmesi beklenen, değil mi, demokrat figürlerdi bunlar. Ama bir cumhuriyetçinin saldırgan bir söylem geliştirmesi kimse için sürpriz olmadı. Merak edilen konu şu olacak. Trump'tan sonra gelecek örneğin demokrat başkan. Trump'ın elde ettiği emperyal kazanımları iade edecek mi?
3: Hayır.
0: Mesela Venezuela'ya diyecek mi? Ya, sizin başka

0: çaldık. Affedersiniz. Buyurun. Bu da sizin haksız bir anlaşmanız. Bunu da iptal ediyoruz. Bir hata yaptık. Kusura bakmayın.
1: Hayır, asla öyle
0: bir şey. Değil mi? Hayır. Demek ki Amerikan politikaları Trump'ı seçti, belirledi. Onun çıtayı yükseltmesini istiyorlar. O bakımdan Trump Kasım'daki seçimleri kaybetse bile kazanan Amerika olacak. Venezuela ile beraber dünya petrol rezervinin %50'sini, bakın, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak değil, Amerika artık %50'sini üretir hale geldi. Bu saatten sonra Londra belirleyemez, OPEC belirleyemez, Washington belirler. Petrolün varil fiyatı. Ve Hürmüz'ün kapalı kalması en çok kimin işine geliyor?
1: Amerika Birleşik Devletleri.
0: Amerika'nın. Ben üretiyorum diyor. Evet. Benden alın.
1: Evet.
0: Yani niye Suudi Arabistan'dan alıyorsun? Niye Kuveyt'ten alıyorsun?
1: Bir ölçüde harcadı efendim oradaki ülkeleri. Arkalarında
0: durmadı. Nasıl Ukrayna'yı harcadıysa.
1: Evet.
0: Şimdi Körfez'deki müttefiklerini harcıyor.
1: Evet.
0: O yüzden Mekke mutabakatı büyük riskler içeriyor diyor ya birileri. Mekke mutabakatına tutunmuş, sarılmış vaziyette Körfez devletleri. Biz nasıl okuyorsak onlar da okudu hadiseyi.
2: Hayır ama Tel Aviv okumuyor. İçeridekini rahatsız eden o. Tel Aviv'in bir siyaseti varsa Türkiye'de aynısı var kardeşim. Tel Aviv adına konuşan insanlar var. E kardeşim, her konuşmada bir eleştiri getirdiğimizde hemen bizi İsrail yanlısı olarak göstermen şart mı? Hayır. Ama bu kadar vaka ortadayken, bu kadar parametre ortadayken, Tel Aviv'in adına endişelenerek Mekke ittifakı ile ilgili konuşurken, Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı anlaşmaya dair tek kelam etmiyorsan ya da ettiğin cümle "siz İsrail'i Yunanistan'la yakınlaştırdınız" diyerek Suriye'de olan biteni görmezden geliyorsan, YPG'ye yapılan olmazdan görmezden geliyorsan, biz o zaman konuşuruz kardeşim. Sen kimin adına bülbüllük yapıyorsun diye.
3: İşte onlar da genel bir şey var. Yani dururlar, aradan bir hafta geçer, iki hafta geçer. Bu kez öyle bir iddia ile ortaya çıkarlar ki kendi seçmenlerinin aklını bulandırmaya yönelik başka şeyler var. Ama bunlar o kadar tabii ki.
2: Onlar ama The True Believers diye
3: bir masalı
2: tabii.
3: Mesela bunu tabii söyleyen Türkiye'de hani bir CHP'li seçmen
2: tabii
3: ya da İyi Parti, yeni partili seçmen gözü. Ben de karıştırmaya tabii başladım.
2: Olabilir. O, biz dil sürüşmesi dediğimiz için senin içinde deriz.
3: Onlarda da var bunu söyleyen
2: evet
3: gerçi. Şimdi bunlar bu kez diyorlar ki ya bu adam koskoca işte Washington Büyükelçiliği yapmış bir isim.
2: Ne elbiseler diyor ki, gezdim şarkı, o meşhur şey var ya, ne elbiseler gördüm içinde insan yok, ne insanlar gördüm üstüne giyecek elbisesi yok. Makamlar mevkiler verildiğinde sanma ki o insanlar koskoca oluyorlar. Bu gözler Afrika'daki 29 Ekim resepsiyonunda Roma kıyafeti giymiş büyükelçi gördü kardeşim. Varsa yalanlayabilecek, beni yalanlayın hadi. Bu gözler gördü. Roma kıyafeti giymiş, Roma kralı gibi dolaşan büyükelçiler gördü. Ha, hakkıyla yapan tabii ki sayısız tabii kıymetli, toz kondurmayacağımız hariciyecilerimiz var. Ama toplumun her katmanında hak etmediği makamlara gelmiş insanlar ben çok gördüm.
3: Ödüllendiriliyorlar.
2: Giydiği üniformadan, oturduğu koltuktan güç alan. Ya bak, ha, şöyle söyleyeyim. Hala Türk siyasetinde liderlerinin cebinden siyaset yapan siyasetçiler var kardeşim. Yani olayı çok çetrefilleştirmek istemiyorum da o makama gelmiş olması o makamı hak ettiği anlamına gelmiyor. Örneklerini veriyorum.
3: Şimdi devam edeceğiz aslında bir harita üzerinden. Yeliz Hocam, sizleri böyle davet etsem baktığımızda biraz önce Sayın İstikbal'in de ifade ettiği gibi aslında Körfez ülkeleri de cezalandırılıyor bir nevi. Birileri kaçış da arıyor artık Amerikan emperyalizminden, hegemonyasından. Nasıl sıyrılırız, bunun mücadelesindeler. Ama şu alandaki saldırılar ilk değil.
4: Tabii ki.
3: Bir değil, iki değil. Yani biz Şubat'tan beri özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından işte bu bölgeye yapılan operasyonları konuşuyoruz. Ama hiçbir İran tarafında da mesela zayıflama yok. Aynı senaryo. Amerika buraları vuruyor. Buradaki üslerin yerine yeni ya da taşınabilir füze rampalarının yerine yenileri geliyor. İran da buna karşılık olarak Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini vuruyor. Orası da hemen yeni bir kargo uçağıyla yenileniyor. Yani bir paradoksa dönmüş durum.

0: da kimse içinden çıkamıyor. Burada söz sahibi olması gereken aslında en başlarında ikna edemedikleri iki ülke değil miydi? Onlar da anlaştı. Burada sorun ne?
1: Burada sorun aslında bu kriz halinin devam etmesini istemeleri, ayrıca böyle bir durum da var az önce de üzerinde konuştuğumuz. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki vurulan noktaları baktığınızda son argüman ne? Hürmüz Boğazı'nda işte mayın olması, mayınların temizlenme ihtimali vardı, konuşuluyordu, işte şunlar temizlesin bunlar temizlenmesin gibi konuşuyorlardı. En sondaki gelen açıklamada şu: Hürmüz'e tekrar mayın döşeniyormuş, Hürmüz'e döşenecek mayınlara biz müsaade etmeyiz, buranın artık güvenliğinden de biz sorumluyuz. Şu, bir süre önce şöyle şeyler de bakın duyduk: buradan gemiler bir şekilde geçiyorlar, ABD'nin eskortluğunda geçiyorlar. Aslında İran'ın söylediği gibi burası tamamen kapalı değil diye ABD sürekli üstüne basa basa söylüyor. Şu kadar gemi geçirdik, bu kadar gemi geçirdik diye rakamlar da veriyor. Ama İran'ın açıklamaları ne? Burası tamamen bizim kontrolümüz altında. Bizim istemediğimiz hiçbir gemi buradan geçemez. Artık burada tamamen benim düzenim hakim olacak diyor. Dediğiniz gibi karşı kıyılarla da işte Umman'la da anlaşılabilir, anlaşma yoluna da gelindiği zaman yine saldırıları görüyoruz. Neresi? Bakın Bender Abbas, devrim muhafızlarının kendi karargahlarının olduğu yerler. Keşm Adası, Sirik, bu aşağıdaki işte Çabahar, buraların hepsi kıyıda Hürmüz'ü gören radarların, silah sistemlerinin ya da deniz savunmasının, devrim muhafızlarının karargahlarının ve savunmalarının ve radarlarının olduğu noktalar. Buraların hepsi sürekli işte devrim muhafızlarının cevap verme kapasitesini de arttırmak için, onları da kör etmek için sürekli vuruluyor. Çünkü işte Hürmüz'ün üzerindeki kontrolün aslında İran'da değil ABD'de olduğunu sürekli hatırlatmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da abluka meselesi var. Trump bunu çok işlevsel bulmuştu, çok da işe yaradığını düşünüyordu. Ama İran'da neden boş durmuyor? Çünkü bu savaştan en başında yaptığı gibi, hani herkes cevap verir cevap vermeyecek, İran acaba bunları sineye mi çekecek derken İran ne yaptı? Bütün üsleri vurdu çevresindeki. Yine aynılarını yaptığını sizin de söylediğiniz gibi görüyoruz. Tekrar vurursa karşılık vereceğim diyor. Ki verecek, bunu sürekli söylüyor.
0: İşte yine diyor ki yani Amerika'yı karanlığa gömeceğiz diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üstlerini. Yine bir ülkeçilikte
1: maliyet üretmek istiyor.
0: Körfez'deki ülkeleri vuracak. Yani yine Amerikan üstlerini vuracak. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin sonunu getirmeyecek. Burada vurulan birkaç üstten İran devrim muhafızlarının sonunu getirmiyor.
1: Devrim muhafızları aksine çok daha fazla daha da bu durumda güçleniyor. Daha da sertleşiyorlar, daha da sivriliyorlar. Çünkü saldırılar devam ettikçe burada savunmayı üstlenmiş olan kanadın da tabii ki daha da güçlenmesini bekleyeceğiz. Çünkü zaten savunma şu anda onların üzerinde. İçeride tabii ki diplomatik tarafları destekleyen taraflar da var. Sürekli duyuyoruz. Arakçı'nın mesajlarını duyuyoruz, Kalibaf mesajlarını duyuyoruz. Ama ne olursa olsun şöyle bir gerçeklik var. Saldırı altındaysanız zaten savunma yapan kanada daha da yakın durmak durumundasınız zaten. O sırada içeride neler olur, kendileriyle nasıl hesaplaşırlar, sonrasında neler olur, bunların hiçbirisi belki şu anda konuşulacak meseleler değil. Sonradan kendileri karar verecekler. Ama şu anda aktif saldırılar devam ederken ve sürekli de saldırıların devamına yönelik iki ileri bir geri açıklamalar yapılırken, hiçbir şekilde taraflar geri adım atmıyorken ve bundan da hem devrim muhafızları tabii ki kendisi devam etmek istiyor. Çünkü bu kadar avantajlı konumdayız biz şu anda. Tarih boyunca hiç bu kadar güçlü olmamıştık. ABD'nin karşısında hiç bu kadar avantajlı olmamıştık. Neden şu anda Hürmüz Boğazı'ndaki rejim üzerinden ya da ABD ve İsrail'in karşısında bulunduğumuz pozisyondan neden istediklerimizi almadan geri adım atalım diye
0: bunu diyenler var. Bir tabii de ki. İran'da da mesela geçtiğimiz günlerde Kalibaf, ya bu ekonomik şey başlarsa zaten zor haldeyiz, bunu kabullenen bir açıklama yapmıştı. Anlaşalım mesajları da geliyor. İlginç olan şu: eskiden İran, yani bir dönem İran anlaşmaya yaklaşmıyordu. Bu benim zaferim. Amerika Birleşik Devletleri diz çökecek diyordu. Ama işte Pezeşkiyan olsun, Arakçı olsun, Kalibaf gibi isimlerde artık anlaşma yanlısı açıklamalar, daha ılımlı mesajlar vermesine rağmen orada da bir onlara yönelik de bir sanki bir savaş çırtkanlığı var.
2: Küçücük bir araya gireyim.
0: İran tarafı da değil.
2: Yeliz Hocam biraz önce çok kritik bir noktaya temas etti. Sizin belirttiğiniz isimler diplomat. Evet. Dışişleri Bakanı barış istiyor. Cumhurbaşkanı barış istiyor. Meclis Başkanı da bir an evvel imzalayalım da normalleşelim diyor. Kim demiyor?

0: devrim muhafızları demiyor. ABD'nin saldırıları devrim muhafızlarını kuvvetlendiriyor. Çünkü savaş halinde olağanüstü bir durum var. O zaman elinde kalem olanla mı yol yürümek istersiniz? Silah olanla mı yol yürümek istersiniz? Haliyle devrim muhafızları sistemin yönetim kadrosunu ele geçirmiş vaziyette. Artık dini lider de muhtemelen devrim muhafızlarından tamamen bağımsız hareket etmiyor. Bu da kimin işine geldi? Trump bayıldı buna. Sonra dönüp şunu söylüyor. Ya ben muhatap bulamıyorum. Bir bulsam barış yapacağım. Ama kim onlar adına konuşuyor bir türlü bilemiyorum. Senin yüzünden bilemiyorsun. Sen de bunun farkındasın ve buradan beslenmeye devam ediyorsun.
1: Şu an çıksa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dese ki ya ben can güvenliği teminatı veriyorum İran dini liderine, vurmayacağım. Ortaya çıkarsa vurmayacağım babası gibi dese çıkar mı?
0: Birinin de İsrail adına böyle bir teminat vermesi lazım ki evet. İnsanlar evet. Nefes alabiliyor olsun ama evet. Galiba İsrail kimsenin şu anda kefil olabileceği bir devlet değil.
2: İsrail dese de dediği gibi kim İsrail'e, İsrail güvenilir bir devlet mi? Gazze Anlaşması'nın,
1: bu
2: Gazze Anlaşması'nın ikinci etabına geçilmesi, safhasına geçilmesi gerekiyordu. Birden Netanyahu dedi ki biz bu anlaşmayı tanımıyoruz. İsrail böyle bir devlettir.
3: ABD bile İsrail'e güvenmiyor böyle bir zaten. Devlettir. Beni kapsamıyor sizin yaptığınız anlaşmalar diyor. Biz bunu duyduk daha önce. Biz bu mutabakata vardık.
2: Beni kapsamıyor demesi
3: beni ilgilendirmiyor
2: İsrail'in diyor. Kendi söylemi. Onu bir derece anlayabiliriz. İmzası olan Gazze ateşkesiyle ilgili süreçte dedik ben ikinci safhaya geçmiyorum.
1: İsrail nerede şu anda?
2: İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ne konuyu havale etti. Kendi işine bakıyor şu.
1: Yani
3: kötü
1: savaşı...
3: olan ne hocam? Yaptırım ne? Ben yapmıyorum hiçbir şey dedi. Ne oldu İsrail'e? Başına ne geldi mesela?
1: Hiçbir şey
3: gelmedi.
1: İlginç evet. Olan şeyi İran'da biliyor musun? İsrail'i şu anda vurmuyor. Adamın... Yani İsrail yokmuş gibi.
2: Şeyi biliyor musun Tahir? Adamın borcu çokmuş, içine dert olmuş. Eşi demiş ki ne oluyor ya? Borcum çok kime? İşte karşı komşu bilmem kime. Demiş bunu niye dert ediyorsun? Vallahi dert ediyorum ödeyemeyeceğim falan. Camı açmış komşusuna seslenmiş. Biz size olan borcumuzu ödemeyeceğiz demiş. Camı kapatmış. Demiş ki bundan sonra ona dert olsun. Şimdi İsrail diyor ki ben Amerika Birleşik Devletleri'ni zorla da olsa getirdim. Burada yıllardır planladığım şekilde İran'a karşı kapıştırdım.
1: Netanyahu'nun öyle bir sözü var. Ben var, 100 tane ki. Yayına çıktım diyor. Amerika'yı ikna edebilmek için. Birisi de yorum yazmış. Dışında, Amerikan başkanı demiş. Sen televizyon yayınlarından mı etkilenerek
2: bunun
1: siyaset?
2: Bunun dışında Amerika'nın eski büyükelçisi John Kerry'nin açıklamaları var. John Kerry'nin açıklamaları haberde var zaten. Hı-hı. Konuşmuştuk. Ne diyor? Biz diyor Obama'yı da savaşa sokmaya çalıştık. Onun öncesindekileri de savaşa sokmaya çalıştık. Biden'ı da savaşa sokmaya çalıştık. Beceremedik.
3: Kimseyi ikna edemedik ama Trump'ı etti.
2: Şeyi
3: diyor.
2: Trump'ı bir şekilde ikna ettiler. Şimdi bağırıyor İsrail komşusunun camını açıp borcumuzu ödemeyeceğiz demesi gibi. Bu savaşı senin omuzlarına yıktık. Biz senin yanında değil sen İran'la savaşmaya devam et. Kapıyı aynen kapattılar öyle. Şimdi Lübnan'ı bombalıyorlar. Gazze'yi bombalıyorlar.
3: Şimdi ne derdine düştüler? Şimdi hemen... seçim derdine düştüler bu tabii. Arada. Hani İran'dan alacağını aldı döndü baktı seçim derdine düştü. Şimdi.
1: Aklımızda soru işareti olan hı-hı. İran'ın da İsrail'i unutmuş olması şu savaşın şu evresinde. Bu arada hava saldırılarının başlamasının ardından İran hava sahası tamamen boşalmış.
2: Hemen hemen
1: durumda.
2: Zaten boştu da artık iyice pürü pak
1: olmuş. En azından
2: olmuş.
1: Tahran'a İsrail uçuşlar oluyordu. Bazı sosyal medyada bazı görüntüler var. Teyide muhtaç gerçi arkadaşlarım onları da bakıyor. İran'da füzeleri fırlatmış. Füzeleri fırlatmaya başlamış.
0: Hedef Körfez.
1: Körfez işte onun Körfez için soruyorum ülkeleri. Ki neden İsrail yok?
3: Çünkü en yakındaki gördüğü tehditleri ilk önce başlıyordu İran. Daha önce de önce bunu yaptı. En yakında gördüğü radar noktaları. Hı hı. Onu hedef alabileceği
2: bir başka
3: radar
2: şey
3: noktaları.
2: Daha. İsrail'in İran gibi bir devletle tek başına zaten harp etmesi mümkün değildi. Bakın biz şu ekranda ehli namus insanlar olarak şunu söyledik. Ya kardeşim bunları İsrail'in kazanımı gibi görmeyin. Savaş ilk başladığında. Aslında savaşan Amerikan ordusu, hı hı. İçinde İsrail'in unsurları da var ama Amerika'nın her yaptığını Tel Aviv'e bir mit gibi, bir efsane gibi yazmaya devam ediyorlar. Şöyle bombaladı, böyle bombaladı falan. Dolayısıyla İsrail zaten Amerika Birleşik Devletleri olmadan İran'a saldırabilecek bir ülke değil. Şimdi diyorsun ya İsrail şimdi niye yok? Ya İsrail 9 milyon nüfuslu ve savaşma kapasitesi destek almadığı takdirde mahdut bir ülke.
1: En son kırmızı bayrak çekmişti genel kurmayı.
2: Desteklendiğinde Arap-İsrail savaşlarındaki gibi.

0: başarılar da gösterir ama onları tarih kitaplarına nakledenler İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği verdiği istihbaratı hiç konuşmuyorlar. Neden İsrail Amerika'nın verdiği savaşlarda bu şekilde başarı gösterirken gayri meskun mahal muharebelerinde, insanların yaşadığı yerde, gayri konvansiyonel harplerde patinaj çekiyor? Çünkü orada konvansiyonel destek işe yaramıyor. Dolayısıyla İsrail'in İran karşısında tek başına zaten başarılı olma şansı yok.
1: O yüzden yok. Sinyallerini vermişti. Bu son meselelerin bizimle alakası yok diye hatırlarsanız. Hani bizi bulaştırmayın bu İran meselesine diye en sonda açıklamalar var. Hani şimdi konuşuyoruz ama onlar artık rotasını başka bir yere çevirdi. Alacağını aldı. ABD bütçesinden parayı da yine kaptı mı? Kaptı. Onu da aldı. Döndü Netanyahu, başladı şimdi. Türkiye aşağı, Türkiye yukarı. Çünkü önünde seçim var. Onunla uğraşıyor bir taraftan da.
2: Seçim üzeri İran'dan füze gelmesini istemiyor.
1: İstemiyor çünkü başına. Eleştiriyi de kaldıramayacak. Çünkü muhalefet de çok büyük şekilde, çok büyük bir dozla Netanyahu'yu İsrail'in artık sonunu getireceğini, işte imajımız yerle bir oldu diye bakın canlı yayınlarda ağlıyorlar. Yani muhalefetin derdi şu değil, biz soykırım yaptık, biz işte bu kadar insanı öldürdük, biz vahşet içerisindeyiz, bütün bunları yaptık ve hiçbir yaptırım bize uygulanmadı demiyor. Diyor ki muhalefet, yani tekrar yönetime aday olacak olanlar da diyorlar ki bizim imajımız zedelendi. Yani sanki kendileri bir hani bir PR şey yapıyorlarmış gibi, çok iyi bir şey yapıyorlarmış gibi. Soykırımın imajını nasıl temize çekeriz? Hatta Netanyahu ile sessiz sedasız, çok da işte başına bela açmadan Netanyahu'nun, acaba affetsek mi? Hani Trump'ın da arada söylediği davalarını acaba görmesek mi? Onu böyle yumuşak geçiş demeye başladılar şimdi onun adına. Netanyahu'yu sessiz sedasız kenara ayırıp biz kendi imajımızı toplayacak şekilde İran'da bize tekrar saldırmadan, işte o Trump'ın belki kafasındaki İbrahim anlaşmaları, normalleşme gibi bir imaj toplama kısmına geçmeye çalışıyor gibi bir halleri var ama bir taraftan da Netanyahu bas bas bağırıyor. Seçimleri ben kazanmalıyım, ben olmazsam İsrail olmaz diye.
3: İran'da maşallah Netanyahu'yu pek üzmek istemiyor gibi duruyor.
2: Yani onun için sordum. Yani evet, Ürdün'deki üssü vuruyor ama uçaklar İsrail'den kalkıyor. Mesela pek çok uçak İsrail'den kalkıyor.
3: İsrail'i suçlayıp Tel Aviv'de, Hayfa'yı da arzu ederse hedef alabilir. Ama son aylarda biz İran'dan böyle bir füze saldırısı görmedik.
2: Yani İran'da vurmuyor ki, ya en azından vurursam şimdi bu kendine bir pay çıkarır, seçimi bir daha kazanır. İsmi ben onu da saldırmayayım, o da seçimde.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin son dakika Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi dahil olmak üzere bütün Amerikan vatandaşlarının dikkatli olmaya, bulabildikleri uçakla gitmeye, uçak bulamama sıkıntılarına hazırlıklı olmaya ve güvenilir ve emniyetli bölgelerde kalmaya sevk eden bir uyarısı var.
2: Bölgeyi terk edin.
0: Terk edin, terk edemiyorsanız uçak sıkıntıları olabilir. Gösterdik ya biraz önce bölgede. O zaman da emniyetli bir yerde bulunun diye.
1: Yani dolaşıp aynı yere geri geldik.
3: Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dönmüş vaziyette.
4: Peki,
3: hocam önce saldırıyor, sonra aman sığınaklara kaçın, her an bir şeyler olabilir.
1: İşte o sığınaklara kaçtılar, gördüler neler yaşandığını. ABD %100 korudu mu? Koruyamadı mı? Korumak mı istemedi? Hani Körfez'i korumadı, İsrail'i ne kadar korudu? Onun üzerinden konuşuyoruz zaten. Biraz da bunun için de sıçratmak istemiyorlar bakın üzerlerine. Çünkü o da bir baskı olacak seçim arifesinde. İnsanlar ne yaptılar? İşte girdiler, günlerce orada durdular. O birkaç günü bile kaldıramadılar. Yani Filistin'de, Gazze'de yıllarca yaptıkları soykırımın çeyreğini %1.000.001'ini bile çekemeyen insanlar, işte bunun yaygarasını kopartınca İran'da onlara saldırmasın diye biraz daha geride duruyorlar gibi bir halleri var açıkçası.
5: İriz Hanım'a bir soru sorabilir miyim? Bir değerlendirme. Dikkatinizi çekti mi? Bu Şanghay İşbirliği toplantısında İran Cumhurbaşkanı orada. Putin orada. Çin orada. Çok önemli isimler var. Dün başladı, bugün devam etti. Bir haftadan beri böyle bir saldırılar olmuyordu. Amerika bu saldırıları planlayarak tam oradaki o toplantılar sırasında bunu değerlendirilir biliyor orada. Acaba bu konuyla daha ciddi duralım, bu işi çözmek için. En büyük sıkıntıyı Çin çekiyor işte, Japonya çekiyor, Asya grubu çekiyor. Bununla ilgili Putin, İran'a destekler veriyorsunuz. Bu desteklerinizi veriyorsunuz, bak ben yine yapıyorum bunları diyerek derin Amerika bir plan yapıp bunu iki güne bindirmesinin bir sebebi olmalı diye düşünüyorum ben. Bu neden 3

0: gün önce olmadı, bir hafta önce olmadı. Petrol düştü, hocam da anlattı.
1: Niye bugünü bekledin?
0: Neden bu? Dün ve bugün. Tam da şu anda bunun değerlendirildiği ve biraz sonra da belki o toplantı zirveyle ilgili önemli bir açıklama da yapılacak. Bu açıklamanın yapılması, İran da var burada. Hürmüz Boğazı da var. Yapılıyor değerlendirmeler. Herhalde bu saldırılar olur ki orada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian bir bilgi veriyor. Konuşuyordur bir yerle. Yanında Dışişleri Bakanı'nın yanında bilgi alıyordur. Yani o toplantının da konusu haline getiriyor bu tartışmayı. Büyüme ihtimalini gündeme getirerek onlara da mesaj vermiş olduğunu aklıma geliyor.
1: Var mıdır böyle bir mesaj?
0: Onu size uzatma yöneltecekti. Böyle bir değerlendirme yapabilir miyiz?
2: Tabii sadece bu olay üzerinden de değil. Bakın Mekke ittifakını konuştuk. Hemen üzerinden ne geldi? Evet. İşte İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan gibi şeyler konuşmaya başladık. Burada da devletler İran'a aslında desteklerini, özellikle Rusya, bakın bu toplantıda zaten söyledi. Yanlarında olduğunu beyan etti. Yani burada İran'ın tek başına olmadığını, buradaki paktın aslında hala İran'ın yanında olduğunu zaten biliyoruz. İran petrollerinin içinin aldığını biliyoruz. İşbirlikleri üzerinde de konuşuluyor. Evet, orta koridor meselesi belki konuşacağız birazdan. Bizim için çok önemli. Bu coğrafyadaki ülkeler için de çok önemli. Ama bir taraftan da işte İranlı temsilciler oradayken, Rusya oradayken, Çin oradayken, işte Xi Jinping çıkıp biz neden illa dolarla alışveriş yapıyoruz? Bakın bu toplantıda bile açıklamalarında kendi yerel paralarımızla bu işi yürütelim, artık bu bağımlılıklarımızdan kurtulalım diye bir daha tekrarladı bu toplantıda. Tabii ki bunu söylediğinde bunlar bir karşı paklar sistemi gibi çalışıyorlar artık. Yani bir taraf bir araya geliş gösterdiğinde, bir irade gösterdiğinde, ekonomik, lojistik ya da güç meselesi olsun, karşı tarafta hemen bir hareketlenmeler, hemen bir yeni bir araya gelişler, yeni anlaşmalar ya da yeni saldırılar gibi bir denge mekanizması aslında görüyoruz. Ama ne olursa olsun bakın bu kriz sistemi artık bitmiyor. Özellikle son 10 senedir sürekli yeni savaşlar, sürekli yeni saldırılar ve artık o donmuş çatışma diye sürekli bizim konuştuğumuz, çalıştığımız alan artık böyle bir baki hale geldi. Sürekli buna yeni şeyler eklenmiyor. Eskilerini çözemedik, bir de üzerine yeni mekanizmalar ekleniyor. Rusya, Ukrayna, bakın orada yapıştı kaldı. Bir de şimdi İran saldırılarımız var. Yarın öbür gün Doğu Akdeniz'de ne olacağını bilmiyoruz. Yarın öbür gün bakın Güney Kıbrıs'ta mesela ne olacağını bilmiyoruz. Bugün iyiler ama yarın kötü olacaklar mı? Ben bugün açıkçası bu konu üzerine de çok düşündüm. Bugün şimdi İsrail'le mesela Güney Kıbrıs, Yunanistan iyi gibi görünüyorlar da yarın öbür gün İsrail'in yayılmacı politikalarından siz rahatsız olursanız ne yapacaksınız mesela? Nasıl bu taahhütü verip o işte Aşil bilmem nesine imza attınız? Nasıl verdiniz o bütün işte güvenlikle alakalı? Hocam daha iyi anlatır. Acaba neye imza attılar? Tam olarak nasıl bir tehlikenin altına imza attılar? Biliyorlar mı? Gibi bir sürü sorunsal var aslında etrafımızda.
3: Geçmiş yıllarda hocamın belirttiği gibi bir sorun çözülürdü. Sonra bir coğrafyada yeni bir sorun çıkardı. O sorun çözülürdü. Sonra başka bir coğrafyada bir sorun çıkardı. Mesela Kore Savaşı bitti. Tamam dendi. Küba füze krizi.
1: Şu an her yerde bir sorun patladı.
3: Bitti Vietnam. Bitti
2: hiçbiri
3: Afganistan.
2: Bitti. Öyle bir durum
3: şimdi
2: var.
3: Üst üste bina ediliyoruz. İşte bunun adı zaten uluslararası sistem yenileniyor. Uluslararası düzen yeni bir jeopolitik okumayı zorunlu hale geliyor. O zaman o okuma adına biz Mekke ittifakını kurduk. Madem kartlar yeniden karılıyor, oyunun adı baştan konulacak. O zaman çok merkezi siyaset içerisinde Ankara'nın da bir merkez olarak anılması adına bir iktisadi ittifaka ihtiyacı var. Türk Devletleri Teşkilatı. Bir savunma ittifakına ihtiyacı var. Mekke mutabakatı. Yarın bir gün başka diplomatik temaslarımız olursa Şangay'da olduğu gibi hiç kimse şaşırmasın ve bunu tehdit olarak da algılamaktan vazgeçsinler.
1: Devam edeceğiz. Hocam sizleri biraz dinlendireceğim. Hazır ya Cahit Bey de buradayken
4: Hazine
1: bir
4: Bakanlığı'ndan
1: ilgili.
4: Hazine buyurun. Bakanlığı'ndan evet. Bir şey var. Bunu bir hemen bir 10 saniye duyurmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı 2 yıl boyunca kapatmayı planladığı konuya dair Hazine Bakanı Scott Bessent İran'la ilgili şöyle söylüyor. İran bana Güney Carolina'da çocukken yaşadığım bir şeyi hatırlatıyor. Bahçemizde zehirli yılanlar çıkmıştı. Kafasını keserdin ama kuyruğu hala kıpırdanmaya devam ederdi. Yılanın kafasını gömmek zorunda kalırdın. İran yılanının kafasını gömüyoruz. Yılan henüz öldüğünü bilmiyor ama güneş battığında kıpırdamayı kesecek. Anlaşılan o ki İran'ı ekonomik olarak artık, çünkü petrol ihraç edemeyen bir

0: İran'ın ayakta kalabilmesi oldukça güç. İran'ı kendi vatandaşlarıyla sınayacak bir duruma getirecek bir takım tedbirler alınıyor anlaşıldığı kadarıyla.
1: O zaman iç hareketi evet. halletme.
0: Çünkü
1: Belucistan
0: doğru,
1: mesela değil mi?
0: Doğru.
1: Bağlantı
0: doğru.
1: kurabilir miyiz komutanım?
0: Doğru. Şimdi öyle bir şey planlanıyor.
2: İki yıl gibi bir süreden bahsediliyor. Şimdi burada biz evet. ilk dönemlerde şöyle bir tartışmayla buraya kadar geldik. Güzergah buradan mı olacak, kuzeyden mi olacak, güneyden mi olacak? İran dedi ki hepsi benim. Amerika dedi ki hayır, Umman da var bu işin içerisinde. Sonra İran'la Umman tamam, gidiş benden dönüş senden gibi bir noktaya geldiler. Şimdi İran diyor ki bir kez daha kapatılmak, muhtemelen kapatacağız diyor Hürmüz'ü. Bazı izleyicilerimizden yazanlar var. Açık mıydı ki diye. O konuda da bir belirsizlik
1: yarı
2: var.
1: Yarı açık.
2: Yarı açık, yarı kapalı.
3: İran'a şimdi göre ise, kapalı, ABD'ye göre açık.
2: Şimdi ise 2 yıl daha bu sürecin devam etme ihtimali. Burada sizin öngörünüz nedir? Yani çözüm nerede?
4: Burada gördüğünüz bu orta hat İran ile Umman arasındaki deniz sınırını belirliyor. Hı hı. İşin aslında Umman ile İran devleti kendi aralarında 1970'li yıllarda bir kıta sahamlığı anlaşması yapmışlar. Bunun içerisinde karasuları da var ve karasularını belirlemişler. Bu hattın bu tarafı Umman'a ait, bu tarafı İran karasuları. Peki bugün trafik aslında nereden geçiyordu kapatılmadan önce? Buradan. Burada trafik ayrım şeması vardı. Tamamen Umman sularındaydı.
2: Güneyden.
4: Tabii buradan. Trafik buradan geçiyordu. İran karasularından geçmiyordu. İran ne yaptı? Buraya mayın döşedim ben dedi. Mayın döşedim. Buradan geçemezsiniz. Bütün trafiği kendi karasularından geçmeye zorladı. Aslında İran'ın burada herhangi bir söz söylemeye hakkı yok. Çünkü tamamen Umman karasularından geçiyor trafik. Ama mayın döşemek suretiyle trafiği öbür tarafa zorladı ve daha sonra da ben artık savaş halindeyim. Umman'da Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki, dolayısıyla oradan geçen gemileri de vururum şeklinde bir strateji gelişti.
2: Önce İran diyordu Umman'ı da vururum. Evet, hani evet. bana engel çıkarırsa. Evet. Şimdi tam tersi, Amerika diyor ki Umman'ı da vururum.
4: Ama şimdi artık bu anlaşma imkansız hale geldi. Çünkü buranın kapalı kalmasını isteyen, işte hocam da söyledi, Amerika Birleşik Devletleri 2 sene kapalı kalabilir dedi. Bu stratejinin arkasında ne var? Demin konuştuğumuz petrodoların desteklenmesi projesi. Çünkü buradaki çıkan geçen petrolün %70'i Çin'e gidiyor. Büyük oranda Çin'e gidiyor. Ve sadece petrol gitmiyor, gaz gidiyor ve diğer körfez ülkelerinin ticareti esas olarak buradan uzak doğuya giden bir ticaret var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin burada İran diyoruz ya hocam. Aslında burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi Çin.
1: Çok net tabii.
4: Yani İran'ı burada bir ara istasyon olarak kullanıyor.
1: İki yıl içinde Venezuela petrolünü çıkarır.
4: Evet.
1: İşler piyasaya sürer, sonra döner Çin'e. Sen yuanla mı alıyorsun, rubleyle mi alıyorsun, yoksa dolarla almada benim dediğim noktaya geldin mi? 2 yıl.
4: İşte Çin Devlet Başkanı'nın söylediği Şanghay toplantısında niye biz petrolü dolarla alıyoruz? Tam hedefe atılmış ateş aslında. Ve bu saldırılar da...
2: Bu açıklamada ona bir cevaptı muhtemelen.
1: Ya sadece petrolü mü? Çin'den aldığınız telefonda olsa, bilgisayarda olsa yuanla ödemiyorsunuz ki. Onu da dolarla ödüyorsunuz. Bu sadece Çin'e özel de değil. Bu ağır bir eleştiri yapmamız lazım tabii. Ya Türkiye-Azerbaycan ticareti de maalesef büyük oranda dolarla işliyor. Başka devletler arasındaki sistemde. Ama bir fark var. Çok önemli. %87 idi 1999'da evet,
4: %50'nin altına düştü.
1: Şimdi %55 bandına düştü. Evet. Artık dolar
4: %47 bir şeye göre
1: rezerv
4: hocam.
1: Para olmaktan ha. yavaş yavaş çıkıyor. Çin Amerikan tahvillerinden çıktı. Japonya çıkıyor. Bir tek İngiltere'nin son 5 yılda Amerikan tahvil arzı artmış vaziyette. Yani ABD bizim bu konuştuklarımızı gören bir devlet. Petrolün ve doların egemenliği Amerika aleyhine her geçen gün istiyor.
5: Bir de BRICS parasını hazırladı. Tam çıkarmak üzereydi. Bu toplantıda bununla ilgili bir karar alınacaktı. Ya bu çok önemli. BRICS. İkincisi, 2 yılla ilgili değerlendirme Trump'ın seçimiyle de bağlantılı. Bakınız, 2028.

0: Yani Trump'la beraber
1: ara seçime yönelik diyorduk. Değil, ara seçim de, daha bitmeden genel seçime
0: onu planladılar. Planladılar. Bu iki yılda planlayarak Trump'la beraber bir modelin üzerinde çalıştıklarını ortaya da koyuyorlar bu çalışmalarla. Yani 2028'e kadar devam edecek bir caydırma, bir jeopolitik haritaların hazırlanması, Çin kuşatması devreye girecek. Şimdi bu toplantıda mesela Şanghay'da Pakistan da var, Hindistan da var. Mısır var, Suudi Arabistan var ve Türkiye o kadar ortada ki hem Mekke ile hem Türk Devletler Teşkilatı ile Cumhurbaşkanımız da orada ve zirveye ilk defa zirveye katılıyor bu zirveye. Daha önce 3 defa bu toplantılara katıldığı için bu zirve o bakımdan önemli. Çok özel istediler. Putin'le özel istediğine dair bilgiler var. Çin istediğine dair bilgiler var. O bakımdan öyle bir noktada NATO toplantısını yapmış bir Türkiye ardından Şanghay toplantısını yapıyor. İşte burada haritalar çizilirken saldırılar var, paralar var, dolar var ve iki yıllık önümüzdeki bir strateji var.
1: O iki Amerika. Yıl çok önemli. Cahit Bey, iki yıl gibi bir süre buranın kapalı kalması
2: Körfez ülkeleri bitirir. Yani çok büyük bir şeye düşer, sıkıntıya düşerler Körfez ülkeleri.
1: Sadece enerji diye düşünüyoruz biz ama
2: diğer bütün ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Dünyayla ilişkilerini.
3: Belki boru hatlarıyla nakili iki yıl içerisinde sağlarlarsa o şekilde bir çıkış yolu bulabilirler.
1: Yani alternatif boru hatları.
2: Boru hatlarıyla nereye taşıyacak? Kızıldeniz'den çıkış yapamıyor.
3: Evet.
1: Orada da var.
2: Orada da Husiler vasıtasıyla.
3: Ya Husiler bu kadar etkili olma şansı yok.
2: Bavülmen'de boğazını kapattıkları için oradan da
3: ama karşı taraf tamamen yapamıyor.
2: Ve orada taraf. Da bakın, orada da bir gün bakarsınız İran çok güzel bir füze geliştirir. Suudi Arabistan'ın inşa ettiği o boru hattını bakarsınız bir gece İran, kötü İran boru hattını vurmuş.
4: Husiler bile vurabildiğine göre.
2: Evet, İran niye vurmaz? Bakarsınız o boru hattı, petrolü taşıyacak boru hattı bir gece İran tarafından, şeytan İran tarafı, kötü İran tarafından vurulmuş olur. Hepimiz çok şaşırırız yani.
4: Bunu İran vurmaz aslında. Yani, biri vurur ama İran vurur.
2: Yani, ya öyle olur ya da İran mecbur bırakılır.
1: İran da vuruyor yani.
2: Şeyde gördüğümüz.
1: Tüm bölgeyi, enerji hatları, o alttan geçen internet altyapı hatları üzerinden bile etti devrim muhafızları.
2: Peki burada bir kurumun ismini hiç duymuyoruz. Hangi kurumu? Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Dünya üzerinde savaşı yasaklayan, bütün dünya devletlerinin imza attığı Birleşmiş Milletler şartı var. İkinci maddesiyle saldırganlık ya savaş da değil. Saldırı yasaktır diyor. Tüm devletler uyuşmazlıklarını hocam barış yoluyla çözümleyeceklerdir diye dünyanın peki. Bütün ülkeleri bunun altına imza atmışlar. Bir genel sekreteri var, güvenlik konseyi var, hatta genel var kurulu mı? Var.
1: Hatta Fransa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanlığına geliyor. Şimdi bu konuyla ilgili soru işaretleri var. Sormaya devam edeceğim. Hatta
2: son bir soru sormak isterim bütün hocalara.
1: Araya gireceğiz.
2: Evet,
1: sorunuzu dinleyelim. Peki. Araya gidelim.
2: Peki bütün bunlara rağmen petrodoların hocama özellikle sormak isterim. Geleceğini iyi görüyor musunuz?
1: Dedik.
2: Kısa vadede okey. Orta vadede biraz. Fakat orta ve üstü vadede dolar kendini kurtarabilir mi?
4: Peki. İyi görmüyoruz yani.
1: Peki. Cevabını konuşacağız.
0: Peki,
1: kısa bir aradan.
0: NATO'da Ankara'da ne karar alındı onun arkasından? Çin'le ilgili.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılımda %52,5 oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla Alo Adalet 135 hattını hayata geçiriyoruz.
5: Davaların ve soruşturmaların

0: durumunu tek bir telefonla takip edebilme imkanı sağlandı. Adalet Bakanlığı tarafından adalet hizmetlerinde vatandaş odaklı yeni iletişim dönemi başlatıldı. Alo Adalet 135 hattı önce 3 pilot adliyede hayata geçirildi. Çağrı hattıyla makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvuru sürelerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf değerlendirilmesi amaçlanıyor.
1: Dava dosyanız 5 yılı aşmışsa bu hat üzerinden başvurabileceksiniz. Soruşturma dosyanız 3 yılı aşmışsa doğrudan başvurabileceksiniz.
0: Peki vatandaşlar ne zaman başvuru yapabilecek?
2: 1 Eylül itibariyle hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet hattına hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde ulaşılabilecek. Vatandaşlar en fazla 3 defa aynı gün içerisinde başvuru yapabilecek.
0: Ayrıca ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idari mahkemelerindeki dava ve soruşturma dosyası bulunanlar hattan yararlanabilecek.
1: Başvurular yapay zeka destekli sesli asistanla kolayca alınacak.
0: İşlemler sesli asistan üzerinden tamamlanamazsa talep edilmesi durumunda uzman temsilciye bağlanılabilecek. Dava dosyasına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla iletilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak.
1: Başvurular Hakimler Savcılar Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili birimlerce sonuçlandırılacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 19 trilyon 869 milyar 747 milyon liraya ulaştı. Büyümeye en güçlü katkı tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

Memleket meselesine devam ediyoruz efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar yeniden başladı. En son Donald Trump eğer İran karşılık verirse bu saldırılara İran'ı İran İslam Cumhuriyeti diye ortada bir şey kalmayacak diye tehdit etmişti ki İran'dan da füzeler ateşlenmeye başladı. Hatta bazı görüntüler var. İran medyasında da geçiyor. Ürdün semalarında Amerikan üslerine doğru ilerliyor İran'ın füzeleri diye. Bir yanda bunlar var. Saha oldukça hareketli. En son Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir açıklamada Hürmüz'ün 2 yıl daha kapalı kalma ihtimali üzerine bir görüştü ki eğer böyle bir şey Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmi olarak dile getirildiyse demek ki daha uzun vadeli Hürmüz'le ilgili plan ve projelerin olduğuna dair endişeleri akıllara getirdi. Bu arada işte görüntüler ekranlarınıza geliyor. İran Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme saldırısı başlattı. Ürdün, Kuveyt, Bahreyn bölgelerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerine yönelik saldırılar başlamış durumda. Bu gece oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Zira bölge kaynakları Ürdün'deki mesela bazı bölgelerde vatandaşlara uyarı mesajlarının geldiği yönünde. Fars Ajansı da diyor ki İran'dan füze ve İHA'lar fırlatıldı. Yani yine benzer görüntüler Yusuf Alabar da

0: Canlı yayında füzeleri izliyoruz, İHA'ları izliyoruz.
1: Aylardır.
2: Ya.
0: Şimdi tabii, bir son da görünmüyor.
2: Tabii şimdi İran ile İsrail arasında bir kara hududu, Körfez ülkeleriyle de aralarında Kuveyt'e ve Irak'a bir tampon gibi gördüğümüzde olmadığı için daha çok havadan gerçekleştirilen saldırılara şahitlik ediyoruz. Hı hı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırması için karadan amfibi çıkarma yapması lazım. Çünkü bir kara hududu yok ya da o kadar ülkeyi geçip gelmesi lazım. Dolayısıyla İran elinde uzunca bir zamandan bu yana geliştirdiği balistik kapasitesini bu türden saldırılar için zaten hazırlamıştı. Şimdi de bunun kullanılma zamanının geldiğini düşünüyor. Fakat İran'ın ortaya koymuş olduğu balistik füzeler Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerine zarar verse de saldırma kapasitesini bugüne kadar düşürmedi. Fakat İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılardaki isabet oranının artmasının sebebi işte bu balistik füzeler, kamikaze dronlar gibi sistemlerle vurduğu radarların kör edilmesiyle alakalıdır. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da bulunan 1 milyar doların üzerinde bir bedele sahip olan çok güçlü radar sistemlerinin, ki kürecik radarından daha da gelişmiş radar sistemleri var ve direkt olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet ediyor. Bunları vurduğundan bu yana İran füzelerinin isabet oranı ve yüzdesi de arttı. Ama Amerikan donanması hareketli olduğu için bugüne kadar Amerikan donanmasının bu balistik füzelerden çok etkilendiğine dair kapsamlı bir şey görmedik.
0: Fakat İran'ın o yetkinliği yok mu?
2: Kimin?
0: İran'ın, yani o Amerikan donanması üzerinden yıllardır Donald Trump aylardır
2: donanmayı
0: tehdidini sürdürüyor.
2: Donanmayı vurmak güç. Yani İran'ın kendisine ait donanma unsurunun olması ve elinde gelişmiş gemi savar füzelerinin olması lazım. Tıpkı bizdeki atmaca versiyonu sistemler gibi. Fakat İran'ın elinde bu saldırılarda kullanacağı 3 tane hususa çok teksif oldu. Hava kuvvetleri olmadığı için bir, balistik füzeler etkin bir şekilde kullanılıyor. 2, kamikaze dronlar Ukrayna Savaşı dair dünyaya örneklik teşkil etti. 3, Hürmüz Boğazı'nda kullanabilecekleri kamikaze botlar, insanlı, insansız değil. O aşamasına hiç girmedik çünkü Amerikan donanması içeriye girmedi Hürmüz Boğazı'nın. Dolayısıyla bu 3 sistemle Amerikan donanmasına kapsamlı bir zayiat verdirme şansı İran'ın yok. Neden yok? Çünkü siz bir balistik füzeyi A noktasından B noktasına attığınızda seyir füzesi gibi hareket etmez. Seyir füzeleri, gemi savar füzeleri de bir seyir füzesidir. Satıha yakın bir yerden hedefini adeta bu şekilde kovalayarak gider, bulur ve vurur. Balistik füzeler ise çoğunlukla bir parabolik hat üzerinden giderler. A noktasından da B noktasında belirlenmiş hedefe giderler. Donanmalar ise hareketli olduğu için 10 dakikada, 7 dakikada bile bu balistik füzeler hedefini bulsa o 7 dakikada, 10 dakikada o donanma oldukça önemli bir mesafeyi kat ediyor. Bir cümle, donanmaların da kendine ait oldukça güçlü hava savunma sistemleri.
0: Hamaney'den açıklama geldi.
2: Dinleyelim.
0: Sevgili İran milleti ve direniş cephesi Amerikan düşmanına unutulmaz dersler verecektir. İran milleti ve direniş cephesi Amerikan düşmanına unutulmaz dersler verecektir diyor Müşteba Hamaney.
3: Amerika'ya karşı
2: o zaman savaş başlamış.
0: Savaş
2: tekrar
0: bir kez daha başladı.
3: En evet, başa döndük. Ürdün'ü vurduğunda Amerika ders alıyor mu emin değilim. Kuveyt'i ya da şu anda olduğu gibi İran üzerinden giden füzelerden ABD ders alıyor mu? Bundan da emin değilim. Katar'ı, Umman'ı, Bahreyn'i, Suudi Arabistan'ı vurduğunda da şu ana kadar Amerika ders almadı.
2: Yani diyorsun ki Washington'ı, New York'u vurmadığın sürece Amerika'nın ders almasını gerektirecek bir şey yok. Ya sanki da askeri bir zayiat. Hop gördük, Brent petrol 95-34.
3: Evet. %8. İnanılmaz
0: bir çıkıyor. Değil artış mi? Artış 95 doların üzerine çıktı ki bu geceden sonra sanırım daha da yükselecektir.
2: Doğru.
0: Bu.
4: Kim zengin oluyor? Hocam anlattı biraz önce. Amerikan doları neler yapıyorlar dolarla ilgili burada? Üzerine bir planlamışlar işte.
0: Şimdi ama Körfez'e de atılan her füze, İran'ın attığı her füze Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden silah alması demek.
5: Buna hizmet ediyor. Bu doların, bu petrol fiyatının yükselmesine hizmet ediyor o füzelerde. İran'ın attığı da. Çok ilginç bir paradoks meydana
3: işte
5: geldi.
3: Buna güvenlik ikilemi deniyor.
2: Ama Körfez ülkeleri bu petrolü satamadığı için Petrol 1000 dolar bile olsa bu.

0: konusu olduğunda işlemiyor dedi. Aa, iki ay sonra şunu gördük. Sadece İsrail değil, İran gibi bir ülke saldırdığında da işe yaramıyor.
1: Parasıyla
0: ondan sonra döndüler
1: yani
0: ki yani ben paramla rezil oluyorum.
1: Aynen, parasıyla
0: o zaman
1: rezil
0: ben yeni
1: oluyoruz.
0: Bir güvenlik anlayışa içine girmeli miyim?
2: Tırnak içerisinde en gelişmiş
0: evet.
2: Yapıları
0: aldılar. Ha bunu Amerika'ya rağmen Katar yapamaz. Amerika'ya rağmen Baye yapamaz. Bahreyn yapamaz. Amerika'ya dedi ki ben sana yine güvenlik aidatımı yatırayım. Ama ben farklı arayışların içerisine senin rızanla gireyim dediğine
2: burada eminim. Devam etmenizi isteyeceğim. Bir de birkaç sorum olacak. Şimdi bu füzeler sürekli fırlatılıyor.
0: Balistik
2: nerelere?
0: Füzeler.
2: Evet, nerelere gidiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerine.
0: Üst bölgelerine, evet. Havalimanlarına.
2: Nereye kadar? Yani sonuç getirebilecek bir şey mi bu?
0: Ya şöyle sonuç getiremez.
2: İran'a zafer getirecek olan.
0: Hayır, İran'a zafer
2: mu?
0: Getirmez ama İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın söylediği bir cümle var. Ben katılıyorum ona. Eğer İran'ın elinde bu gelişmiş balistik füze sistemleri olmasaydı bizi Gazze'den beter ederlerdi. Şimdi şöyle yani bu balistik füzelerin İran'a hiç düşmediğini falan İsrail'e hiç düşmediğini falan düşünmüyorum elbette. Tel Aviv'in falan oldukça canını acıttı.
2: Düştü tabii.
0: Kaldı ki bu balistik füzeler Amerika açısından şöyle sıkıntı yaratıyor. Evet, Amerikan halkı açısından biraz önce Levent Hoca söyledi. Amerikan halkı açısından bir sorun yok. Hı hı. Ama şöyle, bu füzelerin bir önleme bedeli var. Yani siz bir balistik füze attığınızda bunu önleyici 3 ya da 4 tane sistem atıyorsunuz. Şimdi İran'ın arka arkasına balistik füze attığını düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava savunma sistematiği anlamında önleyici füze stoğu çok diplere doğru gitmek durumunda kaldı. Dolayısıyla hem önleyici füzeler hem Tomahawk gibi seyir füzelerinin yıllık üretim miktarlarıyla ilgili çok sıkıntılı bir sürece girdi Amerika. Bu neden önemli? Çin izliyor kardeşim. Amerika Birleşik Devletleri'nin stoğunu sadece İran tutmuyor. Hı hı. Çin de tutuyor. Çünkü neden? Amerika Birleşik Devletleri 8-9 yıl içerisinde tamamlayabileceği bir stoktan daha fazlasını kullandı şu ana kadar. Birçok varyasyondaki füze sistemleriyle alakalı. Şimdi dolayısıyla Pentagon'daki karar mekanizmaları şunu söylüyor. İran füze attıkça Amerika'nın stoğundan ve üretim bandından habire sistem eksiliyor.
2: O zaman alışılagelmiş o konvansiyonel savaş senaryolarının dışında artık şeyleri
0: zaten
2: konuşuyoruz.
0: Öyle oldu. Zaten öyle oldu. En sonunda bunu Benjamin Netanyahu bizzat söyledi. Evet, bizde F-35 var ama dedi. Artık F-35'in falan da kifayet etmediğini, insansız kamikaze drone sistemlerinin savaş sahasının tamamını kapsadığını görüyoruz. O yüzden diyor, kim nerede üretiyorsa gidip vuracağız. Bak, buradan Türkiye olarak dersler çıkartmamız lazım. Çünkü bu bir soykırımcı devlet. Bu saldırgan bir devlet. Bu söylemlerini Netanyahu'nun saldırgan bir devlet olduğunu hatırlatmak babında A Haber'in ekranında söylememiz gerekiyor. Siz söylemezseniz o sizi elinde stampa kavramlar var. İşte Erdoğan Müslüman kardeşlere destek veriyor. Hamas teröristleri İstanbul'da duruyor. Falan falan gibi o stampa kavramlar üzerinden Washington Post, New York Times gibi konvansiyonel medyayı da kullanıp üste çıkma gayreti içerisinde. Ne yapmak lazım? Hakikati ortaya çıkartmak, kediye kedi demek zorundayız. Dolayısıyla bölgede insansız sistemlere yatırım yapan, high-tech dediğimiz yüksek teknoloji ürünü üreten Türkiye'nin savunma sanayisini dağıtık sistematiğe geçirmesi lazım. Şimdi Baykar grubunun 81 vilayetteki drone üretimini bununla ilişkilendirmek lazım. Hangi birini vuracaksın İsrail olarak? Kastamonu'daki üretim tesisini mi? Mersin'deki üretim tesisini mi? Edirne'deki mi? İşte dağıtık hale getirme gayretleri de bununla alakalı. Dolayısıyla iyi hazırlık yapmak lazım. Balistik füze çok kıymetli. Hava savunma sistemleri çok kıymetli. İnsansız sistemler olağanüstü kıymetli hale geldi. Bir de Türk donanmasının da son 48 saatten bu yana hazırlık seviyesini üst düzeye çektiğine dair haber kanallarında çıkmış haberler var. Neden? Çünkü teyakkuzlu olmak zorundasınız. Seçime giderken oy toplamak için her bir melaneti yapabilecek kadar şirazesi kaymış bir savaş suçlusuyla karşı karşıyayız. 2-3 gün önce konuştuk değil mi? Ratko Mladic öldü. Ben Bosna'ya ilk giden birliğin içindeydim. Ratko Mladic niye konuşuyoruz biz? Çünkü savaş suçlusuydu. Ne yaptı? Lahey Adalet Divanı cezalandırdı. Bir hapishanede de yaşamını yitirdi. Bir savaş suçlusu da yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden verilmiş hükümle bir savaş suçlusu var. Adı Netanyahu.

0: Tayyareye biniyor, Yunanistan'ın üstünden geçiyor. Yunanistan ıslık çalıyor. İtalya'nın üzerinden geçiyor. Fransa'nın üzerinden geçiyor. O zaman aklıma ölmüş Lindsey Graham'ın şu sözleri geliyor. Biz savaş suçları mahkemesini Afrika'daki ülkeler, Sırbistan gibi ülkeler için kurduk. İsrail gibi bir devlet için kurmadık diye bunları söyledi de öldü adam.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o evrensel bildirgeler de onlar için de aynısı. Ya biz bunları... biz kendimizi yargılayalım tabii, diye tabii, değil. Tabii, üçüncü dünya ülkelerindeki oysa insanları biz, yargılayalım
0: oysa
1: diye
0: yaptık. Oysa biz şunu gördük sürekli dediler. Aldığımız eğitimlerde, yaptığımız okumalarda Nürnberg mahkemeleri Naziler tekrardan zuhur etmesin diye kuruldu. Bir bakıyoruz ki işte güneyimizdeki Nazi yönetimine karşı dünyanın sessiz olduğu bir düzeni gördük. Tekrar konuya gelelim. İran hava kuvvetleri ambargoya uğradığı için, yüksek teknolojiye erişemediği için kendisini 30-40 sene boyunca bu balistik füzelerin geliştirmesine verdi.
1: Peki sonuç getirecek mi?
0: Yani şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin...
1: Biz bir savaş konuşurken sonuçta savaşın kazananı kaybedeni diye
0: balistik füze ataraktan İran kazanamaz ama balistik füzesi olmayan bir İran'ın Gazze'ye döndürülecek kadar perişan bir şekilde hava kuvvetleriyle bombardıman edileceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla İran'ın attığı balistik füzeler İsrail'de ve Körfez ülkelerinde can yakıyor bir şekilde ve İran'ın diri kalmasını da sağlıyor. 30 sene hazırlandı bunun için İran. Bir şey söyleyeceksin.
1: Ürdün'de Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Poyraz bizleri bekliyor. Bu arada ekrana gelen görüntüler de yeni. Ürdün'de kayda geçen görüntüler İran füzelerinin Ürdün semalarında belirli hale gelmesi ve ardından da patlaması. Turgut Poyraz, hoş geldin öncelikle. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çünkü Ürdün semaları anladığımız kadarıyla şu anda oldukça hareketli. Neler yaşanıyor orada ki sadece Ürdün mü, onu da ekleyerek sorayım.
2: Ayran, İran'ın misillemede bulunacağını açıklamasının ardından Ürdün semaları senin de söylediğin gibi hareketlendi. Şu an benim bulunduğum başkent Amman'ın kuzeydoğusunda Muvaffakiyet Salti üssü var. Yaklaşık buraya 80-90 kilometre. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hava üssü var. Hem orada hem de onun biraz daha kuzeydoğusunda Suriye sınırına yakın bir noktada Mafrak'ta bulunan Kral Hüseyin askeri üssünde alarmlar çaldı bu bölgelerde. Biraz önce Ürdün Devlet Televizyonu El Memleket bunu doğruladı. Sadece bir cümle geçti. Mafrak'ta ve Zarka'da alarmlar çaldı dedi. Bölgede iletişime geçtiğimiz yerleşim o bölgede ikamet edenler de telefonlarına Ürdün Devleti tarafından mesaj geldiğini, bu mesajda atılan roketler ve aynı zamanda düşebilecek şarapnellerden dolayı dikkatli olmaları yönünde kendilerine uyarıda bulunduğu söylendi. Sosyal medyaya yansıyan videolarda da o bölgelerden havada İran'dan atıldığı söylenen füzeler açık bir şekilde gözüküyor. Sık bir şekilde Ürdün'e hedef alıyor misillemelerinde İran. Dinleyicileri hatırlatalım. Birkaç Amerikan askeri de Muvaffakiyet Salti üstünde bugün hedef alınan üste hayatını kaybetmişti. Bugün akşam saatlerinde İran ABD'nin saldırısına uğramıştı. İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı ve çevresinde birçok nokta vurulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri bunun gerekçesi olarak İran'ın boğazdan geçişlerini kısıtlaması olarak göstermişti. İran'da sert bir misillemede bulunacağını söylemişti. Şimdi anladığımız kadarıyla bu misilleme gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik de saldırılar olduğu yönünde haberler var ancak henüz teyit edilmedi. Ancak benim bulunduğum Ürdün'e yönelik saldırı Ürdün Devlet Televizyonu tarafından da teyit edildi. Sosyal medyada İran'dan atılan füzelerin görüntüleri yayınlandı. Az önce bahsettiğim o iki üssün bulunduğu noktada yaşayanlar da telefonlarına uyarı mesajı geldiğini, Ürdün hükümeti tarafından dikkatli olmaları yönünde uyarı mesajı geldiğini söyledi. Ürdün hükümetinden henüz kaç füze atıldığı, bunların füze mi olduğu, SİHA mı olduğu ya da ne kadarının havada imha edildiği yönünde bir açıklama henüz yapılmadı. Önümüzdeki dakikalarda muhtemelen bu açıklama gelecektir.
1: Çok güzel. Görüntülerden anladığımız kadarıyla kuvvetli patlamalar yaşanıyor. Yani o füzelerin isabet etmesi sonucunda kuvvetli patlamalar yaşanıyor. Daha önce ki İran'ın saldırılarında işte füzelerin boş arazilere isabet ettiği ya da havada

0: etkisiz hale getirildiği görüntüleri daha çok rastlardık ilk atışlarda, ama bu kez füzelerin engellenmesinden ziyade direkt füzelerin isabet ettiği görüntüler ilk etapta ortaya çıktı.
1: Tabii bu görüntülerin nere olsa olduğunu bilmiyoruz. Hani boş araziye düşen patlama görüntüleri mi, yoksa doğrudan Amerikan askerlerinin de bulunduğu Ürdün'deki üstlere mi isabet etti, ya da Ürdün askerlerinin bulunduğu noktaya mı isabet etti, bunu bilmiyoruz. Sadece sosyal medyada dolaşan videolar var, sizin de söylediğiniz gibi patlama görüntüleri var. Havada vurulan füzelerden düşen şarapneller mi, yoksa doğrudan isabet aldı mı, bunu bilmiyoruz. Ama daha öncesinde Muvaffakiyet Salti üssünü birçok kez İran vurmayı başarmıştı. Bir seferinde de 3 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti.
0: Büyük bir üsten de bahsediyoruz burada. Ne kadarlık kapasiteye sahip bir üsten bahsediyoruz?
1: Amerika'nın hava unsurlarının burada olduğunu biliyoruz ama bütün detaylar kamuoyuyla paylaşılmış değil. Amerika'ya ait hava unsurlarının sık sık buraya konuşlandırıldığı, takviye yapıldığı yönünde bilgiler geliyor. Ürdün ısrarla şunu söylüyor: Amerika ile aramızdaki bir koordinasyon çerçevesinde bu askerler burada, ortak tatbikat çerçevesinde buradalar. İkinci bir ülkeye, İran'a buradan saldırı yapılmıyor diyor. İran ise ısrarla şunu söylüyor: hayır, buralardan bize saldırılar düzenleniyor diyor. Bu şekilde bir resmi pozisyonu var Ürdün'ün. Ve İran özellikle savaşın ikinci kısmında son iki aydır Ürdün'deki Amerikan üslerini çok ciddi, Ürdün'de bulunan üslerdeki Amerikan varlıklarını çok ciddi derecede hedef alıyor. Az önce de söylediğim gibi bunlardan birini, birkaçını Amerikan ordusu da teyit etmişti. Bir tanesinde önce dediler ki iki Amerikan askeri öldü, biri kayıp dediler. Diğerinin daha sonra parçalarını buldular ve DNA'sından kimliğine ulaştılar. Bu da bize şunu gösteriyor: doğrudan askerlerin bulunduğu üste, askerlerin üzerine bir füze isabet edebilmiş o dönemde. Bugün atılanlarda ne kadar isabet etti, nerelere düştü, bunların hepsi havada imha edildi. Bunları muhtemelen önümüzdeki dakikalarda, saatlerde Ürdünlü yetkililerden ve Amerikalılardan gelecek açıklamalardan öğreneceğiz.
0: Bu arada Güney Suriye üzerinde de Ürdün'e yönelik gelen füzelerden birkaçının engellendiğine yönelik bazı bilgiler de var.
2: Orada hali hazırda bazı Amerikan üsleri varlığını sürdürüyor. Bununla beraber çok merak ettiğim bir soru var.
0: Ya da Ürdün'deki hava savunma sistemleri acaba harekete orayı geçti, orada mı?
2: Şimdi Bahreyn, Katar vurulduğunda ve Umman, bu heyetler İran'la temasa geçtiler diplomatik anlamda. İran Dışişleri Bakanlığı ile beraber bir araya geldiler. Ürdün'de böyle bir diplomatik girişim oldu mu? Turgut Alp Bey'e bunu sorabilir miyiz? Ürdün-İran teması...
1: Hayır, böyle bir temasa tanıklık etmedik ama Ürdün'ün pozisyonu da bu sorunun diplomatik bir şekilde çözülmesi yönünde. Diğer Körfez ülkelerinin pozisyonu gibi saldırıların, savaşın durması ve diplomasi masasına dönülmesi yönünde. Ancak Ürdün'ün doğrudan İran'la bir teması ya da arabuluculuk rolü yok. Bu savaşta böyle bir gündem söz konusu değil.
3: Turgut Bey, bir soru da ben sorayım bundan paralı. Turgut Bey, biliyorsun Ürdün İngiltere. İngiltere'de şu anda İran'a karşı ambargoları arttırıyor. Bir de 2. Hürmüz için koalisyon kurmaya planlamıştı, toplantılar var. Burada bir hedef de İran'a, İngiltere yönelik bir mesaj da veriyor olabilir mi sizce? İran saldırıları.
1: İran'ın saldırıları doğrudan Amerika'ya hedef alıyor. Amerika. Hani benim kanaatime göre Amerika, çünkü Amerika'yla savaştalar şu anda. Hani İngiltere bu savaşın itici gücü değil. Avrupa Birliği'nin pozisyonu çok daha farklı benim görebildiğim kadarıyla. İşte önce İsrail bu savaşı başlattı. Amerikalılar biraz arkasına takılmış gibi oldu ama şu an Amerika'nın üzerine kaldı. İşte başından beri konuştuğumuz meseleler, nükleer dosyayı konuşurken Hürmüz Boğazı'nı İran kapattı. Şu an oranın açılması için Amerika Birleşik Devletleri uğraştığını söylüyor ve saldırılar düzenliyor. Orayı İran kapattığı gerekçesiyle ve İran'da misilleme olarak bölge ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldığını söylüyor. Ne İran'ın açıklamasında İngiltere'nin bir şekilde hedef alındığına yönelik bir mesaj var, ne de Ürdün tarafında böyle bir gündem yok açıkçası hocam.
0: Bu arada İran tarafına yönelik yapılan saldırılarda sivillere yönelik vurulan hedefler olduğu da ifade edilir. Hatta iddia o ki bir düğüne denk gelmiş. Kim diyor? Hürmüzgen Eyaleti'nin vali yardımcısı bir açıklama yapmış. Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenen bir saldırının düğün

0: törenini hedef aldığını ifade ediyor. İki kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar var. İşte o anlara dair görüntülerde bunlar. Farklı noktalardan da yine Amerika'nın saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar olduğu da ifade ediliyor.
1: Bu kadar ileri teknolojiyle donatılmış bir Amerikan askeri varlığı doğru hedefi bulamama ihtimali olmadığını herhalde biliyoruz. Onlar için bazen doğru bir okul oluyor. İşte iki defa vuruyorlar Minap'ta olduğu gibi. Zaman zaman düğün oluyor. Zaman zaman sivil köprüler oluyor. İçme suyu tesisleri oluyor. Barajlar oluyor. Medeniyeti böyle yok edeceğine inanıp da onurlu bir çıkış aramak herhalde çok akıllıca bir hareket olmasa.
0: Ama sanırım onlar için bunu savunmak oldukça kolay. Yani şunu diyebilirler, o evin altında, düğün yapılan yerin altında devrim muhafızlarının işte füze üretim merkezi vardı, atölyesi vardı.
2: Yakınlarda vardı, oraya düştü. Sağında vardı, oraya denk geldi. Kim kimse hesap sormuyor biliyorsunuz.
1: Sağda devrim muhafızlarındandı.
2: Daha o Minap'taki saldırının hesabını verdiler mi? Herkes birbirine topu attı. Kim yaptı? Belli değil kısmında kaldı. Yaptırım var mı? Yine yok. Burada da aynı şekilde sivillerden kimse bahsetmiyor. İran'da ölen sivillerden hiç kimse bahsetmiyor zaten doğru düzgün. Biz sürekli füzelerden bahsediyoruz. Sürekli ABD saldırdı, İran saldırdı diyoruz. Ama orada ölen insanlardan hiç kimse doğru düzgün bahsetmiyor. Siviller hedef alınıyor. Yani siz askeri bir yeri buraya saldırıyorsunuz aslında bir ülkeye. Tabii ki sizin çevrenizdeki üsleriniz, radarlarınızı, tehdit gördüğü yerleri zaten vuracak. Vuracağını da biliyorsunuz. Daha önce de söyledi. Yani hani ABD bunu bilmiyor mu diyor mu hocam? Hakikaten nasıl bilmez yani? Cevap vereceğini söylemiş İran. Daha önce de cevap vermiş. Başka bir referansa zaten ihtiyaç yok. Demek ki belki de bu bekleme süresince hani hep beraber neden bekliyorlar diye konuşurken diplomatik bir çözüm mü arıyorlar? Yoksa mühimmat bitti, lojistik sıkıntı mı var? Bunun mu aktarılmasını sağlamak için bekliyorlar deyip bunların da üzerinden konuşmuştuk. Belki de başka bir mekanizma orada devreye girdi. Belki de işte o açığı kapattılar. O bekleme süresini bununla kullandılar. Hı. Tekrar saldırıya devam ettiler. Belki hiç anlaşmak üzerine bir planları yoktu.
1: Bu 14 maddeye ne oldu diye de merak ediyor insan değil mi?
2: Yok, ne oldu? Hep aynı şeyler söyleniyor. Aynı şeyleri karşılıklı reddediyorlar. Tekrar masaya oturduk diyorlar. Sonra hep aynı senaryo. Konuşacak kimse yok. Konuşaklarımızı öldürmüşüz yanlışlıkla. Böyle bir açıklama olabilir mi? Mesela yani Trump'ın yaptığı açıklama.
0: Yani kandırabildiklerini zannediyorlar ama hesap vermeme, yani kimse kanmıyor artık dünyada, dünya toplumu, insanlık ne yaptıklarını biliyor karşılıklı.
1: Beraber yaşadık.
0: Evet.
1: İran'ın nükleer kabiliyetini ortadan kaldırdım dedi Amerika. Trump söyledi, bitti dedi. Bir gün sonra ya aslında tam olarak bitmediğini fark ettik dedi. Meğerse bazı zenginleştirilmiş uranyum materyallerini kaçırmışlar. Niye? Çünkü her an İran'ın nükleer silah elde etme kabiliyetine erişmemesi adına vuracağız bahanesini tüketmek istemedi. 79'dan beri. Halbuki nükleer santrali İran'da Amerika kurdu. Fransa ile beraber.
2: Tüketirse İsrail ne kullanacak? Netanyahu bunu sürekli periyodik olarak çıkıp söylemiyor mu? Birkaç senede bir, 3 gün sonra bakın şu kadar kapasiteye işte ulaşacaklar. Aradan bir sene geçiyor, tekrar çıkıyor haritalarla, görsellerle. Aynı kapasite işte yine
1: yıldır.
2: Her an olacak, her an olacak. Sürekli bu, nasıl bu argümanı şimdi sıfırlasınlar ki dediğiniz gibi?
0: Hayır. İhsan Sapmaz, dinliyoruz. Var mı yeni, evet, sıcak bir gelişme bu arada?
3: Trump'tan bir Fox News'e bu saldırılarla ilgili bir açıklama var. Önemli bir ayrıntı. Hedeflerden birinin İran'ın yeniden kurmaya çalıştığı radar altyapısı diyor Fox News'e yaptığı açıklamada. ABD İsrail saldırılarında kaybettiği radar sistemlerini yeniden inşa etmesini istediğini belirtiyor. Sistemler tamamlanmaya yaklaşınca diyor, vurduk diyor bunu. Bu arada tabii Axios'a göre saldırılar İran'ın güney kısmındaki Bender Abbas Kask Çaba
0: Harp'ın
3: Keşm Adası. Evet, Keşm Adası çevresindeki hedeflere yönelindi diyor. İşte bunlar özellikle radar, füze ve önümüzdeki deniz operasyonları açısından kritik bölgeler tabii, ancak şimdi bu arada İran İslam devrim muhafızları El Cezire'ye göre misilleme olarak, Amerika'nın bu misillemesine göre Ürdün'deki iki ABD üssünü vurdu. İran devrim muhafızları Kral Hüseyin El Azraq üstleri diyor. Balistik füzeler artı drone saldırısı düzenlediklerini açıkladılar. Teknik altyapı, bakım tesisleri

0: ve savaş uçağı konumlarını vurduğunu, ağır hasar verdiğini belirtiyor El Cezire kaynağına göre. Şu an itibariyle Donald Trump'tan henüz Truth Social üzerinden bu saldırılarla ilgili herhangi bir açıklama yok, ama bir önce zaten ekranlarımıza yansıdı. Piyasalarda petrol fiyatları 95 dolarların üzerine fırlayınca Amerikan iş piyasasında da benzin fiyatları bir anda yükselmeye başladı. İşte Google'dan baktığım zaman bana yakın en yakın benzin istasyonlarını gösterdiğim zaman normalde tüm fiyatları görebiliyorum. Şu anda neredeyse işte dün itibariyle, hatta bu sabah saatleri itibariyle 3 dolar 70-80 sentler, şu anda 4,5 dolarlar seviyesinde Tahir. Yani Amerika'da anında tepki gösteriyor benzin fiyatları. Centcom'dan herhangi, şu ana kadar da herhangi bir yeni açıklama yok. Ancak İran'ın bu saldırılarına karşılık Centcom yeni bir saldırı başlatır mı? Onu göreceğiz ilerleyen saatlerde.
1: Bu arada Turgut Akpoyraz, Ürdün Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en önemli üslerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yani doğal hedeflerden birisi, ki İran'da savaşın ilk etaplarında olmasa da ikinci kısımlarından itibaren Ürdün'ü aktif bir şekilde hedef almaya başladı. Bizler İsrail'de işte gördüğümüz o manzaralar, olası bir alarm durumunda sığınaklara gidin uyarısı yapılırdı. Ürdün'de de benzer bir şey var mı? Yani Ürdünlerin hayatını korumak için Ürdün Devleti'nin ülkesindeki en büyük Amerikan üslerine izin vermesi karşılığında ülkem hedef alınır, Ürdünlerin hayatını koruyalım gibi böyle önlemler aldığı bir durum var mı?
2: Evet, evet. Yani saldırı olduğu zaman, Ürdün hava sahasına yabancı bir cisim girdiği zaman, füze ya da drone, SİHA vesaire, Ürdün'de sirenler çalıyor. Mesela savaşın ilk kısımlarında.
1: Sonrasında sirenler çalıyor. Nereye kaçın deniliyor mesela?
2: Güvenli bölgelere gidin deniyor, ama İsrail'deki gibi her binanın içerisinde sığınak yok. İsrail'de evlerde sığınak yok.
3: Kural.
2: İlk önce siren çalıyor. İlk önce siren çalıyor. Deniyor ki işte güvenli bölgelere geçin, sokakta durmayın diye. Arkasından işte 15-20 dakika sonra ikinci bir siren çalıyor. Bu da şu anlama geliyor Ürdün'de: tehlike geçti, kısıtlamalar kaldırıldı anlamına geliyor. Hatta telefonlara mesaj da gelebiliyor. Bugün öyle olmuş. Bugün saldırıya uğradığı iddia edilen, söylenen, daha doğrusu Ürdün de bunu doğruladı, İki üssün bulunduğu Mafrak ve Azrak bölgelerinde yaşayan halkın cep telefonuna atılan füzeler veyahut da füzelerin imha edilmesi nedeniyle düşebilecek şarapnellerden dolayı dikkatli olmaları, güvenli bölgelere geçmeleri ve dışarı çıkmamaları yönünde mesaj gelmiş. Ürdün'de böyle bir mekanizma var.
4: Tabii yani Ürdün mesela halkının... benim bulunduğum şu büyük bir kısmında Filistinli olduğu gerçeğini hatırlatalım izleyicilerimize. Ürdün nüfusunun yarısından fazlası
1: yarısından
4: Filistinli.
1: Fazlası. Ki pek çoğu vatandaşlığı bile yok.
4: Yok.
2: Yok. Yok, vatandaşlığı var hepsinin.
1: Hepsinin var mı?
2: Lübnan'dan farklı burası. Evet, evet. Yani çok az mülteci olan kısımlar var. Çok sonradan gelenler, son 10 yıl içerisinde gelenler Lübnan'dan farklı. Mesela ben bundan önce 4 yıl Lübnan'daydım. Lübnan'da, orada Maruni Hristiyan ağırlık olduğu için, onlar o Hristiyan Müslüman dengesinin bozulmaması için çok katı kurallar koymuşlar. Filistinlere vatandaşlık vermemişler. Hatta onlarca farklı işte çalışmaları da yasak Lübnan'da. Ve hatta mesela bir Filistinli hanımefendi bir Lübnanlı erkekle evlense çocuklarına Lübnan vatandaşlığı bile veremiyor. Böyle katı kurallar var. Ancak Ürdün'de böyle bir durum yok. 1967 yılındaki savaşta gelmiş Filistinlerin bir kısmı da 1948'de gelmiş. Hatta şöyle bir ayrım da var. 1948'de gelenlere şey deniyor, nazihin, yani iç göçmen deniyor. Çünkü o dönemde Ürdün'ün de bir parçasıydı. Ürdün toprağıydı. 1967'den sonra gelenlere laciin, mülteci deniyor. Ancak bu insanların tamamı burada vatandaş durumunda. Ürdün pasaportuna sahipler. Herhangi bir Ürdün'ün yerlisi olan vatandaş nasılsa onunla aynı kimliğe ve pasaporta sahipler. Çok
1: peki gözetim altındalar mı? Yani rahatlar mı? Ürdün vatandaşı gibi bir konfora sahipler mi ülkede?
4: Çünkü dükkan açabiliyor mu? Bankacı olabiliyor mu? Siyaset yapabiliyor mu?
2: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Lübnan'dakinin tam aksine burada resmi olarak hiçbir kısıtlama yok. Yani mesela Lübnan'da garsonluktan doktorluğa kadar, yanlış hatırlamıyorsam 90 kadar mesleğin Filistinliler tarafından icra edilmesi yasak. öğretmenlikte dahil, mühendislikte dahil vesaire. Burada öyle bir durum yok. Burada aynı Ürdün vatandaşları

0: resmiyette Ürdün vatandaşları hangi haklardan yararlanıyorsa Filistinliler de onlardan yararlanıyor. Ancak işte geçmişte Kara Eylül olaylarında olduğu gibi burada yaşayan Filistinlilerle, Filistinli silahlı gruplarla Ürdün'ün resmi devletinin karşı karşıya geldiği tatsız olaylar da olmuş. Bununla ilgili bir acı hatıra da var. Ancak bugün gelinen noktada hatta ülkedeki ticaretin önemli bir kısmı, belki de çoğu yani %70'i belki de gözlemlerime göre Filistinliler tarafından yürütülüyor. Ürdün ilginç bir ülke. Yani burada yaşayan Iraklılar evet. da var. 1 milyona yakın Saddam'ın düşmesinin ardından buraya gelmişler. Yemenliler var. Ve bunların içerisinde Filistinlileri ayırmak lazım. Çünkü Filistinler burada vatandaşlar. Ürdün pasaportları var ama diğerleri de ikametleriyle burada yaşamaya devam edebiliyorlar. Böyle kozmopolit bir coğrafyadan bahsediyoruz ama toplumun yarıdan fazlasının gözlemlere göre Filistinli olduğunu söylediğimiz Ürdün'de bunların tamamı Ürdün vatandaşı ve hatta sorduğunuzda da hani Filistinli olduğunu söylemiyor, Ürdünlüyüm diyor ama hani aslen nerelisin vesaire dersen aslen 48'de işte biz Yafa'dan, Hayfa'dan, Hakka'dan, Kudüs'ten sürgün edilmişiz. Biz aslen Filistinliyiz diyebiliyorlar. Ancak bugün gelinen noktada sokakta alışverişe gittiğinizde, kahveye gittiğinizde, herhangi bir yere gittiğinizde karşılaştığınız kişinin aslen Filistinli mi yoksa dedesinin dedesinden beri Ürdün'ün içerisinde yaşayan birisi mi olduğunu ayırt bile etmeniz mümkün değil. Böyle bir harmoni var açıkçası.
1: Ürdün denince genellikle aklıma şey geliyor. Atlan, cenaze.
2: Bir soru sorabilir miyim?
1: Ve saf tutan Amerikan başkanları.
2: Bir soru sorabilir miyim?
1: Buyurunuz.
2: Hem Turgut Bey'e hem İrfan Bey'e. Bu akşamki İran tarafından yapılan füze saldırılarında Suudi Arabistan'a karşı yapılmış herhangi bir füze saldırısı var mı? Ve eğer yok ise bunu Mekke Antlaşması'nın bir etkisi olarak değerlendirir misiniz?
0: Hocam şu ana kadar report edilen, bildirilen böyle bir saldırı yok. Bunun Mekke Antlaşması'nın bir parçası, yani bundan dolayı mı olduğunu kendi yorumum olarak söyleyeyim, pek zannetmiyorum açıkçası. Yani İran Katar'a, Birleşik Devletleri'ne, Suudi Arabistan'a
2: sadece Suudi Arabistan taraf ya şeye.
0: Suudi Arabistan'a da saldırdı. Mesela Pakistan'la Mekke anlaşmasından sonra da saldırıya uğradı. Hatta Husiler, İran'ın müttefik olan Husiler tarafından da saldırıya uğradı. Yani Mekke anlaşmasından sonra bunun böyle İran tarafından kesildiği kanaatinde değilim. Ama bugün, bu akşam için Suudi Arabistan'a yönelik düzenlenmiş bir saldırı yok.
1: Çok en özür diliyorum. Bir görüntü var. Yansımadı. Turgut Akboyraz. Şu görüntüler çok konuşuldu. Amerikan medyası da diyor ki Yusuf Arabağır'da bu İran'ın kullandığı yeni bir füze, evet. Havada yön değiştiren füze. Nedir bu? Normal balistik füzenin dışında yeni bir teknoloji mi?
3: Biliyorsun Türkiye'de geçtiğimiz haftalar içerisinde havada yön değiştiren bir balistik füze testi yaptığını ilan etti. Hı hı. Çok fazla teknik detay Türkiye ile ilgili elimizde yok ama biraz önce söylemiş olduğum bir şey vardı. Balistik füzeler A noktasından B noktasına parabolik bir uçuş gerçekleştirir. Seyir füzeleri gibi hedef takip etmez demiştim. İşte şimdi dünya artık hedefle birlikte yer değiştirebilen balistik füzeleri falan konuşmaya başlıyor. Enteresan bir döneme doğru gidiyoruz.
1: Doğunun görüntüsü gibi çünkü havada yön değiştiriyor.
3: Buradan tabii bir şey söylemek mümkün değil ama eğer bu konuda gerçekten külliyatlı bir başarı garanti edilirse işte o zaman donanmalar bunların kurbanı olabilirler.
1: Yani eğer bu görüntülerdeki füzeler gerçekse ve tahmin ettiğimiz gibi ise Amerikan donanması da tehdit altında.
3: Türkiye'de havada yer değiştirebilen balistik füzeyle ilgili bir takım açıklamalar yapıldı bundan önce.
1: Bülent Aradakçı, sizin de bir sorunuz vardı. Tabii buyurun hocam.
4: Yani donanmayı vurursa o zaman Amerika'yı vurmuş olur. Yani New York gibi etkisi olur. Washington gibi etkisi o zaman olur.
1: Ki İran'ın bundan sonra savaşın yönünü değiştirebilecek ya da zafere yorumlanabilecek adımlarından birisi de en belirgin de bu olacaktır. Zira bir sorunuz vardı sanırım, buyurun.
5: İrfan Bey'e soru sormak.
1: Tabii ki.
5: Sevgili Sapmaz. Amerikan Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etmiş. Savunma Bakanı Hexet'i de görevden alabilir, tartışmalar var. Bu son olaylarla bağlantılı mı bu saldırılarla ilgili? Askerler arasında bir tartışma mı var acaba?
6: Şimdi şöyle üstadım, özellikle de tabii Pentagon'da çok ciddi bir rahatsızlık var. İkiye bölünmüş vaziyette bir kesim İran'a yönelik bu saldırılar nedeniyle rahatsızlığını açık şekilde dile getiriyorlar. Özellikle

0: Tabii bu saldırılar nedeniyle de birçok Pentagon'lu aileler ayağa kalkmış vaziyette. Bu açıdan da Donald Trump da bundan son derece rahatsız aslında. Yani bunun medyaya sızdırılmış olmasından. Pete Hegseth Savaş Bakanı da bunu yalanladı özellikle. Herhangi böyle bir şey yok dedi ama artık herkes biliyor. Pentagon'da şu anda ikiye bölünmüş vaziyette. Bazı istifalar var. Çok açık bir şekilde Pentagon içerisinde İran Savaşı'na yönelik itirazların resmi kayıtlara geçirilebilmesi yönünde çok ciddi şekilde bir çaba var içeride. Yani evet ben istifa edeceğim gideceğim demeden önce özellikle de bunların resmi kayıtlara geçirilmesini istiyorlar. Şimdi bir başka bir sıcak bir haber var. El Cezire'ye göre yine Silik Dağı'nda İran'da bir düğün sırasında bir saldırı. El Cezire'ye göre Amerikan saldırı sırasında 2 ölü 60 yaralı var. Sanıyorum düğüne denk gelmiş ya da düğünün yapıldığı yere denk gelmiş.
1: İrfan abi araya gireyim hemen. Şimdi İran Devlet Televizyonu o sayıyı güncelledi. Bu düğünle düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi diye İran Devlet Televizyonu şimdi duyurdu. Muhtemelen bu ölü sayısı artacak çünkü çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor. Bir de İran Elektrik Şirketi Direktörü'nün bir açıklaması var. Hürmüz bölgesinde bazı elektrik tesisleri de hedef alındı diye.
2: Başladığımız yere dönüyoruz ama görünen o ki daha da şiddetlenecek mi? Aslında hepimizin de merak ettiği nokta bu işte donanma vurulmaya başlanacak mı? İran bu kapasiteye ulaştı mı?
3: Enerji tesislerini vurmak ne demek? Hastanedeki yoğun bakımdaki insanların, küvezdeki bebeklerin hayatını kaybetmesi.
2: Topluma yönelik bir müdahale bu.
4: Ya askere yönelik değil. Ekmeğin bile yani. Çıkmaması. Evet.
3: Çıkmaması demek. Yani dönmeyeceğim anlamı yok biliyorum ama 1949... Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi bu maddeyi bağırıyor. Elektrik enerjisi üreten yerlerin vurulmasının savaşta bağdaşmayacağı.
4: İyi de Gazze'de neleri gördük. Eyvallah.
2: Oku saldırısıyla başladı. Unutuldu. Tabii. Dünyanın gündeminde yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç gündeminde yok maalesef.
4: İran'da okul saldırısıyla başladı. Evet. İyi de Gazze'de Şifa Hastanesi vuruldu. Hatta Şifa Hastanesi vurulduğunda içerideki ağızlar İsrail hastane vurmaz diye meydanlara indiler.
2: İşte Batı'nın diye ifade ediyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yüzlü de geçtiğimiz günlerde işte Batı Şeria'da bir Filistinli'nin evi işgal edilen, toprağı işgal edilen bir Filistinli'nin İsrail askerine taşla tepki göstermesi terörizm olarak yankılandı. Tüm Amerikan senatörleri, temsilcileri bangır bangır Filistin terörizmi diye haykırdı ama ne bu vurulan düğünün, ne vurulan okulun, ne de Gazze'dekilerin hesabını soran
4: yani
2: o ülkelerde yok.
4: Ki sevgili buyurun. Dair Gazze'deki Şifa Hastanesi vurulsun, Batı Şeria'da hırsız Yakoplar milletin evine konmaya devam etsin evet. Ve biz antisemitizmle suçlanırız diye haber yapmayalım, ağzımızı kapatalım. Ölsek konuşacağız.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Alabar'da. Yeliz Albayrak çok teşekkür ediyorum. Cahit Stipen çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmelerinizden
5: gerçi
2: dolayı.
5: Gerçi şeye gelemedik.
4: Gemiye.
5: Bu, maalesef batan gemi hadisesine.
2: Ardı ardına yaşandı evet, bu gece son dakikalar ki ilerleyen dakikalarda daha hareketli geçecek gibi. Levent Ersinoğlu ben, çok teşekkür ediyorum. Bülent Erandaç çok teşekkürler ve sahadaki arkadaşlarımıza da Anadolu Ajansı'ndan Turgutay Poyraz ve İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden bizlerle gidi. Sizlere de teşekkür ediyoruz ve memleket meselesini noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yangın var, dışarı dışarı. Yangın var, dışarı.
3: Alevler huzur evine dayandı. Polisler tahliye için zamanla yarıştı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz hafta cuma günü çıkan orman yangınında alevler huzur evine yaklaşmıştı. Binada kalan yaşlılar için tahliye kararı verildi. Yoğun dumanın sardığı binaya giren polis ekipleri koridorlardaki odaları tek tek kontrol etti. Yaşlıları dışarı çıkarmak için zamanla yarıştı.
2: Yangın var, dışarı dışarı. Yangın var, dışarı.
3: Yürümekte zorlananların koluna girdiler. Kendi başına çıkamayanları ise sırtlarında taşıdılar. Yaşlılar tek tek binadan tahliye

0: edildi. O kahramanca mücadele polislerin huzurevi içindeki zamanla yarışı kameralara yansıdı. Ölümle burun buruna gelen yaşlılar alevlerin arasından çıkarılarak araçlara taşındı. Dışarıdaysa tehlikenin boyutu ortadaydı. Alevler huzurevinin bulunduğu bölgeye kadar yaklaşmıştı. Gökyüzü kara dumanla kaplanırken yangının şiddeti böyle görüntülendi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle huzurevindeki yaşlılar güvenli bölgeye tahliye edildi. Polislerin verdiği mücadeleden geriye bu görüntüler kaldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yargıtay kira sözleşmeleri konusunda önemli bir karar verdi. Dava dosyasına göre Gaziantep'te bir kişi kira süresi bitmeden evin satılması üzerine $300'luk depozitoyu eski ev sahibinden istedi. Kiracı evin satışı sonrasında kira ödemedi ve depozito bedelinin kiraya sayılmasını istedi. Eski ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan kiracı, depozitonun iadesi için icra takibi başlattı. Dosya bir süre sonra Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Yerel mahkeme kiracının talebini, yeni ev sahibinin sözleşmenin tarafı haline geldiğini ve depozito alacağının eski değil yeni ev sahibinden istenmesi gerektiğine hükmederek geri çevirdi. Yargıtay 3. Dairesi dosyanın bütün aşamalarını irdeledi ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay'a göre eski ev sahibi kiracıdan aldığı depozitoyu yeni ev sahibine devrettiğini kanıtlamak zorunda. Eğer depozitonun yeni kiracıya devredildiği ispatlanamazsa kiracının depozitosunu geri ödeme sorumluluğu eski ev sahibinde kalacak. Yargıtay'ın bu kararına göre ev sahibinin evini satması durumunda depozitoyu yeni ev sahibine vermesi gerekecek. Evi satan bunu belgeyle ispat edemezse kiracılar depozitoyu eski ev sahibinden isteyebilecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Kırgızistan'da diplomasi trafiği sürerken lider eşleri de çeşitli etkinliklere katıldı. Başkan Erdoğan'ın başkent Bişkek'teki temaslarını eşlik eden Emine Erdoğan lider eşleriyle bir araya geldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarova'nın davetine katılan Emine Erdoğan, Azerbaycan, Çin ve Özbekistan liderlerinin eşleriyle görüştü. Lider eşleri Kırgızistan'ın köklü kültürünü tanıma fırsatı buldu. Kırgız çocuklar ve gençlerin geleneksel çalgılar eşliğinde verdiği konseri izleyen Emine Erdoğan ve lider eşleri el sanatları sergisini gezdi. Keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleriyle geleneksel kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültürünün sembollerinden kartallar ve geleneksel av köpekleri tayganlar da ilgi odağıydı. Emine Erdoğan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kırgız kültürünün estetik anlayışı ve ustalığını yansıtan eserleri yakından incelediklerini belirtti. Çocukların seslendirdiği ezgilerinde programa ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bitekse'nin sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddiaları üzerinde derinleştirildi. Hazırlanan mali denetim raporlarına göre Erdem'le Dinamik Bey'in kurucusu olan eşi Ayşin Erdem arasında 100 milyon liraya varan şüpheli para transferleri saptandı. Dinamik Bey'in kuruluş sermayesinin doğrudan Bitexen kaynaklı fonlarla karşılandığı belirlendi. Mahkeme Kemal Cenk Erdem'in Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Ağı'nın fiili yöneticisi olduğunu ortaya koydu. Erdem hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklama kararı verildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: 7.000-7.500 lira aralığındaydı. Şimdi 6.500-7.000 lira aralığından tekrar geriledi.
4: Altında rüzgar tersine döndü. Yeniden düşüş başladı.
3: Ağustos ayında %12 değer kazanmıştı. Bir aylık bir yükseliş serisi vardı. Ağustos ayında $688 seviyesine kadar yükselen bir ons altın. Yani $688 bir yükseliş oldu burada.
4: Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından ons altın düşüş trendine girdi.
3: Ons altındaki kar satışlarının bugün de devam etmesini bekliyoruz. Şu anda uluslararası piyasalarda 4.300

0: 78 dolar seviyesinde 4350 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram altın tarafında 7229 lira seviyesi görüldü Ağustos ayında geçen hafta ve ons altındaki geri çekilme ile birlikte burada da negatif ayrışma görüyoruz. Şu anda kapalı çarşı piyasasında 6750 lira gram altın TL fiyatı. 7000-7500 lira aralığındaydı. Şimdi 6500-7000 lira aralığından tekrar geriledi. Tabii bu kar satışlarıyla birlikte gram altında 6500 lira seviyesini destek seviyesi olarak yine takip etmeye devam edeceğiz.
1: Altın fiyatları Haziran ayında 5950 liraya kadar gerilemişti. Uzmanlara göre bu kötü dönem geride kaldı. Yılın son çeyreğinde ise güvenli liman altında artış beklentisi var.
0: Şimdi 6500-7000 lira aralığında dinlenen bir gram altın görebiliriz. Ons altın tarafında 4350 dolar aralığında görebiliriz.
2: Finans analisti İhsan Memiş gümüş konusunda da uyardı.
0: Gümüş 2025 yılında şampiyondu. Gramında %200, ons tarafta %150 bir getiri sağladı. Ama 2026 yılı şampiyon olmalısı zor. Evet, gümüş tarafında yeni yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor ama seneye, bu yıl
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Virajı alamadı, iş yerine girdi. Görüntüler Mersin'in Erdemli ilçesinde kayda geçti. Hızla gelen bir sürücü virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşısındaki iş yerine girdi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden biri yaralandı. Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. Otomobilin iş yerine girdiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Haber Radyo. İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Saatler 23.50 canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Girne'deki faciayla başlayacağız bu saati. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk ordusu da bölgede yüksek kabiliyetli TCG Işın gemisiyle batığın yeri tespit edildi. Ardından robotik dalış başladı. Kayıpların aileleri de o dalıştan gelecek haberi bekliyor. Zira geminin içi görüntülenecek ve eğer içeride kalan cansız bir beden varsa tespit edilecek. Facianın yaşandığı pazar gününden beri sarsıcı ihmal iddiaları da gündemde. Gemiden kurtulan yolcular mürettebatın olay esnasında nasıl davrandığını anlattı. Birazdan ekrana gelecek ve duyacağınız iddialar akıl alır gibi değil.
1: Pazar günü Girne'den Mersin'e giden feribota binen 267 kişi kabusu yaşadı.
2: Geminin alabora olmasıyla birlikte büyük bir can pazarı yaşanmıştı denizin ortasında.
3: Gemi yan yatıyor, gemi yan yatıyor.
1: 8 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 20 kişi hala aranıyor. O can pazarından sağ çıkanların mürettebatın yapmadıklarına dair anlattığı detaylarsa hayrete düşürüyor.
4: Yoklar bazı yaşta geri çekebilir, geri dönebilir. Hepsi mürettebatın hepsi bir şey yok. Bunlar olan şeyler. Biraz kaptan suratını azalsın dedik. Dediler surat azalırsa daha kötü seslenir. Daha kötü sallantı olur.
5: De böyle bir şey olursa altta şeylerimiz var, onları takarsınız, can yelekleriniz demediler. O arada kapılar kapınca basınçla o dalga patlattı camları. Bizi aldı, dışarı attı, suya attı. Biz o can haliyle o suların içinden aldık. Nasıl takacağımı bile bilmiyorum.

0: düşünüyorum.
1: Uzmanların görüşleri de yolcuların ihmal iddialarını destekler nitelikte.
2: Çoğunda can yeleği var ama bir görüntüde can salının geminin üzerinde olduğunu gördüm. Gemi batmadan önce, batma riski tespit edilip karar verildikten sonra can salının patlatılarak bütün personelin o can sallarına yönlendirilmesi gerekiyor genelde. Standart prosedür bu şekilde.
3: Mürettebatın kapıyı kilitlediği iddiaları var.
4: Yani devam eden soruşturmaya ilişkin bir şey söylememiz doğru olmaz.
5: Polis titizlikle soruşturmasını sürdürüyor. Kazada ihmal var mı yok mu, sebebi nedir, bunları araştırıyor. Biz de bugün bakanlıkta yeni bir soruşturma ekibi oluşturduk.
1: Feribot'un bağlı bulunduğu filo gemicilik şirketinin tüm lisansları soruşturma sonuçlanıncaya dek askıya alındı. Türk ordusu yardım için Girne açıklarında.
6: TCG Işın gemisi işte artık Girne'de arama kurtarmada oldukça büyük bir rol oynuyor.
4: Yarın itibariyle ikinci gemi de Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. Robotik dalış zaten şu anda başladı.
1: TCG Işın gemisindeki robotik dalışı yapan cihazı sabah saatlerinde A Haber ekibi görüntüledi.
6: Şu anda elektronik dalga gönderildi. Aşağıda metal var mı? Yer tespiti yapılıyor. Yer tespiti yapıldıktan sonra ön tarafta gördüğünüz sarı cihaz devreye girecek. Cihazın kolları var ve buradan kontrol ediliyor. Cihaz denize gönderildikten sonra gemiyi bulunduğu noktadan dışarıya çıkarmak için çalışmalara başlatacağını belirtmiş olalım.
1: Kayıp 20 kişinin aileleri bu kritik çalışmadan gelecek haberi bekliyor.
7: Ne olursunuz annemi bulun. Şimdiye kadar tamam. Dirisi bulunmadı ama en azından ölüsünün bulunup bir mezarını sevmek istiyoruz.
8: Hepimizin yüreğini yakan faciada batan geminin sabıkalı olduğunu ekranlarınıza getirdik. Ortada bir ihmaller zinciri olduğu açık. Bunu ispatlayan görüntülerden biri de yaklaşık 3 ay önce aynı gemide çekilmiş. Kıbrıs'ta okuyan iki öğrencinin çektiği videoda gemi yine aynı faciadaki gibi su alıyor. Yani facia geliyorum demiş aslında. O görüntüyü çeken öğrenciler arkadaşımıza neler yaşadıklarını, mürettebatla hangi konuşmaları yaptıklarını anlattı.
9: Nereden geldi?
10: Su geliyor mu, ona bahsediyor
9: lazım. Ciddi su geldi bu arada. Limandan ayrıldıktan sonra seyir hızının da yükselmesiyle beraber koltuk kısımlarından, alt taraftan, ayaklarımızın hizasına doğru su geldiğini fark ettik. Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı yukarıya, yukarıdan mı aşağı indi?
11: İşte batan geminin kısa süre önce çekilen görüntüsü. Facianın yaşandığı o gemi 3 ay önce de su almış. Yani o felaket adım adım geliyorum demiş.
9: Su nereden geldik mi?
11: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim gören bir öğrencinin gemiyle seyahat ettiği sırada çektiği video yaşanacak kabusun sinyallerini çok önceden verdiğini gözler önüne serdi. Facianın öncesini kaydeden iki kişi ATV Haber'e konuştu.
9: Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı yukarıya, yukarıdan mı aşağı indi?
10: Adam diyor ki
9: yukarıdan geliyor. Hayır, aşağıdan geldi.
10: Hatta su gelecek normal bir şey olduğu söylendi.
11: Bu görüntünün ardından geminin su aldığı yetkililere iletildi. Aşağıdan yukarı doğru dolan su karşısında ne yapacaklarını şaşıran iki arkadaş durumu hemen mürettebata bildirdi. Ancak aldıkları yanıt düpedüz ihmalin ve vurdum duymazlığın itirafı gibiydi.
9: Oradaki personele durumu izah etti. Herhangi bir gelen giden veya durumu kontrol eden birisi olmadı. Sadece bize öne geçmemiz söylendi.
12: Siz böyle bir yöne oturun abi, üzerinize gelmesin.
9: Su nereden geldik mi?
12: Yani gelecek, yani üzerinize gelecek aslında.
11: Tabii bu görüntülerin en dikkat çekici tarafı geminin su aldığı bilinmesine rağmen bu videonun ardından oradaki yetkililer tarafından herhangi bir işlem, onarım yapılıp yapılmadığı da yine cevabı aranan sorular arasında.
9: Geminin arka tarafında olan yolcular su aldığını fark etmemiş. Biz ön tarafta olduğumuz için su aldığını biz gördük, biz yaşadık. Ama bize bu durumun normal olduğu söylendi.
10: Durumu kontrol etmesi gerekiyormuş ama öyle bir şey yaşanmadı.
9: Su nereden geldik mi?
11: Gemi faciası göz göre göre mi geldi? Bu noktada soruşturmanın belki de en kritik delili gemi faciasının 3 ay öncesinde aynı gemide çekilen o görüntüler oldu. İşte bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte polise gidip

0: yaklaşık bir saat boyunca ifade verdi.
1: Bizim kime bilgi verdiğimizi, hangi mürettebatla iletişime geçtiğimizi sordular.
2: Biz isterdik ki sadece bir an olarak bizde kalsın bu video. Keşke böyle bir durum hiç yaşanmasaydı.
3: Bizim kamikaze.
4: Gemi faciasında hayatını kaybedenler için veda günüydü. Cenazelerden ikisi Mersin'e, ikisi de Gaziantep'e gönderildi. Acılı aileler Kıbrıs'a seyahate gönderdikleri yakınlarının cansız bedenlerini ağıtlarla, feryatlarla karşıladı. Onlardan geride kalan hikayeler de facianın açtığı yaranın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
5: Denizde facia, karada yas vardı. Girne açıklarındaki gemi faciasında hayatını kaybedenler memleketlerinde gözyaşlarıyla karşılandı. Kazada hayatını kaybedenlerden Hüseyin Özdemir, eşi, iki kızı ve damadıyla birlikte yakınlarının düğünü için Kıbrıs'a gitmişti. Düğün bitti, evine dönmek için gemiye bindi ama o dönüş yolunda ailenin hayatı bir anda değişti.
6: Görmüş olduğunuz kedinin ismi Suzi. O Özdemir ailesinin kedisi ve Özdemir ailesinden acı haber geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi evin kapısının önünden bir an olsun ayrılmadı.
5: Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. İki kızıyla damadı yaralı kurtuldu. Eşi Şerif Özdemir'dense bir iz bulunamadı.
7: Acı acıdır. Vardı yeri yakıp gidiyor.
5: Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Silifke'ye getirilen cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi.
8: Haklarınızı, hukukunuzu helal ettiniz mi?
9: Helal olsun.
8: Helal ettiniz mi?
9: Helal olsun.
10: 1,5 ay önce yengini kaybettik. Şimdi Allah'ın oğlunu ya mahalleye bir geldik. Hep ölüm.
5: 55 yaşındaki Reyhan Verim için de Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Kız kardeşi ve kuzenleriyle Kıbrıs'a tatile giden kadın için son görev vaktiydi. Acı haberin ulaştığı bir başka şehirse Gaziantep'ti. Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Nihat Balyemez'in cenazesi de memleketine getirildi. Onunla aynı yolculuğa çıkan arkadaşı gemide yaşanan korku dolu dakikaların şahidiydi.
11: Nihat abi, Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi. Nihat abi dedi çıkarık inşallah. Çıkamadım. Geri 2-3 dakika sonra geldik Nihat diyor. Sadece o kadınla çocuk var.
12: Batıyoruz.
5: Yaşamını yitirenler arasındaki Nisa Törer'in cenazesi de Gaziantep'te toprağa verildi. 14 yaşındaki genç kızın babası ise halen aranıyor.
13: Anneleri zaten 4 yıl önce vefat etmişti. Şimdi bir kızı vefat etti. Şu an eşi zaten kayıp. 2 tane çocukları var şu an 10-11 yaşlarında.
5: Kıbrıs'ta başlayan o yolculuk birçok ailenin evine ateş düşürdü. Geriye ise tarifi imkansız bir acı kaldı.
4: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Savcılık, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve suçluyu kayırma suçlarından adli kontrol uygulanmasını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen Şahin, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
14: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz.
15: Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuliş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor. Son olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesi alındı. Şahin'in yaklaşık 3,5 saat süren ifadesi 12 sayfa tuttu.
14: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı.
15: Savcılığın Şahin'e yönelttiği en dikkat çekici sorulardan biri 34 SD 313 plakalı Volvo S90 hakkındaydı. Firari şüpheliler Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz ve araç sürücüsü Mehmet Özmen 21 Ağustos 2026'da Muğla'da bu araç içerisinde yakalandı. Şahin aracı kiraladığını kabul ederek bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandı. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum şeklinde savunma yaptı.
14: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki

0: Kayıtlar birbirini tutmuyor.
1: Şahin bazı araçları hatırlamadığını, kiralama işlemlerini büyük bölümünün eski danışmanı Ömür Yücel tarafından organize edildiğini söyledi. Edis Naim Şahin, adına tahsisli 34 EMT 156 plakalı Audi Q7'yi Belarus'tan gelen bir heyetin kullanımına verdiğini kabul etti. İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini Şahin'de eski danışmanı Ömür Yücel'in beyanları arasındaki farklılık oluşturdu.
0: Bakan mensuplarıyla dosya içeriği uyuşmuyor. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum.
1: Şahin ifadesinin sonunda tüm suçlamaları reddetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesinin ardından Edis Naim Şahin hakkında örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeyle suçluyu kayırma suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Şahin adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Şahin'in yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şahin'in avukatları adli kontrol kararına itiraz edecek.
2: Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Kocabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: X-ray cihazında fark edildi, kıskıvrak yakalandı. YouTuber Arif Kocabıyık'ın yurt dışına kaçma girişimini Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri önledi. Sokak röportajları yapıp sosyal medyada yayınlayan Arif Kocabıyık 2023 genel seçimlerinde İyi Parti'den Antalya milletvekili adayı oldu. Geçen Nisan ayında ise CHP'ye katıldı. Rozetini o dönem genel başkan olan Özgür Özel taktı. Ancak Kocabıyık'ın CHP üyeliği uzun sürmedi. Partiden yapılan açıklamaya göre sosyal medya paylaşımları incelendikten sonra kaydı silindi.
1: Kimsenin arkasına sığınarak, kimsenin gücünü arkama alarak hareket etmedim.
0: Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açılan Arif Kocabıyık'ın yurt dışına çıkış yasağı vardı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Müdürlüğü ekipleri Kocabıyık'ın Edirne'de Kapıkule sınır kapısı yakınlarındaki tır parkında saklandığı bilgisine ulaştı. Denetimler yoğunlaştırıldı. ...31 Ağustos öğle saatlerinde Bulgaristan'a geçmek için Kapıkule gümrük sahasına giren tır, X-ray cihazından geçirildiğinde Dorse'nin altında iki kişinin gizlendiği belirlendi. Araç hemen kontrol edildi. İran uyruklu bir gençle yurt dışına kaçmaya çalışan Arif Kocabıyık kıskıvrak yakalandı.
2: Arif, nereye kaçacaktın?
1: Nereye gidiyordun?
0: YouTuber Kocabıyık'la tırın şoförü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.
3: Diyarbakır'da yaşayan 3 yaşındaki Nehir Keklik'i 4 ay önce kedi ısırmıştı. Olaydan aylar sonra ateşi çıkan minik yavru bir anda fenalaştı ve komaya girdi. 17 günde yoğun bakımda kaldı. Maalesef hayatını kaybetti minik Nehir. Olaydan herkesin aklına aynı soru geldi. 4 ay boyunca hiçbir belirti yok muydu? Bunu hemen cevaplayalım. Evet, yoktu. Yani bir kedi ısırığı deyip geçmemek lazım. İşte minik kızın başına gelen acı olay ve olası durumlarda alınması gereken önlemler.
0: Küçücük elleri, minicik bir bedeni vardı. Bir kedi ısırığı onu hayattan kopardı. Acı haber Diyarbakır'dan geldi. 3 yaşındaki minik Nehir sokaktaki bir kediyle oynuyordu. Tam 4 ay sonra rahatsızlandı, durumu gittikçe kötüleşti. Ailenin aklına gelmeyen başına geldi. Kızlarına kuduz teşhisi konulup entübe edildi. 17 gün boyunca yaşam mücadelesi veren küçük kız hayatını kaybetti. Sebebi ise oynadığı o kedinin onu dudağından ısırmasıydı.
4: Derin bir tırmalamada bile oradan da virüs cilt yoluyla vücuda girebilir.
5: Sanılanın aksine risk yalnızca köpeklerde değil, kediler için de geçerli. Öyle ki günümüzde hemen hemen herkesin evinde kedi var, ancak aşı farkındalığı oldukça az.
4: Köpeklerden bulaşır ama

0: Eğer uygun görülürse de bir an önce kuduz aşısı olunmalı.
1: Mutlaka aşılar başlamalı. 10 gün sonra hayvan hayattaysa o zaman aşı programının devamı belki durdurulabilir.
2: ...2024 yılıydı. Evra Razi Asar iş görüşmesine gidiyorum deyip evden çıkmış, korkunç bir cinayetin kurbanı olmuştu. Faili Fethi Dağlı'ydı. O caninin masum bir cana daha kıydığı ortaya çıktı.
3: İki yıl önce iş vaadiyle kandırdığı Erva Raziye Asar'ı canice katleden katilin yıllardır kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'ı da öldürdüğü ortaya çıktı. Onunla bağlantılı olduğu öne sürülen 6 şüpheli de operasyonla gözaltına alındı. ...2024 yılında Esenyurt'ta yaşayan 23 yaşındaki Erva Razi Asar iş arıyorum diyerek 15 Haziran'da sosyal medyada ilan vermişti. Ne yazık ki o ilan cani Fethi Dağlı'nın önüne düşmüş ve genç kızın sonu olmuştu. İş görüşmesine diye çıktığı evinden 19 Haziran'da sırra kadem basan Erva Raziye Asar'ın cansız bedeni bir inşaatta parçalanmış şekilde asansör boşluğunda bulunmuştu. Cani Fethi Dağlı suçunu itiraf ettikten sonra müebbet hapis cezasıyla tutuklanmıştı. 2022 yılında ise yine Esenyurt'ta hastaneye gidiyorum diyerek evinden ayrılan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım da her yerde aranıyordu. Yıldırım'ın telefonundaki son sinyalde yine aynı ismi cezaevindeki Fethi Dağlı'yı gösteriyordu. Yapılan incelemeler sonrası tekrar sorguya alınan o cani Zeynep Yıldırım'ı da katlettiğini itiraf etti. 2022'nin Ekim ayında öldürülen genç kızın cansız bedeni katilin evinin yakınlarında gömülü halde bulundu. Onunla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli için İstanbul ve Sinop'ta operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı.
4: Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır. Yarına kalır ama yanına kalmaz.
2: CHP'li Muharrem İnce'nin parti kurmak turşu kurmaya benzemez sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özgür Özel'de katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hedef aldı. Yeni partinin CHP'li belediye başkanlarını yakın markajı aldığı, hatta partiye üye olmayan belediye çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit ettiği iddialarına ise ilginç bir yanıt verdi.
5: Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti.
6: Bazen eski dostlar düşmanlaşıyor. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Geçer giderim ya.
3: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le kendi kurduğu parti kapanınca yeniden CHP'ye dönen Muharrem İnce karşı karşıya geldi. İnce önce Özel'e helal para göndermesi yaptı. Sonra evim CHP diyerek yeni partiye geçeceği iddialarını yalanladı.
5: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım. Sonra geri geldim. Bak başka yere gitmem ben bu kadar.
6: Vallahi şimdi... İlk duydum, alındım. Muharrem Bey kendi açıklaması var. O bana memleketi kapatmayın, Butlan gelirse oraya geçeriz diye söylemişti. Onun dışında kendi tercihi, yani CHP'de kalmak kendi tercihi.
3: Özel, İnce'ye daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi. Satır aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
6: Hepimizin emeği olan o partinin seçilmemişler tarafından haksızca yönetiyor. Varıp da dönüp gidip oraya, ben dönecek halim yok oraya. Biz yeni parti yeni yoluna devam edecek.
3: Özel Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden de yüklendi.
6: Fedakarlık etmek ve görevinin gereğini yapmak yerine kazanamayacağım bir seçime sorumluluk almaya kalkanlar yüzünden kabzanıyoruz.
7: Kimse bu parayı konuşmuyor zaten. Yolsuzluğu da konuşmuyor.
3: Yeni partinin CHP'li belediye başkanlarını yakın markaja aldığı, partimize gelin çağrısı yaptığı, hatta belediye çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit ettiği iddiaları da soruldu Özel'e. Özel kimseye gelin demedik dedi ama...
6: Ben belediye başkanlarına bize gelin demedim ama bir süre sonra... Vatandaşın baskısı, belediye başkanlarımızın kendi tercihleri, yapmayın dediler, biz yeni partiye geçmek istiyoruz. Geçen geçsin o zaman dedik.

0: Kemalle Kılıçdaroğlu buttan ayrıldığı sonrası ilk kez meclisteki cenaze töreninde bir araya gelmiş, ikili arasında esen soğuk rüzgarlar kameralara da yansımıştı. O görüşmenin hemen ardından Kılıçdaroğlu İzmir'e gideceğini duyurdu. İddiaya göre İzmir ziyareti yeni parti cephesinde paniğe sebep oldu. Halen bağımsız olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yerel siyasiler aracılığıyla sakın CHP'ye geçme uyarıları yapıldığı, hatta bu uyarıların örtülü tehdit boyutuna ulaştığı da iddialar arasında.
1: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin genel başkanıdır ve bunu idrak etmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekir bilmiyorum.
0: Ve CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'nin çöp toplama hizmetleri için çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilen yüklenici firmaya 34 milyon lira fazladan ödeme yaptığını tespit etti. Belediye binasında arama yapılırken aralarında tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
2: Yazın son günlerinde tarlada hasat hızlandı, sebze meyve bollaştı. Ama bu bolluk bereket etiketlere aynı şekilde yansımadı ne yazık ki. Üreticide fiyatı düşen ürünler market rafına gelene kadar katlandıkça katlanıyor. Tarlayla sofra arasındaki makas iyice açıldı. Arkadaşlarımız da etiketleri mercek altına aldı. İşte fiyat tablosundaki son durum.
3: Aldınız?
4: Vallahi işte biraz yeşillik, biraz da meyve aldım.
3: Nasıl fiyatlar?
4: Pahalı.
0: Yaz sonu hasat hızlandı, sebze meyve tezgahlardan dolup taştı. Ama ürün tarladan çıkıp market rafına gelinceye kadar fiyatlar da katlandı.
3: Üreticiyle market arasındaki makasın şampiyonu limon. Üreticinin elinden 10 liraya çıkıyor, market rafında 84 lira 84 kuruşa kadar yükseliyor. Yani neredeyse 8,5 katına satılıyor.
0: Üstelik limonda işin en çarpıcı tarafı sadece bu değil. Geçen yıldan depolanan ürünlerin arzı sürerken erkenci limonlar da pazara çıktı. Arz iyiden iyiye arttı. Üretici fiyatı bir ayda tam %75 geriledi. Ama bu durum etiketleri aşağı yönlü çeviremedi. Yeşil soğanda da tablo benzer. Hasat da arz da arttı. Tarla fiyatı Ağustos'ta %23 düştü. Ama markette tam tersi oldu.
5: Tarladan komisyoncuya, halcıya, bazarcıya, müşteriye 5 kişi var arada. 5 kişi ekmek yiyecek.
0: Tarlada hasadı süren domateste ise fiyat Ağustos'ta %7,5 gerileyerek 17 lira 92 kuruşa indi. Ama markette fiyat düşmek bir yana %0,5 arttı. Yaklaşık 18 liralık domates aracılar yüzünden market rafında 53 lirayı aştı.
6: Domatesin şu güneş yanıklısını vermiyoruz vatandaşa. Eziğini çürüğünü ayrı koyuyoruz. Domates şu kasayla geliyor. Altı üstü aynı değil. Eziği var, çürüğü var. Ona göre de fiyat koyuyorsun tabii.
0: Havuçsa tarlada 10 lira 66 kuruş, markette 51 lira 20 kuruş. Pazar tezgahındaysa 70 lirayı buluyor.
7: Biz halden 60 aldık. 70'e satıyoruz. Onlara kazanıyor yani. Getirdiğimiz iki kasa uçağını.
3: Elmada da makas neredeyse aynı. Üretici fiyatı bir ay boyunca değişmedi. 18 lira 75 kuruşta kaldı ama markette aynı elma 89 lira 60 kuruştan satıldı.
8: Hep 70, 60 elma abla. Hiç değişmedi. Yalnız bir ay sonra elma 20 lira. Çünkü bollaşacak, çoğalacak.
9: Aracılar kazanıyor, üretici kaybediyor.
3: Kendisi getirmiş olsa nasıl getirecek? Kamyon ücreti, mazot ücreti.
2: Ankara'nın Altındağ ilçesinde sıra dışı bir olay yaşandı. Kaybolan ve protokol yoluna çıkan bir eşek polis ekipleri tarafından çekiciyle 7 Emin Otoparkı'na götürüldü. Sosyal medyada gördüğü video sayesinde eşeğinin yerini öğrenen Orhan Figan otoparka giderek hayvanına kavuştu.
10: Arkadaş bana gece saat 2'de mesaj attı, eşeğini buldum diye.
11: Ankara'da film gibi bir olay yaşandı. Kaybolan ve protokol yoluna çıkan eşek 7 Emin'e çekildi.
10: Nereden buldun dedim, gelim alayım. Yok dedi, 7 Emin otoparkında. İnanmadım.
11: Sosyal medyada gördüğü video sayesinde eşeğinin yerini öğrenen Orhan Figan olay anını anlattı.
10: Bana sosyal medyada bulduğunu söyledi. Linki attı, ben linke tıkladım. Baktım ki vatandaşın birisi bulmuş protokol yolunda eşeği. Bulduktan sonra 112'yi aramış. 112'den de polis arkadaşlar sağ olsun gelmişler. bir araç

0: kimseye ulaşamayınca, kimin olduğunu bilmeyince direktmen çekiciyi aramışlar, çekici çağırmışlar. Bir normal araçmış gibi çekiciye yüklemişler sağ olsun. Sıkı da bağlamışlar hiçbir zarar vermeden götürüp 7 Emin Otoparkı'na indirmişler.
1: 7 Emin Otoparkı'na giden Figan, polis ekiplerinin eşeğe iyi baktığını söyledi. Cezasını ödeyen Figan eşeğini teslim aldı.
0: Gel eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım. Tamam dedim, cezasını kestiler. Fişimi de verdiler, eşeğimi de sağ olsun bana teslim ettiler.
1: Eşeğin sürüden ayrılma nedeninin yavrusunu aramak olduğunu ifade eden Figan 1246 lira ceza ödediğini söyledi.
0: Basadar yeteri kadar büyümüş diye benim başka bir sürü var. O sürüye kattım, götürdüm ki bu eşek kilo alsın. O da yavrusunu bulmak için gitmiş. Yoksa normalde hayatta bu kesinlikle davarı bırakmaz. Davar eşeği bulmak da zor. O yüzden kaçmış, sağ olsun 7 Emin Otoparkı'na götürmüşler. Ben de oradan 1246 TL ceza miktarını ödedim, eşeğimi teslim aldım.
2: Sırada hem dünyadan hem yurttan hızlı bir haber turu var.
3: Amerika'da bıçaklı saldırı paniği kabusa dönüşmeden sona erdi. Elinde iki bıçakla herkesi tehdit eden kadın bir kişiyi bıçakladı. Polise doğru koşunca silahlar patladı. Saldırgan hayatını kaybetti. Camı koca bir taşla kırdı ama kapıdan içeri girmek için uzun süre uğraştı. Kafa, yumruk ve omuz darbelerinin sonunda hedefine ulaştı. Kasadaki paraları alıp aynı delikten kaçtı. Tek motorlu uçak denize çakıldı. Ölmediği için şanslıydı. Çevredekiler onu enkazdan kurtardı. Filipinler'de sel kontrol önlemleri işe yaramadı. Fırtına yine hazırlıkları aştı. Yollar nehre döndü. Fırtına her şeyi uçurdu. 33 kişi hayatını kaybetti. U dönüşü için acele etti. Kameranın olduğu araç yavaşlamayı beceremedi. Neyse ki kimse ölmedi. Z kuşağı scooter tepesinde bile gözünü telefondan alamamasının bedelini bu kez park halinde bir araca çarparak ödedi. Pakistanlı genç yolcu tarafında oturup keyifle otonom sürüşü anlatıyordu. Ancak keyifli video aracın polise çarpmasıyla bitti. İnternet dünyası bu talihsizliği çok sevdi. İçerik paylaşım rekoru kırdı. Herkesi cepheye taşımasıyla ünlü Ukrayna'da askeri eğitim beklenmeyen bir şanssızlığa sahne oldu. Ses bombası atılan odadan çıkmak isteyen iki asker adayı kapıya sıkıştı. İkili patlamayı ucuz atlattı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafta sonu çıkan orman yangını huzur evinin etrafını sarmış, içerideki 64 kişi tahliye edilmişti. Yaşanan o panik anları polis kamerasına böyle yansıdı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuştu. Polis denetimini görünce sokak arasına girip kaçmaya çalıştı. Hemen yanındaki arkadaşıyla yer değiştirdi. Ama farkında olmadığı bir şey vardı. O da polis drone'u adım adım takipteydi. Ehliyetsiz sürücüye para cezası kesildi.
4: Bölgede köpeksiz gezmeyin. Çoluğunuzu çocuğunuzu etrafta yalnız bırakmayın.
3: Sürü halinde kameralara takılan kurtlar köy çevresine kadar indi. Sivas'ta kayda geçen o anlar yöre halkını tedirgin etti.
4: Çocuğunuz mutlaka sizinle beraber gitsin gelsin.
5: İnsan kaynağından beslenmeye alıştılar. İnsanlara çok rahat zarar verip insanı da yiyebilir.
6: Şuradan nedir?
7: Arkamda görünen binadan bir daire satın aldık. Adam benim haricimde duyduğumuza göre 6 kişiye daha evi satmış.
3: Ev hayali kuruyordu. Peşinat için 1 milyon lira verdi. Hataylı depremzede tapuyuysa yılbaşından sonra alacağını düşünürken aynı dairenin 6 kişiye daha satıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
7: Çaresiziz, ortadayız işte. Aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Sıkıntı yok. Telefonunu kapatsa da devletimiz gereğini yapacaktır diye düşünüyorum.
3: Sol şeritte yolcu indiriyordu. Motosikletli genç yanından geçecekken aralarında tartışma çıktı.
8: Burada araba girer mi?
9: Burada yolcu indirmen yasak zaten bir kere sana.
8: Buradan da bizi de geçer mi?
9: Bisiklet mi bu?
3: Erzurum'daki tartışmayı alevlendirmeden bitirense sürücünün motosikletli gencin kask kamerasını fark etmesi oldu.
9: Akşam Instagram'dasın. Belki şekerim ses yapmasaydın ya.
10: Yeter artık, bu güzellikleri bozmaya kimsenin hakkı yok.
3: Hatay'da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez parklardaki oturma alanlarını pislik içinde bırakanlara isyan etti. Bundan böyle ilçede çevreyi kirletenlere 10 bin lira ceza kesileceğini söyledi.
10: Burayı biz temizlemeyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Getirin arkadaşlar tabelaları.
3: Çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla pislik içinde bırakılan bir alansa etrafı çevrilerek sanat eseri olarak sergilenmeye başladı.
10: Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayan bir vatandaşımızın çalışmasıdır. Sanatçımıza iyi dileklerimizi iletmeyi unutmayın.
2: Eylül ayının ilk gününde Kırgızistan'da önemli bir zirve vardı. Şangay İşbirliği Örgütü devlet başkanları Bişkek'te toplandı. Liderler oturumunda konuşan Başkan Erdoğan kritik mesajlar verdi. Çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Bölgemizde ve dünyada barış için çalışıyoruz dedi. Başkan Erdoğan dünya liderlerine Mekke Savunma İttifakı'nı da anlattı.
11: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
3: Barışın şifresi diplomasi dedi. Kırgızistan'dan tüm dünyaya bir de tarihi çağrı yaptı.
11: Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel sisteme yön verecek kritik mesajlarını dünya diplomasisinin nabzının attığı Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinden verdi. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen Mekke Antlaşması'nın önemine dikkati çekti.
11: Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
3: İsrail'in bölgeyi ateş çemberine çeviren soykırım politikasını da unutmadı Erdoğan.
11: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
3: Türkiye'nin jeopolitik gücüne vurgu da yaptı Cumhurbaşkanı. Küresel enerjiye merkez üssü olarak Türkiye'yi işaret etti.
11: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz.
3: Erdoğan konuşmasını liderleri Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek olan iklim zirvesine davet ederek noktaladı.
11: Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.

0: Dünya diplomasisinin kalbinin attığı zirvede dünyanın gözü tek bir randevuya kilitlendi. Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi. 8 aylık bir aranın ardından bir araya gelen Erdoğan ve Putin'in gündemi de oldukça yoğundu. Ortak projeler ve Ukrayna'da devam eden savaş bunların en önemlileri olarak öne çıktı. Başkan Erdoğan Rusya ile yeni enerji işbirliklerinin sinyalini verdi. Akkuyu nükleer santralinde geri sayımın başladığını da açıkladı. Erdoğan bir Bişkek'teki görüşmelerde sadece diplomasi değil renkli sohbetler de yaşandı. Özellikle Azerbaycan lideri Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Türkçe-Su diyaloğu herkesi güldürdü.
1: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, yeni buluşmamızdan memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz.
2: Değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli
3: buluyorum. Dünya bu randevuya kilitlendi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi damga vurdu. Öncesinde ise saatler sabah 9.30'u gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre merkezine gelişinde ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılandı. İki lider bir süre ayaküstü sohbet etti. Aile fotoğrafı çekiminde objektifler de liderlerin ilgisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir süre sohbet etti. Aile fotoğrafının ardından liderler yapay zeka, yeni ticaret ağları ve iklim kriziyle mücadeleyi görüşmek için yuvarlak masada buluştu. Ve zirvenin en kritik görüşmesi öncesi Erdoğan'la Putin, Belarus lideri Lukashenko'nun da katıldığı çay sohbetinde bir araya geldi. Zirve öncesi Erdoğan ve Putin kameralar karşısına geçti. Enerjide yeni işbirliği sinyali geldi.
1: Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor. Akkuyu Güç Santrali'nde bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
2: Nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz.
3: Ardından iki lider Ukrayna savaşını bitirecek barış formülleri, Türkiye'nin üstlendiği tarihi arabuluculuk rolü, Karadeniz'in seyri sefer güvenliği ve Akkuyu nükleer santrali gibi ortak projelerin ele alındığı zirveye geçti. Erdoğan Bişkek'te adeta diplomasi rüzgarı estirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmesinde ise Türkçe su sohbeti dikkat çekti.
4: Gürcü su da mı içirsiniz? Biraz Azerbaycan suyu.
5: Yok ya. Mercik ne biraz var o suyu?
4: Yok, ben getirmişim.
5: Sen getirdin.
4: Bu Nahçıvan sulardı.
5: Ulan o sen özgürlüğün yaptın. Sen özgürlüğün yaptın. Rica ettim.
3: Siyasi temasların yanı sıra Bişkek dünya göçebe oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte görkemli açılış törenine katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Japarova da lider eşleri için özel bir davet düzenledi.
0: Gündemde öne çıkan başlıklar böyleydi gece ajansında ama son dakika bilgileri var. ABD İran'a saldırdı, İran'da karşılık verdi. O füzelerin görüntüleri var. İran'ın cevap verdiği anlar hemen ekrana getirelim, bir yandan paylaşalım. Tabii stüdyomuzda da değerli konuklar var. Hemen kendilerini takdim edeyim. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Tolga Sakman hocam, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyel. Cihan hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar Sinan Bey.
0: Teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali. Anar hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Tabii uzaktan bağlantımız var. Washington'da İrfan Sapmaz bizi bekliyor, haber muhabiri. İrfan hoş geldin yayına.
8: Merhabalar Sinan, değerli hocalarıma da merhabalar. Anar hocamı da tebrik ediyorum. Doçentliğini de aldı. Diğer hocalarıma da darısı inşallah bize de.
0: İnşallah. O sıcak görüntüleri paylaşmaya başlayalım hemen. Arkadaşları ekrana getiriyorlar bir yandan. İran'ın cevap verdiği anlar. Nereye saldırdı? Ürdün'ü vurdu. Ürdün'e füzeler gönderdi. Yeni

0: nesil füzeler gönderdiği iddia ediliyor. Tolga Hocam, sizinle başlayalım isterseniz. Tabii. Sıcak bir gelişme. Savaş yeniden başladı herhalde. Hocam buyurun, böyle alayım ben sizi. Tabii. Konuşalım burada. Savaş başa mı döndü? Artık her şeyi baştan mı konuşacağız? Barış beklerken, ateşkes beklerken bir anda yeniden gündeme oturdu.
1: Şimdi Sinan Bey, aslında savaş ilk başa döndü diyemeyiz. Çünkü ilk baştaki ne İran var karşımızda ne Amerika. Yani iki tarafın da hem savaştan ne kadar yorulduğunu hem ne kadar mühimmat kaybettiğini vesaire biliyoruz. Ama tabii ki şu anda Hürmüz konusu çözülmediği için Hürmüz'ün üzerinde baskıyı artıracak bir nokta oluşturulmaya çalışılıyor iki taraf için. Yani İran'da devrim muhafızlarının Hürmüz'e ne kadar sahip çıktığını gösterme çabası var. Aynı zamanda Amerika'nın da Hürmüz'ü açmak için yine son bir çabası var. Ama şunu söyleyebiliriz. Ben açıkçası en son söyleyeceğim, başta söylemiş olayım. Bunun bu karşılıklı saldırıların çok uzun süreceği ve savaşın yeniden başladığı gibi bir ortamın oluşacağını zannetmiyorum. Yani çok büyük ihtimalle belki de ya şu anda bile bitmiş olabilir bu saldırılar karşılıklı. Veya birkaç saat içerisinde bir iki kez karşılıklı saldırının gerçekleşmesinin hemen arkasından sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Amerika...
0: Devamı gelmez mi?
1: Ben devamı geleceğini düşünmüyorum.
0: Çünkü çok sertleşti saldırılar. İran'ın cevapları da sert olmaya başladı.
1: Evet, ama yani biz bunu daha önce de benzerini görmüştük hatırlarsanız. Yani iki taraf da çok böyle ateşli olduğu zamanlarda İsrail ve İran arasında da böyle çok harlandığı, ateşin çok yükseldiği zamanlar olmuştu. Hemen arkasından bu duruldu. Ben bunu niye söylüyorum? Şimdi iki tarafın da üzerindeki baskı çok fazla. Yani iki taraf da karşıya bir sonuca gitmeye çalışıyor. Evet, bu aşikar. Yani Amerika'nın söylediği söz, daha geçen hafta konuşuldu bunlar. İran'ın daha önce imzalanan mutabakata dönmesi ve Hürmüz'ün açılması. Net şekilde Amerika elinden gelen her şeyle böyle bir baskı yapacağını söyledi.
0: Hocam bir ara düzene girmişti. Sanki o ateşkes de uzamıştı. Her şey yolunda giderken birdenbire İran devrim muhafızlarının ticari gemileri vurduğunu gördük. Niye böyle oldu?
1: Şimdi aslında o ateşkes dediğimiz şey Amerika'nın saldırmamasına, İran'ın cevap vermemesi. Yani biz baştan beri bunu söylüyoruz. Bir iki tarafı da bağlayacak resmi bildiğimiz anlamda bir ateşkes anlaşması yok. Orada Amerika'nın saldırmamasıyla oluşan bir ateşkes, hani sözlü bir ateşkes var. Öyle olduğu zaman İran'da cevap vermedi, o bir sükunet ortamı oluştu. Ama İran devrim muhafızları Hürmüz'de net bir varlık göstermek istiyor. Yani burada Amerika'nın herhangi bir şekilde elini güçlendirecek, bölgede Hürmüz'de adı sözü geçecek bir ortamın oluşmasına kesin bir şekilde karşılar. Doğal olarak o sükunet ortamında Amerika bölgede biraz daha eli rahatlayan, biraz daha hani sözü geçen bir yere doğru geliyordu. İşte orada devrim muhafızları onu kesmek için saldırıya başladı. Şimdi şunu biliyoruz. Sonuçta bunu hep söylüyoruz. Hürmüz'de bir demir zincir yok. Orayı kapatan şey İran'ın tehdidi. İran tehdit ettiği sürece, vururum dediği sürece, hatta bir iki tane de gemiyi vurduğu sürece buradan gemilerin geçişine sigorta şirketleri sigorta etmeyecek gemileri ve o yüzden de gemiler geçemeyecek. Tüm mevzu aslında burada kilitleniyor. O yüzden de buna yatırım yapıyor İran. Yani Amerika'nın burayı açması Sinan Bey çok kolay değil. Yani hatırlarsanız ben burada gemilere, sivil gemilere refakatçi gemi vereyim, buradan geçişleri sağlayayım vesaire dediğinde bile gemiler geçemedi. Yani ki Amerikan gemilerinin koruması bile oradaki gemilerin oradan geçmesine yetmedi. O yüzden buranın kesin bir sonuca varması lazım. O kesin sonuç için de İran yani oradan çok uzakta. Ben biraz uluslararası topluma da mesaj verildiği kanaatindeyim. Hem Amerika hem İran tarafında. Yani Amerika burada uluslararası topluma şu mesajı veriyor bence. Buranın açılması, ya benim tek derdim şu anda Hürmüz'ün açılması ve Hürmüz'ün savaş öncesi duruma getirilmesi. Yani vurduğu yerlere dikkat ederseniz Hürmüz'ün çevresini vuruyor.
0: Şimdi hocam şöyle bir şey oldu. İran hemen karşı kıyısında bulunan Arap ülkeleriyle görüşmeye başladı. Dedi ki birlikte bu işi çözelim. Evet. Hatta geçişlerden birlikte para alalım gibi bir durum ortaya çıktı.

0: Umman'da.
1: Bunu da kabul etmedi ABD tarafı. Umman'la yaptığı görüşmelerde. Sonrasında ne olduysa bu sefer devrim muhafızları o gemileri vurmaya başladı. Yani mesele aslında buradan geçecek gemilerden para almaya gidiyor.
0: Ya buradan net şekilde İran burada söz sahibi olmaya çalışıyor. Şimdi Umman'la yaptığı görüşmelerde ikimiz buradan para alalım ama söz sahibi ben olayım dedi. Umman bölgedeki şartları göz önüne aldığında buna yakındı. Tamam demeye yakındı ama Amerika net şekilde böyle bir şeye izin vermeyeceğini söyleyince mecburen Umman da buna tamam diyemedi. Onun da, ona da cevaben, ona da bir mesaj olarak zaten bu gemiler vuruldu. Yani eğer anlaşamazsak hiçbir gemi geçemez. Bu mesajı veriyor İran. Dediğim gibi hem bölgeye hem uluslararası topluma. Amerika da tam tersi mesajı veriyor. Ben burayı uluslararası şartlarda, savaş öncesi durumda ve uluslararası hukuka uygun şekilde açmaya niyetliyim mesajı veriyor. Yani biz şunu biliyoruz. İki tarafın da burada güç gösterisi, yani Hürmüz'ü kendi idaresinde en azından yönetmek olduğunu biliyoruz. Ama mesajlar hep böyle birilerine, birilerinin işine gelecek, birilerinin kabul edeceği formüller oluşturulmaya çalışılıyor. Ama benim gördüğüm İran'ın savaşın başında biliyorsunuz özellikle de İsrail de işin içindeyken uluslararası toplum İran'ın daha çok yanındaydı. Yani bu savaşı başlattığı için Amerika'ya karşılardı. Savaşın içinde olduğu için İsrail'in zaten bölgede şiddeti yayma politikası vardı. Onun karşısındaydı. Doğal olarak İran'ın yanında bulunuyorlardı. Ama bugünkü şartlarda vurulan İran olmasına rağmen hala savaşta hedef alınan İran olmasına rağmen Hürmüz'ü açmayan ülke İran olarak görüldüğü için uluslararası toplumun tepkisi Amerika'dan çok İran'a yöneldi. İsrail zaten burada tırnak içinde söylüyorum profesyonelce kendini sıyırdı. Bugün artık hiç İsrail'den bahsetmiyoruz. İran-Amerika savaşı diye geçiyor.
1: Bahsetmiyoruz ama o da oradan istiyor aslında.
0: Yani bu saldırıyı iç politikada kullanma ihtimali var. Ha, yeri gelmişken onu da söyleyelim. Şimdi Amerika ile İsrail'in arası kötü vesaire. Biz bunları çok konuşuyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Amerika ve İsrail arasında iç siyasette kopmayacak bir bağ var. Yani
1: mecburiyet var, mecburiyet.
0: Yani iki tarafın da birbirine mecburiyeti var aslına bakarsanız. Hele böyle bir siyasi ortam içerisinde.
1: Seçim var önümüzde.
0: İkisinde de seçim var.
1: O lobiyi kaybetmek istemiyor Trump bir yandan.
0: Yani tabii öyle bir şey var. Yani kendi İsrail yanlısı lobiler aktif çalışıyorlar vesaire. Ya hatta şu ayrıntıyı da verelim. Biz mesela Tom Barak'ı biliyoruz bölgede. Aktif bir Amerikalı diplomat. İsrail'in karşısında duran, ona cevap veren, Netanyahu'ya cevap veren bir Amerikalı diplomat. Ama Amerika'nın İsrail Büyükelçisi'ni çok görmüyoruz. Çünkü Amerika'nın İsrail Büyükelçisi hep İsrail'in içine oynayan bir adam. Ve orada neredeyse Netanyahu'dan daha şahin diyebileceğimiz söylemleri dahi olduğu zamanda. O iç politikayı dengelemek için kullanıyor Amerikan yönetimi. Bugün de bu saldırı doğrudan İsrail'in işte ben yaptım diyeceği bir saldırı değil. Veya doğrudan İsrail'i korumak için yapılan bir saldırı değil. Ama Netanyahu'nun iç politikaya da kendi toplumuna dönüp bakın ben istediğim zaman yeniden İran'ı vurdurtuyorum Trump'a. Amerika ile ilişkimiz bozuk değil. Hala aynı şekilde gidiyoruz diyebileceği de bir ortam yarattı. Yani bu da işte Trump'ın siyaset o işte seçime kadar gittiği süreçteki en zorlandığı dengeyi kurma aşamalarından bir.
1: Tolga Hocam teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım devam edeceğiz tabii. Yine. Hemen ben İrfan'a döneceğim çünkü çok sıcak gelişmeler yaşanıyor şu dakikalarda. Neler oluyor? ABD tarafından bir açıklama var mı? İrfan Sapmaz'a hemen sözü bırakayım.
2: Evet Sinan, ABD ile İran arasında yaklaşık bir ay süren askeri sessizliğin son erdiğini gördük bugün. Washington ve Tahran yeniden doğrudan karşılıklı saldırıların yaşandığı tehlikeli bir tırmanma sürecine girdi diyebiliriz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran içerisindeki yeni askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı tabii. CENTCOM'a göre operasyonun nedeni İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri ve bölgede konuşlu Amerikan askerlerine yönelik saldırı girişimleriydi. Başkan Donald Trump ise operasyon hedeflerinden birinin İran'ın yeniden inşa etmeye çalıştığı radar sistemleri olduğunu açıkladı. Trump Amerikan ordusunun İran'ın radar alt yapısını yeniden kurmasını izlediğini ve sistemler tamamlanmaya yaklaşınca vurulduğunu söyledi. Tabii Trump'ın mesajı bununla da sınırlı kalmadı. Sinan, İran'ın Hürmüz'e yeniden deniz mayınları yerleştirmeye çalıştığını ve Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlattığını söyleyen Trump son saldırı

0: haklı olarak nitelendirdi. Ardından Trump Tahran'a çok daha sert bir uyarıda bulundu. İran yeniden karşılık verirse ABD'nin çok daha sert ve daha yüksek seviyede saldıracağını ve daha büyük bir operasyonun hala beklemede olduğunu açıkladı. Bir taraftan da gözüm Trump'ın Truth Social hesabında ve CENTCOM'da şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi henüz. Daha sonraki saatler içerisinde İran'sa Amerikan saldırılarının ardından füze ve insansız hava araçlarıyla karşı operasyon başlattığını duyurdu. Ancak şu ana kadar Amerikan makamları İran'ın son misillemesinde yeni bir Amerikan askeri kaybı ve büyük bir ABD üssünün vurulduğunu doğrulamadı. Bütün bu gelişmelerin merkezinde hiç şüphesiz Hürmüz Boğazı bulunuyor. Wall Street Journal yaşananları Washington'la Tahran arasında Hürmüz'ün kontrolü için yürütülen bir kedi fare mücadelesi olarak değerlendiriyor. İran'ın avantajı düşük maliyeti deniz mayınları ve kıyıdan kullanılabilen füze sistemleri. ABD ise İran'ın bu kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla radarları, füze sistemlerini ve mayınlama kapasitesini sürekli baskı altında tutmaya çalışıyor. Washington Post'a yeni Amerikan saldırılarını haftalardır süren kırılgan ateşkesin ardından ABD operasyonlarının yeniden genişlemesi olarak değerlendiriyor. Gazetenin diğer dikkat çektiği başka bir kritik noktada bölgede 50 binden fazla Amerikan askerinin bulunması. Tabii bu durum Washington açısından başka bir soruyu beraberinde getiriyor diyebiliriz. ABD bu askeri operasyonun temposunu ne kadar sürdürebilir? Çünkü Amerikan askeri çevrelerinde Patriot, Taht ve hassas güdümlü mühimmat stokları üzerindeki baskının Avrupa ve Pasifik'teki Amerikan caydırıcılığını etkileyebileceğine ilişkin uyarılar da giderek artıyor Sinan. Ekonomik cephede ise baskı çok daha görünür hale geldi. Reuters'a göre Amerikan deniz ablukasının ardından İran'ın petrol yüklemeleri Mart ayında günlük yaklaşık 2 milyon var Ağustos'ta yalnızca 220 ile 255 bin varile kadar gerilemiş oldu. 14 Temmuz'da ablukanın yeniden uygulanmasından bu yana İran'dan yüklenen yeni bir ham petrol kargosunun Çin'e ulaşmadığı özellikle belirtiliyor. Piyasalarda yeniden başlayan bu çatışmalar savaşı hemen tabii fiyatladığı Brent petrol yaklaşık %7 oranında arttı ve 95 dolarlara yükseldi. Tabii hemen cep telefonumdan en yakındaki benzin istasyonlarındaki fiyatları kontrol ettim her zaman olduğu gibi. Şu an itibariyle bu çatışma başlamadan önce yaklaşık 3 dolar 80 centti Sinan. 1 galon yani 3.75 litre ama şu anda 4.5 dolarlar seviyesinde İrfan 1 Satmaz. Galon
1: benzin. Şu araya gelip şunu sormam lazım. Tabii Venezuela ile büyük bir anlaşma yaptılar onlar. Hatta büyük paralardan bahsettiler. Venezuela'nın kazanacağı rakamları da söylediler. Tabii belki piyasanın ateşini düşürmek içindi bu hamle ama yeniden bir etkisinin olmadığını, Hürmüz'deki krizin yeniden artmasıyla petrol fiyatlarının yeniden yükseldiğini görüyoruz.
0: Kesinlikle satın almadı. Evet, bunu dün biz haberlerde de anlattım ben. Venezuela'dan işte Donald Trump özellikle böyle bir açıklamada bulundu. Venezuela'dan ciddi oranda işte petrolün Amerika Birleşik Devletleri'ne getirileceği yönünde ama piyasalar satın almadı. Şu anda ilk çatışmada bunu gördük zaten Sinan. Yani Trump yönetimi İran'a karşı 3 ayrı baskı aracını aynı anda kullanmaya çalışıyor. İşte yapılan analizlere ve yorumlara göre. Birincisi İran'ın askeri kapasitesini yeniden oluşturmasını engelleyen tekrarlanan saldırılar. İkincisi Hürmüz ve çevresindeki deniz ablukasıyla İran'ın petrol gelirlerinin tamamıyla kesilmesi. Tabii üçüncüsü de Hazine Bakanı Scott Bessent'in yürüttüğü ekonomik yaptırım ve finansal tecrit operasyonu diyebiliriz. Tabii Donald Trump için en önemlisi 3 Kasım ara seçimleri. Bu ara seçimlerin çok fazla bir şey kalmadı. Petrol fiyatlarını indirmeye çalışıyor ama şu ana kadar çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla da petrol fiyatlarıyla birlikte de Amerika'daki tüketici malları inanılmaz şekilde fiyatlanmış ve zam almış durumda. O açıdan da Donald Trump'ın 3 Kasım'a kadar çok ciddi bir şekilde bu çatışmayı yükselteceğine, evet bu tip çatışmalar, bu tip saldırılar olacaktır ama hep baştan bu yana savunduğum bir şey vardı. Bir kara operasyonla asla göremeyeceğimizi söylemiştim. Çünkü bu Donald Trump'ın sonu olurdu. O açıdan 3 Kasım'a kadar Donald Trump bir şekilde bunu böyle götürmeye çalışacak diye düşünüyorum. Ama benim dikkatimi çeken bir şey, özellikle de Mesut Pezeşkiyan'ın daha önceki imzalanan memorandumun daha ileriye götürülmesi aşamasında verdiği mesaja çok olumlu bir mesaj vermedi Donald Trump işin açıkçası. Bu anlamda da ben İran'ın işin açıkçası daha önce Anar Hocam'da dinlemiştim sanıyorum. İran büyük bir fırsatı kaçırdı demişti. Bana göre de İran çok büyük bir fırsatı kaçırdı. Şu anda Donald Trump hiç o yöne dönüp bu anlaşmaya bile bakmıyor Sinan.
1: İrfan Sapmaz teşekkür etmeden önce Tolga Hocam işaret etti. Evet. Buyurun hocam.
2: İrfan Bey selamlar. Şimdi iki sorum var aslında. Siz bir bahsettiniz ama bu konuda belki derinleştirmek lazım. Şimdi petrolle ilgili

0: ilgili satın almadı Amerikan toplumu, Amerikan siyaseti Venezuela petrolüyle ilgili açıklamayı satın almadı dediniz ama şimdi bu petrolün Amerikan piyasasına girme süreci vesaire gibi bir bahaneyle bu süreç uzatılabilir mi? Yani sonuçta söylenen rakamlar çok yüksek ve bu petrolün doğrudan Amerikan iç piyasasına geleceği vaat edilirse, bu bir şekilde söylenirse, bu fiyat dengelemesi olur ve hani siz çok içindesiniz, çok iyi biliyorsunuz. Amerika'da petrol fiyatları ya yani benzin fiyatı düştüğü anda zaten mevzu çözülmüş olur. Bütün dünyadaki o petrolün yükselmesi vesaire ciddiye alınmaz. Böyle bir girişim söz konusu olabilir mi? İlk sorun bu. İkincisi de şimdi bu yaptırım paketini J.D. Vance'le Hazine Bakanı birlikte aslında söylediler. O sırada Trump'ı çok görmedik. Trump normalde çok konuşan bir başkan olmasına rağmen o dönem bir süre sustu. Ve şimdi J.D. Vance'in hem o açıklamaları yaparken hem de bugün yaptığı açıklamalara baktığımızda daha ılımlı, daha sahadan çok masada bu işi çözmeye çalışan bir profil var. Bu Amerikan siyasetiyle ilgili bir şey mi? Yoksa J.D. Vance'in kendi siyasi geleceğine bir yatırım mı yapıyor? Siz ne dersiniz?
1: Tolga Hocam, birinci sorudan başlayayım. Amerikan toplumu satın almadı. Evet, Venezuela ile ilgili Amerikan'ın akım medyasında çok geniş haberler çıktı. Trump kendisi de açıkladı. Ama Amerikan toplumu en azından piyasalar satın almadı. Çünkü sürekli olarak sokaklardayım. İşte burada da etrafımızda yüzlerce benzin istasyonları var. Google'a girdiğiniz zaman, bana en yakındaki benzin istasyonlarını gösterin dediğiniz zaman, işte yayına girmeden önce de baktım ama şu anda 4,5 dolarlarda. O açıdan ben çok fazla satın alacağını düşünmüyorum. Yani fiili olarak bunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca araç sahibi olan, ki 350 milyonu bir ülkeden, nüfustan bahsediyoruz ve her evde en az minimum 2 ya da 3 arabadan bahsediyoruz. Yani 1 milyarın üzerinde, Tolga Hocam, araç var Amerika Birleşik Devletleri. Onun için hep bunun üzerinde görüyorum. İnsanları çok etkiliyor bu benzin fiyatları. Kesinlikle. Zaten asgari ücretle baktığımız zaman 2500-2600 dolar maaş alan bir insan aylık benzin fiyatını, araçlarının benzin fiyatını da 500-600 dolar öderse bu ciddi şekilde vuruyor. İkincisi J.D. Vance olayı. J.D. Vance evet şu anda 2028'e hazırlık yapıyor. Her ne kadar Donald Trump 2028 için şapkasını başına taksa da, işte ben yeniden başkan olacağım dese de, bu şu an itibariyle çok ciddi yaklaşılmıyor Donald Trump'ın bu 2028 başkanlık sürecine girmesi olayına. J.D. Vance şu anda daha şey görünüyor, daha şanslı görünüyor ama Donald Trump da şunu yapmak istiyor. Etrafında iki isim var. Bir tarafta Marco Rubio, bir tarafta da J.D. Vance, yani kendisinden sonraki başkanlık koltuğuna aday iki isim var. Donald Trump bunların şu anda, özellikle ben 2028 şapkasını giymesini ona bağlıyorum, şu anda bunların da kendi aralarında böyle bir çatışmaya, böyle bir yarışa girip kendisini zayıflatmasını istemiyor anladığım kadarıyla Donald Trump. Onun için 2028, tabii ki anayasaya göre şu anda böyle bir şey mümkün değil. İki dönem seçilebilir. Anayasayı değiştirmesi mümkün mü? O da zor görünüyor. Çünkü 435 sandalyede evet, 223-217 cumhuriyetçiler önde. Şu anda kamuoyu yoklamalara baktığımız zaman o da gitmiş vaziyette. Aradaki 5 fark da gitmiş vaziyette. Senato'da da durum hemen hemen aynı. 53-47 cumhuriyetçiler önde. O açıdan J.D. Vance sempatik bir insan. Son derece Amerikan toplumunun da sempatik baktığı, sert değil, gülümsemesini bilen. O açıdan J.D. Vance'e ben şans veriyorum için açıkçası. Şayet Donald Trump'tan sonra J.D. Vance, ki öyle görünüyor, ABD başkanlık koltuğuna aday olursa, bana göre J.D. Vance'in şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. J.D. Vance sert ve bir savaş yanlısı bir karaktere sahip değil. Evet, Donald Trump da bu savaşı istemedi. Bunun hep altını çizdik. Bir durum odasında işte Netanyahu onu ikna etti ve bu savaşın içine soktu. Şimdi bu savaştan çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor.
0: Peki J.D. Vance'in bu durumu Kasım seçimlerini etkiler mi?
1: J.D. Vance'in Kasım seçimlerini etkiler mi? Her şey şu anda bu benzin fiyatları o kadar önemli ki. Bunu Amerika'nın dışında olanların ben çok anlayabileceğini zannetmiyorum. Çünkü biz sokaklardayız. Mall'lere giriyorum, alışveriş merkezlerine giriyorum. Tolga Hocam, inanılmaz şekilde fiyatlarda çok yüksek oranda düşüşler var. Ve aynı zamanda %80-%90'a varan indirimler var. İlk önce anlayamadım. Neden bu %80-90 oranında indirim var? Çünkü satışlar durmuş vaziyette.
2: Evet.
1: İnsanlar İran savaşıyla her ne kadar çok ilgilenmiyorlarsa da benzin nedeniyle ve benzinle alakalı, petrolle alakalı ürünler vurdu Amerika'yı.
2: Trump'ın iki ayı var. İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Önemli bilgilerdi. Çok teşekkürler. İyi geceler dileyelim.

0: Sana kolaylıklar dileyelim. Tabii bu görüntüleri bir yandan paylaşmayı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımdan rica edeceğim, o görüntüleri izleyelim. Hanan hocam, devam edelim sizle. Buyurun lütfen. Bir de açıklama var. İran İslami Danışma Meclisi üyesi İbrahim Azizi demiş ki İran'ın Kuestak kentinde bir düğüne hedef almak ve masum sivilleri katletmek sahte insan hakları savunucularının tam anlamıyla çaresizliğinin en açık kanıtıdır. Bu Minap ve Lamert'te işledikleri zulümlerin bir tekrarıdır. Çok sert açıklamalar var. Şüphesiz ki bu suçlar cezasız kalmayacak. Hiçbir şey onları İran Silahlı Kuvvetleri'nin ezici iradesinden koruyamaz. Sert açıklamalar var. Bu arada iki kişi hayatını kaybetmişti. O sayı 4'e yükseldiğini belirtelim. 50'den fazla da yaralı var. Bir düğünü vuruyor. İddia böyle. Evet. En azından şimdilik. Hocam nasıl başlamak istersiniz?
1: Şimdi Sinan Bey, şöyle, bu çatışmaların neden tekrar başladığına bir bakmak lazım. Çünkü son günlerde, yani bu iki gündür Amerika Birleşik Devletleri dün ve bugün İran'ın sahil kentlerini ve Hürmüz Boğazı etrafındaki adaları hedef alıyor. Ondan önce geriye gittiğimiz zaman biz Hürmüz Boğazı'ndaki güzergahta geçişin normalleşmeye başladığını görüyoruz. Yani açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre en az 28 Şubat'tan önceki duruma yarı yarıya kadar geldiğine dair raporlar yayınlıyorlar. Şimdi ne kadar doğru yanlış bilmiyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri donanmasının eskortluğuyla, yönlendirmesiyle gemi, tankerler Umman açıklarını, yani Hürmüz Boğazı'nın güney rotasını kullanarak giriş ve çıkış yapabiliyorlar. Yani savaş önceki duruma gelmedi ama ciddi bir normalleşme olduğu yönünde raporlar, açık kaynaklar bunu gösteriyor.
0: İran da bunu istemiyor.
1: Bu istemiyor. Çünkü İran bununla şunun farkına varıyor. Görüyor, kaldıraç gücünü kaybediyor. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer güvenliği normalleşmeye başladığı andan itibaren İran'ın oradaki stratejik üstünlüğü zedelenmeye başlıyor ve kaldıraç gücü olarak kullanıyor.
0: Hani maddeler vardı ya hocam, İran'ın istediği, talep ettiği tazminattır, işte alacaklarımızın tekrar bize iade edilmesi, dondurulmuş varlıklar, bunların hiçbiri olamayacak.
1: Olamayacak ve
0: çünkü
1: bu olmadan
0: gemiler rahat geçiyor.
1: Bu olmadan rotada normalleşme var ve bu İran'ı rahatsız ediyor. Şimdi İran liderliği şöyle bir analiz yapıyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki bu stratejik üstünlüğünü kaybetmek mi, yoksa Amerika tarafından tekrar bir askeri saldırıya uğramak mı? Bunun maliyet analizini yaparak diyor ki ben askeri saldırıya uğramak benim için telafi edilir bir şey. Ama Hürmüz Boğazı'ndaki bu stratejik üstünlüğü, bu boğazdaki kaldıraç gücünü kaybetmek benim için çok daha maliyetli bir şey.
0: Hocam, araya girip şunu sormam lazım. Hı? Şimdi bu görüntüleri arkadaşlarım paylaşıyorlar bir taraftan. İran'ın verdiği cevaplar bunlar. Hı hı. Füzeler de bayağı farklı, yeni nesil füzeler kullandıkları söyleniyor. Ama yine Amerikan üsleri ve Arap ülkeleri hedef alınıyor.
1: Evet.
0: Niye Amerikan donanmasına saldırmıyor da gidip Arap ülkelerine saldırıyor?
1: Ya çünkü şöyle, mantığı şu İran liderliğin, hemen hızlı yanıt veriyor. Bu da bir şeyi gösteriyor. Yani İran'ın askeri kapasitesinin hala hızlı yanıt verme kapasitesinin olduğunu bize gösteriyor. Evet, Amerika Hürmüz Boğazı'ndaki bu geçiş güzergahını normalleştirme gücü var. Ama İran'ın da buna karşı hemen hızlı bir şekilde Amerikan saldırılarına cevaben Körfez'deki ülkeleri hedef alma gücünün olduğunu bize gösteriyor.
0: Hocam, bir anlamda biliyoruz zaten. Hı? Daha önce de vardı, daha ondan önce de vardı. Çünkü İsrail'e kadar vuruyor.
1: Vuruyor.
0: O füzeler oraya kadar gidiyor. Ama neden Amerika Birleşik Devletleri'ne direkt olarak saldırmıyor?
1: Şimdi onun açıklaması şöyle, yani Ürdün'deki, Bahreyn'deki, Kuveyt'teki Amerikan üslerini hedef aldığını söylüyor. İddiası bu.
0: Ya oralar daha mı savunmasız o anlamda?
1: Tabii, yani orada şimdi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, dikkat ederseniz son saldırılarda İran'ın hedef almadığı ülkeler. Neden hedef almadığı ülkeler? Çünkü son saldırılarda bu iki ülkede İran'a karşı dişini nispeten göstermiş ülkeler. Yani İran'a karşı askeri operasyonlara, mesela Suudiler son kendilerine yapılan saldırılarda Irak'taki Haçlı Şabi güçlerini vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında en azından kamuoyuna ilan edilmeyen bir şey var, antlaşma var. Orayı da hedef almıyor. Umman'da müzakereler yürüttüğü bir ülke. Geriye yumuşak karın olarak diyebileceğimiz 3 tane ülke var. Yani Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ve İran bunu hep yapacak. Yani kendisine yönelik bir saldırı olması durumunda Körfez'deki bu 3-4 ülkeyi hedef alacak. Yani şöyle bakıyor. Yani klasik, artık bunu uzun uzun konuştuk. Yani bu ülkelere vereceği zayiatla yani Amerika'yı nispeten

0: beten baskı altına sokmaya çalışıyor. Ama artık bunu belirtmek lazım. İrfan Bey de ondan bahsetti. Bu Hürmüz meselesinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Siz de bahsettiniz onu. Şöyle bir şey oldu. İşler normalleşmeye başladı ve İran ticaret gemilerine saldırdı. Çünkü İran burada hiçbir zaman normal yollarla, diplomatik müzakerelerle Hürmüz'den elde ettiği bu stratejik üstünlüğü bırakmak istemiyor ve istemeyecektir.
1: Hocam, müzakerelere bir tarih koymazsanız ucu açık kalır.
0: 60 gün süre koyulmuştu. O da geçti. O da bitti.
1: Değil hocam. Mesela şu tarihte verilen şu dondurulmuş varlıkları şu tarihte geri alacağız. Bir dondurulmuş varlıkları geri vereceğiz. Ne zaman ama yani?
0: Ya şöyle söylüyorduk. Yani biz İran'ın bu üstünlüğü devam ederken İran kaybetmiyor, Amerika'da savaşı kazanmıyor diyorduk. Ama özellikle bu ekonomik yaptırımların ilan edilmesi, İran üzerinde ekonomik baskının artırılması ve Hürmüz güzergahında bu seyri sefer güvenliğinin de nispeten normalleşmeye başlamasıyla İran kaybediyor. Çünkü İran'ın içerisinde bir de ekonomik baskı var ve toplumun da rejim üzerinde bu ekonomik sorunlardan kaynaklı ciddi bir baskısı var. Ve İran, İrfan Bey rakamlar verdi, petrolünü doğru dürüst satamıyor. Yani İran'ın tek gelir kaynağı, yani ekonomisini döndüren tek mekanizma, tek gelir kaynağı buradan tankerlerin Çin'e, Hindistan'a gidebilmesi. Ama Amerikalılar, CENTCOM buna müsaade etmiyor. Ve bu içeride bir baskı oluşturuyor. Ama bütün bu baskılara rağmen hala İran Hürmüz Boğazı'ndaki bu ısrarını devam ettiriyor.
1: Hocam. Vurulan noktalar var hemen arkanızda. Önemli bölgeleri. Burada tabii devrim muhafızlarının olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Savunma sistemlerinin olduğunu biliyoruz. Radar sistemlerinin olduğunu biliyoruz. Lark Adası'nda ABD-İran gerilimi başlığını attı arkadaşlarım. ABD Lark Adası'ndaki İran roket atarlarını vurdu. ABD saldırıyı İran'ın füze ve mayın hazırlığına bağladı. Böyle bir hazırlık vardı galiba hocam.
0: Evet.
1: İran Ürdün'deki ABD üslerine füze attığı cevaben Ürdün 8 füzenin düşürüldüğünü duyurdu. O sayının da biraz önce arttığını biliyorum. 10 füzeyi düşürdük dedi. 3 füzenin de sağa sola, yani etkisi olmayacak yerlere düştüğünü belirtti. İran'da tam tersini söylüyor. İran'ın Baye üssü saldırısı iddiası Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yalanlandı. ABD tanker saldırısı iddiasını reddetti. Pezeşkiyan savaş istemiyoruz, karşılık vereceğiz dedi. Bu da ilginç bir çıkış. Trump sert karşılık vereceğiz dedi. Yine o tonlar yükselmeye başladı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz petrol ve enerji piyasalarını yeniden etkilemeye başladı.
0: Sinan Bey, şöyle bir şey var burada. Şimdi bakın, Trump artık o baskıyı hissetmiyor. Rahat. Yani hareketlerinden, söylemlerinden baktığınız zaman rahat. İki örnek vereceğim. Şimdi geçtiğimiz bu saldırılar başlamadan önce Galibaf'ın bir ifadesi vardı. Dedi ki biz evet askeri olarak güçlüyüz ama ekonomik döngüyü sağlayamazsak, ekonomik istikrar sağlayamazsak, ne kadar askeri kapasiteniz yüksek olursa olsun, eğer halka siz üretim, istihdam sağlayamıyorsanız bunu sürdüremezsiniz. Bunu ifade. Neden bunu söylüyor? Irak ziyaretinde. Çünkü petrolünü satamıyor. İçeride bir baskı var. Pezeşkiyan dedi ki evet güçlüyüz ama güçlü olduğumuz bir dönemde antlaşmayı imzalayamalıyız. Ama devrim muhafızları oralı değil. Bu Larak Adası vuruldu. Neden vurdu mesela Amerikalılar bunu? Çünkü demin de söyledim. Seyri sefer güvenliği normalleşmeye başladığı anda İranlılar burada tekrar mayın fırlatma mekanizmalarını devreye sokmaya başladılar. Çünkü hiçbir şekilde müsaade etmek istemiyorlar. Burada şöyle bir değerlendirmesi var İran liderliğinin. Biz burada kaldıraç gücümüzü kaybedersek savaşı kaybetmiş sayılırız. Elimizdeki tek stratejik üstünlüğü de kaybederiz. Taviz vermek istememelerin arkasında o var. Ama dezavantajları, yumuşak karınları da şu Sinan Bey. İçeride bu ekonomik yaptırımlar artık İran'ın uluslararası finans ağını çökertmeye çalışıyorlar. Mesela İran'ın şeyleri var. Baye'den tutun Moskova'ya kadar Afrika ülkelerinde, bazı Avrupa ülkelerinde faaliyette bulunan bankaları var. Bu Scott Bessent'in açıkladığı yaptırımlarla birlikte bu bankaların da topyekün kapatılması. Hı hı. Altın finans sistemlerinin Baye ile olan ilişkilerinin dondurulması. Petrol ihracatının tamamen yasaklanması gibi. Ve İran'la ticaret yapan üçüncü ülkelerin de önümüzdeki günlerde detayların açıklanması bekleniyor. Yani tam bir ekonomik kıskaçla birlikte İran ekonomisini çökertmek amaçlanıyor. Bunu ne kadar İran devam edebilir, ne kadar sürdürebilir? O çok ciddi bir soru işareti.
1: Şangay'dan ilginç sesler yükseldi İran'la ilgili. Birazdan konuşuruz. Hocam teşekkür ediyorum.
2: Sinan Bey.
1: Bazı kaynaklarda Lark Adası, bazı kaynaklarda Larak Adası. Bu adanın önemini

0: Anlatı Tolga hocam, buyurun.
1: Ben bir şey ekleyeceğim Anar hocaya. Şimdi az önce sorarken hani neden üstleri vuruyor dediğinizde şunu eklemiş olalım. İran yönetimi, özellikle devrim muhafızları, bölgedeki Amerikan üslerini bu ülkeleri yönetmek üzere buralarda kurulmuş olan üsler olarak görüyor. Yani örneğin Ürdün'deki Amerikan üssü orada var olduğu sürece Ürdün Amerika'nın güdümünde kalacak. Şimdi bu mantaliteyle hareket ettiği için buradaki üsleri vurarak bir yandan bu ülkeleri de
0: özgürleştiriyor mu?
1: Yani Amerika'nın yanından sıyırıp işte kendi yanına almak gibi bir mantığı da var. O yüzden buradaki üsler
0: ama yerine
1: daha çok...
0: bir güvenlik koymanız lazım hocam.
1: Ya işte
0: Amerika'dan
1: zaten
0: kurtarıp yerine bir savunma
1: zaten
0: koymanız.
1: Zaten problem
0: lazım.
1: Şurada başlıyor. Siz Amerikan üssünü vuruyorum diyorsunuz ama buradaki işte otelleri de vurdunuz, Körfez ülkelerinde su arıtma tesisleri vuruldu vesaire. Yani söylediği şeyle yaptığı şey tam denk gelmedi. Amerikan gemilerini vurma noktası o çok başka bir konu. Çünkü bir gemiyi vurma kabiliyetiyle bir kara hedefini vurma kabiliyeti farklı şeyler. İki, bir Amerikan gemisini vurmak Amerika'yı doğrudan savaşa dahil etmek demektir.
2: Edemeyeceği de önemli. Yani ne kadar Amerika bu saldırıyı tolere edecek? Yani ona da dikkat ediyor yani, saldırılarda.
1: Kesinlikle o. Yani şimdi buradaki üslerin vurulduğunda işte üs boştu, Amerikan askeri vurulmadı vesaire diyerek bu bir şekilde geçiştiriliyor Amerika tarafından çoğu zaman. Ama bir Amerikan gemisi vurulduğunda, hele bir de batarsa, evet, bunun karşılığını Amerika'nın şu ana kadar verdiğinden çok daha sert olacağını
2: yani hala hedeflerinde şey gözetiyor. Yani bu saldırıları Amerikan tarafı ne kadar tolere edebilir?
0: Hocam yepyeni görüntüler geliyor, arkadaşlarım paylaşıyorlar. İran'ın ateşledi. Cihan hocam ben sizi böyle alayım lütfen. Şu görüntüleri yorumlayalım önce, sıcağı konuşalım. Ardından diğer konuları da konuşuruz hepsini. Hocam sıcak gelişmeler, İran'ın yolladığı füzeler. Amerikan üslerini vuruyor, Körfez'deki üslerini. Az önceki sorduğum soruyu bir kez daha sorabilirim. Niye Amerika'ya direkt saldırmıyor, donanmasına zarar veremiyor? Bilerek mi vurmuyor, savaş daha da büyür yoksa?
3: Ya tabii çok haklısınız. Orada şimdi ki bunun içinde bir tehlike de arz ettiğinden bahsedelim ki böyle şiddeti belki saldırıları sınırlı tutmaya çalışıyorlar ama buradaki hedeflerde siz de çok haklısınız. Genel itibariyle baktığımızda şimdi Ürdün hedef oluyor veyahut da örneğin Kuveyt burada hedef oluyor. Şimdi bu ülkeler hem ufak, baktığımızda caydırıcı güç kapasiteleri düşük ama diğer taraftan saldırabileceği diğer ülkeler. Biraz önce Anar hocam bahsetti. Şimdi Suudi Arabistan'a saldırı düzenlerseniz ki bunun karşılığında hartırlarsanız hocam da hatırlattı.
0: Artık bir ittifak var.
3: Tabii, ne o var? Tam ona gelecektim. Aslında siz de bahsettiniz. Şimdi artık şöyle bir durum da var. Mekke ittifakı var. Bir savunma örgütü raporunu çeviriyorsunuz. 5. maddesine yakın bir maddede hayata geçiyor. Tabii burada Suudi Arabistan'ı sınırlandıracak yani saldırılarda şunu da söylemek lazım.
0: Direkt saldırmıyor Suudi Arabistan'a hocam. Ama vekil güçleriyle bir taraftan da müdahale ettiriyor.
3: Ettiriyor ama bunun karşılığında da Irak'ta Haçlı Şabi'ye çok ciddi bir şekilde Suudi Arabistan'la Amerika saldırı düzenledi. Veyahut da diğer taraftan Yemen'le ilgili şunu unutmamak gerekiyor. Bir Arap koalisyonunu tekrar kurmaya başladı Suudi Arabistan ki orada da çok ciddi bir şekilde Husilerin yine bir Arap koalisyonuyla savaşma durumu var. Şimdi Mekke anlaşmasını imzalamış bir Suudi Arabistan var. Kimle imzalamış? Tabii Türkiye ve Pakistan'la. Şimdi Pakistan sizin ara bulucunuz aslında. Yani biz o baktığımızda ateşkes sürecinde Pakistan'ı görüyoruz. Ama diğer taraftan Türkiye. Şimdi Türkiye'de açıkçası İran'la Pakistan ön planda da olsa arka planda bu diplomatik görüşmelerde yer almış, bu ateşkes sürecini sağlamıştı ve sizin komşunuz. Şimdi bir anlamda siz Suudi Arabistan'a saldırırsanız burada çok ciddi bir şekilde aslında Türkiye'yi ve baktığımızda Pakistan'ı da, ki sizin Amerika'yla olan iletişiminizi kuran ülkeleri de kaybetme ihtimaliniz var. Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri'ni işin içine kattığınızda, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ni unutmamak lazım. O 40 günlük savaşta biz şu daha sonrasında ortaya çıktı Sinan Bey. Burada İsrail'in demir kubbe sistemlerini gönderdi ve burada kullandı. O zaman kala kala
0: şimdi
3: ne kalıyor?
0: Bazı iddialar var S-400'le ile ilgili. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili 10 adet S-400 alacağı ile ilgili konuşuluyor.
3: Tabii ama şöyle bir durum yaratıyor.
0: Eşitlendiriyor hava savunma sistemini.
3: Tabii bir de işte şimdi bunlar sabit hedefler. Yani şimdi Ürdün'e saldırdığınızda caydırıcılığı daha düşük veyahut da Kuveyt'e saldırdığınızda, ki Kuveyt'in çok da aslında biraz stratejik bir durumu var. Yani İran-Irak savaşında da veyahut da daha sonrasında Körfez savaşında da Kuveyt çok kullanılmıştı. İran'ın bir dönem aslında o kara harekatı konuşulurken stratejik olarak saldırıya uğrayabileceği

0: Pakistan'ın artık baktığımızda Pakistan ve Türkiye ile olan işbirliği, diğer taraftan hem Yemen'deki vekil güçleriniz hem de Irak'taki vekil güçlerinizin aslında bir anda da saldırıya uğrama ihtimali ortaya çıkabiliyor. Bunu belirtmek lazım. Tabii şunu da bana sorarsanız, biraz önce her iki değerli hocamız da bahsetti, biraz İrfan Bey de durumdan bahsetti ama son dönemde bazı gelişmeler vardı, onları da Sinan Bey ciddi bir şekilde okumak gerekiyor. Örneğin bundan yaklaşık 3-4
1: şunu vereyim hocam, buyurun.
0: Size zahmet. 3-4 hafta önce bir takım gelişmeler oldu İran'da. Ne oldu? Mesela örneğin Muhsin Rıza'yı, eski devrim muhafızları komutanı, İran-Irak savaşında yer almış ve velayeti fakih, yani bugün Hamaney'in temsilcisi olarak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirildi ki devrim muhafızlarının inşasında yer alan bir kişiden bahsediyoruz. Veyahut da Hatemül Enbiya, en önemli aslında savaş stratejik kararlarının alındığı karargahın aslında komutanı Ali Abdullahi Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. Neydi o? Şundan kaynaklı. Şimdi İran ordusu bir devrim muhafızları var. Bir taraftan da bildiğimiz konvansiyonel geneleksel ordusu var. Şimdi her ikisini birleştirirler. Veyahut da baktığımızda bugün devrim muhafızları komutanı asaleten görevdeyken, özür dilerim, vekaleten görevdeyken asaleten getirildi. Veyahut da BESİŞ komutanları, deniz kuvvetleri komutanlarının hepsi yeni kadrolar ve bunların biraz şahin nitelikte olduğunu görmemiz lazım. Şu yorumlar yapılıyordu: İran'ın bir savaşa hazırlandı. Çünkü şunu belirtmek lazım, dikkat edilirse Arakçı, Galibaf, Pezeşken her ne kadar açıklama yapsa da Cumhurbaşkanı olarak biraz geri plana düştüler. Ben şöyle yorumluyorum bunu.
1: Devrim muhafızları başka konuşuyor. Pezeşkiyan, Erakçı, onlar bambaşka konuşuyorlar.
0: Şimdi orada şöyle bir durum var Sinan Bey. Şimdi bu ateşkes anlaşması imzalandığında hatırlarsanız Amerika'yla. Şimdi bu 3 sivil siyasetçi çok ön plandaydı. Şimdi şunu biliyoruz. Bir taraftan devrim muhafızlarının velayeti fakim veyahut da dini karar alıcılarının olduğu bir sütun var. Aslında son kararı onlar veriyor. Şimdi diğer taraftan da aslında bu kadar etkin olmayan Cumhurbaşkanı veyahut da Dışişleri Bakanı, Meclis Başkanı var. Şimdi bu üçü görüşmelerde çok etkin rol oynadığı için biz sivil siyasetin biraz ön plana çıktığını görüyoruz. Bana sorarsanız biraz da bundan kaynaklı olarak da devrim muhafızlarının ki bu planda öne çıkarak hocalarımız da bahsetti. Siz de söylediniz, bir anda tanker saldırılarıyla bu işin bugün günümüze gelmesi. Yani
1: neredeyse
0: orada
1: anlaşma bozulma aşamasına geldi.
0: Çok haklısınız.
1: Şu anda anlaşmadan bahsedemeyiz. Karşılıklı füzeler atılıyor.
0: Oradaki o kadro değişikliğine baktığımızda bugün sivil siyasetçilerin geri plana gittiğimizde açıkçası bana sorarsanız biraz sivil siyasetinde geri plana itildiğini söylememiz gerekiyor.
1: Hocam şunu sorayım. Şimdi ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz ne oluyor, yine mi savaş başladı diye bakıyorlar, izliyorlardır. Ne olacak bundan sonra? Şimdi karşılıklı füzeler atıldı. İran'ın bazı noktaları vuruldu. Bir düğün organizasyonunun vurulduğuna dair bazı iddiaları var İran'ın. Burada da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla yaralı olduğu konuşuluyor. Sinirleri yükseltmiş durumda İran tarafında bu.
0: Çok haklısınız, çünkü Minap'ta da ilk hatırlarsanız saldırılar 28 Şubat başladığında 200 masum çocuk hayatını kaybetti. Şimdi 4 tane burada ön plana çıkan durum var. Şimdi birincisi askeri güç kullanımıyla İran'a hala masaya oturtup istediğini almak istiyor. Fakat bunun o 40 günlük savaşta çok fazla işlemediğini görünce bu sefer aslında bu bölgede işte İran'ın boğazı artık kapatmasıyla şu bölgede aslında bir dış abluka, yani bir dış kapıda kim yaptı? Amerika yaptı. Amerika da bu bölgeyi kapatarak Sinan Bey ne yaptı? Bu sefer İran'ın gemilerinin özellikle Asya piyasalarına, Çin'e gidecek, petrolü kesti. Bununla beraber İran'a gelebilecek gemileri de kesti.
2: Şimdi o çok hocam çok önemli bir, o çok dönüm noktası oldu. Yani Amerika'nın bölgedeki ablukasını başlatması İran'ın hani, bence en beklemediği şey oydu.
1: Hürmüz kartının tadını aldı ya İran.
2: Evet.
1: ABD de oraya abluka yaparak bunu
2: o bir dönüm noktası. Yani o bir dönüm noktası ve giderek dozajı da Amerikalılar artırdı ve hiç geri adım atmadılar. Şimdi Galibaf'ın, hocam çok pardon, bir cümle ilave edeceğim. Galibaf'ın bir açıklaması vardı. Müzakerelerle ilgili mutabakat saptı, imzalandı. 2 gün sonra çıktı devlet televizyonuna, bir programa katıldı. Dedi ki bizi çok sert bir şekilde eleştiriyorlar içeride. Doğru, hain diyorlardı. Yani siz Amerikalılarla müzakere yürüttünüz. Evet. Biz çok güçlüyken gittiniz bu antlaşmayı imzaladınız. Galibaf diyor ki, Galibaf dedi ki tamam bizi eleştiriyorsunuz ama savaş devam ederken 1 gram bile biz petrol satamadık. Ama devrim muhafızları tam tersini söylüyordu. Diyordu ki Amerikan ablukası veya başka bir şey hiç engel değil. Biz 2 milyonluk varili satıyoruz. Bunu söyledi Galibaf. 2-3 dakika sonra yayın kesildi. Evet. Siyah bir bant indi ve dediler ki teknik bir arıza. Yani Galibah bunu en üst perdeden müzakereye yürüt.

0: en ismi olarak en üst perdeden dedi ki Amerikan ablukası burada devam ettiği sürece, savaş devam ettiği sürece biz petrol satamıyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Yine satamıyorlar.
1: Bu çok önemli.
2: Satamıyorlar ve zor duruma yani düşmeye başlıyorlar.
1: Şunu göz ardı etmeyelim.
2: Hayat pahalılığı yükseldi iyice.
1: Yani en kanlı, en uzun süren savaş bile sonuçta müzakereyle sonuçlanır ve yani masada biter. İran'da buna direnen o işte o videoyu da kesen, daha önce hem Pezeşkian'ın hem Galibaf'ın açıklamalarının üstüne açıklama yaparak onların açıklamasını boşa düşüren bir devrim muhafızları grubu var. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Son yapılan atamaların hepsi devrim muhafızları ile ilişkili isimler. Evet, doğal ya... olarak bu savaşı sürdürme gayesini göz ardı etmeyelim. Trump da bunun farkında. Trump o yüzden az önce söylediğim şey oydu. Trump şu anda savaşı bitirmeye çalışan lider konumuna sokuyor aslında kendini. Ve uluslararası toplum buna daha yakın, bunu daha satın alıyor. Bunda başarılı olursa, bu mesela son yapılan saldırılar devrim muhafızlarının gücünü kırmak üzere yaptığını ve eğer bu kırılırsa siyasetin daha hükmünün geçeceğini anlatırsa, uluslararası topluma başarılı olabilirse, biz belki de savaşın başında İran'ın yanında gördüğümüz uluslararası toplumu İran'ın karşısında bile görebiliriz.
2: Yani şunu mu demek istiyorsun hocam? Trump İran'la savaşmıyor, devrim muhafızlarıyla savaşıyor.
1: Şu anda öyle gibi görünüyor. Çünkü İran siyaseti masaya oturmaya hazır. İmzayı atan da onlardı
0: hocam,
1: zaten.
0: Hocam bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz şu an uluslararası ilişkiler tarafını konuşuyoruz. Şimdi tabii. İran ekonomisini böyle 10-15 dakikalık süreyle konuştuğumuz zaman İran'ın nedenle şu an müzakereyi yürüten siyaset kanadının ne kadar zor durumda olursunuz olduğunu görürsünüz. İran ekonomisi bakın normal gelir 6-7 bin TL, yani askeri ücretin Türk parasıyla 6-7 bin TL olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve milyonlarca işsiz, enflasyon oranının
3: bir
0: neredeyse %60'ın
3: üzerinde.
0: 1
3: milyon olarak açıkladılar hocam.
0: Yani o
3: bir
0: şey milyon, rakam hocam, yani Merkez Bankası'nın resmi verisi ama 5-6 bin TL aylık gelir, ortalama gelirden bahsediyoruz. Ve alım gücü çok düşük olan bir ülke. Ve petrole dayalı bir ekonomisi var. Petrole dayalı bir ekonomi. Yani petrol satıyor, savaşı finanse etmek için, bunu da satamıyor. Böyle de bir durum var.
3: Yani tabii bir de şunu da eklemek lazım.
2: Hocam, ekonomik... müsaadenizle arkadaşlarım bir Barco Vizyon açtılar. Burada da İran'ın nükleer bölgeleri var. Artık biz bunu konuşmuyoruz, farkında mısınız? Hürmüz'e kilitlendi ve evet, nükleer meselesi rafa kalktı. Evet. Trump ne diyordu? İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını istiyorum. İran'da hiçbir zaman nükleer silah programına sahip olmadık, olmayacağız diyordu ama tamamen Hürmüz'e kilitlendik artık. Burası açılsın yeterli.
3: Evet, aslında Trump'ın hedeflerinin hiçbiri tutmadı Sinan Bey. Rejimi yıkacağız dedi, rejim yıkılmadı. İşte nükleeri sonlandıracağız. O konuda siz de belirttiniz, bir adım yok. Diğer taraftan şunu söylediler, biz askeri gücünü tamamen sınırlandıracağız dediler. Şimdi o da hedefe girmedi. Daha sonrasında Hürmüz kapandı, Hürmüz'ü açacağız dedi. Hürmüz'ü de açamadı ama bu sefer akıllı bir kartı devreye geçirdi. İşte biraz önce anlattığım üzere hocalar da bahsetti.
2: Ekonomik baskı bunları sağlayacak mı hocam?
3: Şimdi şöyle bir
2: Hürmüz'ü
3: durum var.
2: Hürmüz'ü açtıracak mı? Nükleer silah kapasitesini, nükleer silah yapma programını ortadan kaldıracak mı bu ekonomik baskı?
3: Şimdi ben şu...
2: Her şeye yetecek mi yani?
3: Ben şu şekilde düşünüyorum Sinan Bey. Şimdi birincisi burada Boğaz'ın önünde bir abluka uygulayarak Amerika, işte 4 tane hedef var aslında bunlarda baktığımızda. Askeri olarak tabii ki kendini inşa etmemesi. Diğer taraftan ama enerji kaynağının yani petrolünü satmaması ve içeride bununla beraber ekonominin zora gitmesi. Yani Dünya Bankası'nın sanırım yanlış hatırlamıyorsam İran'la ilgili yıl sonu tahmini mesela 2.6 daha da küçülecek. İşte işsizlik oranları var, hocam da bahsetti. Bununla beraber ekonomik olarak da zorluyor. Şimdi diğer taraftan nasıl zorlamaya başladı? Siz biraz önce bahsettiniz, işte düğün salonunda hani insan haklarında hiçbir şekilde konuşacağımız bir olay, bir vahşet diyelim. Şimdi bunu niye yapıyor veyahut da bu kadar ekonomik ambargolar üzerinden niye bu kadar zorluyor? Bana sorarsanız onu da şundan dolayı zorluyor. İran halkını da cezalandırarak aslında rejime karşı bir şekilde isyan ettirmek ve netice itibariyle de o bir şekilde ya rejimin masaya oturup Amerika'nın istediklerini sağlayabilmesi. Yani toplumu da cezalandıran maalesef bir durumla da karşı
2: karşıyayız. Hocam şimdi ekrana arkadaşlarım yeni görüntüler getiriyorlar, paylaşıyorlar. O vurulan düğün salonu bölgesi değil mi? Evet, o görüntüleri paylaşıyorlar. Çok büyük tepki var İran içerisinde.
1: Biz bunu daha önce de gördük Irak'ta. Düğünleri vuruyordu Amerika. Çünkü insanlar bir araya geldiği zaman ben onları ayıramam. İşte terörist mi yoksa işte bize karşı mı şey yapıyor, düğün mü?

0: Ben bunları ayıramam. Bir araya gelirlerse vururum demişti. Yani direkt hafızama bunu getiriyor. İran'da da
1: hava araçlarıyla metrekareyi görüyorlar.
0: Ya işte.
1: Yani bunun düğün olduğunu ayırt edemezler mi? Orada tabii bir organizasyon ki var, eğleniliyor, oynanıyor.
0: Düğün olmasa bile yani bir kalabalık gördüğünde burayı hedef almanın bir manasını açıklaması lazım Amerika. Sonuçta o insanların bir araya gelmesinin Amerika'ya karşı ne gibi bir bir unsur haline gelecek, bir tehdit haline gelecek. Ama yani direkt Irak'taki şey canlandı gözümde. Orta Doğu'daki vizyonunu anlatmak için söylüyorum.
2: Ama bunu, şu soru işaretini de koyalım buraya Sinan Bey. Bunu maalesef Gazze soykırımında İsrail de yaptı. Şimdi de Amerika'nın yapma ihtimali var. Yani biz bu dronlardan, SİHA'lardan bahsediyoruz ama şu an yapay zekaları kullanıyorlar ve yapay zekanın da belli bir noktada da bu tür sizin gibi veya da benim gibi veya da insanlar gibi burada bir ayırt etme noktası olmuyor ve buranın öncelikli hedef haline getirilip otomatik olarak, inisiyatif olarak saldırı düzenlediğini de belirtmemiz lazım. Bunu Gazze'de çok fazla yaptılar. Yani o yapay zekalar üzerinden işte drone veyahut da mühimmatların yüklenmesi, hedeflerin seçilmesi.
1: Savaş esnasında hedef şaşırabilir, vurabilir. Ama bu, öyle bir savaş
3: bu
1: yok.
3: Bu vurduğu şey düğün salonu Hürmüz Boğazı hemen çevresindeki Sirik Adası'nda bir yer. Çünkü o devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndaki güzel kontrol ettiği güzergahın tam üzerinde olan adalardan biri. Çok da böyle Sirik Adası'nın maksimum nüfusu ne kadardır? Toplam 40-45 bin insan yaşıyor o adada.
2: Ve Larak Adası'nda 400 kişi yaşıyormuş.
3: Devrim muhafızlarının yani orada gözetleme merkezleri var, radar sistemleri var. Ve şey şu, şimdi hem Larak Adası hem Sirik Adası, yani Hürmüz Boğazı etrafındaki bu adalar stratejik. Çünkü devrim muhafızlarının bu mayın fırlatıcı şeylerinin attığı, şeye attığı merkezleri var orada. Orada hedef alınırken bilinçli de hocamın bahsettiği gibi bu içeride de bir adada veya genel İran içerisinde bir kaos hali yaratmak için spesifik olarak seçilmiş bir hedef de olabilir. Yani rastgele değil de yani askeri tesisleri vururken yanlışlıkla oraya bir değil de bilerek de içeride de bir kaos hali çıkarmak için de hedef alınmış olabilir.
2: Hocam İran halkını da bir anlamda cezalandırmaya çalışıyorlar bana sorarsanız ve zaten Trump'ın açıklamalarına da dikkat ettiğimizde İranlılara çok ciddi hakaretler etti. Yani burada bu saldırının aslında konuştuğumuzda Sinan Bey bir bağlamda da söylemlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şimdi sizin onlara onca hakaret ettiğinizde aslında insan olarak veyahut da insan haklarını ne kadar burada hayata geçirirsiniz? Maalesef durumlardan birisi bu söylemle başlayan sonuçta. Şimdi MİNAP'la ilgili herhangi bir şekilde Amerika ne dedi? Sadece araştıracağız dedi. Ama bir şekilde bunun nasıl söyleyelim bunu yapan ordu mensuplarının veyahut da sorumlularının cezalandırıldığını gördük mü? Görmedik ve maalesef de burada cezasız kalıyorlar ve toplumu cezalandırarak rejime karşı da bir bağlamda hani siz de bir yerde bakın biz sizin rejiminizi vursak bile siz aslında bir şekilde bunun sorumlususunuz. Yani bu rejimi de desteklemeyeceksiniz bu kadar baskının üstünde aslında bir anlamda da şikayet edin. Bak yoksa siz de bana sorarsanız yani Sinan Bey siz de bu savaştan oldukça sivil halk olarak çekersiniz diye bahsediyorlar. Çünkü şimdi her ne kadar İsrail ön planda olmasa da şunu biliyoruz. Amerika'nın Vietnam'dan başlayalım. Şimdi gelelim Afganistan'a, Irak'taki işte hocam da bahsetti veyahut da Ebu Garip cezaevini hepimiz biliyoruz. Oradaki insan hakları ihlallerinde bir de siz İsrail gibi tamamen soykırımcı bir zihniyetle beraber 40 günlük savaşa beraber gitmişsiniz. O aklın bir başka versiyonu olarak maalesef burada da benzer nasıl söyleyelim saldırıları, vahşeti veyahut da soykırım diyebileceğimiz saldırıları yapıyorsunuz Sinan
1: Hocam
2: Bey.
1: Amerikalı bir yetkilinin açıklaması var. Hızlıca son dakikaları paylaşayım. Bu gece İran'a düzenleyeceğimiz hava saldırısı sayısı 100'e ulaşabilir diyor.
2: Yani bu tabii
3: muhtemelen adaları hedef alacaklar. Yani o İran'ın güney eyaletlerindeki Hürmüzgan, işte demin de haritada vermiştiniz. Rask,
2: Bender Abbas.
3: Tamamen o adalar, yani Sirik, Larak, Hürmüz Adası. Bu adalar çünkü devrim Eşim muhafızlarının adası. En stratejik şeylerinin, boğaz üzerindeki radar merkezlerinin, gözetleme noktalarının, mayın fırlatıcı tesislerinin bulunduğu alanlar ve zaten o şeyde kabullenemiyor. Demin de ona örnek verdim. Yani bu Hürmüz Boğazı'ndaki Umman açıklarında normalleşmeyi, yani seyri sefer güvenliğinin normalleşmesini İran liderliği kabul edip normalleştirmek istemiyor. Yani biliyor ki yani bu kaybedecek İran. Burada eğer seyri sefer güvenliği sağlanırsa İran'ın en büyük stratejik üstünlüğü azalacak. İşte İran savaşı o zaman kaybedeceğini evet düşünüyor. Bütün bu ekonomik baskılar, İran'a yapılan saldırılar İran liderliğin şu an umrunda değil.
1: Ya hocam, Hürmüz'ü açınca geride kalan maddelerin uygulanamayacağını mı anladı İran?
3: Evet.
1: O yüzden mi tekrar kapattı?
3: Evet, tam da öyle. Yani şunu söylüyor. Yani ben Hürmüz Boğazı'nı böyle değerlendiriyor. Doğru yanlış söylemiyorum. Yani İran liderliği diyor ki yani biz bu boğazı açsak da açmasak da yani İran'a yönelik baskı
1: hiç bitmeyecek.
3: Bitmeyecek. Çünkü mutabakat şöyle bakıyorlar. Yani mutabakat zaptını imzaladılar. İmzaladığından iki gün sonra iki tane önemli gelişme oldu. Birincisi Lübnan'la İsrail bir antlaşma imzaladı. Yani İranlılar bunu kendilerine ihanet etmiş. Çünkü ateşkes İran'ı da Lübnan'ı da kapsayacaktı ama Lübnan hükümeti gitti İsrail'le. Amerikalılar İran'ı oradan bypass ederek üçlü bir antlaşma imzaladı. Anlaşmanın içeriği neydi? Hizbullah'ın tamamen silahlandırılması. İkinci ihanete uğradıkları mesele neydi? Hürmüz meselesi. Onu da Ummanlarla görüşerek Umman açıklarından bir rota belirlediler. Yine İran'ı bypass ettiler.
1: Saf dışı bıraktılar.
3: Saf dışı. İran da diyor ki yani ben bu mutabakat zaptını uygulasam da uygulamasam da burada benim stratejik üstünlüğümü yok edecek bir akıl söz konusu. Hakikaten Amerikalıların zaman ilerledikçe yapmak istedikleri daha net anlaşılıyor. Orada tamamen İran'ı devre dışı bırakacak bir rota belirleyip İran'ın elindeki bu kozu da tamamen ellerinden almak istiyorlar. Bazı analizler yapılıyor. Yani Amerika'nın bir stratejisi yok.
0: Ama bu kozu almak istiyorlar zaten. Evet. Yani bu işte gizli bir şey değil.
3: Şu analizler yapılıyor hocam. Yani Amerika'nın bir stratejik hedefi yok. Bilmem şu yok. Aslında Amerika'nın tam da stratejik hedefi bu.
0: Yani orada İran'ın söz sahibi olma ihtimalini ortadan kaldırmak. Zaten bu açık bir şey.
1: Hocam.
0: Zaten İran'ın, çok affedersiniz, iki şey eklemiş olayım Anar Hoca'nın söylediklerine. Yani bir yandan da bu anlaşmanın çerçevesinde şunu da düşünüyor İran. Bir, daha önce de anlaşma yaptık ve anlaşma sürerken İran bizi vurdu.
3: Evet.
0: Görüşmeler yaparken imza atıldıktan sonra bizi vurdu. Amerika'yı durdurabilecek bir mekanizmanın oluşması lazım. Sadece kağıda imza koymak yetmiyor diye bir fikir de var. Ki altı doludur bu söylediklerinin. İkincisi, tüm diğer maddeler hayata geçse dahi Hürmüz'ü bypass ettikleri sürece İran'ın stratejik gücünün kaybolacağı endişesi. Yani evet belki yaptırımlar kalkacak, evet işte petrol satacaklar, belki işte tazminat alacak vesaire.
2: Hocam kendilerine zarar bu durumda. Yani boğaz kapalı kaldıkça, diğer taraftan Amerika'nın ablukası sürdükçe bu sefer bu İran'a da biliyorsunuz yani ekonomik olarak zararı var ama şöyle bir zararı da var. Sinan Bey onu da belirtmek lazım. Şimdi normalde deniz yolu üzerinden İran'ın toplumun gündelik hayatta kullandığı çok şey buradan geliyor. Yani şimdi siz burası kapalı kaldıkça toplumunuzun kendi hayatını idare
0: ettiğindeki normal şartlarda
2: emtialara da siz aslında bir anlamda da geçmesine izin vermiyorsunuz.
0: İran siyaseti zaten orada. Yani İran siyaseti konuyu bu şekilde bağlamaya çalışıyor.
1: Evet. Hocam ama şunu sorabilir miyim? Neden Hürmüz'e bu kadar kilitlendik? İran başka bir yolla petrolünü satamaz mı?
0: Ya şimdi bir devrim muhafızlarının buradaki gücünü göz ardı etmeyelim. Yani Hürmüz elinde olduğu sürece devrim muhafızları ekonomiden çok daha fazlası. Burada Körfez ülkelerini de idare etmek gibi bir şey var. Yani Körfez ülkeleri bütün zenginlik bu petrolün üzerinde kurulu. Ve şu anda Hürmüz'ü açıp kapama yetkisi İran'da olduğu sürece bütün Körfez ülkelerinin ekonomisi de İran'ın elinde oluyor.
1: Kendi ekonomisi de şu anda zayıflıyor İran, ya. Abluka
3: işte
1: var ya.
3: Yok, ama hiçbir alternatifi yok Sinan Bey.
1: Dünya
3: yani
1: ekonomisi
3: bütün
1: aslında.
3: İran ekonomisini tamamen Hürmüz üzerine inşa etmiş. Şöyle birkaç örnek vereceğim. Şimdi İran en fazla petrol ve doğalgazı nereden çıkarıyor? Hürmüz ve Güney Pars eyalet gaz sahasından gaz çıkarıyor. Hürmüz'den de petrol çıkarıyor. Hazar Denizi'ne
1: var. Sevkiyatı buradan yapıyor hocam.
3: Başka alternatif yok. Bir tane Goreh-Jask boru hattı var. Hürmüz Boğazı'nı kısmen bypass ediyor. Günlük maksimum kapasitesi 1 milyon varil. Ama o da tam kapasiteyle çalışmıyor çünkü eski bir boru hattı yatırım yapmamış. Bu bir. İkincisi,
0: o yeni bir boru hattı yapıldı oraya. O Hürmüz'ü geçen
3: işte
0: bir
3: Goreh-Jask. Evet. Ama 1 milyona çıkamıyor hocam. Yani 1 milyon varile çıkamıyor. Çünkü daha fazla oraya bir yatırım yapması lazım. Jask Hark adası üzerinden %90 sevkiyatını buradan
1: bir de
3: gerçekleşiyor.
1: Şu ihtimal de var hocam. Yatırım yapsanız ne olur? Orayı da vurma ihtimali.
3: Vurma ihtimali var. Üçüncüsü yani şu. Yani sizin neyle taşıyabilirsiniz? Kamyonlarla işte Hazar limanlarına taşıyıp yani ülkenin kuzeyine taşıyıp oradan Rusya'ya vesaire yani bir tane yük kamyonun maksimum taşıyabileceği 100 varil. Yani siz yüz binlerce kamyonu çalıştırmanız
2: tanker,
3: lazım.
2: Gemiler,
3: ikinci bir hat var.
2: Yanından geçemez.
3: Yani ikinci zaten bir hat diyelim ki bunların bir de Tahran Çin tren hattı var. Onunla da siz ayda 30 bin sefer yapmanız lazım ki bir tane geminin taşıyacağı 2 milyon varile ulaşmanız lazım. Yani sizin ülke ekonominiz %90'ın üzerinde Hürmüz'e bağımlı.
1: Kilitli. Hocam arkadaşların yeni görüntüler paylaşacaklar şimdi. O düğün salonunda vurulan yaralanan çocukların görüntüleri. Yani tabii ki hocam buyurun. Tabii konuşmak lazım üzerine. Yine çocukların olduğu yeri Minap'ta vurmuşlardı.
0: Minap'tan sonra evet.
1: Bütün dünya haykırmıştı. Ne yapıyorsunuz siz diye. Tepki göstermişti. Yine o tepkileri bekliyor muhtemelen. İran bu görüntüleri yayınladı.
0: Yani paylaştı. Şeyi hatırlayalım. Bu Pakistan'a görüşmeye giden uçakta, yani bu işte Amerikalılarla görüşmeye gitmek için
2: 356 seferin ismini koymuşlar.
0: Yani, evet, yani hem o ismi kullanıldı, hem de Minap'ta o katledilen çocukların fotoğrafları, çantaları vesaire koyulmuştu. Yani şu anda İran siyasetinin üstündeki en büyük baskı bu. Yani devrim muhafızlarının yaptığı şey de, yani işte Amerikalılarla görüşemez, biliyorsunuz büyük şeytan onlar için Amerika. Büyük şeytanla görüşemezsiniz, masaya oturamazsınız vesaire baskısı oluştuğunda.
1: Hocam bu kasıtlı vurulmuş olabilir mi?
0: Yani aslında mantıklı değil baktığınızda.
1: Yani bir savaşa çekmek için karşılık yani, versin diye.
0: Çünkü İran böyle şartlarda konsolide oluyor. Yani bunu artık Amerika başta bilmiyorsa da artık öğrenmiş olması lazım. Bu tip şeylerde ekonomik mesela o yaptırımlar niye uygulandı? Toplumla yönetim arasındaki açığı genişletmek, çoğaltmak için. Şimdi bir yandan bunu yaparken bir yandan bu saldırıyı yaptığınızda toplumla yönetim arasındaki bağı kuvvetlendiriyorsunuz. Çünkü İran toplumu destekliyor böyle bir şey olduğunda, kendi devletini destekliyor. Ben o yüzden onlar için dahi mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğiniz şey önemli, savaşa çekmek için yapılma ihtimali var tabii ki, ama İran'ı da savaşa çekmenin kastı ne? Yani İran zaten şu anda kendi cephesinden direnç noktasını koydu. Yani hava yani füzeler atarak bu direnci sağlamaya çalışıyor. Şimdi savaş ilan etmesi için daha ne yapması lazım? Amerika'ya, buradan Amerika kıtasına füze atamayacağına göre. Yani burada bir mantıksızlık var. Bu mantıksızlığın içerisinde de o işte denge kurma, uluslararası toplum, İran, iç siyaset, o dengeyi kurma çabası var gibi görünüyor. Ben açıkçası yani çok onlar için dahi, onu tırnak içinde söylüyorum, mantıklı görmüyorum bu saldırıyı. Ama yani bir döngünün de başlangıcı oluyor her seferinde.
1: İran özellikle bu görselleri paylaşıyor olabilir.
0: Doğal olarak.
1: Uluslararası basın bunları yayınlasın, servis etsin. Haklılık ortaya koyacaklar. Tabii biraz önce konuştuk. Neden devrim muhafızları hedefte, Amerika'nın hedefinde? ABD burada İran'ın askeri kapasitesini mi kırmak istiyor? Yoksa Tahran'a Hürmüz'ü kapatamazsın mesajı mı veriyor?
3: İkinci, yani askeri şeyden çok kapasitesini, imkanını zayıflatmaktan çok Hürmüz konusunda verilen bir mesaj olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü o konuda da İran ne kadar Hürmüz...
1: Açıklama bu yönde. Biz hani bir hazırlık yapıyorlardı. Füze rampaları vardı. İşte radar sistemleri koyuyorlardı. Evet. Biz bunlara vurduk diye bir açıklama geldi.
3: Yani o. Çünkü İran ne kadar buradaki kaldıraç gücünü kaybetmek istememekte ısrarlıysa ve buna yönelik tedbirlere başvurmakta kararlıysa, Amerikalılar da Güney Rotası üzerinden seyri sefer güvenliği temin etme konusunda ısrarlı olduklarını göstermek istiyorlar. Şimdi bu vurdukları işte demin de söyledim, Sirik Adası'ndaki Kuheştek ilçesi. Maksimum nüfusu bunun ne kadardır? Yani 3750 haneli bir yer, 3000'e yakın insanın yaşadığı bir yer. İddia o ki işte devrim muhafızlarına ait gözetleme ve haberleşme tesisleri var. İHA ve drone komuta merkezleri var. Hürmüz Boğazı'nın ileri karakolu olarak değerlendirilen bir ilçe aslında.
1: Yani ticari gemileri buradan mı vuruyorlar?
3: Vurabilir. Yani vurdukları hem bu ada hem de Larak Adası. Yani iki tane önemli stratejik ada ve bu bilinçli de hedef alınmış olabilir. Yani ben Amerikalıların o konuda işte Minap okulu bunun en tipik örneğidir. Yani savaşın ikinci gününde 178 tane çocuğun oldu ve bilerek orada okul olduğunu bilmelerine rağmen oranın hedef alınması bile bu konuda Amerikalıların sicili çok bozuk.
1: Hocam iki kere yani vurdular orayı.
3: İki kere. Yani onun için Amerikalıların Amerikalıların sicili bozuk. Yani Afganistan çatışmalarından biliyoruz. Onlarca vurulan

0: bir yerleşim yerleri var. Irak'ta bunu yaptılar. İsraillerin de sicili bozuk, Amerikalıların da sicili bozuk. Yani orada okul olduğunu bilmelerine rağmen hedef almış olabilirler. Farklı bir amaçları da olabilir. Yani diyeceklerdi ki, şimdi açıklamalarında diyecekler ki, devrim muhafızlarının orada gözetleme merkezleri var, komuta merkezleri var. Biz orayı hedef aldık. İşte yanlışlıkla oraya düşmüş. Ama bu içeride de bir panik halini de yani beraberinde getirir. Yani bu da amaçlanmış olabilir. Ama en nihayetinde ister bilinçli olsun ister bilinçsiz olsun, ana hedef burada İran'ın Hürmüz konusundaki adımlarını, yani orayı istikrarsızlaştırıcı adımlarını kırmayı amaçlıyor. Nihai hedefi bu. Çünkü hem Kepler verilerine baktığımız zaman, hem İngiltere merkezli verilere baktığımız zaman son günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde ciddi bir artış var.
1: Anar Hocam, sizle devam edeceğiz. Şu konuyu bir konuşalım. Çünkü önemli. Çatışma Hazar Denizi'ne mi sıçrıyor? Şimdi bahsettik ya, Hürmüz kilit noktası, belki de ticaretini Hazar'dan yapacak. Hocam sizi böyle davet edeyim. Bu konu önemli bir konu. Yeni rota. İran Hürmüz'deki kriz nedeniyle Kuzey ve Hazar üzerinden taşımacılığı arttırmayı mı düşünüyor? Hazar Ekspresi, İran limanlarından Rusya'ya, oradan Avrasya'ya uzanan rota öne çıkıyor. İthalat, Rusya ve Kazakistan'dan mal ve ham madde taşınması planlanıyor. İhracat, İran'ın tarım, sanayi ve inşaat ürünleri bu yolla ihraç etmesi hedefleniyor. Amaç, Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltarak ticareti sürdürmek. ABD ablukası devam ediyor. Bir yandan ABD'nin deniz ablukası ve gemileri rotasını değiştirmesi İran'ı alternatif güzergahlara yöneltiyor. Tabii biraz önce konuştuk. Petrolü başka türlü gönderme şansınız çok
0: yok,
1: az.
0: Yok.
1: Yani belki ya dediğiniz gibi kamyonlarla çok daha maliyetli ve uzun sürebilecek.
0: Evet. Şimdi İran için Hürmüz neden önemli? Çünkü o kadar önemli ki hiçbir zaman, mesela Hazar Denizi aslında hem petrol hem doğalgaz açısından çok zengin bir ülke. Yani Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan'ın en büyük gelir kaynağı Hazar Denizi'nden çıkarttıkları petrol ve doğalgaz. Ama İran burayı her zaman çok daha böyle ilgisini çekmemiş. Neden? Hürmüz'e yoğunlaştığı için burada petrol ve doğalgaz aramalarını bile yapmamış. Bunun tabii birkaç sebebi var. Finansal imkanları da yeterli değil. Teknik ekipman, sondaj çalışmaları, sismik çalışmaları vesaire. Ama Hürmüz Boğazı'nda onlar da farkında. İran içerisinde bu değerlendiriliyor, bu sayılanlar. Alternatif bir rota. Petrol ve doğalgaz olmasa bile bunun dışındaki ürünlerin en azından Hazar Denizi üzerinden Rusya, Kazakistan, oradan Çin'le bağlantısını bir şekilde kurmaya çalışıyorlar. Ve burada Hazar
1: Şimdi
0: Denizi'nin...
1: Ablukaya bunlar dahil olmayacak mı? Amerika'nın ablukası.
0: Ablukayı şöyle aşıyor İran. Şimdi İran'dan normalde doğalgaz direkt İran'dan alamıyorsunuz. Yani Amerikan ambargosuna takılıyorsunuz. Peki İran burada ne yapıyor? Türkmenistan ve Kazakistan'dan belirli miktarda ya petrol ve doğalgaz alıyor. Onu kendi ülkesinde işleterek... Aynı miktarda petrol ve doğalgazı Hürmüz Boğazı üzerinden Türkmenistan ve Kazakistan adına başka ülkelere satarak ambargoyu delmeye çalışıyor. Şimdi onun için bu Scott'un açıkladığı yaptırımlar listesinde bu başlık da girebilir. Yani üçüncü ülkeler de İran'la ticaret yapan, bir şekilde petrol ve doğalgaz olan ülkeler bu yaptırımlardan etkilenebilir. Onun için bu yaptırımlar İran açısından son derece önemli. Şimdi İran'la ilgili bu Hazar Denizi'nin statüsüyle ilgili şöyle bir bilgi verelim. 2018'de Aktau Antlaşması'yla Hazar'ın statüsü belirlendi. Yani statüsü, herkes Hazar'a deniz diyor. Aslında bir deniz değil. Göl, ama çok da büyük olduğu için kendine... uluslararası sistemde sui generis, kendine özgü bir takım özellikleri var. Aktau Antlaşması'na göre işte statüsü belirlendi. Her ülkenin 15 mil şeyi var, kara suları var. Artı 15 mile ek olarak 10 milde balıkçılık alanı var. Ama en önemli, Aktau Antlaşması 2018'de imzalanan antlaşmaya göre hiçbir yabancı donanma, yani kıyıdaş ülkeler dışında hiçbir ülkenin yabancı donanması Hazar Denizi'nde hareket edemez. 5 ülke bunu kararlaştırmış kendi aralarında. Peki bu Aktau Antlaşması'nı diğer 4 ülke parlamentosundan geçirmiş. Geçirmeyen ülke hangisi? İran. Çünkü İran'ın Hazar'la ilgili bir takım iddiaları, talepleri vardı. Ama bu savaş başlarken apar topar parlamentoya getirdiler. Neden çekiniyorlar? Çünkü ABD veya başka bir ülkenin askeri donanmasının Hazar Denizi'nde olması ve bu rota, eğer Hazar Denizi'nden yeni bir rota kuracaklarsa bir yabancı donanmanın orada olmaması için parlamentoda bunu onaylayıp bu antlaşmayı kabul etmeye çalışıyorlar şu an. Dolayısıyla
1: orada bir de Rusya faktörü var hocam.
0: Rusya faktörü var. Aslında Rusya ve İran için bu olumlu bir antlaşmaydı. Yani hiçbir yabancı donanmanın bu Hazar Denizi'ne girmemesi, ama çatışma neden Hazar Denizi'ne sıçrayabilir? Bunun en son örneğini geçtiğimiz ay haftalarda gördük. Ukrayna biliyorsunuz bir tane Rusya'dan İran'a hareket eden bir gemiyi hedef aldı. Ve mürettebattan da birkaç kişi hayatını kaybetmişti. Gerekçesi şu, Rusya'dan İran'a silah taşıdığı gerekçesiyle. Yani artık çatışma sadece işte Karadeniz'de Ukrayna-Rusya savaşı, Hürmüz'de çatışma, buraya da taşınma ihtimali var. Onun için İranlılar apar topar bu Aktau anlaşmasını parlamentoda onaylatıp hiçbir yabancı donanmanın bu denize girmemesini bir şekilde hukuki olarak altyapısında hazırlamaya çalışıyorlar.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
2: Yani Sinan Bey, Anar Hoca'nın söylediği bu Ukrayna'nın hedef aldığı şey aslında tam da sizin bu çizdiğiniz çerçeve dahilinde. Yani petrol üzerinden vesaire değil. Burada mevzu özellikle Rusya ile İran arasındaki silah ticareti vesaire noktası burada çok gerginlik oluşturuyor. Ve hatta hatırlarsanız daha savaşın belki başlarıydı. Hazar'a giden önemli bir köprüyü vurmuştu Amerika.
0: Evet, evet, evet.
2: Ve İran bu köprüyü alelacele tamir etti. Yani orayı öyle bırakmadı.
3: Savaş sırasında İsrail de o 40 günlük savaşta
0: Türkmenistan sınırında bu Tahran-Çin tren hattı üzerindeki bir köprüyü. Evet.
2: Yani hem Hazar'a çıkış için önemli bir yoldu bu.
0: Evet, evet.
2: Hem de Orta Asya'ya evet, çıkış evet. için kullanılan bir yol.
3: Kerç Köprüsü müydü?
2: Yok, hayır.
3: O diyelim. Bir de tabii orada İsrail de saldırılar düzenlemişti Sinan Bey, hatırlarsanız. Evet, Hazar'da evet. ilk 40 günlük savaşta oradaki limanlarını hedef almıştı.
0: Gilan, Mazenderan limanlarını evet.
3: Bir de yani çok haklısın Adem. Bir önceki Barko'da bu bir zincirleme şekilde gidiyor. Yani Karadeniz bir yandan Hazar, diğer taraftan Hürmüz, öyle düşündüğümüzde savaşın üçüncü bölgeye sıçrama durumu oluştu. Tabii orada bir de İran ve Rusya ittifakını en azından düşünebilirsek. Çünkü Ukrayna'ya karşı Rusya'ya şahit füzelerini, özür dilerim, siyahlarını veren bir taraftan baktığımızda burada İran var. Aslında savaşın, Ukrayna-Rusya savaşında defakto olarak da yer alıyor. Diğer taraftan da baktığımızda da ki bu iddialar arasında hani Çin'le ilgili de konuşuldu. Rusya'nın da bu savaş sırasında özellikle işte istihbarat desteği verdi. Yine baktığımızda özellikle uzay teknolojileri üzerinden de yer ve gözetleme tespiti yapılabilecek sistemleri verdiği söyleniyor. Aslında bir anlamda da düşündüğümüzde savaşan taraflar, bir tarafta işte Amerika, Batılılar Ukrayna'yı destekliyor. Diğer taraftan İran veyahut da Çin, Kuzey Kore hatta burada Rusya'yı destekliyor. Ama diğer taraftan Rusya ve Çin de Amerika-İran savaşında onlar da İran'a destek veriyor. Aslında artık birbiriyle bağlantılı hale gelmiş, girift olmaya başlamış bir durumdan bahsediyoruz. Tabii bu da aslında endişe verici bir durum ki hepsi de bizim çevremizde gelişiyor olması Sinan Bey.
1: Bu da işte ülkelerin kutuplara ayrılmasına evet. sebep oluyor. Çeşitli anlaşmalarla bunu da konuşuruz zamanımız kalırsa. Tolga Hocam, çok önemli bir ayrıntı. Şangay örgütü İran'ın arkasında. Evet. Açıklamalar var onunla ilgili. İran'a yönelik saldırılar kınanıyor. Egemenlik desteği veriliyor. İran'da egemenliğiyle ilgili destek var ama askeri garanti yok.
2: Evet.
1: Şangay İşbirliği Örgütü NATO gibi ortak savunma mekanizmasına sahip değil. Evet. Rusya İran hattı güçleniyor. Bu bağlamda Moskova Tahran'a desteğini artırıyor. Hı hı. Şangay Örgütü İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkını savunuyor. Tahran'sa müzakereye açık, ABD ile diplomasi kapısını tamamen kapatmıyor. Şimdi önemli bir toplantıydı. Bütün dünyaya aslında bir gövde gösterisi yapıldı. Hı hı. Nasıl başlamak istersiniz hocam?
2: Şimdi bu toplantı aslında yani işte çok kutuplu, çok merkezli dünya sisteminde önemli bir kutup. Yani bunun üzerinden çalışıyor aslında birçok sistem. Doğal olarak da söylediği her şey bu noktada değerlendiriliyor. Yani evet, kuruluş şekline baktığınızda güvenlik perspektifi var ama bu güvenlik NATO gibi veya Rusya'nın kolektif güvenlik örgütü gibi bir askeri ittifak değil. Güvenlik politikalarının bir şekilde eşgüdümlü hale gelmesi vesaire üzerinde. Doğal olarak bunu destek, eğer bir kutup olacaksa bu, bunu destekleyecek bir askeri kapasite olması lazım. Bu şu anda yok. O yüzden hep böyle evet önemli bir örgüt, önemli bir organizasyon ama hala yani 25 yılın ardından o beklenen bazı şeyler var, onları görmüyoruz. Orada da işte başka şeyler gündeme geliyor.

0: etki anlaşması vesaire gibi Türkiye'nin de içinde oldu. Şimdi burada şu ikilemi de ortaya koymak lazım. Savaşta olan iki ülke, Rusya ve İran. Rusya ile ilgili herhangi bir şey söylenmedi toplantı sırasında. Ama İran'ın tam arkasında olduğu, egemenlik haklarının korunduğu vesaire söylendi. Şimdi bu mesela, bu ikilem özellikle Batı tarafından çok kullanılacak. Bunu bir kenara not etmek lazım.
1: Hocam Hindistan biraz arada kalmış gibi gözüküyor değil mi?
0: Ya Hindistan zaten ben hep şunu söylüyorum mesela.
2: Denge hani, politikası
0: İsrail, yapıyor. Yani onlar denge diyor ama İsrail ile ilgili konuşurken biz hani bu altıgen ittifak vesaire konuştuğumuzda İsrail ve emirlikler de biliyorsunuz o şeyin ya içerisinde.
1: Hindistan'ın İsrail'e yakınlaşmasına tepkililer biraz.
0: Yani
1: diğer
0: Hindistan öngörülemez bir ülke. Artık bunu aslında birçok ülkede, birçok organizasyonda farkında. Öngörülemez bir ülke olduğu için yani BRICS'in içinde ekonomik olarak o kutbun içine girmeye çalışıyor. Amerika ile İsrail ile bir şekilde ortak ama aynı zamanda Amerika'nın bölge politikalarının karşısında nerede durduğunu, onların işte denge dediği, hocamın dediği gibi denge dediği ama dengeden çok yolunu bulmaya çalışan bir ülke olarak görülüyor. O yüzden kimse güvenmiyor. Yani kimsenin güvenmediği bir ülke olarak da hedeflediği noktaya gelmiyor. O yüzden bu kadar büyük bir ekonomi ve bu kadar büyük bir nüfusa rağmen bu kutuplar oluşturulmaya çalışılırken, o ortaklıklar, işbirlikleri vesaire oluşturulmaya çalışılırken Hindistan farkındaysanız artık biraz göz ardı edilmeye başlandı. Çünkü onunla yol yürümek, onsuz yol yürümekten daha zor.
1: Evet. Hocam, müsaadenizle şunu paylaşayım. Dünya yeniden bloklaşıyor mu? Arkadaşlarım hazırladılar. Ellerine sağlık. Çin'den tek kutuplu düzene itiraz var. Pekin, ABD merkezli küresel düzene meydan okuyor. Hindistan denge peşinde, sizin de söylediğiniz gibi. Yeni Delhi, Şangay örgütünün Batı karşıtı bloğa dönüşmesini istemiyor. Çin, Rusya, İran yakınlaşması yeni güç dengesi oluşturuyor. Böyle bir analiz hazırladı arkadaşlarım ki bu tarafa doğru da gidiyor yavaş yavaş Şihan Hoca.
2: Tabii burada şundan bahsetmek lazım. Birincisi Sinan Bey, evet Çin'in şunu biliyoruz artık Amerika'nın en büyük challenger yani meydan okuyucusu. Ki sadece Çin değil Rusya'da Vladimir Putin özellikle 2007 Münih konferansında başlayan artık tek kutuplu kabul etmediklerini ve çok kutuplu bir uluslararası sistemin olması gerektiğini yani Amerikan egomonyasına bir meydan okuma süreci vardı. Dikkat edilirse bu okumalar üzerinden geldiğimizde biz 2001'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün aslında 1996'da adımlar atılıyor. O zaman Şangay Beşisi diyorlar. 2001'de Şangay İşbirliği Örgütü'ne dönüyor. Tabii şimdi Şangay İşbirliği Örgütü ile beraber de aslında bu itirazın bir diğeri de baktığımızda yani Amerika dayalı düzene
1: hocam
2: karşı...
1: mesajı Amerika'ya mı verdiler? İran desteğiyle.
2: Onu oradan okumak gerekir. Çünkü şöyle bir durum var. Yani hem Çin baktığımızda hem Rusya hem de İran zaten işte bu Batı merkezi veyahut da Amerikan hegemonyasındaki o Batı merkezi zaten sisteme itiraz eden ülkeler ve bir araya geliyorlar. Tabii BRICS de yine benzer şekilde Sinan Bey. Aslında bu uluslararası sistemde işte Amerika'nın inşa ettiği tüm kurumlara karşı yeni bir kurumlarla alternatif yaratma sürecine girdiklerini söyleyebiliriz. Ama tabii şu an işin oldukça nasıl söyleyelim başında olduğunu söylememiz gerekir. Hani biraz önce hocalarım da bahsediyordu. Şimdi NATO gibi bir savunma ittifakı daha kuramadılar. Veyahut da baktığımızda orada bir takım tartışmaları da hala görmemiz
1: peki
2: mümkün.
1: Peki ne yapabilirler ABD'ye karşı hocam? Ekonomik ya da siyasi bir tepkiyi nasıl verebilirler? Orduları yok.
2: Tabii hala şunu görüyoruz. Yani dolar üzerinden giden bir uluslararası sistem var. Yani kapital hala bana sorarsanız Amerika veyahut da Batı merkezi. Şimdi buna karşı bir alternatif kurmanız gerekecek ama bu alternatif hala yaratamıyorsunuz. Şimdi birkaç alternatif daha yaratmanız lazım Sinan Bey bana sorarsanız. O da şu şekilde. Şimdi Batı dediğimiz Amerika'nın liderliğini yaptığı bir kimlik aynı zamanda. İşte savunma örgütü var. Baktığımızda siyasi veyahut da ekonomik siyasi kimlikleri, ekonomik kimlikleriyle bir altyapı oluşturmuş durumda. Şimdi orada Amerika'nın liderliği rıza görmüş durumda. Şimdi bu tarafta baktığımızda sizin herhangi bir şekilde şimdi Şangay İşbirliği Örgütü özellikle sınır anlaşmazlıklarının çözülmesi ki bu mesele 1945'ten sonra Asya'nın belki de en büyük problemlerinden birisi de o sınır anlaşmazlıklarını çözememesi. Ama bununla beraber şimdi burada Rusya mı lideri olacak, Çin mi olacak? Her ikisi de bu liderlik döngüsü içerisinde hareket ediyor. Şimdi bu hala bana sorarsanız muallakta ama iki durum daha var. Bir, güvenlik rızası üretmeniz lazım. Yani artık çoğu ülkenin dünyada aynı Amerika'nın baktığımızda bugün sadece NATO ülkeleri değil Orta Doğu'dan Asya'ya kadar güvenlik şemsiyesini sağlıyor. Benzerini yaratmanız lazım ama bir de kültürel bir hegemonya da yaratmanız gerekiyor. Ya biz hala bugün Batı merkezli bir kültürel süreci yaşıyoruz. Şimdi daha bunlara alternatif yaratamadılar. Ama oradaki önemli noktalardan birisi de şu. Aslında bir önceki barkodan yine gideyim ben. İran, Çin veyahut da Rusya yan yana geldiği zaman ki bu Brzezinski işte özellikle Büyük Santranç Tahtası kitabında biraz da Amerikan dış politikasını çizmeye çalışır. Bu üç ülkenin Brzezinski der ki bir araya gelir ittifak kurursa Amerika'yı ileride ki bunu 2000'lerin başında yazmıştı Sinan Bey. Amerika ileride en zorlayacak ittifak bu olacaktır hegemonyasının yıkılmasında. Şimdi dikkat edilirse Trump politikalarında İran savaşını görüyoruz veyahut da Çin'e karşı adımlar, Venezuela adımları da böyle. Grönland'la ilgili yaptığı adımlar da aslında Çin'in ticaret artık yollarına karşı veyahut da Panama'ya karşı.
1: Cihan Hocam teşekkür ediyorum. Tabii Rusya mevzusunu da konuşacaktık ama başka programda artık konuşuruz. Bir taraftan Avrupa'ya baskı da var. O da gündemin konularından biriydi. Tolga Hocam çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlık Anar Hocam çok teşekkür ediyorum. Değer kattığınız yayınımıza artık yavaş yavaş noktalama vakti. Gece Ajansı'nı değerli izleyenler. İran'la başladık, İran'la bitirelim. İran'da Ali Hamaney'in vefatının ardından göreve gelen Müşteba Hamaney ilk hamlesini ordunun ve istihbaratın komuta kademesini baştan aşağı değiştirerek yaptı. Sonrasında yaşananları arkadaşlarım analiz haberde aktardı. Paylaşacağız ve gece ajansını noktalayacağız.

0: Tarih 9 Mart 2026. ABD-İsrail-İran Savaşı'nın şiddetlendiği bir dönemde İran'da dengeleri sarsacak bir karar alınıyordu. Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından gözler, İran'ın en kritik kurumlarından biri olan Uzmanlar Meclisi'ne çevrilmişti. Ve beklenen karar geldi. Müçteba Hamaney, İran'ın 3. devrim lideri ilan edildi.
1: Rehber ve İmam-ı Muslimi Seyyid Ali Hüseyin Hamaney'i Şah-ı Şahid Gubaray Şehadet Ranuşi'den.
0: Ancak ortaya çıkan tablo sıradan bir liderlik değişiminden çok daha fazlasını söylüyordu. Çünkü 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin yalnızca 59 üyesi toplantıya katılmıştı. Bazı üyelerin ise süreçten önceden haberdar edilmediği iddiaları, kararın meşruiyeti üzerindeki tartışmaları daha da büyüttü. İran'da koltuk değişmişti. Ama asıl soru şuydu, güç gerçekten kimin eline geçmişti? İran yıllardır velayeti fakih sistemiyle yönetiliyordu. Bu sistemde rehber sadece devletin en üst siyasi makamı değil, aynı zamanda dini otoritenin de zirvesindeydi. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı, ülkenin genel politikalarını belirleyen, savaş ve barış kararlarında son sözü söyleyen isimdi. İran rejiminin bütün kritik damarlarının üzerinde duran makam rehberdi. Bu sistemin mimarı ise İran devriminin lideri Hümeyni'ydi. 1979 devrimiyle birlikte kurulan yapı yıllar içinde önemli değişimler geçirdi. Hümeyni döneminde devrimci karizma ön plandaydı. Ali Hamaney döneminde ise sistem kurumsallaştı. Ancak yıllar geçtikçe İran'da yalnızca dini ve siyasi kurumların değil, askeri ve güvenlik bürokrasisinin de ağırlığı arttı. İşte bugün tartışmanın merkezinde tam olarak bu vardı. Müçteba Hamaney'in liderliğiyle başlayan yeni dönem, İran'ın geleceği açısından kritik bir eşik anlamına geliyordu. Çünkü İran devriminin 3. lideri Hamaney'in önünde çok önemli bir sorun vardı. Meşruiyet. İran bir hanedan devleti değildi. Bu nedenle babadan oğula geçen liderlik görüntüsü, rejimin kendi ideolojik temelleri açısından da tartışmalıydı. Dolayısıyla Müçteba Hamaney yalnızca yeni bir makam devralmıyor, aynı zamanda İran'ın birikmiş meşruiyet krizini de devralıyordu. Ekonomik sorunlar, toplumsal protestolar, düşen seçim katılımı, artan güvenlikçi yaklaşım ve savaş. Müçteba Hamaney'in önündeki tablo hiç de kolay değildi. İşte bu noktada yeni liderin ilk hamleleri büyük önem taşıyordu. Ve İran'da askeri komuta zinciri yeniden kuruluyordu. Yaklaşık 5 aydır boş bulunan veya vekaleten yürütülen kritik makamlara yeni isimler getiriliyordu. Bir başka dikkat çekici isimse emekli tümgeneral Muhsin Rızai'ydi. Eski

0: Devrim Muhafızları Komutanı Rıza'yı Müçteba Hamaney tarafından Milli Güvenlik Yüksek Konseyi üyeliğine getirildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından da Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı. Peki bu tablo bize ne söylüyordu? İran'da sadece makamlar doldurulmuyor, gücün kendisi yeniden dağıtılıyordu.
1: Bu savaş yıllarca sürse bile son güne kadar İran'ın füzeleri fırlatılacak.
0: Ali Abdullahi'nin Genelkurmay Başkanlığı, savaş sonrasında askeri karar alma mekanizmasının merkezileştirilmesi açısından dikkat çekiciydi. Ancak daha kritik isimlerden biri de Ahmet Vahid'i. Kudüs Gücü Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve şimdi devrim muhafızlarının başındaki en kritik görev. Vahidi'nin kariyeri, İran'ın dış operasyonlarıyla iç güvenliğinin nasıl birbirine bağlandığını gösteren önemli bir örnekti. Yeni dönemde Tahran'ın güvenlik anlayışı artık daha bütünleşmişti. Eşik hale geliyordu. Dışarıdaki tehdit, içerideki tehdit aynı güvenlik denkleminde değerlendiriliyordu. Ve bir başka atama, belki de hepsinden daha dikkat çekici. Hüseyin Tayyip, BESİÇ Teşkilatı'nın başına getirildi. Tayyip, geçmişte Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunmuştu. İran'ın iç güvenlik yapılanmasının en kritik isimlerinden biriydi. Ancak İsrail'in İran içerisindeki istihbarat faaliyetleri ve nükleer bilim insanlarına yönelik suikastler konusunda ciddi eleştirilere maruz kaldı. 2022'de görevinden alındı. Şimdi ise Müçteba Hamaney tarafından yeniden kritik bir pozisyona getirildi. Bu tercih çok önemliydi. Çünkü BESİÇ sadece bir güvenlik veya askeri yapılanma değildi. İran rejiminin toplum üzerindeki en önemli mobilizasyon ve kontrol araçlarından biriydi. Mahallelerden üniversitelere, sokaklardan toplumsal protestolara kadar rejimin toplumsal reflekslerinde önemli bir rol oynuyordu. Tüm bu atamalar bir arada değerlendirildiğinde Müçteba Hamaney'in nasıl bir liderlik modeli kurmaya çalıştığı daha net görülüyordu. Amaç devlet içindeki farklı güç merkezlerini tek bir güvenlik ekseninde toplamaktı.
2: Bütün yatırım buraya yapılmış.
3: Burada.
2: Evet. Esas güç bu. Ordularda moral motivasyon çok kritik bir husus. Her şeyiniz olabilir. Teknik, donatım vesaire donanım. Ama moral ve motivasyon seviyesi düşükse eğer savaşamazsınız. Ordular ilerlemez. Doruk noktasına çıkarır savaşı ve muharebeleri kaybetmeye başlarsınız. En sonunda savaşı kaybedersiniz. Burada üstünlük, moral motivasyon üstünlüğü ve ev sahibi ülke olmak hasabıyla etik, en azından ahlaki üstünlük de İran ordusunda gözüküyor. Dolayısıyla burada kendini savunma düşüncesinden kaynaklı yüksek moral var. Ve bir de İran devrim muhafızları, milli orduyu çok takip etmiyoruz çünkü etkisi çok düşük, ama devrim muhafızları kendini yenileyebilen bir ordu yapısına sahip. Mesela emir komuta birliği, bu laf çok kritik. Emir komuta birliği çökerse, ki çöktü, 2-3 defa çöktü, Genelkurmay Başkanı'nı öldürdüler. Kaç defa? Bu belki dördüncü, bilemiyorum, saymadık artık. Ne bileyim, devrim muhafızları genel komutanını öldürdüler. Bu kaçıncı? Gene saymadık, bilmiyoruz. Dördüncü. Yine değişti.
3: Sürekli yenileniyor yani.
2: Evet, o emir komuta birliğini süratle sağlıyorlar. O kadar güzel mekanizma kurmuşlar ki.
0: İran'ın önündeki asıl sınav işte burada başlıyordu. İran belki de yeni bir yönetim modeline doğru ilerliyordu. Rehber yine sistemin en tepesinde olacak, ancak gerçek güç giderek daha fazla askeri ve güvenlik elitleri arasında paylaşılacaktı.
4: Savaşın gidişatı noktasında bu benzine ateş döken, daha doğrusu ateşe benzin döken bir taraf var. Yani devrim muhafızları içerisinde bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. İsrail'de bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. Bakıyorsunuz söylemlere, 2000 yıllık, 1500 yıllık bizim, işte 2500 yıllık bizim ortak tarihimiz var dedikleri zaman da bu kavşak birleşiyor. Şimdi dolayısıyla İran'ın parçalanması ve bölünmesinde, bilhassa işte efendim Kürtleri de burada Mahabad bölgesinde onlara yer vereceğiz, Belucistan'da Belücilere vereceğiz, efendim Azerbaycan Türklerini kuzeyle birleştireceğiz gibi sözlerle aslında güney bölgesini bir Pers bölgesi ilan etmek, Basra Körfezi'nde bir Pers Körfezi yapmak suretiyle buradaki ticaret onların umurunda değil, o işin ticaretine bakıyor bunlar. Hem Hürmüz Boğazı'na, Hürmüz Boğazı Pers Boğazı olacak. Basra Körfezi de Pers Boğazı olacak ve işte kontrol bunların mekanizmasında olacak. Yani dolayısıyla şu cümle bile tarihin ne kadar yanlış yorumlandığını ortaya koyuyor. Ondan dolayı ben size söylüyorum.
5: Enrico Amerika fiilen çıkarıldı ve artık Basra Körfezi, Umman Denizi

0: ve Hürmüz Boğazı'na giriş izni yok. Herkes bilmeli ki Amerikan üsleri hiçbir şekilde eski hallerine dönemez ve İran buna asla izin vermeyecek.
1: Ve belki de asıl sorulması gereken soru şuydu. İran bütün bu yeni güvenlik kadrolarıyla savaşı nereye taşıyacaktı? Savaşı bitirmeye mi yoksa daha uzun bir savaşa mı hazırlanıyordu?

0: Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bültenimize başlayacağız. Ama en sıcak gelişme elbette ki ABD, İran hattında tırmanan o askeri gerilim Amerikan ordusunun geniş çaplı saldırılarıyla yeni bir boyut kazandı efendim. İran'ın güney kentlerine bomba yağdıran ABD, Hürmüz kıyısındaki birçok noktayı hedef aldı. ABD'den saldırıyı başarıyla tamamladık açıklaması da geldi. ABD ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın güneyindeki Keşm Adası, Bender Abbas, Minab, Sirik, Jast, Konarak ve Çabahar'da patlamalar ardı ardına geldi. Saldırıya ilişkin ilk açıklama ise CENTCOM'dan geldi. Yapılan o paylaşımda ABD kuvvetleri devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırılar başlattı denildi. O duyurudan dakikalar sonra da ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan İran'a seslendi. ABD şu anda Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vuruyor diyen Trump, saldırılarının Ürdün'deki ABD üslerine atılan balistik füzelere karşılık olarak düzenlendiğini söyledi. Tahran'ı sert sözlerle uyaran ABD Başkanı, eğer İran karşılık verirse asıl büyük saldırımızı gerçekleştireceğiz ve İran'dan geriye pek bir şey kalmayacak iddiasında bulundu. Ancak Trump'ın o tehditleri İran'a geri adım attıramadı. Devrim muhafızlarından yanıt gecikmedi. İntikam mesajları veren İran kısa süre sonra füzeleri ateşledi. İran resmi haber ajansı Tasnim, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine drone ve füze saldırıları başlattığını duyurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de İran'dan ateşlenen füzelerin gökyüzünde ilerlediği görüldü. Atılan füzelerden bazıları Ürdün'deki ABD üssüne isabet etti. Ürdün ordusu da hava sahasına giren 13 füzeden 10'unun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini, 3 füzenin ise tenha alanlara düştüğünü açıkladı. Devrim muhafızları da Ürdün'deki Akabe Körfezi yakınlarındaki Titin kampına ağır balistik füze saldırısı düzenlediklerini doğruladı. Saldırılarının ABD tarafında önemli kayıplara yol açtığını öne süren devrim muhafızları, önemli tesislerin ve saldırı helikopterlerinin imha edildiğini iddia etti. Devrim muhafızları ABD'nin Ürdün'deki üslerine yönelik füze atışlarını gösteren bir video da yayınladı. Öte yandan ABD saldırılarının İran'ın güneyindeki Sirik'te de sivilleri vurduğu iddiası gündeme geldi. İranlı yetkililer ABD'nin Sirik'teki saldırılardan birinde bir düğünün hedef alındığını öne sürdü. İlk aşamada en az 2 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı bildirilirken daha sonra düğündeki can kaybının 4'e yükseldiği açıklandı. Ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor. İran'ın misillemesi bununla da sınırlı kalmadı. İran ordusu güneydeki saldırılara misilleme olarak Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar tesislerine ve ABD askerlerinin bulunduğu mezlere büyük çaplı bir insansız hava aracı saldırısı düzenledi. İran medyası da Bahreyn'deki bir ABD üssüne büyük ölçekli insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ancak bu saldırıya ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Bölgede karşılıklı saldırılar sürerken ABD, İran geriliminin daha da tırmanmasından endişe ediliyor. Efendim işte ABD-İran geriliminde tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD'nin İran'a yeni saldırısının ardından İran'da Ürdün'deki ABD üssünü balistik füzelerle vurdu. Bölgedeki son durum ne? Saldırı gece boyu sürecek mi? Detaylarsa A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'da olacak. İrfan Sapmaz'a merhaba diyelim. Yine sıcak bir gece yaşıyoruz. Senden son duruma ilişkin bilgiler rica edeceğiz.
1: Evet, merhabalar. ABD-İran krizinde 1 Eylül askeri ve ekonomik baskının aynı anda devreye sokulduğu kritik bir gün olduğu diyebiliriz. Süreç Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ilk sert açıklamasıyla başladı. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları yerleştirmeye çalıştığını ve Ürdün'deki Amerikan güçlerine yönelik füze saldırısında bulunduğunu belirterek ABD'nin buna karşılık vereceğini söyledi. Trump'ın mesajı açıktı. Onları sert vuracağız. Bir karşılık olacak. Ancak Trump aynı zamanda bunun İran'a karşı yeniden topyekün bir savaş anlamına gelmediğini de söyledi. İran'ın askeri olarak büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu ve gelişmelere göre yeniden vurabileceklerini belirtti. Ardından Washington'dan beklenen askeri adım geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Washington DC saatiyle 12'de İran Devrim Muhafızları ordusuna ait hedeflere saldırıların başladığını açıkladı. CENTCOM operasyonun İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlu Amerikan askerlerine yönelik son saldırı girişimlerinin ardından gerçekleştirildiğini duyurdu. Trump daha sonra Fox News'e yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun İran'ın yeniden kurmaya çalıştığı radar sistemlerini izlediğini ve bu sistemler tamamlanmaya yaklaşınca vurulduğunu söyledi. Bu açıklama operasyonun stratejik amacını da ortaya koydu. Washington, İran Hürmüz'deki radar, İran'ın Hürmüz'deki radar füze ve deniz kapasitesini yeniden oluşturmasına izin vermek istemiyor. Askeri saldırılar devam ederken Washington ikinci cepheyi de açtı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı ekonomik baskının daha da ağırlaştırılacağını açıkladı. Scott Bessent bu hafta bir İran bankasına, gelecek hafta ise ikinci bir bankaya yaptırım uygulanmasının beklendiğini söyledi. ABD ayrıca İran devrim muhafızları ile iş yapan uçak kiralama şirketleri ve diğer uluslararası kuruluşları da hedef almaya hazırlanıyor. Scott Bessent'ın kullandığı ifade son derece sertti. Bu rejimi ekonomik olarak boğacağız. Hazine Bakanı İran İslam Devrim Muhafızları'nın Britanya Virgin Adaları'ndaki hesaplarından dünyanın farklı bölgelerindeki yüz milyonlarca dolarlık mal varlıklarına kadar finansal ağların takip edildiğini söyledi. Washington'ın bir sonraki aşamada bazı İran kurumlarını dolar temelli uluslararası finans sisteminden tamamen çıkarması da seçenekler arasında. Scott Bessent ayrıca İran'ın ekonomik baskı altında kaybettiği için askeri olarak karşılık verdiğini savundu. ABD ana akım medyasının gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerinde ise ortak bir nokta öne çıktı. Asıl mücadele Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaşıyor. Wall Street Journal, ABD ile İran arasında Hürmüz'ün kontrolü için adeta bir kedi fare mücadelesi yaşandığını yazıyor. İran'ın avantajı düşük maliyeti deniz mayınlarını küçük tekneler ve farklı sistemlerle yeniden boğaza yerleştirebilmesi. ABD ise İran'ın bu kapasitesini sürekli vurmak ve uluslararası deniz trafiğini açık tutmak istiyor. Washington Post'a son saldırıları haftalar süren kırılgan askeri sessizliğin ardından Amerikan operasyonlarının yeniden genişlemesi olarak değerlendiriyor. Axios'un dikkat çektiği nokta ise daha stratejik. Habere göre Trump yönetiminin amacı İran'ın radar füze kapasitesini yeniden oluşturdukça bu sistemleri tekrar vurmak. Yani Washington açısından model şimdilik geniş çaplı bir kara savaşı değil. İran kapasitesini yeniden kurdukça sınırlı fakat tekrarlanabilen Amerikan saldırıları ve günün sonunda CENTCOM'dan ikinci ve çok daha ayrıntılı açıklama geldi. CENTCOM 1 Eylül'de İran askeri hedeflerine yönelik saldırı dalgasının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Açıklamaya göre Amerikan güçleri İran İslam Devrim Muhafızları'na ait hava savunma tesislerini, radar sistemlerini, deniz unsurlarını ve tesislerini, mayın döşeme kabiliyetlerini ve iletişim tesislerini vurdu. Bu hedef listesi operasyonun Hürmüz merkezli niteliğini daha açık biçimde ortaya koyuyor. ABD yalnızca İran'ın saldırı araçlarını değil, hedefleri tespit etme, haberleşme, denizi gözetleme ve Hürmüz'ü yeniden mayınlama kapasitesini aynı anda baskı altına almaya çalışıyor. CENTCOM ayrıca Orta Doğu genelinde 50 binden fazla Amerikan askerinin görev yaptığını ve bu güçlerin başkomutan tarafından verilecek yeni emirleri uygulamak üzere hazır bulunduğunu özellikle vurguladı. Ortaya çıkan tablo ise oldukça net. Trump yönetimi İran'a karşı üç cepheli bir baskı stratejisi yürütüyor. Birinci cephe CENTCOM'un İran'ın askeri kapasitesi

0: düzenlemeleri azaltmalı. Mümkün olan her yerde daha fazla petrol ve doğal gaz çıkartılmalı. Büyüme, büyüme, büyüme, biz öncülük ediyoruz. Dünya bizi izliyor dedi son yapmış olduğu açıklamayla birlikte. Bir yandan da ekonomiyle ilgili mesajlar vermeye de devam ediyor. Teşekkür ediyoruz İrfan Sapmaz aktardıkların için.
1: Kolay gelsin Esra.
0: Efendim şimdi devam edeceğiz gündemin diğer başlıklarıyla. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Gündeminde iklim değişikliğiyle mücadele, Mekke Anlaşması ve İsrail'in saldırgan politikaları vardı. İsrail saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini vurguladı. İkili temaslarda da bulunan Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptı.
2: Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'daydı. Zirve kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından kapıda karşılandı. Daha sonra liderlerle bir araya gelen Erdoğan, aile fotoğrafına katıldı. Toplantıya geçildiğinde gündeminde kritik başlıklar vardı. Çok kutuplu dünya mimarisinde teşkilatın kritik rolde olacağına dikkat çekti.
2: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
3: Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi Erdoğan. Dünya barışında rol oynayacağını ifade etti.
2: Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
3: Gazze'yi de unutmadı. İsrail saldırganlığının getirdiği olumsuzluklara vurgu yaptı.
2: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
3: İklim değişikliğinin getirdiği risklere de vurgu yaparak Antalya'da yapılacak COP31 zirvesine liderleri davet etti.
2: Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz.
3: Devlet liderleriyle ikili görüşmeler de yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının önemine vurgu yaptı. İki devlet, tek millet anlayışına işaret etti. Ermenistan'la barışa katkı sunmaya devam edileceğini söyledi. Ardından ev sahibi ülke Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la bir araya geldi. İki ülke ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Zirveye damgasını vuran görüşmede Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemine vurgu yaptı. Açılışın yakın olduğunun sinyalini verdi. Rus lider Putin de santralin ilk ünitesinin bu yıl faaliyete geçeceğini söyledi.
4: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde.
5: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ekonomik ortaklardan biri.
3: Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldiler. Karşılıklı dostluk ve işbirliği mesajı verdiler.
4: Değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum.
5: Sizin kişisel ilginiz sayesinde ekonomik işbirliğimiz yüksek seviyede kalıyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Gündemde ise Ankara-Moskova hattındaki ticari ve ekonomik ilişkiler vardı.
4: Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
3: Başkan Erdoğan, Mersin'de inşaat

0: İnşaatına devam edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemine vurgu yaptı. Açılış yakın müjdesini verdi.
1: Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.
0: Erdoğan, Rusya'nın Türkiye turizmindeki kilit rolüne de vurgu yaptı.
1: Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı.
0: Akkuyu Nükleer Santrali, Rus lider Putin'in de ana gündem maddesiydi.
2: Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu da böyle olacak.
0: Kritik temas zirveye damgasını vururken, görüşme öncesinde de dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Rus lider Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ana zirve oturumu öncesinde bir araya gelerek sohbet etti.
3: Efendim, Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor. Gözlerse Türkiye'den gelen TCG Işın'da. Derinlik nedeniyle dalgıçların ulaşamadığı bölgeye gelen TCG Işın çalışmalara başladı. A Haber ekibi de çalışmaları yerinde görüntüledi.

0: açıklarındaki gemi faciasında kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk donanmasının en önemli kurtarma gemilerinden TCG Işın devrede.
1: Dün Türkiye'den yola çıkan TCG Işın gemisinin içindeyiz şu anda. Hemen kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'den rica edeyim. Hem havadan hem denizden arama çalışmaları bu noktada devam ediyor.
0: Kurtarma çalışmaları derinlik nedeniyle gerçekleştirilememiş, dalgıçlar devreye girememişti. Bu nedenle Türkiye'den tamamen yerli ve milli üretim olan Türk donanmasının gururu TCG Işın bölgeye geldi. Nefes kesen çalışmalara hemen başlandı. A Haber ekibi batık kemiği tespit çalışmasını an be an görüntüledi.
1: Şu anda deniz altında bir çalışma devam ediyor. Deniz altında 514 metre derinlikte olan aslında gemi aranıyor.
0: Peki TCG Işın faaliyetlerini nasıl yürütüyor? İlk hedef geminin tespiti. Gemi derinliklere önce elektronik dalga gönderdi. Batığı bulmak için çalışma başladı. Teyitli bir tespit yapılırsa ROV görüntüleme sistemi devreye girecek.
1: Şu an gönderilen elektronik dalgalara bir karşılık gelir, bir çarpma olur ve derinlikler yine uzunluklar tespit edildikten ve onaylandıktan sonra yer tespiti yapıldıktan sonra çok önemli bir operasyon devreye girecek. O operasyonda hemen görmüş olduğunuz bu ROV'un kamerasıyla gerçekleşecek.
0: Peki ROV sistemi ne işe yarıyor? İnsansız olarak denizin derinliklerine inen bu sistem kameralarıyla enkazı görüntüleyecek, operatörlere anlık görüntü aktaracak, çalışmalar için net tablo çizilecek.
1: Hemen şöyle gelip şu alanı göstermek istiyorum size. Şu ön tarafta buradan aydınlatılacak ve 4 kamerası var. Bu 4 kamerayla birlikte aşağıya inildikten sonra detaylı bir aslında görüntüleme gerçekleşecek.
0: Eğer batık ROV sistemiyle de teyit edilirse ekipler gemiyi çıkarma çalışmasına başlayacak. TCG Işın'ın komutanı Binbaşı Ulaş Cesur da çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
2: Görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
0: Öte yandan TCG Işın gemisi çok donanımlı dinamik konumlandırma ve sonar sistemine sahip. 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma görevi yapabiliyor. 3000 metreye kadar robotik su aracıyla ulaşıyor. 90 metre derinliğe dalgıçlı dalış yapılabiliyor. 365 metre derinliğe ulaşabilen atmosferik dalış sistemi bulunduruyor. Kurtarma sırasında acil cerrahi müdahale gerçekleştirilebiliyor. Gemideki personel de özel seçilmiş. Seçkin grup 10 aylık bir eğitim alıyor. Ardından testleri geçip gemide çalışmaya hak kazanıyor.
3: Girne açıklarında yaşanan o feribot faciasından geriye ise acı hikayeler kaldı. Faciada hayatını kaybedenler memleketlerinde son yolculuklarla uğurlanıyor.

0: şeyim gitti benim, her şeyim.
1: Kıbrıs'tan Mersin'e feribot yolculuğu faciaya dönüştü. Girne açıklarında alabora olan feribottan yaralı kurtulan Seyhan kahveci, kardeşi Reyhan Verim'i kaybetti. Kahveci dehşet anlarını anlattı.
0: O arada kapılar kapınca basışla o dalga patlattı camları. Bizi aldı, dışarı attı, suya attı. Biz o can haliyle o suların içinden aldık. Nasıl takacağımı bile bilmiyorum. Bacım gidiyor, simitli çıkmış. Bacım gidiyor, ne yapayım dedim. Kurtaramadım onu, engel olamadım. Devletimiz var ya, Allah razı olsun. Dört dörtlük oteller ayarlandı. Giysiler ayarlandı. Yemeklerimiz, her şeyimizi dört dörtlük. Gerçek söylüyorum, konsoloslukta ilgi, alaka, uçak süreci, bizim gelmemiz havalimanına, her şeyi Allah için dört dörtlük.
1: Girne açıklarında batan feribot yolcular için ölüm kalım mücadelesine dönüştü.
2: Anlatılmıyor abi. Yani orada olmak, yaşamak, insanların birbirini itmesi, Allah devletimize zeval vermesin. Orada devletimizin büyüklüğünü çok güzel şekilde gördük.
1: Hayatını kaybedenlerden biri Gaziantep'li emlakçı Nihat Balyemez'di. 56 yaşındaki Balyemez 3 çocuk babasıydı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs'tan Mersin'e dönüş yolculuğu Hüseyin Özdemir için de son yolculuk oldu. Özdemir faciada hayatını kaybedenler arasındaydı. Cenazesi memleketi Mersin'e getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in iki kızı ve damadı kazadan yaralı kurtuldu. Eşi Şerif Özdemir ise hala kayıp olarak aranıyor. Faciada hayatını kaybedenlerden biri de 14 yaşındaki Nisa Törer. Törer, memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Malatyalı Gülcan Gürel'in de cansız bedenine ulaşıldı. Facia sırasında kızını kurtarmak için büyük bir fedakarlık yaptı. İddiaya göre Gürel, üzerindeki can yeleğini kızına giydirdi. Kızı hayatta kaldı ama kendisi denizde kayboldu. Arama çalışmalarında Gürel'in cansız bedenine ulaşıldı.
3: Efendim, CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.
4: Kimse bu parayı konuşmuyor zaten. Yolsuzluğu da konuşmuyor. Parayı alan kim? CHP'li. Parayı veren kim? CHP'li.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Tutuklanan 9 kişiyle ilgili karar çıktı. Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken hakkında tahliye kararı verildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı. Kurultaya ilişkin mahkemeden mutlak putlan kararı çıkmıştı. Kararla birlikte Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP genel başkanı olmuştu.
3: Efendim, Nepal'de binden fazla kişinin hayatını kaybettiği o sel felaketinden yürekleri ısıtan kurtarma haberi geldi. 6 yaşındaki kız çocuğu 62 saat sonra molozların altından kurtarıldı. 5000'e yakın kişidense haber alınamayan o bölgede arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor.
1: Nepal'i vuran sel felaketinin ardından yürekleri ısıtan bir kurtarma haberi geldi. 6 yaşındaki kız çocuğu felaketin ardından tam 62 saat sonra molozların altından kurtarıldı. Ekipler küçük kızın sesini duyunca çamuru ve molozları elleriyle kazmaya başladı. Uzun süren çalışmanın ardından çocuğa ulaşıldı. Kurtarılan küçük kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ekipler kurtardıkları çocuğa elleriyle yemek yedirdi.

0: Günler süren felaketin ardından bu görüntüler Nepal'de umudun sembolü oldu. Ancak felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal'de can kaybı 1000'i aştı. 5000'e yakın kişidense hala haber alınamıyor. Kayıpların 583'ü yabancı uyruklu. Felaketin merkezindeki Rasuva'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hidroelektrik santrallerinde kayıp işçiler için zamana karşı yarışılıyor. Resmi verilere göre hidroelektrik projelerinde çalışan 639 kişi hala kayıp. Nepal ordusu mühendisler ve drone operatörleriyle Rasuva Gadi Hidroelektrik Santrali'nin tünelinde arama yaptı. Ekipler tünelin en derin noktasına kadar ilerledi. Termal dronlarla da tarama yapıldı. Ancak tünelde herhangi bir yaşam izine rastlanmadı.
1: Tünelin mühendisiyle birlikte yeri gezdik. Gördüğümüz şey ise tünelin tamamen karanlık olmasıydı. Bu yüzden içeri girecek ekibin güvenliğini sağlamak için önce termal dronlar kullandık.
0: Nepal'de arama kurtarma çalışmaları zorlu arazi ve ağır hava koşullarına rağmen sürüyor.
1: Yol yok. Bu yerlere gitmenin hiçbir yolu yok. Çok zor. Ordu ve güvenlik güçlerinin insanları nasıl kaydırarak kurtardığını gördünüz. Çamurun altında sürünüyorlar.
0: Nepal'in birçok bölgesinde sel ve heyelanlar nedeniyle taş üstünde taş kalmadı. Felaketin ortasında ayakta kalan bir ev yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Çevresindeki ahşap ve zayıf yapılar sel sularına kapılıp sürüklenirken, derin temeller ve dayanıklı betonarme kolonlarla inşa edilen evin ağır hasar almadan ayakta kaldığı görüldü.
2: Atina yönetimi İsrail'le aşırı kalkanı hava savunma sistemi için 3 milyar euroluk anlaşmaya imza attı. Anlaşmayı savunan Yunanistan Sağlık Bakanı Filistin'le ilgili tartışılacak açıklamalarda bulundu ve Türkiye'ye hedef aldı. Yunan muhalefetindense anlaşmaya tepki gelirken eski Maliye Bakanı süreç için utanç verici yorumunda bulundu.
0: Yunanistan'la İsrail 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi için anlaşma imzaladı.
1: Hava savunma silah sisteminin toplam bedeli en az 3 milyar euro. Yaklaşık 35 ay içerisinde operasyonel hale gelecek.
0: Atılan imzalar Yunan siyasetinin de bir numaralı gündem maddesi oldu. Mecliste konuşan Yunan Sağlık Bakanı anlaşmayı savunurken Filistin'le ilgili tartışılacak açıklamalarda bulundu. Miçotakis hükümeti anlaşmadan memnun, ancak Yunan muhalefeti İsrail'le ilişkilerde gelinen noktadan endişeli. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis sosyal medya hesabından anlaşmayı alıntıladı, utanç verici ifadesini kullandı. Yunanların büyük çoğunluğunun soykırımcı apartheid devletine karşı olmasına rağmen biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik yorumunda bulundu. Siriza Partisi de yazılı açıklama yaptı. Yunanistan gerçekten daha fazla stratejik özellik mi kazanıyor, yoksa İsrail'e karşı bağımlı hale mi geliyoruz diye sordu. Siriza'dan ayrılan ve Sol İttifak'ın lideri olan Tsipras ise anlaşma karşısında yorum yapmaktan kaçındı.
2: Cumhurbaşkanı hakaret suçundan hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule'de yakalanmıştı. Kocabıyık'la tır sürücüsü çıkarıldıkları o mahkemece tutuklandı.

0: yurt dışına kaçış planı gümrük ekiplerine takıldı.
1: Sen sığınmacısın. Sen savaştan kaçtın. Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
0: Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, yabancı uyruklu bir şahısla Bulgaristan'a kaçmak için tır dorsesinin altına saklandı. Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri iki kişiyi tırın alt kısmında yakaladı.
2: Arif, nereye kaçacaktın?
3: Nereye gidiyordun Arif?
1: Anamur.
0: Yabancı uyruklu kişi göç idaresine gönderilirken gözaltına alınan Kocabıyık'la tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Arif Kocabıyık'la tır sürücüsü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
4: Efendim, İstanbul Şile'deki işte bu ölüm yolu bu kez 30 yaşındaki genç motosikletli hayatta

0: Kopardı. İstanbul Şile'de arkadaşlarıyla motosiklet süren Yıldırım Ersanak hızla girdiği o virajda ormanlık alana savrularak ağır yaralandı. Sürücü hastanede hayatını kaybetti. 2 hafta önce de 21 yaşındaki Ceyda Yakova aynı virajda motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.
1: Ölüm yolu bir can daha aldı.
2: Her yıl motosiklet kazalarını haber aldığımız Darlık yolu Avlak virajı işte tam da burası. Geçtiğimiz haftalarda gencecik Ceyda işte bu tabelanın altında hayatını kaybetmişti. Tarihler 31 Ağustos'u gösterdiğinde ise işte tam da bu noktada Ceyda'nın kaza geçirdiği yerin biraz ilerisinde Yıldırım Ersan hayatını kaybetti.
1: Motosiklet tutkusuyla bilinen Ceyda Yakova 2 hafta önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Aynı yol bu kez 30 yaşındaki Yıldırım Ersan'ın sonu oldu.
3: Kullandığım motosikletin o virajı alabilecek sistemi var mı? Traction kontrolü var mı? İşte tork kontrolü var mı? Motorda sensör var mı? Yani amortisörler buna uygun mu? Yola uygun mu? Ya birçok etken var.
1: Arkadaşlarıyla çıktığı motosiklet turunda viraja hızlı girince hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ersan hayatını kaybetti. Asfaltın üzerindeki derin fren izleri kazanın şiddetini gözler önüne sererken bundan sadece 2 hafta önce de 21 yaşındaki Ceyda Yakova ölüm virajında yaşamını yitirmişti.
3: Tecrübesi olmadığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Bir öngörü olması gerekiyor. Tahmin edilebilirlik olması gerekiyor. Yani ben şimdi görmediğim virajda gazı açıp gelirsem mesela baktığın zaman yerlerde bir şeyler var. Taş, kum, çakıl bunu düşünmek gerekiyor. İşte kullandığım motosikletin o virajı alabileceği sistemi var mı?
1: Sık sık ölümlü kazaların yaşandığı Avlak virajı ise drone'la görüntülendi. Motosiklet tutkusuyla bilinen Ceyda Yakova 2 hafta önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Aynı yolda bir genç daha can verdi. Ölüm yolu olarak bilinen İstanbul Şile'deki Avlak virajı bu kez 30 yaşındaki Yıldırım Ersan'ın sonu oldu.
0: İstanbul Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatısında yapılan izolasyon sırasında yangın çıktı. Alevler ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
4: İzolasyon yapılan binanın çatısı alevlere teslim oldu. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'de kayda geçti. 5 katlı binanın çatısından tadilat sırasında alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çatının her yerini sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Adalet Bakanlığı yargı süreçlerini hızlandırmak, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Alo Adalet 135 hattını devreye aldı. Peki Alo 135 hattı nedir, ne işe yarar? Detaylar haberimizde.
5: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla Alo Adalet 135 hattını hayata geçiriyoruz.
4: Davaların ve soruşturmaların durumunu tek bir telefonla takip edebilme imkanı sağlandı.
6: Merak etmeyiniz.
4: Adalet Bakanlığı tarafından adalet hizmetlerinde vatandaş odaklı yeni iletişim dönemi başlatıldı. Alo Adalet 135 hattı önce 3 pilot adliyede hayata geçirildi. Çağrı hattıyla makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvuru sürelerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf değerlendirilmesi amaçlanıyor.
5: Dava dosyanız 5 yılı aşmışsa bu hat üzerinden başvurabileceksiniz. Soruşma dosyanız 3 yılı aşmışsa doğrudan başvurabileceksiniz.
4: Peki vatandaşlar ne zaman başvuru yapabilecek?
7: 1 Eylül itibariyle hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet hattına hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde ulaşılabilecek. Vatandaşlar en fazla 3 defa aynı gün içerisinde başvuru yapabilecek.
4: Ayrıca ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava ve soruşturma dosyası bulunanlar hattan yararlanabilecek.
5: Başvurular yapay zeka destekli sesli asistanla kolayca alınacak.
4: İşlemler sesli asistanla

0: uzman üzerinden tamamlanamazsa, talep edilmesi durumunda uzman temsilciye bağlanılabilecek. Dava dosyasına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla iletilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak.
1: Başvurular Hakimler Savcılar Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili birimlerce sonuçlandırılacak.
2: Sen şurayı bir iki dakika oturabilir misin?
3: Efendim, yasak sona erdi, hasret bitti. Balıkçıların heyecanla beklediği o gün geldi. 1 Eylül itibariyle balıkçılar vira bismillah diyerek bereketli bir sezon geçirme umuduyla denize açıldı. Bu sene en çok palamut beklentisi var.
4: Allah'ım bize bol rızıklar ver.
5: Vira bismillah deyip denize açıldılar. Yasağın ardından ilk ağlarını denizde buluşturdular. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yaz boyunca yeni sezon hazırlıklarını büyük bir özveriyle sürdürdü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı balıkçıları İzmir'den uğurladı.
6: Ülkemiz denizlerindeki su ürünleri av sezonunun açılışı Türkiye'nin en büyüğü olan Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda yapıldı. Sezon açılışını ise Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptı. Ardından da tekneler vira bismillah diyerek denize açıldılar.
7: Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Bütün bunlarda, yani hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2.3 milyar dolar.
5: Ve heyecanla beklenen o an geldi.
7: Gönlümüz ve dualarımız bu anı sabırsızlıkla bekleyen Ege'deki, Karadeniz'deki ve Marmara'daki bütün balıkçı kardeşlerimizle birlikte. İnşallah bu sezon denizlerimiz bereketlerini sizlerden esirgemesin. Ağlarınız her seferinde dolu olsun.
5: Yaklaşık 5 aylık av yasağının sona ermesiyle yurt genelindeki balıkçılar denize açıldı. Gece yarısı Ege, Karadeniz ve Marmara'da ağlar mavi sularla buluştu.
8: Onlar bu anı tam 5,5 ay bekledi ve av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açılıyorlar ama öncesinde bir kutlama yapıyorlar.
9: Beklentilerimiz bu sene palamut olacak Allah'ın izniyle. Hazırlıklarımızı yaptık. Güzel bir sezon diliyoruz. Bakacağız artık, çalışacağız, bakacağız.

balıkçıların tam 5,5 aylık özlemi sona erdi ve gece boyunca yaptıkları aramaların sonucunda ağlar atıldı ve gecenin ve sezonun ilk balıkları çekilmeye başlandı.

0: Çok çok çalıştık, hazırlandık. Bayağı bakım yaptık, onarım yaptık. El tayfamız yeni, arkadaşlar yeni. İstavrit'e atalım dedik, günü boş geçirmemek adına. İnşallah bugün Palamut'a başlayacağız.
1: Denizlerdeki av sezonu 7 ay boyunca sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından av sezonunun başlamasına ilişkin paylaşım yaptı. Kurtulmuş tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli seferler diledi.
2: O 5 aylık hasret bitti. Av yasağının ardından ilk ağlar atıldı. Balıkçılar vire bismillah diyerek denize açıldı. Yeni sezonun ilk balıkları da tezgahlardaki yerini aldı.
1: Yasak sona erdi. Ekmeğini denizden çıkaranlar gece yarısı

0: bismillah dedi. Yeni sezonda tezgahlar yine derya kuzularıyla şenlendi. 5 ay sonra ağlar yeniden denizde buluştu. Balık sezonu başladı.
1: Denizlerde av yasağı sona erdi. Vira bismillah diyen tekneler denize açıldı. Denizden bolca palamut, istavrit ve mezgit tezgahlarda yerini almış durumda.
2: Barbun var, istavrit var. Balık çeşitlerimiz bol yani.
3: Neden de?
2: Evet, evet. İnşallah hayırlı uğurlu olur, vatandaşa yer.
1: Tekneler açıldı, tezgahlar şenlendi. Tezgahlar palamutlarla doldu, taştı. Bölgede yaklaşık 600 gram gelen palamutun tanesi 150 lira.
4: Biliyorsunuz geçen sene bol miktarda hamsi satmıştık. Vatandaş bol bol hamsi yemişti. Ama palamut yiyememişti. Bir önceki sene çok bol yemişti. Bu sezonda o sezon, bu sene palamutu bol miktarda vatandaş yiyecek.
0: Tezgahlarda bol miktarda palamut görülmesi de sezonun bereketli geçeceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.
5: Bu sene palamut bol. Bu sene millet inşallah palamuda doyacak.
3: Ne geldi akşam teknelerden?
5: Akşam teknelerden palamut geldi, istavrit geldi, mezgit geldi, barbun geldi. Bu sene her şey bol. Ama en çok da palamut var.
6: Efendim, Yargıtay evin satılması halinde kiracının depozito bedelini kimden isteyeceğine yönelik önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme'nin kararına göre kiracı bu parayı eski ev sahibinden isteyebilecek.
0: Yargıtay kira sözleşmeleri konusunda önemli bir karar verdi. Dava dosyasına göre Gaziantep'te bir kişi kira süresi bitmeden evin satılması üzerine 300 dolarlık depozitoyu eski ev sahibinden istedi.
7: Bu yerinde bir karar, güzel bir şey yani. Ne ev sahibi mağdur oluyor ne kiracı.
0: Kiracı evin satışı sonrasında kira ödemedi ve depozito bedelinin kiraya sayılmasını istedi.
8: Vallahi iyi bir şey yani. Sorunları çözer, hani iyi olur. İnsanlar için iyi olur.
9: Yerinde bir karar.
0: Eski ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan kiracı depozitonun iadesi için icra takibi başlattı.
10: Kural olarak bakıldığında artık kira sözleşmesinin tarafı yeni malik. Ama depozitolarda orada istisnai bir durum var.
0: Dosya bir süre sonra Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Yerel mahkeme kiracının talebini, yeni ev sahibinin sözleşmenin tarafı haline geldiğini ve depozito alacağının eski değil yeni ev sahibinden istenmesi gerektiğine hükmederek geri çevirdi.
11: Kirada oturan insanlar için yararlı bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.
0: Yargıtay 3. Dairesi dosyanın bütün aşamalarını irdeledi ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
10: Depozitoyu kim teslim aldıysa onun iade etmesi gerekiyor. Ama yeni maliye bu sorumluluk otomatik olarak geçmiyor. Her ne kadar eski malik ben evimi sattım, devrettim, haklarıyla, borçlarıyla bütün her şeyden kurtuldum diyerek bu sorumluluktan kaçamaz.
0: Yargıtay'a göre eski ev sahibi kiracıdan aldığı depozitoyu yeni ev sahibine devrettiğini kanıtlamak zorunda. Eğer depozitonun yeni kiracıya devredildiği ispatlanamazsa kiracının depozitosunu geri ödeme sorumluluğu eski ev sahibinde kalacak.
10: Aldığı depozitoyu yeni maliye gönderdiğini, dekont, bir ödeme belgesi, bir makbuz, bunun gibi bir evrakla ispatlayamazsa kiracısına eski malik depozitosunu iade etmek zorunda.
0: Yargıtay'ın bu kararına göre ev sahibinin evini satması durumunda depozitoyu yeni ev sahibine vermesi gerekecek. Evi satan bunu belgeyle ispat edemezse kiracılar depozitoyu eski ev sahibinden isteyebilecek.
6: Denizli'de kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberine dayanamayan baba da kalp krizine yenik düştü.
0: Oğlunun ölüm haberi babayı da hayattan kopardı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 29 yaşındaki sürücü Asıma Yıldız, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak genç sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba İsmail A. Yıldız da oğlunun ölüm haberine dayanamayarak geçirdiği kalp krizine yenik düştü. Babadan da gelen bu haberle acı ikiye katlandı.

0: Efendim, İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi gıda toptancısının önündeki ıhlamur ağacının dibine iki gece üst üste kimyasal olduğu öne sürülen bir madde döktü. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahipleri komşu esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu.
1: Ihlamur ağacına dökülen sıvı madde paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre bir esnaf iş yerinin önündeki malzemelerden rahatsız olduğunu belirterek işletme hakkında defalarca şikayette bulundu.
2: En son zamanlarda bize şikayetler geldi, haberler geldi. Mali geri aldı. Gitgide şikayetler gene geliyor. Bir daha geri aldı.
1: Malzemeler kaldırıldı ancak tartışma bitmedi. O esnaf bu kez iş yerinin önünde bulunan ıhlamur ağacını hedef aldı. İddiaya göre ağacı kurutmak amacıyla dibine iki gece üst üste kimyasal madde döktü.
3: Ağaca kimyasal madde kullanılıyor. Kameralarda da kayıtlarda var zaten.
1: O anlar güvenlik kamerasına yansırken dökülen sıvının türünü belirlemek için inceleme başlatıldı.
0: Sırada dünya raporu var.
1: Pakistan'da test sürüşüne çıkan yerli sürücüsüz araç denemesi fiyaskoyla sonuçlandı. Yolcu koltuğunda oturan gazeteci aracın özelliklerini anlatıyordu. İnternet kesintisi sonucu teknik bir arıza meydana geldi. Trafiğin olmadığı bölgede ilerleyen araç park halindeki polis aracına çarptı. Bu görüntülerse Endonezya'dan. 60 metre uzunluğundaki bir asma köprünün açılışı yapılıyordu. Aralarında bölge valisinin de olduğu 50 kişi köprüden geçerken yapı birden çöktü. Şans eseri can kaybı yaşanmazken bazı kişiler hafif yaralandı. Köprünün çökme nedeni ise teknik incelemenin ardından netleşecek. Bu kazanın adresi ise ABD'nin Kaliforniya eyaleti. Araç tırın altında kaldı. Ezilen aracın sürücüsü de mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel ekipmanlarla sürücüyü araçtan çıkardı. Neyse ki sürücü kazadan yaralı kurtuldu. Brezilya'nın Florianópolis kentini dolu fırtınası vurdu. İri dolu tanelerinin denize düşme anları kameralara böyle yansıdı. Şiddetli fırtınada en az 700 konutun hasar gördüğü bildirildi. Endonezya'da bulunan Sinabung Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Dev yanardağ 3500 metreye kül püskürttü. Bölgedeki araçlar ve binalar külle kaplandı. Yetkililer daha büyük bir patlamanın meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
0: Efendim, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay Zirvesi'nde Emine Erdoğan, Azerbaycan, Çin ve Özbekistan liderlerinin eşleriyle bir araya geldi. Lider eşleri Kırgız kültürünün geleneksel el sanatlarını incelerken çocukların ve gençlerin konserlerini de izledi.
1: Kırgızistan'da diplomasi trafiği sürerken lider eşleri de çeşitli etkinliklere katıldı. Başkan Erdoğan'ın başkent Bişkek'teki temaslarını eşlik eden Emine Erdoğan lider eşleriyle bir araya geldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarova'nın davetine katılan Emine Erdoğan, Azerbaycan, Çin ve Özbekistan liderlerinin eşleriyle görüştü. Lider eşleri Kırgızistan'ın köklü kültürünü tanıma fırsatı buldu. Kırgız çocuklar ve gençlerin geleneksel çalgılar eşliğinde verdiği konseri izleyen Emine Erdoğan ve lider eşleri el sanatları sergisini gezdi. Keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleriyle geleneksel kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültürünün sembollerinden kartallar ve geleneksel av köpekleri tayganlar da ilgi odağıydı. Emine Erdoğan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kırgız kültürünün estetik anlayışı ve ustalığını yansıtan eserleri yakından incelediklerini belirtti. Çocukların seslendirdiği ezgilerin de programa ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.
0: Efendim, Türkiye NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kocur Türkiye adına anlaşmayı imzaladı. Böylece Türkiye Ay, Mars ve ötesi kapsamında yapılan işbirliğine dahil oldu. A Haber de törendeydi. O tarihi anlara

0: the cricket.
1: Türkiye uzay yolculuğunda tarihi bir adım attı. NASA'da Türk bayrağı dalgalandı. Artemis anlaşmalarına imza atıldı. Washington'daki NASA Genel Merkezi önemli bir imza törenine ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye adına Artemis anlaşmalarına imza attı. Türkiye, uzayın barışçıl keşfini hedefleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Törene Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Türk astronot Alper Gezer Avcı da katıldı. A Haber de törendeydi. Tarihi anları ekranlara taşıdı.
2: Töreni NASA Başkanı Jared Isaacman'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gerçekleştiriyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de törene katılıyor.
1: Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki çalışmalarına işaret etti. ABD ile son dönemde ivmelenen işbirliğine dikkat çekti. İmza töreni sonrasında NASA merkezinde açıklama yapan Kacır, Türkiye'nin 2027'de hedeflediği ay yolculuğunu işaret etti.
3: Türkiye olarak özellikle 2027 yılında gerçekleştirmeye hazırlandığımız ay misyonu öncesinde Artemis anlaşmalarına imza atmak ve uluslararası işbirliğini bu anlamda daha ileri bir düzeye taşıyabilecek bir zemin oluşturmayı önemsiyoruz.
1: Bakan Kacır, Türkiye'nin Somali'de kurduğu uzay merkezine de değindi.
3: Somali'de bir uzay limanının inşasına başladık. Kurduğumuz uzay limanı hem ülkemizin uzaya bağımsız erişimini mümkün kılacak hem de küresel uzay ekonomisinde daha güçlü şekilde yer almamızı sağlayacak.
1: Peki uluslararası Artemis anlaşmaları nedir? Neden bu kadar önemli?
2: 2020 yılında Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD NASA ve Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde diğer 7 kurucu ülkeyle birlikte hem hükümetlerin hem de özel şirketlerin ay faaliyetlerine yönelik artan ilgisine yanıt olarak Artemis anlaşmalarını oluşturdu. Artemis anlaşmaları ay, Mars ve daha ötesindeki sivil uzay araştırmalarının güvenliğini, şeffaflığını ve ülkeler arasındaki koordinasyonu arttırmaya başlayan ilk pratik ilkeler bütününü ortaya koydu.
1: ABD öncülüğünde başlayan girişime bugüne kadar 70 ülke imza atmıştı. Türkiye ortaklığa katılan 71. ülke olarak kayıtlara geçti.
0: Efendim şimdi ekranlara iç ısıtan bir görüntü getireceğiz. Görüntüler Uganda'nın bir köyünden. Sema Coşkun isimli bir yardım gönüllüsü sosyal medya hesabından Ugandalı çocuklarla yaşadığı yürek ısıtan bir görüntüyü paylaştı. O paylaşım 25 milyondan fazla görüntüleme aldı. Sık sık Afrika ülkelerini ziyaret eden ve çeşitli yardımlar götüren Coşkun'un paylaşımında yanında birçok Afrikalı çocuk görülüyor. Ve o çocuklardan birinin yaptığı masum bir hareket birçok insanı da duygulandırdı. Afrikalı çocukların beyaz bir kadını ilgiyle izlemesi de yine gülümseten anlara sahne oldu.
4: It's raining. Be careful. Yağmur yağıyor zaten.
0: İstanbul Ümraniye Şile otoyolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sürücülerden biri olay yerinden kaçtı. Şile otoyolunda Çekmeköy istikametinde seyir halinde olan ciple 3 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kazanın ardından araçlardan birinin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Beyoğlu'nda lise öğrencilerinin otobüste gerçekleştirdiği spontane müzik performansı renkli görüntülere sahne oldu. Bağlama eşliğinde hep birazdan türkü söyleyen öğrencilerin keyifli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
5: Bu bayrak söylüyor.
6: Bu bayrak.
7: Bu bayrak.
6: Bu bayrak.
7: Bağıra bağıra söylüyor.

sazı yanındaydı. Arkadaşlarını kırmadı. İstanbul Beyoğlu'nda otobüse binen liseliler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öğrenciler sazı olan arkadaşlarına çal bakalım deyince renkli görüntüler ortaya çıktı.

0: Hep birlikte türkü söylemeye başlayan gençler adeta mini bir konser verdi. Yolcularda müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.
1: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: FM Serie A'da Atalanta Bologna'yı da yenerek 2'de 2 yaptı.
3: Serie A'da ikinci haftanın kapanış maçı Bergamo'da başlıyor. Atalanta Bologna mücadelesi başlıyor. Bernardo eski orta, iyi de orta arka tarafa şut kaleci Canesecchi. Canesecchi yakın mesafeden çıkartıyor. Thomas Ferguson arka direkteydi. Bu arada zannediyorum bayrak havada.
4: Omega. Al Hassan. Cambiaghi. Cambiaghi vuracak. Şut! Cambiaghi direkten döndü. Direkten taca doğru açılıyor hatta top. O kadar sert vurdu ki. İşte Cambiaghi. Son bir şans Atalanta için derken Cambiaghi, Zalewski oyun sürüyor. Friki istiyor Atalanta. Aldı Samardžić. Samardžić! Santrası bile olmayacak. Friki isterken golü buldu Atalanta. Golü Samardžić. Uzatmanın da uzatması. Samardžić. Yıktı Bergamo'yu resmen. Samardžić uzanıyor Skorupski ama süper bir gol. Bunun için girdi. Şapkadan tavşanı yine çıkartıyor Samardžić. Santre'yi yaptırıyor Doveri ama maç başladan bitecek gibi. Doveri saatine baktı. Oynatıyor uzun bir top gönderme şansı derken maç bitti. Samardžić noktayı koydu. Atalanta Bologna'yı deviriyor.

0: akşamlar efendim. A Haber'deyiz. Memleket Meselesi programıyla karşınızdayız. Bu akşam Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Konuklarımızla birlikte. Gözler hala Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta arama çalışmaları devam ediyor. O noktada da ilerleyen dakikalarda bağlanacağız. Son gelişmeleri alacağız. Ama diğer yandan iç siyasette özellikle muhalefet cephesinde muhalefet kavgaları başladı. Türkiye gündemine henüz bir dönüş yok. Birazdan değerlendireceğiz. Önemli başlıklar var, önemli gündemdeki veriler var, bilgiler var, belgeler var, sesler var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Peki konuklarımız kimler? Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben. Akademisyen Yeliz Ağbayrak bizlerle bugün. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar da. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Yine Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç bugün bizlerle. Hoş geldin Sayın Erdoğan.
3: Sevgili Tahir Dünan, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Hukukçu, doçent doktor Levent Ersin Oralı, hoş geldiniz.
4: Tahir Bey, hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam temenni ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Kaptan.

0: Doktor Cahit Sipel, hoş geldiniz sizler.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye aslında muhalefette neler yaşanıyor merak ediyor. Hani muhalefeti konuşmaktan ziyade muhalefette neler yaşanıyor merak ediliyor. Ülke gündemi bir hayli yoğun. İşte dün Mekke Anlaşması için gözler İstanbul'daydı. Diğer yanda Başkan Erdoğan iki gündür Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü nedeniyle. Ülke içerisinde yaşananlar da var. Suriye'de yaşananlar var. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Ama muhalefetin bu konuda henüz bir başlık açtığını görmedik. Yani bu gündemlere dair bir konuşma en azından içeriğine sahip olmadığını biliyoruz. Daha çok kendi içlerinde parti içi muhalefet ya da CHP'ye yeni parti muhalefeti, yeni partiye CHP muhalefetine şahit olduk. Özellikle son günlerde uzun zamandır Türkiye siyasetinde biraz daha geri kalmış, geri duran bir isim Muharrem İnce bir kez daha gündeme geldi. Hem de dikkat çeken açıklamalarla o açıklamalardan en dikkat çekeni belki de parti kurmak turşu kurmaya benzemez ifadesiydi. Ama daha da belki bu konuşmayı ön plana çıkaran helal para konusu, helal parayla kuracaksan zor iştir dedi. Şimdi o bunu söyleyince yeni parti nasıl kuruldu gözler buraya
1: evrildi. Niye öyle bir şey söylüyor Muharrem İnce?
0: Sonrasında Özgür Özel de diyor ki sözleri ilk duyduğumda evet üzerime alındım.
1: Sebep?
2: Kırıldım diyor, kırıldım.
1: Ha, sebep?
0: Bizi hedef almıştır.
1: Neresinde
0: diye.
1: Özgür Özel yazıyor? Neresinde yeni parti diyor?
0: Olay o, değil son mi? Kurulan parti herhalde onlar olduğu için oradan bir alınganlık.
1: Ha,
2: oradan mı diğer tarafından mı cümleyi?
0: Bir de o.
1: Ya.
0: Sonrasında Muharrem Bey'in daha önce bana memleket partisini kapatmayın, butlan durumu olursa oraya geçeriz şeklinde bir beyanı olmuştu. Dün de katıldığı bir yayında dedi ki, yayına katılmadan önce bir mesaj attı. Dedi ki ben sizi kastetmedim.
1: Bu ne biliyor musun?
0: Dedi.
1: Gireyim mi araya?
0: Tabii ki.
1: Program
0: böyle davet edeyim.
1: Olur. Program biraz interaktif olsun diye söylüyorum. Şimdi Muharrem İnce'nin söylediği sözlerde Haziran'ın içerisinde bu sözleri yanlış bulan kimse var mıdır? Hatta Türkiye'de 86 milyona soralım. Parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Zor ve meşakkatli bir iştir. Hiç kimse buna hayır diyebilir mi? 81 vilayette örgütleneceksin. Kongreni yapacaksın, bilmem ne yapacaksın ki seçime girebilesin. Helal parayla kuracaksan da zor iştir. Var mı Bülent abi bir itirazın? Helal parayla kurulacaksa zor iş değil mi?
2: Doğru da neden söyledi?
1: Neden söylediği önemli ki. Kim ne söylerse söylesin. Eğer gerçekten partiyi kurdun, helal parayla kurduysan sok elini cebine. Islık öttür gez.
0: Şimdi Muharrem İnce tecrübeli bir siyasetçi. Durduk yere yeni parti henüz daha tartışmaların hedefindeyken
1: kendisine bir de CHP edilmiş örgütünde. Kendisine tevcih edilmiş bir sual karşısında bunu söylüyor. Hı-hı. Ve buradan hiç alınganlık gösterecek bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Sözleri ilk duyduğumda alındım. Muharrem Bey daha önce bana memleket partisini kapatmayın, mutlan durumu olursa oraya geçeriz şeklinde bir konuyla alakası ne? Bunun adı vadebatizmdir. Yani ama sendecilik ve argüman üretmede karşınızdakinin argümanına esaslı cevap veremeyip ama siz de şöyle söylemiştiniz demek bu argümana karşı geliştirebilecek cevabınızın olmayışından kaynaklanır. Amerikalı bir gün Moskova'ya gidiyor. Moskova'da metroda tren bir dakika gecikmiş. Amerikalı Rus'a diyor ki sizin metrolarınız da çok dakik değil herhalde diyor. Rus'un cevabı siz de Kızılderilileri katlettiniz. Cevap bu. Cevap bu. Sen de memleket partisini kurmuştun. Ya sen nasıl kurdun? Gibi. Bu alınganlıklara gerek yok helal
2: sevgili
1: parti.
2: Sevgili temsilcim.
1: Helal
2: en para. Önemli yeri o. Nasıl kurdun?
1: Tabii. Olay helal o. Parayla kurulmuşsa elini cebine sok. Muharrem Bey'in dedikleri kendini bağlarda ıslık çöz. Konuş, dertleş, başka şeyler şey yap. Ama ne diyor? Siz de Kızılderilileri öldürdünüz diyor. Gelelim Cemal Enginyurt'a.
0: Şimdi ona gelmedi.
1: Tamam.
0: Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış, genel başkan adayı olmuş partide bilinen köklü CHP'lilerden
1: tamam.
0: Bir isimden bahsediyor.
1: İlk defa taşlanmıyor ama.
0: Şimdi
1: oraya da gel.
0: Bir diğer isim ilk defa değil.
1: Ha.
0: Evet. Bir diğer isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay süreci ile birlikte şu an davalık olan